0: Yani avantaj sağlayan, para kazanmaya çalışan, bahisle ilgili kim varsa cezasını çeksin kardeşim.
1: Yani o tabii bir dönem Merit King olayında da federasyon ben karışmam sen istediğini yap dediğinde aa böyle değilmiş aslında deyip aynı hatayı hem kulübün hem de federasyonun yaptığını da biliyoruz.
0: Bak biraz önce
1: bunu
0: dedim ki
1: Tahir Kum çıkarmıştı bunu da.
0: Tahir Kum için biraz önce dedim ki Tahir bu konularda mahir kişi dedim değil mi? Hı hı. Şimdi diyorum ki federasyon bu konuda mahir kişi tarafından yönetilmiyor. Daha ötesi var mı? Bak iki tane sana örnek verdim. Biri negatif, biri pozitif yönde. Ya bu kadar zor değil arkadaşlar. Bu kadar zor değil.
1: Yani Greenwood'un parası nereden çıkıyor sorusuna biz de Greenwood kutuları satacağız diyerek Fenerbahçeliler cevap veriyor.
0: Yani bunun cevabı yani bu
1: işte,
0: mu?
1: İşte Osimhen'le ilgili hemen maskelerdi bilmem nelerdi falan satışlarından o parayı evet. çıkartacağız gibi yapılan savunmalara karşılık işte, aynı savunmalar yapılıyor.
0: Bu neyi doğuruyor biliyor musun?
1: Etkiye tepki oluyor gibi.
0: Tamam bu neyi doğuruyor biliyor musun? Kim daha iyi hırsızlık yapabilir? Kim daha iyi bu konularda?
1: O zaman kabul etmiş oluyorsun öyle deme.
0: Ben kendi adıma demiyorum.
1: Deme, kulüpler adına diyorsun.
0: Hayır.
1: Onu, ama
0: kulüpler adına diyorum.
1: Tamam. Gene öyle deme.
0: Tamam. Yani o zaman şöyle söyleyeyim. Eğer insanlar kötü bir şeyin üzerine varsa başka bir örnekle kapatmaya çalışırlarsa o zaman kendileriyle ilgili doğru olduğuna inandıkları bir konuda nasıl haklarının savunulmasını isteyecekler?
1: Ama bu da tabii çok adaletli bir hukuk anlayışının olmadığından kaynaklanıyor gibi bakılır.
0: Ya birçok konu. Ben anladın de onu
1: yani
0: oraya
1: kişileri
0: geliyorum.
1: Ve kurumları koruma içgüdüsü bazen çok büyük sıkıntılar yaratıyor. O zaman bu niye böyleyken bize niye böyle dönüyor konu da o yüzden.
0: Evet doğru.
1: Ona güven kalmayınca zaten suçlamalar hep kıyasla yapılıyor. Benim en sevmediğim şey diye söylüyorum.
0: Evet benim
1: mesela.
0: Düşüncem sokaktaki insanlarımızın senin benim bak uzağa gitme senin benim sokaktaki insanlarımızın düşüncede devrim yapması lazım. Kanunsuzluk varsa cezasını çek. Adalet önünde suçluysan cezanı çek. Sana adalet de bu konuda destek olmasın. Yani bütün mesele sokaktaki insanların düşüncelerinin de takım gözetmeksizin, renk gözetmeksizin bu doğrultuda olabilmesi lazım.
1: Osimhen'in satılma ihtimali var mı?
0: Yok.
1: Osimhen'e gerçekten 100-150 milyon euro teklifler verildi mi?
0: Yani ben bu sene Osimhen'e bir ara 110-120 civarında bir rakamların söylentilerini iyi biliyorum. Ama öyle 150 falan böyle hiç öyle bir şey yok. Kimse uydurmasın yani.
1: Çok aranmadı mı Dünya Kupası'nda? Keşke olsaydı demedim mi? İzlemek adına söylüyorum. Çünkü Harry Kane için, Messi için, Mbappe için gibi Haaland için evet. seyredildi. Sabah 5'lerde 6'larda kalkıldı.
0: Osimhen çok önemli bir renk futbolda.
1: Mesela evet ben Osimhen'in olmasını isterdim. Nasıl yeşil burun adalarıyla, nasıl diğer Afrika takımlarıyla Fas'la gurur duyduysak onun da Nijerya'nın da falan böyle güzel şeyler yapabileceğini tahmin edebiliyorsun.
0: Doğru.
1: Şu futbol ikliminde.
0: Doğru. Yani Osimhen çok özel bir çocuk. Yani gerçekten yeteneklerini anlatmaya gerek yok. Burada herkes artık Türkiye'de Osimhen'in ne olduğunu, ne oynadığını biliyor. Ama bu arada dün bir şey söyleyeyim sana. Dün iki tane kafa vuruşu yaptı. Kaleci kurtardı. Özellikle bir tanesinde yani Süpermen gibi herhalde uçuyordu. Hı. İnanılmaz yükseldi. Yani Osimhen kenardan beslersen takım olarak çok büyük işler yapabilecek. Renkli de bir
1: Galatasaray'ın
0: adam.
1: Düzlüğe çıkması için oyuncu satması mı gerekiyor?
0: Yok. Galatasaray'ın belki ki satsa kimi satar ki?
1: Sarayı satabilir.
0: Sarayı satabilir. Onun dışında da bakıyorum hiç kimseyi satamaz.
1: Sanchez var.
0: Bak Sanchez'i satan şampiyonluğu satar. Davinson Sanchez'siz Galatasaray oyun kuramaz.
1: Yani Abdülkerim'le olmaz diyorsun.
0: Hayır Abdülkerim'le ikisi birlikte ikisi de oyun kurabilen oyuncular.
1: Davinson... Marcao Lemina diyorsun yan yana.
0: Evet.
1: O dönemde öyleydi.
0: Evet.
1: Marcao gidince Lemina nasıl defolarıyla ortada aynen, kaldı?
0: Aynen. Yo Abdülkerim gene kalmadı ama şöyle bir şey var. Davinson Sanchez'i bir tek teknik direktör bile rakamını bulursa satsın derse onun yerine aynı işi yapabilecek bir futbolcuya kaç para verebileceğini çok iyi hesap etmesi lazım. Bir de Davinson Sanchez'in hani lakabı da boss ya patron. Yani o adam o işi çok iyi yapıyor. O sakinliği, özgüveni, topla alışverişi, Yani driblingleri, attığı kafa golleri, arkadaşlarıyla paslaşmaları, yani bunları böyle spor programım olduğu için bunları böyle söylemeye ihtiyacı hissediyorum ama Davinson'u veren şampiyonluğu verir. Öyle bir şey olmaz.
1: Vakti zamanında Galatasaray'ın yaptığını bugün Fener Beşiktaş yapınca arkadaşlar şikayetçi oluyor. Çünkü maalesef düzenbazlık ortada, herkesin yaptığı bir şeymiş gibi oluyor.
0: Ne o zaman demiş. Neyi kastediyor tam olarak?
1: Yani işte anlıyorum, sponsorluk da isimlerinin verilmemesiydi. O zaman kasaya kolaylıkların sağlanmasıydı. İşte kolay para girişini, şimdi yapılan transferlerle bu parayı nereden buluyor suçlamasına şimdi evirme durumu.
0: Muhammed Salah'la ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Trabzon alabilir deniliyor, biliyorsun değil mi? Salah. Alır. Devreye o da girdi deniliyor arkasında. Gerçi dün Önder Özen şimdilik diye bir kelime kullandı ama bu camianın biraz gazını almak adına kullanmış bir kelime olarak görüyorum ben. Şimdiliği.
0: Muhammed Salah
1: konusunda tamamen rafa kalktı mı? Sen dedin ya, ben bir şeyler biliyorum, yöneticiler içinde.
0: Biliyorum. Yani evet, Beşiktaş'ta yöneticiler içerisinde özellikle bir kişinin soyadı Çağlar. Sayın Ahmet Çağlar.
1: Ahmet Çağlar.
0: Ahmet Çağlar'ın Muhammed Salah konusunda önemli işler yaptı.
1: Ayrıldığı kapa bildirildi. O da bana böyle bir bilgi gelmedi, ne yazılı ne de sözlü olarak, ben hukuki mücadelemi vereceğim dedi.
0: Dedi. Büyük ihtimalle de başkan ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacak bu konuda. Bilgi demeyeyim, duyum diyeyim. Hı hı. Daha sağlıklı olur. Bulunacak çünkü kendisinin ıslak imzası yok. Noterden imzası yok ama böyle bir uygulama yapılmış. Yani düşünebiliyor musun, bir tane adam çıkmış, kim olduğu önemli değil. Ben tanımıyorum Ahmet Çağlar'ı. Bu beyefendi Muhammed Salah'a, şimdi Muhammed Salah'a 30 milyon euro bonservisle, 35 milyon euro bonservisle Türkiye'ye getirsen, bu kadar olağanüstü bir oyuncu ile ilgili kimse mırın kırın etmezdi. Ama bu adam çok daha iyi rakamlara bunu bitirmiş. İsmi ön plana çıkacak diye adamı patates yaptılar.
1: Ertuğrul Doğan da yalanlamış, Trabzon Salah'la ilgilenmiyor demiş.
0: Tamam, yazıyorlar demek.
1: O bilgi de geldi.
0: O da geldi.
1: Çok devreye girdi dendi çünkü dendi. Trabzon'da hemen dendi. Anında.
0: Şimdi benim esas burada söylemek istediğim konu şu. Bir marka Muhammed Salah'ın şeyini, sponsorluğunu üstleniyor. Reklamda oynaması karşılığında. Hı hı. Tamam mı? Muhammed Salah'ın menajeri de diyor ki, herkesin söylediği gibi Muhammed Salah'ın menajeri sahtekarlık falan yapmıyor.
1: Bu arada menajer komisyon ücretinin üzerine çıkıp illegal bir iş yaptığını Önder Özen dün söyledi.
0: Önder Özen'in doğru söylediğini düşünmüyorum. Çünkü benim bulunduğum ortamdaki insanlar konuştuklarında bu geçen cuma itibariyle olan bir konu. Dünü bilmem. Konu şuydu Doğan. Sen de bil. Her yerde zaten program yapıyorsun. Muhammed Salah menajeri diyor ki, biz Beşiktaş'la anlaştık rakam konusunda.
1: Ama üç kez görüşüldü. Ama bütün müzakereler akıcı ilerliyordu.
0: Anlaştık.
1: Ama en sonunda Beşiktaş'ın değerleri her şeyin üzerindedir diye rafa kalktığı söylendi. İşte bu konuşma böyle geçti.
0: Tamam, ben Salah tarafını söyleyeyim. Menajeri için söyleyeyim. Onları tanımıyoruz ya, Beşiktaş'ı tanıyoruz da onları tanımıyoruz. Hı-hı. Ama doğruyu söylüyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor Beşiktaş kulübüyle anlaştık. Paramızı Beşiktaş kulübünden alacağız. Ama sizin söylemiş olduğunuz reklam anlaşmalarında eğer Salah oynayacaksa bunun için başka bir ücret vermeniz gerekir diyor. Problem burada başlıyor.
1: Hatta bir ara forma satışlarının tamamını istediği söyleniyor, hatta %90'ı neredeyse.
0: Ya o anlaşma yapılabilir bir oyuncu.
1: Bak ne diyor biliyor musun Önder Hoca? Üç kez görüştük. Teknik konular olumlu geçti. Finansal ayak başladığında ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı yavaşladı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkması illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değeridir. Sayın Başkan gerçekçi bir karar verdi ve Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı. Bu yorumunu
0: bir,
1: yaptı.
0: Bu bir karar. Beşiktaş kulübünün sportif direktörü başkanı böyle bir karar verdiyse bu Beşiktaş camiasının bileceği iştir, saygı duymak gerekir. Ama sen bir futbolcunun parasını Beşiktaş kulübünün kasasından çıkmadan başka bir reklam üzerinden anlaşma üzerine gidiyorsan, oyuncunun da şunu söyleme hakkı var.

menajerinin. Ben sizinle anlaştım. O X markayla değil. O X markayı da olacaksam ekstra ücret talep ediyorum diyor adam. Burada sahtekarlık yapmıyor. Doğruyu konuşuyor.

0: şey kalede Nübel. Yani Beşiktaş sahada Morello. Hı hı. Yani Beşiktaş'a ben Rıdvan'ı hiçbir zaman beğenmedim zaten sol bek olarak da. Beşiktaş Davinson Sanchez gibi bir stoper bulması durumunda, ama Salah geldiği zaman inan bana, bunu söylerken biraz zorlanabilirim ama hayalimdekini düşünüyorum. Galatasaray'ın belki kafa kafaya, belki önüne bile geçebilir.
1: Yani tabii beklentisi o yönde de artık, çünkü Kasım'da havlu atmalardan dolayı sıkıntıyı duydu camia yeterince.
0: Ben öyle olacağını düşünmüyorum artık.
1: Bu sefer çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sahada lideri olan her zaman mücadelesini sürdürür. Orkun'da o zamanında fiyat performans açısından yapılan eleştirileri artık tamamen unuttu herkes.
0: Orkun'la ilgili çok şeyler söyleniyor. Duyuyor musun? Katılıyor musun? Takım içinde hani lider olmaktan kayıtlı insanlara kötü davrandığı şeklinde, duydun mu hiç bunu?
1: Hiç duymadım.
0: Ben duyuyorum. Yani bakıyorum oyuncular, ama
1: onu sahada da belli eder ama ya. Öyle bir şey olsa. Evet. Onu sahada belli ettiği bir durum yok mesela.
0: Mesela geçen maç Rıdvan'ı fırçalamış saha içerisinde diyorlar. Ben maçı seyretmemiştim.
1: Ya ona bakarsan Obradoviç de kenardan bir fırçalıyordu ama yine de vazgeçmiyordu mesela. Hani Fatih Hoca'nın fırçalamalarını hatırlamıyor musun?
0: Tabii. Ama mesela bir şey
1: örnek veriyorum. Saha içindeki Obradoviç, oyuncular da Emre Belezoğlu zamanında yapmıyor muydu? Hacı yapmıyor muydu?
0: Şimdi
1: mesela
0: Orkun Emre Belezoğlu oldu.
1: Volkan Demirel kaleden yapmıyor muydu?
0: Bir şey söyleyeyim, yapıyordu da. Ya futbolda bunlar var. Orkun bir Volkan Demirel veya Emre Belezoğlu kıvamına geldi mi sence? Bence gelmedi.
1: Şu an takımda belki o havada. Çünkü çok jenerasyon değişti. Hmm. Yani Sergen Hoca'nın yanında biraz kaybolurdu. Ama Sergen Hoca olmadan Orkun tek başına taşıyıcı unsur, kolon gibi duruyor bence.
0: Aslında bu çok önemli bir şey söylediğimiz. Mesela ben Pep Guardiola olsun, Jürgen Klopp olsun, Alex Ferguson olsun kitaplarını okuyorum. Yani futbolda sevdiğimiz için. Mesela onlar... bu biyografilerin içerisinde şeyi de anlatıyorlar. Soyunma odalarındaki bazı futbolculara vermiş oldukları özgürlükleri falan da anlatıyorlar. Eğer Orkun o nüveyi üzerine alıp soyunma odası liderliğine soyunup ama oyuncular üzerinde de kabul görmeye başlamışsa, bu olumlu bir şey. Olumsuz değil. Şimdi, yeter ki futbolcular sana ne oluyor kardeşim demesin.
1: Tabii burada biraz şimdi bir de değişen jenerasyonla Önder Hoca'nın ağzından dökülen inciler vardı mesela. Diyor ki Beşiktaş'ın yıldızları var, daha da olacak, hedeflerimize ulaşırsak ligin en acımasız ekibi olmayı düşünüyoruz diyor. Türkiye'nin bir numaralı orta sahası Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor, 23 kişiye kaptanlık yapıyor diyor. Bunu Önder Hoca söylüyor. Trossard Belçika milli takımında ikinci maçından itibaren sazı eline alan bir oyuncuydu. Ne kadar iyi bir transfer olduğunu herkes çok iyi biliyor diyor.
0: Doğru.
1: Hocanın orta sahaya iki tane beklentisi var. Bir savunma oyuncusu, U23 oyuncusuyla kendi görüşüyor ve biz de bu görüşmeyi yakından takip ediyoruz diyor. Beşiktaş taraftarları bir yıldızın peşinden giden değil, alın terinin peşinden gidenlerdendir diyerek camiayı biraz pohpohluyor.
0: Ya gereksiz konuşma. Bütün söylediklerimizden son kısmı hikaye.
1: Alan Ricardo, Onana ve Mario takımdan ayrı çalışıyorlar. Udokai'de devam etmeyeceğimizi söyledim. Onunla da ayrılıyoruz diyor. Net bir şekilde bilgiyi veriyor. Ve bir müjdeli haber de Vlahovic. Yıllardır bekleniyor. Daha doğrusu bir sene içerisinde bu kadar sona ulaşma isteği çok fazla arttı. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek istiyoruz diyor. Her zaman aklımızda.
0: Bunun bir formülü var. Bunun bir formülü varsa.
1: Diyor yani.
0: Başka kulüplerin denediği, yaptığı gibi. Bunun bir formülü varsa, usulsüzlükten kastım yok. Birilerinin devreye girip Vlahovic'i bu kurulan kadroya getirmesi durumunda Mario Gomez etkisi yapabilir. Santrafor'da. Çok özel bir oyuncu.
1: Yapabilir. Şimdi Salah gelirse bir anda Çerni Trabzon'da dendi. Tıpkı Muriç gibi. Aynı tarife üzerinden Trabzon'a verileceği söyleniyor Çerni'nin. Biraz tutuk gibi sanki. Eski Çerni değil, sadece büyük maçlarda olması, işte her maçta aynı performansın beklenmesi üzerinden gidildiğinde kabul görür. Ama Salah gibi bir isim gelmezse orada Çerni ile idare mi edilir, edilmez mi? Salah, bunun kararını da hoca verecek.
0: Salah Beşiktaş camiasının taraftarının kimyasını değiştirir.
1: Değiştirir.
0: Bak şimdi Salah'ı izlediğimiz zaman yani inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama şimdi gelme ihtimali olunca bir daha değişik gözle bir daha bakma ihtiyacı hisseder ya insan. Abi neler?

0: yapıyor ya. Neler yapıyor yani, korkunç bir futbolcu. Beşiktaş taraftarı onu seyretmeye gider ya sadece, neredeyse.
1: Reinders bilgisi geldi mi sana hiç? Manchester City'den.
0: Geldi. Enciso bilgisi de geldi. Bir de Atalanta'da oynayan Decatelere var. Ketelere. Yani bu o, özellikle bu Decatelere oyunun orta sahada iki yönünü oynayan, ondan sonra box to box denilen yeni sistemde oyunu oynayan, temposu çok yüksek ve Galatasaray orta sahasını çekip çevirebilecek bir oyuncu. Galatasaray bunu oraya koyma ihtimali olursa büyük iş başarmış olur. Ama Enciso ismi var. Görüşülen başka oyuncular var.
1: Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Önce Musiala olayıyla başladı. Transferin içinde
0: aslında olduğu seni rahatlatacak bir şey söyleyeyim
1: Oktay
0: mi?
1: Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Sonrasında Bruno Fernandes olayı çıktı. Brahim Diaz'lar çıktı. Enciso çıktı. Ondan sonra Ketelare çıktı. Evet. Ve bir de Kevin De Bruyne konuşuluyordu. 35 yaşında ama Belçikalı Yıldız'ın Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle biraz tereddütler olduğu söyleniyor ama
0: o da efsane
1: isimden yani. Kurtarır mıya dönmüş bir transfer.
0: Ya artık performans önemli, isim değil. Yani mesela Muhammed Salah için birisi öyle bir şey söylemeye kalksa ben katılmam. Muhammed Salah Türkiye Ligi'nin içinden geçer yani. Yani geçen seneki biraz durgunluğuna bakmayın. Kaç gol atmış, kaç asist yapmış ona bakmadım ama Muhammed Salah için bunu söyleyemeyiz. Ama Kevin De Bruyne için böyle bir şeyi söylemek çok haksız olmaz. İkisini de karşılaştırmamak lazım. Ama bir gerçek var. Bak yayının başında sana dedim ki Doğan, 2 aydır Galatasaray'da haberi çıkan oyunculardan bir tanesi Galatasaray'a gelmedi dedim. 2 aydır her gün yazan, günde 2 tane yayın açan, gazetelere yazan, hep yazdılar, konuştular ama hepsi boşunaydı.
1: Burada bir açıklama var. Bu açıklamayı yapması gereken futbolcu sence o mu diye sormak istiyorum. Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden İlkay Gündoğan bu sezona daha umutla baktığını söylüyor. Alman basınına Sky'de konuşuyor. Ve ilk yılını alışma süreci olarak değerlendirdim. Kulübü daha da büyük hale getirmek için hala birçok şeye başarabiliriz. Şu anda açık ara Türkiye'nin zaten en büyüğüyüz. Ancak Avrupa'da ve dünya çapında özellikle Şampiyonlar Ligi ve uluslararası müsabakalarda bunu aşabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki ayların ve yılların hedefi bu diye konuşuyor. Birkaç yıl daha futbol oynama hedefini de anlatıyor ve aklımda birkaç yıl daha oynamak var ama bu bir gecede değişebilir. Özellikle de benim yaşımdaki insanlar için, antrenörlük için B lisans zaten tamamladım. Bundan gerçekten keyif aldım. Eğlenceliydi. Oyunculuk kariyerimden sonra bu yolda ilerlemek ve denemek de istiyorum ama biz Galatasaray'ı çok iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. Ben de bu sene büyük rol üstleneceğim şeklinde yol yapmış.
0: Soru ne? Hepsini dinledim bunları.
1: Şey demiş yani.
0: Bu açıklamayı o mu yapmalıydı şeklinde gibi.
1: Evet, bir şey ben mesela sonra. Şey diyorum. Sence ilk 11'in vazgeçilmez ismi mi olacak?
0: Şimdi çok isterim. Yani ilk aydan Galatasaray istediğini alamadı ki geçen sene.
1: Ama camia ve taraftar istemiyor, çok yavaşlatıyor şeklinde. O ileri giden futbolda Osimhen'in mesela beslenmesini engelliyor. İşte onun heyecanını ve hızını yavaşlatıyor. O bir anda kaçıyor, bir dakika durun biraz daha falan gibi, hani böyle topu ya, aldığında daha olgun davranıyor ya
0: doğru.
1: Mesela.
0: Tugay Kerimoğlu'na da 29 yaşındayken öyle dediler. Her gün Hıncalı Uluç rahmetli yazardı. Galatasaray'ın el freni. Devamlı etrafında dönüyor. Topu oyunu yavaşlatıyor, oyunu yavaşlatıyor diye. Tugay gitti, İskoçya'da efsane oldu. Yani İlkay'ın futbolu, bir futbol hızlı koşan oyuncuyla oynanınca hızlanıyor diye bir şey yok. Topu ayağından erken çıkaran oyuncularla da hızlanabilir. Ama İlkay'dan doğruya doğru geçen sene istediğini alamadı Galatasaray. Ben de buna dahilim. Bu sene özelinde eğer İlkay Galatasaray'da görünmeyen yeni bir transfer gibi ortaya çıkarsa çok katkı sağlar. Ama bu katkıyı sağlayamadan bunları konuşabilme hakkı var mıdır? Evet, kariyeriyle, tecrübesiyle, duruşuyla bunları anlatabilme şeyi vardır. O da bir lider. Sessiz lider hatta. Soyunma odasında arkadaşlarıyla olan durumundan dolayı. Onun için bunları konuşması en azından hedeflerin ne olduğunu belirlenmesi açısından doğru şeyler. Burada bir olumsuzluk yok yani bana göre.
1: Can Uzun transferi biter mi?
0: Ben istiyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Yani ben... o tecrübeyi aldığına inanıyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 10 numarası mı?
0: Ama yani 34 yaşında 33 yaşında adam getirince yaşlı diyoruz. 20 yaşındayı bulunca iyisini ona da mırın kırın diyoruz. Yani Galatasaray'ın daha ne olacak? Galatasaray 10 numaranın en iyisini alsa Şampiyonlar Ligi ne mi alacak zannediyor insanlar? Fenerbahçe alabilir mi? Beşiktaş alabilir mi? Galatasaray alabilir mi? Ama Galatasaray'ın bir hedefi var. Oraya doğru gitmek. 16'ya kaldı. İlk 8 yapalım falan. Buralar çok değerli. Orada kalıcı olabilmek. Bu tecrübeyi yaşamak daha sonraki yıllarda sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir ekonomiyle beraber bunları hayata geçirebilmek önemli. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamazsın kardeşim. Hadi bana oradan birisi diyebilir ki mesela dinleyicilerimizden, senin vizyonun bu kadar mı? Alamazsın kardeşim. Adamları seyrediyoruz işte. Seyrediyoruz yani. Dünya Kupası'nı da seyrediyoruz. Şampiyonlar Ligi finallerini de seyrediyoruz. Farklılar ve ilerideler. Ha bunlara yetişmek için çok çalışmak lazım ama senin altyapın yok abi. Senin antrenman sahan yok abi. Sen neyden bahsediyorsun ya? Antrenman sahan yok. Daha Galatasaray Florya'da 1,5 tane sahil oynadı bu kadar yıl. Şimdi Kemerburgaz'a yenileri yapılıyor da Allah'tan tesis yapıyor.
1: 1,92 boyu orta sağ 10 numara sol ayaklı işte 35 milyon euroluk hatta İtalyanların Atalanta kulübünün istediği bir para. Ketelare İspanya'da tek golü atma başarısını göstermiş bir oyuncu. Bu bana göre deyip yazılmış bir transfer yapılacaksa bu Musiala değil, bu Brahim Diaz değil, Fernandez değil diyenler, Bruno Fernandez'i bu ismi çok fazla isteyen Galatasaray dinleyicisi var.
0: Ya Ketelare için evet öyle ama esasında
1: 25 yaşında olması mı?
0: Hayır, oyunun her iki yönünü oynayabilmesi çok
1: Brahim
0: önemli.
1: Brahim Diaz da benim bildiğim 26 yaşında zaten.
0: Brahim Diaz da öyle. O da olabilir. Ama esasında baktığın zaman var ya, bunların içerisinde her şey yolunda gitse, bütçen de olsa Bruno Fernandes'i al 10 numara olarak koy.
1: Orada şey var. Mourinho'nun ne karar vereceği önemli. Çok enteresan. Hiç ummadığı insanlarla yolları ayırabilir.
0: Olabilir.
1: Çünkü bir rahatsızlık onda da var biliyorsun. Hani bazı futbolcular için, teknik adamlar için söyledik ya.
0: Evet.
1: Belli değil yani sağ solu ne yapacağı, ne ettiği yani. Bakalım ne olacak ama Fenerbahçe Leao transferini sessiz sedasız bitirdi deniliyor. Anlaşma sağlandı deniliyor ama kulüpten bir
0: sence doğru transfer mi?
1: Gelmedi. Hani spor kanallarında da gözükmüyor.
0: Sence doğru transfer mi? Fenerbahçe adına söylüyorum. Başka takım için değil.
1: Doğru transfer.
0: Oyun şablonu olarak düşündüğün zaman tamam mıdır yani? Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgede bu kadar yüksek bütçeye gerek var mı? Ha, Kerem'i bu arada satıyor musun? Bir de o var. Oradan bir gelir sağlayabilmek için. Onu da bilemiyoruz. İyi bir oyuncu ama kendisi hızlı.
1: Abi sağda Greenwood, solda Leao diye düşünürsen, hani nasıl Trossard ve Salah olursa vay vay dedin ya.
0: Tabii çok tehlikeli bir ikili olur. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı mesela dar alanda adam geçebilmek, sıfıra inmek, topu asist yapabilmek, bunlar başka işler. Leao daha çok bunların geniş alanda yapmayı seven ve sonuçlandırmayı seven bir oyuncu. Acaba burada herhalde Fenerbahçe teknik direktöründen iyi bilmiyorumdur yani. Sıkışık alanda oynayacak oyunu. Onu düşün. 10 kişi defans
1: yapacak. Cihan Kamer yönlendiriyor. Bu transferin bütün görüşmelerini o yapıyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi.
0: Evet.
1: Dün de Milano'ya gitti ve Milan kulübü yetkilileriyle, oyuncunun menajeriyle görüştü ve bu işi bitirdiği iddia ediliyor.
0: Alır abi Fenerbahçe. Fenerbahçe almak istedikten sonra alır ama limit yok dediler. Alıyorlar. Galatasaray da alamıyor.
1: O da para yok diyorlarmış içeriden. Yani. Senin kulağına gelen bir şey bu.
0: Benim kulağıma gelen bu.
1: Öyle söyleniyor.
0: Bulacaklar. Başka yolu yok yani. Bulacaklar.
1: Yani belki de işte o zaman hemen şey dönüyor ya.
0: Ne?
1: Galatasaray Divan Kurulu ne zamandı?
0: Yakında.
1: Yakında dediğim Temmuz ayının sonunda değil yani önümüzdeki iki gün içe bu hafta sonu değil mi? Var mı bu hafta sonu?
0: Her ayın ikinci haftası diyoruz. İkinci çarşambası.
1: Önümüzdeki çarşamba yapılacak abi.
0: Önümüzdeki çarşamba yani evet.

0: Tamam, ben mesela bu divan toplantısı biraz hararetle geçebilir diye düşünüyorum.
1: Saat 13.30'da başlıyor. Rams Park'taki Özhan Can Aydın konferans salonu.
0: Ben katılırım ona.
1: Çarşamba bağlantı kurarım seninle.
0: Olur.
1: Yani şey anlamında söylüyorum.
0: Yok, evet.
1: Perşembe günü neler oldu, neler bittiği konuşabiliriz 13.30'da çünkü.
0: 13.30 yok.
1: Gün içerisinde mutlaka arkadaşlar seni ararlar zaten.
0: Ben büyük ihtimalle orada olurum. Yani Allah bir şey vermez.
1: Davinson Sanchez'e Benfica'da kancayı taktı deniliyor.
0: Abi kimse kanca falan takamaz. Davinson Sanchez'i vermeyecek.
1: Como'dan sonra.
0: Como, Benfica, Ahmet, Mehmet, Hüseyin fark etmez. Davinson Sanchez hiçbir yere gitmeyecek, gidemeyecek.
1: Davinson'u satan şampiyonluğu satar sloganını sen de kullandın.
0: Abi Davinson gittikten sonra şampiyonluğu yakalayamazsın. Geriden o oyunu kuramazsın. Yanındaki, sağındaki, solundaki, önündeki arkadaşlarına o güveni veremezsin. Galatasaray'ın oyun patronu. Daha ötesi var mı? Niye veresin yani?
1: Beşiktaş kulübü sence doğru olanı yapmış mıdır Doğan? Doğru olanı yapmıştır. Hiçbir futbolcu kulübün üzerinde değildir. Bu Osimhen için de geçerlidir. Bu Icardi için de geçerli olduğunu gördük. Değil mi?
0: Şimdi bunları gördük ama.
1: Hatta çok güzel bir söz vardı. Bunu kim söylemişti? Galiba İbrahim Seten söylemişti, hatırlıyor musun? Ben sana söyledim. Ha, çok güzel bak yorum yaptı diye. Galatasaray taraftarı Icardi'yi seviyor ama Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı daha çok seviyor. Icardi bunu bir öğrensin dedi ya.
0: Valla hani, o dedi de bunu ben de bunu söylüyorum.
1: Birçok Fenerbahçeli için de söylersin bunu. Hani bir futbolcuya olan tutku, aşk, bağlılık ayrı bir konudur ama bir yerde de yolların ayrılma vakti geldiğinde
0: ama biraz da
1: gerçekler
0: şöyle,
1: ortaya çıkar yani.
0: Şunu da düşünmemiz lazım. Evet, bunu böyle keskin diller söyleyip kendimize böyle bir payeler biçmeyi falan da seviyoruz ama yöneticilik de yönetebilme sanatı ya. Bazı durumları iyi yönetip kaybolmaya yüz tutmuş bir konuyu olumluya çevirebilmek de büyük beceri. Yöneticilik de böyle bir şey olması lazım. Yani bunu Salah, Icardi veya hiçbirini birbirinden ayırarak söylemiyorum. Yoksa zaten 5 milyonluk adamı gider 5 milyonu verir alır gelirsin. Yani burada bu dünyanın sonu değil. Başka maharetler de gerekiyor burada. Yöneticilik bu.
1: Oğuz abi, son soru olarak tekrarlaman adına bir gelen mesaj üzerinden de devam ediyorum. 5 sene şampiyon mu oldun? Ya da hedeflerin üzerinden mi gidiyorsun? Mesela 4 senelik şampiyonluğun mu var tekrar?
0: Şu anda var.
1: 5. senenin hesaplarını yapıyorsun ama bu kadar gelirim var, iyi bir takım oluşturmuşsun, reklamın, kombinelerin, satışlarını 3 senelik 2 senelik falan yapmışsın.
0: Evet.
1: Ardından da başarısı olmayan 14-12 senedir şampiyonluk mücadelesi veren, diğer kulüplerin de yapmış olduğu yanlış transferlerle ekonomik anlamda sıkıntıların olduğu bir dönemde, hı hı, Galatasaray'ın nasıl parası olmaz abi diye bir soru geliyor sana.
0: Önümüzdeki çarşamba divanda bunlar konuşulur.
1: Dışarıya sızar mı?
0: Sızar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Artık her şeyin konuşulma zamanıdır.
1: Çünkü Galatasaray kültüründe kol kırılır yen içinde kalır mantığı vardı. O biraz böyle bitmeye başladı.
0: Yani devir değişiyor.
1: Artık iletişim çağında olduğumuz için.
0: Evet, devir değişiyor.
1: Ya da sosyal medyanın bu kadar kirlendiği bir dönemde.
0: Ya eskiden sosyal medya yoktu. Şimdi genel kurulda konuşan bir insanı dışarıya kamera olmasa, yayın olmasa, İçeride kalmış olsa bile adam dışarıda çıkıp sosyal medyada yazıyor zaten. Durduramıyorsun ki, dışarı çıkmış oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. 8 kişi toplantı yapıp eve gidiyordun, söz veriyordun. Herkes sözünde duruyordu. Kimse bir şey öğrenemiyordu. Şimdi öyle bir şey değil ki, adam tık diye yazıyor.
1: Öncelikle Salah cephesinden Beşiktaş'a gelmek çok büyük bir hata. Düşünsenize, Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne mi, UEFA'ya mı gideceksin?
0: Yapmayın,
1: diye
0: yapmayın.
1: Bakmış bir dinleyici. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum bunu demiş ama madem teklif geldi, Beşiktaş açısından Salah'ı almamak ayağına gelen fırsatı tepmek demek değil midir? Bence yüzyılın hatasıdır diye yazmış.
0: Ben bu
1: çok
0: yazan,
1: yazık olur çok demiş.
0: Ben bu yazan kardeşimize katılıyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk hasretini bitirebileceği Trossard'ı alıp Salah'ı koyup ön tarafa Vlahovic falan, arka tarafa bir tane çok iyi stoper, kaleci niye Salih Özcan, işte Orkun Kökçü falan derken, ya Beşiktaş taraftarı kendi o büyük taraftarıyla beraber tekrar eski günlerine döner ya. Ben de şimdi öyle bir konuştum ki bir takım, eyvallah, yaptım.
1: Şimdi Galatasaray'ın yönetiminin değişme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Şu anda yönetimin değişecek bir durumu yok. Ha, seçim yapılması falan konusunda mı? Yani, hayır ya. Yapılması

0: yapacak tek bir şey var. Eksik yerleri tamamla, lige başla, gene şampiyonluğa yürü. Bu kadar.
1: Eksik yerler?
0: 10 numara. 1 orta saha, 1 santrafor, 1 kanat. Yusuf Akçiçek Galatasaray'a gelebilir. Bak bunu unutma. Sol stoper. Fenerbahçe. Çünkü o Galatasaray altyapısından yetişti ya. O da gelebilir. Yaş kriteri vesaire falan derken Türk altyapı yetişmesi.
1: Marcı düşünmedi galiba değil mi Yusuf'u?
0: Nerede Yusuf şu anda?
1: En son Arabistan'da değil miydi?
0: Ay işte çocuk belki şey sıcaktan bunalmıştır. Gelsin biraz buraya.
1: O zaman çarşambayı bekliyoruz.
0: Hayırlısıyla. Ben de orada Allah izin verirse olacağım. Konuşacağız Doğan. Her zaman biz seninle konuşuyoruz ama bunu yayın özelinde de konuşabiliriz tabii.
1: El Hilal'le görüşmeye başlaman gerekiyor. Senin Yusuf alman için herhalde. Fenerbahçeli.
0: Bu arada savaştan dolayı. Savaştan dolayı petrol satışlarında sıkıntı olduğu için, ambargo koyulduğu için Arap kulüplerinde para sıkıntısı başlamış.
1: El Hilal de olumlu yaklaşmış Yusuf olayına. Galatasaray'ın bu arada talebi olmuş.
0: Yani işte söylüyorum zaten. Ben söyleyince haber gibi çıkmıyor. Çünkü vermiyorum ya. Ama var böyle bir şey.
1: Net bir tespit söyleyeyim sana. Hı hı. Divana kadar Galatasaray bir transfer açıklar. Ben de divanda biraz rahatlayabilmek adına.
0: Ben de sana söyleyeyim. Her an Galatasaray'ın açıklama zorunluluğu doğmuştur. Divana kadar aynen dediğin gibi katılıyorum ben de.
1: Peki. Olay bu. O zaman teşekkür ediyorum abi, ağzına yüreğine sağlık.
0: Güzel güzel yayın oldu, güzel evet. Sohbet ettik.
1: Yani biraz ilk defa böyle vay be, acaba gerçekten şu maskeyi bir çıkarsam mı, Oğuz Altay mı duruyor karşımdaki dediğim
0: ama
1: konuşmalar yaptım.
0: İkinci defa söylüyorsun, yavaş i̇lk yavaş defa, bende mi değişiklik var?
1: İlk defa yaptım yani.
0: Bu Galatasaray'ı doğruya götürmek için yalancılardan, güç zehirlenmesinden, zehirlenmesine uğrayanlardan Galatasaray'ı kurtarmak istediğim için. Daha başka pozisyonlarda da görebilirsin ileride.
1: Yusuf Fenerbahçe'ye gelir, Galatasaray'a gelmez demişler hemen. En son Oğuz abi samimi cevap verir mi? Galatasaray'ın şampiyon olmazsa Fenerbahçe'nin Beşiktaş mı şampiyon olsun ister? Ne diyorsun?
0: Beşiktaş'ı isterim.
1: Yusuf 7-8 maaş alıyor abi, niye gelsin ki diye yazmış.
0: Ya olabilir ama her şey 7-8'lik olmuyor işte. Yaşantı var, aile var, Avrupa değil
1: orası. Burhan Can Terzi ile ilgili şeyler yapılıyor. Kaf kellemi koyarım, yaparım, ederim falan diye yorumlar yapılmış ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Sana niye geldi abi diye yazmışlar. Onu şey yapmışlar.
0: Sana mı bana mı?
1: Yok, sana söylemişler.
0: Ben Burhan Can Terzi'ye söylediği habere evet Burhan Can de doğrudur demedim ki. Hı. Burhan Can Terzi bu kendisi inanmadığı bir konuda kendisini bu kadar ortaya koymaz ki inanmasa dedim.
1: Doğru.
0: Ben bunu söyledim yani.
1: Peki. Tekrar o zaman görüşmek üzere abi.
0: Teşekkür
1: ederim.
0: Saygılar
1: sunuyorum, ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Yarın saat kısmetse 10'da mikrofon başındayız, bekleriz efendim.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'den 92.2 frekanslarından Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında bizleri bekleyen evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yollarda ve hatta gurbetteki vatandaşlarımıza ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 28 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından hepinize kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yine her zaman olduğu gibi futbolun nabzının attığı, transferlerin konuşulduğu, kamplardaki son haberlerin ve en taze gelişmeleri an be an alabileceğiniz, ayrıca Türkiye'nin en çok izlenilen, takip edilen gazeteci ve sporcularla birlikte spor yorumcularını da ağırladığımız programımızda sözün gerçek sahibine, yani sizlere uzanan mikrofona hoş geldiniz diyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son dakika gelişmeleri, perde arkası bilgileri, belki de sıcak bir transfer haberi ve merak edilen tüm ayrıntılar önümüzdeki 2 saat boyunca bu mikrofonda olacak. Sizler de düşüncelerinizi, takımınızla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza ya da Instagram kullanıyorsanız da oradan Çağatay Hoca adresi yazıp bana gönderebilirsiniz. Hazır mıyız? Burası Radyo Gol, burası futbolun ortak buluşma noktası, burası Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı diyelim. Hiç vakit kaybetmeden, tabii o kadar çok mesaj gelmiş ki telefonu da şarja takmak durumunda kaldım. Sizlerden gelen mesajları şu anda göremiyorum ama 1-2 dakika sonra, bir şarj olduktan sonra sizlerden gelen tüm hoş geldin mesajlarınızı da okuyacağım, hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz programımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin en önemli spor gazetecilerinin, yorumcularının programımıza katılması. Her gün farklı farklı isimler ve her gün sevilen isimler. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Haluk Ayyıldız. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nerelerdesin?
1: Yani Trabzon'dayım ama çok sıcak. Bir yaylara çıktık, geldik. Yaylalar tabii çok güzel. Gerçekten sis ve yağmur. Yani kuzine sobamızı yaktık. O sobanın başında yaptık böyle. Keyif yaptık yani bu sıcak ortamda.
0: Yaylanın en güzel tarafı böyle gece yatarken yorganı çekiyorsun, üşüyorsun değil mi Haluk?
1: Aynen öyle. Gerçekten öyle. Tavsiye ederim. İnşallah bir gün misafirim olursun.
0: İnşallah. İnşallah. Haluk Ayyıldız, şimdi gündemdeki en sıcak gelişme Muhammed Salah konusu. Sosyal medyada da sabahtan beri görüyorum, forumlarında hepsini takip ettim. Beşiktaş'ta masadan kalktığı söylendi ama henüz daha iş bitmedi. Sadece Muhammed Salah'tan bir geri dönüş bekleniyor. Trabzonspor için de yazıldı, görüşüldü dedi. Ama daha sonra ben Trabzon'daki arkadaşlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda bu haberin doğru olmadığını, Sayın Ertuğrul Doğan tarafından da biz görüşmedik, böyle haberler doğru yansıtmıyor dedi. Sen neler söylemek istersin?
1: Valla ben de aynen sizin gibi, ben de Trabzonspor Kulübü Sayın As Başkanı Zeyat Kafkas Bey'le bu konuyu sordum. O da kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Nereden çıktı diye hatta bana sordu kendisi. Hı hı. Dedim yani sosyal medyada böyle şeyler dolaştı falan ama yani yalanlandı, yani aynı şekilde doğrulanmadı. Yalanlandı demiyor da doğrulanmadı diyelim.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla yani Salah mesela menajeri Türkiye'yi dolaşıyor. Beşiktaş'a gitti. Şimdi Trabzonspor'a
0: piyasa yaptırıyor yani, tabiri yani, caizse.
1: Evet ama piyasaya da ihtiyacı yok. Salah gibi bir futbolcu dünya çapında, bir artık son dönemleri herhalde. Ne kadar para kazanabilirsin herhalde peşinde sana. Böyle gözüküyor. Yani.
0: Evet. Trabzon 18 yaşında yine futbolcu yetiştirme adına doğru hamleler yapmaya devam ediyor. Portekiz modeli gibi. Yeni transfer evet. için neler söyleyeceksin Haluk Ayyıldız? Yani,
1: evet. Hepimize sürpriz olan bir transfer. Başka isimler de vardı ama Mitongo ismi yeni bir isim. İşte duyulmadan bir transfer yapıldı. Trabzonspor grubunun kadrosuna kattı bu oyuncu. İstanbul'a geldi. Oradan da büyük ihtimalle Trabzonspor'un Avusturya kampına katacak oyuncuyu. Yani Lukaku'ya benzetiliyor. Yani böyle bir iri cüssesiyle, 18 yaşında olmasına rağmen yani boyu da iyi, 1.97.
0: Yaşı da çok genç. Yani sevgili Haluk, evet. Komodo istiyordu. Evet. Ben de takip evet. ediyordum. Komodo evet, çok evet. Önemli bir takım. O da Trabzonspor gibi geleceğe yönelik transferler yapıyor. Peki başka evet. Neler söylemek istersin Trabzonspor için?
1: Ya tabii Trabzonspor Avusturya'da kamp, Trabzon'da bir kamp dönemi geçirdi. Sonra Avusturya kampına gitti. Salzburg civarlarında kampını yapıyor. İlk bir hazırlık maçı oynadı. Eintracht Frankfurt oynadı biliyorsunuz. Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oralarda boy gösteren bir ekip. Galatasaray'a da biliyorsunuz 5 gol atmıştı. Hı hı. Yani ben tabii öncelikle şaşırdım. Yani niye hani çok güçlü bir takımla hazırlık maçına başladı, oynadı diye. Fatih Hoca da bunun açıklamasını yaptı Avusturya kampında. Yani biz en üst seviyeden başladık ki eksiklerimizi tam olarak görelim. Topu rakibe bırakıp ikinci bölgede ki durumumuzu, savunmayı bir görelim dedi. Öyle bir

0: şey söyledi, açıklama yaptı. Ama tabii 3-0 da mağlup oldu. Sonraki maçı biliyorsunuz yine Alsat'la oynayacak. Bir sonraki yani kampın son günündeki maçta Unidese ile oynayacak Trabzonspor. Böyle yüksek kalibreli bir takımlarla mücadele etmeyi uygun gördü Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekin. Daha önce biliyorsunuz Trabzonspor veya diğer takımları böyle daha güçsüz takımlarla başlar, sonra en tepedeki takımla oynar ve sezonu da öyle merhaba derdi. Ama bu sefer tam tersi oluyor. İşte Fatih Tekin yine diyor ki işte ben görelim bakalım takımımızın durumunu, performansını, eksiğimizi görelim. Demek ki gol bölgelerinde bir eksiklik gördü ki zaten Augusto biliyorsunuz Zenit'e transfer olmuştu. Onaçu, Umut, Nair ikilisi şu anda Trabzonspor'da ama yerine bir oyuncu, bir tane daha oyuncu geldi. 18 yaşında bir tane bu. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek onu da biz de merak ediyoruz. Ama bir saha açıkta Trabzonspor arıyor. Hatta hocanın bir 6-8 oynayabilen bir oyuncu daha istediğini biliyoruz.
1: Yerli mi olacak bir... o yabancı mı sevgili Haluk yani Yıldız? Işte 6 ya da 8 için.
0: Yerli yabancı yani fark etmiyor. Hoca bunu da istiyor. Bu arada savunmada Vibu var biliyorsunuz. Fulüm'le görüşmeleri devam ediyor. İstediği rakam olursa Trabzonspor tabii bu oyuncu da gönderecek. Dolayısıyla buraya da bir oyuncu gerekecek. Ama çok sirkülasyonlu olduğunu da söylemek lazım. Yani 11 transfer giden oyuncular da var. Kiralanan oyuncular da var. Yani çok böyle bir sirkülasyon oldu. Tabii bu sıkıntılı bir sürece neden olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz bu kampın sonunda da İsmail Köybaşı'nın, Trabzonspor eski futbolcusu İsmail Köybaşı'nın İzmir'de jübile maçı olacak Göztepe'yle. Orada hoca diyor ki işte Fatih Tekke son hazırlık maçımızı oynayacağız orada. O maça kadar eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor diyor. Böylece bir sinyal de yönetimle, Trabzonspor yönetimine de sinyal de vermiş oldu bu bağlamda.
1: Haluk Yıldız, şimdi Musiala, Salah, Leao gibi isimler geçiyor. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, şimdi Trabzonspor'u konuştuk ama birazcık da onlardan konuşalım istiyorum. Bu gibi futbolcular ligimize neler katar? Senin de görüşlerini merak ediyorum.
0: Ya tabii ki yani bunlar önemli isimler, çok önemli isimler. Avrupa futbolunun önemli isimleri. Şimdi bunlar tabii forma sattırır. Yani onu söyleyeyim. Kombineleri sattırır. Zaten Trabzonspor'da bu konuda bir sıkıntısı var. Kombinenin forma satışlarında bir düşüş var yani. Şimdi Trabzonspor çokça transferi yaptı. İyi de oyuncular aldı ama böyle bir çileği yok. Yani Salah ismi de ondan sanırım atılıyor birileri tarafından ama maliyeti yüksek. Şimdi Salah alayım derken veya diğer oyuncular daha üst kalibreli oyuncular alayım derken takımın iş dengesini de bozabilirsiniz yani. Bu bir sıkıntıya sebebiyet verir ki yani bir oyuncu yüzünden takımın dengesi bozulursa o zaman tabii hiç iyi olmaz yani. Ama bu önemli isimler yani. Bir tane bir çilek lazım Trabzonspor ama bu çilek Salah mıdır? Onu bilmiyoruz tabii. Bilemiyoruz çünkü maliyeti çok yüksek.
1: Peki sevgili Haluk Ayyıldız, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana da Trabzon'da da sevgilerimizi yolluyorum.
0: İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. 0212 273 10 10. Evet, birden celallendik, heyecanlandık nedense. İşte böyle oluyor ya, işte yayın heyecanı. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen şuradan bana gelen Instagram mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Hocam demiş, Hakan Ogündür, Fenerbahçe yorumcu kim var demişler. İrfan 25'i biraz önce aradım, o da yayında olduğunu söyledi ama yine değineceğim. Şu an yayındaysa 15'ten sonra İrfan'ı 25 geçe arıyorum. 15-25'te ararım, yoksa başka zaman müsait olacağını düşünmüyorum sevgili İrfan 25. Uğur Çalık demiş ki hoş geldin, hayırlı yayınlar olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Dün beni Instagram'da takibe alan isimler vardı. Onları da es geçmeyeyim çünkü hepsine muhakkak teşekkür ederim. Cenba 2021, Cem Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Vedat Bayrağı çok teşekkür ediyorum. İsra Yıldı'ya çok teşekkür ediyorum, futbolcu kardeşimiz. Musab Kaner'e çok teşekkür ediyorum. Osman Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Bağcı, dün söylemiştim zaten. Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde takip edebilirsiniz. Tabi arka arkaya spor yazarlarımız var ama bugün bir gazetede denk geldim. Onun başlığı çok hoşuma gitti. Özellikle onu paylaşmak istiyorum sizle. Gazeteye de bakalım, yanlışlık olmasın. Sözcü gazetesi, biliyorsunuz Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Ve dün de yayında da bağlandı.

0: almıştık. Canlı olarak geldiler. İstanbul Havalimanı'nda karşıladık onları. Ama bir başlık var burada. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Altını da çizmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bakın aynen okuyorum. Kocaman harflerle Prim Villa sizin kızlar bizim demişler. Bunu da belirtelim. Ahmet Timur bana bir mesaj göndermek istiyormuş. Peki. Hocam selamlar, kolay gelsin. Erzurumspor Kulübü Başkanımızı bağlayabiliyor muyuz? Gelişmeleri Süper Lig'de neler yapabilecekleri öğrenebiliyor muyuz demiş. Tabii ki Ahmet Bey, geçen hafta sevgili Ahmet Dal'la görüştüm. Önümüzdeki haftalarda müsait olduğunda onu da programımıza canlı olarak alacağız. Yıllarca beraber çalıştığım mesai arkadaşım sevgili Ahmet Dal'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Tamer Irmak hocam saygılar, çok güzel bir yayın oluyor demiş. Çok teşekkürler. Daha başlamadık aslında, güzellikler arka arkaya devam edecek. Sizlere bugün çok büyük bir sürprizim var. Eğer sevgili arkadaşım bana cep telefonundan, WhatsApp'tan mesaj olarak yanıt verirse, o sürprizde, şimdi ismini söylemiyorum ama ismini duyduğunuz zaman özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, hatta televizyon izleyenler, hatta Survivor'ı izleyenler diyeyim, onun sesini duyunca çok mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet Sevinç var, onu da canlı yayınımıza alacaktık. Gazeteci, spor yazarı, hem radyocu hem televizyoncu. Sevgili Mehmet için ne kadar çok şey söylesek yine az şey söylemiş oluruz. Çünkü o bir Mehmet Sevinç. O A Milli Kadın Voleybol maçlarının en güzellerini bizlere anlattı. Sevgili Mehmet Sevinç, sesine hasret kaldık. Nerelerdesin Mehmet?
1: Vallahi artık seninle beraberim, yayındayım.
0: O da iyiymiş. Tabii A Milli Kadın Voleybol takımımızı sana yorum yaptırmadan geçmem doğru olmaz. Neler söylemek istersin 2023'ten sonra tekrar bir Milletler Ligi şampiyonluğu sevgili Mehmet Sevinç?
1: Ya burada kalmayacak, bir de Avrupa şampiyonluğu gelecek. Bunu da şimdiden ben söyleyeyim. Gerçi geçen sene zaten biz Dünya Şampiyonası finalini kaybettiğimiz günü yayın yapmıştım. Seni Avrupa şampiyonu olacağımızı ben söylemiştim. Bundan da hiç geri adım atmadım. Hala aynı noktadayım. Çünkü takımın potansiyeli belli. Oyun gücü belli. Bu takım kendi evinde bu şampiyonluğu Avrupa'da da vermeyecek diye düşünüyorum. Hı hı. İşte Milletler Ligi'nde de ilk hafta iki yenilgi almıştık. Bazı as oyuncularımızı orada dinlendirmiştik. İlk haftada kullanmamıştık. Ama sonrasında Ankara etabı 4-4, Osaka etabı 4-3'te geçildi. Finallerde de bir numaralı favori bizdik. Yolumuz biraz tahminlerin dışındaydı. Yarı finalde Amerika, finalde İtalya'yı ben şahsen bekliyordum. Ama İtalya bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki en büyük rakibimiz olacak. Ama İtalya bu sezon beklenmedik yenilgiler aldı ve pek de iyi görünmüyorlar. Dolayısıyla benim Avrupa Şampiyonası için bu tahminimi daha da güçlendiren bir etken İtalya'nın durumu. Bizse mesela Vargas'ta, özellikle Vargas'ta olağanüstü bir grafik yakaladık. İlkin çok ciddi tempo tuttu, form tuttu. Hande zaman zaman olağanüstü maçlar çıkarıyor ki final mücadelesinde gerçekten sahanın yıldızlarından biriydi Hande. Köşelerimiz zaten dünya çapında köşeler. Ortalara baktığımızda tarihsel olarak zaten ortalardan hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadık. İşte Özlem Özçelikler'den tut, işte Eda Erdemler'e kadar, bugüne kadar biz orta oyuncu konusunda hep iyiydik. Hala da aynı noktadayız. Yine çok değerli orta oyuncularımız var. Yani kadromuz mükemmele yakın bir kadro. Belki de mükemmel bir kadro, bunu da söyleyebilirim.
0: Sevgili Mehmet Sevinç, bu kadroda seni en çok etkileyen ya da şaşırtan isim kim oldu? Yani Vargas haricinde.
1: Ya Vargas'tan sonra mesela İlkin'in ilk haftadaki kötü performansının ardından ya da beklentilerin altında kalan performansının ardından kısa sürede böylesine ciddi bir şekilde kendini toparlaması oldu. Hı hı. Bence İlkin beni en çok mutlu eden performanslardan birine imza attı diyebilirim. Sinecek bizi Osaka'da ilk maçta korkutmuştu, bir sakatlık yaşamıştı ama onun da ciddi bir sakatlığının olmaması ve oynadığı maçlarda iyi verim vermesi bizim işimizi çok çok kolaylaştırdı. Zehra zaten her zaman Türk duvarı, bloklarda geçit vermeyen bir oyuncu. Ben yani her oyuncumuzun gelişiminden son derece memnunum ama spesifik bir örnek dersen Carmen büyük bir talihsizlik yaşadı. Yani çok iyi giderken bir sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle yani sezonun da ilk yarısını kapatma ihtimali var. Ben Carmen, onun yanı sıra da İlkin Aydın derim.
0: Evet.

0: Mehmet Sevinç, şimdi birazcık da futbola zıplayalım diyorum seninle birlikte. Tabii isimler var. Muhammed Salah, işte Leao isimleri geçiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derken yapılan transferlerle ilgili bir değerlendirme istiyorum senden.
1: Ya tabii şimdi şampiyonluk hasreti yaşayan takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle Fenerbahçe uzun süredir, yaklaşık 13 yıldır şampiyon olamıyor. Dolayısıyla yeni bir başkan, tecrübeli bir başkan Aziz Yıldırım yönetiminde güçlü transferlere imza attılar. Nathan Ake gibi, Mason Greenwood gibi kendilerini kabul ettirmiş isimler geldi Fenerbahçe'ye. Bu hem savunmanın toparlanması hem de kanatlardaki gücü artırma anlamında son derece değerli diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunu güçlendiriyor zaten. Çok iyi bir kadrosu vardı. İşte orta sahada Gündüz Kante, Fred İsmail çok çok iyi bir orta saha. İşte savunmada şimdi Nathan Ake, Skriniar. Kanatlardan Osterwold diye kullanabilirsin. Brown'u kullanabilirsin. Semedo, Mert Müldür var. Çok iyi üç kalecisi var Ederson, Mert Günok ve Tarık. Şimdi iş ön plana geldiğinde 10 numara pozisyonda Talisca'yı kullanabilirsin, Asensio'yu kullanabilirsin. Kanada Greenwood geldi. Şimdi önde Vedat Moriş gibi La Liga'da en fazla gol atan ikinci oyuncu geldi. Sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu gibi milli bir oyuncumuz var. Ki oraya da belki hamle gelecek. Şimdi Leao gündemi var dediğin gibi. Yani olağanüstü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ligin çok üstünde bir kadrosu var. Bence şu anda ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de. Net konuşalım. Yedekleriyle beraber, çünkü yedek alternatifi de son derece fazla Fenerbahçe'nin. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe doğru adımlar atıyor. Beşiktaş nokta atışı transferler yapıyor. Trossard mesela işte Dünya Kupası'na en fazla kilit pası atan oyuncu, en fazla şut pası veren oyuncuydu oynadığı dönemde Belçika elenene kadar. Galiba sonra da bu istatistik onda kaldı. Şimdi baktığımızda Trossard yani Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 çıkmış bir oyuncu. Arsenal'le şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Belçika milli takımının beyni. Kanatta bir oyun kurucu, 10 numara bile oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu hamleleri bence son derece iyi. İşte Salih Özcan aldılar, milli oyuncu. Zaten Mourinho sağ bek konusunda çok sürpriz bir gelişmeydi, bir bonustu ki Sergen Hoca da bunu söyledi. Mourinho orada kalede Alman milli takımının kalecisi mi bence geldi. Yani hamlelere baktım ki daha da gelecek hamleler. İşte Orkun var 10 numarası. Önder Özen de dedi yine en iyi 10 numarası bizde, en iyi orta sahası bizde şeklinde bir açıklamada bulundu. Baktığımızda Beşiktaş'ın da son derece sağlam adımlarla geldiğini söyleyebilirim. Evet. Açıkçası işte Oğuz Dağ'a oynayacak sol bek pozisyonda. O da hazırlanıyor yavaş yavaş. Savunmaya belki bir takviye gelebilir. Orta sahayı Salih'le bence çok doğru bir hamle yaptı. Milli bir oyuncu, yerli bir oyuncu aldı Beşiktaş. Baktığımızda Beşiktaş'ın da bir iki hamleyle çok iyi bir kadroya sahip olacağını görüyoruz. Bu çalışmalar da zaten devam ediyor daha önümüzde. Uzun bir süre var transfer döneminin bitmesi için. Bir aydan uzun bir süre var. 1,5 ay civarında bir zaman kaldı. Buralara da takviyeler yapılacaktır Beşiktaş'ta. En büyük problem tabii özellikle Fenerbahçe için nedir? Eldeki fazla yabancıları çıkarmak. Şimdi eldeki fazla yabancıları nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Şöyle bir 11 yaptığımızda işte Ederson muhtemelen kalacak. Semedo kalacak, Skriniar kalacak, Nathan Ake kalacak. Yani savunmanın tamamı ve kaleci toplam 5 yabancı oluyor. Kante, Gündüz'i 7 oluyor. Asensio, Talisca 9, Greenwood 10. Şimdi yeni oyuncu geldiğinde ki gelecek gibi görünüyor. Yeni oyuncu geldiğinde işte Fred'den
0: bunlardan vazgeçilecek Mehmet Sevinç.
1: Evet, yani Fred'den belki Osterwold'den belki Archie Brown'dan ki Archie Brown artı 4'e girmesine rağmen artı 4 kontenjanında bile Fenerbahçe'nin 6 ya da 7 oyuncusu var. Yani oralardan da çıkmak zorunda Fenerbahçe. Biraz Fenerbahçe'yi zorlayacak konu bu ama çok iyi bir ilk 11 mi var Fenerbahçe'de? Bence çok iyi bir ilk 11 var.
0: Sevgili Mehmet Sevinç, bu arada sözünü kesiyorum. Sana da bir soru gelmiş. Deniz Bey diyor ki Mehmet abi Galatasaray geç kalmıyor mu transferde diyor.
1: Galatasaray geç kalmıyor, çoktan geç kaldı. Yani geç kalalı çok oldu Galatasaray. Orada da bir nasıl bir planlama var benim yani

0: Aklım almıyor. Yani bazen düşünüyorum şimdi Galatasaray ne yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Acaba şimdi 10 numara üzerine fazla mı kafa yoruldu? Çok bu kadar zaman geçti.
0: Ya şimdi onu da çürüteyim. Öyle diyorlar. İşte dün Okan Buruk da dedi işte A plus oyuncular diyor zaman oluyor. Ya senin sadece bir tane A plus oyuncuya ihtiyacın yok ki. Senin stopere ihtiyacın var. Kanada ihtiyacın var. Orta sahaya ihtiyacın var. Sen önce buraları tamamla. Tamam mı? Buralar bitsin. İşte ondan sonra bir tane sonuna kadar A plus'ı kovala. O konuda benim diyeceğim hiçbir şey yok. A plus'ı kovala. Ama senin eksiklerin var. Eksiklerini tamamlasana. Bütün oyuncuları A plus alamayacaksın. Zaten yabancı kontenjanı belli. 16-4. Senin yerli mesela kanat alternatifin vardı. Aral. Alman lazımdı. Bence almadın. Stoper'de Emin Bayram. Senin eski oyuncun. Alman gerekirdi. Almadın.
1: Can Uzun için neler söyleyeceksin Mehmet Sevinç?
0: Can Uzun bir 10 numara değil. Bence 9.5 numara. Yani 4-2-3-1'lik bir oyuncu değil. Yani orta saha yardımı az olan bir oyuncu. Yok. Daha çok ceza sahası oyuncusu.
1: O anlamda söylemedim. Hani ben de biliyorum 10 numara değil Can Uzun ama hani Galatasaray için doğru bir isim olur mu olmaz mı?
0: O zaman ya oyununu değiştirmesi lazım o zaman Galatasaray'ın. Ki böyle bir planlamada var galiba anladığım kadarıyla. Yani Can gelirse oyun değişir. Ama ya bitmiyorsa bir transfer çok zorlamanın anlamı yok. Galatasaray bundan çok çekti geçtiğimiz yıllarda. İşte Duay'ı zorladılar aylarca. Ne oldu? Almadılar. Olmayınca panik transferi Yelert geldi. 3 gün Zalewski'yi beklediler Roma'da otel odasında. İşte espresso macchiato. Zalewski olmadı. Apar topar Şalay'a gidildi. Eğrisi doğrusuna geldi belki ama yanlıştı. Ederson beklendi aylarca. Uğurcan'a son gün gidildi. Belki de olmayacak paralar ödemek zorunda kaldın. Çok beklediğin için. Ki orada da eğrisi doğrusuna geldi. Ama her zaman bu böyle olmaz. İşte Yelert'te eğrisi doğrusuna gelmedi. Olmadı. Elinde kaldı Yelert. Mesela işte diğer transferlere baktığımızda da Galatasaray'ın herhangi bir planlaması olduğunu ben düşünmüyorum ya da mantıklı bir planlaması mutlaka vardır da mantıklı bir planlama olmadığını görüyorum şahsen ki Galatasaray Lisesi gibi yani Mektebi Sultani o en büyük sanatçıların edebiyatçıların şairlerin çıktığı yerden bir tane böyle hitap yeteneği düzgün bir çıkmıyor mu Galatasaray yönetiminden de dün Önder Özen'in yaptığı açıklamalar gibi bir açıklama yapsın kamuoyuna bir bilgilendirme yapsın bunu neden yapmıyorlar bunu da anlamıyorum.
1: Dünkü açıklamayı nasıl buluyorsun?
0: Kimin?
1: Önder Özen'in.
0: Muhteşem buluyorum. Olması gerektiği gibi.
1: Tam bir iletişim örneği verdi değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi mesela Beşiktaş ile ilgili bir soru işareti kaldı mı kafamızda? Salah konusunda bir kaldı mı?
1: Yok, her şeyi işareti. En ince detayına kadar ayrıntısına kadar anlattı.
0: Dakika dakika anlattı adam. Dakika dakika her şeyi anlattı. Daha ne anlatsın? Yani şimdi bu bir iletişimdir ve taraftarla doğru bir birlikteliğin yoludur. Bunu yapması gerekir her kulübün. Bunu dün Önder Özen muhteşem bir şekilde yaptı. Beşiktaş taraftarı da neyin ne olduğunu anladı. Hiçbir tepki yok doğal olarak. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Dursun Özbek Kemerburgaz'da muhabirlerin karşısına çıkıyor. Soru almıyor. Mesela niye almıyor?
1: Dün çünkü transfer sorulacak.
0: Ama iletişim kurman lazım. Ne durumda olduğunu insanların bilmesi lazım. Çünkü sen bir belirsizlik ortamı yaratırsan daha fazla kaosa neden oluyorsun. Dün Okan Buruk'a bir kişi bile Musiala'yı sormadı. Fark etmişsindir. Hem yayıncı kuruluş sormadı hem de şey sormadı. Diğer muhabir arkadaşlarımız muhtemelen bu soru sorulmasın denmiş. Hı hı. Yani ben de oralardan geldiğim için biliyorum. Hiç kimsenin sormaması normal değil çünkü. Ya da şöyle düşündüler ya biz hepimiz verdik haberi elimizde patladı. En iyisi hiç böyle bir şey olmamış gibi davranalım da denmiş olabilir. Çünkü yayıncı kuruluş verdi, işte Burhan Can verdi, TRT verdi, herkes bu haberi verdi. Ama devamında bir açıklama sadece yalanlandı ki Musiala'nın olmayacağını da herkes biliyordu. Musiala transferi olmayacak bir transfer.
1: Şimdi iki tane futbol haricinde soru gelmiş sevgili Mehmet Sevinç. Adaş'ın sormuş diyor ki Mehmet Sevinç'e sorar mısın Çağatay Hocam? Novak Djokovic bu sene şampiyonluk kazanır mı?
0: Şampiyonluk kazanır ama Grand Slam kazanması çok zor.
1: Hasan Bey diyor ki hocam Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü oldu. Mehmet Sevinç ne düşünür acaba demiş.
0: Bu zaten belliydi. Zinedine Zidane'ın Dünya Kupası sonrasında Fransa'nın başına geçeceği belliydi. Yani Fransa Dünya Şampiyonu olsaydı bile bu gerçekleşecekti. Yani normal normal bir gelişme olarak düşünüyorum. Yani Döşan başarısız olduğu için değil, bir değişim gerekiyordu orada ya da değişim isteniyordu. Ve Zidane da en doğru profillerden biriydi.
1: Evet. Yine Soner Aksan Mersin'den selamlar olmuş olsun demiş. Mehmet Sevinç'e Galatasaray'ın durumu inşallah karınca ile Ağustos böceğine dönmez demiş.
0: Hiç geçici değil onu söyleyeyim, yani çok eksiği var Galatasaray'ın ve yerli oyuncu almak zorunda ve yerli oyuncu da ısrarla almıyor, yani onu da anlamıyorum. Yani mesela şöyle bir örnek verdim geçtiğimiz gün yayında, şimdi sen göle Mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Caner Mando'yu alıyorsun. Göre Mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Niyaga'yı alıyorsun. Şimdi Yusuf Demir'i alıyorsun, yatırım yapıyorsun ya tutarsa diye, ama tutmuş Aral'ı almıyorsun. Adam Danimarka'da yılın futbolcusu. Tutmuş Emin Bayram'ı almıyorsun. Milli oyuncu Salih Özcan'ı almıyorsun. Ya burada da bir mantıksızlık yok mu? Ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Harun Bey Galatasaray işini bilir, bekleyelim görelim demiş.
0: Hiç zannetmiyorum. Yerli oyuncu kalmadı ki. Kim alacak yerli? Yerli almak zorunda.
1: Aykut Bey bizim Türk kulüpleri hariç 10 numara arayan kaldı mı acaba? Çok merak ediyorum demiş.
0: Yani 10 numarasız da bir format bulabilirsin yani. 1-6-2-8 ile de oynayabilirsin.
1: Yurt dışında Nurettin Bey Salah transferini ben yönetiyorum diye çıkış yapan Beşiktaş Başkanı'nın dün basının önünde olması gerek kişi olduğunu düşünüyorum. Bu transfer Önder Özen'in sorumluluğunda demedi diyor. Onda öyle bir yorum var.
0: Yani başkanım belki bilmiyorum, yani yurt dışında yine transfer görüşmesi yapıyordur, Türkiye'de mi de bilmiyorum yani o konuyu, ama sportif direktöründe olması bence yeterli.
1: Evet.
0: Çünkü her şeyi anlattı yani, hani bu sorunun muhatabı sayın başkandır demedi Önder Özen.
1: Evet, sevgili Mehmet Sevin çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. İşin gücün rast.
0: Teşekkürler. Sağ ol.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlar yağmaya devam ediyor. Kendi Instagram hesabıma da bakayım. Çünkü cep telefonundan bağlandığımız için o sırada okuyamıyorum maalesef. Sevgili Harun Çota teşekkürler. Instagram'da beni takip alan Muhammed Karaer, Serdar Yıldırım, Abdullah Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10'a gelen mesajlar da var. Hüdaver Türkdal diyor ki Instagram'a gelen mesajlar devam edeceğim çünkü birikiyor. Hocam Ebrar Karakurt ne oldu? Ben mi bilmiyorum yoksa sakatlığı mı var? İyi yayınlar demiş. Ebrar Karakurt evet sakat. Necati Kul Çağatay Hocam iyi yayınlar. Galatasaray transfer sezonu yapmaya çalışıyor. İnan hiçbir şey anlamıyoruz demiş. Tamer Irmak Hocam tam ben anons ederken kulaklığın şarjı bitti demiş. Evet siz de bizim gibi şarjın azizliğine uğramışsınız. Çok güzel esprileriniz de geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Senat Ok var, sabah spor manşetteydi TRT Spor'da, o da şimdi bana geri dönmüş. Hocam şimdi spora girdim, yarın yapsak demiş. Ben de tabii ki diye yazıyorum. Canlı canlı buradan da cevap veriyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet o isim şu an idmandaymış maalesef. Survivor'dan bugünkü yayına katılacak olan arkadaşımız, değerli dostum. O zaman yarın alırız. Hiç problem yok. Tabii Beşiktaş'la ilgili herkesin en çok merak ettiği, yani sadece Beşiktaş değil Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar bile hani Muhammed Salah'ı artık sormaya başladı. Bununla ilgili de Sözcü Gazetesi'nden sevgili Ali Aydın var. Sevgili Ali'yi arayacağım. En son bilgileri de ondan almak istiyorum eğer tabii müsaitse. Ali'cim müsait misin?
2: Buyur kardeş.
1: Evet sevgili Ali Aydın. Çok mesaj var. Sana bağlanmamı isteyen dinleyicilerimiz de oldu. Tabii ilk olarak sevgili Ali, Beşiktaşlı taraftarlar dünkü Önder Özen'in açıklamalarından sonra hala kafalarında soru işareti var. Sana göre Muhammed Salah'ın yani gelecek mi gelmeyecek mi, neler hissediyorsun? Öngörülerin genelde tutuyor, o yüzden soruyorum.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim, bu saatten sonra artık gelip gelmemesinin bir önemi yok. Çünkü yani Beşiktaş bu konuyla alakalı çok bence vakit kaybetti. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş masadan kalktığını ifade etti zaten Önder Özen. Muhammed Salah gelen teklifleri değerlendirdiği yönünde bilgiler de geliyor. Kendi yolunu kendi seçecek. Artık bundan sonra Beşiktaş'ın Muhammed Salah defteri tamamen kapandıktan sonra zaten transferlere yoğunlaşması lazım ki önce

0: Özen de dün yaptığı açıklamada sadece biz Muhammed Salah'la ilgilenmedik, diğer bölgeler için de bu çalışmalarımızı devam ediyoruz şeklinde. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda diğer bölgelere yapacağı takviyelerle alakalı çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yarın, bugün, iki gün sonra Muhammed Salah ben geliyorum, tamam şartlarınızı kabul ediyorum derse, o zaman Beşiktaş Muhammed Salah'ı kadrosuna katar, ama onun dışında artık Beşiktaş hiçbir şekilde bir hamle yapmayacak Muhammed Salah tarafına. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz sevgili Çağatay.
1: Kartal Bey diyor ki, Ali Bey sorar mısınız hocam, Vleo için durumu nedir? Yani dün Önder Özen de söyledi diyor, ismini zikretti diyor. Sana göre nedir son gelişmeler Ali Aydın?
0: Valla Vleovic'e bugüne kadar Beşiktaş'ın verdiği parayı daha kimse vermedi. Vleovic babası bir şekilde oyuncuyu bekletiyor. İyi bir teknik bekliyorlar ya, ama ben zannetmiyorum.
1: Major 5 lig için mi bekliyor?
0: Evet, evet. Yani zaten ilk önce Juventus'tan bekliyordu ama Juventus o istediği teklifi yapmadı ona. Hı hı. Dolayısıyla Juventus kadrosunda da düşünmüyor büyük ihtimalle. Bundan sonraki aşamalarını kendileri bekliyor. Önder Özen de bununla ilgili aslında çok net bir açıklayıcı bir görüş bildirdi. Ama o da olur da istediği teklif alamazsa Beşiktaş teklifini düşüneceğini zaten her fırsatta dile getiriyor. Hocanın çok istemesi bile onun için, o yüzden Beşiktaş forvet konusunda birazcık beklemede. Dolayısıyla Vlahovic'in de durumunu da yakından takip ediyorlar.
1: Orhan Damar diyor ki, Ali Bey'e çok selamlar. Bence iki tip futbolcu var. İyi ve hazır takımda parlayan ama tersi olunca kaybolan. Diğeri ise takım nasıl olursa olsun çok parlamasa da kendini belli eden. Bizim ikinciye bakmamız lazım değil mi demiş.
0: Evet, doğru. Yani sonuçta hocanın bir sistemi var. O hoca da bu takımda oynayabilecek oyuncuları daha çok istiyor. Aha. O yüzden de aslında biraz daha sakin kalıp bu süreçte beklemek lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki de yine de üst düzey oyuncuların alınması lazım. Yani Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa kadrosunu güçlendirerek bunu yapabilir. Ama bunu yaparken de üst düzey oyuncu, tabii ki de hocanın da sistemine uyacak bir sürü üst düzey oyuncu var. Dolayısıyla da Beşiktaş bunların alabilecek güce de sahip. Hı hı. O yüzden birazcık beklememiz lazım.
1: Serdar Bey demiş ki, Ali Aydın'ın selamlar, sevgiler. Çerni gidecek mi, kalacak mı? Biz anlayamadık bu durumu demiş bir türlü.
0: Çerni eğer Muhammed Salah gelseydi Çerni'den Beşiktaş vazgeçebilirdi ama şu an için Beşiktaş o bölgeye daha henüz bir oyuncu almadı. Eğer Beşiktaş ki bana göre Salah olmuyorsa o bölgeye yine çok etki edecek bir sağ kanat oyuncusu alması lazım. Hı hı. Dolayısıyla da o gelecek olan oyuncuyla da hoca bir karar verecek. Büyük bir ihtimalle Raşiza'dan çıkacak Beşiktaş. Ama eğer atıyorum Salah değil de bir başka kanat oyuncusu geldiği zaman, o zaman kendi takımda kalırız diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki defans için Udokai'den herhalde çıkılıyor. Defanstaki evet. Yine stoper mi alınacak Ali Aydın?
0: Evet, Leo Pereira ismi ön planda ama şu an için daha henüz bir anlaşma yok. O konuyla alakalı da Beşiktaş yönetimi Brezilyalı kulüple de pazarlık halinde. Leo'la Pereira ile alakalı hiçbir sorun yok, ancak kulübü birazcık bonservis konusunda biraz fazla bir rakam istiyor. Beşiktaş'ın Pereira için ödeyebileceği maksimum bonservis 8 ila 10 milyon euro arası. Ama daha şu an için henüz resmi bir gelişme yok. O yüzden de Beşiktaş da bu konuda kulübüyle pazarlık halinde.
1: Dinleyicilerimizden Oğuzhan Bey, Ali Aydın'ı sorabilir misiniz hocam demiş. Beşiktaş'ın iki tane hakkımız var. Hangi bölgelere transfer yapılacak diye sormak istiyorum. İki kontenjan hakkımız var ya, o hangi bölgeler olacak diye 10+4 kuralından bahsediyor demek ki.
0: Vallahi iyi bir orta saha oyuncusu bulunabilir. Hı hı. Onun dışında da bir kanat oyuncusu olabilir. Yani belki de bir bek oyuncusu olabilir. Sağ bek oyuncusu olabilir. Ama hoca bunların zaten matematiğini büyük bir ölçüde yaptı. Zaten o bölgeye yani bir tane orta saha istediğini biliyoruz. Hı hı. U23 yaş altı. Ama diğer mevki konusunda da hocanın isteği doğrultusunda yapılacak diye biliyorum.
1: Evet. Sevgili Ali Aydın, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için. İşin gücün rast gitsin.
0: Sağ olasın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ederken tabii

sizlerden gelen mesajları da başım üstüne okumaya devam ediyorum. Instagram hesabımı takip alan Ali Erdem Özgündüz'e teşekkür ediyorum. Harun Bey'e çok teşekkür ediyorum.

araştırmaya çalışırım. Sorularımızı sorduk. Yurt dışından Süleyman İpek Beyefendi'ye de teşekkürler. Ben hep bütün mesajlarınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. Yeni yurt dışından Ali Bey diyor ki, bence Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu alacak. Bizi sırtımızdan vurduğu halde Hakan'a muhtaç kaldık diyecek yönetim ve serbest kalma bedeli de 30 milyon euro verecek. Aynen Uğurcan'da olduğu gibi diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Fikret Akkösem, dün akşamki 10 numarayı alsın Galatasaray demişler. Bu arada dün kaleci Jankat'ı ben bayağı bir beğendim. Yusuf Demir'in röportajı için ne diyor Mehmet abi demişler ama Mehmet Sevinç'i zaten yolculadık. Okumadığım mesajlardan bakalım. Soner Bey diyor ki, evet onu okumuştuk, Ağustos böceğini. Galatasaray işini bilir mesajını da sormuştuk. Sedat Bey'e de söyledik. İzmir'den İltuğ Bey, her zamanki gibi hocam seni dinlemeye başladık. Survivor deyince ilk aklımıza gelen Ahmet Dursun ve Noma demişler. Hayır, iki kişi de değil. Bir hak daha veriyorum eğer İltuğ Bey yazacaksanız. Beşiktaşlı tabii. Yayına katılacak olan dostumuz katılacaktı ama şu an idmanda olduğu için katılamadı. Artık yarın bağlarız. Dursun Meral demiş ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar, sizleri keyifle dinliyorum. Beşiktaş Başkanı'nı kutluyorum, tutumundan dolayı kimse Beşiktaş'tan büyük değil mesajını iletmiş bana Instagram üzerinden. Ufuk Çelik yine takibi alan İsmi Yener EKR var ama Yener Bey olabilir. Yazarsanız çok sevinirim. Şeren Şişkin burada Instagram'da görülen adresler. Bayram Olcay diyor ki iyi yayınlar, çok teşekkürler. Hakan Bey, Çağatay Bey, Fenerbahçe Leo'yu aldı mı, bir bilgi var mı demiş. Şu anda Cihan Kamer transferle ilgili görüşmeleri yapıyor. Ben bu bilgiyi vereyim sizlere. Bir hafta önce Cihan Kamer ve Leao'nun menajeri bir görüşme gerçekleştirmişti. İlk fikir alışverişinde 50 milyon euro bandında bir bonservis çıkmıştı. Cihan Bey Aziz Yıldırım'a bu bilgiyi verdi. Aziz Bey de Sayın Aziz Yıldırım'da biraz bekleyelim demiş, bizlere gelen bilgiler. Oyuncunun menajeriyle Cihan Kamer dün tekrar bir görüşme yaptılar. Menajer zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Milan kabul edebilir bilgisini verdi. Şu ana kadar Milan'la ilgili bir görüşme yapılmadı, ancak bugün bir görüşme olacak. Yani ez cümle, Milan 50 milyon euro istiyor, Fenerbahçe 40 milyon euro veriyor. Şu an iki kulüp de bugün artık bir araya gelirler ve bu işin adını koyarlar diye düşünüyorum. Ekrem Taha Gülep'e de çok teşekkürler, Instagram'dan yine takip almışlar. Çok teşekkürler bu arada. Postuma da yorum yapmışsınız Instagram sayfam üzerinden. İlhan Mansız da değil, Nevzat Bey. Nobre de değil. Evet ya, burada şey gibi oldu, bulmaca gibi oldu. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı özledik ya demiş. Vallahi ben de özledim sevgili Abdullah'ı ama şöyle yapacağım. İzin verirseniz attığınız mesajın fotoğrafını çekip sevgili Apo'ya atacağım. O da görsün dinleyicilerimizden ona istek olduğunu. Peki Fikret Bey, teşekkürler, saygı duyuyorum mesajınız için. Ama ben mesaj atan dinleyicilerimizin muhakkak isimlerini okurum. Onlar da kendilerinin duyulmasını isterler. Bu bir saygıdır, işime olan saygıdır. Her zaman da eleştirileri açığımdır. Çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere tüm mesajları da okuyorum. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ederson ve Asensio sahada olacak haberi var. İsmail Kartal Gornik deplasmanında kadroda iki değişiklik yapacak. Kaleyi Ederson'a teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli teknik adamın Kadıköy'de yedekse oynayan Asensio'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyormuş. Şeren Şişkin hocam iyi yayınlar demişler. Teşekkürler yine Instagram üzerinde
ulaşanlar

Hocam Galatasaray istediği kapalı kutu modelini tutturdu galiba. Hiç transfer haberi yok. Evet Ekrem Bey, ama Galatasaray çok sağlam bir transfer yapacak. Onu ben de biliyorum. Bize gelen bilgiler de bu doğrultuda. Taha Bey'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanlar. Evet. Yok, Acun Ulucalı da değil. Musa Çuta'ya teşekkür ediyorum. İlhan Mansız da değil. Ama yarın sürpriz olsun bence. Bağlandığı zaman hep birlikte görürsünüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile devam ederim. Yarın akşam biliyorsunuz Polonya'da oynanacak karşılaşma ve sahaya sürecek 11'de büyük ölçüde belirlemiş İsmail Kartal. Kadıköy'de hatırlarsanız 1-0 mağlup etti Gornik Zabze'yi. Kendi evinde ofansif bir futbol oynamaya çalışacağını düşünen Kartal 11'ini buna göre oluşturacak haberi var. Deneyimli hoca kaleyi Ederson'a teslim edecek. Savunmada Semedo, Skriniar, Osterwalde ve Levent yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Asensio ve Fred'in yer alması bekleniyor. İlk maçta yedek soyunan Asensio rövanşta 11'de görev yapacak. Bartu büyük olasılıkla da yedek bekleyecek. Hücum hattında yine Kerem, İrfan Can ve Talişka'nın görev yapması bekleniyormuş. Greenwood %100 hazır olmadığı için yedekler arasında yer alacağı söyleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızı Kadıköy'de olduğu gibi ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşündüğü de öğrenilmiş. Diğer yandan İsmail Kartal'ın sol stoperde Osterwalde yerine yeni transfer Nathan Ake'ye şans tanıyabileceği aktarılmış ki bence Ake oynayacaktır. Skriniar'ın yanında Ake'nin oynaması halinde de Osterwalde'nin sol bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Osterwalde Kadıköy'deki maçta hatırlarsınız ilk yarıda sol bek oynamıştı. İkinci devrede sol stoper pozisyonda oynamıştı ama Osterwalde'nin şöyle bir beklentisi var. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sol bek oynamak istemiyor. Evet, yine buradan bakalım, çok mesaj var. Yılmaz Bey diyor ki Çağatay'cığım iyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. Galatasaray transfer yapacak veya yapmayacak bilmiyoruz ama şu var ki, şu gerçek: Okan Hoca bir futbolcu yetiştirmedi. Hiçbir futbolcuya şans vermedi. Şimdi ise dışarıdaki futbolcular dünya parası. Bence Okan ve Dursun Özbek istifa etmesi gerekiyor. Altyapıdan bir tane yetişmiş oyuncu yok. İstatistiklere baktığımızda dinleyicimiz haklı, çünkü gerçekten Galatasaray'a alttan bir oyuncu ben de hatırlamıyorum şu 4 senelik zamanda. Çaktırmadan bana yaz hocam demiş, aramıza demişler. Serhat Akın değil, tercüman kullanmayacağız, teşekkürler. Salah olayı neye benzedi biliyor musunuz? Fakir bir aile babasının onunla bisiklet sözü verip almamasına söz vermiş, ya al ya da alma demişler. Serhat Ulueren veya Ergin abi olabilir mi? Canlı yayından Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar demiş. Serhat Ulueren'i aslında arayabilirim. O da müsaitse, ki daha önce de yayınımıza bağlanmıştı. Adem Kılıççı'yı bağlayabilir misiniz demiş Cihat Bey. Sevgili Adem Kılıççı ile ben bugün görüştüm bu arada. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, ama benim söylediğim sizlere bağlayacak olan isim Adem değil, onun da bilgisini vereyim. Ahmet Trabzon'da bir Survivor projesi düzenleyecek Ekim ayında. Hatta bu hafta, belki önümüzdeki haftada Adem Kılıççı'yı, Survivor şampiyonunu da projesini anlatmak üzere Radyo Gol'de ağırlayabiliriz. Bir Galatasaraylı olarak ben de Abdullah Ercanlar'dan Galatasaray yorumları duymak isterim demiş. Hemen fotoğrafını çekelim, bunu da sevgili Abdullah'a atacağım. O da görsün mesajı. Yollayan dinleyicimiz Ramazan Kabakmış. Evet. Tabii biriktikçe birikiyor. Ben inanın haberleri bazen sizlere aktarmakta zorluk çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Neden Galatasaray Ajax altyapıdan oyuncu yetiştirmiyor? Eksik olan ne? Bu kadar paranın içinde yapılanması kötü. Okan Hoca sadece transferlerle başarıya gitmek istiyor. Galatasaray'ın geleceği çok kötü demiş Yılmaz Bilge Beyefendi. Murat Özarı demiş, buldum, çok güzel. Musa Çoğdu güzel espriydi. Sevgili Murat Özarı'yı da almıştık ya, hatırlıyorum da programımıza. Almadığımız kimse kalmamış valla. Allah razı olsun tüm dostlarımızdan.

Kimden istesek bizi kırmadılar, geri çevirmediler. Zaten bağlanamayan arkadaşlarımız da çalıştığı kurumun izin vermemesi sebebiyle bu yayına katılamıyorlar. Onun da belirtmiş olalım. Ankara'dan Aydın, Aydın Bey'e de buradan sevgiler. Çağatay Bey, eski Bursaspor ve Fenerbahçe oyuncusu Volkan Şin'i konuk olarak alabilir misiniz? Tabii. Telefonunu yollarsınız bana, konuk olarak alırım. İsmail Köroğlu, İrfan 25 istiyor. İrfan 25'i 25 geçe arayacağım. Eğer müsaitse yayını alacağım. Araya gideceğiz. Araya gitmeden önce yine burada özellikle iyi haberlerden bir takım seçmelerde bulunuyorum. Programa gelmeden bir saat önce. Ve Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'dan gelmiş. Bu çok önemli bir haber bence. 2026 senesinin Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı yeşil burun adalı oyuncudan bahsediyorum. Lopez Cabral'dan. Arjantin'e attığı muhteşem gol 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak belirlendi ki bence en doğru seçimdi. FIFA'dan yapılan açıklamada 23 yaşındaki Cabral'ın golünün Özbekistanlı Shomurodov ile Haitili Wilson'un gollerini geride bırakarak turnuvanın en güzel gollü olarak seçildiğini duyurmuş. Yeşilburun Adaları normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turunda veda etmişti hatırlıyorsanız. Cabral da maçın 103. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis golle skoru 2-2'ye getiren isim olmuştu. Vallahi Cabral Trabzon'da daha antrenmana çıkmadan ayağını top değmeden 13 milyon euroluk da resmi teklif gördü. Hüseyin Mecit merak etme, hiç merak etme, mesajların hepsini okuyorum. Ben Hüseyin Mecit isteriz, Abdullah Ercan isteriz demişler. Senin de işin gücünün rast gitsin, çok teşekkür ediyorum. Bir derin nefes alalım mı? Acaba bir araya gidelim mi? Aydın Demir Kazık, İstanbul'dan Aydın, ben de Abdullah Özcan'ı görmek isterim Galatasaray yorumlarında. Fark etmez, Özcan da olur, Ercan da olur, hiç önemli değil. Tekrar düzeltmiş ama Abdullah'a ileteceğim. Sen kırılacak adamsın abi, beni arasan ben bile bağlanırım demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. İzmir'den Güner Bey, Galatasaray hiç tat vermiyor, endişeliyiz yorumu yapmış. Uzun mesajlar var, okuyabildiğim kadarını okuyayım. Keskin Bey diyor ki Galatasaray yönetimini Osimhen transferi için bir kez daha tebrik ediyorum. Bonservisi olmayan bir Salah'ı alamayanlar da yönetici. Bonservisi 75 milyon euro olan bir Osimhen'i de alanlar da yönetici. Sevgili Dursun Başkan'a da selam olsun demişler. Nobre değil sevgili Aykut Bey, yazıyorsunuz devamlı ama değil. İsmail Köroğlu, Kayseri Develi'den selamlar olsun Kayseri'ye de. Bir araya gidelim mi artık? 0212-273-1010, 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programın diğer yarısında, yani son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli isimleriyle canlı bağlantıda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate girdik. Atları bekledik ama atlar maalesef bir türlü yarışa giremediler. O yüzden atların yerine benim sesimi benle idare edeceksiniz deyip programın son bir saatine girdik. Bu arada sevgili Abdullah Ercan'a da yolladığınız tüm mesajları attım, üzerimde kalmasın dedim. Sağ olsun sevgili Apo da, Abdullah Ercan da aradı. Ben dedi yarın yayına girmek istiyorum dedi. Tabii ki dedik, seve seve senin sesini duyarsak biz her zaman şeref duyarız, onur duyarız. Sevgili Abdullah Ercan'a da buradan sevgiler, saygılar olsun. Çünkü hani arayı birazcık uzattık, o arada Abdullah Ercan'la konuşuyordum. Yine gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bizim Türk kulüpleri niye bu kadar 10 numara üzerine düşüyorlar demiş. Yine bir Abdullah Ercan mesajı gelmiş, Siverekli. Çağatay Hocam, Umut ben, Abdullah Ercan Fenerbahçe'mizin paşasıdır. Bu yazıyı da at Abdullah Hoca'ya demiş. Tabii ki.

0: Emriniz olur, ne demek. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam, merhaba demiş. Yine sizlerden gelen Fenerbahçe'nin maçı, evet sorulmuş, onların hepsine cevaplayacağım, merak etmeyin. Buradan bilgilerini vereceğim. Sizlerden gelen mesajları okuyorum ama tabii çok da geç kalmak istemiyorum haberlerimize. Tayyip Bey diyor ki Beşiktaş'ın kaleci dışında diğer bölgelerinde sadece bir tane oyuncusu var. İkinci bir oyuncusu yok. Gelen hoca ise 140 maç rotasyonlu oynamış. Bu kadar dar bir kadro ile hoca zorlanır diye düşünüyorum. Bence ya hocanın sistemi değişecek ya da lig ortalarında sancılar başlayacak. Beşiktaş'ın geniş, derin ve kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Salah gelse bile Çerni kalmalı, yorum yapmış. Yarınki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum, yorumu yapmış dinleyicimiz de. Neymiş? Salah gelip forma giymeden, maç oynamadan transfer oldu demek olmuyormuş. Ama ben yine de transfer olacak diye bekliyorum demiş Bülent Bey. Evet, bize gelen bilgiler de o şekildeydi ama ben yine de nedense Salah'ın bence Beşiktaş'ın, yani bugün haber yollayacağını ve Beşiktaş'ın teklifini kabul edeceğini diye düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Tabii mesajlar o kadar çok birikiyor ki artık haberlere geçmek istiyorum. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onlara da bakıyorum. Şöyle bir listeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişi yazmıştım. 1 2 3 4 5'iyle bağlantıda kurduk. Evet, saatlere bakalım. 15.35 vardı. Bu arada saat 25 oldu mu? 25 geç olmadı ama biz gene de bir İrfan 25'i dinleyelim isterseniz. Eğer tabii müsaitse, yayındaydı çünkü sevgili İrfan 25. Yoksa diğer haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray haberleri de var. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Çok çok şükür. 25 geç arayacaktım İrfan 25 seni ama 10 geç aradım. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz? Lütfen senden.
1: Tabii Fenerbahçe'de aslında Rafael Leao, tabii herkesin merak ettiği konu bu. Sayın yönetim kurulu üyesi Sayın Cihan Kamer İtalya'ya gitti ve Milan'la ilk resmi temas kuruldu. Daha önce menajerler aracılığıyla kulüp ve oyuncularıyla temaslar kurulmuştu. Ve bu kez ilk kez yönetim bazında Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Tabii Fenerbahçe Rafael Leao transferini 40 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Oyuncu önerdiği rakamda 8 milyon euro net ücret, artı 2 milyon euro bonusları içeren bir ücret.
0: 10 milyon euro yani, değil mi İrfan?
1: evet. Greenwood'da olduğu gibi, yani Greenwood'un
0: Greenwood ne alıyorsa Leao'da
1: alacak. Evet, aynı. Hatta bonservis bedeli de Greenwood'un bonservis bedeline yakın bir bonservis. 40 milyon euro'nun altında Fenerbahçe bitirmek istiyor. Tabii Milan'ın daha beklentisi çok daha yüksek ama Fenerbahçe pazarlıklarla bu rakamı istediği seviyeye çekmeyi hedefliyor. Yine ödeme planı konusunda da yine taksitler halinde ödemek istiyor. Bu konuda bugün artık biraz daha netlik kazandı her şey. Çünkü ilk kez bir resmi menajerler dışında ilk kez yönetimler resmi teması kurduğunu ifade edebilirim.
0: Yarınki karşılaşma için nasıl bir 11 bekliyorsun İrfan?
1: Teknik direktör İsmail Kartal'ın birkaç değişiklik yapmasını bekliyoruz. İşte ilk maçtan farklı olarak Ederson, Asensio ve İsmail Yüksek'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben. Benim muhtemel 11'imde kalede Ederson, savunma Semedo, Şiklinyar, Osterwolde, Levent Mercan, orta sahada Genduzi, İsmail Yüksek, Asensio, orta sahada İrfan Cansoğlu'nun da Kerem Aktürk ilerlerse Talisca muhtemel 11'ini bekliyorum. Osterwolde ilk maçta stoper sol bek olarak oynamıştı. Nathan Aken'in biliyorsunuz ilk maçta sakatlık oyundan çıkmıştı. Bu maçta Aken'in sakatlıktan yeni çıktığı için dinlendirilmesi ya da yedek soyunmasını bekliyoruz. Orada Osterwolde'nin de stoper mevkine dönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan teknik direktör İsmail Kan'ın orta saha rotasyonunda Sensoy'la birlikte İsmail Yüksek Rusya'ya ilk 11'de verip orta saha merkezini Gendüz İsmail Yüksek ikilisiyle ikilisine görev verip Fred'i yedek soyundurması bekleniyor. Tabii bu bir muhtemel olabilir. Diğer taraftan Şerif'in bir adresin ağrıları vardı. Adresin ağrıları olduğu için bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. İstanbul'da kaldı, tedavisine başlandı. Evet. Kante de bugün takıma dahil oldu. Sağlık kontrolünden geçti ve oyuncu da artık tabii Dünya Şampiyonası sonrası biliyorsun oyunculara zorunlu bir izin verilmesi gerekiyor. O izini tamamladı, takıma dahil oldu. O da takımla birlikte bu haftada yani yarından maçtan sonra Perşembe günü itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
0: İrfan 25, şimdi seninle bir yandan konuşurken bir yandan da İtalyan basınına bakıyorum, takip ediyorum. İtalyan basında şöyle bir haber geçti şimdi. Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer Milan'la görüşme halinde, son dakika geçti.
1: Evet, yani burada artık yüz yüze iki resim görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. Burada Fenerbahçe teklifini sunacak. Milan isteğini ortaya koyacak. Pazarlıktan sonrası bir noktaya gelecek. Greenwood süreci biliyorsun çok uzun sürmüştü. Pazarlıklar bir noktaya kadar gelmişti. Ben bu sürecin biraz daha hemen yani bugün noktalanmasını beklemiyorum ama bu pazarlıkların, bu görüşmelerin devam etmesini bekliyorum.
0: Peki İrfan 25, o zaman kişisel olarak bir soru sorayım. Senin öngörünü merak ediyorum. Eğer transfer gerçekleşirse solda Lea olursa, sağda Greenwood olursa forvet kim olur?
1: Şu aşamada Vedat olur. Tabii Fenerbahçe yeni bir forvet transferi içinde çalışmalar yürütüyor aynı zamanda. Ama tabii diğer taraftan yabancı kontenjanı var. Birkaç yabancı kontenjan sorununda çözmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama şu aşamada yeni bir forvet transferi yapılana kadar Greenwood, Lea ve Vedat listesiyle oynar Fenerbahçe.
0: Olursa Jiresi mi olur diyorsun?
1: Fenerbahçe'de şimdi bu biraz da Lea transferi gerçekleşmeyeceğine bakmak lazım. Cirasi ile de ciddi olarak ilgileniyor. Lukaku ismi gündemde, Fenerbahçe'nin formundan da gündeme gelen. Watkins var, yine gündemde olan bu üç isimden bir tanesi olur.
0: Yaşar Bey demiş ki hocam İrfan hocama sorum, sürekli transfer yapıyoruz, hala bir forvet eksiğimiz var. Bu elimizde bu kadar oyuncu satabilecek miyiz yorum yapmış.
1: Fenerbahçe elindeki yabancı oyunculardan da çıkmaya çalışacak. Yani bu önümüzdeki 10 gün içerisinde de hızlı bir şekilde elindeki oyunculardan çıkacaktır Fenerbahçe. Yani Konya-Zapsa maçından sonra da artık biz ayrılacak oyuncularla ilgili haberleri duyarız.
0: Yine dinleyicilerimizden Sedat Bey diyor ki Mert Günok yedek olacak galiba. Rövanşta sorabilir misiniz İrfan 25'e sorusu var.
1: Biraz sonra ilk günde forma giymesini tutuyoruz.
0: Orada mısın İrfan? İrfan? İrfan gene metrobüse mi bindin? Bir kere daha arayalım sevgili İrfan'ı. Meşgul, o zaman o bizi arıyor. Sizlerden gelen sorulara bakalım. Hasan Bey'in bir sorusu var. Ben bu arada sevgili İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Eğer çalarsa direkt yayına alacağım. Evet. Çalmasını bekliyorum. Hatlar bekleniyor. Ses de gelmiyor. Normalde "The number you have dialed" gibi bir, evet, Wi-Fi ile arama ayarla diyor. Bir de buradan arayalım sevgili İrfan'ı. Sizi de çok bekletmeyelim. Evet, Leo gelirse Kerem gidecek o zaman, sorar mısınız demiş İrfan 25'e. Tabii İrfan 25'e ulaşabilirsek Hasan Bey soracağız. İrfan 25'e Bora Bey selam söyle muhakkak demiş. Şöyle yapalım, bir de WhatsApp'tan dinleyelim sevgili İrfan'ın, çünkü en önemli yerde sözü yarıda kaldı. Bir de WhatsApp'tan dinliyorum, arıyorum, bakalım İrfan'a ulaşabilecek miyiz? Dünyadan İrfan'a, dünyadan İrfan'a. Eğer radyoyu dinliyorsan sevgili İrfan 25, sen bizi ara, daha sağlıklı olur. En azından bu kadar zaman kaybetmeyiz. Yine sizlerden gelen mesajlar var. Hocam telefonla bekliyorum demiş. Evet, bir spor yazar arkadaşımız, arayacağız hiç merak etmeyin. Sinan Engin'in oğlu Oğulcan olabilir mi bağlayacağınız kişi demiş. Hayır, değil, Oğulcan'ı bağlamayacağız. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vedat Muriç tam olarak hazır mı? İrfan abiye sorabilir misiniz demiş Sayın Çotuk. Keşke olsa da sorsak ama biliyorsunuz

Telefon da bozuk olabilir. Bir telefon almadınız gitti İrfan abi demiş. İsminize yazarsanız sevinirim. Süper espriler. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Gelelim Dünya Kupası'na ama onun öncesinde Galatasaraylı taraftarlar haberler sormuştu. Galatasaray'da ne var ne yok diye. Tabii Galatasaray'da bir 10 numara çıkması var. Yabancı transferinde önceliği bu mevki için yoğunlaştırıyor Galatasaray. Birçok aday var ama bununla ilgili de birçok sorun bulunuyor. Milliyet gazetesi bununla ilgili bir haber yapmış ve Galatasaray inceleyip sık dokuyor. En uygununu bulmak için çabalıyor. Sarı kırmızılar dünya çapında bir yıldız istiyor demiş. İşte Galatasaray'ın istediği futbolculara tek tek bakalım. Musiala, Galatasaray'ın Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızını bitirdiği iddiası önceki gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı kulüp muhabirlerin bulunduğu gruba kısa süre içinde yalanlama geldiği, transferin içinde olduğu belirtilen Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Musiala'nın ağır sakatlık sonrası formuna kavuşmaması ve aldığı yıllık 22,5 milyon euroluk ücret kafa karıştırırken bir ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmiş. Bruno Fernandes, Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United'la yeni sözleşme yapma olasılığı güçlenmiş. İngiliz ekibinin 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini yani haftalık 465 bin pound vereceği belirtiliyormuş. Brahim Diaz var, Faslı Yıldız, radardaki isimlerden bir tanesi o da. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyormuş. Teknik direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok da sıcak bakıyor. Rasim Kara hocamız olabilir canlı yayında demişler. Vallahi ne güzel, istek şarkı yapar gibi istek spor yazarı yolluyorsunuz. Berkciğim hoş geldin. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Diğer mesaja geçelim. İyi yayınlar. Vedat ben İstanbul'dan. Kerem Aktürkoğlu'nu Arap kulüpleri istiyor diye haberler çıkmıştı. Aslı var mı acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demişler. Evet bulabilirsek soracağız. Orhan Bey demiş ki Çağatay Hocam İrfan 25.25. dakikayı bekliyor olabilir mi demiş. Evet 25. dakika 25. saniye. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunu kimse alamaz. Çünkü aldıkları maaş Real Madrid'in oyuncularına verdiği ücret demiş Süleyman Bey. Yine Galatasaray'ın transferini istediği oyuncularla devam edelim. Enciso var. Strasbourg forması giyiyor. 22 yaşında. Listenin alt sıralarında Paraguaylı futbolcu. Tam bir 10 numarası değil ama bazı çekinceler olduğu için ancak farklı pozisyonlarda da oynayabilmesinin avantaj olduğu için Galatasaray düşünüyor. Ketelere var. Atlanta forması giyiyor biliyorsunuz. 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu. Dünya Kupası'nda da izlemiştik. İtalyanlar 35 milyon euro istiyorlarmış. Bir de Kevin De Bruyne geçiyor ama ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerilmiş. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle bir takım tereddütler varmış Galatasaray cephesinde. Evet, Berk Sayır'ı bağlar mısınız demiş. Bağlarız tabii yanımızda zaten sevgili Berk. Çanlar aslan için çalıyor diyor. Ben de izledim dün Galatasaray Sure kampındaki ikinci hazırlık maçında. Dün sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Tabi her zaman söylüyoruz bunlar bir ölçü değil. Çünkü gençler görülüyor. İşte futbolcuların son form durumları istenildiği ölçüde değil. Yüklemeler yapılıyor. Sarı Kırmızılar İtalya Serie A liglerinden Venezia ile oynadı. Dünkü karşılaşmayı da 3-0 kaybettiler. Golleri de Yebo atmıştı penaltıdan ve normal bir gol atmıştı. Uzatmada da bir gol yendi ve 90. dakikada Barış Alper Yılmaz da bir penaltıdan yararlanamadı hatırlarsanız. Ama programın başında da söyledim, Galatasaray'ın yedek kalesi genç Jankat 8 kurtarış yaptı. Jankat demek daha doğru olur çünkü Jankat olarak geçiyor. Tebrik ediyorum. Bir önceki maçta da Galatasaray ilk hazırlık maçında hatırlarsanız yine İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 yenilmişti. Dün Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Okan Buruk da özellikle ayın 8'indeki Villarreal'di galiba değil mi? Eğer yanlış hatırlamıyorsam Okan Buruk asıl dedi görmemiz gereken 8'indeki Villarreal maçında her

0: şey belli olur gibi bir açıklama yaptı. Vinčić var. 2026 Dünya Kupası'nın final maçını yönetmişti. Sloven hakem hatırlarsanız. Bu karşılaşmadan bir hafta sonra emekliye ayrıldı. Bence en güzelini yaptı çünkü zirvede bıraktı. Hakikaten düşünsenize yani Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de hatırlarsanız yönetmişti, düdük çalmıştı 46 yaşındaki hakem ve zirvede bıraktığı yorumları yapılmış. Vallahi yani düşünsenize dünyanın en büyük organizasyonunda final yöneten ilk Sloven hakem oluyorsunuz. Bu unvanı ele geçiriyorsunuz. Kendi ülkesini tabii gururlandırıyorsun bir yandan. Wembley Stadı'nda oynanan Real Madrid Borussia Dortmund 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapmıştı. Euro 2024'te İspanya Fransa yarı finalini yönetmişti hakem ve emekliliğe de ayrılmış. Kendisine emekli hayatında başarılar dileyelim. Bakalım önemli haberler var mı? Sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Daha sonra bir araya gideceğiz. Yunus Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Elini al, ayağını bağlayın hocam. Çok geziyor bu aralar. Ya siz bunları söylüyorsunuz. Ben ondan sonra İrfan'a söylüyorum. İrfan gülüyor gülüyor. Bayağı bir sohbetini yapıyoruz bunların. Bilginiz olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim, benim için çok önemli. Zafer, ben Bayrampaşa'dan Beşiktaş Elif Elmas kadrosuna katmayı planlıyormuş. 10 milyon euro bedel isteniyormuş. Zafer Bey, bu bilgi bana gelmedi ama haberin kaynağını da bana iletirseniz sevinirim. Ben de araştırmayı çok severim çünkü. Abi, dediklerim çıkarsa bir çay ısmarlar mısın demiş. Tabii ki yani. Çay ne demek? Yemek ısmarlayayım size. Nerede istiyorsanız. Erkan Bey diyor ki finali berbat yönetti. Kağıt üzerinde zirve ama performans açısından dipti bence demiş Erkan Bey. Yani tabii biz hani zirvede bıraktı yorumundan gittiğimiz için o şekilde haberi okudum ben. Vinčić vicdan azabından bırakmıştır. Ne yaptıysa Arjantin kazanamadı demiş dinleyicilerimizden Kral Totti. İsminizde yazarsanız sevinirim. Galatasaray bu sene kepenk indirir. En az 4-5 sene kendini toparlayamaz. Bir şartla projelerinin yarısı hayata geçerse, eğer onlar da durursa geçmiş olsun demiş Delfin Dane. Yılmaz Vural'ı aldık zaten, hatırlarsanız 2 hafta önce almıştık değil mi? 2 hafta olmuştur. Evet. Zafer Bey teşekkür ederim, ismini de paylaşmış. Ben teşekkür ederim dinleyicilerimize. Çok naifsiniz, çok naziksiniz. Fanatik.com.tr'de geçmiş haber. Tamam, bakalım. Yurt dışından var mı haber? Sıdiki evet sakatlandı. Greenwood oynamayacak mı? Greenwood sonradan oyuna girecek bilgisi var bizde. Hemen dinleyicimizin ismine bakalım. Çağdaş Çağlar. Bir de gidenlerden hiç ses yok. Kimse gitmiyor mu? Zaten gitmesi gerekiyor. Muammer Bey demiş ki sevgiler saygılar, İrfan hocama şunu sormak isterim. Fenerbahçe'ye gelecekleri çok az çok biliyoruz. Gidici oyuncular belli mi ve belli olanlar nerelere gidecekler? Acaba talip olanlar var mı demiş Amerika'ya da. Sevgiler saygılar Erkan Sözeri. Teşekkürler. Çağatay hocam, Aziz Yıldırım bomba transferi forvet olarak Harry Kane'miş, az önce haber girdiler. Sizce doğru mu? Bence doğru değil. Ümraniye'den Ertuğrul Bey demiş. Ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Çağatay hocam, mesajınızı okumadınız herhalde. Çok özür diliyorum, gözümden kaçtıysa bakıyorum. Uğur Güneş, çok özür diliyorum, vallahi görmemişim. Merhaba Çağatay hocam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben. İrfan abiyi çok seviyorum. Çorba sözü vardı. Maça gelirken içeriz selamlar demiş. Evet. İrfan unutursa da ben onun yerine söz veririm. İnşallah bir gün bir yerde karşılaşırız. Kayahan'ın söylediği gibi yolu sevgiden geçen herkese sizlerle bu frekansta nasıl buluşuyorsak. Nihat Şahin. Dil İlhan Mansız Dil, bunun bilgisini daha önce vermiştim. Evet, Muzaffer Kaya. Çağatay abi, İrfan Bey'i sorar mısınız? Leo geçen sezon sıkıntılı oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'ye gelirse sıkıntılı süreci devam eder mi? Veya Fenerbahçe'ye yarar ne olur? Bir de Rashford söylentileri vardı. Son durum nedir demiş. Evet, bu söylentiler doğru. Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan, ne kadar güzel. Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Çağatay'cığım, İrfan İnbeş'i bağlayabilir misiniz? Fenerbahçe transfer haberleri öğrenelim demiş. Ya aradık ama İrfan'a hakikaten bir şey oluyor. Ortadan kayboluyor. Ama ben bir kere daha sevgili İrfan'a.
1: Efendim?
0: İrfan.
1: Telefon kapandı.
0: Evet. Sayende 38 tane seninle ilgili mesaj geldi. Onları okuyordum. Evet. Yayında cevaplıyordum. Lütfen cevap verir misin? Fenerbahçe'den gidecek oyuncular var mı? Belli mi? Kimden nereye gidecek? Transfer görüşmesi yapıyor mu bu futbolcular? Bizi aydınlatır mısın?
1: Öyle söyleyeyim. Aslında bunu neredeyse bir aydır konuşuyoruz Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de gidecek oyuncular aslında büyük oranda belli. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin 24 tane yabancı oyuncusu var. Bu 24 yabancı oyuncudan artı 7 kuralına uymayan artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var. Bu 17 yabancı oyuncudan 7 tanesiyle yollara ayrılacak. Şu aşamada herhangi bir transfer yapmadığı takdirde, yani Leao'yu bile dışarıda bırakıyoruz. Bu 5 isim kim olur? İlk 5 isimi sayabiliriz. Çok rahat, herkes sayar. Bunlar Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, PK, Musamba. Musamba. Şimdi bu 5 isim haricinde 2 isim daha göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu 2 ismin de Fred ve Osterwald'da olmasını bekliyoruz ki Gornik-Zarze maçından sonra bu 2 isimle ilgili gelişmeler olabilir. Ama Leao transferiyle beraber Fenerbahçe bir oyuncu daha göndermek zorunda kalacak. Bu isim de kim olur? Bu isim de Talisca Kante, Semedo üçlüsünden bir tanesi olur. Bence gidecek oyuncular arasında da en yakın ihtimal Semedo olacağını düşünüyorum. Çünkü o bölgede sağ bek rotasyonu Türk oyuncularla, yerli oyuncularla Fenerbahçe tamamlamayı hedefliyor, planlıyor. Yani eğer yabancı kuralında bir değişik olmazsa Fenerbahçe'nin, çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir isteği var. Artı 4 kuralında biliyorsun 23 yaş ve 6 bu kurala uyuyor. Fenerbahçe'nin isteği ise bunun 25 yaşa çekilmesi. Eğer 25 yaşa çekilirse Greenwood da Osterwald da uyacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transfer politikası da değişecek. Ama şöyle de olabilir. Yani Fenerbahçe şimdi yabancı kuralına uymak zorunda olduğu için, yabancı kuralına uydurmak için artı 4 kuralına uyan oyunculardan işte Nene ile Arşi Buran'la yollarını ayırıp işte Semedo'nun yollarını ayırması durumunda ise sağ beke yine artı bu 4 kuralına uyan bir oyuncunun transfer edilmesi söz konusu olabilir. Mimovic'in de kiralanması durumu var ya da Mimovic'in kalması durumu da var. Yani burada aslında bir denklem. Yani 5 oyuncuyu sayabiliyoruz. Ama 5 oyuncunun haricindeki diğer isimler ise tabii Fenerbahçe yönetimine en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi o. Ama transfer teklifi var mı dersen birçok oyuncuya transfer teklifi var. Amrabat'a, Suudi Arabistan'dan var. İtalya'dan, İspanya'dan izlenen kulüpler var. Diego Carlos'a hem ülkesinden hem İtalya'dan Como ekibinin ilgisi söz konusu. Livakovic için Dinamo Zagreb, Livakovic Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. Dinamo Zagreb'in Livakovic'i transfer etmek istediğini söyleyebilir. Musaba için hem Süper Lig'den hem Championship'ten hem de Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var. Dekao'ya kendi ülkesinden ve Süper Lig'den ilgilenen kulüpler söz konusu. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Semedo için de Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri söz konusu. Fenerbahçe yabancı kuralını da gözünde bulundurarak Semedo için de gelen teklifleri değerlendirebilir. Fred için Atletico Mineiro kulübü ilgi duyuyor. Atletico Mineiro ama burada bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fred de Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor. Hem yönetim hem teknik heyete ayrılmak istediğini iletti. Teknik direktör İsmail Kartal'la da bir görüşme yaptı ve çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini söyleyerek izni istedi. Gornik-Zarze maçı sonrası Fred'in durumu da kesinlik kazanır diye düşünüyorum. Osterwolde için de tabii Osterwolde de kariyerini Avrupa'nın 5 liginde sürdürmek istiyor. Burada Osterwolde için de gelen teklifler, eğer iyi bir teklifler ise Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeyi düşünüyor Çağatay.
0: İrfan 25, Hasan Bey diyor ki Leao gelirse Kerem gidecek, o zaman lütfen sorar mısın demiş.
1: Yani şu aşamada Kerem'inle ilgili gelen bir teklif, resmi teklif söz konusu değil. Yani Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia edildi ama

0: Lütfi kaynaklarına sorduğumuzda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem de Fenerbahçe'de mutlu ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü daha yeni çocuğu oldu ve düzenini bozmak istemiyor. Burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla şu aşamada Kerem'le ilgili yeni bir gelişme yok.
1: Fatih Aydemir demiş ki limit aşmadan nasıl oyuncu anlıyor demiş.
0: Şu aşamada yani limiti aşar Fenerbahçe. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten Eylül ayına kadar, lig başlayana kadar, 4 Eylül transfer dönemi bitene kadar süresi var Fenerbahçe'nin. O sürece kadar da bu şeyi sorunu çözecektir. Hı hı. Fenerbahçe'nin zaten UEFA'sından da 39 milyon euroluk bir harcama limiti vardı. 15 milyon euro ve daha Brici transfer edildi. Onun 3 taksit de ödendi. 5 milyon eurosu dahil limite. Diğer taraftan Greenwood transferi de 39 milyon euro, yani 3 taksitle 3 milyon euro dahil edildi. Ve AK transfer edildi. Halen bir miktar Fenerbahçe limiti de var, onu söyleyeyim.
1: Evet. İrfan Bey çok teşekkür ediyorum. Bir daha, evet, ortada, bir daha ortadan kaybolma İrfan.
0: Yayın koptu.
1: Tamam, o zaman metrobüste görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar
1: diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın. Hoşçakal. Evet, 0212 273 10-10'da sonunda İrfan 25'e de ulaştık. Demek ki bundan sonra işimiz gücümüz rast gidecektir. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son yarım saatimize girdik. Radyo Gol'ün en sevilen isimlerinden, A-Spor'un en yakışıklılarından, yorumcu dostlarımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Diaz, affedersin İbrahim Yavuz'la görüşecektik. Hello İbrahim, how are you?
2: Hocam merhabalar.
1: Merhaba. İbrahim kusura bakma, hep ağzımız alışmış İbrahim Diaz'a gidiyor. İbrahim Yavuz, evet, olarak, evet, düzeltelim. Evet. Ne yapıyorsun, nasıl işler, güçler?
2: Çok şükür hocam, her şey yolunda. Seni sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Nelerden bahsetmek istersin İbrahim Yavuz? Aslında ilk kez ben sana burada mikrofonu uzatayım. Gündemdeki transferlerden mi bahsedelim? İşte Leao isminden mi bahsedelim? Muhammed Salah'ın dünkü açıklamalarından mı bahsedelim? Galatasaray şu ana kadar bir transfer yapmadı. Galatasaraylı taraftarlardan bir tepki var. Ben seni takip ediyorum. Dün yayını da izledim. O yüzden sen neler, evet, söylemek istersin? Mikrofonu sana bırakayım.
2: Ya hocam, Galatasaray'dan başlayalım mı? Yani tabii, son 4 sezonun şampiyonu, en fazla teknik direktörüyle tekrar yapmış bir takım. Aslında bugün içinde bulunduğu durumdan çok daha güçlü bir Galatasaray oyunu beklememiz gerekiyordu. Yani işin sakat ya da hazır olmayan oyuncular kısmından ziyade, bugüne kadar bu kadar oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktörün bize farklı şeyler anlatması gerekiyordu. Dün çünkü maç sonunu dinlediğimde sadece Okan Hoca'dan işte hazır olmayan oyuncular, yapılamayan transferler, transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu, maliyetleri gibi şeyler dinledik. Yani şimdi 4 senenin sonunda yeni gelenle 4 senenin sonunda aynı şeyi söylüyorsa teknik direktörler, burada ne oyuna ne oyuncuya ikisinin de faydası olmaz. Yani biri İsmail Kartal, biri Okan Buruk. Gel bu tarafa, İtalyano diye bir teknik direktör, değil mi? Yani kazandığı maçtan sonra baktığın zaman yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor, değil mi? İçinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyor. Zor da işi. Yani bir önceki sene bir hayli başarısız olmuş bir kadroyla oyuncularla kadroyu yenilemeye çalışıyor. Baktığın zaman kolay bir hadise değildir. Kazanmış olduğu bir karşılaşmadan sonra eksikler üzerinden bir şey anlatıyor. Ne hakem diyor, ne sol bekim yok diyor, ne stoperim yok diyor, ne gibi, sadece gelişim üzerine bir şey anlatıyor. Şimdi bence bizim ihtiyacımız olan İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani Okan Hoca'da, İsmail Hoca'da bu tarz teknik direktör davranışlarının bize bir faydası yok.
1: Ben nasıl buldun İtalyano'yu?
2: Ben şahane, geldiği günden beri davranışları, enerjisi çok değerli, çok kıymetli. Yani bizde genelde bilgi birikiminden ziyade ilk önce şeyle ilgileniriz hocam, enerjiyle ilgileniriz. Hı-hı. Mesela ya oyuna bir katkısı olmaz, planlamada bir hayli eksiktir ama sahanın kenarında coşkusu olan insan bizim daha çok ilgimizi çeker, ama bu öyle değil. Yani coşkunun altını doldurabileceği teknik anlamda bir sürü donanıma sahip bir insan. O yüzden ben Beşiktaş'ı oraya Önder hocayı da katarım. Yani onun da bugüne kadarki söylemleri, davranışları aslında çok uzun zamandır hep anlatmaya çalışıyorum. Yani kulüplerin sportif direktörle, teknik direktörle bu işi götürmesi gerekiyor. İdarecilerin mümkün olduğunca açıklamalardan uzak durması gerekiyor. Kadro planlamasından uzak durması gerekiyor. Bunun herhalde son zamanlarda

0: zamanlardaki en sağlıklı örneğidir Beşiktaş ki dünkü şeyde bile nedir o
1: Salah. Ben de sana evet açıklamaları evet. Nasıl buldun diye.
0: Orada bile mesela şöyle hayal ettim. Yani Önder Hoca değil de o açıklamayı Serdar Adalı yapsaydı ne olurdu? Bir hayli problemli olurdu diye düşünüyorum. Yani teknik anlamda bence şahane bir anlatıydı Önder Hoca'nın. İtiraz edebileceğimiz şeyler vardır tabii ki. Mesela orada devamında Orkun'la ilgili söylediklerine itiraz ederim tabii ki. Yani işte gerek yok Orkun'la ilgili anlattığınız şeyler bu kadar fazla. Çünkü yüksek ihtimal o söylediğiniz şeylerle işler biraz kötü gittiğinde karşı karşıya gelmek zorunda kalacaksınız. O yüzden hani işin ilk söylediği kısmı çok değerliydi ama Orkun kısmı biraz ya da bunu taraftar talep ediyor üzerinden de anlatabiliriz. Bu da maalesef olabiliyor. Bizim en büyük problemlerimizden biri diye düşünüyorum hocam. Ama Beşiktaş'ı mesela bu saydığım kulüplerden ki Galatasaray son 4 senenin şampiyonu olmasına rağmen hani sezona başlarken Trabzonspor'u da bu işin içine katabilirim. Ya, en şanslı kimi görüyorsun desen ya, ben direkt Beşiktaş'ı ayırabilirim hocam. Yani 1-2 takviyeyle Beşiktaş takımı Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da önünde bitirir hocam.
1: Çünkü yani sana bayağı bir umut verdi o zaman Beşiktaş.
0: Hocam oyun önemli. Teknik direktör davranışı önemli. Sportif direktör davranışı önemli. Planlama önemli. Yani bugüne kadar Beşiktaş sezon başından bunu en sağlıklı idare eden kulüp. O yüzden Beşiktaş gelecek adına beni ümitlendiriyor. Teknik direktör eksikler üzerinden bize bir şey anlatmıyor. Sürekli şikayet etmiyor. Var olan oyuncularla en iyi oyunu oynamaya çalışıyor. Salah varsa varız, yoksa yokuz demiyor. Şimdi bunlar önemlidir hocam. O yüzden ben Beşiktaş takımını bu sene rakiplerine göre avantajlı görüyorum. Çünkü davranış belirleyici oluyor. Yani bu teknik direktör davranışı, bu sportif direktör davranışı, bu idari planlama Beşiktaş'ı hedefe götürür diye düşünüyorum.
1: İlham Bey demiş ki evet.
0: Ama eksikler tabii ki var hocam. Yani hani bu tek başına yani bu kadroyla alır. Yani bu kadroya bir iki takviye yapılmak zorunda. Onu da muhakkak planlıyorlardır.
1: İlham Bey demiş ki hocam Fenerbahçe maçını kim veriyor onu söyleyecektin demiş. Haklı. Yarınki Gornik Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu revanş maçı yarın akşam saat 21'de oynanacak. Karşılaşmayı da Esport verecek. Buna da bilgisini verelim. Peki sen neler söylemek istersin yani Polonya'daki maç için sevgili İbrahim Yavuz?
0: Ya burada tabii bizim hepimizin beklediği kadro kalitesinin çok ön planda olması hadisesi. Çünkü Fenerbahçe'nin yani ilk maçta 1-0 kazanmış olmasına rağmen ya oyun olarak daha iyi bir Fenerbahçe bekliyorduk. Belki hani kaçan goller üzerinden de anlatılabilir. Ya çok gol kaçırdı Fenerbahçe. 3-4-0'da evet o da var ama oyunun bütününe baktığında bence oyun anlamında beklentinin altında. Ama haksızlık da etmeyelim teknik direktöre de oyunculara da. Kolay değildir. Yani yoğun bir antrenman döneminden sonra resmi müsabaka oynamak kolay değildir hocam. O problemi yaşadı Fenerbahçe. Ha, bundan sonrasıyla ilgili nasıl bir planlamanın içerisinde olur bilmiyorum ama rakibin zaten yapabileceği fiziksel anlamda direnmenin dışında çok fazla bir şey yok. Yok bireysel anlamda öyle bize problem çıkartacak kalitede oyuncuları yok. Oyun gücü olarak da sınırlı bir oyun gücüne sahipler. Evet taktik disipline sadık kalıyorlar, planlamaya sadık kalıyorlar. Ama o da bir yere kadar belirleyici oluyor ki bu karşılaşmada ben hatta Fenerbahçe'nin buradaki oyundan çok daha rahat bir oyunla orada o problemi çözeceğini düşünüyorum hocam.
1: Yunus Bey demiş ki Önder Hoca'nın bizim kaptanımız 2-3 kişiye kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye kaptanlık yapıyor sözü sizce Hakan Çalhanoğlu'na mıydı demiş. İbrahim Bey'e sorar mısınız diye bir mesaj var.
0: Kime dediğini bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum o tarafla. Gerek yok sadece yani. Hmm. Hani kime niye mesaj veriyorsunuz? Gerek yok. Konu o değil ya. Yani ben de çok iyi biliyorum o Hakan Orkun Kökçü ile ilgili hadise işler biraz kötü gittiğinde öyle okunmayacak hocam. Gerek yok. Bir oyuncuyu da bu kadar bir oyuncu üzerinden oyunu bu şekilde anlatmanız da çok sağlıklı bir hadise değil yani.
1: Ali Algül demiş ki Tedesco'nun da teknik direktör davranışları iyiydi ama kovuldu demiş kendisi.
0: Değildi. Hiç iyi değildi Tedesco'nun teknik direktör davranışları. Nasıl iyiydi Tedesco'nun teknik direktör davranışı? O Tedesco değil mi Fenerbahçe? Dörtlü oynarken, dörtlü savunma alışkanlığı varken bir anda o Antalya Kasımpaşa maçlarında, Nottingham maçlarında üçlü savunmaya dönen. Fenerbahçe o dönem en fazla gol yediği dönemi yaşamadı mı? Yani nasıl ben şimdi teknik direktör olarak davranışı olarak bunun iyi bir davranış olduğunu söyleyeyim. Doğru değil de o dönemde teknik direktör davranışı.
1: Ali Bey diyor ki Galatasaray'ın yerinde olsam diyor forvete Güven Yalçın'ı alırdım. Bence Türk oyuncu olarak en iyi golcü ve tecrübelendi Galatasaray'da kendini kanıtlama şansı bulur demiş.
0: Ya bu yorumu yapan arkadaşımız ya adım gibi eminim Ahmet Kutucu için de aynı yorumu yapmıştır o tarihte. Bir şey değişmiyor yani. En iyisini gördüğünü al o problemi çözer diyorsun. Yakın tarihte Ahmet Kutucu da aynı şeyler söyleniyordu. Çok iyi değil miydi Ahmet Kutucu Eyüp'te? Hatta o dönem denmiyor muydu Ahmet Kutucu'yu alan şampiyon olur Fenerbahçe'de istiyordu. Ne oldu Ahmet Kutucu o süreçte?
1: Ama nedense de İstanbul takımlarına gerçekten geldiğinde bir varlık gösteremiyor yani. Çok az örneği vardır bunun.
0: Hocam işte ver o baskıyı idare edebilme, işte kadro planlaması, ona verdiğin süre, beklenti, bir sürü şey işin içine giriyor hocam. Kolay değil yani o işi tek başına oyunculukla çözmek. Yani o işin psikolojik tarafı da çok zordur. Yani bazıları baskıya direnç gösteremiyor. Çok yetenekli ama gösteremiyor. Bir baskı altında en kolay yapacağı eylemi yapamıyor, zorlanıyor. Şimdi belli ki bu da öyle bir oyuncu. O baskı altında halledemiyor problemi. Rahatladığında bambaşka oyuncu ortaya çıkıyor. O yüzden hani büyük takım oyuncusu, Anadolu oyuncusu ayrılıyor. Burada onları net ayıran özellikleri de bu oluyor.
1: O zaman İbrahim Yavuz, seni de bulmuşken şunu da sorayım. Perşembe akşamı Beşiktaş'ın Michelin maçı var.
0: Evet
1: hocam. Deplasmanda oynayacak. Nasıl bir maç olur? Yani tur gelir mi sana göre?
0: Ya hocam zor. Yani bir kere zor bir karşılaşma. Yani kolay değil.
1: Aral yok Trabzonspor'da.
0: Yani şöyle bir durum var hocam o tarafla ilgili. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu takımın bir oyun ezberi var hocam. Yani burada şimdi eksik kalmaları onları tabii ki sayısı olarak bir kişi eksik oynamak bir takımı yorar. Onları biraz yıprattı. Ama onlar hiçbir şekilde taktik disiplinin dışına çıkmayacaklar. Burada bence bizim adımıza en belirleyici hadise şey olacak. Yani ya 1-0 önde başladık, skoru koruyalım düşüncesi bizim çok işimize yaramaz diye düşünüyorum hocam. Burada Beşiktaş'ın talip olması gereken skordan bağımsız yine oyuna talip olması gerekecek. Yani Beşiktaş adına en belirleyici olan hadise o olacak. Kolay değil tabii. Yani Fenerbahçe ile ilgili yaptığım yorumu burada Beşiktaş için yapmam bir hayli zor. Çünkü yani rakibin beraber oynama alışkanlığı ve Avrupa kupalarında geçtiğimiz sezon sadece kendisi aslında bir maç kaybetmiş. Bundan bahsediyorsunuz. Bu da yani içeride oynadıkları karşılaşmalar konusunda da güçlü bir takımla oynayacağımızı da bize gösteriyor. Beşiktaş bu geçiş sürecinde eğer burayı atlatabilirse onlar adına bence çok kıymetli bir durum. Atlatamazsa bile bence bu anlaşılabilir bir hadise. Kolay değil çünkü yeni bir teknik direktör ve zor kura çektiklerini düşünüyorum bu süreçle, bu geçişle alakalı. Umarım Beşiktaş bu turu atlar. Başka diyebileceğim bir şey yok. Bu karşılaşmayla ilgili hocam.
1: Peki sevgili İbrahim Yavuz, sen de yoldasın. Çok teşekkür ediyorum bizlere vakit ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ne demek?
1: İyi yayınlar diliyorum. Kendine hoşça kal.
0: Sağ ol hocam. Sağ
1: ol. Saate baktım. Evet. Bizlere ayrılan vaktin sonuna gelmişiz. Bakalım mesajlarımıza, yorumlarımıza eksik kalan bir şey var mı diye. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine 2 saat boyunca Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde beraber olduk. Az sonra Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Sevgili Berk'i de yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize dinlediğiniz için bir kere daha teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

Dostlar herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Böyle interaktif bir program yapalım. Sohbetimiz de keyifli olsun. Hemen Atakan Kurt'u da bekletmeden

0: Merhaba diyelim. Atakan abi selamlar, nasılsın?
1: Selamlar sevgiler, Cihan'cım, yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın, eksik olma. Hemen böyle direkt bodoslama gireceğim abi. Muhammed Salah transferi şimdilik masadan kalktık, şartlarımız belli açıklamasını yaptı Beşiktaş. Bu rest sana göre böyle gerçekten stratejik bir pazarlık taktiği mi, yoksa gerçekten de böyle taraftarı yüksek perdeden beklenti oluşturup sonradan böyle geri adım atma taktiği mi, ya da tamamen bu iş bitti mi?
1: Yani şöyle, bir satranç oyuna başladı Beşiktaş, bu gerçek, aşikar. Hamlesini yaptı. Hep dile getiririm. Rock hamlesi vardır, biliyor musun? Böyle şey, şahlı kalenin yerini değiştirirsin satrançla. Şahmat olmaktan kurtulursun. Öyle bir hamle yaptı. Bundan sonra işte filini, atını, piyonunu oynatacak karşılıklı. Hem Sabah tarafı hem Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi çok sinirlendi. Niye sinirlendi? Çünkü bir gün öncesinden, daha doğrusu Cuma günü, orta yolda buluştular. İşte Beşiktaş biraz çıktı. Menajer bazı isteklerinden vazgeçti. Orta yolda buluştular. Sözleşmeyi gönderdiler. Ve sözleşmeyi imzalayıp geri göndermesini bekliyorlardı. Abbas ve Salah. Hatta bir gece önceden işte formalar hazırlandı. Tedarikler yapıldı. İşte basılacak vesaire. Öğlen saatlerinde Salah sözleşmeyi imzalayıp göndermesini bekliyorlarken bir anda Abbas dedi ki, biz imaj haklarından da forma satışlarından da para isteriz dedi. Bu talepten sonra adeta çıldırdı Beşiktaş yönetimi. Çünkü karşı tarafın istekleri ve talepleri bitmiyordu. Hatta bu istek ve taleplerin neticesinde arada da buluşuldu. Artık imzaların atılması bekleniyorken bir daha böyle imaj haklarından ve forma satışlarından bir beklenti içerisine gelince, özellikle global satışlarından, yurt dışı satışlarından, Beşiktaş yönetimi böyle bir şey olmayacağını söyleyip masadan kalktı. Şimdilik askıya aldı, bir hamle yaptı ve bunu da deklare etti. Ve taraftarın da aslında biraz namusunu düşürdü ve taraftarı da arkasına aldı. Yani eleştiriler var ama %80 oranında Beşiktaş yönetiminin, Serdal Adal'ın ve Önder Özen'in yaptığı bu çıkış dik duruş olarak adlandırıldı ve haklı olarak görüldü. Ve bundan sonra rüzgarı da, momentumu da, taraftarı da arkasına alan Beşiktaş yönetimi beklemeye başladı. Sonuçta yaklaşık 20 milyon euro civarında bir para alacak Salah yıllık. Yani bu da az buz bir para değil. Tamam, 45 milyon euro Arabistan Ligi'nden alır ama sonuçta Arabistan Ligi'ne gitmek istemiyor. Çok orada oynamak istemiyor. Taraftarı, ambiyansı, camiası olan bir yere gelmek istiyor. Türkiye'yi çok seviyor. Geçen sene yaklaşık 9-10 ay önce Bolcum'da villa aldı. Yani burada da yaşamak istiyor. Türkiye'yi de çok seviyor. Eysaka, Ahmet Hasan gibi oyunculardan da, Elneni gibi oyunculardan da burayla alakalı ciddi referanslar aldı. Chamberlain'den de aldı. Çok da gelmek istiyor aslında. Şu anda düşünüyor. Hatta şu anda Arabistan Ligi'nden bir iki takım daha kendisine teklif yaptı. Teklifler de artarak devam ediyor. Ama Avrupa'dan da istediği rakamlara teklifler yok. O yüzden de yani her an Beşiktaş'a birkaç gün içerisinde, ya tamam biz sizin tekliflerinizi kabul ediyoruz, İmza atıyoruz, yanıtı gelebilir. Beşiktaş onu bekliyor. Muhtemelen Cuma'ya kadar bekler. Cuma'ya kadar gelmezse diğer oyunculara yönelirler. Niye? Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilince diğer oyuncuların bütçeleri de azalmış olacaktı. Eğer Cuma'ya kadar bir yanıt gelmezse o diğer yüksek bütçeli oyunculara da giderler. Şu anda baktığın zaman Vlahovic'i de bekliyor Beşiktaş. Ama Vlahovic'e de en son dün Arabistan Ligi'nden bir takımdan 25 milyon euroluk bir teklif çıktı. Hatta bu teklifin 20 milyon eurosu imza parası. Yani nakit cash veriyorlar. Çok ciddi rakamlar. Vlahovic bu rakamı görünce bile bekleyin dedi. Yani halen bekliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımları bekliyor.
0: Babasının İstanbul'a geleceği doğru mu Vlahovic'in?
1: Doğru ama halen bekletiyor. Yani halen o 5 büyük ligi bekliyor. Halen İspanya ligini bekliyor.

eski öğrencisi olması itibariyle buraya da sıcak bakmıyor değil. Ama sonuçta Türkiye Ligi onun için son seçeneklerden, Arabistan Ligi son seçenek.

0: Transferleri sana soracağım tabii, bu arada Atakan Kurt'la beraberiz. İşte dün basın toplantısında izledik. 14 dakika boyunca Önder Bey, Önder Özen, işte Beşiktaşlılık, değerler, ilkeler ve Salah transferinin neden rafa kalktığını detaylı bir şekilde anlattı. Sonradan da soru cevap alınmaya başlandı. İlk soru, Salah işi tamamen kalktı mı dedi bir muhabir arkadaşımız. Ben ona bayağı güldüm de. Şunu soracağım Atakan abi. Önder Özen'i çok böyle görmeyiz. Sakin kişiliğiyle biliriz ama bayağı bir salvo yaptı. Mesela İsmail Kartal amiyane tabirle tırnak içinde laf çaktı. Dedi ki ya kardeşim, kuralı önceden biliyordunuz, ona göre planlama yapsaydınız dedi. Yine Hakan Çalhanoğlu'na bir gönderme yaptı. 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmıyor Orkun. Bütün takımın 22 kişinin 23 kişinin kaptanlığını yapıyor dedi. Bunlar neler söylemek istersin? Ve en iyi orta sahası Türkiye'nin Beşiktaş'tadır dedi. Biz ona göre planlamamızı yapacağız dedi.
1: Peki sana soracağım. Türkiye'nin 8 numarası kim?
0: Vallahi en iyi kime göre, neye göre? İyi tabii de yani en iyi mi?
1: Sana göre, sana soruyorum. Sence kim 8 numara? Bak 6 değil 10 değil 8. En iyi 8 kim?
0: Ya, milli takımda da oynadığına göre Orkun'dur.
1: Tamam, demek ki doğru söylemiş.
0: Ben yok, ona bir şey demedim. Ben ona bir şey demedim. Yani salvolarına bir şey söyledim.
1: Yani şöyle.
0: İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'na salvo yaptı ya, onu söylüyorum.
1: Dün aslında biraz da taraftarı arkasına alma basın toplantısıydı bu. Ve bunu da ciddi anlamda başardı. Yani baktım yorumlara, ki ben de çok beğendim basın toplantısını. Serdar Adalı çıksaydı aynı başarıyı elde etmezdi. Çünkü Serdar Adalı'nın hitabeti, ikna kabiliyeti çok yüksek değil. Ama Önder Özen bunları iyi yapabilen, başarabilen, ikna edebilen, güzel cümleler kurabilen ve aynı zamanda yaptığı işte de başarılı olabilen bir kişi ve sportif direktör. Ben Önder Özen'i çok başarılı buluyorum. Dünkü açıklamaları da bence güzel açıklamalardı. İsmail Kartal açıklaması da doğru bir açıklama. Yani zaten geçen yaz ben TFF'yi başarılı bulmuyorum ama TFF dedi ki kardeşim geçen yaz 10+4 dedi. Sen gelip bir sene sonra planlamanı buna göre yapmazsan, sonra 12+2 istersen bu adama gülerler ve ciddi bulmazlar seni. Ve Önder Özen de bunu ifade etti. Kardeşim biz planlamamızı yapmışız. Ona göre hazırlığımızı yapmışız. 10+4'e göre ayağımızı, yorganımıza göre uzatmışız. Ama sen geliyorsun bir sene sonra planlama yapmıyorsun, sıkışıyorsun. Sonra diyorsun ki 12+2. Böyle bir şey mi olur dedi. Ve doğru bir ifade bu. Hakan Çalhanoğlu konusunda da milli takımda 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmak da olmaz. Orkun bütün soyunma odasının, Beşiktaş'ın tüm oyuncuların kaptanı dedi. O konuda da aslında doğru. Ama Orkun konusunda Beşiktaş geçen sene şöyle bir izi şey yaptı, serüvene girdi ki o plan doğru değildi. Bu sene de onu yaparsa yanlış olur. Sola Trossard'ı aldı. Yanına iki yönlü bir orta saha alması lazım. Yani Orkun'dan 10 numara performansı bekleniyor.
0: Şimdi Atakan abi,
1: şimdi bakıyorsun Midilat maçı, tamam gol attı ama tüm gol yükünü, asist yükünü Orkun'dan beklersen Orkun'a da yazık etmiş olursun. Orkun'un performansını düşürmüş olursun. Şimdi adam çok iyi bir 8 numara. Oradaki organizasyonu, planı yapabilen, oyunu sete çevirebilen, topu aldığı zaman oyunun yönünü diğer tarafa yığabilen, yıkabilen bir oyuncu. Bunları mükemmel yapıyor ama sen rakip savunmayı aç, orada çalım at, şut at, gol at falan dersen adamın verimini ve performansını düşürürsün, randımanını düşürürsün. O yüzden evet, sonuna Trossard'ı aldılar. Önüne iyi bir forvet, sağına iyi bir orta saha ve sağda muhakkak Salah tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Şunu merak ediyorum şimdi, Orkun dedin, Önder Bey de Orkun dedi. Mesela geçen sene de kupa yarı finalinde Beşiktaş Konya'ya elendi. O maçta da Önder Özen'in yıldız dediği Orkun, ki bu arada gerçekten yıldızdır, ona bir şey demiyorum. Ama geçen sene de full vardı ve Ağustos'ta yarıştan koptu Beşiktaş. Yani Trossard'la bunu değiştirip zirveye oynayacağını mı düşünüyor? Bana o düşünce geldi. Çünkü geçen sene Beşiktaş Ersin yüzünden zirveden kopmadı. Yani Nübel'in gelmesiyle yarışta mı kalacak? Veya işte Vatar'a geldiğine verecek belli değil. İlhan Fakılı var. Yani bu oyuncuların şampiyon yapacağının garantisi var mı?
1: Orkun Kökçü şampiyonluk yolunda ve başarı yolunda sana çok büyük katkılar verir ama seni tek başına başarıya götürebilecek bir oyuncu değil. Yani yıldız mı? Evet yıldız ama bir süperstar değil. Sonuçta 8 numaralı

0: bahsediyoruz. Yani bak Salah bir yıldızdır, stardır, süperstardır. İşte Trossard yıldızdır, zaman zaman süperstardır. Ama Orkun Kökü bir 8 numara ama çok iyi bir 8 numara. Yani ondan beklentiyi çok yükseklere çekmezse Beşiktaş taraftarı, baskı ve omuzlarına bir yük bindirmezse, ağırlık bindirmezse Orkun'dan asla bir maksimum verim alır. Ama bana maç kazandır, onu yap, bunu yap, şapkadan tavşan çıkar falan derse adam da fazlasını yapmaya çalışıyor. Hem onu yapamayan yapabileceklerini sergileyemiyor. Onun için beklentiyi azaltmak lazım. Onun için Beşiktaş yönetimi Orkun'un çevresini iyi futbolcular alması lazım. Bu sefer baskıyı azaltır. Orkun da bu sefer yapabilecekleri yapar. Zaman zaman yapabileceklerin üstünde de performans gösterir.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii senin de söylediğin gibi önünde bir Midyülen karşılaşması var. Orkun da orada tamamen direksiyona geçmiş gibi görünüyor. Bir de diğer tarafta Semih Kılıçsoy olayı var abi. Avrupa maçında oyuna sonradan girdi. Hani yeni transfer hamleleri arasında Semih'in ilk 11 şansı var mı sana göre? Veya bir gelişim planı bu nasıl etkilenecek? Vlahovic vesaire gelirse, Nunezler gelirse. Yani Beşiktaş kendi öz kaynağından çıkan değeri bu sezon parlatacak mı? Yoksa yok mu sayacak?
0: Yani Semih kurtarışı bir oyuncu değil. Ama zaman zaman sonradan oyuna gelip çok sıkıştığında ya da sakatlık ve cezalı oyuncu olduğunda ya da formsuzluk olduğunda nadir de olsa 11'de oynatabileceğim, verim alabileceğim bir oyuncu ama sürekli oynayıp sana maç kazandıracak, başarı kazandıracak bir oyuncu değil. Çünkü halen oyun zekasını çok geliştirmemiş. Halen sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Ama kaleye yakın yerlerde, ceza sahası içi ve çevresinde topla boşluğunda özellikle yüzünü kaleye döndüğü anlarda çok etkili bir oyuncu. Yani nasıl verim alabileceğinizi bilirseniz o katkıyı alırsınız ve şampiyonluk yolunda ya da seri yarışında katkı ve randıman alırsınız, verir size. Yani Semih bana sürekli 11 oyna, maç kurtar, maç kazandır, beni başarıya götür dersen Semih öyle bir oyuncu değil. Daha olmamış çünkü Semih. Semih'in evet güzel yönleri, artı yönleri var ama çok eksik yönleri de var. O eksik yönlerini geliştirmezse hiçbir zaman büyük oyuncu olamaz. Onun için hem gelen iyi santraforlardan, mesela Lukaku gelse ondan çok şey öğrenir Semih mesela. Sırtı dönüp nasıl oynanır, işte nasıl pas trafiğine girilir, orada 2-1'ler yapılır, diğer oyuncuları nasıl oynatılır, katkı verilir, yüzün kaleye dönük nasıl etki edilir ki bunları iyi yapıyor. Lukaku da bunları çok iyi yapıyor. Mesela Lukaku gelse onlar çok şeyler öğrenir mesela seni.
1: Evet, bir dinleyenimiz şöyle bir şey demiş, Mısır'dan yazmış. Atakan abi az önce forma satışı vesaire dedin, hani formalar da basıldı vesaire diye anlattın diyor. Salah geldi diye tüm dünyada Beşiktaş forması satılacak diye bir şey yok. Burada aylık ortalama gelir 250 dolar. Gidip de Salah'ın formasına Mısır halkı 150 dolar vermez. Premier Lig'de sevilen bir futbolcuydu, takip edilen biriydi ama Türkiye'ye geldiği anda futbol taraftarının umurunda bile olmayacaktır Salah diyor. Katılıyor musun bilmiyorum.
0: Şöyle,
1: biraz sert gelmiş ama.
0: Şöyle Arap piyasasında ya da Mısır'da satarsın. Çok öyle aman aman satmasan da satarsın. Türkiye'de ve çevre ülkelerde özellikle gurbetçilerin, Türklerin çok olduğu ülkelerde çok satarsın. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda'da doğru organize olursan ciddi anlamda satarsın. Çünkü gurbetçiler için çok pahalı değil forma. Türkiye için pahalı. Yani sana bana pahalı, onlara pahalı değil. Yani şu anda forma ne kadar oldu? Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
1: 8'e çıkmıştır. Bakalım.
0: 8 bin lira mı? Yani 150 euro mu yani? 140 euro falan değil
1: yani,
0: mi?
1: Evet.
0: Yani 140 euro bir gurbetçi için bir şey değil yani. Adam gider 140 euroyu verir, formayı alır ama senin için bir şey.
1: Yani.
0: Ama Türkiye'de ben şuna inanmıyorum zaten. Hiçbir futbolcunun parası forma satışlarından çıkmadı şu ana kadar.
1: Galatasaray'ın 9500 lira abi yeni iç saha parçalası.
0: Yani
1: geçen sezon 4000 lira.
0: Yani Galatasaray bugün Salah'ı alsa ya da kim mesela Cristiano Ronaldo'yu alsa elbette ki forma satışları artar.
1: Taraftar forması 6200 falan, sözünü kesiyor.

0: Yani 9
1: mesela
0: olan profesyonel olan. Evet.
1: Geçen sene Galatasaray kaç forma sattı mesela? 300 bin mi sattı mesela?
0: Daha fazla sattı. 1 milyon, hedef 1 milyondu. 800 binleri falan kadar ulaştı. Yani.
1: 800 bin sattı. Cristiano Ronaldo ya da Salah getirse bu rakam 1 milyon 200 bin olur. Ama 2-2,5 milyon olmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de o seviyelere gelmez. Çünkü alt tabaka bunu zaten alamıyor. Orta direkte son yıllarda ciddi anlamda ekonomik buramda olduğu için çok açılamıyor. Onun için bu forma satışları falan çok fazla artamıyor Türkiye'de. Ama ekonomini düzeltirsin, İsviçre gibi olursun ya da Norveç gibi olursun, İsveç gibi olursun, İngiltere gibi olursun, elbette ki forma satışların artar. Zaten bile çok arttı. 8 bin lira falan çok ciddi rakamlar Cihan. Yani bu rakamları falan vermek kolay değil.
0: Evet, inanılmaz rakamlar. Tabi Salah olayı rafa kalkınca Trabzon iddiaları ortaya atılmıştı. Hemen de Trabzon da buna jet hızıyla yanıt verdi. Öyle bir şey yok iddiasında bulundu. Hatta WhatsApp gruplarından, yani biz o parayı versek bizi şehirde topa tutarlar mesajları da atıldı bazı gazetecilerden. Onun da bilgisini vermiş olayım sana. Evet abi, sanki...
1: Bundan 5-6 ay önce, daha doğrusu 3-4 ay önce Salah'la Saadettin Saran yönetimi Ertan Torunoğlu'yla anlaşmıştı. Hatta işte buraya çok gelmek istediğini dile getirmiş, yüz yüze konuşmuşlardı. Tabii sonra yönetim değişince, Aziz Yıldırım gelince iş rafa kalktı. Fenerbahçe yönetimi de bu oyuncuya yönelmedi. Orada işte Talisca var, maliyeti yüksek, 34 yaşında vesaire diye. Yani muhtemelen Salah Fenerbahçe yönetiminden de bu taleplerde ve isteklerde bulunacaktı. Ama şöyle bir durum da var Cihan. Yani Türkiye'de transferler, evet, Serdar Adan'ın dik duruşu mükemmel. Harika bir şekilde orada nerede duracağını bildi. Salah o isteklerine, bitmek bilmeyen isteklerine artık geri çevirdi, yeter dedi. Ama Yunanistan'a gitti bir defa, yüz yüze konuştu. O da bence doğru bir hareketti. Ama böylesine ikon oyuncular transfer edecekken bir yöneticine görevlendireceksin. O oyuncuyla yatacak, o oyuncuyla kalkacak ve ikna edecek, onunla yaşayacak. Mesela Hakan Bilal Kutlar gitti, Alex de Souza'ya 9 ay neredeyse Brasilya'da yaşadı. Sürekli onunla beraberdi. İşte onun dışında Hüseyin Yücel bir ay Rafa Silva ile beraberdi. Erdal Torunoğlu yaklaşık 40 gün. Mario Gomez'le beraberdi.
0: İşte Cihan Kamer abi yani, daha yeni Fenerbahçeli. Fenerbahçe için o da ilgili. Yani, Galatasaray'da kalıcı var.
1: Transferler aslında böyle yapılır. Niye? Sen oyuncudan uzak olduğun zaman, menajer aracılığıyla görüştüğün zaman, faks yoluyla görüştüğün zaman, telefonla görüştüğün zaman, Beşiktaş'ta kim yoluyla görüşüyor? Tuğkan. Mesela Tuğkan'a söylüyorlar. Tuğkan menajerini arıyor vesaire. Personel aracılığıyla. Böyle olduğu zaman adam aklına geleni yapıyor. Aklına işte Esen'i uyguluyor. Sürekli taleplerde, isteklerde bulunuyor. Ama sen yanında olursan bu isteklerde bulunmaz. Yani Beşiktaş yönetimi bence bunu da geliştirmesi ve iyileştirmesi lazım. Evet, dik durdu, doğru yaptı. Serdar Adalı taleplerine, isteklerine geri çevirdi, doğru yaptı. Bir kere Yunanistan'a gitti, yüzle konuştu, doğru yaptı. Üç defa İtalyan'a Önder Özen telekonferans, video konferans yaptı. Bir defa Serdar Adalı yaptı, doğru yaptı. Evet, bunlar doğru. Ama böylesine ikon oyuncular, yıldız oyuncular transfer edecekken, ki sen Türkiye ligisin, sen İngiltere ligindeysen, ki sen Manchester City olsan, Barcelona olsan, adama yollarsın faksı, kabul ediyorsa eder, etmiyorsa etmez ki eder zaten. Ama sen Türkiye liginde bir takımsın. Yani bir de 5 senedir şampiyonluğun yok, lige Kasım'da oldu atıyorsun. Galatasaray son 5 senedir şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde olmalı, sen yoksun. Yani çok güçlü değilsin, masada çok iyi değilsin. O yüzden ikna edici bir yönetici yollayacaksın ya da başka olarak sen gideceksin, ikna edeceksin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu tür durumları biraz daha iyileştirmesi ve geliştirmesi lazım Beşiktaş yönetimi.
0: Evet tabii, onlara da geleceğim. Çok sayıda mesaj var. 0212-273-10'unu atıyor dostlarımız. Az sonra, 10 dakika sonra okuyacağım. Ben yine Önder Hoca'ya döneceğim abi. Yani o basın toplantısını özellikle takip ettim. Evet, Önder abiyi çok severiz, yorumculuk döneminde de iyi bir insandı ama yani bence böyle tepkilerden ötürü çok tedirgindi. Yani vücut dili de böyle çok...

0: özgüvenli gelmedi bana. Yani dedi ki mesela biz hocamıza güveniyoruz. Bu işi halledeceğiz. Mesela Biliş döneminden falan şey yaptı. Yani o dönemler evet oyunu güçlüydü Beşiktaş'ın ama şimdi bakıyorsun Galatasaray'da Osimhen var, Sané var, Fenerbahçe'de Greenwood'lar, Genduzi'ler var. O dönemlerde işte Yasin Öztekin'lerle, Tarık Çamdallar'la falan mücadele ediyordu. Yani artık seviye de artık oyuncuyla yükseliyor gibi. Ya bunların...
1: Doğru. Beşiktaş santrafora, orta sahaya ve sağ kanada ve sol stoper oyuncu almasa şampiyon olması çok ama çok zor. Hatta mümkün değil. Katılıyorum sana. Galatasaray'ın kadrosu, hatta Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan daha iyi. Ama Beşiktaş'ın hocası Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın hocasından da daha iyi bir hoca. İtalyanın. Hatta çok daha iyi bir hoca. Şimdi buna güveniyor olabilir Beşiktaş. Evet ama sadece teknik direktörle bu işi başaramazsınız. Doğru oyuncular alırsınız. Ama Beşiktaş doğru oyuncular alırsa masada sahada çok kuvvetli olur. Yani Midland maçında ilk 15 dakika 11-11 oyunda ve ilk 45 dakika özellikle oyun gücünde bunu gördük. Yani olaydan 2 tane net kaçırdı. 2-0 yapsa çok daha farklı olurdu ki Midland 2-3 tane resmi maç oynamış, 4-5 tane hazırlık maçı yapmış. Beşiktaş'tan bir ay önce başlamış hazırlıklara. Daha fit, daha hazır bir takım ve son yıllarda Avrupa'da daha başarılı bir takım, daha organize bir takım. Evet 2-3 tane önemli oyuncuları kaybetmiş. Buna büyük etken. Ama evet 11-10 oyunda 2-0 3-0 yapması lazım. Bu eksik. Ama diğer tarafta oyun gücü anlamında da rakibi ciddi anlamda ilk yarıda özellikle ezdi. Yani artılar var, eksiler var. Doğrular var, yanlışlar var. Bu doğruları arttırırsa, yanlışları azaltırsa, doğru takviyeler yaparsa Beşiktaş'ta özellikle teknik direktör dokunuşlarını ve gücünü göreceğiz Cihan. Yani ben bunu kampta gördüm. Geçtiğimiz senelerde İtalyan'ın çalıştığı takımlarda gördüm. Mesela oyuna dokunuşta eksiklikleri vardı. Mesela son 30 dakika Olaytan'ı çıkartıp 11-10 oyunda rakip eksikken Semih ile Oğuz'u yan yana oynatıp 4-4-2'ye dönüp son 20 dakikada Şerli'yi çıkıp Raşit'e yansaydı belki 2-0-3-0 olabilirdi. Ama maç başında maça dokunuşu taktik anlamında plan ve organizasyon anlamında oyuna dokunuşu ciddi anlamda takdire şayan. Ya bunları göreceğiz. Evet. Bir de oyuna dokunursa, oyuncu değişikliklerini doğru yaparsa, bir de doğru transferler yaparsa Beşiktaş lige renk katacak bir takım olur.
0: Evet, Aykut Yakut güzel bir espri yapmış. Hocamın, Atakan hocamın kapısı çalmıyor. Kargocular iş bırakma eylemi yaptı herhalde demiş. Evet. Bu aralar kapı çalmıyor abi.
1: Yok. Bu sabah bir iki defa daha çaldı.
0: İtalyano'nun kaç şampiyonluğu, kaç kupası var? Abartma Atakan diyor Bora. Fax mı kaldı abi?
1: Öyle bir takımda çalışmadı. Yani şimdi Juventus'ta, Milan'da, Real Madrid'de, Barcelona'da çalışmadı. Onları görmedik. Aslında bu da bir şey olacak. Yani orta saha takımlarında çalışıp oralarda çok büyük katkılar ve etkiler yaptılardı. Bunları gördük. Bir de şimdi şampiyonluğa oynayan bir takımda göreceğiz. Oralardaki dokunuşlarını göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama işte antrenmanlardaki takıma katkısı, maça hazırlaması, sistemi, taktiği, planı, organizasyonu mükemmel bir hocam. Dokunuşlarda zaman zaman problemler yaşayabilir ki son maçta bence bunu yaşadı. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçte bunları da bence iyileştirecektir. Çünkü sürekli kendini geliştirebilen, yenileyebilen, inatçı olmayan bir teknik direktör. Mesela Sergen Yalçın çok inatçı. Her şeyi ben biliyorum, ben yapıyorum düşüncesinde olan bir teknik direktör. Ama İtalyan öyle değil. Yani git bir şey söyle, ya doğru söylüyorsun diyebilir sana.
0: Selamını iletmiş Yiğitan sana. Atakan abi seni her yerden takip ediyorum. Burada da ilk defa denk geldim demiş. Çok radyo dinleyen biri değilim. Ama diyor sevindim diyor seni duyduğuma. Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde diye dili sürçtü sanırım. Ya da diğer kulüpleri pek tahmin takip etmemiş. Ya da egosu çok fazla diyor. Keskin Önder Özen için.
1: Ya orta sahası derken sadece Orkun'dan bahsediyor. Yoksa orta saha bütünlüğü anlamında değil tabii. Çünkü Beşiktaş'ta Olaytan var. Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Bakıyorsun Endi'de kötü oyuncu değil ama biraz kronik sakatlığı var. 60'tan sonrası yok. Bir de temposu yok. O da Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Genduzi, Kante, Asensio çok önemli oyuncular. Diğer tarafta bakıyorsun Torreira, Lemina, sana önemli oyuncular ki halen Gansino'ya iyi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bruno Fernandes'i, Musiala'yı ve Foden'ı almaya çalışıyor Galatasaray. Yani oradan o oyunculardan bir tanesini çekerse ya da Bruno Fernandes'i alırsa Galatasaray'ın orta sahası çok kuvvetlenir. Ama Galatasaray'da da bir tane orta saha kreatif oyuncu eksikliği var mesela. Yani o sana da değil, Torreira da değil, Lemina da değil. İlk ayda zaten eski ilk ay değil. Galatasaray'da da o sıkıntı var. Göreceğiz. Yani inşallah bu sene çok daha iyi bildik. İyisi şey, tahmin ediyorum.
0: Evet, Ali Esen yazmış yurt dışından. Abi bu Beşiktaş, Fernandes ve Silva'yı tutsaydı kesin şampiyon olurdu. Bir de bir şey rica edebilir miyim?
1: %100 katılıyorum.
0: Bir de bir şey rica etmiş senden. 140 euro nasıl bir şey değil abi? Türkiye'ye geldiğimizde düşman olarak görülmemize vesile oluyor. Bence bu tarz konuşmalar yapmayalım demiş. Yani burada bir şey değil anlamında mı söylüyor? Yani Türkiye için bir şey değil demiştir. Ve tabii ki de orada para kazanmak.
1: Hayır, Avrupa'da 140 euro çok fazla değil. Yani Kulbeci bir vatandaş, aylık 2500-3500 euro maaş alan, işte aylık 1000 euro, 1200 euro ev kirası ödeyen bir vatandaşın 100-140 euro çok değil. Yani şimdi orada market alışverişleri falan yapıyoruz, yurt dışına gidiyoruz falan. Şu anda Türkiye oradan daha pahalı. Eskiden yurt dışı daha pahalıydı, şimdi Türkiye daha pahalı.
0: Mourinho'yu da gördük. 4 sene üst üste şampiyon olan Okan Buruk'u unutalım mı yani?
1: Ama Mourinho şimdi çok Real Madrid'lerde, Inter'lerde, işte Porto'larda, Roma'larda başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktördü. Yani Türkiye Ligi'ni zaten küçümseyerek geldi. Bir de Ali Koç da onun eline öyle bir fırsat verdi ki, zaten bahaneleri seven bir teknik direktördü. Dedi ki işte Türkiye'de yapı var, hakemler bizim üzerimize oynuyor, Galatasaray şampiyon yapıyor deyince adam zaten bahaneden beslenen bir teknik direktör olduğu için adama inanılmaz bir koz verdi. Orada çok yanlış bir yol çizdi Ali Koç. Yani Az Yıldırım diyor ya, Ali Koç bize gelseydi böyle olmazdı diyor. Orada bence katılıyorum ben Az Yıldırım'a.
0: Evet abi, bir de Çerno olayı var. Mesajlara tekrar döneriz. Trabzon iddiaları var. İşte bu çocuk gelmeden önce tekniği iyi, kondisyonu iyi vesaire dendi. İşte bu gibi oyuncular Türkiye'de olsa, az vizyonu olan bir yönetici veya teknik adam olsa bu adamı Türkiye'ye alır, kaçırmaz denildi. Bireysel saf yetenek denildi. Avrupa'da bizim takımların adeta içinden geçti Çerno, öyle de söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta neden olmuyor bu çocuk? Sürekli topları neden eziyor ve Trabzon iddiaları doğru mu?
1: Ya sana %100 katılıyorum. Ben Çerni'yi çok beğenen birisiydim. Hatta seninle yaptığımız yayınlarda sen hatırlarsın. Çerni'yi inşallah alırlar.
0: Evet.
1: Çerni büyük katkı verir falan diyorduk. Alınmasını da çok sevinmiştim. Hatta geldiğinde de ilk 5-6 maç çok iyi oynamıştı. Sonra performans düşüklüğü oldu. Hem oyuncuyla alakalı bir sıkıntı, hem Sergen Hoca onu sürekli farklı farklı bölgelerde oynattı. İyiyken oyundan çıkardı. 46'da işte oyundan çıkardı vesaire falan. Biraz performansını ve motivasyonunu düşürdü. Oyuncu şu anda da tam kendine gelemedi ama geçen seneye oranla bence daha iyi. Yani Midland maçında çok kötü oynamadı bence. Yani Orkun'un attığı gol öncesi, oradaki pas bağlantılığında Çenli var. Gol öncesi 3 dakika önce Orkun'un şutunda yine Çenli var. Ama finalde böyle çalım atıp eskiden gol atabilen Çenli şimdi o fiziksel kapasite ve güce sahiptir. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Ama oynadıkça olacak bu. Çenli 50-60 maçlık performansla Beşiktaş'a katkılar verecek bir oyuncu. İyi bir alternatif olur. Sağ kanada Salah ya da başka oyuncu aldığınız zaman büyük verim ve katkı alabilirsiniz. Bence Beşiktaş'a bugün bu sene iyi performans gösterecektir Çenli.
0: Evet, dediğin gibi yani Sergen döneminde, Sergen Yalçın döneminde işte Ndidi, Jalo ve Çerni ile beraber bu üç oyuncu Sergen'i istemiyor diyorlardı. Belki de o sebeple bize
1: çekiliyor. Çerni istemiyordu.
0: Değil mi?
1: Jalo'yu istememesinin sebebi şu. Jalo 4-5 kişinin de olduğu, futbolcunun da olduğu bir ortamda. Konumda ben efsaneyim yazan efsanem olur diyor. I am legend yazıyor ya Sergen Hoca'nın konumda.
0: Evet.
1: O futbolculardan birkaç tanesi de Sergen Hoca'ya bunu yetiştiriyor. Orada takıyor Jalo'ya. taktıktan sonra da

0: Sergen Hoca buralarda şeydir mesela, oyunculara şey yapabilir, ego yapabiliyor. Oyuncuya taktı ve oynatmadı. Hatta çıktı bir basın toplantısı, Felix Jalo'dan daha iyi oyuncu falan dedi. Bilerek dedi onları. Ama aslında Jalo Felix'ten de Alba Doğu'dan da iyi oyuncu bence. Orada öyle bir durum oldu. Yani bazen böyle zaman zaman sıkıntılı olabiliyor. Jalo'ya o yüzden taktı. Şenli'ye de aslında güveniyordu, inanıyordu, beğeniyordu. Onu da farklı farklı mevkilerde, bölgelerde oynattı. Oyuncu biraz hiç etti. Ama dediğim gibi Çerni iyi bir oyuncu. O güveni, motivasyonu verirseniz size ciddi katkılar sağlayabilir.
1: Ben Önder Özen'in basın toplantısını beğendim. Kendini ifade edebiliyor. Bıkmıştım artık kendini ifade edemeyen yöneticilerden. Bence Beşiktaş iyi yolda, iyi yolda. Bir santrafor alırsa bence ilk üçü zorlar, kafa kafaya oynarız.
0: Sadece santrafor değil, orta sahaya da iyi bir oyuncu alması lazım. Aynı zamanda hatta bence orta sahaya iki oyuncu ihtiyaç var. Yani Endide'nin gideceğini varsayarsak orta sahaya iki, forvete bir, sağ kanada bir ve sol stopere bir. Yani bunları yaparsa Beşiktaş hakikaten çok iyi yolda olur ve bu sene ciddi can yakar.
1: Evet, Alp biraz kızdırmış seni. Sorar mısın Beşiktaş Ocak'ta mı havlu atar diye bir soru var.
0: Bu sene Beşiktaş Mart'a Nisan'a kadar giderse ben ona tamamım. Çünkü 5 senedir Kasım'da havlu atıyor ya. Ağustos'u Avrupa Kupalarından elendi. Ya bu sene Ocak Şubat'ı bulursa Avrupa'da, Mart Nisan'da lige bulursa falan, Türkiye Kupası'na sona kadar giderse ben buna tamamım. Yani yıllardır zirve yaşlarına uzak bir Beşiktaş izliyoruz. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da sıkıldı bundan. Ben görüyorum, konuşuyorum sağda solda, diyorlar ya Beşiktaş yarışta olduğu zaman daha güzel oluyor, daha böyle keyifli oluyor. Fenerbahçe'de Galatasaray birbirine saldırmamış oluyor, daha böyle çekişmeli bir lig oluyor diyorlar. Ben katılıyorum buna. Hatta Trabzon'da girerse mükemmel olur.
1: Evet, sürekli Salah soruları var sana ama zaten programın girişinde Salah'la ilgili konuştuk. Geri dönüş yapar mı demiş kısaca, belki hani tekrara girmemek gibi, yani tekrar girmeyerek.
0: Dönebilir. Yani Beşiktaş hamlesini yaptı, dönebilir.
1: İyi yayınlar. Küçük takımlarda çok iyi oynayıp daha büyük takımlarda varlık gösteremeyen futbolcu sendromu demiş Vaslav Çerni için. Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano'da da bunu görebilir miyiz diyor teknik direktör olarak.
0: Ya tabii ki de görebilirsin ama İtalyano sürekli kafa patlatan, sürekli 7-4 futbolu düşünen, taktik sistem düşünen birisi, inatçı değil dedim ya. Bundan önceki sene mesela 2 sene önce oynadığı sistemi değiştirmiş, farklı bir sisteme girmiş. Eskiden set oyunu oynuyor, şimdi mesela geçen sene geride pas alıp uzun topla, savunma arkasına attığı toplarla sonuca gitmeye çalışıyor. Ön alan baskısı yapıyor. Sağ bek, sol bekleri içeri atıp 2-6 yapıyor. Yani sürekli deniyor ve değiştiriyor. Ya o yüzden şey değil. Yani hocaya gidip ya sen burada yanlış yapıyorsun dediğinde düşünüp ya haklı mısın, doğru söylüyorsun diyebilecek bir tek direktör. Ön yargılı değil.
1: Evet, tekrar döneriz Türkiye Ligi'ne abi ama senin sevdiğin de bir isim Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu ve ilk maçına bizim karşımızda çıkacak. Türkiye karşısında çıkacak. Bize bir sıkıntı çıkarır mı? Hani sıcak bir gelişme olduğu için söyleyeyim dedim.
0: Yani çıkarır zaten. Acayip bir takımdan bahsediyoruz ya. Yani ön tarafı falan inanılmaz. Sadece İspanya'yı yenemezse ya da zorlanır da İspanya'yı yenildi. Onun dışında herkesi yenerler ya.
1: Evet, bence de bize bayağı bir sıkıntı çıkaracaklar. Sıcak gelişme yani, olduğu için arada bir söyleyeyim dedim.
0: Mbappe, Dembele, Olise falan, sonradan Çerki, Merke, Tue, Mue, Barcola falan, çok önemli ön tarafları var adamların. Yani orta sahaya ele geçirirseniz onları saf dışı bırakabilirsiniz. İspanya bunu yaptı ama bizim orta sahamız o kadar kuvvetli değil.
1: Abi herkes farklı noktalara gidiyor ama bence demiş sol stoper eksikliği var. Emirhan Türk kontenjanı açısından avantaj sağlıyor ama ben kendisine bir türlü güvenemiyorum, yeterli bulmuyorum demiş. Hızı, pozisyon alması, hatta Osimhen'e karşı oynadığı maçlar dışındaki hava hakimiyeti bile bana göre yetersiz. O yüzden kaliteli bir sol bek stoper transferi de şart demiş. Bir sol stoper transferi de şart demiş. Katılır mısın?
0: Sol stoper kesin şart. Emirhan en iyi oynadığı maçta bile zaman zaman öne çıkıp top

0: kaybedip arka tarafı boşaltabiliyor. Milan maçında bunu da gördük. O yüzden evet emin anlamda katkı alabilirsiniz uzun vadede. Ama sol stoper %100 şart Beşiktaş'a. Beşiktaş'a 8-10 tane çok iyi büyük takımlarda oynayan ama sağ ayaklı stoperler önerildi. İtalyan hepsini reddetti. Ben sol ayaklı stoper istiyorum dedi. Onun için oyunculara gitti. Hatta bir tanesinin adı sen de söylersen sol ayaklı olan o 20 milyon euro civarı bir rakam istiyorlar. O transfer de zor bir transfer. Olmazsa artık Flamengo'daki
1: Brighton forması giyen çocuğu mu diyorsun abi? Julio muydu?
0: Adınız ne?
1: Igor Julio muydu?
0: O mu? Yok değil, o da var.
1: Sol stoper onu bilmiyorum valla aklıma.
0: Ama olmazsa tekrar Flamengo'daki oyuncuya gidebilirler. Dediğim gibi sol ayaklı stoper istiyor Beşiktaş.
1: Nelson iş yapar mı? Ben alabiliriz bence Beşiktaş'a diyor. Kaçırmayalım demiş.
0: Yok. Nelson'dan daha iyi 15 tane stoper önerildi. Kabul etmedi o şey.
1: Niye ya? Bence fena değildi. Mesela Galatasaray'a geldiği ilk sezonu şampiyon yaptığı sezon bence...
0: Yani şimdi Beşiktaş'ın baktığı stoperler Abdülkerim'den falan iki örnek daha iyi stoperler.
1: Sakatlık sorunu falan yok mesela. Sahada hiçbir mücadeleyi hiçbir zaman da bırakmıyor. Tekmeye kafa falan da atar. Garip bir oyuncu yani. Bence iş yapar. Yani Abdülkerim Davinson olmasaydı hayır demezdim aslında. Yani bu çocuk...
0: Yani Abdülkerim sen tamam katkıları var ama Abdülkerim arkasında Muslera, Uğurcan sonunda Jakob, Sağlı, Pabinson önünde Torreira, Lemina olduğu için bu kadar ön plana çıktı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tüm zafiyetlerini görüyorsun. Galatasaray'ın da muhakkak iyi bir sol stoper ihtiyacı var Atletik. Ki Dünya Kupası'nın Abdülkerim'i gördük.
1: Evet. Yani o dönem Tottenham isterken elden çıkarmalıydı Galatasaray. Sanki böyle bir tık elde patladı gibi duruyor. Lukumi'yi söylemişsin az önceki.
0: Evet onu söyledim. Evet. Birinci aday o. Ama kulübü önce 25 milyon sonra 20 milyon falan istedi. O da çok kolay bir transfer değil. Zor transfer.
1: Beşiktaş da mı ilgileniyormuş Lukumi ile? Ben Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum. Hani Sanchez'in şeyi falan. O yüzden hiç aklıma gelmedi yani Beşiktaş olayı. Beğenmediğiniz Okan Hoca Akhisar'da Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'de de Lig Kupası'nı aldı. İtalyano nerede neyi aldı demiş. Devre arası gelmeden giderse o muhteşem İtalyano. Şaşırmayınız diyor. Halil
0: Çoban. Yok gitmez. İtalyano sezon sonuna kadar kalır.
1: Yapar mı öyle bir şey diyorsun?
0: Evet.
1: Abi ben Jalo ve Emirhan Topçu stoper ikilisini ilk maçta çok beğendim demiş. Emenial...
0: Flamengo'daki oyuncu Leo Pereira üçüncü aday oldu şu anda. Igor Julio var. Vilok'ta orta sahada yani temaslı olan oyuncular. Bir stoper daha var. Onun ismini de bakıyorum şu anda. Görürsem izleyeceklerim. Çünkü o kadar çok oyuncu ismi yazılıyor, çiziliyor, gündeme geliyor ki oyuncuların isimlerini unutabiliyoruz.
1: Evet çok fazla isim ön plana çıkıyor. Biraz da Galatasaray'ı sorayım sana. Evet, çünkü son bölüme doğru girdik. Dün Venezia maçı vardı. Yani Galatasaray hazırlık maçlarında zaten genelde dökülüyor. Asıl ilk başladığında görün diyenler de var ama acaba bu doğru bir şey mi? Çünkü geçen yaz 5 hazırlık maçında 4 galibiyet bir beraberlik almıştı Galatasaray. Ondan önceki dönemlerde evet hazırlık maçlarında kötüydü ama geçen sezon hazırlık maçlarında iyiydi. Tek beraberliği Lazio ileydi. Hani hazırlık maçları böyle başı kesik tavuk gibi sahada dolanacağım maçlar mıdır yoksa ya ben burada gerçekten hazırlanıyorum dediğim maçlar mıdır? Yani yeni transferleri mi edersin ya da farklı şeyler mi yaparsın? Gerçi Galatasaray'da Leslie haricinde bir transfer yok ama hani yedeklerin bir performansına mı bakmak lazım ya da Günay'dan, Kaan'dan medet mi ummak lazım? Galatasaray taraftarı şu an oynanan oyunu beğenmiyor hazırlık maçlarında. Böyle son bölümde Galatasaray Fenerbahçe yorumlarında alabilirim senden. Trabzonspor yorumlarında alabilirim.
0: Evet yani bakıyorum Galatasaray taraftarı memnun değil. Hem transfer performansından hem takımın oyun performansından memnun değil. Yani ben de çok merak ediyorum Galatasaray sezon başlangıcını. Neler yapacak? Yani mesela santrafor kim gelecek? 10 numara kim gelecek? Sol stoper kim gelecek? Hangi oyuncuları transfer edecekler? Hepsini merak ediyorum. Muhtemelen fırsat transferleri kovalıyor Galatasaray. Ben iyi oyuncu ya da oyuncular alacaklarını tahmin ediyorum ama baktığın zaman geçen sene Galatasaray evet şampiyon oldu. Şampiyonluğu da hak etti. Son 16'ya da kaldı ama 4 senede şampiyon olmuş bir takımın daha iyi performanslar göstermesinin daha doğru olduğunu ya da öyle düşünen birisiyim ben. Galatasaray geçen sene daha iyi performanslar göstermesi lazımdı. Ben de biraz hayal kırıklığı yarattı. Üstüne koya koya gitmesi gerekiyordu. Bakalım bu sene üstüne koyacak mı ya da performans düşecek mi, ben de merakla bekliyorum. Ama son 5 yıldır 3'ünde 4'ünde hep zaten kötü başlangıçlar yapmıştı. İşte Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamıştı. Hazırlık maçlarında kötüydü. Bir geçen sene hazırlık maçlarında fena skorlar almadı. Galatasaray genelde zaten böyle başlangıç yapıyor. Erken form tutmak istemiyor Okan Buruk. Bunu da anlamak lazım, anlayışla karşılamak lazım. Çünkü çok iyi başlarsan 8. 10. haftadan sonra ciddi form düşüklükleri başlayabiliyor. Bu sene merakla bekliyorum. Yani geçtiğimiz senelerde de ligin başlamasını büyük bir böyle sabırsızlıkla hasretle bekliyordum ama bu sene belki 2 kat 3 kat daha fazla bekliyorum onu.
1: Evet, yani geçen seneki kadrodan eksilmeler var. Evet, ne kadar Sasha Boy çok etki etmese de orada olması bile güven veriyordu. Icardi evet çok oynamıyordu, sonradan giriyordu ama yine katkısı vardı. Yine Noah Lang vardı, herkesin böyle es geçtiği. Şu an gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor Galatasaray ki Galatasaray geçen sezon hazırlık maçlarında o bir beraberlik aldığı dönemde Osimhen de yoktu. Icardi ile devam ediyorlardı. Şu an Icardi de yok. Bakalım nasıl olacak. Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Amarty, Udokayi, Paulista, Akbadu, Jalo demiş. Vida'nın maaşı yüksek bulunduğu için gönderildikten sonra gelen transferler diyor, stoperler demiş. Biz bunların hepsine yüklü miktarda para harcadık. Hangisi Vida'nın verdiği katkıyı verdi? Bazen parayı basıp baba bir stoper almak lazım. Daha ucuza.
0: Ben aynı fikirdeyim. Mesela sabah geldi alacaksın.
1: Tamam i̇şte, abi bastın parayı, Akbadu'ya bastın ya. Stoper 18 milyon az bir para mı? Yani.
0: Ya Akbadu,
1: gittin Wolverhampton'dan aldın.
0: Akbadu kötü bir stoper değil. Katkı verecek sana bu sene ama.
1: Bence değil be abi.
0: Yani 18 milyon euro verilecek bir stoper değil. Yani Akbadu en fazla 5 milyon 7 milyon euro eder. Yani sezon sonu küme düşen bir takım. Oradan 6-7 milyon 8 milyon euro çekebilirdi. 18 milyon euro fazla verdi. Yani Beşiktaş devre arasında 60 milyon euro para harcadı. O 60 milyon euroyu harcamasaydı şimdi 60 milyon euro daha küçesi olup daha iyi oyuncular alabilirdi.
1: Yok şunu evet, soruyorum ya. Bunu kimse sorgulamadı mı abi mesela? Bu takım gerçekten geçen sezon ligden kopmuştu. Yani yaz transfer sezonu beklenmeden Serkan Rençber'e ve Sergen Yalçın'a güvenip neden böyle bir yüksek maliyetli bir bütçeli transfer yapıldı? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani. Aklıma kötü şeyler gelmek istiyor ama getirmek istemiyorum.
0: Serdar Adalı ve yönetim çok güçlü değildi. Kuvveti değildi. Orada Sergen Yalçın da taraftarın coşkusuyla geldi, isteğiyle geldi. Orada Sergen Yalçın'ı emanet etmek zorunda kaldılar. Çok da istemedi anlamda. Hatta yöneticilerle konuşuyorum şu anda. Ya diyorlar ki sezon başı kampını, antrenmanları, çalışmaları, taktikleri gördükten sonra biz Sergen Yalçın'la nasıl bir sene çalışmışız, nasıl bir sene bizi çöpe atmışız, şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz diyorlar. Yani bunu yöneticilerden alabiliyoruz ya da duyabiliyoruz. Ama o dönem Sergen Yalçın çok kuvvetli olduğu için ona tamamıyla takımı ya da transferleri vermek zorunda kaldılar. Maalesef keşke vermeselerdi. Ama camialarda bazen böyle olabiliyor. 60 milyon euro keşke verilmeseydi. Bu kadar fazla transfer yapılmasaydı. Ama maalesef yapıldı.
1: Evet, normalde stopere 18 milyon verirsin. Senin savunmanı toplamasını beklersin ama Beşiktaş Akbadu'nun yanına Akbadu'yu toplasın diye stoper arıyor yani. Benfica'nın Silva'yı 20-25 milyon euroyu aralığında yani satacağı söyleniyor.
0: Yani mükemmel oynayıp santraforları egale de edebilir. İşte etkisiz hale de getirebilir ama enteresan hatalarla böyle senin başında yakalanır. Dünya Kupası'nda ilk maçta maça başladı. 3 tane öyle kritik hatalar yaptı ki enteresan yani. Yani yanına mesela Şalı ondan daha iyi oyuncu bence. Ama önlerine bir iki tane iyi orta saldırsan orayı toparlayabilir. Ya da Akbadu, Jalo ikilisi ya da yeni gelecek stoper, Somayat stoperle orada iyi bir verim, uyum yakalanabilir.

0: Bu sorulmuş. Salah belki bugün olup veya olmayacağı kesinleşecek. Olmadığı takdirde, yani olmamasının netleştiği takdirde Fatavu ne oldu demiş. Rafa mı kalktı? Hala diyor Premier Lig'den kimseyle anlaşmadı diye sormuş Mert Kan sana.
1: Ya Beşiktaş bu oyuncuları hala gündeminde tutuyor ama Salah'a odaklandı. Cuma gününe kadar Salah'ı beklerler.
0: Evet. Bence olacak gibi Salah transferi, biliyor musun abi?
1: İnşallah. Senin ağzın bal yesin kardeşim.
0: Hissiyatın nedir? Ya bu konuda. Ya,
1: bana da olacak gibi geliyor. Yani Beşiktaş tüm şartlarını sundu. Teklifini yaptı. Hamlesini yaptı. Geri çekildi. Taraftarı da momentumu da arkasına aldı. Artık bundan sonra iş Salah'ta.
0: Atakan Bey Hoca ile İtalyano'nun takasını kabul eder mi demiş Okan Hoca ile.
1: Kabul etmem. Okan bunu bu Beşiktaş'ı şampiyon yapamaz. Çünkü bu Beşiktaş Galatasaray kadar kaliteli değil.
0: Yani Akhisar falan da çok kaliteli değildi ama halletti ya abi oraları.
1: Onun hayır, ben Okan Burak kötü hoca demem. Okan Burak iyi bir hoca. Çok da başarılı bir hoca. Yani adam Başakşehir'i şampiyon yaptı. 4 sene Galatasaray'ı yaptı. Akhisar'la kupa aldı. Adamın yaptıklarını elbette ki şey yapamam, yani yaban atamam. Çok başarılı bir teknik adam. Bence milli takımı bundan sonraki süreçte Okan Burak getirilmeli zaten. Ben beğeniyorum da. Sadece İtalyan'ın taktik bilgisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama sek ve idare anlamında Okan Buruk bütün hocalardan daha iyi. Yani büyük takımı çalıştırmak kolay değil ve Okan Buruk bunu iyi başarıyor.
0: Şeyi sormuş, devre arasında gelen Güney Amerikalı futbolcular nerede acaba diyor. Nereye gitti bu oyuncular demiş.
1: Anoya bir yerde oynayan Ricardo'nun nerede olduğu belli değil.
0: Nasıl derdi belli değil abi. Dur bakalım neredeymiş.
1: Yani ne yaptığı belli değil yani. Sıradan bir oyuncu nasıl olduğuna inanılır gibi.
0: Futbolu mu bıraktı adam yani? Nerede olduğu belli değil. Bakalım hemen. Kopya çekelim. Neredeymiş? Evet. Transfermarkt bile dondu. Nerede olduğunu olmaya çalışırken. Gerçekten bulamıyorum. Şu an tabii. Evet, şu an gerçekten göstermiyor. Neyse, az sonra bakarız. Bir sıkıntı var be herhalde. Tekrar şöyle gireyim. 1.2 milyon. Bütün sözleşmeleri falan gözüküyor ama oynadığı takım gözükmüyor. Herhalde sitede bir sorun var. Az sonra düzelir.
1: Çünkü şu anda bir anlaşma bir takım yok. Halen 5 yaşın oyuncusu gözüküyor.
0: Öyle. Öyle de önceki dönem nereye gitmişti? Onu merak ettim sadece. Atakan Bey'e şunu sorabilir misiniz? Salah belki bugün olacağı veya bunu sordum. Mert Kan iki kere atmışsın.
1: Deportes Tolima'da oynamış kiralık.
0: Ha, Deptolima.
1: Deportes Tolima'da mı, orada da zaten oynayamadı.
0: Hep ilk yarı sıfır bitiyor onların maçları da. Beşiktaş Vida'da bir sorun yaşamıştı ya diyor. Aynısını bence Galatasaray Sanchez'de yaşayacak. Sanchez'i satmasın. Oraya kimseyi bulamaz diyor. Şenol Demiralp'den böyle bir mesaj var. Abi Sergen Yalçın Fatih Terim gibi zamanında 4 sene şampiyon mu yaptı takımı? Avrupa'da yarı final mi oynattı? Pandemi senesi şampiyon oldu. Sonra Avrupa'da sıfır çekerek takımı bırakıp gitti demiş. Ferhat Gürses. Kolombiya'da bir takımın kampına katıldığı fotoğrafları çıktı, sonrasında yok demiş Ömer Hocalar. Salah umarım Trabzon'a gider, böyle bir imkan olur diyor. Yok, Trabzon şey yaptı Enes. Yalanladı, böyle bir haber olmadığını söyledi. Hatta WhatsApp grubundan da yazmışlar gazeteciler, biz bu parayı ödersek Trabzon halkı bizi bombalar şeklinde. Evet Atakan abi, yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Rakip Midtjylland ne yapar Beşiktaş bu karşılaşmada veya işte son böyle toparlayacak olursak.
1: Beşiktaş eline gelen büyük fırsatı kaçırdı. 10 kişi kalmış, 80 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 2-0 3-0 yapmalıydı ve turu ilk maçta geçmeliydi. Şimdi kendisinden daha hazır, daha diri, daha fazla resmi maç oynamış bir takıma karşı deplasmanda oynayacak ve son yıllarda oturmuş sistem olan bir takıma karşı oynayacak. Evet, 3 tane önemli oyuncusunu kaybetmiş, bir tane oyuncusu sakat olan bir takıma karşı mücadele edecek ama işi kolay değil. Muhakkak gol yer Beşiktaş. Ben gol yemeyeceğini düşünmüyorum. Ama bir ya da iki gol atarsa turu geçebilir. Çok yani %51 Midtjylland, %49 Beşiktaş diyorum turu için.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii herkes takip etmez böyle şeyleri ama yani ilk oranları Beşiktaş'a 4-20 açılmış abi. Yani sanki Beşiktaş Madrid'le oynuyor. Yani Anadolu kulüpleriyle oynarken bile böyle oranlar verilmiyor. Yani neden?
1: Ama son 5 senede Beşiktaş hep başarısızdı ya, ve Midtjylland daha erken başlamış diye ve Avrupa'da son yıllarda daha başarılıydı o yüzden.

0: Yani geçenlerde şeye de baktım ben, simülasyona da baktım. Orada da %54 Midyulent'in turu geçici görüş konusunda, yani öyle düşünüyor. Yapay zeka dediğim şey simülasyon, yani biraz daha böyle istatistikleri yazdığın şey. Ama umarız temsilcimiz Beşiktaş turu atlar. Böyle bütün takımlarımızın artık Avrupa'da olmasını istiyoruz. Bol bol puanları toplarız. Atakan abi, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok çok teşekkür ederim Şuancığım. Yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Sağ olasın. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Evet, Atakan Kurt'u ağırladık. Teşekkür ettik kendisine de. Hem ağırladık hem uğurladık. Biraz daha böyle Beşiktaş ağırlıklı gittik. Son böyle 5-6 dakikalık bölümde Galatasaray'ı da sormuş olduk. Çünkü dün Venezia ile bir karşılaşması vardı. Onu da eklemiş olalım. Beşiktaş'ta durumlar bu şekilde. Muhammed Salah gelişmesi. Herkes dört bir yandan Muhammed Salah'ı bekliyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bana göre yani transferin gerçekleşmemesi, Beşiktaşlı olsaydım hem sportif hem de mali açıdan iyi oldu derdim. Yani Salah harcayacağın bütçeyle Vlahovic'i alabilirsin. Bir iki transfer de yaparsın ki Vlahovic de yani kötü bir isim değil. Bence kimse hayır demez. Bu noktada. Bakalım ama bence böyle herkesin sevdiği bir isim Salah. Böyle hiçbir saygısızlık yaptığını düşünmüyorum kimseye, değil mi? Bence de birçok insanı, yani Premier Lig'de bile inanılmaz saygı duyduğu bir ikon isim. Nasıl dersiniz, hani o ülke tarihi, yani Mısır'ın etkili figürlerinden birisi oldu. Ama yani Beşiktaş transferinde bence çok güzel bir yol izledi. Gittiler açık açık, dediler ki kardeşim biz bu teklifi yaptık, bekliyoruz. Reste rest çektiler. Ben Salah ve ekibinin tekrar döneceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Mesela Trabzonspor haberleri falan da çıktı da öyle bir şey yok yani, direkt reddedildi Trabzonspor yönetimi tarafından. Girer mi Aziz Yıldırım devreye? Genelde Aziz Bey böyle şeyleri sever ama bilmiyorum, o kadar artık bütçe kaldı mı, şimdi Greenwood falan da geldi. Fazla naz aşık usandırır. Hani sözleşme tarihi uzadıkça ve taleplerin suyu da çıkınca transferin yatması doğal olabilir. Ama ben hala yattığını düşünmüyorum. Hani Beşiktaş öyle dedi, askıya aldık dedi ama hala ben %50 olduğunu düşünüyorum. Yani süreç gösteriyor ki ya kardeşim ben oynayacağım. Oynamak isteyen adam yolmaya çalışmaz. Yani Salah böyle yolmaya geliyormuş gibi, ben olsam bu restten sonra almazdım ama yani şey istiyor, Arabistan takımı kadar para alayım ama Türkiye'de oynayayım. Maalesef öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok, hani Arabistan'da alabilirsin ama hem o kadar paralıyım hem de burada oynayayım diyor. Maalesef şey de yani, evet hani şey de demek istemiyorum, hani para için geliyor da demek istemiyorum. Sonuçta bütün futbolcular para için geliyor, yani kimse babasının ayrına burada oynamıyor. Gelen herkes para için geliyor, o işin başka bir boyutu. Ama yani bu emeklilik vurgunu yapmak da kötü bir şey. Yani belli ki yıllara yayılan bir dostluk var menajeriyle aralarında. Ve menajer yıllar içinde eline geçen paralarla böyle 3-5-3-5 götürmüş gibi duruyor. Bilemiyorum. Bu tarz menajerlerle çok iş yapmamak lazım. Çünkü bunlar böyle çok böyle profesyonellikle çözümü olan ortamlar değil. Bence Beşiktaş çok iyi bir yol izledi. Zaten yöneticiler de bu işin ehlidir. Neyin ne olacağını bizden daha iyi bilirler. Rafael Leao çekmesi lazım. Bedeli ne olursa olsun demiş. Vallahi şu an Fenerbahçe ilgileniyor. Cihan Kamer İtalya'da. Evet, yani tam aslında baktığında Süper Lig'lik bir oyuncu Leao. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'da o rotasyona da girer ama herhalde Fenerbahçe o işi bitirecek gibi gözüküyor. Ama Milan biraz sert bir takımdır, yani öyle kolay kolay vermez. Dün de bana sordunuz. Yani der ki Milan, işte kardeşim ben 50 milyonu istiyorum, sen bana 40 milyonu ver, 10 milyonunu taksitlendiririm senin der. Hani onu yapar ama gidip de o bütün bonservisi 3 yıllık taksitlere bölmez. Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı gibi, mesela Beşiktaş'ta Orkun'un taksitleri yeni başlayacak veya Napoli'nin Galatasaray'a yaptığı gibi. Gerçi orada teminat istediler. 3 aylık bir teminat istediler. O da taksitte sayılmaz aslında. 25-25-25. Yani o da bir zahmet olabilir ama mesela genelde bunu 3 yıla 4 yıla yayanlar oluyor. O yüzden Milan'ın öyle kolay bırakacağını düşünmüyorum. Adam yani bakıyorsun 23-24 yaşında 90 milyon değere ulaşmış. O dönem işte Premier Lig takımlarıyla falan adı çok anılmış. Kendisi de gitmek istemiş. Ama Milan kendisini iyi paraya satmanın planını yapmış. Olmamış. Şimdi de fiyatı düşmüş işte 50 milyonlara falan. Hala yukarıda bence piyasa değeri. Şu an süperstar maliyetinde ama bence yani böyle Avrupa'nın en üst seviyesinde olmayan bir oyuncu. İş yapar mı? Yapar. Niye yapmasın? Yani her türlü iş yapar. Ama işte nasıl olacak? Milan'a nasıl ikna edecekler vesaire. Hayırlı uğurlu olsun. Alan takım için. Cihan Galatasaray'ın kredi çekerek maaşları ödediği iddiası doğru mu? Öyle söyleniyor. Düşük faizli bir kredi çektiği söyleniyor. Keş paranın kasada kalması için belki kullanıyordur Galatasaray parayı borsada vesaire. Öyle iddialar var. Tabii bilmiyoruz ama söylenen o şekilde. Cihan dün ilk defa FIFA'da Juventus'u aldım demiş. Vlahovic berbat bir oyuncuymuş, bize gelmesin diyor. Şey misin sen de hani böyle FM oynayıp yorum yapanlar oluyor. Yani bu oyuncu ne kadar kötü vesaire diyerek. Gerçek hayatla konsol oyunları maalesef aynı olamayabiliyor. Vlahovic gerçekten iyi bir oyuncu. Yani bu konsolların oyun mekanikleri bazen harika oyuncuları bile böyle hantal gösterebiliyor. Özellikle ne oynadım bilmiyorum ama FIFA'nın bu FC serilerinde mesela Juventus'un orta saha akıcılığı, kanat temposu falan bayağı bir zayıf kalıyor. O yüzden Vlahovic de ileride böyle çaresiz kalıp beklentinin çok altında hissettiriyor. O yüzden olabilir. Yani çok da böyle konsol oyunlarına bakarak. Bir sen de espri yapmışsındır yüksek ihtimal tabii. Beşiktaş ve Trabzonspor artık yer değiştirebilir. Trabzonspor Beşiktaş şampiyonluk sayısında geçecek diye düşünüyorum demiş. Yani biraz şu an için çok zor görünüyor olay ya. Ya baktığınızda Trabzon'un 8 değil mi? 8 mi 9 mu arada yani bir Beşiktaş'ın da işte 3 yıldız 15-16 şampiyonluğu var. Biraz zor yani 16'ya 7 arada çok fazla şampiyonluk var. 809 çok zor. 9 şampiyonluk farkı var yani 2 yılda bir şampiyon olsa Trabzonspor 18 senede geçiyor. 3 yılda bir şampiyon olsa 27 yılda olabilir. Belki bizden sonra böyle 4. nesillerde falan görebilirsin ama bence çok zor. Ya Avrupa'da başarılı olsunlar aman burada hallederler. Fenerbahçeli yönetici Milano'da, Icardi de Milano'da demiş. Ha, herkes öldürür sevdiğini yiyen mi diyorsun? Zannetmiyorum. Icardi zaten İtalya'yı seviyor ya. Orada yatırımları falan var. O keyfi yerinde. Çok sevdiği bir ülke. Çünkü orada işte Vandanara vesaire, o nafaka duruşmaları vesaire, İtalyan mahkemesinin nafaka itirazını reddettiği vesaire durumları var. Onlarla uğraşıyor. Bir de yatırımları var. Icardi o yüzden orada. Yani Fenerbahçe Leao için Milano'da. Onu da söyleyeyim. Cihan Bey, Galatasaraylı olarak Leao'nun transferini kıskanıyorsunuz değil mi? Şimdi gerçekleri konuşalım. Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Bence güzel transfer ama kıskanmıyorum. Yapılsın tabii ya, ligin kalitesi artsın. İşte geldi Greenwood'lar, Leao'lar. Biz de böyle sezon başında bütün oyuncuları böyle arşa çıkarıyoruz. Biraz böyle beklentiyi ortada tutmak lazım. Beklentiyi çok yükseltince şey zannediyoruz. Biz bir oyuncuyu aldık. Tek başına bu bütün rakibin 11 oyuncusunu da çalımlayıp gol atacak düşüncesine kapılıyoruz. İşte sen Maximen geldiğinde de hatırlayın Acun Ilıcalı'nın yatırıp kaldırıyor dediği ismi. Önceden beklentiyi öyle bir yükseltti ki sanki sen Maximen'i orayı koridor yapacakmış düşüncesine kapıldık. Ama bazen işler öyle olmuyor. Ya gerçekten yani Leo kıskanıyor muyum? Kıskanmıyorum ama Türkiye'de izlemek her futbol sever için bence güzel. Yani lüks olur, ona laf yok. Ama yani kıskanma kısmına gelirsek orada biraz durup hani bilançoya bir de kadroya bakmak lazım. Çünkü hani son yıllarda Osimhen'ler, Icardi'ler, Mertens'ler falan geldi. Schneider'ler falan da geldi. Yani çok kıskanma demiyorum ama gerçekten böyle hamlelerin ligin kalitesini ve marka değerini yukarı çektiğini düşünüyorum. Hani sahada kimin kimi kıskanacağını derbi akşamları skor tabelası belirler. Derbileri izlemek çok keyifli oluyor. Abi Fenerbahçe'nin borcu varken, o kadar transfer limiti varken adamlar istediği futbolcuyu alıyor. Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro olduğu söyleniyor ama Galatasaray hala bir çivi çakmış değil. Bu gidişle sezonun ilk maçında Ultra Aslan ve Galatasaray yönetimi istifaya davet eder demiş. Alacaklar. 3 oyuncu daha alacaklar. Bir de o işte o 500 milyon olayını Haluk Gürek'le Yakup Şınar

Ali Naci Küçük hep anlatıyor. Orada Abdullah Kavukçu yanlış bir çıkış yaptı yani. 500 milyon deyince hani Galatasaray'ın transfer bütçesi gibi algılandı o 500 milyon. Aslında Galatasaray'ın yani o 500 milyon gayrimenkul projelerinden ve Florya'dan gelecek uzun vadeli projeksiyonlara dayanıyor. Yani şu an bir sıcak para girdisi yok. Hani nakit akışı var ama o yüzden çok böyle hızlı hareket edemiyorlar. Siz de haklısınız yani, biraz böyle yavaş kalınca da oyuncu profilleri netleşmeyince de çivi çakılmada algısı güçleniyor. Bakalım yani, olabilir, tribünler tepki verebilir, haklısın. Abi konsol oyunuyla transfer yorumlamak nasıl bir mantık ya demiş. Katılıyorum Bülent ya, beni trollüyor bence ya. O da bence gerçekten onu yazmadı tabii ki. Yani konsol oyununda transferi yorumlasak var ya, yemin ediyorum o 2013'te Agüero var ya, yani ver 300 milyonu al gitsin. Adam yani adamın içinden geçiyor dedi. Winning Eleven 3'te Roberto Carlos, anladın mı? Onlar inanılmazdı. Çok konsol oyunda inanılmaz oyuncular vardı. Bu salak konusunda başkanım değildi. Önder Hoca'nın açıklama yapmasına takıldım. İmzalar atılsaydı başkan çıkıp konuşurdu. Olumsuz olunca Önder Hoca'yı ön plana attılar. Sen ne diyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Çok güzel yakalamışsın. Ağzına sağlık. Yani çok doğru noktaya temas etmişsin. Yani böyle yani futbol kulüplerinde iletişim stratejisi genellikle ya kazandığında başkan çıkar. Mesela kaybettiğinde ya böyle oyuna sonradan giren oyuncu konuşur. Ya böyle işte çok ön planda olmayan oyuncu konuşur ama kazandığında kaptan gelir falan mesela. Ya iyi haber başkanın, zor, olumsuz veya ne bileyim kendisini sıkıntıya sokacak haberler ikinci başkanı, yöneticilerin veya sportif direktörlerin falan gibi duruyor. Evet, mesela Salah transferinde imza atılsaydı, kurdele kesilecek olsaydı o açıklamalarda veya o basın toplantısında şüphesiz ilk göreceğimiz isim başkan olurdu. Ya bu sadece Beşiktaş için değil ha. Hani Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Mesela gidip bu atışma konularında mesela Dursun başkanı çok görüyor musun mesela maçın ardından atışma olduğunda? Genelde Metin Öztürk konuşurdu, İbrahim Atipoğlu konuşurdu. Anladın mı? Onun dışında farklı isimler de vardı, onlar konuşurdu. Yine Fenerbahçe'de de Ertan Torunoğulları falan vardı, işte bu sezon için söylüyorum, onlar konuşuyordu. Beklenti her zaman birine kesiliyor. Ama tespitin son derece haklı. Olumlu havada vitrine çıkarsın. Süreç patlayınca teknik kadroyu siper edersin. Bu işler her zaman böyledir. Elde Osimhen varken Cihan niye başkasının aldığını kıskansın ki demiş. Gelen sporcuya iki sezon vermek lazım. Ancak ikinci sezonda ne olduğunu anlıyoruz demiş. Yok be, o kadar da değil. İlk sezonda verecek olan veriyor ya. Cihan 7 Temmuz'da açtı Galatasaray sezonu. Venezia 15 Temmuz'da. Yani bizden 8 gün sonra antrenmanlara başlayan takım bizden daha diriydi. Daha mücadele etti. Daha ayakta kalan takımdı. Bence Okan Hoca'nın yanına antrenör transferi yapmak lazım. Sonra bakarız 10 numaraya, santrafora demiş. Ya işte hazırlık maçları da böyle çok fazla da yorum yapamıyorsun ki ya, ne diyeyim yani. Ama dediğin gibi yani saha içindeki tempo çok hareketli değildi, çok böyle fiziksel seviye çok oturmamıştı. Bir de böyle sezonu erken açan takımlar bazen ilk maçlara çok böyle fiziksel yükleme yaptıkları için şey derler, ne derler, hani bacakları dolu, tabiri caizse öyle derler. Hani çünkü o şimdi Venezia henüz o sert yüklemeyi yapmadı ya, o aşamadan geçmedi ya, daha taze, daha dinç görüntü verebilir. Oyuncuların bacakları doluydu. Ne diyeyim? Güzel bahane değil mi? Bacakları dolu. Bilmiyorum. Kötü. Oynayamadı Galatasaray yani. Bunun çözümü bende değil. Oğuz Altay kasada para yok dedi bugün Doğan abinin programında ve ciddi söyledi. Yönetimden almış haberi Cihan diyor. Kasada yok çünkü para borsada, şeyde dönüyor yani, işliyorlar parayı. 70 milyon bana bir kredi çekmişler, öyle iddia var, düşük faizli, ama yani bu parayı da alabiliyorsan demek ki iyi bir teminatın var. Yani bir yerden para gelecek, o para bir türlü Galatasaray'ın kasasına giremiyor. Florya'dan gelecek parayı bir türlü Galatasaray kasaya sokamadı, onunla ilgili biraz zorlanıyor. Ama yani merak

nakiti var. Sadece şu an harcama yapmak istemiyor. Bir fırsat transferi çıkar diye. Oğuz Altay'a yönetici para yok demiş diyor. Var var var. Üstadım diyor, ben Ramazan, Belçika'dan selamlar demiş. Merhaba Ramazan, nasılsın? Hastanızım, ne olacak bu Galatasaray taraftarının çilesi diyor. Vallahi bilmiyorum ya.

haberler biraz böyle sıkıntılı haberler. Adam da yani Burhan da çok iddialı konuştu. Demek ki onun da bir bilgisi var. Yani kellemi falan ortaya koyarım dedi. Yani bu işler öyle kolay işler değil. Ya ben taraftan hissiyatını çok iyi anlıyorum. Yani hepimiz sonuçta insanız. Hani o transfer dönemlerinin stresi. Biraz böyle yılan hikayesine dönen transferler. Yine hazırlık maçlarındaki dalgalanmalar. Efendime söyleyeyim yönetimin tarzı falan derken. Sarı kırmızılı camiada tansiyon. Maalesef hiç düşmüyor. Futbol böyle bir şey işte ya. Her zaman ne istersin? En iyisini, en iyisini istersin. Hep şampiyonluğu istersin. En iyi takım olmak istersin. Ama anlıyorum. Yani hem transfer gündemi hem yönetimin kararları hem böyle hiçbir şey olmuyor olmamış gibi davranmaları senin biraz canını sıkmış gibi duruyor. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Osimhen'e olan kimseyi kıskanmaz demiş Murat Çoşkun. İsmail Kartal Leao'ya geride defans yap, ileriyi düşünme, senden başka bir şey istemiyorum der. Semedo'ya demiş ya git ileriye düşünme diye diyor. İstese de Leao öyle biri değil. Yani Leao sen Maximen gibi ofans da çok iyi. Gerçekten orayı darma duman edebilir. Özellikle günündeyse. Ama genelde böyle defansif olarak hiç beklere yardım etmeyen bir isim. Yani yapabilen sol bek yardım et, stoperin kademesi, kontrolü unut falan filan, ya bunları çok fazla yapmaz. Bunu yaptığın an Leao'yu 30 dakikada bitirirsin. Onu birazcık rahat bırakacaksın. Semedo biraz daha farklıydı ya. O İsmail Kartal'ın sevdiği bir isimdi. Leao öyle değil yani. Semedo biraz daha böyle çalışkan, atletik, bir tık böyle sadakati yüksek ya. Ama Leao farklı yani. Böyle anlık parlar. Bir de böyle çok taktik disiplin falan hapsedersen, ileriye git geriye ya da geriye git ileriye düşünme falan dersen olmaz yani. Şey gibi bu, sen Osimhen'e geride kal demek gibi bir şey olur yani Leao'ya o cümleyi kurmak. Yapacağını zannetmiyorum. Abi selamünaleyküm diyor. Sağ ol, aleykümselam. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray yönetiminin sanki elinde bir transfer politikası yokmuş gibi hareket ediyor. Bana mı öyle geldi acaba? Bu şekilde devam ettiği sürece gerçekten taraftarlar bazında mırıldanmalar başlayacak. Umarım demiş çığlığa dönüşmeden yönetim elini çabuk tutar diyor. Ya aslında zaman var biliyor musunuz baktığınızda? Yani diğer takımlar bir tık erken davrandığı için Galatasaray geç kalmış gibi gözüküyor. İşte bu transfer döneminde hedefler netleşmeyip süre uzadıkça kamuoyuna sürekli farklı isimler sızıyor ya da işte B planı yokmuş izlenimi oluşuyor. İster istemez de bu güvensizlik hissinin doğması taraftarlarda gayet doğal. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama şu an için fısıltı dediğin gibi. B planı, C planı yok mu? Yönetim hazırlıksız mı yakalandı? Şu an şeffaf yürütmüyorlar mı? Vesaire. Evet, Galatasaray sürekli medya ile iç içe. Okan Buruk bir hafta önce röportaj yaptı. Demirören Haber Ajansı'na yine 2 gün önce Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Yine Avusturya kampında oraya giden Türk gazetecilere, oyunculara verdiler. Mesela Yakup Çınar'a, 90 artı dijitale Niyaga'yı vermişlerdi. Burhan Can'a Kaan Ayhan'ı vermişlerdi. Onun dışında yani birkaç isim daha vardı. Gabriel Sarı'yı verdikleri isimler de vardı. Yani Osimhen falan yoktu, onları vermemişlerdi ama yani medya ile şu an şeyler, içli dışlılar uzak kalmıyorlar. Belki de işte bu iddiaları biraz da baskılamak adına mı bilemiyorum. Galatasaray yeni transferi Musiala demiş. Yani çok büyük bir iddia. Hani kimse de hayır diyemiyor bu Osimhen olayından sonra, evet de diyemiyor. Ama işte ben bu Bild gazetesinin spor müdürünün röportajını dinledim. Adam amiyane tabirle biraz böyle dalga geçmiş yani. Demiş ki Musiala İstanbul'da ancak Bayern Münih ile Galatasaray maçında Galatasaray'a karşı o statta oynayabilir demiş. Yani İstanbul'da oynar ama Bayern Münih forması ile oynar diyor. Böyle bir şey söylemiş. Yani Burhan Can'ın da öyle söylemiş. Yani piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro civarında. 23 yaşında Bayern Münih ile sözleşmesi devam ediyor. Evet, satın almayacak Galatasaray, kiralayacak ama işte bu Fabrizio Romano'nun haberleri, oyuncuyla yaz ayında yolları ayırmak istemesi falan biraz böyle kafaları karıştırıyor. Musiala yani herhalde gelirse yer yerinden oynar, kiralık da olsa.

iyi bir transfer. Ama işte Galatasaray'ın yalanlaması, bir de Galatasaray anlaşmayı yalanladı. Hani görüşmeyi yalanlamadı. Hani bence görüştü ama şu an için çok bir anlaşma yok gibi duruyor. Adamın ayağına mıknatısla yapışıyor top. Çok değişik bir oyuncu. Mesela sakatlandıktan sonra biraz tempo tutamadı ama benim çok inancım yok ya. Beşiktaş geçen sene Orkun'u 5 artı 25 milyon aldı. 25 bu senenin bütçesinden düşecek. Trossard'da milyon sıktılar. Ben anlamıyorum Galatasaray'da nasıl para yok oluyor. Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş limitlerin içinden geçiyor demiş. Öyle zaten. Geçiyor. Söyledi zaten hani limitlerin içinden geçeceğiz diye. Taksit yapıyorlar. Bir de mesela atıyorum oyuncu 39,5 milyon ya 3 yıla bölüyor bunu işte. Limitten bir anda 39 çıkmıyor. İlk taksit tutarı falan düşüyor baktığında. O şekilde. Ya şey var bu Florya, Riva, oradaki o sıcak parayı beklemeye odaklandı Galatasaray'a. Bir de Bankalar Birliği'nden falan da çıktı ya. Biraz böyle temkinli davranıyor. Maaş bütçelerini falan ayarlıyor. Maaşların ödenmediği iddiası yalan. Ona inanmayın arkadaşlar. Maaşlar ödeniyor. Bir tık daha bekliyor. Bakalım. Ben yüksek ihtimal Ağustos 15'e kadar bir ismin geleceğini düşünüyorum. Önemli bir ismin öyle. Evet aslında siz. Ben de Ogacuklu'yu çok izlemedim ama. Hani bilinen isim olan majör liglerde oynayan bir futbolcuyu alacaktır Galatasaray. Yeni gelen adamı hoca da harcayabilir demiş. Muçi davasını unutmayın diyor. Ya Muçi davası biraz farklı gerçekleşti ya Sergen Yalçın'la. Ya adam açık açık canlı yayında Muçi bende yok dedi. Yani sen kendi oyuncuna böyle söylersen o da farklı beklentilere girer. Yani gerçekten o ders niteliğindeydi. Ya hoca bazen hocalar şeye bakması lazım ya. Oyuncunun güçlü yönlerine değil de böyle kafasındaki taktiğe göre oynatıyorlar ya biraz buna bakması lazım. Hoca da Sergen Hoca da biraz böyle egolarına yenik düştü. O konu çok bambaşka bir konu. Eşdeğer değil yani. Bazı oyuncuların hazırlık maçında bilerek yenildiğini düşünüyorum demiş. Yönetim zor durumda kalsın transfer yapsın diye. Yok artık daha neler. Yunus Balyer. Ha, böyle mi düşünüyorsun? Evet yani tamamen böyle soyut bir fikir değil ama şey olabilir yani elimdeki kadro bu. Acil adam lazım mesajı vermek için. Olabilir yani. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Ya böyle taktiksel veya kadro seçimi üzerinden kendini feda ediyor olabilir. Hani ama bu da sabote etmeye girer ya. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da. Yani gidip konuşamıyor mu yönetimle? Sonuçta teknik direktör 4 yıldır şampiyon yapmış. Ya başkan, ya Abdullah Bey, ya Cenk Bey, ya Mehmet Bey. Ne yapacağız? Yok mu transfer falan diyebilir. Hani yeni bir hoca değil sonuçta. Ama seninki de farklı düşünceymiş yani. Gördüğünüz gibi eksiklerimiz net. Bu kadro 3 kulvarda yarışacak. Ona göre transfer yapın. Hani taraftar da baskı yapsın. Olabilir Yunus. Bilemedim. Opsiyonlu Lezli. 20 maça çıkarsa kullanılabiliyorsun. Nejat. Ahmet Balkan. Sen de Okan hocama çektin iyice demiş. Ayakları dolu nasıl bir bahanedir diyor Balkan Ahmet. Ya şöyle Ahmet mesela bu yükleme yapılınca oynadıysan hani süper amatör bile oynadıysan bilirsin böyle fizik yüklemesi yaparlar tamam mı? Sezona başlamadan böyle ayakların dolar. Yani kasların dolar. O maç esnasında sanki böyle ayağında bir dumbbell'la yürüyormuş hissiyatı verir anlıyor musun? O çevikliği o şeyi alamazsın. Sonra geçiyor tabii düzeliyor bir hafta 10 gün sonra. O yüzden ayakları dolu tabirini kullandım. Bu tarz bir mesaj geleceğini de biliyordum yani. Oyuncuların bacakları doluydu. Yunus Bey de ona takılmış. Nereden gelecek Cihan para diyor. Yok Muhammed öyle bir şey yok. Senin düşündüğün gibi değil. Cihan paraya tedbir konulmuş olabilir mi? İleride bununla ilgili bir soruşturma gelir mi diyor Poyraz. Öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Demek istediğinizi anlıyorum. Ama yanlış noktalara gidiyorsunuz yani. Şey mi diyorsunuz? Erden Timur yüzünden böyle bir şey oldu. Kara para akladı falan. Bu iddialar çok sert iddialar. Yani altından kalkamayacağınız iddialar. Bence bu iddialarda çok bulunmamanız gerekiyor. Yani herhangi bir bloke, el koyma, bir masak incelemesi falan bu tarz bir şey yok ki Erden Timur Galatasaray'la bağlantılı bir şekilde de tutuklanmadı. Kendi

hareketleri üzerinden yaptığı durumlar yüzünden tutuklandı ki serbest bırakıldı şu an için. Ama ben anlıyorum demek istediklerinizi, hiç merak etmeyin. Burhan Can Terzi yarın saç ektirir kesin olan. Vallahi çok iddialı bir şey. Mesela etkileşim almak için bunu söylediğinizde, şimdi gerçi biz unutuyoruz ya, İbrahim Yavuz'un söylediği gibi bir hafta 10 gün linçleriz, sonra tekrar insanların yaptıkları haberlere inanırız. Galatasaray'ın transfer yapmadığı için Türk basını çıldırıyor. Ne yazıyorlarsa tutmuyor. Sonra kredi çektiler, kasada para yok gibi sallıyorlar diyor. Anladığım şu, Galatasaray'a bir iki transfer gerekli. Forvetmiş, 10 numaraymış, stopermiş, sağ bekmiş, geçin bunları. 10 numara ve yedek forvet al, bitir. Galatasaray'ın kadrosu ligin çok üzerinde bir kadro demiş. Zaten bir 10 numara, bir santrafor, bir de stoper alacaklar. 4 tane, 3 tane değil. 4 tane transfer yapacaklarını biliyorum. Ne demiş? Stoper, sağ bek veya diğer mevkiler için haber sitelerinde çıkarılan yangınların çoğu sahte, Cihan abi diyor. Öyle yani. Transfer dönemlerinde genelde servis edilen haberlerin %80'i böyle tık alma haberleri oluyor. Gündem yaratma çabası oluyor. Biraz böyle sakin kalıp doğru profillere yönelmek şart bu noktada. Her isme inanmamak lazım. Konsol oyun demişken, oynamasını en sevdiğim futbolcu Musiala, keşke gelse demiş. Ben FIFA'yı bir türlü sevemedim ya, olmadı. Çok FIFA'cı arkadaşım var. Ama ben PES'çiyim yani. Pro Evolution Soccer mıydı açılışı? Yani öyle havalı bir şeyim. Çok severim PES'i. Daha böyle şey geliyor bana. Özellikle o 2013, hani baklı açıkları olan PES var ya. Hani R2 kare. Böyle ceza sahası dışından plase vurduğunuzda kaleci o aşırtma şutu kesin yiyordu. Veya L1 artı üçgen yapıyorsunuz. Uzun pas Agüero'ya veya Benzema'ya attığınızda kesin kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Yine PES 11. Yani Benzema'yı orta kestiğinizde kesinlikle kafayla o golü atıyordu yani. Yuvarlak L1 yaptığınızda, sert orta var ya, böyle normal orta değil, kesinlikle golü atıyordu. Öyle baklı oyunları seviyorum ben. Artık çok gerçekçi ya. Oyun oynadığı da anlamıyor insan. İstanbul'dan Kenan, Musiala Galatasaray'a gelirse kendimi kırbaçlarım diyordu Cihan kardeş. Sen de Ahmet Konancı kırbaçlı olur mu demiş. Ya bu insanlar neler yapıyor? Nasıl fantezileri var ya? Gerçekten öyle mi dedi Ahmet Konancı? Ya inanılır gibi değil. Artık yani var ya, izlenmek için hangi noktalara gidiyorlar? Şaka gibi. Ütopik. Kendisi kırbaçlayacakmış ha. Gelir ya, niye gelmesin? Ya satın alacak diye bir şey yok tabi. Hani kiralık olarak gelebilir. Ama kiralıkta da çok yüksek bedeller. Gerçi ne olacak? Fenerbahçe John Duran'ı aynı maliyette kiralamıştı. Galatasaray'da Musiala'ya versin 18 milyon. Ne olmuş yani? Biraz Fenerbahçeli arkadaşlara şey yapayım dedim. Mesaj atsınlar diye kızdırayım dedim. Fenerbahçe'de de vardır. Şimdi aklıma gelmedi. Emekli ya da sakat şöhret etkisi bırakan demiş. Belçikalı, adı geçti, ödüm koptu, kakalayacaklar Fenerbahçe. Kim o, Lukaku mu? Lukaku'nun bir ara adı çok geçti Fenerbahçe ile. Ya iyi oyuncu. Ama dediğin gibi yani daha farklı bir... Mesela Beşiktaş bence Vlahovic'i kaçırmaması lazım. Yani Salah malah derken... Yani bu Vlahovic transferinin bence taraftarlar, yönetime böyle baskı yapması lazım. Evet, diğer tarafta Darwin Núñez falan da var ama... Ben bir tık Vlahovic tarafındayım. İşte şey diyorlar, alanın elinde patlayacak falan diyorlar. Bence patlamayacak. Hani daha 26 yaşında ve bakıyorsun bu çocuk çok olgun oynuyor yani. O artı 33 gibi oynuyor. Alınırsa güzel oyuncu. Ne var? Abi PES atasporumuz demiş. Abi bence Okan Buruk Fenerbahçe'yi çok kıskanıyor demiş. Başka ne var? Barış'ı rekabete sokacak bir sol kanat, yedek forvet, 10 numara ve stoper lazım. Ondan sonra bu iş tamamdır diyor Özcan Alarcın, mesajını atmış. Valla Barış'ı rekabete mi sokacaklar artık, satacaklar mı bilmiyorum ama yani hazırlık maçlarında da çok etkili değil. Ama yani Barış Alper'in o fizik gücü, yani özellikle Şampiyonlar

de gerçekten o stoper şey bekleri zorlaması inanılmazdı. Hatırlayın ya, Liverpool maçında oyuncu kanat değiştirmişti adeta, o kadar zorlamıştı. Ama işte şu bilekleri demek ki çözemiyorsun. O doğuştan gelen bir şey yani, ne kadar çalışırsan çalış yapamıyorsun. Ya sadece bir tık geliştirebilirsin tabii, hani ilk dönemleriyle o Keçiören'den geldiği dönemle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. En azından şimdi kafayı kaldırıp ceza sahasına orta kesmeyi falan beceriyor. Fiziğini zaten geliştirdi. Ama o bilek işi herhalde yetenek ya, doğuştan gelen, hani bir yere kadar şey yapabiliyorsun. Galatasaray Musiala'yı alsın, Beşiktaş Salah'ı alsın, Fenerbahçe'de Lukaku'yu alsın demiş. Tam tersini mi söyledin? Fenerbahçe Salah'ı, Beşiktaş Lukaku'yu mu demek istedin? Okan Buruk Fenerbahçe'yi kıskanıyor derken arkadaşın tedavi masraflarını üstlenmek istiyorum demiş. Ülker Ali Ercan böyle bir mesaj atmış. Evet, biz de yavaş yavaş programı noktalayalım. Aslında güzel oluyor, sohbet ediyoruz. Önder Özen'le ilgili yazmışsın. Abi bu Salah transferinde masadan kalkmadık. Çok yakınım söylüyor. Salah cuma günü Beşiktaş'ta olacak demiş. Vallahi sıkıldım biliyor musun? Bize de cuma dediler. İnşallah dediğin doğrudur, ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın kim mesela? Salah'ın yan dairede falan mı kalıyor bilmiyorum. Umarım olur. Ama Beşiktaş Salah transferinde o şimdilik var ya, o benim için önemli. Masadan kalktık demedi, şimdilik masadan kalktık dedi. Salah'a ben anlattım dedi, işte ligdeki rekabeti, buraya gelmesi durumunda oluşacak beklentileri söyledim dedi. Şimdilik kısmı biraz aklımı kurcaladı. Ben hala Salah'ın gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu işlerden sonra alınması iyi mi olur, kötü mü olur? İstiyor Beşiktaş taraftarlar, PR olsun diye, anladın mı? Olabilir, isterler. Galatasaray'ın kadrosu bu ligin üstündeki kadro değil Cihan. Görüyoruz İzmir'den İlto Güler. İyi be İlto'cum. Yani ligin üstünde derken Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi. Ama ya baktığında şimdi bakıyorsun, evet Leroy Sané çok performans verdi mi? Bazı maçlarda şapkadan tavşan çıkardı ama sezonun genelinde çok mu iyiydi? Değildi. Torreira, bu çocuk iyi. Evet, son dönemlerde biraz böyle performansı düşmüştü. Kişisel hayatı, aşk meşk işleri sebebiyle, ama ya bir iki maç düşer. Hatta bir ara kesik falan yemişti Okan Hoca'dan. Sonra bir kendine geldi. Bakıyorsun Davinson, Dünya Kupası'nda neler yaptı bu adam. Yine Abdülkerim fena değildi. O da Dünya Kupası'nda iyi oyun sergiledi. Jakobs'lar, Eren Elmalılar, Osimhen'ler, Barış, Yunus. Fena bir kadrosu yok. Bence bir 10 numara eksiği var Galatasaray'ın. Bir de yedek forvet. Olursa da bir de stoper. Lukumi ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini bilmiyordum mesela. Normalde işte Davinson'un Como'ya gitmesi durumunda, o da takım arkadaşı ya, Kolombiyalı ya oradan, hani aynı memleketli, Galatasaray'ı önerdiğini biliyordum. Ama Atakan Kurt bir anda Beşiktaş deyince beni bir aile şaşırttı. Acaba dedim Galatasaray'ın Cuesta'dan dili yandı da aman ben bunu Beşiktaş'a mı bırakayım dedi, bilmiyorum. Ama yani 4 senedir Bologna'da oynuyor. Ne uzamış ne kısalmış bir Lukumi. Hoca da biliyorsunuz Tedesco. Yani Tedesco bile kapının önüne koyduysa bence çok olacağını düşünmüyorum. Yani bile derken. Yani İtalya futbolu zaten bence eskisi gibi değil. Ben öyle söyleyeyim yani. O 5-10 yıl önceki Serie A değil. Ben çok geriledikleri düşünüyorum. Dibe vurduklarını düşünüyorum. Geçen sezon bütün takımları elendi. Milli takımları Dünya Kupası'na katılamadı falan filan. İşte Atalanta, Milan, Juventus gibi takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı bu sezon ya. Como gidecek. Como. İlginç bir şey. Ya bir de Davinson tuttu diye de sürekli bir Kolombiyalı stoper denemek o çok olmaz. Hani Cuesta da geldi. Tırnak içinde kötü çıktı. Bir de yani bir yaşta büyük Cuesta'dan Lukumi. Ben çok istemiyorum gelmesini. Davinson'a bırakmasınlar. Bırakırsalar pişman olurlar. Öyle bir hata yapacaklarına inanmıyorum yönetimin. Cuesta'dan zarar etmedi Galatasaray demiş. Sen para olarak bakıyorsun. Oyun olarak etti işte, yakacaktı Galatasaray'ı. Ne demiş? Galatasaray bence iyi bir strateji yapıyor. Alacağı oyuncular
diyor. Kendi kamp takımında kampiyesini sonra alırız diyorlar demiş. Ha şey mi? Ya yok, öyle bir şey yapmıyordur tabii de. Uğraşıyorlar. Öyle büyük transferleri yapmak kolay iş değil. Hani kendi takımında kamp yesin sonra bizim kampa gelsin. Biraz ilginç. Ben fırsat transferi kovaladıklarını düşünüyorum. Hani yoksa neden öyle bir şey düşünsün ki, alabilsin kendisi de getirir. Burada da kampını yedirir yani, şey mi bu? Galatasaray'da atletik performans antrenörü yok mu? O cihazlardan yok mu? Kamp yapamıyorlar mı? Yani şu an beklemedeler. Peki yavaş yavaş veda edeyim arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 dakika uzattık sizler için. Atakan Kurt çıkınca mesajlar çok birikmişti. Sizler de emek verip zahmet edip değer gösterip bize yazmışsınız. Ben de dedim biraz sohbet edeyim dostlarımla. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saatler 14'ü gösterdiğinde Çağatay Çıtlık'ı da dinlemeyi unutmayın. Yarın İbrahim Yavuz'layız. Biraz böyle süzgeçten geçireceğiz konularımızı. İbrahim abi de bizi dinliyorsa kendisine selam olsun. Yarın sizlere saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sizleri de radyonuzun başınıza bekliyoruz. Görüşürüz.

0: Kim ne dedi?
1: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
2: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos, o que você acha disso?
3: Não sei, merhaba, günaydın, galera. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
2: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
4: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
3: Rica ederim abi.
4: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
2: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
3: como minha equipe?
2: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
3: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande,

0: melhores da Europa. Então, só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, e escolhi isso, mais por causa disso.
1: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak. Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
2: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
1: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
0: Realmente foi incrível, não imaginava que ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
1: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak, unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
2: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
1: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
0: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
1: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Kevin Yega saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
1: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar com nós.
0: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
1: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
1: O que significa İlkay para você?
0: İlkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu não imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
1: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımcından geçmezdi.

0: hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
1: Evet.
2: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Lezli transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios e agora que tem mais um meio-campista que chegou Lesley tem mais competição dentro da equipa como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
3: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o Mister me chamar, para estar pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo... que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
3: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com três, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken... Diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
1: Bu top kaybetme,
0: o bölgedeki oyuncunun... Se meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando em isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites... Se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
3: É verdade, tem sido razão. É verdade, isso é verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
4: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Galatasaray işte ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
3: Para mim, como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
4: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
3: Kimi? Agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
3: No clube?
0: Você dança bem?
3: No clube, acho que é Mário Lemina. Mário Lemina.
0: Mário Lemina, muito bem.
4: Jan Armando?
3: Agora estou a ensinar Jan Armando.
0: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
4: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niaga nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
3: Em que nível? Sei que tenho potencial porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
2: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
3: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, Romeo Velho é um jogador experiente, tentou

0: vir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também da África, como eu, é um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
2: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk è una persona molto importante nella storia del club, come giocatore, come tecnico, sta scrivendo storia ora mesmo. E desde che você chegou, qual è il dialogo entre ele e você?
0: Entre ele. Nós falamos sempre, ma è aquela conversa normale, assim, eu non tenho assim tantas conversas com ele, ma ele è un buon treinador e ele também fala, tenta me ajudar no che è possibile. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Às vezes nos treinos vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
0: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: E também ele saiu campeão na Galatasaray e também jogou para o Inter.
0: Ele. Tem ele?
1: Não, ele.
0: Tá falando do Mister. Sim.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente achou você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemerburgaz.
0: Se você vai ver. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, tipo meio no nombre Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğime ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Günaydın sevgili dostlar, sevgiler, saygılar herkese. Kucak dolusu sevgilerle sizleri selamlıyoruz. Saatler 7.01 geçeyi gösteriyor ve sizlerle beraberliğimize başlıyoruz. Herkese günaydınlar. Bu sabah Ömer Ateş hocamla birlikte olacaktık ama Ömer hocam yurt dışında. Ama dilerseniz beni WhatsApp'tan arayabilirsiniz demiş. Ben de WhatsApp'tan arayayım bakalım Ömer Ateş hocamı. Eğer konuşmak isteyebilirse, müsaitlik durumu varsa onu bir rahatsız edelim. Bizlerle beraber olabilecek mi bakalım, arayalım. Saygıdeğer hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicilere.
0: Hocam özür dilerim ya, ben normalde hiçbir şekilde unutmam ama maalesef siz her sabah hiç kesintisiz ara vermeden bizle birlikte olduğunuz için unutmuşum tatilde olduğunuzu. Evet. Rahatsızlık verdim ama ona rağmen bağlanmak isterim dediniz, çok teşekkür ederim.
1: Sorun değil, rica ederim.
0: Hocam nerelerdesiniz, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun.
1: Vallahi Maldiver'e geldik, yarın son gün dönüyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Ben biliyorsunuz haftanın 7 günü çalışıyorum 4 yıldan beri. Tatilleri biraz fazla yaparak bu yorgunluğu atmaya çalışıyorum.
0: Hocam Maldivler mi dediniz?
1: Evet.
0: Hocam dükkanı kapatalım biz ya.
1: Hocam vallahi çok çalışınca dinlenmek gerekiyor.
0: Evet evet. Allah ağız tadıyla tatil nasip etsin. Gözümüz kalmadı amin desem yalan olur ama. Hocam ne diyorsunuz, bu akşam nasıl bir mentali olması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Şimdi tabii ki önemli bir maç. Bu maçların şakası yok. 1-0'lık skorun fazla bir avantajı yok demiştik sonuç olarak. Böyle maçlarda ilk golü atmanız lazım. Yani Fenerbahçe'nin bir gol atması işi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çünkü evet 1-0 bir avantaj ama büyük bir avantaj değil. Eğer ola ki golü yediğiniz zaman da bu sefer rakip takımın avantajı artmış oluyor. Böyle bir durumda oyun stratejinizde yani iki aşamalı oyun kurgusu değil. Yani siz oraya kazanmaya mı gideceksiniz, beraberliğe mi? Buna göre net plan yapmanız lazım ki kazanmaya gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ne olursa olsun hani gol atsa da ikinci golü düşünecek. Yese de mutlaka gol atmayı düşünmesi gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin tamamen kazanmaya oynaması gerekiyor ve kazanması da gerekiyor. Yani olası bir sürpriz bir sonuç, hayal kırıklığı yaratabilir, her şeyi de olumsuz etkileyebilir. Dünya Kupası bize şunu gösterdi, takımlar arasındaki o eskiden 80'li yıllardaki, 70'li yıllar hatta 90'lı yılların başındaki bir boşluk vardı, bir kalite farkı vardı. Herkes fizik gücü çok iyi, kondisyonu iyi, işte toplu takım savunması yapıyor, alanı daraltıyor, kaleye otobüs çekiyor tabiri caizse. Artık ondan sonra o noktadan sonra sizin yetenekleriniz devreye giriyor ve psikolojik faktörler devreye giriyor. Şimdi Dünya Kupası'nda bunu gördük. Sıradan ismi cismini bilmediğimiz yeni ülkeler geldiler. Büyük takımlara kök söktürdüler. Berabere kaldılar. Yendiler veya son anda yenildiler. O yüzden bizim biliyorsunuz Avrupa'da 10 kat düşük bütçeli takımlara geçmiş yıllarda, son 30 yılda çok talihsiz skorlar aldı bütün takımlarımız. Ve puanlar kaybederek, elenerek büyük sürpriz yarattılar. O yüzden artık böyle 100 milyon euroluk takımmış, 40 milyon euroluk takımmış, biz 350 milyon euroluk takımız, bunlar pek fark etmiyor açıkçası.
0: Evet ve en önemlisi de zannediyorum takımlar arasındaki bu farkın kapanması devamında şunu da getirdi. Hiç kuşku yok ki transfer süreçleri de buna göre artık şekillenmeye başladı. Çünkü bir bakıyorsunuz hiç adı sanı duyulmamış takımlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıyor ve oradan çok ciddi gelirler elde ediyor.
1: İşte Bodo Glimt örneği var mesela. Neredeyse yarı finale kalıyordu biliyorsunuz. Baktığınızdaki bütçesi 56 milyon, 50 civarı 50 milyon euroydu herhalde. Şu anda herhalde 60-70 milyon euroluk bir takım oldular. O yüzden diyorum artık futbolda bütün takımlar koşuyor, pres yapıyor, savunma anlayışını iyi kullanıyorlar. Fırsat buldukça da süratli oyuncuları devreye sokup bir kontra ataktan gol atmaya çalışıyorlar. Bu da aradaki kalite farkının erimesine sebep oldu. Elbette kalite farkı önemli. Bir de dünyaya baktığımızda eskiden hani Maradona gibi ayağını alıp İşte çalım atan ne oyuncular vardı? Savicevic vardı, işte Kaka, biliyorsunuz hani Ronaldinho. Bu tür oyuncular da fazla olmayınca ne oluyor? Adam eksiltemiyorsunuz. Yani düz top al ver ve gibi. O futbolun da bence güzelliğini de öldürdü diye düşünüyorum. Öyle çalım atıp 2-3 kişi eksilten adam olmayınca da işte vasat takımlar karşısında büyük takımlar zorlanabiliyorlar.
0: Peki yarın da Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçı var. Beşiktaş'ın rakibi nispeten çok daha zor diye tanımlanabilecek nitelikte.
1: Evet, Danimarka'nın temsilcisi. Evet, Midland'la oynayacak yanılmıyorsam. Tabii ki İskandinav ülkeleri biliyorsunuz. Biraz önce de dedim, Bodo Glimt disiplinli, fizik gücü üst düzeyde, aynı zamanda doğru yatırım yapan takımlar. Sonuç olarak evet, Beşiktaş'ta bir avantajı var ama bunları, yani böyle oraya sanki berabere kalmış gibi gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Mutlaka gol bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe gibi, yani beraberi iz gibi gitmeleri lazım deplasman maçlarında. İnşallah Beşiktaş'ta, Başakşehir'de bu avantajını kullanıp, yani evet belki Başakşehir ilk maçta istediğini yapamadı ama sonuç olarak ben 3'te 3 yapma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri de eğlenirse Türk futbol adına olumsuz olur diye düşünüyorum.
0: Hocam, kızlarımız Milletler Ligi'nde zaferi yakaladı.
1: Evet.
0: Ve evet, en önemli hadise evet, bu zannediyorum. Psikolojik olarak okusanız. Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle daha önceki programlarda da dile getirmiştik. Geçmiş yıllarda başlayan Voleybol Federasyonu'nun yaptığı doğru yatırımlar, doğru taramalar, doğru oyuncuların tespiti, bunların yetiştirilmesi ve profesyonel sporcu olma geçiş düzeyleri çok iyi yönetildi. Biliyorsunuz artık ben birçok sporcuya danışmanlık yapıyorum. Kadın voleybolu o kadar rekabet halinde ki, inanılmayacak derecede şu anki milli takımı oluşturan jenerasyon böyle bence dürüst bir şekilde hakları yenilmeden, yani o torpil olayına karışmadan iyi bir seçimle, iyi bir süreçle profesyonelliğe geçiş yaptılar. Tabii ki bunu yönetmek kolay değil. Bence burada sistem başarısı var, disiplin başarısı var. Tabii bu oyuncuların çoğunun da mental destek aldığını biliyoruz. Kendi takımlarında olsun, belirli şeylerde. Benim de zaman zaman geçmiş dönemde oynayan, çalıştığım sporcular vardı. Sonuç olarak baktığımızda hem doğru seçim, doğru strateji, doğru planlama ve psikolojik anlamda da çoğunun da güçlü olması bu başarıyı getirdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar da evet, milli takımımız bizi futbolda üzdü ama Türkiye hakikaten bir voleybol ülkesi olduk. Bir ekolüz artık ve genç jenerasyonu da çok etkiledi. İnanılmayacak derecede de etkilediler. Artık Türk voleybolu daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli sporcular da gelecektir. Çünkü hepsinin örnek aldığı sporcular, benim çalıştığım, mental destek verdiğim voleybolcuların çoğu hep Türk milli takımdaki oyuncuları örnek alıyorlar.
0: Efendim, şimdi Infantino diyor ki, bu FIFA'nın çok değerli hisseleri diyor ve yaklaşık şirketin piyasa değeri 20 milyar dolar diyor. Biz bunu diyor satalım diyor ve bütün ticari hakları tek bir çatı altında toplayalım diyor. Bu lafı duyunca Trump'ın damadının kardeşi Joshua Kusher ve Formula 1'i satın alan ekibin eski yöneticisi Greg Maffel gözleri parlıyor. Ve daha da geriye gidiyor, evet, ileriye gidiyor pardon. Diyor ki bu şirketin adı FIFA Forward Enterprise olsun diyor. UEFA buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bunun üzerine FIFA diyor ki, ben diyor bütün üye federasyonların her birine 20 milyon doları da hemen yatırayım hesaplarına diyor. UEFA'da diyor ki kardeşim bu futbolun tamamıyla çökmesi anlamını taşır. Sirke çevirirler oyunu diyor. Siz ne dersiniz?
1: Vallahi vahşi kapitalin her şeyi farklı anlamanesidir. Yani evet önemli bir materyal ama tabii ki beklentinin üstünde yapmak çok çok doğru değil. Yani bence de bozacağına inanıyorum. Çünkü futbolun daha fazla paraya girdikçe görüyoruz ki futbol bozulmaya başlıyor. İşte bahisi oluyor, şikesi oluyor. İşte hak etmeyen kişilere çok yüksek rakamlar veriliyor. Bunlar verildiğinde ne oluyor? Doğal olarak futbolun değeri düşüyor. Bence de doğru olacağını düşünmüyorum. İşte Dünya Kupası'nda gördük. Kafalarına göre şey yapıyor. Reklam programlaması yapıyorlar işte. Kim bilir araya neler sıkıştıracaklar. Değişik şeyler. Her maçın arasına bir konser mi koyacaklar? Ne yapacaklar bilemiyorum ama doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam bir de bir uygulama geldi. Bunu UEFA kabul etti ve şu anda İngiltere'de bütün lig seviyesinde uygulanacak. Örneğin kaleciniz sakatlandı.

0: dakika kenara alacaksın diyecek. Eğer teknik direktör bu konuda bir tavır takınmazsa sakatlık bittiğinde hakem kaptanı kenara 1 dakika ceza olarak gönderecek. Bunu nasıl okursunuz?
1: Bence güzel bir uygulama. Çünkü hani futbolda biliyorsunuz özellikle bizim ligimizde çok çok fazla. Hani Avrupa'ya baktığımızda sahada topun oynanma süresi daha fazla, bizde daha düşük. Hani gerçekten yere yatmalar çok. Bunların çoğunun ben aldatmaya, vakit geçirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Hatta şey bile yapılabilir. Yani tabii ki bu biraz da soyut yorum olacağı için hani bir takımın vakit geçirmeye karşı benim aklıma şöyle bir yöntem geliyordu. Hani içeri veriyor. Sizde vakit geçirmeye yönelik bir hissiyatım var. Bundan sonra buna göre karar vereceğim. Örnek veriyorum, o takım galip vakit geçiriyor, maç bitiyor. İşte 5 dakika normal uzatma, 3 dakikada ekstra ceza uzatması gibi bir şey. Hani o yüzden mantıklı, güzel bir yol bulmuşlar. Bizimkisi tabii daha tartışmaya açık olurdu. Bu daha güzel bir uygulama diye düşünüyorum.
0: Efendim, Kadınlar Milletler Ligi Kupası'nı müzesine götürdü. Milli takımımız erkeklerde de tarihinde ilk kez finallere kaldı. Ve bugün saat 10'da filenin efeleri Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Şimdi şöyle, zaten Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Uslundağ'ın da dediği gibi inşallah her iki takımımız da olimpiyatlara katılır. Buradan madalyalarla döneriz dedi. Bu yolda ilerliyoruz. Tabii ki bu süreç, ben erkek voleybolumuzun da doğru bir sürece girdiğini düşünüyorum. Kadın voleybolu bunda etkili oldu. Tabii ki Voleybol Federasyonumuzun sistematik yaklaşımları da etkili oldu. Kadın takımımız erkek takımımız da itiyor. Sonuç olarak ben başarılı bir sonuç olacağını düşünüyorum. Olmasa bile bundan sonraki süreçte 3-5 yıl içinde erkek voleybolumuzun da daha da zirveye tırmanacağını, bu başlattığı çıkışı devam ettireceğini düşünüyorum.
0: Hocam, son olarak şunu da sorayım. Bu bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Siz bir
1: Rica ederim.
0: danışansınız ve bu dönem üniversite tercih dönemi ve çocukların bazıları spor bilimleri fakültelerini tercih edecekler. Genç kardeşlere neler önerirsiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mühim olan en önemli şey şu. Kişilerin mesleki kariyerlerini 40-45 yıl gibi düşünürsek sevdikleri işi yapmaları çok çok önemli. Sevdikleri işi yapmaları hayat motivasyonlarını da disiplinlerini de artıracaktır. Hani ben böyle bir çıkar para kazanayım diye dışsal motivasyona dayalı tercihler yapmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Kendi kişilik karakterlerine göre işte dünyanın gidişatına göre aynı zamanda yapay zekayı da ön plana alarak bir bölüm seçmeleri önemli. Ama ben yöneticilik bölümü mezunuyum. Bunun çok avantajını gördüm. Evet, yöneticilik bölümünü tam olarak çalışmadım hiçbir zaman. Abi, spor psikolojisi master yapmaya gittim. Ama her alana faydası var. Yani bugün spor yöneticiliği bölümü eğer ilave eğitimlerle, stratejilerle birçok alanda çalışma şansı bulabiliyorsunuz.
0: Hocam, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz ya bak
1: Bir de
0: süre...
1: şunu demek istiyorum. Antrenman bilimleri de önemli. Yani insan fizyolojisi. Söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hocam, Maldivler'de bol ve güzel eğlenceler. Canımız kaldı. Ağzımızın suyu şu anda yere düşmek üzere.
1: Sağ olun, iyi niyetleriniz için teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ
0: Evet.
1: olun.
0: Hocam Maldivler'de tatildeymiş. Çok güzel ya. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Ben de içim bir garip oldum. Maldivler. Maldivler neredeydi? Bir bilgisayara önüme bakmak istiyorum ya. Maldivler nerede? Siz biliyor musunuz Maldivler nerede? Maldivler. Ne güzel bir şey. Pahalı mıdır acaba uçak biletleri Maldivlere? Maldivler. O Maldivler zaten bir ada, böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ada böyle yan yana sıralanmış. Yalnız deniz meniz efsane. Vay vay vay vay, ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Tam böyle Hindistan'ın Kuzey'de herhalde.

0: De o zaman Kuala Lumpur'a falan uçuyorsun buradan. Ya da ben sana söyleyeyim, Hindistan'a uçuyorsun. Ya da Sri Lanka'ya direkt uçuş var mı bilmiyorum. Oradan geçiyorsun, denizin tam ortasında Maldivler. Bu denizler yükselince zaten bu Maldivler sular altında kalır. Gitmeye gerek yok. Bizde böyle bir huy vardır biliyorsunuz. Sallarız hemen 2 dakikada. Efendim Allah ağız tadıyla şimdi bizim de nazarımız değmesin. Tatil yapmayı nasip etsin. Efendim İskoç Hearts'ı yendiler. Hearts geçen yılki kadronun çok uzağında. Ben de böyle triplere girmiştim. Hearts çok tehlikeli rakip falan olur demiştim. İlk maçı Sturm Graz 4-0 kazandı. Ve ben hatta o maçın skorunu bilmeden böyle bir yorum yapmıştım. Ama Hearts'ı kelimenin tam anlamıyla çöpe atmışlar. Çünkü Hearts geçen yıl Celtic'le yarıştan kalan bütün oyuncuları, üstüne bir de teknik direktörünü kaybetmiş. Hearts'ın peri masalı bitmiş. Doğal olarak Hearts elendi ve Sturm Graz. Ben İskoçya'da bunu anlamıyorum. Yani biraz palazlanan bir takım. Ondan sonra bütün değişimi tetikliyor. İşte o değişimi tetiklersen aynı Leicester City gibi oluyor. İşte Leicester City'de nasıl Claudio Ranieri ile şampiyon olduktan sonra küme düştü, geriledi. Arsenal'da da aynısı olmuş. Sturm Graz'a 2-0 yenildiler. Fenerbahçe'miz turu geçtiği takdirde Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Zor bir rakip. 2 maçta Hearts'a 6 gol attı. Rövanşın tamamen hazırız ve kazanıp iyi oynayıp eleyip zafere uzanacağız demiş. Küçük bir avantajımız var. Buraya ilk maçtan skoru korumak için değil, iyi oynayıp turu geçmek için geldik diye de eklemiş. Kim demiş bunu? Sevgili İsmail Kartal hocam demiş. Şimdi bir reklam arası vermek istiyorum. Ardından Maldivlere gideceğim. Pardon, tabii ki buradayım efendim. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ya, ama tabii şöyle bir şansım da var. Şimdi mesela Doğan, Berk, Can, Cihan hepsi stüdyoya geliyor çocukların. Orada çok yorgun bir şekilde, ama stüdyo da bizim çok hareketli. Orada ben de burada Seferihisar'da, ama benim de şöyle bir durum var. İşte haftanın 2 günü o hastane benim, bu hastane benim, koşturuyorum. Yalnız ben size şunu söyleyeyim, hakikaten Allah başımızdan hastaneleri eksik etmesin, ama hastanelerde geçen süreç işte çok zorlu. Özellikle devlet hastanelerinde çok zorlu bir süreç yaşıyorsunuz. Geçen gün işte dediler ki Emre Bey bir de gözden randevu alın dediler. Saatlerce 182'yi arayarak ancak gözden randevu almaya çalıştık. Saygıdeğer Sağlık Bakanımı bir böyle bu randevu sistemini gözden geçirmesini istirham ediyorum efendim. Çok rica ederim. Bir mesela kendi randevu almayı denesin bakalım alınabiliyor mu? Bir reklam arası.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz Mustafa Tümöz hocamla devam ediyor. Eski profesyonel değerli oyuncularımızdan biri ve şu anda da hattımızda. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Bey. Keyifli yayınlar olsun.
0: Hocam siz de Seyşeller'de misiniz?
1: Ben geçen hafta oradaydım Emre Bey.
0: Şaka mı ya?
1: Ya bir şey şakası. Şaka şaka. Yani sizi dinledim.
0: Kafa üstü atlayacağım şimdi aşağı.
1: Yok sizi dinledim ama hani insanın oraya gidesi de geldi açıkçası. Hiç de gitmediğim bir yer. Allah gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin yani.
0: Amin, benim şu anda ağzımın suyu paçalarımdan akıyor.

0: Ama siz Seferihisar'da değil misiniz?
1: Evet, ben de Seferihisar'dayım ama
0: Yani.
1: yani İlyan abi de diyor sen ne zaman geleceksin? Seferihisar'da bayağı iyi tatil yaptı. Dedim ne tatili? Haftanın 2 günü İzmir'de sürtüyorum o hastane, benim hastane.
0: Ama Seferihisar'da Maldivler kadar güzel bir yerdir yani.
1: Tabii, Seferihisar'da güzel. Bizim de ülkemizin Maldivleri var da çöpe çevirmesek. Yani çöp haline dönüştürüyoruz sürekli olarak.
0: İnşallah.
1: Ya biz insanımız olarak, yani hepimiz, buna kendimi de dahil ediyorum. Hocam çok temiz değiliz ya. Yani mesela yiyoruz, dondurmayı atıyoruz. Ben hatta işte sevgili muhtarımız var buranın. Onunla da konuşuyoruz zaman zaman. Dedim ki ya bir organize olalım da mıntıka temizliği yapalım. Yani bütün akarcıyı hep beraber temizleyelim. Ya iyi fikir falan dediler. Şimdi belki 7 Ağustos mıntıka temizliği günü ilan ettiler burada.
0: Ne kadar güzel.
1: Asker
0: Aslında böyle
1: askerde vardır ya.
0: evet. Çok iyi olur aslında da yani mensup olduğumuz dinin temellerinden biri aslında temizlik. Bizim çok bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Ama ülke olarak biraz bu noktada zaaflarımız var.
1: Tabii, temizlik imandan gelir biliyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: Gelen birkaç mesaj var hocam. Onları okuyup hemen sorayım size. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Maldivler haritada nerede oluyor demiş. Gülücük atmış. Galatasaray'da transferde gelişmeler var mı demiş. Şimdi Fenerbahçe'yi sorduk az önce. O yüzden Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray sizce transferde çok geç kaldı mı hocam?
0: Emre Bey, biz bunu böyle bir 3-4 hafta önce konuşmuştuk. O zaman da benzer soru vardı. Tabii o zaman ben Galatasaray'ın bu noktada çok geç kaldığını düşünmemiştim. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu daha erken açmak zorunlulukları, işte resmi maçları daha erken oynamaları, transferi biraz daha önden gitmeleri gerekiyordu. Galatasaray bu noktada biraz daha avantajlı gibi duruyordu. Ama bu süreyi Galatasaray tüketmek üzere gördüğümüz kadarıyla. Evet, sonuçta Eylül'e kadar veya Eylül'ün başlarına kadar transfer dönemi devam ediyor. Ama bir yandan da Ağustos ayı itibariyle lig de başlayacak. Bana göre Galatasaray bu noktada bir miktar geç kalmak üzere. Bu sarı bayrak, böyle uyarı bayrakları bence çıktı diye düşünüyorum. Evet, bir tane Galatasaray'da şu anda transfer var benim bildiğim. Bir orta sahada 6 numara Leslie transferi var, kiralık. Bu da sıradan Galatasaray için ihtiyaç olan ama Galatasaray'ı daha yukarı taşıyacak bir transfer değil. Bence Galatasaray transfer noktasında biraz daha hızlı hareket etmesi gerekir. Belki de bu noktada hareketi hızlı yapıyor da içeriden dışarı bilgi sızması noktası biraz daha gizli oluyor olabilir. Biz bilmiyor olabiliriz. Son dönemlerde bazı isimler de ortaya atılıyor. Gerçi yalanladılar. Galatasaray'a baktığımızda hani bu sene Galatasaray'ın bence transfer etmesi gerekli olan bazı noktaları var. Özellikle 10 numara çok önemli bir pozisyonda Galatasaray için. Burada bir transfer ihtiyacı var. Yine 8 numara Galatasaray'da gerekiyor. 6 numarayı transfer ettiklerini söyleyebiliriz. Bir de santrofor, özellikle Osimhen'in alternatifi ya da Osimhen'in olmadığı durumda kullanacağı önemli bir santrofor ihtiyacı daha var Galatasaray'da. Yine yapabiliyorlarsa ki özellikle defanstaki ikilinin Sanchez ve Abdülkerim'in yanında sol stoper, ki Abdülkerim'i de bu hem daha ileri taşıyacak hem alternatif olacak bir transfer Galatasaray için de gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Rafael Leao 40 milyon euro. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan kulübüyle Fenerbahçe masada. Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu mudur Rafael Leao? Ve ayrıca Guasi isminde Rafa kalkmış ve Garcia ismi öne çıkıyor. Gonzalo Garcia'nın güncel değeri de 30 milyon euro. Dortmund'la bir türlü anlaşılamadı. Fenerbahçe santrforda rotayı İspanya'ya çevirmiş. Bu iki oyuncu alındığı takdirde Fenerbahçe çok ciddi hamleler yapmış olur mu?
0: Şimdi Fenerbahçe Mason Greenwood'u sağ tarafta, sağ kanatta bu inside forward şeklinde oynayan bir oyuncu aldı. Çok değerli, önemli ve genç bir oyuncu. Henüz Fenerbahçe'deki hazırlık dönemini atlatamadı gibi görünüyor ki geçen hafta da zaten çok az bir süre aldı. Çok bir şey göremedi kendisinden. Bu hafta, yani bugünkü maçta oynayacak mı onu bilemiyoruz. Rafael Leao da bunun tam tersi tarafta bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Milan'la da uzun süredir Milan'ın kadrosunda olan

0: bir oyuncu, Portekizli. Bu oyuncu tabii Milan'ın 2028'e kadar biraz baktım, sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Fakat son dönemlerde Milan'da işte hem teknik direktörle hem yönetimle bir sorunlar yaşadığı, takım içerisinde sorunlar oluşturduğu söylenen bir oyuncu ama bizim ligimiz için üst bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Portekiz'de direkt oynamıyordu. Milan'da da sonradan bazı maçlarda oynadı, bazı maçlarda oynamadı. Özellikle son yıllarda. Fenerbahçe'ye fayda sağlayan bir oyuncu ama gerçekten Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu o mu? Orada Kerem de oynuyor. Bu diye sorarsanız hani ben eğer Fenerbahçe'nin finansallarında problem yoksa Rafael Leao Fenerbahçe için ideal bir oyuncu olabilir ama diğer taraftan şunu da biliyoruz biz Fenerbahçe çok fazla yabancı oyuncuyla kadroda bulunuyor. Dolayısıyla bu oyuncularla da ayrılması zorunlu 10 artı 4 kuralından dolayı bu da onlar için bir problem oluşturuyor. Onun için yabancı yerine Kerem'le belki bu sene için devam edilebilir. Bence Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olan nokta nokta santrafor dediğimiz 9 numara dediğimiz pivot tipi bir santrafora ihtiyacı var. Vedat Muriç var evet ama Vedat Muriç'i bir sezon boyunca hem kupa maçları hem Avrupa maçları hem de lig maçları düşündüğümüzde ki şu anda da sakat kullanma noktasında problem yaşayabilir. Santraforsuz kalabilir ki geçen sene en büyük sıkıntı ikinci yarısında ligin Fenerbahçe'nin santraforsuz oynaması idi. Dolayısıyla Fenerbahçe mutlaka bir santrafor alması gerekir. Rafael Leao'yu alırsa da hani faydalı olur ama ben öncelik midir bilmiyorum. O tamamen Fenerbahçe'nin yönetiminin ve finansallarının vereceği bir cevap olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe bir kurgusal değişime de gidecek. Kalede Mert Günok yerine Ederson'un olması bekleniyor. Asensio'nun Bartu'nun yerinde oynaması bekleniyor. Bu konudaki fikriniz nedir? Kurgusal değişim beraberinde farkı getirir mi? Bir de yine olamayacak Greenwood.
0: Evet. Şimdi zaten hani Ederson olması beklenilen Fenerbahçe'nin ilk kalecisi ki hazır değildi ya da kendisini hazır hissetmedi. İlk maçta Mert Günok'la çıktı İsmail Kartal. Yani mutlaka Ederson'un da bundan sonra devam edecek. O kurgusal değişiklik bu maçla birlikte başlıyor da olabilir. Asensio olayında ise Asensio bizim basından takip ettiğimiz kadarıyla geçen haftaki maç öncesinde İsmail Kartal'daki konuşmasında hazır olduğunu belirtmiş. İsmail Kartal da yok değilsin %70 hazırsın gibi bir konuşma geçmiş. Sanırım Asensio bu konuşmadan çok memnun kalmamıştır. Bartu yerine Asensio mu oynayacak yoksa Fred'in yerine mi Asensio oynayacak? Oraya bakmak lazım. Çünkü Asensio Bartu'nun yerinde oynayan bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla. Daha önde ofansa yakın, kaleye yakın oynayan bir oyuncu. Ama tabii İsmail Kartal'ın da bir geçmişten kalan bir Fred hayranlığı var. Onu bir bugünkü maçtaki kadroda da göreceğiz. Hani ben Bartu'nun yerini beklemem aslında Asensio'yu. Mason Greenwood konusunda ise geçen hafta hiç hazır görmemiştim onu. 15 dakika kadar bir süre oynadı. Dolayısıyla aradaki bir haftalık sürede bunu tamamladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla bugün de oynamasını aslında onu beklemem. Vedat Muriç de muhtemelen hazır değildir. O da ciddi bir sakatlık geçiriyor sanırım. Bugünkü maçta ben Fenerbahçe'nin yani tur atlayacağını düşünüyorum. Maçı kazanıp kazanmama konusunda çok emin değilim. Çünkü biz geçen hafta Górnik Zabrze'yi gördüğümüzde çok da kötü bir takım gelmedi bana. Hazır bir takım gibi duruyor. Özellikle geçiş oyunlarında çok fazla oyuncuyla rakip sahaya hızlı bir şekilde gidebilen bazı atakları vardı. Fenerbahçe golü santraforsuz oynamasına rağmen yine gol noktalarında sorunlar yaşıyor Fenerbahçe. Yine duran toptan kazandı. Yine bugün Talisca mı oynayacak? Ona da bir bakacağız. Ben Fenerbahçe'nin böyle çok saldıran, çok önde basan bir oyun oynamasını beklemiyorum. Biraz daha oyunu tutan, kontrol eden, topa daha çok sahip olan, rakibe hiçbir şekilde fırsat vermeyen, geniş alan bırakmayan bir oyun oynamasını bekliyorum aslında. Yani bu tip ikili maçlarda daha çok puan maçı olmadığı için daha kontrollü oynayıp yakaladığınız pozisyonları ki duran topları Fenerbahçeli oyuncular çok da iyi kullanıyorlar. Talisca ile veya Asensio oynarsa Asensio ile Fenerbahçe bu noktada daha avantajlı olur diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş Milan karşısında neler yapar? Italiano'nun futbolu hoşunuza gitti mi? Ve Orkun'la Salih özellikle ikisinin uyumu etkiliydi. Ama hala Beşiktaş'ta da bir gol ayağına ihtiyaç var mı?
0: Şimdi Avrupa'da ön eleme oynayan takımlarımız arasındaki en zorlu rakip Beşiktaş'ın rakibi Milan. Ki bunu da ilk maçta gördük. Beşiktaş ilk maçta özellikle Midtjylland'ın kırmızı kartı görene kadar olan zaman dilimi içerisinde bir başa baş bir maç oynandı aslında. Beşiktaş için çok zorlu geçecek olan bir maç vardı. Kırmızı karttan sonra tabii Midtjylland'ın biraz daha defansa önem vermesi, arka tarafa yaslanması Beşiktaş açısından avantajlı bir konum yarattı. Beşiktaş bunu çok fazla değerlendiremedi. Bir tane gol buldu ki çok da gol kaçırdı. Özellikle Olaytan'la karşı karşıya birçok pozisyonu harcadı. Beşiktaş aslında ilk maçta turu geçme fırsatını çok iyi değerlendiremedi. Bence burada Beşiktaş çok daha agresif olup gol bulma noktalarında sonuca gitmeliydi. Bunu yapamadı. Şimdi 11'e 11 oynanacak ve maç deplasmanda oynanacak. Dolayısıyla çok kolay olmayacak artık Beşiktaş için Midtjylland maçı. İtalyano'nun futbolunu biraz daha seyretmemiz gerekiyor ama ilk maçtan baktığımda ben beğendiğimi söyleyebilirim. Çok fazla agresif futbol oynatan, göze hoş gelen, önde baskı yapan, kanat beklerini öne çıkaran bir oyun tarzı oynatıyor. İç sahada bu tabii çok fayda sağlayabilir ama özellikle Midtjylland karşısında bu tip bir oyun oynadığınızda cezalandırılabilirsiniz. Özellikle kanatları öne çıkardığınızda arka tarafta yakalayacakları geniş alandaki Franculino santraforları çok etkili, arkaya atılabilecek pozisyonlarda gol bulabilir. Duran toplarda etkili bir Danimarka takımı olacak. Kuzey Avrupa takımları zaten çok agresif, fizikle oynayan, tempolu oynayan takımlar. Beşiktaş için tur çok kolay olmayacak. Biraz da Fenerbahçe için söylediğime benzer bir şekilde oyunu kontrol eden yapıda İtalyano'nun aslında şeyini burada taktiksel diyeni bu noktada iki maçta göreceğimizi düşünüyorum. Maçı geçmek için hamleler yapacağını düşünüyorum. Çok kolay olmayacak Beşiktaş'ın turu geçmesi ama hala sanki bir 1-0'ın avantajından dolayı Beşiktaş'ı biraz daha bir 55% civarında bir oranda avantajlı görüyorum tur atlama konusunda.
1: Trabzonspor sessiz ve derinden gidiyor. Son olarak Belçika 19 yaş altı milli takımının da formasını giyen Standard Liège'li genç oyuncu Mitongo'yu transfer etti. Önemli fizik gücü, atletizmi, derin koşuları, ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Ve planlamalara göre sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun bugün imza atması bekleniyor. Neler söylersiniz? Trabzonspor'un transferleri konusunda Salah haberini yalanladı. Trabzonspor kanat transferinde de Avrupa'nın önemli yıldızlarından Ruben Vargas için de harekete geçti.
0: Evet, şimdi Salah haberleri sosyal medyaya düştü ama hani onun çok doğru olmadığını herkes herhalde anlamıştır. Çünkü Trabzonspor'un transfer politikasında çok uygun olmayan bir hamle olurdu bu zaten. Geçen senelerde Fatih Tekke ile birlikte Trabzonspor daha çok gençlere yatırım yapan, Trabzonspor'un finansalları açısından da fayda sağlayabilecek, biraz daha yatırımsal veya gelecek vaat eden oyunculara yönelen bir transfer politikası vardı ki bunu biz geçen sene gördük birçok oyuncuda da ki oyuncuda da bunları yaşadık. Şimdi bu söylediğiniz 18-19 yaş altı oyuncu ile ilgili hiçbir bilgim yok. Ama mutlaka Trabzonspor scoutları bu oyuncuyu uzun süredir izliyorlardır, takiptelerdir. Dolayısıyla geçen seneki strateji tuttuğu için Trabzonspor bu noktada bu hamleleri hep yapıyor ki yapmak zorunda. Çünkü hem Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la bütçe anlamında yarışması Trabzonspor için çok zor il olarak. Dolayısıyla Trabzon'un bunları çokça yapması lazım ki başa baş mücadelede yani sorun yaşamasın. Ben Trabzonspor'un bu noktadaki düşünce şeylerini yani stratejilerini beğeniyorum ama Trabzonspor'un özellikle kendi

0: Altyapısından oyuncu çıkaramıyor olmasını da bir türlü anlam veremiyorum. Yani aslında çok da başarılı altyapısı var. Hepimizin de yakından gördüğü, takip ettiği, uluslararası alanda da başarı elde eden altyapıdaki oyuncuları var. Bu oyuncuların kendi takımlarına katkılarını sağlayacak bir şeylerde eksikler var sanırım ki bir türlü bu oyuncuları kendi A takım kadrolarına çok fazla oynayacak tarzda dahil edemiyorlar. Bu sene Trabzon yine ligde çok can yakacak. Belki yine ilk üçe oynayacak bir takım kuracaktır. Yeni oyuncuları da zamanla göreceğimizi düşünüyorum.
1: Hocam İngiltere Premier Ligi geçen yılla bu yıl arasında kıyaslandığında 6,8 milyar pound kazanç elde etmiş İngiltere Premier Ligi takımları. Ve daha enteresanı Premier Lig ekipleri 3 milyar pound'a yakın harcama yapmışlar. Bu Serie A, Bundesliga gibi ülke futbollarının hepsinin çok önünde inanılmaz paralar ödeniyor. Ve kulüplerin de toplam zararları 948 milyon pound. Yani 1 milyar pound'a yakın. Neler söylersiniz? Dünya futbolu başka bir noktaya mı evrildi artık?
0: Ya aslında evet, dünya futbolu evriliyor ama o belli ülke futbolları desek daha doğru olur. Yani her ülkede futbol bu kadar üst düzeyde, yani paraların konuşulduğu bir seviyeye gelmiyor. Premier Lig bence dünyanın bir numaralı ligi. Yani hem dönen paralar açısından hem de dünyadaki etkisi açısından baktığımızda en önemli lig. Oynayan oyuncuların kaliteleri açısından da öyle. Bir de seyir zevki çok güzel. Yani herhalde futbol severlere bir tane lig seçme sorumluluğu getirirse Premier Lig'i seyretmek isterler. İnanılmaz keyifli maç. Yani bir İspanya Ligi'nden, bir Almanya Ligi'nden maç seyretmekten çok çok keyifli. Dolayısıyla talep çok olunca dünyada dolayısıyla bütçeler de yükseliyor, paralar da yükseliyor. Yani bu rakamlar o ligler için çok yüksek seviyelere geldi. Oralardan oyuncu almak da gerçekten çok da kolay olmuyor. İşte Salah konuşuluyor biliyorsunuz, çok yüksek paralara konuşuluyor. Yani şu oradaki oyuncuların bir vergi dilimleri ve vergi şeylerine baktığımızda, yani buralarda olmaları onlar için çok büyük avantaj ama her futbolcunun herhalde hayali yani Premier Lig'de oynamaktır. %95'inin öyledir diye düşünüyorum birincilik olarak. Dolayısıyla İngiltere Premier Ligi'ni ben çok zorlu bir lig. Orada oynayabilmek de, orada kalabilmek de, devam edebilmek de çok zor. Bizim liglerimizin onlarla bu bütçelerde yarışabilmesi mümkün değil. Biz işte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı, işte Fenerbahçe'yi oralarda görelim diye düşünüyoruz ama çeyrek finallere baktığımızda 4 tane İngiliz görüyoruz bazen. Bazen daha fazla İngiliz görüyoruz. Yani her kupada İngiliz takımlarını görebiliyoruz. Bu da aslında hani bütçeye paralel olarak kaliteyi de bir miktar artırıyor diye düşünüyorum sevgili Emre Bey.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ama
0: teşekkür
1: sürem
0: ederim.
1: bitti.
0: Çok sağ olun.
1: Kucak dolu sevgiler gönderiyorum ve sizden reklama gidiyorum
0: Çok sağ
1: koşar
0: olun.
1: adımlarla.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: o zaman.
1: Gel gel.
0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli, kendisine Kalisto Polikala diyorum. Yasu Tikaisi Kalaisi.
1: Evet Emre, herkese günaydınlar diliyorum.
0: Ağlamak istiyorum hocam. Çünkü Ömer hocamı aradım az önce, Maldivler'deydi. Seni aradım, ben de Yunan'dayım şu anda, denize ayaklarımı sokuyorum dediniz. Ben artık kimseyi aramıyorum.
1: Yok be, arada da bir tatil yapalım sevgili Emre ya.
0: Evet yüzde.
1: Keyifli oluyor yani. Sen de hala herhalde İzmir'desin.
0: Ben burada büyük ihtimalle Eylül'e kadar burada kalmak zorundayım. Hadiseyi siz biliyorsunuz zaten fazlasıyla.
1: Evet, biliyorum.
0: Maalesef.
1: Bence yani sabırlar, şifalar diliyoruz sevgili Emre.
0: Amin amin. Hocam bugün çok önemli bir PAOK.
1: Buradakiler fanatik ama onlar da biliyor musun? Olympiakos özellikle, hani baskette de fanatikler.
0: Tabii canım, Panathinaikos. Bir de onlar birbirlerini hiç sevmiyorlar biliyorsunuz. PAOK AYK'dan, AYK Panathinaikos'tan, hepsi birbirinden nefret ediyor.
1: Evet, öyle yani onlar da. Ama bizdeki kadar fanatik değiller tabii ki herifler yani.
0: Peki, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, sırta ki.
1: Ne adamsın.
0: Çıkamadım bu moddan hocam. Şu anda elim ayağım titriyor birbirine. Hocam bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Sonunda sorabildim soruyu. Neler düşünürsünüz? Zaten maç neymiş ya? Maldivler orada Yunanistan ortamında.
1: Yani önce şunu söyleyeyim, tabii ki Fener'den önce hani ben bir voleybol geyiği yapmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Yani iznin varsa birkaç dakika yapmak istiyorum. Evet, onlar da çok iyi yükseldi. Ama şu var, yani süreklilik, hani bir şey vardır ya Emre, mesela biz gastroenteroloğuz, endoskopi odası. Endoskopi odasını nasıl iyi yapman lazım? Habersiz denetim yaparsın oraya. Bunun belirteçleri nedir? Endoskopi aletinin ağzında mikrop var mı? Hastaya bir zarar veriyor musun? Odan steril mi? Oradan örnek alınır. Lavabodan örnek alınır. Hava tabancasından örnek alınır. Hani dolayısıyla sen bunların hepsinde hiç hatan olmuyorsa, sen bu sürekliliği iyi bir takımı oluşturuyorsun demektir. Zaten bozuksa da bunu zaten birçok yer belki de yapmıyordur bile. O zaman ne oluyor? Biraz Allah'a emanet diyeceğim şekilde gidiyorsun. Hastaya enfeksiyon riski olmuş oluyor. İyi koşullarda çalışmamış oluyorsun. Şimdi burada da voleybolda 2023-2026 çeyrek final, iki yarı final. Demek ki burada korkunç büyük bir başarı var. Yani benim hep demek istediğim şeydi, hani senle de bunu konuşuyorduk ya. Yani bu arada Fatih Terim'in de hep rastlıyorum ya. O da hani bir sosyal medyada sık sık bir paylaşımlar var. Hani biz diyorduk ya, adam 5 yıl çalıştırdı hiçbir şey. Hani ben bile eleştiriyordum. Galiba bilmediğimiz karanlık arka bahçemiz var bizim. Herkes sepeti koymalı önüne, eteğindeki taşları dökmeli, buna bir şey yapmalı. Dolayısıyla böyle bir başarı varken hani böyle çok da hani şey yapmaya gerek yok, ama binlerce kez övgüler ve bu insanların sadece bir nokta küsür bilmem ne 15 kişiye dağıtılıp $70,000, hayır, bu insanların hak ettikleri, bunlar hep sıçrıyorlar. Futbolculardan çok daha riskliler, parmak kırılmaları, diz, menisküs yaralanmaları. Dolayısıyla bu insanlara hani koşullar futbolculardan daha iyi sağlanmalı. Neydi o ya bizim gittiğimiz, pardon böldüm galiba Emre.
0: Yo, %100 sizle hemfikirim demek isteyecektim, buyurun hocam.
1: Tabii ki yani şaşalı şekilde hani köprüden gidiyorsun, işte sana 300 araba konvoyu eşlik ediyor. Hani bu böyle değil arkadaşlar ya, voleybolda bir spor. Hani bunu bir de insanlar yaşatıyor, devamlılığını sağlıyor. Bu büyük bir başarı. Hani dolayısıyla benim diyeceğim şey, bunun altyapısında ne varsa oraya para harcayın. Hani bir tane mesela benim tanıdığım bir arkadaşımın çocuğu burs kazandı diye Fenerbahçe altyapısındaydı. Voleybol sayesinde Amerika'da üniversite okuyacak şimdi. Bunları kapın. Hani biz burada yapalım. Bizde de bir sürü iyi üniversite var. Sen bursunu ver, sen parasını ver. Daha 16 yaşındaki çocuğa ver. Ama onu kazandır.
0: Tabii
1: Hani
0: yani çocuğa
1: dolayısıyla
0: ya da velisine 2 milyon lira parayı ödetme ama çocuk sporla okulun bir arada yürüyüp iyi bir üniversite kazandığında o 2 milyonluk parayı onun için birilerinin ödeyeceği bilinciyle hareket etsin ki bu sayede çocuk okul yüzünden sporu bırakmamış olsun.
1: bravo yani. Bir de destek de yani burada hani hocalarıyla her şeyiyle yani orada çatır çatır kendileri bunu da başarmak zorunda ve başarıyorlar da. Hatta üniversitelerin basketbol ligi, hani sen çok çok iyi biliyorsundur, orada da çok önemli. Orada altyapıya, hani yok işte orada junior mu, tam adını tarif edemediğim şeyler var. Hani seçmeleri oluyor ya NBA'ye,
0: Evet.
1: gençlerden, üniversite takımlarından. Üniversite takımlarında da bu işin ne kadar önemli olduğu ve ortada. Ama adamlar her alanda bunu yapıyorlar. O yüzden de olimpiyatlarda, hani Çin'de böyle, Amerika'da böyle, ikisi hep başı çekip birinciyi, çok madalyayı alıyorlar. İkinci şeye gelirsek, yani ne olur burada bir şey yapsınlar. Bu kızlara para da versinler. Ama bunların yetiştiği altyapıya da destek sağlasınlar. En önemlisi de bu kızların yetişme sürecindeki eksiklikler ne varsa onlardan dinlesinler ve bunlar giderilsin. Bir şey hayranım Emre ya. Yani hepsi cıvıl cıvıl, esprili halleri, o erik dalı dansları, hani gözlerinin içi gülmesi, hani bizi şey yapıyor en azından sporda. Hani böyle bir dostluk havası, kardeşlik havası, sıcaklık havası, bunları da çok iyi verdiler. Hepsine sonsuz teşekkürler.
0: Evet, o yüzden zaten Atatürk'ün kızları vurgusunu hep ısrarla yapıyorum. Çok değerli. Hocam bugün de
1: Şu
0: Slovan
1: Fener'e geleyim.
0: o şeyi hatırlatayım. Yaklaşık benim yayınım tam bittiğinde saat 10'da Slovenya ile Milletler Ligi'nde son 8 maçını oynayacak filenin Efeleri. Başarılı olurlarsa çok önemli bir engeli geride bırakmış olacaklar. Onu söyleyeyim ve Fenerbahçe'ye geçelim. Buyurun hocam.
1: Fenerbahçe valla deplasmanda da olsa hani bu işi daha ilk yarıda biletini kesmeli, garantilemeli. Takım karşılarındaki gençti, koşuyorlardı. Bunların hiçbiri bir bahane değil. Bir göbek, iki göbek üstü demiyorum. En az 3-5 göbek üstü Fenerbahçe. Hani tabii ki şu lafta deniyor, yani Avrupa'da hangi lig seviyesinde olursa olsun oynanan oyun zordur. Ama hayır, ülkelerinde birinci ligleri, süper ligleri ona göre değişir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu işi bizi sevindirecek şekilde kısa sürede ilk yarıda hesabı kapatmasını istiyorum. İkinci yarıya çok daha rahat çıkmasını istiyorum. Asla bir stres olmamasını diliyorum. Hani dolayısıyla İsmail Kartal, yani ona göre hücum oyununu yapacaktır. Bence ilk işte Asensio'nun da geç girmesi, hani hazır değil miydi? Hayır, girdi işte, oynadı. Vedat Muriç'in hani sakatlanması çok kötüydü. Bu santrafor olayını artık bir şeyler bulmak zorundalar. Hani yoksa bu bizi çok daha üzecek gibi duruyor. Fener'in dış sahadaki başarılarını artık koskoca çok büyük bir camia. Hani bunları giderip ilk yarıda bileti kessinler istiyorum ben. Çünkü böyle bir denge var. Bu dengeyi oluştursunlar artık. Bu taraftara bunu getirsinler diyorum sevgili Emre. Topu sana atıyorum.
0: Galatasaray'ın transferlerini yetersiz buluyor musunuz? Yani Galatasaray biraz böyle yavaş adım mı atıyor yoksa akılcı mı yine davranıyor? Siz bu konuda neler düşünür? Doçent Doktor Hakan Güveli hocamla birlikteyiz.
1: Vallahi Emre, Galatasaray'da iyi bir kadro olduğundan daha dengeli adım attığı yönünde sosyal medyada da eleştiriler görüyorum. Aynen senin dediğin gibi. Hani dolayısıyla hani o

0: Sümensiz de başımıza neler geldi bunu da biliyoruz. Bu konularda yeteri kadar desteğe sahip olunmalı. Ama işte biz gene şeyler yapıyoruz. Gene pahalı oyuncular. Hani bu paranın biraz daha dengeli harcanması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir takım ayrılıklarla evet el sıkışılması özellikle Icardi konusunda da bence çok iyi oldu. Ama evet Şampiyonlar Ligi'nde yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde ne kadar yedekte kalanların da önemli olduğunu sakatlıklarla, şanssızlıklarla yaşamış olduk. Belki de ilk 16'yı göremezdik yedekte olanlarda da iyi olması. Yani diyorsun işte Icardi vardı, Sané vardı. Hani bu yedekte oturan bu tipler bile baktığında süperdi. Torreira'nın kalması iyi oldu ama orta sahaya onda da ne olacağı belli olmaz. Yani bir destek olur mu? Olabilir. Bizim bek konusunda da sıkıntılarımız var. Beke birilerini geldi mi Emre? Onu tam izleyemedim ben.
1: Yani henüz daha doğru düzgün bir transfer yapmadı Galatasaray.
0: Değil mi? O orada kaldı. Sosyal medyada da öyleydi. Çünkü burada hep oradan takip etmek zorunda kaldım ben. Yani güçlü kadrosuna güveniyorsun ama hayır bu kesinlikle yetersiz. Yani bizim stoperimiz özellikle kanat beklerimizde yedeğimiz olmalı. Hatta birebir forma savaşı yapacak birileri de olmadı ama orta sahaya da mutlaka destek olmalı. Çünkü beklediğimiz şeyler bazen olmuyor. Torreira sakatlandığında o bölgede de ciddi sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum ben. Bir Fener'in Gündüzoğlu'nu bulmak zorundayız gibi geliyor bana.
1: Fransa milli takımında Zidane geldi takımın başına hocam. Ve Zinedine Zidane 2012'den beri takımın başında olan Didier Deschamps'dan görevi devraldı. Enteresan bir not vereyim. UEFA Uluslar Ligi A grubu 1. grup ilk maçını 25 Eylül 2026'da Kocaeli'de oynayacağız. Rakip Fransız takımı ve Zidane'lı Fransa. Bütün takımlarda bir değişim var. Özellikle dün İtalya'da muazzam bir kavga vardı biliyorsunuz. Pirlo'yu getirmek istedi. Maldini sportif direktör olarak gelmişti. Maldini'nin bu teklifi kabul edilmeyince istifa etti ve İtalya milli takımının başına Mancini geldi. Neler söylersiniz? Değişimler var. Biz çok sessiz mi kaldık? Milli takım kulağının üstüne mi yattı?
0: Hem de bu yatmaktan çok daha öte ya. Yani artık şunu anlayalım lütfen ya. Montelo'nun biz hataları. Ben ne dedim? Bundan önce Avrupa arenasında da yani Gürcistan'ı bir golle yen, diğerinde bir berabere kal. Hani onu da biz ucundan tutturduk da bir şeyler oldu. Orada da çok emniyetli gitmediler. O zaman da takımda yaptığı değişiklikler hataydı, kurgu hataydı. Bu Dünya Kupası'nda milli takıma alınmayan iyiler vardı. Gene ciddi bir santrafor açığı vardı. Başakşehir'deki işte şimdi adını hatırlamıyorum alınmamıştı. Hani bir tek yani biz oyuncumuz oyunda Allah'ını seviyorsan 2.90'ların yanına Kerem'i koyacak bir kafa mı, geç değişiklikler mi, kurgu yapısı bozukluğu mu? Olmaz. Bunun olmayacağını da defalarca gördük. Bu konuda bir sürü de vakit geçti. Ben Montello'yu hiçbir zaman başarılı bulmamıştım. Yani Türk milletinde şöyle var diyorum ya demin kadın var ya bolculara. Abi baksana iki şampiyon çeyrek iki yarı final. Bunlar son 6-7. Bu kadınlar hep bir yerde demek ki. Hep ilk 8'de. Hep ilk 4'te. Başarı budur. Senin yaptığın şeye bak ucundan katıl orada da elen. Hani işte bir çeyrek final galiba oralara kadar çıkabilmiştik. Ama bunlarda da nasıl çıktığına bakarsın. Hani dolayısıyla burada korkunç derecede eleştiriler yapıldı ve bu eleştirilerin çoğunda da haklıydı. Milli takım kurgusu daha farklı yapılsaydı ve içeride ben eminim bir abilik olayı olmuştur. Ben bunun da yani diyorum ya arka bahçen temiz olacak. Daha önce gittiklerinde ulan işte orada bir prim kavgası mı vardı? Onu yaşadık. Kimse çıkıp arkada ne olduğunu duymadı. Dolayısıyla yani kesinlikle federasyonda da bir takım değişiklikler yapılmalı hatta. Bir hakemimizin gitmeyici bile utançtır. Orada da bir takım şeyler sorgulanmalı. Bir de Hacı Osman.

0: İmamoğlu tarafsızlığını ilan edecekti ama Karadenizli yapısı, işte ben de Karadenizliyim, daha demokratik, daha olumlu adımlar atılmalı, daha sert konuşmamalı. Hani bir akademik kadrosu olmalı öyle büyük bir yerin, korumayları olmalı. Onlarla Fatih Terim'e cevap vermeli, onlarla basıma demeç vermeli. Ama bu kadar başarısız giden bir teknik direktör varsa, hani hiç yazılıp çizilmiyor ya, sosyal medyada ne yaptı konuşulmuyor. Şimdi biz bu adama her ay maaş ödüyoruz, değil mi? Yıllık bazında bilmem kaç milyon euro. Ne yapıyor şu an? Yani kaç tane adam yetiştirdin? Ne yaptın? Avrupa'da bu kadar Türk oyuncusu var da, Türkiye'de de vardı. Altyapıdan ne yaptın? Neyi izledin? Hani ben bazen şey yapıyorum ya, yok bu işin bir disiplini var ya. Şeyden hani demiştiniz ya siz. Hani konuşulduğunda Alman Hollanda'nın 15 milyon, o da 600 bini Türk, 1,5 milyonu Surinam sömürge ülkesinin, Hollanda'nın hani alt tesislerine baktığında bizim %80 A takımımızdan tesisleri daha iyi. Ha, demek ki matematiği yeniden keşfetmeyin ya. Matematikte çözülmemiş şifreleri çözün. Yani daha iyiye gidin, daha iyi kondisyon geliştirin. Bakıyorsun kilometrede az, topla yani teknik olarak ileriye gidebilme az, gol atma ürünü yaratabilme az. Dolayısıyla Montello'ya teşekkür edip hani bu işin biletini kesmek lazım. Ha, Türkiye'de de bu işi gerçekten bir takım ve bir ekip halinde yürütecek birilerini bulmak lazım. Yani hoca rapor verecek. Ben bu ay çalıştım. Şu kadar yeni oyuncu izledim. Şu kadar benim ekibim squad çalıştı. Hani Avrupa'daki Türkleri gördü. Bir sürü yeni oynayan vardır ama bizde de hani birincilik, onun alt işte ikincilik, hani bunlara kadar gidilsin. Daha altyapıları, ya bu bizim işte U15, 16, 17, 18, 19 diyoruz. Oraları gittiniz mi? Orada bir ayak var mı? Vade varan bir şey var mı? Hemen onun üstüne gidilsin. Hani ben bunları istiyorum. Bunları, yoksa biz hani hep böyle konuşuyoruz. Kısa dönem başarıları oynamaya çalışıyoruz. Belki de bunu değiştirmemeleri, hani suçlarını kabul etmek istememeleri anlamına geliyor. Yani hoca değiştirdi, şimdi o zaman olmayacak. Hayır ya, bilet orada kesilmeliydi. Bir de hoca da biraz kendine baksın ya. Bir sürü kişi daha kaybetti, dönerken istifa etti. Bir sürü takım. Döndükten birkaç gün önce hem de ciddi ülkelerin istifaları var. Montello, hadi artık sen de yeter. Yani git demek gerekiyor. Bakalım kendi ülkesinde bu paraları rahatlıkla bulabilecek mi Montella? Onu da görürüz deyip topu sana atıyorum.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli hocamla birlikteyiz. Hocam siz asker adamsınız. Adaletinize her zaman çok güvenirim. Şöyle Brezilya'da enteresan bir olay oluyor. Brezilya en üst liginde Internacional'in formasını giyen stoper Victor Gabriel müsabaka esnasında rakibi Gabriel Peck'e çok sert bir faul yapıyor. Gabriel Peck'in ayağı kırılıyor ve Victor Gabriel de oyundan atılıyor. Brezilya Futbol Federasyonu'nda toplanıyor. Diyorlar ki Victor Gabriel'e ne ceza vereceğiz? Diyorlar ki karar şöyle. Gabriel Peck iyileşip futbol sahalarına dönene kadar Victor Gabriel de futboldan ekmek yiyemeyecek diyorlar.
0: Valla ben şöyle de söyleyeyim sevgili Emre, iyileşip 3 ayda sahada koşturup kendini tam böyle kondisyonu bulana kadar bir de onu oynarken izletirim. Hani sırtına kırbaç vurmayalım ama ben bunu da eklerim. Şimdi geçen gün şeyi gördüm, Tugay'ın konuşmasını. Karakteriyle, her şeyle çok sevdiğim bir kişiliktir Tugay. Yani eskilerin bu samimiyeti sanki bizim kuşakta arkadaşlığı, dostluğu, işte Bülent Kaptan'dan tut da hani Ümitler'den tut da hepsi daha, Rüştüler'den tut da hepsi daha iyiymiş gibi geliyor. Hani burada da ya biz diyor bir kontrata imza atardık diyor. Ne o kontrat diyorlar. Sen ciddi bir faul yaparsan, kırmızı kart görürsen para cezan olacak. Ha, bunu da bize bırakırlardı diyor ama orada herkes atarken sen sıkıysa atma gibilere getiriyor ve bunu atıyor. Yani dolayısıyla mesela Arjantin'in yaptığı da sosyal medyada doğru mu bilmiyorum. FIFA başkanının bir konuşması vardı ama bu yapay zekadan inanamıyorsun. Mesela Arjantin'e de çok ciddi bir cezanın gelmesi yönünde. Hani sen asla sırtını dönemezsin seremonide. Alkışlaman lazım ya. Bizimkiler biliyorsun değil mi? Brezilya'yı yeniyor kadın voleybol. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar sonra gelip. Yani bunun ne naifliktir, bu ne güzelliktir yani. Dolayısıyla sevgili Emre, ben şey yapıyorum. Hani bu adam iyileşiyor, antrenmanlar oluyor. 3 ayda aktif maça çıkacak. Hatta onu da şöyle diyelim, 10 tane 90 dakika oynamasını da izledikten sonra bu adama izin verilecek. Ve para almadığı gibi bir de para cezası da ödeyecek.
1: Hocam ben...
0: Onun tamamen futbol hayatı bitebilirdi. Emre, bir de o var. Bak, tıbben bunu konuşalım. Tamamen futbol hayatını bitirecek hamle yapabilirdi. Bu konuda da bence futbolcularda bu 21 yaşında düşünsene şimdi Arda'ya geldiğini, ciddi
1: Allah.
0: kendilerine sigorta yaptırmalılar bence.
1: Hocam Mertkan diyor ki size, günaydın Emre Bey, Hakan hocamın enerjisi bugün düşük, eskiden daha heyecanlıydı, bir sıkıntı mı var? Hocam Yunanistan'da, o yüzden de çevredekiler rahatsız olmasın diye sabahın saat 6'sı orada değil mi hocam, 6'yı 3 geçiyor.
0: Valla bu burada kaç geçiyor artık ondan da koptum da, nedeni şu: şimdi çok doğru, Eğren bir de bir yerde kalıyoruz. Hani yüksek sesle konuşup diğerlerini rahatsız etmek istemiyorum.
1: Arkadan
0: Yoksa
1: bir
0: ben de
1: ses gelebilir.
0: coşkunmaz olduğunu biliyorum.
1: Kalisto Polikala
0: Ha,
1: falan
0: bir de sabah sabah şimdi sus bilmem ne şapırt diye yapıştırılır. Çünkü o yüzden yani özür diliyorum ben, kusura bakmasın, haftaya telafisini yapacağım.
1: Hocam bir de
0: Öyle bir başlangıç yapmak lazım.
1: güncel bir şey sorayım. Yunan daha mı ucuz hocam? Yani Yunanistan'a mesela Türkiye'de fiyatlar yansıyor. En son Bedri hocamdı zannediyorum. Hani çok pahalı diye lanse edilmişti. O da internetten kendi Bodrum'daki dükkanından bir ayrıntı paylaşmış. Adam paylaştığına pişman olmuş. Altına şey yazmışlar. Abi 120 lira su mu olur, ne diyorsun sen falan demişler. Bu konudaki fikriniz nedir? Yani bizde bir
0: Geldi.
1: suni çok para kazanma derdindeki esnafın yarattığı enflatif bir yaklaşım mı var?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere ben biliyorsun asker çocuğu, asker liseli, milliyetçi bir adamım. Hani bu konularda dengeli konuşmayı çok severim. Ama şöyle var. Mesela giderek biz işte İstanbullular burayı da çok bildi etti. Eskiden bir çekinme, Yunan biraz aramız iyi değil, bir endişe de vardı. O kadar çok geliyorlar ki Airbnb olayı burada yoktu Emre. Biz 15 yıldır geliyoruz buraya. Her yıl en az bir 5-6 kere, 15 yıldır. Bir de sırf yazın değil kışında. 50 euroluk kaldığım 5 yıldızlık oteller şu an Emre 180-200-220 euro. İşte orada da bir tane Taner vardı. Burada çok böyle, burada 600 yıla kökenleri dayanan Yunan ama Türk vatandaşlarımız var. Abi siz yediniz bu haltı dedi. Nasıl yani dedim. Abi dedim ki ulan veriyorsun numara, WhatsApp'tan yazıyoruz, dönmüyorsun. Telefon arıyoruz, dönmüyor. Niye döneyim ki, otelde olur diyor. Sana ihtiyacım var diyor. 60 lira kürede de güzel, 220'ye veriyorum diyor. 220 derken ben utanıyorum ama siz Türkler ettiniz diyor. Ha, bu neden? Çok kişi gelmeye başlayınca, talep artınca, adamların da doluluğu. Düşünsene Eylül ayının bile, hani burada Allah'ın dede ağacında kaç tane? Bir sürü otel var, bir sürü yenecek yer var. Çok ilginç bir yer. Fiyatlar tabii ki bize göre daha cazip ama ben 15 yıl öncesinde bildiğim için Yunan'da özellikle pandemiden sonra euro bazında bir tık arttı. Hani euro bazında bazı içtiğin şeyleri hani 5 euro iken artık rahatlığıyla 8-10 euro olduğunu görüyorsun. Hani euro bazında da bu kadar enflasyon olur muydu? Bunlar da oldu. Umarım burası da giderek pahalanmayı sürdürmez ama aradaki fark daralıyor her geçen yıl. O da bizim talebimiz, yarattığımız şey için. Tabii ki ben bunu özellikle Dede Ağaç ve Kavala tarafına yakın olan diyorum. Ama daha az turistin gittiği yerde, daha lokal kalan yerlerde bir sürü adalar var. Oraya giden de tekneyle giden arkadaşlarımız var. Tekneci bir arkadaşım yok daha bizi oraya götürecek Emre.
1: Çok iyi.
0: Yani oraların daha ucuz olduğu söyleniyor. Gerçekten biz de şu plajların kavgasını görünce sosyal medya haberlerinde, hala buna birileri el atmayınca bütün plajları bir takım işletmelere peşkeş çekmeleri, hala 50 gram et koydukları bir dürümün 1000 lira olması ya da fahiş fiyatları görüyoruz. Kardeşim istiyorsan gelme denemez. Bir top dondurmayı da 400'e satamazsın. Buna da git işine, kemiği arıyorsan ara da diyemezsin. Hani dolayısıyla bunların denetimi yapılmalı ve bizim ülkedeki en büyük sorun bu, denetim. Ben bunu istiyorum ya, ne olur sevgili devletimizden. Kardeşim bunun bir limiti vardır. Mekanına göre harcarsın tabii ki yani. aldığın bir pantolon da farklıdır iyi bir markada, normal bir yerde, pazarda. Ama bu işin bir de etik ahlakı vardır. Bu iş 5 yıl önce neydi, her yıl önce neydi? Hani ne kadar oluyor? Bunların denetimi yapılmalı. Dolayısıyla bu tercih

0: meselesi diyorum. Ama biz Türkiye'de biraz kantarın topuzunu kaçırdık. Bunu üzülerek söylüyorum sevgili dinleyicilerimiz. Galiba biraz iğneyi kendimize batırıp biraz öz eleştiri yapıp bu işi rayına koymak lazım. Koyulmuyorsa kanunlar daha sıklaştırılıp öyle yapılması lazım. Türkiye'de hala bu problemler evet Emre oluyor. O yüzden birçok kişi buraları tercih edebiliyor. Çünkü hala baktığında yani sen oda başı minimum 12-15 bin hani Çeşme'den tut da birçok yerde veriyorsan basit yerlerde bile oda kahvaltın senin hani bir ilçede Ege'nin bir ilçesinde 10-12 bin olabiliyorsa bu işte bir tuhaflık vardır. Bir de burada insanlar para harcayacak günlüğü 20'ye gelecekler. Bir hafta kalsa 140 bini kusura bakma ama işte memurlarımızın aldığı durum her aile bu bütçeye sahip olmaz ya da verdiğinde bir takım başka şeylerden kısıtlama yapmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu bir sorun diyorum. Bunun giderilmesi lazım. Maalesef üzülerek dediğin eleştiriye hani ben katılıyorum. Biraz bizim daha fazla ahlaklı olmamız lazım. O da uslanmayanın hakkı ben kötektir yaklaşımından yanayım. Mecazi anlamda söylüyorum. Buradaki kötek cezai yaptırımlar olabilir. Çünkü görüyorsun her şeyi. Bu kadar da pes diyorsun, olmaz diyorsun. Ama bunu doğallıkla benim istediğim bu adamların ahlakının düzelir mi? Bu yasalarla yapılabilir mi bilmiyorum. Ama plajların bu çok ciddi sorun, çok yerde görüyorum. Biz kongre için çok güney illerine gidiyoruz. Ya Antalya'da kaç tane denize gireceğin yer var? Tamam, Konyaaltı bilmem ne kilometrelerce alma. Oranın da hepsi özel tesislere ait. Orada bile bir birlik denetim yok. Kardeşim bütün sis bilmem kaç tane numara var ya Konyaaltı'nda işletme. Mecbur şezlonglarla oraya gidiyorsun. Hayır, mecbur olmasın. O işletme varsa ondan ikimizi de boş alan olsun. Ama o boş alan alanı bizim milleti yalnız bıraktıklarında orada arkadaşlarımızın arkadaşı işletiyordu bazılarını. Abi gelip kakasını yapan bile oluyordu diyor. Bütün çöpünü oraya bırakıyor. Bizim millette de bu da var abi. Yani buna da yapmayacağım, buna da cezai yaptırımlar uygulayacaksın. Boş kalan yerde halka orayı verirken de lütfen belediyenin, zabıtanın her türlü kontrolü de üzerinde olmalı diyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıcakla ve sevgiyle kalın diyorum. Modum haftaya daha yüksek olacak. Tamam.
1: Evet, daha sakin. Aslında modunuz iyiydi de sakin konuşmak zorundasınız. Çünkü dediğiniz gibi şu anda Yunanistan'da saat 6'yı 10 geçiyor hocam. Ya da 7'yi 10
0: Evet.
1: geçiyor. Bir saat mi var aramızda? 2 saat mi var bilemedim.
0: Bir saat galiba, bir saat, bir
1: O
0: saat
1: zaman
0: galiba.
1: 7'yi 10 geçiyor. Şu anda Türkiye'de 8-10 çünkü. Kucak dolu sevgiler canım hocam.
0: Sevgi ve saygılarımla hareketli ve sağlıcakla kalın.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli hocam bizlerle birlikteydi ve kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sıcak gelişmeler var siyasette. Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi ve Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları çerçevesinde Üsküdar Belediyesi'nde de Sinem Dedetaş ve 6 kişi gözaltına alınmış. Bunlar da sıcak gelişmeler. Şu anda ajanslara düştü diyelim. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
4: Dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Maldivleri dinliyorum gözlerim kapalı. Sonra Yunan'dan bir esinti geliyor. Ardından Seyşellere gidiyor kalbim. Ama ben yine de Zanzibar'ı dinliyorum. Ne, ben Maldivleri dinliyordum ama. Bu arada Maldivler'den Türkiye'ye uçak bilet fiyatlarını atmışsınız.

Allah razı olsun. Hakan'dan gelmiş. Tek yön yaklaşık 12 bin ila 20 binmiş. Gidiş dönüş 24-40 bin. Bu durumda biz 3 kişi gitmeye kalksak 40 binden bilet alsak 40-80-120 eder. Onun için gidiş geliş oradaydı. Benim 6 ay çalışmam lazım radyoda. 6 ay çalışıp yememek içmemek lazım. O zaman gidebilirim. Efendim sevgili

çıkıp diyecek ki elimdeki kadroyla bu kadar oluyor. Yönetim transfer yapmak zorunda kalacak demiş Yunus Bal yerden gelmiş. Devam edelim efendim. Sevgili dostlardan İsmail'den gelmiş. Kral günaydın. Hocam selam. Tabak kırarken dikkat etsin. Ekmeği kesersen göbek biraz erir mi hocam demiş. Hocam ekmeği kesersen her şey eriyor İsmail'cim. Valla bak ben anneme diyet uyguluyorum. Geldiğimden beri ki buraya 20 günü aştı geleli. Çok ciddi bir diyet uyguluyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Annem diyor ki ben böyle yaşayamam ki hiçbir şey yemiyorum. 4,5 kilo verdirdim. İnanılmaz. Çünkü annem her şeyi yemeye çalışıyor. Yani mesela ne yiyeceksin diyorum bugün. Hamburger yiyelim mi diyor. Hani diyorum 80 yaşındasın ne hamburgeri Allah'ını sen. O zaman patates kızartması yiyelim diyor. Hayır dedim brokoli yiyeceğiz bugün. Manyak mısın sen diyor. Brokoli ne Allah'ını seversen diyor. Günaydın Emre Bey. Hakan hocamın enerjisi ha bunu okumuştuk. Mert Kan'dan gelmişti. Gelen mesajlar çerçevesinde. Ve yine 0533 265 3995'e gelen mesajlar dışında bana gelen mesajlar bunlar. Bir de 273 10'a gelenler var. Emre Bey ben memleket Samsun'a gidemiyorum. Ben de seninle beraber gülüyorum demiş. Hakikaten ya. Yani ben şurada Seferihisar'a iniyorum. 8 kilometre inerken 3 kere düşünüyorum. Devam edelim. Hayat işte kimine gülüyor. Emre Bey günaydın, iyi haftalar. Maldivler bizim Niğde üzerinden Malatya'ya doğru gidiyorsunuz. Orada olduğunu biliyordum. Selamlar demiş. Hocam çok mütevazisin. Derfin Yunus Tane, yangında ilk kurtarılacak saygıdeğer dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar demiş. Bütün iyilik ve insanların tek sahibi olan Allah'ın selamı üzerinize olsun demiş. Eyvallah. Aleyküm selam. Günaydın Emre abi. Biz ne zaman bu yabancı hastalığından vazgeçeceğiz? İlk maçta Bertu müthiş maç çıkarttı. Şimdi Asensio deniyor. Galatasaraylıyım ama bu durum sanki can sıkıyor. İnanın akıllanmayacağız demiş. Ya ben de Bertu'yu oynatırım. Yani Asensio'da bilmiyorum belki deplasman ya da işte İsmail Kartal daha iyi biliyordur. Ben şimdi antrenman izlemiyorum hiç gitmedim. İsmail Kartal'ın bu tercih üzerinden yapacağım yorum bana biraz anlamsız gelir. O yüzden hani ben o yorumu yapmamalıyım. Ama antrenman izlesem o yorumu Fenerbahçe muhabirleri yapabilir ama. Onlar çünkü antrenman da izliyor. Emre abi merhabalar. Kolay gelsin. Liglerin açılmasına 15 gün gibi bir süreç kaldı. Radyo Gol'ün bu sene ne gibi sürprizleri var? Yayın akışlarında neler var? Bize söyleyebilir misin? Söyleyeyim tabii. Sabahları 7-10 arasında Emre Tilev sizlerle birlikte olacak. Ve hemen ardından sevgili Doğan sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Cihan Dişli var. Ve tabii ki Berk var, Can var, Var da var. Yorumcularımız var, Oğuz abi var, Yakup var, İrfan Çeyrek Yüzyıl var. Yani Var da var. Radyo Gol'den ayrılmayın. Çok değerli isimlerle bir araya geliyoruz. Radyo Gol'de sürprizler bitmiyor. Bizi beğenmiyor musun? Daha ne istiyorsun? Öyle bir reklam vardı değil mi? Daha ne istiyorsunuz gibi. Devam edelim. Selam Emre abi. Umut ben. Programı çok beğeniyorum. Abi bugün Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Abi sen maç hakkında ne düşünüyorsun? Eyvallah hayırlı yayınlar demiş. Bence zor bir maç olacak Polonya'da. Kolay bir mücadele olmayacak ama ben muhtemelen Fenerbahçe'nin turu 2-0 gibi bir skorla geçeceğini düşünüyorum. Çünkü rakip yüklenecek. Böylelikle arkada koridorlar bulacak. Belki Asensio'yu o hızlı hücumlar için adam eksilten ve kaleye de şut atan felsefeden dolayı sahaya sürme arzusunda olabilir İsmail Kartal. O yüzden Asensio ismi gündemde yer alıyor olabilir. Bir mesaj gelmiş saygıdeğer dostumuzdan Sait Bey'den ama silmiş mesajı daha sonra. Emre abi günaydın. Yunanistan gerçekten daha uygun. Özellikle restoranlar demiş değerli dostum. Abi yeni sezonda konuk misafir kadronda güncelleme yapmayı düşünüyor musun? Çok fazla tekrara girmeye başladılar gibi hissediyorum. Saygılar demiş. Yeni isimler geldi. Yeni isimlerle bir araya geliyoruz. Pek çok yeni ismi kadroya kattık. Bunlardan biri Zafer Büyükavcı. Bizlerle birlikte olacak pazartesileri. Tufan Şenol hocam yeni geldi. Binali Kartal hocam hakemlik müessesesinde pazartesi günü sadece 3 değişikliğimiz var. Çok önemli isimler pazartesi günü geldi. Selim Gezer bizlerle birlikte.

oluyor artık. Biliyorsunuz Salı gününe geldi. Çarşamba gününe Umut Eken geldi. Az sonra birlikte olacağız Umut Eken'le. Ve Umut Eken artık bizlerle birlikte olacak. Bu beşinci değişikliğimiz oluyor. Keza yine Bahadır Çokişler Perşembe günleri bizlerle birlikte olacak. Bu da altıncı ismimiz oluyor. Yine aynı şekilde Cuma günü de önemli isimler bizlerle birlikte olacak. Bunlardan biri de Fikret Bayır, Kurmay Albayımız. O da bizlerle birlikte olacak. İki kişiyle daha görüşüyorum. Onları ikna etmeye çalışıyorum. Yani yeni sezona yaklaşık 39 isimden 10 tane daha yeni farklı isim eklenmiş olacak. Böylelikle onlarla beraberliğimizde çok daha farklı bir noktaya gelecek. Hocam sabah yayınlarına birilerini almak gerçekten çok zor. Meşakkatli. Çünkü adam diyor ki baba ben zaten 8'de uyanıyorum diyor. Duş al, o yap, bu yap. Çıkıyorum 8.30, araba sürüyorum, o sırada konuşmak da yasak diyor. Şirkete varıyorum, ilk işleri yapıyorum. Bana diyor 9.20'yi yazarsan olur. Ama işte o da çok zor. Çünkü herkes orayı isteyince full blocked oluyor yani. Emre abi günaydın. Burada valeye verdiğimiz parayla Yunanistan'da yemek yiyoruz. Ya hocam, hakikaten bazı yerlerde İstanbul'da araç park bedeli, geçen park ettim 600 lira abi dedi. Ne dedim? 600 lira dedi. Baba dedim, 2 saati biraz geçkin kaldı. Tamam 600 lira abi dedi. Yani hakikaten cılkını çıkarttık ya. Yani cılkını tam anlamıyla çıkarttık. 600 lira park yeri mi olur Allah'ını seversiniz ya. Yani el insaf be kardeşim ya. 600 lira park yeri nedir ya? Mesela burada da işte Seferihisar'da Ar plajı var. Oraya gidiyor millet. 200 lira diyor. O yüzden yanında bir site var. Bütün çocuklar o siteye giriyor. Arabalarını sitenin içine park ediyor. Ya 200 lira Seferihisar'da park yeri olur mu ya? Yani 200 lira ne yapıyorsun? 200 lira. Yap abi 50 lira yap, 100 lira yap. İnsanlar ödeyebilsin. Yani biz düşünsene, bak şunu kimse düşünmüyor belki. Biz paramızın, yani Türk lirasının en yüksek parasını park yeri olarak ödüyoruz. 200 TL. Mesela 500 TL var mı? 1000 TL var mı? Yok. En yüksek paramız ne bizim? 200 TL. 200 TL park yeri veriyoruz Seferihisar'da. İstanbul'da en yüksek para birimimizden 3 tane veriyoruz. Mesela en yüksek dolar ne? 100 dolar var değil mi? 1000 dolar var da o da bankalar arasında geçiyor. 100 dolar var. 100 dolar mesela atıyorum New York'ta, beni Amerika'dan dinleyen arkadaşlar da var. 300 euroya park ediyor musun ya? Adamı döverler, ağzını burnunu kırarlar. Yani nedir abi 600 euro otopark mı olur ya? Allah'ını severseniz bir denetleyin. Devam edelim. O yüzden millet işte kaçıyor, gidiyor orada. Yani burada işte geçen gün bir restoranın önünden geçiyorum. Fiyatlara baktım. Kahvaltı yazıyor 2000 lira. 1750 lira. Ya kahvaltıda ne veriyorsun abi? Bak hesaplayalım ya. 2 tane yumurta geliyor. Kalem peynir geliyor. Sucuk geliyor. O geliyor, bu geliyor. Bütün maliyetini hesaplasan 500 lira etmiyor ya. Ya kazanma abi. %300, %200 kazanma. %50 kazan. Yani Türkiye'de memur %300 mü kazanıyor? Ya da işçi, ya da madene giren adam %300 mü kazanıyor? Yok. Ya o zaman hepimiz işverenin kazandığı oran doğrultusunda mı kazanalım? Mesela sen bu kadar çok kazanıyorsun, garsona niye asgari ücret para veriyorsun? Bunların denetlenmesi lazım hocam. Bence Türkiye'deki en büyük problem, denetlemiyoruz yeteri kadar. Yani belediyeler denetlemiyor, devletin denetleme mekanizmaları çok daha güçlü çalışmalı. Bak, otobana girmeyeceksin, cezası şu kadar dedi. Kimse giriyor mu? Cep telefonuyla konuşursan ömür boyu ehliyet gidiyor dedi. Kimse konuşuyor mu? Yani alkollü araç, mesela benim arkadaşlarım var, alkollü araç kullan. Baba diyor ya, ne güzel diyor, sen hiç alkol almıyorsun diyor. Arabanla geliyorsun, biz taksiyle geliyoruz diyor. İçme diyorum. Ama işte abi diyor ya, biraz diyor felekten geliyor, o zaman taksiyle gel diyorum. Niye? Eskiden kendi arabalarıyla geliyor. Ya baba köprüden geçeceğiz zaten, hemen şuradan kıvrılırız diyordu. Şimdi o büyük riski almıyorlar bile. Niye? Ömür boyu ehliyet gidiyor abi diyor. Yeniden diyor psikoteknik. Ben onlarla hiç öyle taksiyle gelir gideriz biz diyor. Hatta bazen bana diyorlar, baba
Senin ev Çengelköy'de, geçerken Altunuzade'den bizi de

0: Al sana. Ben de biraz işin açıkçası kıllık yapıyorum. Baba ben oraya dönemem, çok trafik oluyor diyorum. Ben Beylerbeyi'nden bağlanıyorum diyorum. Gelsinler taksiyle. Devam ediyoruz efendim. Abi Yeniz, bunu okumuştuk. Emre abi günaydın. Konu dışında olacak ama küçükken veya gençliğinizde hangi diziyi severdiniz demiş. İzmir'den İltuğ'dan Kara Şimşek'i sever miydiniz demiş. Michael Knight. Cink cink cink cink. Onu severdik ama ben genelde Civan Sineması vardı orada İzmir'de Poligon'da. Civan Sineması'na giderdik. Civan Sineması'nda 3 film vardı böyle. İlk film bir karate filmiydi. Bruce Lee'nin filmleri olurdu. Hatırlarlar orada oturanlar. Saat 10 matinaları, cumartesi pazar. İkinci film genelde bir Türk filmi olurdu. Komedi, Kemal Sunal'ın falan. Üçüncü filmde böyle ciddi şey, böyle hani işte zelzele böyle yabancı film. Oturur film seyreder, çıkışta da hepimiz böyle birer karate yıldızına dönüşürdük falan. Ben şeyi, çizgi filmleri çok severdim. Mesela Değiş Tonton vardı. Hop hop hop Değiş Tonton vardı. Onu çok seviyordum. Pembe Panter'i çok severdim. Tom ve Jerry'yi çok severdim. Taş Devri'ni çok severdim. Ben biraz çizgi, yani animatik filmlerden hayatım boyunca hep çok hoşlanmışımdır. Hala mesela animasyon seyrediyorum. Bazen eşim diyor ki, oha diyor ya, 55 yaşındasın diyor. Çizgi film mi seyrediyor? O diyorum, çizgi film değil. Onun adı animasyon. Ya yani mesela Emrecan'ı mangalaya falan alıştırmıştım. Oturup o evde bir sürü mangala serisi var. Emrecan da benim yüzümden alıştı. Okuyor o da. Hala okuyoruz. Hala Lego yapıyoruz mesela. Deli gibi. Dün doğum günüydü Emrecan'ın. Arkadaşı Lego almış ona. O Lego'yu yapıyordu. Geceleyin aradım. Evde ne yapıyorsun? Önce ders çalıştım dedi. Şimdi Lego yapıyorum. Devam edelim. Veli Gılır'dan gelmiş. Hayırlı sabahlar, hayırlı yarınlar abim. Başarısı olan milli takıma 12 milyon kadar prim verildi. Şampiyon olan voleybolcularımıza ne verilecek diyor. Vallahi ben de soruyorum, ne verilecek? Emre abi günaydın, sabah yayına al, yanında beraber yayın yapalım. Ratingler uçar demiş. Serdal'dan gelmiş. Serdal almayayım, sen kendine radyo kur. Bakalım uçuyor musun? Emre Bey, işin özü şu: denetleyen yok, sorgulayan yok. Sahipsiz kaldık, sahipsiz demiş. Bir tek parklar üzerinde değil, genel olarak her yerde pahalı. Herkes çıkarcı diyorum ya, sahipsiziz demiş. Emre abi günaydın. Bazen bu park yeri fiyatları, yemek fiyatlarından aldığın yara insanı futboldan, spordan bile soğutabiliyor. Hele bir de futbolculara ödenenler. Böyle zamanlarda voleybol milli takımının kazandığı başarılar aklıma geliyor demiş. Devam edelim. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Abi yok artık. Asensio varken Bartu oturur. Yabancı hayrancılığıyla alakalı bir şey değil bu. Galatasaraylı arkadaşlar bir de Yunus Akgün'le söylesinler. Neden Okan Buruk sürekli oynatıyor demiş. Ya Bartu geçen hafta iyiydi ya, onun için söylüyorlar. Yoksa günaydın Emre Bey, ben çocukları Adıyaman'a göndereceğim. Kişi başı sadece otobüs bileti 2600, uçak bileti 6000. 3 kişi dünyanın parası. İnan kara kara düşünüyorum demiş. Al işte hocam. Yani dediğimiz hikaye bu. Reklam vakti. Reklam ne oldu?
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim, süper bir gazeteci dostumla birlikteyiz. Çok değerli bir isim, sevgili Umut Eken hocam bizlerle birlikte. Umut'cum günaydın.

0: İyi sabahlar.
1: Estağfurullah önce. İyi sabahlar, günaydın.
0: Öyle ya, yani kaç gazeteci yaptığı haberlerin bedelini çok ağır ödedi Türkiye'de ya da basınla ilgili çok değerli hep söylerler ya, bütün dünyada basın özgürdür fikrinden yola çıkarak, sen bu fikirden yola çıkarak bu bedeli en ağır ödemiş gazetecilerden birisin.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Onur ediyorsun. Teşekkür.
0: Estağfurullah. Umut'cum, şimdi dilersen Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe nasıl bir mücadele olacak? Neler söylersin? Ve bu bağlamda Fenerbahçe'nin bu akşam nasıl bir taktiksel anlayışla sahada yer alması gerekir?
1: Şimdi öncelikle Fenerbahçe özelinden çıkartıp biraz daha genellediğimizde maalesef biz biraz ön eleme turlarında korkuyoruz, tedirgin oluyoruz sanki. Yani geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bize çok da güzel anılar bırakmadı. Bunun nedenini bilmiyorum. Bu Türk futbolunun özel bir durum gibi gözüküyor. Yani bence belli başlı sebepleri var bunun. Şimdi birincisi biz transferi biraz kaotik bir ortamda kaotik şekilde yapıyoruz. Hep sezon bittiğinde işte şöyle yapacağız, takımı böyle güçlendireceğiz, kampa yetişecek yıldızlarımız falan filan diyoruz ama hiçbir zaman bu gerçek manada hayata geçmiyor. Zaten günübirlik kararlar verdiğimizin ispatı yine Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağı gün İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle ispatlanmış oldu. Bu, tekrar ediyorum, sadece Fenerbahçe özelinde değil, işte Galatasaray'da hep söylemler, şampiyonlar yine çok güçlü gireceğiz, çok güçlü bir yönetici, işte 500 milyon euro bütçemiz var, transferde önemli adımlar atacağız vesaire demişti. Bugün görüyoruz ki Galatasaray yönetimi 4 sezon şampiyon olmuş, çok ciddi oyuncuları kadrosuna barındırmış bir ekip olmasına rağmen hala çok ciddi baskı altında, taraftardan tepki alır durumda. Bunun da sebebi transferlerin gecikmiş olması. Şimdi bu bir de teknik boyutu var tabii, yani dediğim gibi kendimize karşı kapalı kutu, güçsüz takımlara karşı çok tatsız anılarımız var. Fenerbahçe ilk maçta iyi oynayıp çok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1-0'la, düşük bir skorla yetindi. Öte yandan hani Polonya ekibi de aslında bir proje takımı. Hani Lukas Podolski'nin de hissedarları arasında olduğu, gelişim göstermeye çalışan, mütevazi bütçelerle ama gelişimini sağlamaya çalışan bir kulüp. Burada tabii Fenerbahçe adına en büyük artı, daha doğrusu Türk takımları adına en büyük artı, bazı maçları böyle çözdüğümüzde çok tanık olduk, çok kaliteli ayaklara sahip olması. Yani oyundan bağımsız, teknikten, taktikten bağımsız, işte Talisca gibi, Asensio gibi çok skora doğrudan etki edecek oyuncuların olması. Yani Asensio belki ilk 11'de olmayacak yine ama Talisca'nın varlığı bile Fenerbahçe'nin oyun her anında skora doğrudan müdahalesini sağlayacak bir faktör. İşte yıldızlar var. Galatasaray'da Osimhen olduğunda, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gününde olduğunda durum değişiyor. Fenerbahçe'de eğer bugün skora doğrudan etkili edecek oyuncular isabetli oranlar tutturabilirseler, oyundan bağımsız olarak, hani teknik taktikten bağımsız olarak kazanacaklardır. Tabii insanların aklına hep işte İsmail Kartal Fenerbahçe kombinasyonunda o tatsız Olympiakos eşleşmesi geliyor, biliyorsun yarı finalin kapısından dönülen durum. Orada İsmail Kartal'ın yaptığı tercihler oyunun gidişatında tartışılmıştı, edilmişti. O bambaşka bir ambiyanstı. Sezonun çok kritik bir zamanında, yani Türkiye'de de şampiyonluk için mücadele ettiği zor bir zamanda teknik adamların zor kararlar vereceği bir dönemde, ondan bağımsız bakmak lazım. Stres dozunu ayarlarsa, ki Fenerbahçe'deki oyuncular çok tecrübeli, işte kaleci Ederson'dan başlayıp Mert Günok'tan başlayıp savunmada Skriniar'la devam eden, Ake'yle devam eden, orta sahada Fred, ileride Talisca'ya kadar giden gerçekten bir tecrübe abidesi bir gruptan bahsediyoruz. Bu da ayrıyetten bir artı. soğukkanlı kaldığı zaman Fenerbahçe eğer böyle paniklemez, geride düşmezse, gol yemez, öne geçerse zaten rakibinde direncini kıracaktır diye düşünüyorum. Burada en önemli, en kritik şey gol yememek, öne geçmek benim gördüğüm kadarıyla.
0: Galatasaray transferde geç kalıyor. Söylentiler var. Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray'ın arası hayli gergin. Hatta işte Galatasaray'a ceza verilir mi verilmez mi söylentileri var, iddiaları var. O yüzden de Galatasaray transfer yapmıyor gibi iddialar da var. Bu konudaki fikrin nedir?
1: Şimdi Türk futbolu maalesef kaostan besleniyor. Kaos ortamlarını seviyoruz. Biz komplo teorileri de çok ortaya çıkıyor. Ama bunu haklı kılacak, bu ortamı besleyen sebepler de var. Türk futbolunun şöyle bir geçmişine baktığımızda, sen benden daha eski gazetecisin. Şöyle Türk futbolunda 25-30-35 yıla baktığımızda bir istikrarsızlık var. O da nedir? Alınan kararlarda arkasına durulmaması ya da bazı kararların gerçek anlamda uygulanmaması, özellikle büyükler söz konusu olduğunda. Şimdi normalde bir futbol kültürü olan, maalesef o konuda hala eksiyiz, bir futbol kültürü olan ülke olsaydık ve bazı durumlarda bazı kuralları tam anlamıyla karşılığına denk gelen kuralları uyguluyor olsaydık, bugün Türk futbolu da, kulüpler de, futbol insanlar da, futbol severler de önünü görebilir pozisyonda olurdu. Ama biz dediğim gibi kaos ortamdayız, puslu bir ortamdayız şu anda ve önümüzü göremiyoruz. Bunun sebebi de hiçbir zaman Anadolu kulüplerine uygulanan kuralların büyüklere uygulanmamış olması. Ve bu konudan bağımsız söylüyorum, hani puan silme cezasından tamamıyla bağımsız söylüyorum. Şimdi bu bahis şike operasyonuna başlarken federasyon yanlış başladığı için biraz hafızamızı tazeleyelim. İlk güne gidelim. İlk gün 28 Ekim'di galiba, hatırlarsın. İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısı düzenlediğinde kamuoyunun karşısına çıkıp 571 aktif hakemimizden 371'inin bahis hesabı var, 152'si de aktif şekilde bahis oynuyor demişti. Yani bu benim en kafamda iz bırakan cümle bu olmuştu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve mevcut TFF bunu bir hakem skandalı olarak bahis şike soruşturmasını lanse etmişti. En azından perdeyi o şekilde açmıştı. Bu çok yanlış bir iletişim modeliydi. Aslında genele yaygın Türk futboluna ilişkin bir tespit yaparak ya da söylemde bulunarak İbrahim Hacı Osmanoğlu başlasaydı, deseydi ki Türk futbolunda çok ciddi bir bahis sorunu olduğunu tespit ettik, futbol tarihimizin, ülke tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük, en kapsamlı bahis soruşturmasını başlatıyoruz, İşte sallıyorum, rakamları net değilim, işte 5000 tane yönetici, 12 bin tane futbolcu, 7 bin tane futbol insanı, 500 tane hakem, hepsini sorguluyoruz. Hepsinde çok büyük oranda bahis hareketi var, bahis hesabı var. Türk futbolunu temizlemeye de kararlıyız deseydi, o gün her şey başka olurdu ve gerçek anlamda soruşturmanın belki de ciddiyeti anlaşılır ve yola öyle çıkılırdı. O zaman belki de insanlar çeki düzen verdi kendine. Çünkü hatırla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam dedi ki Türk futbolunda ahlak sorunu var. Bizim yaptığımız operasyonlardan sonra hala bahis oynayan futbolcu ve idareciler var dedi. Çünkü neden? Az önce söyledim, konunun başına. Kimse kuralların uygulanacağına inanmıyor, ceza alacağına inanmıyor. Ya bir futbol insan, yani işte o gün YouTube kanalımda içerik yaptım Emre. Ya bahis platformlarına girdim, baktım tek tek. Şimdi üye olurken yeni üye ol diye deniyorsun, tamam mı? TC kimlik numaran, ismin, cep telefonu numaran, mailin filan. Sana mesleğini soruyor. Meslekte hakem seçeneği var, teknik direktör var, antrenör var, futbolcu var. Ya bahis platformunda, bu futbol ekosistemindeki figüranların ne işi var? Bir kere düzen her şeyden başka çok hatalı. O sakıncalı düzenin sonuçlarını yaşıyoruz işte. Soruna gelirsek tekrar, bugün hala soru işareti var. Galatasaray işte transfer yapmıyor, puan silme cezası olacak işte. Ama o zaman Şampiyonlar Ligi hikayesi ne oluyor? Çıtayı oraya koyuyorsunuz, diyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'nde idare Şampiyonlar Ligi için kadro kurduk ve o kadromuzu geliştireceğiz, üstüne koyarak ilerleyeceğiz diyorsunuz. Ama çok da planlı ve stratejik olarak gitmiyorsunuz. Demek ki bir planınız yok. Ya şu

0: şöyle bir bütçeniz vardır. O bütçe içerisinde futbolcuyu Temmuz ayının başında alabiliyorsanız alır. Alamıyorsunuz, başkalarına yönelirsiniz. Ağustos ayının başında almak için, hala futbolcuyu ikna etmek için bütçelerle oynuyorsanız, o zaman gerçekten gerçek manada bir planınız ve stratejiniz yok demektir. Bu tüm kulüpler için geçerli. Bak göreceksin, hala transferin son gününde çok saçma sapan oyuncular transfer edecek. Hepsinden önemlisi, bir de elde olan oyuncular var. Biliyorsun federasyon çok kararlı. Kural değiştirmeyeceğiz diyor. Ertuğrul Doğan da o gün açıklama yaptı. Federasyon kabul etmedi dedi. Ama buna rağmen takımlarımızda, kadrolarında şişkin yabancı oyuncu grupları var. O oyuncuların elden çıkartılması var. Onların maliyetleri de en az yapılan takviyeler kadar fazla ve hacimli. Futbolda işte bu şekilde ilerliyor zaten. Bu bile şu iki tane döne bile, bahis soruşturmasında yaşananlar ve transfer döneminde yaşananlar da zaten Türk futbolunun özeti. Kaotik bir durumda günlük kararlar alarak yarın ne olacağını hepimiz merakla bekliyoruz.
1: Sevgili Umut Eken hocamla birlikteyiz. Çok değerli gazeteci, yazar dostumuz. Peki 17 bin kişiden bahsediliyor. Ne bekliyoruz mesela? Ne göreceğiz sence?
0: Ben onu sordum. Geçen hafta federasyondan bazı sorumlu kişilerle bunu konuştuğumda, yani rakam biraz şişkin gözüküyor. Onun da sebebi şu dedi biraz. Orada da çok titiz hummalı bir çalışma var. Salih Yıllar dedi, işte atıyorum. Bir yönetici 2021 yılında bir kulüpte yöneticilik yapmış. TC kimlik numarası var, bahis ehliyeti var. Sonra işte 2023-2024'te yok, adam yönetici değilmiş. 2025'te gelmiş, tekrar yöneticilik yapmış bir kulüpte. TC kimlik numarası, bu sanki iki kişi gibi sayılıyor. Bunları ayıklamaya çalışıyoruz dedi. Şimdi federasyon şöyle çalışıyormuş. TC kimlik numaralarından birçok kriter var. İşte zaman aşımı, yönetici olup olmadığı, aktif olup olmadığı, futbol dünyasında aktif bir rolünün olup olmadığı gibi gibi gibi. Onlardan birer Excel, kişi bazında Excel dosyası çıkartıyorlar. Ben hakemlerle ilgili tutuklanmadan önce yayınlandığımda da o dosyaları PFDK sevklerinden almıştım. Benim var ettiğim dosyalar değildi. İki tane disiplin müfettişi imzasıyla hakemlere giden yazıda 48 saat içerisinde savunmanızı verin diyerek hakemlere disipline sevk edildikleri dilekçeleri tebliğ edilmişti. O dilekçelerin ekli dosyalarında da bahis eylemleri vardı. Yayınlamıştım. Şimdi sosyal medyam açık olmadığı için insanlar göremez ama işte ID no. Tarih, oynanan maçın statüsü, işte Premier Lig mi Türkiye mi neyse, oynanan takımlar, yatırılan bahis miktarı, tuttu tutmadı, kazanç oranı falan fistan gibi böyle Excel dosyalarından hazırlıklar yapılmıştı. Şimdi onlar yapılıyor. Tek bireylere indiriliyor. Tabii federasyon bir de çok ağzı yandı bu konuda. Doğrudan gelen bilgileri sorgulamadan, üzerinde hassas çalışma yapmadan sevkleri gerçekleştiğinde gördük ki Zorbay Küçük'ün, Necip Uysal'ın, Ersin Destanoğlu'nun bahisler hesapları yokmuş. Yani en azından kendilerinin eliyle açılan bahis hesapları yokmuş. Tabii bunun izini sürmek çok zor. Şimdi o TC kimlik numarasıyla açıldıysa federasyon bunu bildirmek zorunda, ama öncelikle hani bence insanlarla iletişime geçmek lazımdı. Bahis eyleminiz var, geri dönüşünüzü bekleriz gibi. Çok hummalı bir şey tabii ki. O yüzden 17 bin rakamının o kadar çıkacağını düşünmüyorum ben. Böyle bazı kaynaklar dışarı bu kadar böyle sızdırıyor ama bence o rakam daha gerilerde bir şey olacak. Bizi ne bekliyor? Şimdi cevaplamak çok zor. Geçmiş yıllarda dediğimiz gibi çifte standartlar, işte büyük takımlarla Anadolu kulüpleri arasında olan cezai yaptırımların farklılaştığını gördük, tecrübe ettik. Şimdi kimlerin nasıl eylemleri olacağını bilemediğimiz için, şimdi çok ciddi bir dedikodu var, bir büyük kulüp başkanı totem için her maça 1 milyon TL bastığını, ama altını çizerek şunu söylemek durumundayım. Sadece kendi takımının galibiyeti, başka hiçbir bahis yok. Yani iddia o ki, altını çizerek söyleyeyim, iddia o ki sadece kendi takımının galibiyetine

0: Şimdi bu masum gibi gözüküyor. Diğer taraftan sakıncalı mı? Arz. Neticede o başkan da o kulübü yüceltmek için, o kulübe katkı vermek için o koltukta oturuyor. Kendi takımının galibiyetini düşünmesi, beklemesi, hayal etmesi çok doğal. Ama diğer taraftan tabii kendi takımının maçına bahis yapıyor olması da kulağa hiç doğru gelmiyor. Sadece eğer iddia edildiği gibi sadece kendi takımının maçına totem amaçlı para yatırıyorsa bu anlayışla karşılanabilir mi? En azından şöyle dedikoduların işte yakın zamanda biliyorsun 19 tane futbol yöneticisi de demeyelim kulüp yöneticisi diyelim. 19 tane kulüp yöneticisi işte ifade gözaltına alındı. Mahkemeye çıktılar. Kendi maçları takımlarının maçlarında da bahis hareketleri vardı. Orada çok büyük bir tartışma oldu ama dediğim gibi bu kulüp başkanı sadece kendi takımın maç galibiyetini oynadıysa belki de o kadar büyük tantana olmaz ama her anlamda yani işte olan olmayan isimlerle biraz da federasyona karşı güven sarsıldı burada. Özellikle Burak Yılmaz'ın açıklamalarından sonra. Benim konuştuğum federasyon yetkilileri çok net şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Yakmaz, Fuat Göktaş bile sevklerden bir gün önce listelere giriyor diyorlar. Yanılmıyorsam 6-7 kişilik bir hukukçu ekibi oluşturulmuş. Spor Toto'dan gelen datalar işte az önce dediğim gibi onlar düzenliyorlar. Listeliyorlar. Sevkleri hazır hale getiriyorlar. Ve federasyonun ne diyeyim karar vericiler işte Hacı Osmanoğlu, Mecnun Yakmaz ve Fuat
1: Onlar da karar
0: Göktaş'ı
1: verecekler.
0: bilgilendiriyorlar. Onlar da sevklerde işte bekliyoruz. Onlar da diyorlar ki onlar da bekliyor herkes gibi diyorlar. Bir dahili müdahaleleri yok diyorlar. Bakalım göreceğiz.
1: Peki Umut Eken'le birlikteyiz. Hakemler konusunda bir inisiyatif olacak mı Umut?
0: Hakemler konusunda artık inisiyatif değil de ben hakemler konusunda her zaman bir dar ağacının var olduğunu düşünmeye başladım Türkiye'de. Hakemler kaba tabirle, halk dilindeki tabirle şu anda futbol ekosisteminde en kolay harcanabilir insanlar. Bunun farkındalar. Son yıllarda kaç tane hakemin tamamen teknik nedenlerle verdikleri kararlar nedeniyle kariyerinin bittiğini düşünürsek yani hakemlerle ilgili her şey olabilir artık Emre. Ben hiçbir şeye şaşırmıyorum. Tek bir yanlış hatalı düdük, yanlış da demeyeyim tek bir hatalı düdük, tek bir karar birçok hakemin kariyerini bitirebilir. Hakemler çok ciddi baskı altında. Şimdi değişen kurallar da var. Eğitim vardı bu hafta federasyonda. Koşular vardı sezon öncesi. Herkes çok gergin. Herkes soru işaretleriyle dolu. Yani, ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Üzücü Türk futbolu adına. Neden üzücü? Yani büyüklerin daha fazla kollandığı, küçüklerin daha fazla ezildiği bir sezon bizi bekliyor. Yani özellikle Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aleyhindeki düdüklerin çok daha az olacağını, Anadolu kulüplerinin aleyhindeki düdüklerin çok daha fazla olacağını bekliyorum ben. Büyükler daha fazla kullanacak. Hakemler en azından takdir hakkı olduğunda mutlaka büyükler lehine o haklarını kullanacaklar. Aman büyükler üzülmesin moduna doğru geçmiş durumda daha doğrusu Türk futbolu. Bu daha da ağırlaşacak. Ama dediğim gibi hakemler çok ciddi. Yani bir kere sorun şu işte en baş söylediğim gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu yanlış bir iletişimle başladığı için bu işe işte 571 hakemin 352'sinin bahis hesabı var. Şey 371'in bahis hesabı var. 152'sinin aktif oynuyor 152'si. Yani şimdi mesela o bahis hesabı olan hakemlere de açıklaması da bir problem. Şimdi bahis hesabı olan hakemler olduğunu biliyoruz. Bunun da sebebi yine zamanında yanlış yapılmış eylemler. İşte ben geçen gün YouTube içeriğimde de verdim. Bir bahis platformu gidip Futbol Federasyonu'na sponsor oldu. Ve o sponsorluk sonrası o bahis şu andaki o bahis platformunda yönetici olarak eski bir çalışan, eski bir TFF yöneticisi ki başkan vekilliğine kadar yükselmiş bir kişi. Hakemleri, TFF'deki çalışanları, profesyonelleri bahis platformuna üye olmak için teşvik etti. Tek tek dolaştı. Sözlü olarak telkinde bulundu. Daha ciddisi İkinci ve üçüncülük kulüplerine isim sponsoru olmuştu o bahis platformu. Dediler ki futbol insanlarına, başkanlarına, kulüp başkan yönetimine gidin şehrinizdeki insanlara bu platforma üye yapın. Üye kaydında işte kendi takımlarını tuttukları haneyi de boş bırakamıyorlar. O kaç kişi üye olursa sizin kulübünüz adına o kadar 10 TL'yi her bir birey için 10 TL'yi kulübünüzün hesabına yatıracağız dediler ve bunu yaptılar. İşte bu anlaşmaları, sözleşmeleri zamanında doğru yapmak lazım. Bahis düzeninin, bahis yapısının yeniden Türkiye'de elden geçirilmesi, düzenlenmesi lazım. Her şey hatalı. Bu anlamda o yüzden hakemlere yine konuyu getirirsek başlarına gelebilecek hiçbir şey beni şaşırtmayacak. Ben geçen sene belki de cezaevine girmemin sebeplerinden biri de oydu. 14 Ağustos'ta yine bir tweet atacağım. Yeni hesabımdan atacağım ama geçen sene şöyle bir tweet atmıştım. Çok sıra dışı bir sezon bizi bekliyor. Bazı hakemlerin kariyeri sona erecek. Çok ciddi mali operasyonlar olacak. Bazı kulüp yönetimleri ciddi şekilde bozulacak. MHK sezonu tamamlayamayacak demiştim ki bence hepsi oldu. MHK'da resmen hala görev başında olsa da fiilen derbilere hakem atayamayan, derbi hakemini belirleyemeyen, hakemlerle ilgili can alıcı kararları veremeyen bir kuruldan bahsediyoruz. O yıl dönümünde o tweet'i de yeni hesabından paylaşmayı düşünüyorum.
1: Sevgili Umut Eken bizlerle birlikte detayları verdi, aktardı. Umut'cum son olarak şunu da öğrenmek isterim. Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir onlar da transferler yapıyor. Beşiktaş ve Başakşehir'in yarın maçları var. Bu konudaki fikri ne de noktalayalım.
0: Yani Beşiktaş biraz daha agresif gidip yeni teknik direktörüyle daha doğrusu şöyle süreci şöyle iyi yönetti Beşiktaş. Yani teknik direktörünü hızlıca belirledikten sonra transfer döneminde burada belki de Önder Özen'in varlığı da Önder Özen'in çok hazırlıklı olarak gelmesi de etken olabilir. Hızlıca hareket ettiler. Yani önemli transferler yaptılar. Eğer tutturabilirseler transfer yapmak önemli bir aksiyon ama o transferin tutması da sizin başarınızı doğrudan etkileyecek bir faktör. Tutturabilirseler bence Beşiktaş'ın bu sezon yarışta o son yıllarda koptuğu şampiyonluk yarışında daha ısrarcı ve daha uzun soluklu var olacağını düşünüyorum. Trabzonspor zaten çok iyi bir kadroyu oluşturmuş. Çoğunu tanımadığımız oyunculardan Fatih Tekke ile yepyeni bir ekip oluşturmuş durumda. Onlar tabii çok daha ketumlar transfer konusunda. İsimler sızmıyor ki ben inanıyorum yine çok önemli hamleler yapacaklardır. Başakşehir'in de ciddi bir transfer kabiliyeti var yıllardır işte daha geçmiş yıllarda Mustafa Eröğüt'ün oradaki idareciliğinden bu yana çalışarak özellikle yabancı oyuncu konusunda keşfetmek, uygun maliyetle transfer etmek ve sonrasında daha yüksek rakamlara satmak konusunda. Ama işte endişem işte ön eleme maçlarında Türk takımları olarak her zaman bir soru işareti oluyor benim kafamda. Çünkü hiçbir zaman ön elemelere hazırlıklı girmiyoruz. Yani aslında kadromuzun büyük bir bölümünü şekillendirmiş olmamız gereken her anlamda teknik adamın oyuncu grubuyla çok uzun zaman antrenman yapmış olması gereken bir dönemdeyiz. Ama bunları yapabildik mi tartışılır. Temmuz ayını bitiriyoruz. Bugün itibariyle yanılmıyorsam 29 Temmuz'dayız. Ağustos'a giriyoruz artık sezon başlayacak eli kulağında. Çok da hazır değiliz. Umut edelim ki ön elemeleri hasarsız geçelim. Yolumuza devam edelim. Çok ihtiyacı var Türk futbolunun buna.
1: Umut Eken harikasın. Çok değerli bilgiler aktardın.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
1: Eklemek
0: üzere.
1: istediğim bir şey var mı yarım bıraktığım benim?
0: Yani futbolda insanların çok sakin olmasının gerektiğini söylüyorum. Ben yine kendimden örnek veririm. Ekim ayı başında bu bahis operasyonu başta o dönem NTV'de Canlı yayına bağlandığımda şunu söylemiştim. Herkes hakem skandalı, hakem, hakem, hakemler, hakemler, hakemler, hakem böyle yapmış, hakem böyle yapmış. Hakem, gördük ki hakemler aslında bir şey yapmamış. Hakemlerin tek bir tanesi bile kendi maçına bahis yapmamış. Şu hakemlerin üzerinde tepinmeyi bırakalım. Evet, çok ciddi hatalar yapıyorlar. İçlerinde art niyetli olanlar da olabilir. Kabahatli olanlar olabilir. Başarısız, yeteneksiz olan hakemler de olabilir ama yani Türk futbolunun

0: Buna hakem değil, aynaya bakalım. O zaman da demiştim, bakın hakemlerin üzerinde tepiniyorsunuz. Yarın öbür gün çok önemli futbolcular, yöneticiler, kahraman olarak gördüğünüz kişiler çıkarsa, bu işin içinde olursa, söylediklerinizin hepsi anlamını yitirir demiştim. Yani lütfen böyle hakemler üzerinde tepinmekten, hakemleri dar ağacına çekmekten vazgeçelim. Son iki sezonda sadece düzeltiyorum, Mehmet Büyükekşi döneminde katıyorum, son üç sezonda, çünkü o dönem de Mete Kalkavan'ın kariyeri bitirmişti. O dönemi de katalım, hiç şey yapmayalım. 5-6 tane çok ciddi ya da potansiyelli hakem bu arenadan çekildi. Resmen, kaba tabirle söyleyeyim, kafası koparıldı. Hakem öğüterek Türk futbolu bir yere varamaz. Bundan vazgeçelim, bizim öz eleştiri yapmamız lazım. Türk futbolu olarak asıl problemimiz idare kısmında ve karar vericilerde. Türk futbolunu düzeltmemiz için başka yerden başlamamız lazım, hakemlerden değil. Teşekkür ederim Emre.
1: Umut Eken, ben teşekkür ederim. Bu kadar dolu vaktinin içinde bize zaman ayırdın.
0: Estağfurullah.
1: Hem de çok
0: Estağfurullah.
1: uzun bir süre. Çok çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Çok özel bir isim. Yaklaşık olarak 27 dakika bizde kaldı. Ve bence hem hakemler konusunda hem bahis hadisesi konusunda çok önemli bilgiler aktardı. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları da okuyayım. 200 0212 alan kadıyla 273 10 10'a. Emre abi günaydın. Bir şey soracağım. Beşiktaş ve Trabzonspor Muhammed Salah'la ilgilenirken Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan pozisyon için Şampiyonlar Ligi farkını ön planda kullanarak neden bu futbolcuyla ilgilenmiyor? Çünkü futbolcu arsızlaşmış. Yani Muhammed Salah menajeri falan arsızlaşmış. %35 pay istemeler. Onu da iste, bunu da iste, şunu da iste. Ya gitsin Tunus'ta oynasın abi. Güzelyalı Ortaokulu'na yakın cadde yanında Biliriz Civan Sineması'nı Güzelyalı Ortaokulu mezunuyum demiş. İzmir'den İltu Güler. Ben de Güzelyalı Ortaokulu mezunuyum İltu'cum. Yani seninle aynı okulda ama aramızda uzunca bir zaman olmuştur. Yani ben 85 mezunuyum Güzelyalı Ortaokulu'ndan. Sonra da İnönü Lisesi'ne girdim. Şimdi İnönü Anadolu Lisesi oldu. Oradan da 88'de mezun oldum. Delfin Yunustane'den gelmiş. Günün anlam ve önemine ilişkin. Bugün 29 Temmuz Uluslararası Kaplan Günüymüş. Nesli tükenmekte olan kaplanlara da dikkat çekmiş. Çevre duyarlılığını göstermiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim, günaydın Emre abi. Umut Eken'e selamlar demiş. Ahmet Çakar'ın baş harfini verdiği futbolcularla ilgili bir şey olacak mı? Hocam hiçbir şey olmuyor biliyorsun. Bu ülkede herkes böyle baş harfleri veriyor, onu veriyor, bunu veriyor, isimler veriyor ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü o gün günü kurtarmaya yönelik yayınlar, şovlar, yani biraz bizim birileri akıl sağlığımızla mı oynuyor bilemedim. Yani bunu yorumcular bazında söylüyorum. Biz de o gaza geliyoruz herhalde. Sonra oradan türetiyoruz mesela. Bu X takımını ilgilendiriyor. Bu Y takımı. Ben bunu tanıyorum falan. Evet yapmıştır yapmıştır o falan gibi. Günaydın, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana Emre Bey. Hakemler değil ama sonuçları etki eden de hakemler demiş. Selam, sevgiler. Evet ama sonuç itibariyle çok başarısız olan, inanılmaz sıkıntılar yaşayan bir de ne var? Hatırlayın lütfen. Takımlar var değil mi? Takımlar 6 pastan gol kaçırıyorlar. İnanılmaz hatalar yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Emre abim. Tüm konuklara selam olsun. Abim bugün 70 gün olmuş. Bizim Galatasaray yönetimini başkan lig biteli olacaktı. Yanlış yazmış. Lig biteli 70 gün olmuş. Bizim Galatasaray yönetimi başkan acaba ne yapıyor? Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Boynum ağrıyordu. EMG2'den randevu aldım. 68 gün sonra gün verdi. Boyun ağrım kendi kendine geçti. Bir de bu açıdan bakın. Doktora gitmedik, iyileştik. Yani gitmeyin, iyileşirsiniz diyor. Evet ama işte maalesef mecburen gitme durumları da var. Selamlar demiş Harun Kızıldemir ben. Abim Galatasaray'daki sessizliği neye işaret ediyor? Ne olacak? Böyle rüzgar esiyor, dal kıpırdamıyor demiş. Vallahi bilmiyorum, ya para yok ya başka bir şeyler var ya bir beklenti var ya bu yabancı

0: kuralı değişir mi? Onu bekliyorlar. Vallahi bilmiyorum. Umut Eken hocamı tebrik ediyorum diyenler hayli fazla. Günaydın Emre abi. Avşe iyidir, Avşe ucuzdur, Avşe güzeldir demiş. Evet, Avşe güzel bir yer. Tavsiye ederim ben de. Günaydın Emre Bey. Yaşım 54. Gençliğimde Avrupa'ya gitmediğim için çok pişmanım. Çalışmak için vatanımızda geçim zor demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Ama vatan yine de en güzel yerlerden biri. Giden dostlara da sorarsanız her daim bir vatan özlemi çekiyorlar. Ali Cemal'den gelmiş. İyi yayınlar. 10 yetişkin kuralı varken 5 adette oyuncu değişikliği var. Ülkemizde 23 yaş altı oyuncuların da güven yok. Eğer takımlarında 2-3 oyuncu sakatlansa sahaya süreceği oyuncu olmayacak. Bu sene yabancıları en az sakatlanan ve yerli oyuncu kalitesi en çok olan takım şampiyon olacak gibi gözüküyor demiş Ali Cemal. Ligin kabusu sakatlık olacak. Bu konuda ne diyorsunuz demiş. Katılıyorum. Çünkü çok yorgun bir takvimden çıktılar. Yani Barış Alper'e, diğer isimlere tek tek baktığımızda aynı fikirdeyim. Yani çok yorucu tempo onların sakatlık havuzunu tetikleyecek. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. Galatasaray transferde çok ağır kaldı. Hacı Osmanoğlu hakemleri itibarsızlaştırdı. Kötü futbol oynayan, yanlış transferler yapıp futbol oynamayan takımlar suçu neden hakemlerde bulur? Önce kendilerini düzeltsinler. İnanın hakemler düzelir. Hakem kitleyen, bu isme oy veren insanlar da sorumludur. Okan Buruk hala sistemini oturtmamış ya da sistemi yok diyor bir değerli dostumuz. Günaydın, iyi yayınlar demiş Süleyman Bitmez. YouTube'dan izlemeye başladım. Bayağı iyiymiş. Durdurup izliyorum. Hiç konuk kaybım yok. Şu an yazarken Hakan Güveli hocamı dinliyorum demiş. O zaman reklam vakti. Suyumuzdan da bir yudum aldık.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Efendim süper bir isim. Şu anda attığımızda teknik direktörümüz Sayın Muhsin Ertuğral Hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre. Günaydın, yayınlar.
0: Hocam biraz dünya konuşalım, sonra Fenerbahçe'ye geçeriz. Şöyle ki Infantino demiş ki bu Dünya Kupası yayın haklarını biz satalım demiş. Aynı Formula 1'de olduğu gibi. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de dünyadaki ülkelere, üye federasyonlara dağıtalım. Her birine 20'şer milyon euro verelim. Buna hemen Trump'ın damadı, Formula 1'in eski sahipleri falan sıcak bakmışlar. Ama UEFA demiş ki ya bu bir sirk mi kardeşim, saçmalamayın, bunu sattığınız anda bütün kontrolü kaybederiz demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii sonunda zaten bu Dünya Kupası'ndan sonra FIFA'nın içinde kendi bünyesini zannediyorum. Çok ciddi bir sorunlar oluyor. Eksekutif komite zaten bu son Dünya Kupası'ndan pek memnun değil. Maalesef bizim çok uzun yıllar işin içinde olan sevgili Sayın Başkanımız Şenes Erzik için de olsaydı daha da bir farklı bir. Çünkü orada ağlığı vardı. Ama olay her şey para değil. UEFA burada zannediyorum biraz bu freni basan bir grup oluyor, çok güçlü olmasına rağmen. Ama biliyorsunuz ki sadece UEFA değil, burada Güney Amerika olsun, Afrika olsun ses getirebilecek, farkları sahip olabilecek gruplar var. Dolayısıyla Infantino burada biraz pencereden fazla farklı futbolu çok farklı bir boyutlara getirmeye çalışıyor ama maalesef önüne geçilmesi için bu federasyonların içinde olan payı da düşürmek gerekiyor. Ama tabii ki rakamlar çok yükseğe geçtiği zaman o zaman tabii ki kendisine verilen oyu kullanma şansını bulabiliyor. Ama hakikaten içeride çok ciddi bir sıkıntı var. Bana göre Infantino'nun artık bir son noktası gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbolu çok farklı boyutlara çekmeye başladı.
0: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Teknik direktörümüz Güney Afrika'dan bizlerle birlikte oluyor. Hocam bir başka konuda sakatlık hadisesinde kalecinin sahaya tedavi için girildiğinde kaptandan ya da teknik direktörden bir oyuncuyu kenara almasını isteyecek hakem. İngiltere'de bu yıl uygulanacak bütün liglerde ve o bir dakika boyunca kenarda bekleyecekmiş palavra sakatlık durumlarında. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Ya tabii bu enteresan, bu konu çok konuşuluyordu çok uzun yıllardır. Hele siz bilmiyorsanız Afrika'daki önemli kupa karşılaşmalarında işte Şampiyonlar Ligi olsun. Yani onun benzeri bir UEFA kupası olsun, konfederasyon kupası. Çok büyük tartışmalar oldu çünkü oyuncular, kaleciler genelde yere yatıyor son dakikaları artık o momentumu kesmeleri için. Yıllardır bunun tartışması ne yapılır, futbolda neler yapılır ama bu tabii bana göre biraz çok fazla oyunun kurallarından oynanmaya başladı. Bununla ilgili daha bir farklı bir şeyler tartışılabilirdi ama bir oyuncunun kenara gelmesi, ben bundan pek bir oyuncu sakatlanıp bir oyuncunun onun dışında kenara gelmesi bu tamamen artık olayın, futbolun kurallarından koptuğumuzu düşünüyorum. Yani bu Dünya Kupası da zaten bunu gösterdi. Yani bu gibi kural değişikliğinde ben onay vermiyorum. Yani momentumu yakalamak tabii ki çok önemli futbolda ama sonunda bu çok farklı bir şey.
0: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Son sorumda Brezilya'dan. Brezilya'da bir maçta bir oyuncu rakibinin ayağını kırıyor. Brezilya Futbol Federasyonu toplanıyor. Kırmızı kart gören rakibiyle ilgili ceza açıklanacak. Diyorlar ki ceza şu: ayağı kıran futbolcu, ayağı kırılan oyuncu iyileşip sahaya dönene kadar futboldan men ediliyor.
1: Yani bu biraz dışarıda futbol içinde olmayan kişiler bunu konuşmuş diye düşünüyorum.

0: İkili
1: Bunlara
0: mücadeleler diye
1: bağlamışlar.
0: bu biraz fantazi olmuş. Bunu pek kale almamız gerekiyor çünkü sonuçta ikili mücadele olan o bir oyundan bahsediyoruz. Yani burada şiddet karşılaşmanın içinde oluyor. Dolayısıyla bunu burada fazla durmayalım bile.
1: Peki şimdi makasın kapandığı iddia ediliyor. Büyük takım küçük. Eskiden vardı ya hani Türkiye'de biz severdik. Oo, kolay lokma, lokum gibi kura falan. bu palavralarımız bizim boldur biliyorsunuz. Ama biz makasın kapandığını gördük. İşte ne kadar zorladı bizi bir Polonya temsilcisi. Midland geldi burada az kalsın Beşiktaş'a. Kök söktürdü ama 1-0 kazandık. Neler söylersiniz bu hafta oynanacak maçlar? Önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, sonra Başakşehir için.
0: Tabii bunlar hep önemli faktörler. Biz bu yılın bu tarih, bu zamanlamasında zannediyorum bu ilk defa değil, sürekli bu zorluklarla karşılaşıyoruz. Tabii ki makas kapandı. Tabii ki dünya futbolunun artık defans yapabilen tüm takımlar, bütün teknik direktörü gol yememek üzerine genelde organizasyonunu kurarlar. Gol atmak değil, gol yememek. İlk önce gol yememek. Antrenman bilimleri artık çok farklı boyutlara geldi. Analizler farklı boyutlara geldi. Ekipler artık hakikaten herkes her şeyi tanıyor. Yani bir bardağın içinde suyu gördüğün ne kadar boş, ne kadar dolu onu görebiliyorsunuz. Bireysel analizlerde de bunu da görebiliyorsunuz. Tabii takıma birleştirdiğiniz zaman zannediyorum bu zamanlamada tabii ki bu tarz takımlar, Midland gibi takımlar, ben hep yani İsveç, Norveç, Danimarka, buralara karşı sezon başında oynamak, çünkü onlar biraz ileride oluyor. Onların sezonu farklı bir zamanlama olduğu için tabii ki onların momentumu, onların şiddeti çok farklı. Oyun içine verebilen ortam çok farklı. Dolayısıyla bizim için daha sezon başlamadı. Yeni başlamak üzere. Rekabet içinde değil takımlar. Burada tabii ki bu tarz takımlar avantaj sağlıyor ama dünya futbolu dediğiniz gibi çok farklı boyutlara geldi artık. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Küçük takımlar, büyük takımlar hakikaten zor anlar yaşatabiliyor. Hele hele iyi defans yapabilen takımlar olursa, ikili mücadele yüksek olursa, kapasitesi. Artık bireysel açıdan biz Almanya'da da bunu çok konuşuldu bu hafta, biliyorsunuz ki bugün son günü. Teknik direktörler konferansı var. Burada da bayağı bir tartışmalar oldu. Dolayısıyla Alman futbolunun artık geleceğine yönelik gençlerin eğitimin neler yapılması gerektiğini, Almanya çok geride kaldığını bunu da düşünüyoruz. Artık bireyseller gene tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. Yani bu bildiğimiz 10 numaralar, bildiğimiz kanat hattından defans hattının arkasına birebir geçebilen oyuncular. Bunlar tartışılıyor. Artık sadece her şey pas organize. Dolayısıyla artık biz defans hattının arkasına açamıyoruz olayları.
1: Mesela bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze karşısında ne yapmalı ve nasıl bir oyun felsefesi ortaya koymalı sizce Fenerbahçe? Mesela Bartu'yu kenara çekip Asensio'yu oynatması gündemdeymiş ve Mert'in yerine de kaleyi Ederson'a verecek. Bu genç oyuncuda bir küskünlük yaratır mı?
0: Tabii ki beklentileri, genç oyuncuların beklentileri çok farklı tabii. Buradaki arka kapılar, arka duvarların arasında konuşulanlar tabii ki bilemiyoruz. Yani teknik kadrolar bunları çok bireysel açıdan çözmeleri gerekiyor. Çünkü biz dışarıdan her şeyi görebiliyoruz ve skoru göre konuşabiliyoruz. Ama günlük çalışmaların içinde işte haftada neler oluyor, nelerle çalışıyor, nelerin üzerine çalışılıyor bilemiyoruz. Ama bu tarz takımlar, Polonya takımları da biliyorsunuz ki son yıllarda hakikaten çok biraz ileriye adım attılar. Kendileri de altyapılarından yetenek havuzu gelişti. Dolayısıyla kendi ligleri de biraz daha bir farklı bir boyutlara gelebildi. Onları görebiliyoruz. Ama tabii ki bireysel açıdan biz bu tarz takımları çok küçük görüyoruz. Yani biz ülke olarak işte Fenerbahçe'nin tabii ki rakam açısından takımın değeri çok farklı boyutlarda. Ama bu tarz takımlar hakikaten zor anlar yaşatabiliyor. Ben oyunculara bireysel bakmak istemiyorum sorunuza. Şu andaki takımın içindeki olup biten oyuncular nerede ve nasıl bir hazırlık geçirdi ve rakibe karşı nasıl bir oyun planı var? Onu sahada artık ilk 15-20 dakika içinde göreceğiz ama daha çok fiziksel açıdan daha hazır olan takımlara karşı oynadıklarını görebiliyoruz. Ama ben bireysel açıdan takılmak istemiyorum. Yani sonuçta teknik kadro burada şu oyuncu girsin, şu oyuncu oynamasın, şu oyuncu kenara

0: gelse bunlar hep hipotetik, yani önceden konuşulan şeyler. Bunlar tabii ki teknik kadrolar burada daha güvenerek onların günlük çalışmanın neler yapabileceğini, artık da oyuncuların neler yapabileceğini görerek onlara bırakmak gerekiyor. Ama tabii ki tartışmalar önceden çok yüksek. Ama ben Fenerbahçe aşacağını zannediyorum bu oyunu.
1: Hocam, Pep Guardiola ile mutlaka tanışıklığınız var, sohbetiniz de var.

0: ağırladığı bir kamp düzenliyor. Pep Summer Camp. Ve burada Filistinli çocuklarla birebir tek tek ilgilenmiş. Futbol gerçekten çok bambaşka bir yüzünü özellikle İspanya'da ortaya koyuyor ve var ediyor. Özellikle İspanya Başbakanı'nın da bu yaklaşımları kalbimizde kocaman ona yer açıyor. Son şampiyon İspanya. Birazcık da dualar mı şampiyonluğa taşıdı onları onu da bilmiyorum ama ne dersiniz bu konuda?
1: Tabii İspanyolların hakikaten bunda bir Pep zaten ayrı bir ona ayrı bir parantez açmak lazım. Çok değerli sosyal açıdan çok farklı bir insan. Onu da işte Klopp da bunu gösteriyor. Mesela Klopp da Afrika'ya çok yardımcı oluyor. Hatta Cape Town'da bir takımı var. Oraya bir yardımcı oluyor. Pep bu konuda biraz daha bir aktif, sosyal açıdan daha bir aktif. İspanya'dan geldiğimizde doğru diyorsunuz ama onlar artık doğaya da ihtiyaçları yok diye düşünüyorum. Çünkü dünya futbolunun artık tamamen
0: Rakiplerinin duaya ihtiyacı var.
1: O çok güzel çünkü İspanya futbolu hakikaten bana göre önümüzdeki 10 yılın şu anda en üst seviyede olduğunu gösteriyor. Altyapıdan, gençlerden gelen daha da oyuncular var. Lige baktığınızda bütün takımlarda genç oyuncular, rekabet içindeler. Her takımda 3-4 tane genç 18, 19, 20 yaşlarında oyuncular oynuyor. Bakıyorsun İspanya milli takımında işte Kubarsi ben çok sevdiğim bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. 19 yaşında bu seviyede 2 yıldır oynayabiliyor. Bunlar çok farklı boyutlarda. Dolayısıyla İspanya'nın da bize de tabii Türkiye'ye karşı onların da yakın olması, biz de onlara yakın olması bunu umarım biraz futbolundan kaparız. Biraz adapte edebiliriz çünkü hakikaten çok uzun yıllar sabırla. De La Fuente'de baktınız buradaki son yangın, İspanya'daki son yangın durumlardan kendisi de hemen aldı, aktiviteye geçti. Orada da yardımcı oldu. Yani bazı insanlar Dünya Kupası'nı şu anda kazandıktan sonra biraz bir kenara çekilir, dinlenir diye düşünüyorum ama sosyal açıdan bu insanlar hakikaten biraz birlikteliği çok farklı boyutlarda, birlikte anlamı çok farklı boyutlarda. O yüzden hakikaten İspanya'dan da bizim de çok öğreneceklerimiz var ama Pep her zaman sosyal açıdan çok farklı bir insan olduğunu uzun yıllardır zaten gösterdi.
0: Hocam dünya futbolunda büyük ülkelerde değişimler yaşandı. Fransa'nın başına Zidane geçti. Hatta ilk milli maçını bizle oynayacak. Uluslar Ligi'nde Kocaeli'nde Zidane'la Fransa ile karşılaşacağız. Almanya'da Jürgen Klopp geldi ama Klopp gelirken şey demiş. Hiçbir işime karışmayacaksınız. Karışırsanız karıştığınız an çeker giderim demiş. İtalya'da biliyorsunuz başa sportif direktör olarak Maldini gelmişti. Ama Leonardo ile gelen Maldini Futbol Federasyonu'na Pirlo'yu kabul ettirememiş. Ve bunun üzerine de Pirlo'yu kabul etmeyince istifa etmiş ikisi de. Futbol Federasyonu'nda güle güle demiş hepsine ve takımın başına Mancini'yi getirmiş. Neler söylersiniz? Kaos her yerde kaos.
1: Şimdi İspanya tabii süresi olarak Deschamps zaten süresi Dünya Kupası'ndan önce de açıklamıştı. Ayrılmak istediğini söyledi. Devam etmek istemediğini söyledi. Zannediyorum bir başarı grafiği hepimiz de kabul edeceğiz ki çok ciddi ve Fransa'nın her seferinde içinde bir sıkıntı olan bir futbol ekolü zannediyorum çok başarılı bir dönem geçirdi Deschamps'la birlikte. Ayrılması doğaldı. Zidane gelmesi de daha bir otorite, şu anda daha çok uzun yıllardır zaten Fransa milli takımının alması için gündemdeydi. Onun devamı olacak. Üzerine ne kadar koyacak onu da görmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta çok uzun yıllardır çalışmadı Zinedine Zidane. Oraya da bakmak gerekiyor. Ama onun dışındaki çalkantılara baktığımızda işte Almanya olsun hakikaten. Almanya kendini zannettiğinden daha çok sıkıntılar olduğunu zannediyorum. Zaten bunu Arsene Wenger de son günlerde dile getirdi. Aslında sizin bir sıkıntınız daha büyük dedi. Almanya şu anda baktığımızda hakikaten Teknik Direktörler Kongresi vardı. Orada bayağı bir zannediyorum biraz olayları biraz dile getirdi. Rudi Feller konuşmasını yaptı. Ama bana göre kendi sıkıntıları hala daha yüzünün önünde değil, çünkü arkadan gelen yeteri kadar yetenek bana göre üst seviye. Yani kendi beklentilerinin üst seviyeyi yakalamalısı için sadece Jürgen Klopp'tan bu iş yetmiyor bana göre. Orada biraz bir zamana ihtiyacı olacak. Yeni yapılandırmalara gitmeleri gerekiyor. Onları tartışıyorlar. Yani burada bayağı bir sıkıntılar var. Onu görebiliyoruz. İtalya hakikaten gülüş noktası oldu bence. Ona bak.

0: yaptığımızda onlar da içinde o kadar çok beklentilerle, o yıldızları, göğsündeki yıldızları beklentilerle birlikte Dünya Kupalarında olmamaları İtalya'yı hakikaten büyük futbol çalkantısına sürükledi. Zannediyorum bu istifalar arkasından işte Mancini gelmesi gene bir solar duracak. Çünkü sonunda Mancini otoriter ve Mancini'nin geriye baktığınızda çok başarılı bir grafiği var. Ama İtalyan futboluna baktığımızdan, ligin içine baktığımız zaman buradan ne kadar değerli bir milli takım çıkacak? Onu da bana bir ciddi bir soru işareti oldu. Bu tarz takımlar artık futbol ülkeleri ama futbol ekollerinden artık uzaklaştığını görebiliyoruz. Fransa bu ekolünü tuttu. İspanya kendine göre bir ekol yarattı. Arjantin futbolu biraz bu Dünya Kupası'nda biraz bir bana göre kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Bana göre, herkese göre kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Brezilya ortalıkta yok. Brezilya'yı göremiyoruz. O dünya futbolundaki o görkemli futbol anlayışını artık göremiyoruz. Hala bireysel açıdan oyuncu transfer edebiliyorlar Brezilya'nın dışına çıkartıp. Ama milli takım bazında baktığınız zaman tamamen bir kaos içindeler. Buna baktığımızda artık küçük ülkeleri biraz daha bekliyorum. Yani İspanya'nın dışındaki tabii Portekiz'den daha farklı şeyler bekledik ama Ronaldo bıraktıktan sonra o engel, frenler bana göre boşalmış olur. Bundan sonra Portekiz daha bir başarılı bir grafik çizeceğini düşünüyorum. Bunun içinde Türkiye tabii biraz bekliyorduk ama maalesef biz de kendi kendimizi yenmeyi de başarıyoruz her seferinde.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti. Reklama gitmem lazım. Güney Afrika'ya kucak dolu sevgiler ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Sevgiler, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli çocuklar, gençler, okula gidenler, keza okul var mı diye soru sorabilirsiniz. Evet, üniversitelerin yaz okulları var, diğer okullar var, spor okulları var. Herkesle birlikteyiz ve hattımızda da teknik direktörümüz Cezmi Turan Hocam var. Okan Üniversitesi'nin de aynı zamanda akademisyeni. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum Emre.
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Hocam, Fenerbahçe bugün tur için ne yapmalı?
1: Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin ilk maçına dikkat edelim. İstanbul'da oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta galibiyet önemlidir. Ama bu rövanş için yeterli değil. Tabii ki bu akşamki rövanşta kesinlikle aynı disiplinde oynaması lazım. Ve Fenerbahçe'nin rakibi sürpriz bir rakip. Ne yapacağı belli olmayan bir rakip. Tabii esasında takım referansı olarak Fenerbahçe'nin seviyesinde bir takım değil. Daha alt seviyelerde bir takım. Fakat futbolda ummadığınız şeyler olan için Fenerbahçe'nin işi sürprize bırakmaması lazım. Dolayısıyla bugün daha disiplinli oynaması lazım. Biliyorsunuz artık modern futbolda oyuna hükmetmek için sadece ve

0: sadece topa sahip olmak yetmiyor. Modern futbolda artık özellikle son Dünya Kupası'nda da bunu bir kez daha bunu gözlemledik. Özellikle İspanya'nın oyununda. Hatta daha zayıf diye eskiden bildiğimiz ülkeler dahi çok üst seviyede yaptılar bunu. Neydi o? Topa sahip olmanın yanı sıra özellikle rakibin alanında özellikle üçüncü bölge dediğimiz bölgelerde daha yaratıcı, daha dikine, daha yüksek tempolu hücum organizasyonları üretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk maçta savunma dengesi olumluydu. Fakat hücum üretkenliğini şimdi bir üst seviyeye çıkartması lazım. Buna rağmen alınan bir sıfırlık galibiyet öncesi tabii bu bir önemli bir avantajdır. Bugün daha bir antrenmanda daha bir hazır Fenerbahçe hazırlık sezonuna ilerleyen döneminde daha iyi bir durumda rakibini karşılayacak orada. Tabii ki mutlaka orada da gol atması lazım. Aynı disiplinde oynaması lazım. Fenerbahçe'nin turnu geçeceğini düşünüyorum. Ama bir korkulu rüya görmemek için uyanık kalmak daha önemli. Onun için işi baştan çok sıkı tutmak lazım. Ve aynı istikrarı burada gösterdiği tempo istikrarını orada da göstermesi lazım. Ama üretmek zorunda. Üretmeden olmaz ve bugün doğru takım mühendisi bekliyorum İsmail Kartal'dan. Yani bugün iyi oyuncularla, yani futbol en iyi oyuncuyla oynanır. Dolayısıyla bugün de kadro istikrarı olarak, kadro mühendisliği olarak öyle bir takım düşünüyorum. Bu maçlar adam deneme maçı olmaz. Çünkü turu geçmek zorunda Fenerbahçe. Bak sevgili Emre, bir şeyden bahsedeyim. Türkiye'de çok ilginç bir anlayış var. Şampiyon olmak, şampiyon olmak, şampiyon olmak iyi bir şey, doğru. Fakat sürdürülebilir başarı için Avrupa çok önemli. Bugün eğer ki kulübün tanıtımını yapmak, transfer etmeyi düşündüğünüz oyuncuların size gelmesini, sizin liginizi tercih etmesini istiyorsak biz ülke olarak oyun kalitemizi arttırmamız lazım. Evet, bu konudaki Fenerbahçe hakkında söyleyeceğim bu kadar. Başka bir eklememi istediğim bir şey varsa onu da yapabiliriz.
1: Yo, Beşiktaş'a geçmek isterim.
0: Beşiktaş bu sene farklı bir görünüm çizmeye çalışıyor ve bunda da çok son derece haklılar. Çünkü Beşiktaş son yıllarda son 2-3 senede bayağı yarışın gerisine düştü. Dolayısıyla tabii yönetimsel istikrarsızlık da bunda çok ciddi söz konusu. Günü kurtarmaya transfer yapılacağını zannetmiyorum. Bu yeni gelen teknik direktörleri yani hocaları İtalyano bilinen bir adam, deneyimli bir teknik adam. Eminim yaptıkları stratejik plana göre oyuncu düşünüyorlar. Ona göre bir arama tarama yapıyorlar. Beşiktaş bu sene yarışın içinde olacağını tahmin ediyorum. Baya baya içinde olacağını tahmin ediyorum. Tabii bu etrafta söylenilen, basında çıkan bir sürü spekülasyon var. Yok onu aldık, bunu aldık, bunu bitirdik. Yani hayır, kulüpleri zannetmiyorum böyle bir şey yaptıklarını. Çünkü bu bahsedilen oyuncuların çoğunun ilk tercihi Türkiye olacağını zannetmem. Bunlar çok üst düzey oyuncular. Ama bunlar arasında da evet Türkiye'ye gelebilecek çok nitelikli oyuncular da var. Beşiktaş'ın bu sene iyi gittiğini düşünüyorum. Mesela şey transferi Norveç'te oyuncu transferi iyi bir transfer. Dolayısıyla aldığı Salih Özcan iyi bir transfer. Orkun'un yanına iyi bir transfer o. Tabii geçen seneki savunma kurgusundan kurtulmak istiyor. Bu sene hem savunma kurgusunu güçlendirerek zaten iyi bir kaleci aldı bildiğim kadarıyla. Bayern Münih'in yedek kalecisini aldı yanılmıyorsam. Ama tabii Alman eğitiminden geçmiş kaleciler Bayern Münih'te de yani Neuer'in yediği olmak da öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla Beşiktaş bu sene daha bir farklı Beşiktaş olacak. Yarışın içinde olacağına eminim. Bakıp göreceğiz henüz çünkü efendim.
1: Nüber'den bahsediyoruz.
0: Evet Neuer değil mi? Bayern Münih'ten gelen. Dolayısıyla
1: Buyurun hocam, devam edin siz, tamamlayın sonra.
0: evet sağ olun, seni dinliyorum. Ona
1: Yani
0: göre.
1: kale tabii çok önemli. İlk olarak ilk maçta da çok iyi top gelmedi belki ama ayağının ne kadar iyi olduğunu gösterdi.
0: Tabii. Ben bizzat yani o eğitimi yaşamış, Almanlarla çalışmış, Alman eğitimini yaşamış bir teknik adam.

0: olarak konuşayım. Almanya'daki küçük yaştan beri gelen oyuncu eğitimi ve buna geçen süreç içerisinde profesyonel takım oryantasyonu ve buna uyum, buna devam çok çok önemlidir. Öyle herkesin yapabileceği iş değildir. Çok çalışmak zorundasınız sevgili Emre. Başarı için çok çalışmak zorundasınız. Bunu da Almanya'da çok iyi yapıyorlar. Zaten çok disiplinli bir ülke. Öğretmeye yönelik çok disiplinli bir ülke. Futbol kulüp yönetimine de bu net olarak yansımış. Kaldı ki futbol spor yönetiminde, futbolun idari yönetiminde bence dünyaya en büyük referans kulüplerin başında gelen Bayern Münih bunlardan biridir. Ve bunu çok çok iyi, güzel örneklerle gerek oyuncu gelişiminde, gerek scout sisteminde, gerekse scout sisteminden gelen oyuncuların uzun vadeye yayılması konusunda boş atışlar yaptıkları bir şey yok. Dolayısıyla Bayern Münih'in de profesyonel takımında kaleci olmak, kaleci kadrosuna yer almak öyle kolay bir iş değildir yani.
1: Ama
0: Ama siz
1: Stuttgart, Monaco ve Stuttgart'ta kiralık oynadıktan sonra
0: tabii tabii hep
1: yani.
0: oralarda deneyim kazanmış bir oyuncu. Dolayısıyla bence Beşiktaş'ın kaleci iyi bir kaleci ihtiyacı vardı. Tabii geçmişte de Ersin'in emeklerini tabii inkar etmemek lazım. Burada Ersin de Şenol'un elinden gelen performansını gösterdi. İnşallah onun da yolu açık olsun. Bundan sonra gitti başka bir kulüpte mutlaka daha iyi oynar, daha üst seviyeye çıkar. Ama tabii büyük kulüplerin talepleri çok farklı sevgili Emre. Kaleci olarak, oyuncu olarak, hoca olarak, fizyoterapist olarak, takım doktoru olarak, malzemeci dahi yani. İşte en önemlisi kulübü yöneten olarak talepleri çok yüksek. Dolayısıyla bazen bu talepleri karşılamak için farklı farklı yöntemlere başvurmak lazım. Bunun için de bunu da sistemde de hani Almanya'dan gelen oyuncu olarak konuştuk, oraya getirdik. Bence kaleye iyi bir transfer yaptı. Tabii inşallah o da bu süreç içerisinde bütün oyuncularda olduğu gibi uyum gösterip uyum sürecini performansa katkıya dönüştürür. Tahminim budur. Savunmasını daha yeniden kurguluyor. Zaten maçı da seyrederken ilk maçı Beşiktaş'ın kazandığı hocaları yani İtalyano'nun maçı yaşadığı çok belli. Sahanın kenarında. Maçı yaşayan antrenör önemlidir. Dolayısıyla bazısı çok sakin kalır. Bazısı da maçı yaşar. Hangisi doğru? En iyi doğru sonuca bağlı. Yani sonunda bu nasıl bir tablo ortaya çıkıyor. Onun için pardon. İtalyanlı'nın da yönteminin Beşiktaş'a bir katkı sağlayacağına eminim. Tabii biraz sabır lazım. Yani bu getirdiğiniz oyuncular, getirdiğiniz antrenörün hemen takımı 2 dakikada düzeltmesi mümkün değil. Süreç alır. Bazen kısa sürede, bazen uzun sürede. Onun için stratejik planlaması buna göre yapıyorlar. Beşiktaş bu sene bence doğru yolda. Tabii transfer bitene kadar daha oyuncu alacaklarını tahmin ediyorum.
1: Evet, Beşiktaş'a da yarın UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda yürekten başarılar dileyelim.
0: Başarılar Fenerbahçe'ye de aynı şekilde. Bu
1: Evet,
0: akşam
1: bu
0: Fenerbahçe'ye
1: akşam da
0: takım
1: saat
0: olarak,
1: 21'de
0: kulüp olarak
1: Evet, Fenerbahçe
0: başarı
1: Beşiktaş'a da.
0: diliyoruz. Bütün tek temennimiz Fenerbahçe'nin turu geçmesi. Takımlarımızın hepsinin turu geçmesi. Ülke puanımızın yükselmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla onun için modern futboldaki son Dünya Kupası'ndan oyuncularımız da etkilenmiştir. Gelen buradaki yabancı oyuncular da etkilenmiştir. Yani artık ülkedeki futbolun kalitesinin çok çok çok yükselmesi lazım. Çok geri kaldık sevgili Emre.
1: Inter Turku önünde yarın Başakşehir'de Beşiktaş'tan hemen önce saat 19'da sahaya çıkacak. Beşiktaş 20'de. Bugünkü maç 21'de. Bir de Başakşehir'e parantez açalım. Orası için neler söylersin?
0: Başakşehir'de bir defa uzun zamandır istikrarla giden bir yönetim var. Bir ekonomik problemleri olduğunu zannetmiyorum. Doğru transferler yapıyorlar. Bence Mustafa Eröğüt'e parantez açmak istedim. Yönetici olarak Mustafa'yı gayet yakından da tanırım. Çalışkanlığı, üretkenliği ve spor yönetimindeki başarısı da her gün artmakta. Orada iyi şeyler yapılıyor. Özellikle Grup olarak da doğru transferler yapıyorlar. Eminim bu sene onlar da yarışın içerisinde yukarıyı zorlayacaklardır. Şampiyonluk olmasa da yukarıyı zorlayacaklardır. Yani o da nedir? İşte Avrupa UEFA turnuvalarına katılabilme derecelerini yakalamak isteyeceklerdir. Bence de onların tabii Nuri'nin de Nuri Şahin'in de bu sene ikinci senesi yanılmıyorsam. İki ya da üçüncü senesi mi? Kaçıncı senesi? Emre kaçıncı senesi?
1: İkinci yılı.
0: Bir buçuk mu? İkinci yıl değil mi? Evet.
1: Bir buçuk diyebiliriz.
0: Evet. Bir buçuk yıl oldu. Şimdi bu seneki bir buçuk yıldan sonraki sürece geçecek. Tabii bir teknik adamın bir buçuk yılda aynı takımda kalıp takımı yönetmesi, takımın SWOT analizi dediğimiz zayıf tarafını, kuvvet tarafını çok iyi bilebilen durumu değerlendirmesi. Nuri genç yaşında teknik adam daha başladı. Dolayısıyla her gün daha üstüne koyarak gidiyor. Ama benim temennim keşke bu şeyde Dortmund'da kalsaydı. Keşke kalabilseydi daha doğrusu. Çünkü çok iyi bir şans yakalamıştı. Asistan koştuktan takımın sorumlu birinci teknik adamlarına geldi. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Keşke kalabilseydi, çok azmederdim. Ve zaten Dortmund'da oynamış, Dortmund'da takım kaptanlığı yapmış bir oyuncu. Almadı, belki ileride olur. Dolayısıyla Nuri her geçen gün daha bir performansın üzerine koyuyor sevgili Nuri Şahin. Dolayısıyla Başakşehir'de bu sene yine o istikrarlı yoluna devam eder diye tahmin ediyorum. Yani hepsine başarılar diliyoruz. Yani bütün ümidimiz hepsi bu, özellikle yani dereye geçerken bir yerde boğulmayalım. Dolayısıyla önlemi baştan iyi almak lazım. Onun için işin konuşmam başında da Fenerbahçe için de aynısını söyledim. İyi başlamak lazım. En iyi oyuncuyla oynamak lazım. Ve çok ciddi almak lazım ki eminim. Çok eminim buna %100. Rakibi çok ciddi alacaklardır. Çünkü Fenerbahçe'nin de orada gol atması lazım. Beşiktaş'ın da deplasmanda gol atması lazım. Hep yani önce golle başlamak, doğru oyun başlangıcı, doğru oyun davranışı, bunlar hep başarı için hep önemli getirilerdir sevgili Emre.
1: Sevgili hocam, Cezmi Turan'la birlikteyiz. Önder Özen'in takımın başında faydalı hareketler yaptığını düşünüyor musunuz? Ve Serdar Adalı'ya güzel bir şemsiye vazifesi görüyor mu? Bununla ilgili bir soru var. Kim sormuş bu soruyu? Yorum da yapmış sevgili Taner Ültanır.
0: Bir Önder Özen. Önder Özen teknik adamla başladı. Nerede? Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de belirli bir uzun süre kaldı bildiğim kadarıyla. Profesyonel takım kadrosunda asistan antrenör olarak kaldı. Zaten eğitimli birisi. Önder Özen'in tabii oradaki deneyimleri, Beşiktaş'a oradan spor yorumculuğu yaptı. Arkadan Beşiktaş'ın sportif direktör oldu. Bir süre. Ondan sonra ayrıldı. Herhalde bir 5-6 sene önce mi, 7 sene önce mi ne? Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra dışarıda kalıp gözlemlemesi, profesyonel kulüp deneyimleri oldu. Bazı kulüplere gitti, geldi, çalıştı. Ve tabii ki gözlemlediği, Beşiktaş'ta yaşadığı, çalıştığı için kulübün içini biliyor, kulübün yönetimini biliyor. Bu bir dezavantaj değil, çok iyi bir avantaj. Bu avantajı doğru kullanacağını düşünüyorum. Hamlelerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olması da lazım. Önder Hoca'nın iyi işler yapacağına eminim. Zira neden? Daha önceden çalıştığı için kulübü gayet iyi tanıyor. Tabii bu arada ister istemez kendi network ağında, yani network dediğimiz iletişim ağında da oyuncular takip ediliyor. Hepimiz öyle yapıyoruz. Yani bak, hepimiz teknik adamız. Bir yerde çalışsak da iyi. Üniversitede çalışmaya, şu anda üniversitede hocalık yapıyorum. Ama yine de gözümüz dışarıda, scout yapıyoruz. Kendi scoutumuzu yapıyoruz. Avrupa'yı tarıyoruz. Ne olabilir? Ne edilebilir? Dolayısıyla Önder Hoca bu bakımdan hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Serdar Adalı'yla da eminim uyum içerisinde çalışıyorlardır. Doğru işler yapacağı görüyoruz. Yani ona da yani inşallah o da başarılı olur. Tabii beklemek lazım. Biraz sabır göstermek lazım sevgili Emre. Sabır çok önemli. Bizde olmayan bir şey o. Ülke olarak özellikle futbolda başarı. Onun için voleybol federasyonu örnek almalıyız. Kulüpler. Bayan voleybolcularımızı kutluyorum ve Bunda en büyük başarı federasyon başkanı Sayın Akif Üstündağ, bravo. Çok istikrarlı bir kadro, üretken bir kadro ve devam eden, bakın, hoca kalitesi, başarı geliyor. Dolayısıyla voleybol milli takımımızın Filenin Sultan

0: kadınlarını bence çok örnek almak lazım. İstikrar bakımından, başarı bakımından, üretkenlik bakımından ve sabır bakımından başarı gelecektir. Onun için kulüplerimiz bu yeni sezona eminim bu stratejik planda hazırlanıyorlar. Dediğim gibi daha önce konuşmalarımda da stratejik planınız yoksa başarı yoktur. İstediğiniz insanı getirin, istediğiniz transferi yapın. Yetenek galibiyet getirmiyor. Yetenek başarı getirmiyor. Yetenek şampiyonluk getirmiyor. Şampiyonluk sistem getiriyor. Sistemi kurmaları lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'de artık yeni bir sistem kuruluyor. Tahminim o. Beşiktaş'ta yeni bir sistem kuruluyor. Galatasaray'da bir oturmuş yapı sistemi var zaten. Bu Başakşehir'de de var. Çünkü aynı yönetim devam ediyor hoca. Sistem çok önemli. Dolayısıyla başarıyı getiren en büyük şey sistem. Oyuncuların algısı tek başına yetenek yetmiyor. Takım yeteneği, takım birlikteliği. Dolayısıyla bekleyip göreceksin. Bunun için bütün takımlarımıza başarı diliyoruz. Beklentimiz hepsinin turu geçmesi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray direkt katılıyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz'da eşleşecek bu turu geçerse yanılmıyorsam. Ki Avusturya futbolda bayağı bir yükselişte. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bu işin şakası yok. İyi başlamak lazım. Dolayısıyla yanlış adamla doğru sonuç alamazsınız sevgili Emre. Bu her işte ispatlanmıştır. Dolayısıyla futbolda da en önemli şey doğru oyuncuyla oynamak. Futbol en iyi oyuncuyla oynanır. Dolayısıyla takım mühendisinde eminim hocaların da böyle yapacağını düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz ama
0: Ben
1: süren
0: teşekkür
1: bitti.
0: ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Takımlarımıza da başarılar diliyorum. Tekrar filenin sultanlarını kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz.
1: Filenin efeleri de bugün saat 10'da yani 20 dakika sonra Milletler Ligi'nde son 8 heyecanında ilk maçlarına çıkacaklar.
0: Onlara da başarılar diliyoruz inşallah da onlar da yüzümüzü kara çıkartmazlar. Ama spordur bu. Önemli olan çok çaba göstermek. Çok başarılar diliyorum erkek voleybol milli takımımıza da.
1: Çok teşekkürler. Reklam vakti.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sevgili Tarkan 7 yıldıza gidecektim Avusturya'ya ama sevgili Tarkan yanıt vermiyor ve onunla birlikte olamıyoruz anladığım kadarıyla ve sevgili Tarkan 7 yıldızla ulaşamadık. Şturmgraz maçını soracaktım. Efendim devam edelim. Fenerbahçe'nin çok rahat elemesi gerekiyor da Krinic, Zajic ile Olympiakos maçına çıkan ve Fred'i oyundan alan İsmail Kartal beni düşündürdükçe düşündürüyor demiş. Geçmişe gönderme yapmış bir değerli dostumuz. Önder Hoca'nın bizim kaptanımız 2-3 kişiye kaptanlık yapmıyor, 23 kişiye kaptanlık yapıyor sözü sizce Hakan Çalhanoğlu'na mıydı diyor Yunus Bağlayan. Ya be, o Önder Hoca öyle bir şey ima eden bir adam değildir. Yani eğer bir sorun varsa Önder Hoca bu sorunu direkt dile getirir. Yani eğer kimi tespit ettiyse ya da kimle ilgili bir sorun söyleyecekse zaten yorumculuktan geliyor. Net olarak söyler. Son 15 dakikadayız. Bugün Fenerbahçe'nin, yarın Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları var.

0: Galatasaray transfer yapmadı diye eleştiriliyor. Acaba sizin bir görüşünüz var mı? 0533 265 3995 0533 265 3995'ten arayabilirsiniz beni. Çin'de az sonra, sadece 15 dakika sonra Slovakya-Türkiye Milletler Ligi maçı başlayacak ve erkek voleybol milli takımımız eğer bu engeli açarsa yarı finale kalmış olacak. Oradan da belki yine kadınlar gibi finale yürüyüşümüz gerçekleşebilir. Neden olmasın? Yürekten başarılar diliyoruz milli takımımıza ve erkeklerimize. Bu zorlu sınavda başarılı olmaları en büyük arzumuz. Bolca mesaj geliyor 273-10-10'a. 1989 mezunuymuş sevgili dostum. Benden 4 yıl sonra mezun olmuş. Yani benden 1 yıl sonra girmiş Güzeldal Ortaokulu'na. İsmail Kartal yanlış adam bence. Doğru takım yanlış hoca demiş bir değerli dostumuz. Kimden gelmiş? Ültanır'dan gelmiş. Devam edelim. Radyonun ne kadar kıymetli olduğunu söyleyen dostlar var. Ve sevgili dostlar mesaj atıyorlar bana. Doğan abi için geliyorum, radyoda olacağım demiş bir değerli dostumuz. Kolaylıklar gelsin, hoş gelişleriniz olsun. Doğan da benden sonra zaten yayını devralacak ve Doğan sizlerle birlikte olacak. Efendim bugünü tamamıyla özetledik, son 15 dakika içerisindeyim. Dediğim gibi 0533 265 3995'e görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Beni arayabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bugün Fenerbahçe nasıl sahaya çıkar Gornik Zabrze karşısında, ki saat 21'de başlıyor maç. Esports'tan naklen yayınlanacak bu mücadele. Mert Günok kalede olacak. Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. Önlerinde Genduzi, Bartu ya da Asensio, İrfanca da Oğuz olacak. Ve ilk telefonumuz geldi, biz de hemen yayını alalım. İleride Kerem ve Talişka Fred'le birlikte. Hattımızda da değerli dinleyenimiz, hoş geldiniz, günaydın, buyurun efendim.
1: Merhaba, iyi günler Emre Bey.
0: Sağ olun efendim, top
1: sizde. İstanbul'dan Burhan Şimşir ben. Severek dinliyorum sizi her sabah yollarda, trafikte, seyir halindeyken. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray taraftarıyım ben. Sürekli her taraftan takımımıza, başkanımıza, Okan'ın buraya bir transfer yapılmadı, transfer yapılmadı diye sürekli bir eleştiri, sürekli bir yüklenme var ama son 4 yılda da biz şampiyon olduk. Yine bu şekilde ilerliyorduk. Kimi transferler son dakika geldi, kimi son dakikaya birkaç dakika kala geldi diyelim. Ama neticede yine şampiyon olduk aynı bu yol haritasıyla. Böyle acele acele edip de hızlıca saldırıp almış olmak için alıp da paraları saçıp da bir kadro kurulması taraftarı değilim ben. Başkana ve Okan Burak'a güvenip beklemeliyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda ama.
0: Ya ben Dursun Başkan'ın artık bu konuda çok tecrübeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Çok telefon geliyor. Arkadan da duyuyorsunuz.
1: Tamam, kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Tabii ki kolay gelsin. Hoşçakalın.
0: Çok değerli dostlar arıyorlar bizleri. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir başka değerli dostum aradı. Ona geri dönüş yapalım. Sonu 62 ile bitiyor. Hızlıca arayalım ve ona bir alo diyelim. Bakalım o neler düşünüyor. Bugün önemli bir mücadele var. Bu mücadeleyle ilgili olarak dostlara dönüyorum. 39-62 sonu ve değerli dostumuzu aradım ama açmıyor zannediyorum. Arayıp vardır yani böyle telefon da sapıklar vardır. Çaldırdım kaçtım falan gibi. Tabii öyle demiyorum, o kadar da değil ama herhalde işi çıktı. Aradı, açmadı bu Emre abi. Kapat adama mı ara, radyo spora dön. Radyo demiş olabilirler. Yok öyle bir şey demiyorum tabii. Ama biz geri dönüşümüzü yaptık.

0: Sözümüzü tuttuk. Kıymetli dostumun sorusundan devam edelim. Evet, Dursun Özbek çok tecrübeli bir adam ve bence vardır bir bildiği diye düşünüyorum. 0533 265 3995 telefon numaram ve bana ulaşabilirsiniz. 533 265 3995 numaralı telefondan sizleri yayına alabilirim. Son 10 dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe'nin bugünkü saat 21'de başlayacak mücadele önemli. Yarın Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçları var ve o maçlarda çok önemli diyebiliriz. Gelen notlar var. Hemen o notlara bakalım kıymetli dostlar. Rafael Leao için teklif 40 milyon euro. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberi bu. Milan Gian Kamer'le bir araya gelmiş, Fenerbahçe yöneticisi. Ve Gian Kamer 27 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Milan'a 40 milyon avro önermiş. Buna karşın İtalyan kulübünün 60 milyon avro talep ettiği, ancak satış listesine konulan futbolcuya da başka bir talip olmadığı belirtiliyor. Rafael Leao çok iyi bir oyuncu. Portekiz milli takımında da zaten gördük ama istikrar noktasında bence bir eksikliği var. Bu noktanın tamir edilmesi lazım. Sonu 43-67 ile biten değerli dostumuz bizi aradı. Müsaade ederseniz yayını alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi, selamlar. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Kulaklıkla konuşuyorsanız telefona geçmenizi rica edebilir miyim? Çünkü çok fazla dış gürültü alıyor ve doğal olarak da yayın kalitesi çok düşüyor. Buyurun efendim.
1: Şu an iyi mi?
0: Mükemmel. Buyurun efendim.
1: Tamam. Ben şimdi Galatasaraylı taraftarların panik olmasına, transfer yapamamaktan dolayı panik olmasına şöyle yorumluyorum. Şimdi son 4 seneye baktığımızda bir takım ismini açıklamak istemeyen sponsorluklar vesaireler, hayırsever yani sponsorlar oluyor. Bunlar herhalde isminin açıklanmasını istemeyen, bunların olmaması ve son 4 sene içerisindeki birçok sponsorun şu an devlet tarafından kendilerine soruşturma açılması neticesinde faaliyet gösterememesinden dolayı bir takım ekonomik sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum Galatasaray'ın bu manada ve transferin gecikmesinin de buna bağlı olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Saygıdeğer dostumuz bizle birlikte oldu. Böyle bir fikir ortaya attı. Şimdi tabii bu fikre karşı fikirler hemen türeyecektir. Nereden çıkartıyorsunuz falan gibi değerlendirmeler yapılacaktır. Herkesin fikri kendi değerlendirmesi ve kendi ekseninde. Forvet'te Vedat Muriç'in yanına en az onun kadar kaliteli bir oyuncu arıyor biliyorsunuz Fenerbahçe. Borussia Dortmund'lu Seroy Guarsi'yi bir türlü ikna edememişti. Onun yerine Gonzalo Garcia'ya dönmüş biliyorsunuz. Gonzalo Garcia da 30 milyon avroluk bir oyuncu, güncel piyasa değeri. Ve onu alma gayreti içerisinde olacakmış. Beşiktaş'la ilgili ya Beşiktaş ya Juventus bir haber var. İtalyan medyasına göre Elif Elmas'ın iki kulüpten birine transfer olması gündemdeymiş. Bu arada Aubameyang çok konuşuldu biliyorsunuz. Çorum'a transfer olacaktı. Uğur Uçar çok istemişti. Her konuda anlaşmaya da varmıştı. Ama Aubameyang çocuğunun okulluğa, yani Çorum'da çocuğunu göndereceği bir uluslararası okul bulamadığı için bu transfer rafa kaldırılmış, gelen haberler. Çok konuşulan transfer nerede? Galatasaray'da Can Uzun transferi. Okan Buruk Eintracht Frankfurt'un genç futbolcusunu çok beğendiğini ifade ediyor. Galatasaray teknik direktörü Can Uzun'la ilgili değerlendirmeler yapılıyor ama şöyle demiş: Can Uzun'un şu an çok iyi bir kulüple sözleşmesi var. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa bu transfer gerçekleşebilir demiş. Gabriel Sara açıklama yapmış. Galatasaraylı oyuncu, İngiltere Premier Ligi'nde oynamayı çok istiyorum. Öyle bir hayalim var. Bunun yeri ve zamanı da var. Bulunduğum yerden de memnunum demiş. Bu arada Ahmet Can Neke transferi iptal olmuş. Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübü Ajax'tan yeniden kiralamak istediği Ahmet Can Kaplan'ın transferinden vazgeçmiş. Sevgili dostlar.

0: beni aramış 62 ile mesaj da atmış. Abi Batman'dan selamlar. Patron geldi, açamadım. Kusura kalma demiş. Ya sorun değil. Canlar her zaman demek ki patrondan gizli arıyor. Bir radyo öyle bağlanacaktı. O patron ya. Kapat lan, kapat patron. Güzel, güzel, güzel. Patrondan bu kadar korkmayalım ya. Mesajlar var bolca, hemen okuyalım. İsmail Kartal bu sefer Fenerbahçe'yi uçuracak ama nereye diye gülücük atmış. Ya o kadar da değil ya. Yani hemen böyle bir handikaplı bir durum oluşturmasın lütfen. Önder Özen hocam Beşiktaş kıymetini bilirse uzun yıllar başarılı olur diye düşünüyorum. Galatasaray transfer yapmadı ama şunu söyleyebilirim. En az 3 transfer yapılacak diye düşünüyorum demiş Derfin Yunus Dane. İsmail Kartal Fenerbahçe'de başarılı olacaktır. Yakışan bir hoca demiş. Mehmet Yıldırım aynı anda bana kendi cep telefonumdan da atmış. Yani demiş ki 273 onu atarım. Yetmez, bir de Emre abinin cebine de atayım. Belki okumaz. Cansın sevgili dostlar. Sonu 1902 olan değerli dostumuz attığımızda hemen onu yayına alalım. Bakalım neler söyleyecek. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba efendim.
1: Ben şeyden bahsetmek istiyorum ya. Geçen gün bir Sayın Okan Buruk'un bir açıklaması vardı. Altyapı oyuncuları ile ilgili. Dedi ki biz maçlarda altyapı oyuncularını uyarıyoruz. O tamam, bir şekilde uyarılabilir de antrenmanlarda bile hareketli olmaları konusunda uyarıyoruz dedi. Bu bende bayağı bir endişeye yarattı. Neden? Çünkü bizim şu anki kuşak gerçekten çalışmıyor mu? Mesela eskiden her transfer döneminde Anadolu takımlarından 5-6 tane Türk futbolcu olurdu. Bütün kulüpler peşinde dolaşırdı, bütün şeyler olurdu. Şu an bunlar da yok. En fazla sayabildiğimiz 1-2 tane Türk futbolcunun transferinden bahsedebiliyoruz. Yani bu yeni kuşaktan mı kaynaklanıyor? Niye bu istek yok? Bu altyapı, bunu takım bazında söylemiyorum. Diğer takımlarımızda da var bu. Mesela her yaz kampında biz eskiden şu genç oyuncu parladı, şu genç oyuncu şey oldu diye haberler yapılırdı. Bu sene mesela bu da yok. Çok çok azaldı. Bunun nedir acaba, sizce nedir? Yani bir hoca bir alt yapıdan gelen bir oyuncuyu hareketli olması konusunda uyarıyorsa, antrenmanda bile uyarıyorsa, bu gerçekten bir vahim bir duruma doğru
0: Hocam,
1: sürükleniyoruz demektir ya.
0: çok net şunu söyleyeyim. Bu dönemin çocukları PlayStation'da çok iyi oyun oynuyorlar ya, mesela basket oynuyorlar, voleybol
1: Evet.
0: oynuyorlar, futbol oynuyorlar. İşte o oyunda oynadığı kalitede de dışarıda oynayabileceğini düşünüyor. Çünkü orada oyunu sadece parmaklarıyla yönetiyor ve aklıyla yönetiyor. Ama burada bir çalışma gerekiyor, kas hafızası gerekiyor, mücadele gerekiyor. Onu küçüklüğünden itibaren edinemiyor. Mesela ben bunu oğlumdan biliyorum. Çok iyi PlayStation oynuyor ama çok kötü futbol oynuyor. Diyor ki ben bu PlayStation'da yaptığım hareketi normalde yapamıyorum. Diyorum ki senin o hareketi yapabilmen için 10 bin kez tekrar etmen lazım. Nasıl yani diyor. O yüzden genç nesilde, yani Z ve alfa kuşağının büyük bir kesiminde bir tembellik hüviyeti var. Bu bir. İki, zamanlarını başka şeylere veriyorlar. Yani Reels videolar seyredeyim, biraz sosyal medyada dolaşayım. Bir de çok çabuk ben oldum noktasına geliyorlar ki bu bence en büyük tehlike.
1: Evet. Ya ben gerçekten o açıklamayı duyduktan sonra ya dedim ki vay halimize dedim, yani gerçekten
0: Eyvallah.
1: gelecek için biraz sıkıntılı durumlar bizi bekliyor açıkçası.
0: O kadar.
1: Teşekkür ederim ben.
0: Ben teşekkür. Siz Samsunlu musunuz hocam?
1: Yok, ben Bartınlıyım.
0: Var.
1: İstanbul, Karadeniz.
0: Ama yine Karadeniz cephesinden.
1: Evet.
0: Kucak dolu sevgiler efendim. Neden sordunuz
1: Teşekkür.
0: derseniz, E'leriniz biraz böyle açık geldi bana. Samsun'da E'ler açıktır mesela. Nerelisin dersin? E5 bizim plaka derler. O yüzden.
1: Evet, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz biraz o konuda handikaplı. Doğru.
0: Evet, efendim. Saygılar
1: Doğru.
0: sunuyorum. Kolay gelsin.
1: Ben saygılar sunarım. İyi günler.
0: Evet, bu konuda benim arkadaşım var mesela. Sevgili Serhat. Serhat da Emre diyor. Oğlum diyorum, benim adım Emre değil.

0: Emre diyorum. Tamam lan diyor. Kendin Emre de ben Emre diyeceğim diyor. Devam edelim. Tarla ekmek lazım. Kulüplere gelir için yağmur yağarsa ürün de çıkar demiş. Biraz ironik yaklaşmış. Abi 10 bin abarttım biraz. Klopp ve Pep 400 tekrar diyor. Yani tamam 10 bin dedim ben, 400 olsun yani. Ben abartmış olayım biraz. Ama işte bolca tekrar, bolca çalışma. Yani düşün abi, Hacı Barcelona'dan Galatasaray'a geldiğinde her maç sonrasında bir saat fazladan antrenman yaparmış. Bak bir gün 96'da Koraç Kupası'nı kazandı Anadolu Efes. Koraç Kupası'nı kazandıktan sonra Anadolu Efes, ben de rahmetli ya nur içinde yatsın Doğan Akyemez'le röportaja gittim ve bir de belgesel hazırladım. Bugün eski adı FSP, sen yeni adı Anadolu Efes, Gökçe Dayı çok iyi bilir. Ona hediye ettiler hatta. Çok güzel bir belgeseldi o. Sonra şu anda büyük bir hastalıkla uğraşan sevgili Mithat Bereket onu biraz geliştirdi ama görüntülerin tamamı bana aitti. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Dedim ki Peter Namoski ile de bir röportaj yapalım. Çalışıyor dedi. Nasıl yani dedim. Koraç Kupası'nı kazandınız ya, yani lig ara dinlenme. Yo her gün gelir dedi, 1000 şut atar dedi. Nasıl yani dedim ya. Peter Namoski o. Kobe biliyorsunuz belgeselde de var, sabah 4'te kalkıp antrenmana gidiyordu. O yüzden çalışmadan hiçbir şey olmaz. Hocam ben şu yayına, yani 3 saat yayına emin olun. Gece saat mesela 10.30'da dün misafirimiz de vardı. Dedim ki ben müsaade ederseniz yatabilir miyim dedim. Hatta Yeşim dedi ki ya ayıp oldu dedi. Dedim valla ayıp oldu ama benim yatmam lazım. Yani ben çünkü sabah saat 6'da kalkacağım. Bütün gazeteleri okuyacağım. Sonra bir de yarın uyuyamayacağım. Bugün günlerden çarşamba. Annemin işleri var, onları halledeceğim. O yüzden dedim ben yatayım. Yani kendinize ne kadar özen gösterirseniz, mesleğinize ne kadar saygı duyarsanız o kadar başarılı olursunuz. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Sizle birlikte olmak bizim için çok büyük bir keyif. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye yakışır diyen Mehmet Yıldırım mesaj atmış. Son mesajı da okumaya çalışayım. Selam Emre Bey, iyi yayınlar. Fatih Kaya ben, Fener taraftarıyım. İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü olmayı hak edecek. Neyi başardı biliyorsanız söyleyin demiş. Valla bence güzel işler yaptı diyelim. Tarkan yazmış, abi internet sorunu var burada o yüzden bağlanamadım demiş. Sağlık olsun. Efendim dinlediniz, mesaj attınız, vakit ayırdınız. Bana değer kattınız. Şükranlarımı sunuyorum. Çok özelsiniz, çok kıymetlisiniz, çok güzelsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve sizlere veda ediyorum. Sözü de kıymetli dostlara bırakacağım. Her şey gönlünüzce.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Mobil Şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir?

0: Çukur'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Taraftar Kulübü ile karşınızdayız. Gündeme dair konuları, bugüne yansıyan ayrıntıları inceleyeceğiz ki bugün günlerden Fenerbahçe Polonya'da bir tur gecesi var. Şampiyonlar Ligi yolunda artık kritik bir maç. Elersek de rakip Sturm Graz, Górnik Zabrze.
5: elenmesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'da karşı karşıya gelecek. Graz 4-0'ın rövanşında deplasmanda Hertz'i 2-0 mağlup ederek de tur atlamayı başardı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sizlere. Tabii düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattımızdan da dinleyicilerimiz yazabilirler. İlerleyen dakikalarda telefon hattımızı da açarız. Yaklaşık olarak bir 20 dakikadır falan 14-24 bekliyormuş burada. Emre'ye bağlanmak için herhalde. Emre kendi bağlantılarını yapıyor Seferihisar'da. Ona da teşekkür ediyoruz 3 saatlik yayınından sonra. Tabii İsmail Hoca ve açıklamaları yine beraberinde tartışmaları getiriyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Gornik deplasmanında iyi futbolla kazanıp tur atlamak istediğini söylemesi, rakibi izlediğini ifade etmesi ve 1-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak olması, rakibin lig maçını da izlediğini söylüyor. Planlarımız hazır diyor. Çok kaliteli bir takımımız olduğu ve forma rekabetinin üst seviyede olduğunu söylüyor. Asensio ile sorun olduğu iddialarına gülüp geçiyorum. Gurur duyduğum oyuncularımla bu sezon şampiyon olacağım şeklinde bir açıklaması var. İsmail Kartal'ın ilk maça göre rövanşta as oyuncularının ağırlıklı olduğu bir 11'i sahaya sürmesi beklenenler arasında. Kalede Ederson'la, Semedo, Skriniar, Osterwolde, Levent gibi bir defans hattını, ardından Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Kerem ve Talisca. Tabii burada as oyuncuları dediğinde muhtemel 11 ihtimalleri üzerinden bakıldığında İrfan Can'ın ve aynı zamanda Kerem'in birazcık olsun vazgeçilemeyecek oyuncularmış gibi görünmesi de yanlış olur bana göre. Hocanın bir bildiği vardır antrenman programlarını ya da ne bileyim oyunun rakibe göre olan analizleri sonrasında böyle bir kadro oluşumu doğaldır diye karşılamak lazım. Sadece böyle bir 11 ile çıkarsa ilk hamlesini kaçıncı dakikada yapacağını ya da senin ekrandan görüp de onun sağ kenarında göremediği kısımları zaten hep beraber kronik bir rahatsızlığımız olarak yorum yapmaya başlayacağız sosyal medya hesaplarından. Elde X hesabıyla işte Facebook'tan, Instagram'dan sürekli olarak hoca görmüyor musun İsmail'deki aksamaları, İrfan'la Kerem'le bu kanat olmaz da Asensio olmasaydı da, Asensio acaba Guendouzi mi falan. Herkes mutlaka bir oyuncu üzerinden düşüncelerini paylaşacak. Herkes teknik adam oldu. Futbolun bize öğrettiği şeyler bakımında bir oyuncunun sakatlandığında daha MR'a girmeden tribünden ne kadar sakat olabileceğini tahmin etmeler falan biliyorsunuz vardır. Hepimiz kadro mühendisiyiz. Hepimiz aynı zamanda bu parayla bu oyuncunun olmayacağını düşünen menajerleriz, yöneticileriz. Hepimiz aynı zamanda belki o para karşılığında gelir gider tablosu içerisinde mali müşavir, yeminli mali müşavir kıvamına gelmiş muhasebecileriz. Bunları öğrendik futbol sayesinde, çok şey öğrendik aslında. O yüzden hakemi eleştireceğiz. Penaltıyı niye vermiyor? İşte onu niye yapmıyor? Avrupa'da bak gördün mü yere yatmalar kalkmalar olmuyor derken İşler iyi gitmediği sürece duygusal bakıldığı takdirde hakem de eleştirilecek. Hepsi biraz bizim lehimize olsun isteğinden kaynaklı olarak ortaya çıkacak sonuçlar bunlar ama siz de düşünceleri, görüşleri paylaşmaya başlamışsınız zaten. Hüseyin de gelmiş. Hayırlı sabahlar diyor. Hoş gelmişsin Doğancığım diyor. Buradan bütün çalışanlara, dinleyenlere selamlar olsun. Rakibimin işinizi gücünüzü Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin ayağınıza taş değdirmesin, iyi ki varsın Doğan abi diye yazmış, sağ olsun. Annem gibi yollamış evden, sanki böyle eşin gibi yollamış mesajlar, böyle Doğan abi de gelmiş, Allah inşallah hani zeval vermesine falan dönmüş konu, eksik olmasın. Hiç tanımadığımız insanların bizler için böyle düşünceleri çok daha kıymetli oluyor. Abi günaydın, yayınlar, seviyoruz seni. Yine Aras'la beraber yolculuktayız abi. Onun da selamı var demiş. Aras! İyi yolculuklar paşam. Onu da tanımıyoruz ama canımız ciğerimiz. Emre abi o kadar da değil diyerek bazı mesajlar var. Rakip yine aynı sistemle mi oynar sence? Kapalı kontra atakla mı yoksa açık bir oyunla mı oynayacak? O yüzden bazı 11 tercihleriyle alakalı. Tabii rakibe göre birazcık şerbet çok kıymetli. Lig maçında belki kendi rakiplerine karşı daha rahat bir oyun sergileyen rakibin Avrupa kupalarındaki heyecanı ve diğer taraftan bununla ilgili olarak analizleri çok daha kıymetli olacaktır. Biraz oralara buralara bakacağız, gözden geçireceğiz ki biraz da transferler üzerinden de gideceğiz. Hem Salah transferiyle alakalı hem de Leao transferiyle alakalı çok fazla detay var. Bir ihtimal Lukaku'nun tekrar gündeme gelme durumu var. İtalyan devi Leao için 60 milyon euro istiyor. Cihan Kamer 40 milyon euroluk teklifi masaya koyuyor. Ve Marseille

Hiçbir yerde top oynamaz gibi düşüncelere sahip olanlar yanılabilir şeklinde yorumlar yapılmış ki aslında bu Greenwood için de geçerliydi. Çubuklu formayı giydi. Leao'yu da kapmak için resmen harekete geçmiş durumda. Özel uçakla İtalya'ya gitti Cihan Kamer ve dün sabah Milan kulübüne giriş yaptı. İtalyan yönetimiyle pazarlığa oturdu. 40 milyon euroluk teklifi masaya koyuyor ve kırmızı siyahlılar 60 milyon talep ettiklerini Kamer'e iletiyorlar ve İlk randevu böyle bitiyor. Taraflar kenarlarına, köşelerine çekiliyor. Zil çalıyor. İkinci randevu başlıyor. İkinci round şeklinde. Round 2 şeklinde. Şimdilik frene basan Fenerbahçe'nin bu yolu Greenwood transferinde izlemiş ve 50 milyon euro isteyen Marsilya'yı 39 milyon euroya ikna etmişti ki aslında Gornik maçından sonra da Milan'la pazarlıklara daha fazla hız verileceğini yönetimin 27 yaşındaki Portekizli Yıldız'la 8+2 milyon euro senelik maaşla anlaştığını, Greenwood'da olduğu gibi bonservisi yine 3 yılda ödemek istediğini, bu arada Fenerbahçe'nin Leao flörtünü yakından takip eden İtalyan basını da Milan'ın istediği rakamı fazla bulan Galatasaray'ın ise Ağustos ayının ortasına kadar bekleyeceğini de arkasına ekledi. İrfan da aldığı bilgiler doğrultusunda paylaştığı detay bu arkadaşlar. İrfan 25'te diyor ki ne kadar orada Cihan Kamer gidip Milan yetkilileriyle masaya oturup parayı da masaya koyduysa, anlaşmaların şartlarını bu şekilde yapacağını söylediyse, arkadan Galatasaray'ın da Ağustos ayının ortasına kadar bekleme süresi içerisinde olduğunu Milan'a yazılı olarak ilettiğini aktarıyor. Tabii bir taraftan da forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Lukaku için de harekete geçiyor. Napoli yönetiminin ayrılığına onay verdiği bir isim Lukaku ve Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle sözleşme şartlarını sorduktan sonra Napoli'ye yüksek bonservis bedeli ödemek istemediğini söylüyor yönetim ve 33 yaşındaki golcünün maaş beklentisini karşılayabilecek sakatlık riski bulunan Lukaku'nun Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda 3 gol atarak hazır olduğu göstermesi de Fenerbahçe'nin iştahını kabartan detaylar arasında yer alıyor. Bunu da aktarmış olalım. Tabii biraz transfer üzerine yoğunlaşan taraftarın aslında hedefi hem Beşiktaş'ta Midtjylland maçına hem de Fenerbahçe'de biraz önce Gornik maçına, ardından Sturm Graz maçına yönlendirmesi gerekiyor ama sonraki rakibi düşünmek bile çok saçma. Tamamen Gornik maçıyla Midtjylland maçına yönlenmesi gerekiyor takımlarımızın. Inter Turku maçı keza Başakşehir için de çok kıymetli ama burada transfer krizleri, harekatın gidişatı, onun sonrasında olup olmayacağı, düşünülen futbolcuların markaları, isimleri, kaliteleri çok daha ön plana çıkıyor taraftar için, camialar için, tribünler için. Ama biraz daha gerçekçi olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda bugün saat 21'de Esport Plus ekranlarından yayınlanacak mücadele. Seyredemeyecekler, yolda olanlar, radyo dinleme imkanı bulanlar varsa maç öncesinde dakika skor ve maç sonu programlarıyla arkadaşlarımız size bu anı, 90 dakikayı an be an aktarmaya çalışacaklar. Saat 21'de Polonya'da bakalım neler olacak, biz de merakla bekliyoruz. Ertesi günde İrfan'la beraber maçın detaylarını, ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii 17 yıldır hasret kaldı bir Şampiyonlar Ligi gerçeği var. İlk turu geride bırakmayı hedefliyor Kanarya ve en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti Fenerbahçe. Beklediğimiz o kötü bir sonuçla elenirse Avrupa Ligi 3. ön eleme yolundan devam edecek güzergahına rota oluşturulmuş durumda ama asla ve asla alternatif bir güzergah düşünülmüyor. Tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış bir Fenerbahçe var ki Ahmet Konanç bile aslında böyle düşünüyorsa
çok doğal gibi gözüküyor. Çünkü ekonomik anlamda sıkıntıların ön planda olduğu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 3 majör kulübün ayrıntılarında hep bu detaylar konuşuluyor. O yüzden Ahmet bile önce şampiyonluk, Avrupa mavrupa yok abi falan böyle işler diyordu. Onun sonrasında mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmalıyız deyip 6 milyon falan

0: geleceğini iddia etmişti. Ayak bastı parasıyla beraber hep beraber neredeyse 25-30 milyon civarında bir gelirin elde edileceğini de zaten detaylarıyla aktarmıştık. Tabii burada Gornik'le ilgili olarak ya bir tane oyuncuları var, ona biraz dikkat edersek, onu kilitlersek gibi yorumlar yapmanın da bir anlamı yok. Bugün Ederson'un belki terlemeden, belki çok fazla yorulmadan, yere bile yatmadan diye adlandırılan bir performansına da şahit olabiliriz. Ama Skriniar gibi, Osterwolde gibi, Semedo ya da Levent gibi sürekli gol isteyen bir Fenerbahçe'nin defans hattının da orta sahayı geçtikten sonra rakip ceza sahası içerisinde konumlanması belki de biraz kapanan takımların kontra atak futbolu üzerinden defansın arkasına atılacak toplarla beraber etkili olabilme ihtimalini de hiç unutmamak gerekiyor. İsmail Hoca mutlaka bununla ilgili de tedbirler almıştır diye tahmin ediyoruz. Şöyle bakayım, Schulze gibi bir kaleci, Sacek, Janicki, Sanchez, Yanza, Sadilek, Dilets, Urbanski, Dimi, Prekop ve Kalan muhtemel 11'ini sahaya sürecektir. Gornip Zabze teknik direktörü Gasparik, sevgili dinleyenler. İsmail Hoca da bugün az önce tekrarlamıştık. Hatta birkaç gazeteyle de kıyas yapalım. Bugün muhtemel bir 11 üzerinden gidersek. Hatta Asensio'yu 11'e koydum ama ilk maçtaki Bartu'nun performansından dolayı Asensio'yu bir hamle oyuncusu olarak kullanabilme ihtimali bile düşünülebilir. Az önce İrfan 25'in muhtemel bir 11'i vardı. Şöyle bir gerçekti. Defans hattı haricinde Genduzi, İsmail, İrfan Can kanatta, Asensio ortada, Kerem kanatta, Talişka forvetiyle başlamayı düşündüğünü söylemiştik. Ama şu ihtimali de ben hatırlatmak isterim. Asensio'yu hamle olarak kullanıp Bartu ile tekrar başlayabilir. İrfan Can kısmında bir soru işareti varsa kafanızda, orada bir Oğuz olabilir. Diğer taraftan eğer Asensio'yu kullanmazsa Fred'i tekrar vazgeçemeyeceği prensi gibi adlandırılan Fred üzerinden yorum yapabiliriz. Kerem'den vazgeçmeyecektir ve Talişka'dan vazgeçmeyecektir. Ama defans hattında bugün riske edip etmeme konusunda tam bilmiyorum. Semedo, Skriniar, Osterwolde, Levent mi? Yoksa Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde tarzında bir oyun anlayışı mı yapar? Yani Ake'yi tandeme koyup Osterwolde'yi Levent yerine bir sol bek kullanma durumu olabilir mi? Önlerine Genduzi, Bartu, işte Oğuz, Fred, Kerem, Talişka şeklinde de olabilir. Böyle bir hakkı da var. Aynı zamanda imkanı da var. Geniş bir kadroya sahip İsmail Hoca. Eli çok kuvvetli. O yüzden bugün nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını muhtemel 11 haricinde maç öncesinde açıklamalar yapıldığında hep beraber göreceğiz, bakacağız. Yorumlarımızı da ona göre yaparız. Sonrasında biraz transfer üzerinden gideceğim. Transferde bazı krizlerin olduğu dönem içerisine de giriyoruz. Beşiktaş'ın da çok fazla konuştuğu, aynı zamanda olmazsa olmaz diye adlandırdığı, kesin geldi diye devam edilen bir Salah gerçeği var ki gerçekten hem takip edeni hem okuyanı hem izleyeni Salah etmiş durumda. Öyle bir sıkıntısı var transferin. Çünkü bitti gözüyle bakılıyordu. Bir anda menajer ve Salah tarafından gelen bilgiymiş gibi düşünülüyor. İşte forma satışlarından daha fazla bir pay, imaj hakları üzerinden biraz daha fazla talebin ve isteğin olması gibi gibi yorumlanan şeyler oldu. Her kafadan farklı sesler çıkınca da net bilginin, doğru bilginin kimden gelebileceğine yönelme ve düşünmeye başlama biraz daha aslında kafayı bulandırdı ama Önder Hoca'nın açıklamaları çok netti. Kimi taraftar kulübün, tabii ki Salah çok kıymetli, çok değerli, çok özel bir oyuncu ama sonuçta 120 küsür yıllık bir camiaya geleceğini de unutmaması lazım. Ne kadar kıymetli ve değerli olursa olsun oyuncular, burada büyük olan camialar ve kulüpler gerçeğini taraftarlar kabul ediyor ama etmeyen de var. İşte gelmeli, bu işi başaramayan, yönetim istifa, lay lay lay loy loy loy falan tarzında hemen anında tepkisel bir yaklaşım. Zaten dediğimiz gibi hastalıklarımız yıldızlarımızdan bir tanesi. Ona sığınmış, onunla geçinme sağlayan, onun sonrasında bundan mutlu olan bir kesim de var. Bu medya içinde de böyle, onu da söyleyeyim, ama genele bakıldığında illa da Salah yok diye de karalar bağlamanın bir anlamı yok diye düşünenlerin sayısı da az değil. O yüzden ben biraz daha onun tarafındayım. Ben hatta açık konuşmak gerekirse Salah gibi bir ismin gelmesinin artıları kulüp için çok yararlı, kıymetli olacaktır, ama oyun anlamında belli bir yaş, onun sonrasında zaten performansın o prime dönemlerinden düşüşe geçişte hemen bir kıyaslama ve kendi ligimizi gömme gibi bir durumu söz konusu oluyor. Yani bu ligde leblebi gibi, bu ligde işte ne bileyim pırpır, bu ligde yürüyerek iş yapar, koşmasına bile gerek yok, ha, dönen bir zihin var karşımızda. Hani ben İsterim ki oyunun, takımın ritmini bozmayacak, sadece olduğu yerden değil de zaman zaman koşularıyla, zaman zaman performansıyla, isteğiyle, hırsıyla, şimdi doymuş bir oyuncunun Beşiktaş'a ne yapabilir, ne edebilir düşüncesi de hakim olabilirdi. Ama isim anlamında abi, hani kimse de hayır demeyecek oyunculardan bir tanesi. Ben de aynı fikirdeyim, ama ilk duyduğumda acaba bir gene İlkay Gündoğan'a, Mesut Özil'e, onun sonrasında yine bu yaşlarda gelip de hatta daha genç olmasına rağmen ilk 3 maç üzerinden gidildiğinde Orkun'a bile biliyorsunuz nasıl eleştiriler yapıldı. Şimdi tamamen sadece 4-5 kişinin kaptanlığını değil, tam 23 kişinin kaptanlığını yapıyor diye Hakan Çalhanoğlu'na bir gönderme yaptığı iddia edilen Önder Özen konuşması var. Şimdi bunları da kabul etmek gerekiyor. Salah üzerinden bakarsak topu alışıydı, tutuşuydu, sahada oluşuydu, karşısındaki rakibin tedirginliği bile yeter şeklindeki yorumlara da saygı duyarım. Bir şey söylemem. Ama bu bir algı değildir. Bu bir işte vay efendim Salah gelmediyse Serdal Adalı da bu işi yapamıyor da istifa etmeli de işte ne bileyim anında teknik adam da Önder Özen de bir işi başaramadı gibi yaklaşımlar bana ters geliyor arkadaşlar. O yüzden söyleyeyim yani. Doğan Bey bak yine algı yapıyorsun. Muhammed Salah Beşiktaş formasını giyecek, biz mutlu olacağız, sen üzüleceksin. Bayrampaşa'dan Ramazan yazmış. Salah formayı giyse ne üzülürüm ben de, biliyorsun değil mi yani? Ya uyuyamayacağım geceleri, yiyemeyeceğim yemekleri, ne bileyim konuşamayacağım insanları düşünür oldum bir anda, öyle bir transfer olursa diye. Ya Dodo nefes alacağım mı dinlerken, ben yoruldum ya. Radyatör kapak attı zaten diyor bir anda diyor. Bu da bir beceri ya. 25 dakika, 28 dakika, 30 dakika böyle bir konuşma yapabilecek arkadaşlar varsa gelsinler. Ama orada işte algılar yapılıyor bu konuşma hızı içerisinde. Çok, her şeyin çok hızlı olmasını isteyen insanların hızlı konuşan insanlardan rahatsız olmaları da çok abeste iştigal yalnız, bunu da söyleyeyim. Hemen olsun. Çok sabırsızlık. Ben mesela bekleyemeyenlerden biriyimdir. Bu eş de öyle. Bu anne de öyle. Bu etrafımdaki çalışma arkadaşım da öyle yani. Hani bir yere çıkılacaksa çıkıyor muyuz denildiğinde, dur bir dakika deyip bir insan ne oldu denildiğinde, hani gereksiz birkaç bir şeyle ilgileniyorsa veya belirlenen bir zamanda eğer çıkamıyorsa, bir şey yapamıyorsa, ben o ortamdan uzaklaşır, hiç olmazsa aşağıda bekleyeyim moduna geçenlerden biriyimdir. Benim gibi olanlar parmak kaldırsın dediğimde mutlaka yukarıda bir sürü parmak görüyorumdur yani. Onu söyleyeyim. Benim gibi düşünen binlerce erkek olduğunu düşünüyorum. Etrafımızda böyle kadınlara sahip olduğumuzu da söyleyeyim yani. Onlar da kabul ediyordur bizim dinleyenler varsa. Salah'la İlkay'ı da kıyaslamak bilemedim hani diyor. Yani neden, hangi sebepten dolayı kıyasladığımı da herhalde anlayamadıysam ben de onu bilemedim yani kardeşime döneyim ben de. Yani burada şeye de dönüyorum. Ben şimdi bunlara cevap verdikçe böyle mesajlar daha fazla geliyor. Bu da bir strateji. Ayse uyuz oldu, yaz ya sen de yaz falan diye yani böyle. Ben öyle bir şey uyuz olmam ya. Böyle bir şey takmam yani. 92'den beri devam etmişim. Ben öyle Emre Tilev gibi de konuyu hani böyle iyice böyle kastıra kastıra, kanırta kanırta, kaşıya kaşıya, kanata kanata falan gibi öyle ilerlemem de yani. Öyle. Öyle mi düşünüyorsun? Ha da senin bileceğin iştir deyip hani Doğan Öncel'le Rahvan işte reklamlardan sonra devam edecek falan gibi. Hani programın ismini bile değiştirebilirim yani. Ya. Abi Efeler'in maçı var. İlk seti 25-21 kaybettiler demiş. Onlar da tabii yarı final aşkına mücadele ediyorlar. Amirli erkek voleybol takımımızın çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya geldiğini, Çin'deki mücadelenin saat 10'da başladığını da hatırlatalım. Böyle bilgiler aktarırsanız sevinirim, ben takip edemiyorum çünkü TRT Spor'dan da yayınlanıyor. Kanalı da buradan bilmiyorum, hani değiştirsem şuradan bulabilir miyim? Kaçıncı kanalı aldılar, nereden yaptılar bilemedim çünkü, o yüzden bir ara bakarım ona da. Fenerbahçe limit tanımıyor. Önce tek tip sözleşme dediler. Kerem Aktürkoğlu'na Bahçıvan sözleşmesi yaptılar. Federasyon limitleri ortadayken, hem de Fenerbahçe sürekli radara girerken ceza yememesi de beni benden alıyor tadında bir mesaj yollamış bir dinleyici. Diğer taraftan Dodo, Ahmet söyler misin orada da keklere saldırmasın tribünlerden abi, sevgiler saygılar, limonlu kek Cino diye yazmış. John Duran yükleniyor, Leao geliyor mu şeklinde yazılmış. Abi selam, şu işlerin durgunluğunda yeni müşteriye ürün denetmeye gidiyorum ve programını 11'e ayarladım ki seni dinleyerek gideyim de rahatlayayım diye demiş. Bana şans dile lütfen demiş, bol şans dileyelim bütün herkese. Doğan Bey, İstanbul'a bir salah geldi de o salah mıydı bu salah mıydı bilemiyorum diye yazmış. Stand up yap, salonu dolduralım Dodo Yençek, kolay gelsin, sana iyi yayınlar diliyorum demiş. Bunu yapmayı düşünüyor musun diye soran arkadaşlara geçenlerde yıllar sonrasında, kaç 25 yıl sonra bir tane video paylaştım. 25 yıl sonra, daha doğrusu denk geldi. Gerçi sanki bende hiç yokmuş gibi o görüntüler. Instagram hesabımda da Reels videoların en başında duruyor. Hani stand up nasıl yapılır, kimlere oynanır, kimden ödül alınır ve zirvede nasıl bırakılır kısmını orada yazdım ettim. Hani hiç mi bir şey yapmadın? Yaptı da işte 5 yıl denedi ama olmadı falan gibi de bir şey değil. Ben bir firmayla anlaşıp 10 yıl boyunca sadece onunla çalışıp sadece o işi yapmayan biri olarak diğer işlerime yönlenen, işte radyo ve televizyon konusunda hala da bir yol belirlemiş ve o yoldan devam eden biri olarak söylüyorum. Instagram hesabımda var işte Doğan Öncel Plus, Doğan Öncel 41 diye, o da daha önce çalındığı için sonrasında böyle bir hesap çıkartmıştık kalmıştık. Öyle bir paylaşım vardı stand up ile ilgili, orada eğer bakarsanız görürsünüz zaten videoyu. Hani onu da şey yapmayayım, bu kadar da mütevazı olmayayım yani. Otomatik makine gibi çenem var maşallah demiş Mehmet. 10 dakika konuşmasam burada neredesin diye soracaklar. İşte yavaş yavaş konuşsam, babacım işitme engelliler gibi haber bülteni gibi yayın yapıyorsun diyor. Kimsenin mutlu olmadığı bir dönemde maalesef tek başına olmak işte böyle eleştirilere maruz kalmak anlamına geliyor. Vah vah vah bana. Vah vah vah. Ben bazı hayallerle ilgili konuşmalar yaparken karşıma bir tane hayal ve sonuçta onun mutluluğu var. Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya elenen Fransa'da Deschamps'ın ayrılığı sonrası göreve Zinedine Zidane getirildi. Bak düşün, adamlar Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya elenmişler. Onun sonrasında Fransa'da Deschamps ayrılmış. Bizde maalesef hani sen kapat sen kapat diyen sevgili gibi o son telefon gece konuşmasında ne yaptın? Uykun geldi mi? Benim de geldi, artık kapatsak mı? Peki tamam ama sen kapat. Hayır hayır sen kapat. Tamam bir tanem, hadi kapatıyorum. Orada mısın? Kapatmadın. Ben de kapatamadım. Yani bilemedim, elim gitmedi. İstiyorum gözüm kapanıyor ama çenem kapanmıyor maşallah falan. Öyle bir şey yani bu. Şeyle, Montella ile Hacı Osman arasında. Alo, ayrılıyor musun? Sen ayrıl. Seni de istiyorlar. Ama seni daha çok istiyorlar. Hatta senin bir şey yapmadığını, bütün kadro Hakan'ın yaptığını söylüyorlar. Sana da villa milla diyorlar. Ayrılacak mısın? Sen ayrılacak mısın? size bir şey söyleyeyim mi? Şunu Hasan mıydı o YouTuber'lardan? Birileri yapsa şey diye paylaşılır. Abi adamın videoyu izledin mi? 70 milyon, 30 milyon falan böyle var ya, abartılı şeyleri, trolleri basıp izletmeler falan. Ama en azından bir 3-5 milyonu var yani. 3-5 milyonu var kesinlikle, onu söyleyeyim yani. Şu konuşmanın. Sen kapat, sen kapattan, sen ayrıl, sen ayrıla. Ya şimdi bunu mesela Sayın Başkan bir radyoda böyle bir konuşma yapayım sizin için falan deyip Hacı Osmanoğlu'na dinlet. O gülmeyen suratı gülmezse, aha buraya adımı değiştiriyorum. Ay iyi yapmış çocuk, gene de bak gene zeki falan diye yani. Radyo programcısına çok konuşuyorsun diye eleştiri yaptığını zanneden bir kitle var. Buna inanamıyorum biliyor musun diye yazmış. Çok konuşuyorsun diye. Ferran Torres ve sevgilisi Marcos Llorente tatildelermiş abi diye yazdı. Doğan, taksicilikten arta kalan zamanda stand-up ve radyoculuk yaptığını düşünüyorum senin demiş. Doğru söylüyorsun. Doğan, Eyüp Yıldız bağlayabilir misin? Galatasaray hakkında bilgi alabilir misin demiş. Süpersin abi demiş. Son zamanlarda en çok güldüğüm şeydi diye yazmış. Hani bunu düşündük mü? Yani böyle bir şeyi işte Zidane'ın, işte Deschamps'ın ayrılıktan sonra, Zidane'ın gelişinden sonra, bilmiyorum. Allah iyiliğini versin abi. Kapattım, sen kapat, ben kapat, sen ayrıl, ben ayrıl diye. Aa, içten güldüm ya, bak bir saniye, böyle sahnede olsam şey derim yani. Hani böyle derim ki bir dakika ya, benim de gülmeye hakkım var. Ben, bana da çok iyi geldi diye devam ederim. Yani sen ayrıl, sen ayrıl. Sana da villa diyorlar kız mı? Vallahi iyiydi, kabul etmek lazım ya. İyiyim be maşallah. Bana da bakın, beni de sevin. Ara sıra güneşe çıkartın, sulayın, mulayın. İlgilenin benimle yani. Konuşun, ne bileyim. Fıs fıs yapın, bir şey yapın yani. Ay ay, reklama gidelim, birazdan devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
4: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu, dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu, gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken, Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asist asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Reklam.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam bitti.

0: efektlere bakınca kamyon şoförü gibi giriyoruz yani. Ya dan dan dan dan falan deyip soldan kaptırmış gidiyor gibi. Abi bir dinleyici var. Bütün spor radyolarına bağlanıyor. Herkese dua ediyor demiş. ilaç gibisin eyvallah kardeş diyenler var. Mustafa Kırbaş buralarda. Ona da sevgiler saygılar olsun. Abi bağla bizi demiş. Eyüp Yıldız YouTube yayını yapıyormuş arkadaşlar. Ali Naci saat 11'de bağlantı gerçekleştirecek. Onlara da sordum. Doğan bu konuyu kapat, sen kapat, ben kapatayım, sen kapat istersen, o kapatsın, bu kapatsın diye devam etmiş. İyi yayınlar Doğan abi, ben Sakarya'dan Şafak Ayaz, inşaatla çalışırken seni dinliyorum, yarıldım gülmekten az önce demiş. Bilet kes abi, ücretsiz güldürüyorsun demiş. Videoyu izledim şimdi abi, hem çok gençmişsin hem de esmersin, hadi insan zamanla rengini nasıl değiştirir, yılan gibi derim attın abi diye yazmışlar. Etrafında birçok yılan olan arkadaşın. Herkes öyle görüyor olması. İyi yayınlar Doğan Bey. Sence Fenerbahçe 11'i nasıl olmalı acaba? Onu söyler misin demiş. Bence Fenerbahçe nasıl olmalı? Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe gibi oynarsa. Fenerbahçe nasıl olmalı? Nasıl bir 11 ile çıkmalı aslında soru bu. Kalede Tarık, Semedo, Şikrinyar, Osterwolde, Levent defans attı. Önlerinde Genduzi, İsmail, sağ kanatta Oğuz, solda Arşi olabilir. Bu maç özelinde söylüyorum. Kerem biraz daha kaybolmasın diye söyledim. Belki kafa toplarında da etkili olabilir diye düşünüyorum. Talişka'nın ve Asensio'nun da kadroda olmasını isterim. Yani öyle bir 11 ile sahaya çıksa çok eleştirebileceğim bir şey olmaz. Hani ben kurduğum için kadroyu zaten öyle bir şey olmaz. O yüzden ilk maçta tabii biraz daha rövanşta as oyuncularına ağırlıklı olarak bir 11 süreceklendi ama Ake'yi riske etmesi beklenmediği söyleniyor İsmail Hoca'nın. Kalede Ederson ve geri dörtlüde dediğim gibi Semedo, Şikrinyar, Osterwolde ve Levent'e şans vereceği iddia ediliyor. Hatta Şikrinyar, Osterwolde, Levent'e şans verdikten sonra Asenio ilk 11'e dönecek diyenler de var. Neye istinaden bilmiyorum ama hoca söylemez böyle şeyleri. Diğer taraftan sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan bir Şerif gerçeği var. Neden düşünülmüyor diyenlere hemen o cevabı vereyim. Ve onun yokluğunda da Talişka'nın forvet bölgesinde görev alması muhtemelden öteye geçmiş durumda. Onu da söyleyeyim yani. Murat Özen'i ne zaman bağlayacaksın abi diye yazmış. Adam çok konuşuyorsun deyince ütüyü kafama vurdum. Şimdi hastaneye gidiyorum. Mardinli Cesur yazmış. Fenerbahçe'de bir gün elenirse Fenerbahçe bugün elenirse İsmail Kartal gönderilir mi? Bu bir beklenti olur. Tahmin olmaz, temenni olur hatta. Onu da söyleyeyim. İstenmeyen adam ilan edilmenin bir anlamı yok. Burası Radyo Gol. Sevgili 2581. Bu arada şeyin 14-24'ün merak ettim mesela, 15 dakikadır arıyorum, bir şey söylemek istiyorum abi, bir saattir arıyoruz diye. 14-24 beni duyabiliyor musun? Alo. Alo. Tamam, kapatalım onu da. Başka telefon gelirse ilerleyen dakikalarda alırız. Saat 11'de çünkü Ali Naci Küçük'te bir bağlantı yapacağız. Dün Oğuz Altay'ın anlattığı bazı detaylar vardı. Bunlarla ilgili olarak işte yöneticilerden birinin para yok diye bir açıklama yapmış olmasını dile getirdi ki kolay kolay böyle şeyleri biliyorsunuz Galatasaraylı yorumcular çok fazla yapmazlar kulüp içerisinde. Teknik adamla ilgili, yönetimle ilgili, ne bileyim işleyişle ilgili, ekonomiyle alakalı çok fazla konuya girmiyorlar. Ve bu son dönemlerde biraz işte böyle bir sıkıntı var, böyle bir problem var, öyle oldu, böyle oldu gibi bir konu var. Bakalım Ali Naci ne diyecek? Çünkü mesela yansımalara baktığımızda bugün de şöyle bir haber yapılmış Galatasaray ile alakalı. Transfer dönemindeki sessizlik ve gecikme taraftarın tepkisini her geçen gün arttırıyor. Karar almam mekanizması en büyük sorun olarak görülüyor. Başkan Dursun Özbey'in yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek de sürece dahil oluyor. Transferlerden sorumlu Abdullah Kavukçu'nun sunduğu bazı oyuncular zaman zaman onaydan geçmiyor. Ayrıca hala A artı oyuncuların beklenmesi ve B planına geçilmemesi de süreci uzatıyor. Transferdeki gecikmenin bir diğer nedeni olaraksa görüşmelerin büyük ölçüde menajerler üzerinden yürütülmesi gösteriliyor. Bazı menajerler oyuncular için kulübün ulaşılabileceğinin altında maliyetler sunarak süreci başlatıyorlar ancak doğrudan temasa geçildiğinde rakamların çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Oyuncular da görüşmeler esnasında karşılarında kulüp profesyonellerini ve yöneticilerini görmek istiyorlar. O yüzden birebir görüşmek istedikleri isimlerle görüşemediklerinde de bu transferler gecikiyor şeklinde yorumlanmış. Tabii Galatasaray santrafor transferi için Midland forması giyen Dijou'yu gündemine aldığı iddiası var. Böyle bir isim Midland'den bir ismin gelmesi biraz burun kıvırtabilir. Şimdi isimlerin üzerinden gidersek işte bu mu o mu şu mu deyip böyle majör transferler düşünülürken bir anda Dijou mu ne Dijou'su falan diye hani genç golcüyü Beşiktaş'ta oynanan karşılaşmada tribünden takip etmiş sarı kırmızılılar ve 22 yaşındaki yine Bissaoğlu oyuncu için geçen sezon Danimarka'da 17 gole krallık yaşamış. 22 milyon euro piyasa değeri olan Francelino'nun 2029 yılına kadar da kontratı olduğu söyleniyor. Yeah. Ama bence zaten Temmuz ayı olan divan kurulu toplantısı da bugün yapılacak 13.30'da ve Başkan Dursun Özbey'in kulübün geleceğine ilişkin sunum yapması bekleniyordu. Biz önümüzdeki hafta olur mu diye düşünüyorduk. Ayın 3'ünde mi olur falan gibi. Bugün saat 13.30'da yapılıyor ve transfer sürecindeki o yavaşlık, hazırlık dönemindeki tablo ve o yönetimin iletişim politikasına yönelik eleştirilerin gündeme gelebileceği bir toplantı olacaktır. Bugün biraz oradan bakmak lazım. Çünkü yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında da yalnızca bir galibiyet alabilen o rotasyon oyuncularının beklentilerin altında kalması soru işaretlerini arttırıyor Galatasaray üzerinde. Tabii birçok mevkide takviyeye ihtiyaç olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve transfer sürecinde de yönetimin sessizliği ve değerlendirmeleri yalnızca Okan Buruk'un yapması da dikkat çeken diğer hususlardan bir tanesi. O yüzden bununla alakalı olarak da bilmiyorum daha ne konuşulacak, ne yapılacak, ne edilecek buna bakmak lazım. Bugün Ercan Taner'in Sözcü Gazetesi'nde bir köşe yazısı vardı. Az önce Salah'la ilgili olarak konuşmuştuk. Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan Muhammed Salah normal olarak bütün kamuoyunda büyük ilgi gören dünya futbol gündemini de yakından takip edenlerin ilgisini çeken bir konu. Liverpool yıllarında gösterdiği o biraz sihirbazlık diyelim ona. Onu futbol dünyasında süratle zirveye taşıyan detaylar arasında. Ama yıllar geçiyor ve ayrılık zamanı geliyor. Yaş da kemale erme durumunda. 34 yaşına geliyor. Salah'ın 34 yaşında oluşu yerli bir oyuncunun 27-28 yaşlarında olduğunu iddia eden bir kesim de çıkıyor karşımıza. Ama tabii lig için, artık Premier Lig için hatta yolun artık sonuna geliyor. Böyle bir yaşta, böyle bir performansta ne kadar sihirbaz olsan da artık sihirini kendin için yapman gerekiyor. Daha önce takım için yapılan sihirlerin kendine dönmesi ihtimali ön plana çıkıyor. Tabii aldığı yaş, işte oynar ama forma bulma şansı azalır. Çoğu maçta yedek kalır ve istediği maaşı alamaz. İşte o da meşhur menajerleriyle bir karar veriyor ve artık ayrılık zamanının geldiğini düşünenlerden biri oluyor Salah da. Ve peki bu saatten sonra işte Salah'ın parayı, bir de şöyle bir düşünce var. O çok hoşuma gidiyor mesela. Abi adam kazanmış mesela, Beşiktaş'tan alacağı işte 2 milyon falan onu çok etkilemez aslında da. Bir kere buradaki sevgi yeter ona. İşte Galatasaray da aynısını söylüyor ya, gelirse burada bir sene sonra dönmeyebilir. Buradaki hissedebileceği duygular, yaşayacağı anılar öyle her takımda olacak gibi değil. Taraftar bir sevsin yeter ki ondan sonrasına karışma sen moduna geçiliyor tabii. Öyle değil aslında. Artık bir ayrılık zamanı. Peki bu saatten sonra paraya çok mu ihtiyacı vardı soruları. Sorulduktan sonra cevap ortaya çıkıyor yaşananlardan. Demek ki var. Herkesin her dönem paraya ihtiyacı olur. Hani onun olmasa bile menajerinin var. Ondan para kazananların var. Ve son final komisyonunun yüksek olması. İşte ben de emeklilik ikramiyem ve kıdem tazminatımla bu işi kapatayım diye düşünmüş olmaları çok doğal gibi gelmesi lazım. Profesyonel yaşantıda bunu kabul etmek gerekiyor aslında. Şimdi Ercan abi diyor ki adam sadece Beşiktaş'a değil zirve mücadelesi yapacak takımlara da haber uçurmuş söylentilere göre. Beşiktaş ilgilenmiş, kendi imkanlarına göre teklifini sunmuş ama yetmemiş Salah cephesine. İstedikçe istemişler. En son dünyada satılacak formaların bile gelirini istemişler iddiaya göre. İnsaf kardeşim, burası Patagonya değil. 25 yaşında olsam belki bu fedakarlıklar yapılabilir. 2 sene sonra başka teklifler gelir. O zaman kar ederim diye düşünürsün. Artık son durağa gelmişsin. Hala süper emeklilik ikramiyesi kovalıyorsun. Beşiktaş yönetimi ve Önder Özen neşleri zamanında kullanıp sosyal medyanın gazına gelmeden bu işi çok iyi kapattılar. Takım içi mali dengeler diye bir gerçek vardır. Futbolda 2 maç kaybedersin, kulisler başlar kadroda, kardeşim Salah kurtarsın o zaman maçları diye. Ve anlattığım mali şartlarla bu transfer olsaydı Allah kurtarsın Beşiktaş'ı diye yazacaktım. İkon haline gelmiş oyuncuların oynama isteği varsa ligimize gelmelerine karşı değilim ama kulüplerin anahtarlarını bile isterim anlayışına karşıyım. Bu anlayış futbolumuzdan uzak olsun, gölge etmesinler, başka bir ihsan da istemem şeklinde yazısını tamamlamış Ercan Taner. Çoğunlukla genel anlamda düşüncelere aslında çanak tutmuş. Böyle bir detay var. Bakalım dinleyicilerimiz de bu konu hakkında nasıl yorum yapmışlar. Hemen ona da bir bakalım. Abi Salah'ın forma satışında para istemesini herkes eleştirip Beşiktaş'ın doğru bir karar aldığını da, abi kimse Fenerbahçe'nin Kante'ye bu parayı verdiğini konuşmuyor ama diye yazmış. Biraz da Trabzonspor konuşabilir miyiz Doğan Bey? Emin olun dinleyen var, Trabzonlu da var aranızda demiş. Naci Karakol yazmış. Trabzon'la ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Tabii Salah konusunu hemen anında bağlayabilirim Trabzon'a. Anında bir yalanlama geldi biliyorsunuz. Dün öyle bir haber çıktı. Ben de Trabzonlu muhabirlerin WhatsApp grubunda varım. Neden olduğumu da bilmiyorum. Zamanında işte birkaç Trabzonspor organizasyonunda sunum yaptığım için oradaki ilişkilerimizden kaynaklı olarak Doğan'a da yazalım falan demişler herhalde. Orada bir Trabzonlu arkadaşların WhatsApp grubu var. Orada yazıyorlar, yönetime sordun mu, onu yaptın mı, bunu yaptın mı falan diye. Belki Aksal abi Doğan anı da ekleyin demiştir. Belki Nurgül Günaydın demiştir. Trabzon'u takip edenler yakından tanırlar. Belki Taka Gazetesi'nden falan arkadaşlar söylemişlerdir. Oradan mesajlar geliyor mesela, bilgi olarak da paylaşılıyor. Tabii Beşiktaş'ın şimdilik görüşmeleri askıya aldığı ama şimdilik kısmı çok kıymetli orada. Çünkü bu transfer bir anda gerçekleşebilir. Yani bir gece, bir akşamüstü, bir öğle vakti, bir ikindi, bir yatsı falan, neyse artık vakit zamanı. Orada şöyle bir haber çıkabilir kulüpten bir açıklamayla. Hayırlı olsun Salah Beşiktaş'ta şeklinde bir paylaşım yapılabilir. İşte organizasyon imza töreni şu dakika şu saat şurada olacaktır şeklinde bir haberle karşı karşıya kalabiliriz. Bu daha çünkü rafa kalktı ama tamamen kapatılan bir konu değil. O yüzden Muhammed Salah'ın bir anda Beşiktaş'ta olmayacak olması ile ilgili haberlerin çıkmasından sonra hemen birileri Trabzonspor görüştü. Ertuğrul Doğan anlaşmaya vardı. Trabzon'a gidiyor Salah. Bütün olay bitti, kapandı falan gibi böyle haberler çıkmaya başladı. Doğru mu, değil mi? Böyle hemen paslaşmalar da oldu. Ki Trabzonspor hızlı bir reaksiyon gösterdi ve Başkan Ertuğrul Doğan sosyal medyada ses getiren haberlerle ilgili doğru değil, Salah gündemimizde yok açıklamasını yapıp noktayı koydu. Hemen şuna bağlandı. Bir yönetim yok diyorsa o zaman kesin vardır deyip hani o da yazılı olmayan kurallardan biriymiş gibi gözüküyor futbolda. Eğer bir yönetim bu transferle görüşmüyoruz, hiç masaya yatırmadık, böyle bir şey konuşulmadı dahi denildiyse, iki gün sonra imza atıldığında hani konuşulmamıştı, hani üçtü, hani beşti, şuydu buydu gibi şeyler yapabilir yani. Şimdi Salah için kimileri dedi ya, işte mesela Ercan abi de söyledi, ben de söylüyorum. İki yıllık bir anlaşma düşünülüyor. İki yıldan sonrasında başka bir yerde oynayabilir mi? İşte bir Arabistan son durağı yapabilir. Son duraktan bir durak önce gibi düşünebilirsin Türkiye'yi. Tıpkı işte Çin pazarının açıldığı dönemde olduğu gibi. Avrupa'da isteyen ama Çin'e de çok uzak, oralarda da olmaz. Arabistan çok oralarda öyle falan gibi düşünenler, çok sıcak diye düşünenler Türkiye'yi tercih ediyordu. Çünkü neredeyse aynı paralar veriliyordu. Yani ya da Avrupa'nın iki tık üzerinde biz veriyoruz, üç tık üzerinde Çin veriyordu, dört tık üzerinde o zaman Araplar veriyordu paraları. Şimdi Araplar kendi sistemini oluşturdular, reklamını yaptılar tıpkı Çin gibi. Çin o veteran futbolcuları toplama hastalığından vazgeçti. Orada bir tedavi sürecine girdi. Öyle oldu, böyle oldu derken sonuçta bitti. Ama Trabzon'la ilgili olarak şu sözü çok fazla duymaya başladım. Aynı şekilde ben de hem TGRT'deki televizyondaki programda da gerek Tahir Kum'la da gerek Ömer abiyle de konuşurken, hatta bunu Ahmet Ercanlar da, buna Bülent Uslu da, buna Ali Naci de katılıyor. Vallahi tebrik etmek lazım. Trabzon scout'u iyi çalışıyor. Güzel işler yapıyorlar. İyi bir değerlendirme var. Fatih Tekke bu konuda hem yönetimle hem scout ekibiyle hem oyuncularıyla müthiş bir iletişim halinde diye övgü dolu sözler söylüyorduk. Bir scout başarısına yenisini eklemeye çalışan Trabzon 18 yaşında bir forveti, Juventus ve Milan'ın elinden kapmaya çalıştığı bir forveti kaptı haberi geldi. Bir oyuncu biraz fizik anlamında belki gelişme ihtiyacı var 18 yaşında ama geleceğin Lukaku'su olarak adlandırılan bir oyuncu. Bunun sebebi de tabii ki Belçika kulübü Standard Liège'in altyapısından yetişmesi olarak söyleyebilirim. René Mitango ismi 18 yaşında Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Belçika basınında ve Avrupa'da Mitango'nun transferi ses getiriyor. Sosyal medyada yakında değeri 70 milyon euroyu bulacağı iddia ediliyor. Belçika U19'un kaptanı Trabzon'a gitti diye haberler yapılıyor. Yakın zamanda büyük kulüplerde oynar. Trabzon futbol menajer oynuyormuş gibi transfer yapıyor. Gizli mücevherleri buluyor. Ve güçlü fiziğiyle patlayıcı bir atletizme sahip olan Mitango'nun 2025'te düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çekmesi, Belçika milli takımının altyapı kategorilerinde forma giymesi ve bugün Trabzon'un kampına katılacak olması en önemli detaylar arasında yer alıyor. Burada hemen küçümseme şuradan başlıyor. Trabzon keşfetmiş de Barcelona'sı, Juventus'u, Milan'ı hiç mi dikkate almamış bu oyuncu? Gözden mi kaçmışa dönüyor? Şimdi bunları bazen böyle krizi fırsata çevirme ya da bir anda basiretin bağlanması, işte Canan neydi, var diye biten profesör doktor, onu yemeyin bunu yemeyin. Karatay mıydı? Canan Karatay'dı galiba, öyle hatırladım. Yanlış da olabilir. Canan Hoca'nın evindeki paraları, altınları bir poşete, torbaya koyup da banka gidip de işte telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesi. Kadın profesör, okumuşsun etmişsin, hocam sen nasıl yaparsın bu işleri falan diye böyle anlam veremediğimiz şeyler oluyor ya. Böyle bir anda basiretin bağlanması konusunun en net örnekti o. Burada da bazen olabiliyor. Hani abi bir oyuncuyla ilgileniyorduk, yalnız diğerleriyle ilgilenirken onu da Trabzon kapmış da olabilir. Belki hazırlık maçlarında o kadar iyi skorlar, sonuçlar alamadı ama Trabzonspor. Ama diğer taraftan iyi bir kadrosu olduğunu, üzerine takviyeleriyle beraber, hocasıyla beraber, camia hep soru işaretleri, tribünde işte böyle güzellikler varken, çünkü ben izliyorum Trabzonsporlu yorumcuların serzenişlerini. Takım bu kadar iyi olmasını istiyorsunuz. Locaların satışlarından kombine satışlarına, forma satışlarına kadar maalesef ve maalesef hiç iyi gitmiyor diye isyan ediyor Aksal abi. Yaptığı televizyon programlarında ya da sosyal medya paylaşımlarında karşıma hep çıkıyor yani. Neredesiniz uşaklar, hani ya ne, hani daha ne olsun ya ne falan derler yani, hani Trabzon'da ya ne ya diyen de çıkar hatta, onu da söyleyeyim. Ben bir Ali Naci'ye gideyim, beni seven benle gelsin, Ali Naci'yi seven sevmeyen o kısımda şey yaparız, orasına bakarız. Çünkü Ali Naci bağlanıyorsa ben gidiyorum diyenler var. Ali Naci'nin en sevdiği, beni sevenler, bizi isteyenler kalsın, bayılır öyle şeylere çünkü. Abi hiç okuma öyle mesajları der. Ben de Ali Naci ile bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Bu divanda neler konuşulur, neler paylaşılır. Onun sonrasında var mı gerçekten böyle krizler transfer harekatı ile ilgili? Buralara bakalım. Ali'cim günaydın, iyi sabahlar.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili Doğan Öncel ve dinleyiciler. Herkese merhabalar.
0: Şimdi biraz soru işaretleri var. Bunun sebebi, dün Oğuz abi yayındaydı, Oğuz Altay, ve dedi ki ben, dedi, artık sessizliğimi bozuyorum bu yavaş giden, ilerlemeyen transfer harekatı ile ilgili olarak. Yöneticilerle de görüştüm. Bir yönetici ismi vermek istemiyorum. Para yok Oğuz diye bir cevap vermiş. O da dün yayında bunu söyledi. Nasıl olur diye cevaplar geldi hemen anında dinleyicilerden de. 4 sene şampiyon olmuşsun, Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsın, öyle veya böyle gelirini nasıl koruyamadın, bu paralar nereye gitti şeklinde yorumlanıyor. Şimdi yeni sezon hazırlıkları, oynadığı futbol, hazırlık maçlarında kayıplar ve gözler divan kuruluna çevrildi. Bugün 13.30'da gerçekten yangın yerine döner mi acaba divan kurulu, öyle başlayalım.
1: Divan kurulunun bakış açısıyla tabii ki taraftarın, saha içindeki futbola, şampiyonluklara bakış açısının çok benzer tonda olacağını düşünmüyorum. Tabii ki eleştiri olacaktır divan kurulu üyeleri tarafından, ama hani taraftarın gibi Galatasaray'da bu kadar çok ayağına ilk kez gelen, futbol tarihinde bir ilke imza atması için 5. şampiyonluk öncesindeki bu durgunluğa bir tribün, taraftar gözüyle o tonda bir tepki beklemiyorum açıkçası. Ama artık Sayın Başkan Dursun Özbey'in en azından divan kurulu toplantısında çıkıp Galatasaraylıların kafasındaki soru işaretlerini, endişeyi, tedirginliği kaldırması gerekiyor. Çünkü şu anda bu tepkinin oluşmasının, evet, ana gerekçelerinden bir tanesi transferde Galatasaray'ın yeteri kadar aktif olmaması ya da bir plan ortaya koyamaması daha doğrusu. Ve tepkisiz kalması, iletişimsizlik aslında şu anda Galatasaray taraftarı en fazla bence tedirgin eden nokta ya da bu kadar çok reaksiyonunu artıran nokta. Çünkü Icardi gitti, açıklama yapılmadı. Demina bir hafta bekletti, açıklama yapılmadı. Transferler gecikti, açıklama yapılmadı. Ne bileyim, Musiala iddiası ortaya atılıyor, doğru dürüst bir açıklama yok. Sadece işte bizim içeride aldığımız bilgiler vesaire. Yani artık birinin çıkıp konuşması lazım. Ne dedi Galatasaray yönetimi ilk başta? İşte 10+4 kuralı netlesin, ondan sonra hareket edeceğim. Icardi'yi bekliyorum, karşısına soru işareti yazıyorum, o yüzden bekliyorum. Ondan sonra
2: Dünya Kupası bitsin. Dünya Kupası bitsin dendi.
1: Acelem yok dendi. Dünya Kupası dendi. Elimine'ye göre pozisyon alacağız dendi. Dendi de dendi. Ama tarih 29 Temmuz 2026 oldu. Yani Galatasaray taraftarı tedirgin olmayıp ne yapsın? Şimdi bugün Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında sol stoper yok. Osimhen'in arkasında yedek santrafor yok. 1,5 senedir 10 numara yok. E ne yapsın? Barış Alper'in arkasında sol açık alternatif yok. Hazırlık maçında Eren Elmalı oynamak zorunda kaldı. E yani şimdi Galatasaray taraftarının buradaki tedirginliği anormal mi? Artık değil. Bundan 3 hafta 4 hafta önce ne diyordu Galatasaray yönetimi? Merak etmeyin, doğru takviyeleri yapacağız. Bunu ben yönetimin ağzıyla söylediğim için işte yönetimi koru. Ya kardeşim niye yönetimi koruyayım? Sen ben niye dinliyorsun beni? Bilgi almak için dinliyorsun. Ben sana içerideki havayı ilettim. Ama aradan kaç gün geçti? Ben bu bilgi ilettikten sonra 25 gün. 25 gündür Galatasaray tepkisiz kalıyorsa Galatasaray'da hiçbir kurmay, hiçbir önemli isim çıkıp açıklama yapmıyorsa, Galatasaray taraftarının bu tepkisini görmezden gelip üstüne yatıyorsa ki yani Sayın Başkan doğru hamleleri yapacağını düşünüyor ama doğru hamleleri yapacak olsa dahi, ki ben Galatasaray'ın transfer yapacağını düşünüyorum, zaten yapmadığı takdirde başka şeyler olur Galatasaray'da. Galatasaray'da öyle ne diyeyim, başarının ıskalanmasına kimse kayıtsız kalmaz. İşte taraftarı da genel kurulu. Ama zaten Sayın Dursun Özbek bunu Galatasaray camiasının ve taraftarının pas geçeceğini düşünecek kadar tecrübesiz değil. Bunu öncelikle belirteyim. Fakat burada artık insanları en çok tedirgin eden noktalardan bir tanesi. İşte biz, yani ben taraftarla da görüşüyorum. Genel kurulu da konuşuyorum. Eski kaptanıyla da bir araya geliyorum. Eski teknik direktörüyle de konuşuyorum. İnsanların Galatasaray'ın bir planı, bir projeksiyonu olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani bu iş sadece bir tane ilk 11 adam alacağım. O da 10 numara pozisyonunda. Zaten benim 11'im hazır. 3 tane, 4 tane, 7 oyuncu için bu yangın çıkartılıyor noktasından geçti olay. Niye geçti? Çünkü Galatasaray ayağına gelen altın tepsileri, fırsatları bu kez ilk kez pas geçti. Aral Şimşir sana geldi, almadın. Niye almadın? Ya yedek kulübesinde oturan adama ben niye 12 milyon euro bonservis vereyim dedi. Sarı Özcan sana geldi, almadın. Ya Kaan Ayhan kadar anca oynar. Onun çok üstünde bir oyuncu değil. Gerek yok dedin. Halbuki yerlinin giderek daha değerli olacağı bir sisteme doğru gidiyor. Yani eğer ki tabii ki Türkiye'de futbolda başkan kimse, ona göre keyfi uygulamalar oluyor ama bugün 10+4, seneye bu kural olacak 8+6. Yerli oyuncu daha değerli, daha kıymetli hale gelecek. Zaten Galatasaray bir ya da iki tane rotasyona doğru dokunuşları yapabiliyor olsaydı, yapmış olsaydı taraftarın da endişesi ve tedirginliği bu kadar top seviyede olmayacaktı. Çünkü senden gitti Icardi, senden gitti Noalan, senden gitti Sasha Boy, senden gitti Aspiria. Kimi aldın? Bir tane. Leslie. Ve şu anda evet işte 35 maç oynamış Premier Lig'de ama hanginiz Leslie'nin ne vereceğini, neyi değiştireceğini ya da neyi hayal ettireceğini biliyoruz, bilmiyoruz. Ama tabii ki doğal olarak da şimdi ister istemez...
2: Bir de hazırlık maçı performansını da seyredenlerin bir anda beklentiyi karşılamayan oyunla karşı karşıya kalması eleştiri dozunu da arttırdı.
1: Çok doğal. Yani belki de oyundan dolayı da değil. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi kalkıp Osimhen çıktığında Barış oynamak zorunda kalıyor ileride. Barış ilk 11 başlamadığında Eren oynuyor sol açıkta. Eyüp Aydın'dan gazetesi içinde. Yani şimdi böyle olursa yani Galatasaray'la tabii ki tepki gösterir. Sadece oyuna değil. Hatta yeni geldi milli takım oyuncuları, işte dün de aktarmıştım katıldığım platformlarda. Oyuncularla konuştum. İşte bu Venezia maçının sabahında hoca çok ağır bir antrenman yaptırmış. Kamp temposunu bozmak istememiş. o antrenmanın verdiği fiziksel yorgunluk da var. Takımın üzerinde Venezia maçında falan filan. Yani daha takım tabii ki oturacaktır, tempo bulacaktır, ivme kazanacaktır, bu ayrı ama Galatasaray'da zaten problem şuydu yani. Galatasaray her zaman önce şöyle söyleyeyim. Galatasaray her zaman hatalarından ders çıkaran, öz eleştirisini yapan ve yanlışlarını tedavi etmek üzerine teşhis koyan bir camia ve kulüptü. Ve şu anda bana göre en azından ben kendi gözümle Galatasaray taraftarını bugün endişelendiren en büyük noktalardan bir tanesi geçen sene yaşanan kayıplar ve travmalardan ders çıkarmayan ve rehavet içinde olan bir Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi gördüklerini düşünüyorum ben. O da niye? Ya Galatasaray belki de Şampiyonlar Ligi'nde Kasım-Aralık sekansında ilk 8'e girme fırsatını kaçırdı. Nasıl kaçırdı? Saint-Julien maçına yedek kulübesi full 19'du. Galatasaray esame listesi dolduramadı sakat ve cezalı futbolcular sebebiyle. Şimdi senin daha geniş bir kadro yapman gerekirken bugün işte Lemina stoperde oynar, orta sahada oynar, Barış Bek'te oynar, açıkta oynar, santraforda oynar. İşte o zaman da geniş kadroyu kaybediyorsun. Bir oyuncuyu 4 tane mevkiye yazdığında o zaman senin çok geniş bir rotasyonun olmuyor. Kaldı ki bir de rakiplerin seni geçebilmek için yıllar sonra Greenwood alıyor, Muriç alıyor, işte arkaya Ake'yi çekiyor. Belki Leao'yu bitirmeye çalışıyor. Öteki Salah kovalıyor, Trossard'ı alıyor. Yani şimdi burada Galatasaray taraftarının yani en önemli şey zaten bana göre her şampiyonluk değerlidir. Ama Türk futbol tarihinde Galatasaray bir ilki başarmanın arifesindeyken, bu noktaya gelmişken belki bir daha Türk futbolunda başarılamayacak bir şey bu. 5 sene üstü şampiyon. Burada işte transferde tepkisiz kalması, iletişimin yürütememesi, seçim sonrasında yönetimdeki güç savaşları, koltuk savaşları, cadı avları Galatasaray'ın 2 ay kaybettirdi bu olaylar. Ya o yüzden bence Sayın Başkan Dursun Özbey bugün divan kurulunda net çıkış yapması lazım. Sadece divan kurulu üyelerine konuşuyor gibi değil, Galatasaray kamuoyuna, Galatasaray taraftarına konuşur şekilde, kafasındaki soru işaretleri artık ortadan kaldıracak şekilde bence bir çıkış yapması gerekiyor. Zaten bu yapılsaydı zamanında, ya Galatasaray taraftarı mesela Leroy Sané'yi getirdi değil mi geçen sezon Galatasaray, Haziran'da.
3: Evet.
1: Galatasaray taraftarı 1,5 ay Osimhen'i bekledi, ağzını açmadı. Galatasaray Sané'den sonra Osimhen'i aldı, arada hiçbir transfer yapmadı. Transferler nerede diye bağıran bir Galatasaray taraftarı gördük mü geçen sene 1,5 aylık süreçte? Görmedik. Çünkü biliyordu projeksiyonun taraftar. Anlamıştı artık ve o krediyi sana tanıdı. O sabrı gösterdi. Ama bu sene bilmiyor. Bruno Fernandes mesela. En çok konuşulan hayal edilen isim. Şimdi 2 gün sonra Bruno Fernandes Manchester United'da kontrat uzatırsa eğer bir de oradan tepki alacaksın. Bir de oradan dayak yiyeceksin. Yani şey eleştiri anlamında söylüyorum. Yani bunların iletişiminin bana göre daha iyi yönetilmesi gerekiyor. Ha bunu da İçeride yapacak isim net bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Bana göre.
2: Bugün de 13.30'da o cevabı vermek zorunda.
1: Yoksa Galatasaray transfer yapar mı? Galatasaray transfer tabii ki yapacak. Yapmak zorunda. Ama bunu taraftarına anlatmak zorunda. Bugün ben kalkıp hangi ortama girersem

0: içindeyse demek ki gerçekten de net bir haklılık payı var arkadaş. Bunu da bence ıskalamamalı artık Galatasaray yönetimi. Anlatmalı. 4 sene üstü olan, şampiyon olan bir camianın bu kadar kaotik bir ortamda yeni sezon hazırlanması normal mi Allah aşkına?
1: Ali Naci, şu yazıya ne diyorsun? Bak, okuduğum yazı buydu sabah gazeteden. Transfer dönemindeki sessizlik ve gecikme taraftarın tepkisini her gün arttırıyor. Karar alma mekanizmaları en büyük sorun olarak görülüyor. Başkan Dursun Özbey'in yanı sıra kardeşi Mehmet Özbek de sürece dahil oluyor. Transferden sorumlu Abdullah Kovukçu'nun sunduğu isimleri zaman zaman onaydan geçmemesi, ayrıca hala A plus oyuncuların beklenmesi ve B planına geçilmeme süreci gerçekten camiayı strese sokmuş durumda. Profesyonel bir yapının olmadığı düşüncesi hakim Galatasaray'da demiş. Sözcü gazetesinin spor sayfası yazıyor bunu.
0: Ben sadece şöyle söyleyebilirim. Evet, Galatasaray'da yeni değil tabii ki. Yani Sayın Başkan şu an değil, 2016'da da görev yaptığı süreçte Sayın Mehmet Özbey'in fikirlerine başvuruyordu. Yani şimdi de zaman zaman tabii ki Mehmet Özbey'in fikirlerine başvuruyordu içeride. Ama artık Galatasaray'ın işte Ali onu dedi, Veli bunu dedi, öteki bunu dedi. İsimlerden bağımsız söylüyorum. Artık Galatasaray'ın her transfer harekatında, stratejisinde bir olarak hareket etmesi lazım. Farklı kişilerin farklı transfer operasyonları ve süreçleri yaşatmaması lazım. Ali'nin evet dediğine Veli'nin artık hayır dememesi lazım. Bir isim üzerinde direkt ilerlemesi gerekiyor. Artık Galatasaray'ın bedeli bana göre sadece ya bir tane 10 numara, 3 tane de yedek olayını aştı. Galatasaray'ın yerli rotasyonu rakiplerinin gerisinde kaldı neredeyse artık. Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Sen Eyüp Aydın'dan ne bekliyorsun Allah aşkına? Eyüp Aydın gitmiş Samsun'a kiralanmış, oynayamamış. Kasımpaşa'ya gitmiş, oynayamamış. Galatasaray'da mı oynayacak? Eyüp Aydın'ın ne işi var? Avusturya'daki kampta mesela. Galatasaray bunları yapardı eskiden. Olmadı mı, tutmadı mı? Hadi eyvallah der. Gönderirdi, artık bir beklenti içine girmezdi. Günay 37 yaşına geldi. Takım için önemli mi? Abi görev mi görüyor? Teşekkürler Günay. Takımın abisi ol. Üçüncü kalecisin demesi lazım artık Galatasaray'ın. Cankat'ı o kaleye koyması lazım. Ya da Kaan Ayhan. Kaan'cığım çok teşekkür ederim. Pozisyon bilgin, karakterin çok iyidir. Çok iyisin ama ben burayı daha iyi upgrade etmem gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde rotasyonu kuvvetli tutmak, belli hayaller kurmak adına. Yani taraftarı net bir planı, projesi olduğuna bence ikna edip sadece bunu anlatsa Galatasaray, yani daha doğrusu sadece bir ne yapmak istediğini anlatabilmiş olsaydı bugüne kadar yine taraftar sabır gösterirdi. Ama şimdi aradan geçen zaman 2 ay oldu. 2 ay oldu. 2,5 ay oldu. Tek transfer giden 4 oyuncu. Geçen sene nasıl sallandın? Neredeyse şampiyonluğu kaybediyor muyum ya sitesine niye girdi Galatasaray? Rotasyonu dar olduğu için. Osimhen sakatlıktan dönmeseydi neler olurdu? Endişeliydi Galatasaray. Bugün bile sorsan sezonun fotokopisini, kopyasını çek, analizini yaptır Galatasaraylıya. Ya abi iyi ki Osimhen döndü derbiyle birlikte der. Öyle kazandık şampiyonluğu der. Şimdi tek oyuncuya bağlı bir sistem ve işte Icardi yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon 14 gol attı. İşte Noelan 4 ya da 5 gol attı. Yani senin 18-19 gol atan arka plandaki hamle oyuncuların gitti. Gelen yok. Nasıl endişe etmesin bu taraftar?
1: Hatta bazı isimlerle ilgili olarak 30 mesela
0: 30'unda oynayacağı garantisi mi var? Hakeza Barış Alper Yılmaz'ın, hakeza Yaşalan Abdülkerim Bardakçı'nın. O yüzden ben net şekilde artık bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ve yerli transferi de yapmalı bir Galatasaray.
1: Mesela elindekileri de koruma konusu mesela Ali Naci.
0: Ya arkadaş, bana göre ligi kıran hamlelerden bir tanesi son 4 yılda Abdülkerim Bardakçı transferidir. Rakibinin pas geçtiği oyuncuyu aldın. Sen de gözü kapalı 4 yıldır oynuyor. Eleştirirsin, beğenirsin, beğenmezsin Abdülkerim Bardakçı'yı. En iyi yerli stoper. 4 yıl özelinde söylüyorum. Kamptaki performansını baz almayalım. Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray 3-3,5 milyon euroya transfer etti ya. Senin her alacağın Galatasaray kulübü olarak oyuncu 20, 30,

0: 50 milyon euroluk yıldızlar olması da gerek yok ki. Gerek yok. Sen hep general peşindesin. Sen hep çilek peşindesin abi. Bir de içeri elma al, portakal al. Asker al. Yani yerli oyuncu rotasyonu zayıfladığını görmesi lazım artık bence Okan Hoca'nın da. Çünkü birçok yerli stoper teklif edildi Galatasaray'a. Hoca şunu söylüyor, bizim için yetersiz. Galatasaray'da oynayamaz. Yani geliştirmesi lazım artık Okan Hoca'nın da. Bana de... göre Ahmetcan Kaplan geliştirilirse Galatasaray oyuncusu olur. Bana göre ne bileyim, arka planda Cenk Özkoçar Galatasaray olabilirdi. Aral Şimşir rotasyon oyuncusu olabilirdi. Salih Özcan orta sahada yer alabilirdi. Niye? Yedek kulübesinde de bu bir anda tak nitelik olarak, kalite olarak aşağı düşmezdi ve yerli rotasyonu genişlerdi Galatasaray'ın. Hep şampiyonluk öykülerinde ne diyoruz? İşte şampiyonlukların kilit oyuncusu her zaman yerlilerdir. Çünkü aidiyet çok yüksek olur, tutku çok yüksek olur. Tamam, Galatasaray'da hala çok değerli yerliler var. Ama bunların sayısını niye arttırmıyoruz? 10 artı 4'ten 8 artı 6'ya geçtiğimizde seneye bu kural değişmezse ne olacak? Sana bugün 10 milyon euro Bertu diyen kulüp 20 kağıt çekecek. Al işte bugün boştayken, al 12'yi aralı bulmuşken. Çünkü seneye bu kural daha da zorlu hale geldiğinde fiyatlar daha da yükselecek yerli oyuncuların. Yani bunu bence öngörmesi gerekiyordu Galatasaray'ın.
1: Peki Ali Naci, Nelson, Davinson ve aynı zamanda Sara transferleriyle alakalı olarak ne diyorsun?
0: Doğan abi.
1: Duyabiliyor musun beni? Alo. Peki. Zaten duyamaması, az önce ben de araya girerken Ali duyamıyordu. Hemen bakalım. Tekrar bağlantımızı kuralım. Duyabiliyor musun? Sesim geliyor mu?
0: Alo.
1: Sesim geliyor mu? Duyabiliyor musun beni?
2: Dilerim gelmiştir sesim.
1: Geldi. Neredeyse? Geldi. Senin sesinde bir sıkıntı yoktu. Beni duyabiliyor musun?
2: Ha, şimdi duyuyorum abi.
1: Tamam. Tabii söylediklerin çok doğru. Yerli rotasyon konusunu çok dile getirdin. Burada sadece yönetimi değil, Okan Hoca'nın da devreye girmesi gerektiğini, o kadro planlamasında ön planda olması gerektiğini söyledin ama gelen mesajlara bakıyorum. Tabii senin söylediğin gibi hep çilekler isteniyor. Elma ve armut ve aynı zamanda diğer meyveler yok. Hep tropikal bir hava olsun, pahalı meyveler olsun isteniyor tabakta ama... Şalay örneğini verebilirsin mesela, savaşçı her yerde oynayabilecek, ilk defa formayı giydiğinde sanki altyapıdan gelmiş gibi mücadele edebilecek oyuncular kıymetli. Ama Sara gidiyor deniliyor, Davinson'u satanı biz de satarız deniliyor, diğer taraftan bir de Nelson'la mı devam edilecek diye sorular geliyor.
2: Hemen kısa kısa yanıt vereyim. Victor Nelson'un Galatasaray'da kalma ihtimali yok. Strateji gereğince kampa götürüldü. Kendisine İtalya Serie A'dan teklifler vardı. İtalyan takımlarıyla da hazırlık maçı oynayacağı için Galatasaray bir anlamda vitrine çıkardı ve Nelson'u kadro dışı bıraksa daha az gelir elde ederdi. Ama oradaki problem şu: Victor Nelson, tabii ki artık futbolcular bunların hepsine hakimler. Özellikle burada sıkıntı yaşayacak en önemli kulüplerden bir tanesi Fenerbahçe tabii ki. Nelson 10 artı 4 kuralını bildiği için ve Galatasaray'ın bir anlamda kontenjanda yeni takviyelere yer açması gerektiğini bildiği için Galatasaray kulübüne başvurarak bonservisimi verin, sözleşmemi feshedeyim diyor. Bonservisimi verirseniz giderim diyor. Yani bir anlamda gideceği kulübü kendi belirleyip imza parasını kendi cebine indirmek istiyor deyim yerindeyse. Ama Nelson'la anlaşıp Galatasaray sözleşme fesline gidecek. Yani Nelson'un Galatasaray kadrosunda, A takım kadrosunda kalma gibi bir olasılık söz konusu değil. Diğer nokta neydi? Davinson Sanchez. Yani Davinson Sanchez sezon bittiğinde bu teklif gelseydi Okan Hoca bu teklifi onaylardı. Ama Davinson Sanchez öyle bir Dünya Kupası turnuvası oynadı ki, çok iyi bir performansa imza attı ve hani o patron lakabını hak eden bir oyun ve liderlik gösterdiği için şu anda Galatasaray teknik heyeti yönetimi de Davinson Sanchez'i 33 milyon euroya dahi satmanın çok büyük bir risk teşkil edeceğini düşünüyor. Ya ilerleyen dönemlerde tabii rakam artar vesaire, konjonktür değişir, Galatasaray onun yerine koyacağı bir ismi bulur falan. Oralar ayrı bir konu. Kaldı ki Davinson Sanchez daha takıma katılmadı. Gelecek. Hocayla da görüşecek. Ama şu an Galatasaray satma eğiliminde değil. Diğer nokta neydi? Pardon, diğer soru da
1: bir de Sara'nın hem yaptığı röportajlarda da hayalim Premier League diyordu. Newcastle galiba, değil mi? Dün öyle bir haber çıkmıştı. Ona bir talepte olduğu söyleniyordu.
2: Yani Gabriel Sara'ya gelen bir teklif yok. Bundan hem Ocak ayı transfer dönemi, hem geçtiğimiz sezonun Nisan-Mayıs ayları gibi iki kez Aston Villa ilgi yazısı yazmıştı.
0: Yani bu ilgi yazısı dediğimiz olay transfer adımlarında, yurt dışından gelen transfer tekliflerinde ilk, yani görüşmek istiyorum gibi bir adımdır. İlgi yazısı yazdı, fakat sonrasında Sara'nın Brezilya milli takım kadrosuna çağrılmaması orada bir sekteye uğrattı. Aston Villa daha sonra herhangi bir adım atmadı resmi olarak, official bazda. Fakat Sara'nın menajerinin Galatasaray Kulübü'ne ilettiği Suudi Arabistan'dan da aynı zamanda İngiltere'den de resmi teklifler getireceğini belirtti. Şu anda masada böyle işte konuşabileceğimiz 30'lar 35'ler falan yok. Sadece temsilcisinin kısa süre içerisinde Sara'ya Galatasaray'ı tatmin edebilecek nitelikte bonservis teklifi getireceği bilgisi var, infosu var. Bunu bekleyip göreceğiz tabii ki.
1: Can Uzun ve Kevin De Bruyne. Sadece iki tane soru. Bitmiyor mu? Bitmeyecek mi? Olmayacak gibi gözüküyor Ali Naci diye yazmışlar.
2: Efendim, sesiniz kesildi. Pardon.
1: Can Uzun ve Kevin De Bruyne transferleri soruluyor sana.
2: Kevin De Bruyne'yi hiç duymadım, açık söyleyeyim. Check etmemiz lazım ki yanlış bilgi vermek istemem bu konu hakkında, ama Can Uzun için Galatasaray hani hedefinde, radarında olan oyunculardan bir tanesi. Ama tabii ki burada işte bonservis pazarlıkları, Galatasaray'ın planlaması. Yani şimdi Galatasaray kamptan dönecek. Artık bu saatten sonra ben halen aynı kanaatteyim. Yani biraz geç kaldığını düşünüyorum. Biraz değil, bayağı bir geç kaldığını düşünüyorum. Hem hamle hem de iletişim konusunda. Ama Can Uzun hala Galatasaray'ın potansiyel hedeflerinden bir tanesi. Özellikle hatta şöyle söyleyeyim, yani ben bunu da eleştiriyorum. Galatasaray'ın transfer listesindeki görüştüğü tek yerli futbolcu. Ha, bu da yanlış yani. Yani Galatasaray'ın
1: bir ara ümitler, bir ara adiller çok gündeme geldi. Onlar da nereye gidecekler merakla bekliyorum ben de.
2: İşte biraz önce söyledim yani. İki oyuncu, daha doğrusu Adil için hiç konuşmadım ama Ümit Hoca Galatasaray kalitesinde görmüyor. Yani Galatasaray'da oynayamayacağını düşünüyor Ümit'in.
1: Okan Hoca'nın raporu bu.
2: Tabii. Ha, kaldı ki Ümit'in de anladığım kadarıyla bonservisi için de biraz
1: fazla para istiyor.
2: Evet. Talepleri biraz, evet, orada biraz talepler de biraz farklı. O da etkiliyor. Bekleyip görmek lazım ama Can Uzun halen Galatasaray'ın ana hedeflerinden bir tanesi.
1: Musiala ve Olise karşılığında Galatasaray'dan Barış Alper'i istedi. Ben bir bilgi vereyim Ali Naci'ye demiş bir dinleyici, Bayern Münih'in. Böyle bir talebi olmuş.
2: Tabii Barış, Osimhen, hatta Uğurcan da verecek Galatasaray. Karşılığında Musiala ile Olise'yi alacak. Ne söyleyeyim şimdi ben? Ya şimdi Musiala konusu Galatasaray'da hiç gündeme gelmemiş değil. Tabii ki Burhan Can sahada emek vererek işini doğru şekilde yapmaya çalışan kardeşlerimizden bir tanesi. Tabii ki bunu kalkıp ya işte bir fikir geldi Musiala Galatasaray'da diye ekrana çıkacak, etkileşim peşinde koşacak bir isim de değil.
1: Kolay kolay kelle de ortaya konmaz öyle sonuçta yani.
2: Yani ha, birileri demek ki bu işin biteceğine inanıyor. Ya Galatasaray zaten Musiala'yı düşündü, hayal etti. Haziran ayının sonunda hatta neredeyse resmi teklif boyutunda Bayern Münih kulübüyle görüşüldü. Fakat hani Bayern, hani şey vardı ya, Snickers'ın reklamını doğru, gerçi marka belirtmeyelim, aklından bile geçirme, neydi o?
1: Evet.
2: Ha, yani şimdi onun gibi oldu Bayern direkt. Hani sakın aklından bile geçirme noktasında bir reaksiyon gösterdi. Ama Musiala için yola çıkılırken nasıl çıkıldı? Bu hikaye nasıl başladı? İşte Musiala sakatlık geçirmişti. Oraya Salibari'yi transfer etti. Can Uzun'un menajeri aynı zamanda Musiala'nın menajeriyle ortak şirkette çalışıyor.

0: biz kontak kurarız dediler. Leroy Sané ile arası çok iyi. İlkay Gündoğan'la arası çok iyi. Meç ederiz. Musiala'yı bir yıl ikna edersek getiririz vesaire. Ama şimdi ben görüyorum yorumları. İşte Bayern Münih kiralık olarak bu maliyeti karşılayabilecek sadece Türk kulüpleri, Avrupa kulüpleri Musiala'ya bu parayı vermez falan. Abi Bayern Münih gibi bir kulüp, göz bebeği olduğu oyuncuyu sözleşme maliyetini karşılasın diye X bir kulübe vermez zaten. Bayern sıfır borçlu ve sürekli olarak kâr eden bir futbol kulübü. Yani şimdi bu Arabistan kulübü değil. Hani ya işte John Duran'ın maliyetinin yarısını karşılarsanız kiraya veririm falan gibi bir kulüp ve felsefede değil zaten Bayern Münih. Ya bu hayalin peşinden koştu Galatasaray dediğim gibi. Musiala'yla da kontak kurdu, menajerle de kontak kurdu ama hem Bayern Münih kulübü hem de oyuncu tarafı bu fikre sıcak bakmadı o günde. Ha keşke gelse yani Musiala ya dediğiniz adam, hani Bruno Fernandes'i bile açık ara unutturacak büyüklükte bir transfer hamlesi olur. Bambaşka bir iş olur. Hatta hani çok ikon bir isim. Yani tabii ki Victor Osimhen. Galatasaray için yaptıkları, kattıkları, aidiyeti falan. Hani Osimhen'den bile büyük transfer olur. Musiala.
1: Önümüzde ilk olarak Villarreal maçı mı var, hazırlık maçı?
0: 2 Ağustos'ta. Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlışa düşmek istemem, Ren kulübüyle Galatasaray'ın
1: Ren maçı Ren evet. maçı var diyorsun. Peki evet. Bu Ren maçında bir tepki bekleniyor mu? Taraftan soruyor mesela, diyor ki Ali abiye sorsana diyor, sence diyor bir serzeniş olur mu diyor yönetime karşı tribünlerde?
0: Ya bence eğer ki başkan bu kadar çok kayıtsız kalırsa, ya bugünkü açıklama çok önemli, çok değerli. Yani orada taraftara belli şeyleri, yani transfer yapabilir mi Galatasaray 2 Ağustos'a kadar, ben ihtimal vermiyorum açık söyleyeyim. Yani şu anda ihtimal vermiyorum. Olursa sürpriz olur ama Galatasaray'ın kendini, planını, projeksiyonunu anlatması ya da Galatasaray taraftarına hani ya evet ya biz de topa gireceğiz, Ağustos ayı bizim ayımız falan, bunu düşündürecek bir açıklama yapmaları gerekiyor. Yani ya biz yapacağız, 4 yıl şampiyon olduk, yine oluruzla değil anlatması lazım. Taraftarı bence ikna ederse protesto olmaz. Ha bence tribünde zaten mesaj olur bence statta. Protesto olmamalı. Niye protesto olmamalı? Kaos içinde girmemeli Galatasaray. Mesaj vermeli Galatasaray taraftarı. Bence benim düşüncem bu. Çünkü tribünde o zaman tepki olursa o tepkinin kolay kolay geri dönüşü olmuyor. Hani sosyal medyadaki o tepki tribüne dönerse eyvah eyvah.
1: Göreceğiz. Teşekkür ediyorum Ali Naci. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Görüşmek
0: herkese
1: üzere.
0: Herkese iyi sabahlar, iyi günler diliyorum.
1: Eyvallah. Ali Naci ile beraberdik. Galatasaray'daki süreci konuştuk. Biraz tabii önce Ali'nin de bahsettiği gibi ben birçok Galatasaray yorumcusundan da aynı reaksiyonu alıyordum. Hatta ona da söylüyorum bunu da. Yönetimi koruyan bir tavrı olduğu, hep o da şikayetçi bundan söyleniyordu. Ama genel anlamda bakıldığında Okan Hoca'yı ve yönetimi eleştirmeyip 4 yıllık şampiyonluğun 5. hedefleri içerisinde olan bir yapının burada gerçekten eleştirilmemesi gerektiğini, verilen zamanları iyi değerlendirmeleri, sabırsızlanmayın, kimse endişe etmesin mesajlarının verildiğini hep beraber görüyorduk, burada yaşıyorduk. Ama artık hem Oğuz Altay'ı dün görüyorsun, gerginliğini, bugün Ali Naci'ye bakıyorsun, Okan Hoca'nın bile yerli rotasyonla ilgili birkaç isim daha, çünkü Can Uzun'la alakalı başka bir hedefin olmadığı, başka bir yerli oyuncunun düşünülmediği söyleniyor. Aral burada kullanılabilirdi. Belki bir iki isim daha, işte Salih Özcan'ı örnek gösterdi ama Galatasaray'ın hedefleri arasında olması lazım diye söyledi. Can Uzun transferi de biraz Uğurcan Çakır transferine dönebilir. Bu kadar beklediğinde, almak zorunda kaldığında, normal fiyatın belki altını alabilecekken daha da üstünü alabilme ya da istenilen fiyatta alabilme durumu Galatasaray'ın başını ağrıtabilir. Zaten biraz ekonomik anlamda problem var sorusunu mesela Ali de çok fazla üstelemedi. O konuya girmedi. Neydi soru gibi şey yapıyor. Oğuz Altay söyledi. Dün onun ağzından aldık zaten. Kolay kolay açıklamaları yapmayan birinden duyunca yöneticilerin içerisinde para yok diye bir şey çıkıyor.

çıkıyor. Yani nasıl olabilir? Yani sende para yok. Sen 4 yıldır şampiyon oluyorsun. Sponsorlukların vardı. Her dakika bir imza atıyordun. Sürekli olarak kameralar karşısındaydın. Rakibinle ilgili bir şey olduğunda, biraz eleştirisel olduğunda bir sponsorluk anlaşmasıyla hem cevap verebilme hakkını kullanıyordun. Hem de yeni bir sponsorluk, işte başka branşlarla ilgili olarak kulübün işte yeni kol sponsoru, short sponsoru, işte sırt sponsoru, ne bileyim, arkasından göğüs sponsoru, o sponsoru, bu sponsoru diye çıkıyordu. Kiminin ismini veriyordun, kiminin vermiyordun kısmına geliyor. Şimdi böyle bir durum da yaşanmadı. Sen bunları uzun süredir yapıp bir de başarı elde edip gelir de elde ettikten sonra başarıyı yakalayamayan rakiplerin nereden buluyorlar bu paraları ve yapıyorlar bu transferleri şeklinde yorumlanıyor haklı olarak. Çünkü sen dedin ki önce bir şeye bakmak lazım. Dur bir Icardi olayını çözelim. Dur bir Lemina olayını çözelim. Dur bir Dünya Kupası bitsin. Dur daha çok erken, rakiplerim sahaya iniyor. Ben daha resmi müsabakayı Ağustos'unda yapacağım. Onun öncesinde hiç gerek yok böyle şeylere denildi. Tarih dediği gibi bakıyorsun 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. 13.30'da bir divan kurulu toplantısı olacak. Bunların cevabını veremezsen ayın 30'unda hesap sormaya başlarlar. Derler ki hayırdır? Tek sorulacak soru bu. Hatta bunu nerede sorabilirler? 2 Ağustos pazar günü. Saatler 21'i gösterecek ve Ren takımı Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta sahaya çıkacak. Maçın biletleri de pazartesi günü 11 itibariyle satışa sunulmaya başlandı. Bir tane bilet alındı galiba bildiğim kadarıyla. Çünkü bir uygulama üzerinden GS Plus uygulamasını indirmek gerekiyordu. Sonra Paso üyeliklerine Paso.com.tr'den satın alma imkanı sunuldu. Öyle bir şey vardı. Fiyat olarak bilmiyorum. Kulağıma da gelmedi. Şu kadara satıldı, bu kadara satıldı falan diye bir açıklama da yapılmadı ama öğrenmek çok zor değil. Biraz bakmak lazım mesela. Tüm kategoriler ne olursa olsun yemeğin verilmeyeceği, isteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek içecek satın alabilecekler. İşte stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı olan kombine sahiplerine kullanıma açılacak dendi. Paso hizmet bedeli ücrete dahildir dendi. Sabah 9'da 18 saatleri arasında 9-18'de yol gişeleri hizmete verilecek dendi Ramspark'ta. Ardından GS Plus Premium ve GS para kart sahipleri bir adet bilet alma hakkına sahipler dendi. 0-6 yaş ücretsiz dendi. Bir de fiyat olarak da %50 indirimle yapılacak dendi. Birinci kategori 4000, ikinci kategori 3500, üçüncü kategori 3000, 4, 2000, 5500, 6, 1500, 500 düştü. Yedinci kategori 1000 liradan 500'e, sekizinci kategoride 750'den 375'e, dokuzuncu kategoride 500 liradan 250 liraya düşmüş durumda diye açıklandı. Ren maçının, hazırlık maçının fiyatlandırılmasıyla alakalı. O yüzden bakalım ne olacak, bunu da hep beraber göreceğiz. Diğer taraftan bir tane haber vardı, dinleyici sormuştu. Valla arkadaşlar o kadar çok çıkıyor ki her kafadan da farklı sesleri duyunca da evet bu da böyle bir şey var, böyle bir şey iddia ediliyor, böyle olduğu söyleniyor diyerek çok da paylaşmak istemiyorum. Evet bir iddia var. Ben de ortaya atabilirim, sen de atabilirsin. Duyumlara göre devam edebilir. Ama çok uzun zamandır konuşuluyordu. Beşiktaş'ta bazı isimler üzerinden çok fazla gidildi ama bu isim ilk defa çıktı. Bu Önder Özen'in isteği doğrultusunda olduğu söyleniyordu. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 46 maça çıktı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Elmaz'ın Beşiktaş'a gelebilme ihtimali çok konuşuluyor. Sports Mediaset'te yer alan bir haber İtalya basınında Leipzig'de
bonservisi bulunan ve geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen Elif Elmas'ı renklerine bağlamak için Beşiktaş'ın çalışmalara başladığını, sürpriz bir transfer iddiasıyla gündeme geldiğini yazıyor. Leipzig'in 10 milyon euro civarında bir rakama satma kararı aldığı 26 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Serie A ekibi Juventus'un da transfer listesinde olduğu iddia ediliyor. Ya Beşiktaş ya Juventus. Beşiktaş biraz daha fazla para verirse takım onu verebilir. Elif tekrar Türkiye'ye gelebilir, gelemez. Bunlar biraz muallak, soru işaretleriyle dolu transfer gelişmeleri. 44 maçta sadece bir golü ve 4 asisti bulunuyor geçen seneki performansıyla Elif Elmas'ın. Ama Juventus'u tabii İtalyan kulübü bu hakkını kullanmıyor. Satın alma opsiyonunda sahip Elif Elmas'ın, ama Juventus'u genç oyuncunun eski teknik direktörü Spalletti'nin çalıştırıyor olması İtalyan ekibi bu transferde bir adım önde gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Abi Zidane şimdi Kocaeli'ye mi geliyor demiş. Zinedine Zidane Kocaeli'ye geliyor. Nasıl Kocaeli'ye geliyor derken Zinedine Zidane'la Fransa milli takımı anlaştı. Hayalim buydu dedi. Yıllardır bu hayali kuruyordum dedi. Zinedine Zidane Deschamps'tan sonra Fransa milli takımının teknik adam koltuğuna oturdu. Ve ilk karşılaşmada 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak Türkiye Fransa maçıyla olacak. Zinedine Zidane'ı da Kocaeli'de sahada görme şansını yakalayacağız. Bakalım hayırlısıyla. 2030 yılına kadar da sözleşme imzaladı. İlk maçını da Uluslar Ligi'nde A milli takımımıza karşı Kocaeli stadında oynayacak. Yönetim bu kafayla giderse Çorum maçında neler olmaz ki diye yazmış. Valla şurada bir haber vardı az önce. Çorum'la alakalı da hemen bir haber verelim. Çünkü Çorum'un gündemine gelen en önemli detaylardan bir tanesi Aubameyang transferiydi. Çorum teknik direktörü Uğur Uçar, Marsilya'dan transfer etmek istedikleri Aubameyang'ı çocukların okul sorunu nedeniyle alamadıklarını yazmış. Salim Manav'a konuşmuş galiba. Aubameyang'ın Çorum'u beğendiğini ama oyuncuyla görüştük, transferlerinde ciddi bir yol kat ettik. Çocukların okuluyla ilgili sorunu bir türlü çözemedik. Çocukların gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi diye yazmış. Hatta Çorum'un bazı yollarında işte bulunduğu ülkelerde şöyle, Çorum'da böyle deyip böyle caps'ler falan yapıldı, edildi. Bu transferin gerçekleşmeme sebebi kırmızı çizgi çocuklarmış. Biraz ona da bakmak lazım. Mesajlarda ne diyor? Bir Beşiktaşlı olarak Yağız Sabuncuoğlu'nun hakkımı helal etmiyor. Yapmayın arkadaşlar öyle. Salah haberini patlattı. Millet come to Beşiktaş yağmuruna tuttu. Adamlar havaya girdi. Dünya para istediler. Bu transfer gerçekleşmediyse ondan dolayıdır diye. Hatta Ali Naci'yi de suçlayanlar, John Duran transferi olmadı, senin yüzünden olmadı deyip Ali Naci'yi suçlayanlar da oldu ama bilmiyorum. Ay çok ayrı kafalar. Yani bir ismin yapabileceği bir haber sonrasında bunun ciddiye alınması ve patlayıp bir anda fiyatın yükselmesi çok bana doğal gelmiyor yani arkadaşlar. Hani Neşet Ertaş, şöyle söyleyeyim size, hayatta olsaydı ki, bir şarkısı var ya, Ah Yalan Dünya, hepimizin çok iyi bildiği, hani ben Türkçe müzik dinlemiyorum, halk müziği hiç sevmiyorum diyenin bile ezbere bildiği şarkılardan bir tanesidir, türkülerden bir tanesidir Ah Yalan Dünya. Eğer ki Neşet Baba hayatta olsaydı, o mucizesiyle, sazıyla, o nefesiyle, güzel sesiyle yalan yerine sanal dünya derdi yani. Ah sanal dünya, sanal dünya, sanaldan bilmem ne deyip öyle devam ederdi yani, anladın mı? Gerçekten hani yalanın karşılığı sanal anlamına gelen bir yapıya dönüşmüş durumda artık spor medyası. Ha, bunu da bir yerde yazın yani. Yazın, çizin yani. Ah sanal dünya diye. Gerçekten ah sanal dünya yani.
Yalnız bugün beni ne güldürdün be Doğan deyip hala mesaj atan arkadaşlar var. Abi neye güldünüz demin, ben yeni açtım radyoyu deyip daha işte öyle. Biz gösteriye başlamışız. Yarım saat sonra içeri girmişsin. Bir daha baştan alır mısınız deme hakkı olur mu ya bir insan? Öyle bir şey var mı ya? Ya bu sevgililerin telefonu kapatamama durumunda...

Maidan'ın gelmesi ve Deschamps'ın bile ayrılmasından sonra Sayın Hacı Osmanoğlu ve Montella'nın sen istifa et, ben istifa et, hani sen et ama sana da böyle diyorlar, ama sana da böyle diyorlar kısmında öyle bir benzetme yaptık ama yani gerçekten ben bile kendi söylediğime bu kadar güldüğümü çok nadir hatırlarım. Çok gerçekten şeydi yani. Yemin ediyorum çok kötü şarkı söylüyorsun mu? En iyi söylediğini iddia ettiğin kişiyle o sese katılırım. Jüriden üçünü döndürmezsem adımı değiştiririm. Hani böyle. Öyle söyleyeyim yani. Sen de hiç iyi duyamıyorsun falan diye öyle söyleyeyim yani. Bizler tarafından çok sevildiğini bilmeni isterim demiş. Vay canım kardeşim. İşte bu bazılarını çok rahatsız ediyor. 25-81 gibi. 44'lü hem de. Öyle düşünün. Ki 46'lı olması lazım. 46 olması lazım. O telefon numarası yanlış. Ki ona yakışan numara 46 daha çok. 2-0 yeniliyoruz değil mi? Erkeklerde, erkek milli voleybol takımımızın Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile olan maçımızda. Maalesef işler iyi gitmiyordu. Bir ara skor yazdılar, işte ilk seti 25-23 gibi bir skorla kaybediyoruz. Üçüncü de 35-33 mü? O kadar uzadı mı ya? Gerçekten doğru mu yazıldı yani? 25-23 mü o da? 35-30 mu? O kadar uzadı mı yani? Bu zehri vermeyecektin, senin yüzünden bir yalan dünya dinleyesim geldi yemin ediyorum demiş ya. İyi yayınlar Doğan abi. Ali Naci'nin ağzında sürekli Fenerbahçe vardı. Yaşadığı tedirginlik bana yeter demiş. Vay vay vay vay. Abi tarih bunu da yaşatır mı? Hani Dursun Özbek ve Okan Buruk 13 sırada aldık takımı diyerek üst üste şampiyon yaptık bu takımı. Bu sene 13. bitirip geldikleri gibi giderler mi acaba demiş. Bu da temenniye dönmüş. Orada. Selam Doğan Bey. Beşiktaş yönetimi Salah'a pazartesine kadar süre vermişti. Sizce bu süreden Salah'ın haberi var mıdır diye yazmış. Ya Salah şu an kendini kumun altına gömmüş vatoz gibi, avını öyle bekliyor. Onun sonrasında ya kulübün anahtarını istiyor falan gibi yorumlanmış. Bugün çok net bir şekilde çok kıymetlidir benim için de şey yazdı yani. Ali Naci hem demin de mesaj atmış. Hem de Ercan Taner yazdı.

Burada bir dakika. O bilgiyi de vereyim dedim. Şöyle bir yazı yazıyor Salah'la ilgili olarak. Bunu da aktarayım. Ondan sonra bitireyim. Hatta biraz bu kulübe zarar veriyorsun Salah transferi. Ben ilk geldiğinde de isim anlamında asla hayır diyemeyeceğin ama oyun anlamında biraz güncel futbola bakıldığında yaş ve performans olarak takımı acaba yavaşlatır mı? Onun olması rakipleri bile tedirgin eder kısımlarıyla biraz böyle acaba mı dedim. Yani Salah için acaba diyen futboldan da anlamıyordur ha. Döner tabii konu ister istemez. Ben daha şeyim hani bir sene sonrasında olmayacak bir insan için daha geniş bir plan program mı yapılmalı? Yoksa bir senelik bir tutku, bir heyecan bizim için rüzgar gibi geçti modunda mı olması lazım? Oraya mı dönmek lazım? Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan bir Salah var. Normal olarak bütün kamuoyunda ilgi gören bir isim ve sonra bakıyorsun yıllar geçiyor. Orada Liverpool'da işte yaptıklarıyla ortada kalitesini, kadroda güzelliğini, kumaşını, her şeyini belli etmiş bir isimden bahsediyorsun. Ama yıllar geçiyor, bir ayrılık zamanı.

0: Hani geliyor. Yaş 34, yolun yarısı eder. Premier Lig için artık sona yaklaşılmış. Oynar ama forma bulma şansı azalır. Çoğu maçta yedek kalır. İstediği maaşı alamaz gibi şeyler İngiltere için söylendi. Ama tabii Türkiye kıyısıyla da burada leblebi gibi gol atar attırır. Burada tekrar ikinci baharını yaşar gibi gibi yorumlar yapıldı. Bu saatten sonra paraya da ihtiyacı yok diyen de çıktı. Varmış. Herkesin olduğu gibi onun da var. Çünkü menajerinin de artık Salah'tan kazanabileceği son dönemi. O açıdan da bakmak lazım. Yani meşhur menajeriyle karar verdi. Abbas mıydı yolcu olan? Artık ayrılık zamanıydı. Peki bu saatten sonra o parayı nereden kazanacaktı? Ya Arabistan'dan gelecek olan, ya Amerika'dan gelecek olan, ya da işte Süper Lig'den, Beşiktaş'tan alacakları para gibiydi. Şimdi son final komisyonum yüksek olsun. Ben de emekli ikramiyemi süper emekli gibi, zamanında yapanlar bilirler mesela, süper emekli diye bir şey çıkmıştı. Bir emekli vardı, bir de süper emekliler vardı. Onlar daha fazla maaş alıyorlardı. O emeklilik ikramiyeleri bilmem neleri falan gündemdeydi. Adam sadece Beşiktaş'a değil, zirve mücadelesi yapacak takımlara da aslında haber uçurmuş. Söylentilere göre, yani Beşiktaş ilgilenmiş ama kendi imkanlarına göre bir teklif sunmuş, yetmemiş Salah cephesine göre, istedikçe istemeye başlamışlar ama en son dünyada satılacak formaların bile gelirini istemişler. Ardından hatta iddiaya göre imaj haklarıyla alakalı bütün haklarını kendi almak istemişler falan. Şimdi burası Patagonya değil, burada da yüz küsür yıllık bir kulüp var. Hani 25 yaşında olsan belki bu fedakarlıklar yapılır. 2 sene sonra başka teklif gelir, o zaman bir kar edebilirim düşüncesine sahip olabilirsin. Artık son durağa gelmişsin. Düğmeye basmışsın inmek için. Sana biri yardım edecek mi etmeyecek mi bilmem ne mi olacak. Hani bu Beşiktaş elinden tutup da hani hem seni biraz parlatalım hem biz de bir havaya girelim kısmında. Evet, 3 hafta performans olmasa baba bu parayı boşuna mı verdik? Çünkü futbolda öyledir, iki maç kaybedersin, kulisler başlar. Kardeşim Salah mı kurtaracak bizi? Hani kurtarsın o zaman, Salah verdiler bu kadar parayı diyenler çıkmayacak mı zannediyorsunuz yani? Ya da şey diyebilirsin, mali şartlardan sonra baba Salah'a öyle paralar verildi ki bundan sonra işte Allah işte Beşiktaş'ın yardımcısı olsuna da dönebilir konu. Gölge etmesinler, başka bir şey istemem kısmına dönüyor. Onu söyleyeyim yani. Bakalım, göreceğiz. Ama bugün günlerden Fenerbahçe. Polonya'da bir tur gecesine çıkıyor. Gornik Zabze'yi İstanbul'da 1-0 mağlup ettik. Rövanşta hata yapmak lüksümüz yok. Hedef 17 yıllık Devler Ligi hasretini bitirmek. Bir adım daha yaklaşmak aslında. Hemen de bitmiyor. Ve elersek de rakip de belli. Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek ki Graz 4-0'ın rövanşında deplasmanda Hertz'i 2-0 mağlup etti ki aslında bundan sonraki rakip, abi Gornik'i geçersin de Hertz çok zor diyenler vardı. Hertz ilk maçta 4-0 kaybetti ki burada Emre Tile ve mesajlar geldiğinde, çünkü biri bağlanmıştı, ben Hertz'i seyrettim abi, Hertz öyle böyle değil. Hani Sturm Graz falan dağılabilir. Fenerbahçe akıllı olsun, şimdiden bıraksın Gornik'i, Hertz'e odaklansına falan dönmüştü bazı konuşmalar. Bir hoca bağlı, Tarık Hoca mı bağlandığında söylemişti falan. İlk maç 4-0 kaybetti Hertz, ikinci maçı 2-0 kaybetti. Yani hiç Avrupa'yı düşünmüyormuş bile demek ki, kafasında yokmuşa geldi konu. O yüzden bakalım ne olacak bugün. Muhtemel bir 11 üzerinden gidip çok da eleştirmemek lazım. İsmail Hoca'nın da bir kafasında bir bilgisi, düşüncesi vardır. Kimi Fred'i oynatır diyor. Kimi İrfan Can'dan vazgeçmez diyor. Kimi yine sol kanatta Kerem oynatacak, Saçtavaş yolduracak diye şimdiden eleştiri yapanlar var. Bir kere ileride tabii Şerif'in yokluğunda forvet bölgesinde Talişka'nın görev alacağını söyleyebilirim. Asensio'nun oylama ihtimali yüksek. Ya da hamle oyuncusu olarak kullanacak, yerine Filet'le başlayacak diyenler çıktı. Bana göre defans hattı Osterwolde'yi sol bekte oynatacak, Levent'i kesecek diyenler çıktı ama Bana göre Ederson, Semedo, Skriniar, Osterwolde ve Levent hattıyla başlayacak. Kadroyu zaten Guendouzi üzerinden kurarım. Guendouzi zaten önlerinde oynuyor. Yanına İsmail'i koyar. Biraz daha defansif anlamda kesici özelliğini kullansın diye. Ardından ilerisi zaten Talisca belli. Asensio mu olur? Fred mi olur? İrfan mı olur? Oğuz mu olur? Onun yerine Kerem mi olur? Öyle bakalım yani. Hep beraber göreceğiz. Leao transferiyle ilgili bir bilgin var mı diye soruyorlar. Tabii yırtıcı, süratli, hızlı ve öfkeli 11 diyebileceğin 10 numara mı? Hızlı ve öfkeli 10 çekildi mi? Çekildi. Hızlı ve öfkeli 10'da hatta şeydi. Ayamaya çıkma durumu mu vardı? Öyle o muydu hızlı ve öfkeli? Bir dakika bakayım. Üçüncüde, dördüncüde bir de onuncuda mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Şeye bakayım bir. Paul Walker öldükten sonra onun yapay zekayı kullandıklarında bakalım daha kullanırlar mı kullanamazlar mı falan diye konuşuluyordu. Ondan sonra ekipteki Tesh Parker da daha doğrusu normal ismi Ludacris karakterini de iki kere hem 3. seride hem de 10. seride galiba ben seslendirmiştim hatırlıyorum yani çok şeydir yani. Çok mütevazı olamayacağım bazı konularda. Ona göre bir şey der. Bu arada stüdyoda futbolun yeni sezon tanıtımı çekimi için böyle bir yazışmalar başladı bizde de. Hangi güne uygunsunuz, ne zaman olur, ne zaman biter? Hayırlısıyla biz de lig başlarken TGRT haber ekranlarında kısmetse bu sene de aynı kadroyla birlikte olmayı planlıyoruz efendim. Bu bilgiyi de verelim. Yarın saatler onu gösterdiğinde hem Beşiktaş maçı öncesinde yarın saat 20'de Beşiktaş maçı var. Bugün saat 21'de Fenerbahçe'nin 17 yıllık hasretini giderme yolunda emin adımlarla ilerleyeceği bir mücadele olacak. İki takıma da şimdiden başarı dileklerimizi sunalım. Yarın saat 10'da kısmetse buluşalım.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
4: Bu bir varsayımdır, olabilir de bu arada yani.
5: Bu arada bana bir mesaj geldi şimdi Berk Göz'den. Onun bazı dostları var tabii bazı tabii şirketlerde ki diyelim. Ederson'una iki tane Arabistan'dan teklif olduğuyla ilgili şeyler duymuş ve hani Gornik maçından sonra gitme ihtimalinde diri olduğu konuşuluyormuş.
4: Berk kardeşim diyeyim, bu söylediklerin olursa sana eşinle beraber mükellef bir yemek ısmarlamış olur.
5: O kadar istiyorsun yani bu işi değil
4: mi? Abi ben olmayacağını düşünüyorum çünkü. Ben Galatasaray maçında gördüğüm şeyi unutamıyorum.
5: Abi ben, vallahi ben de biliyor musun?
4: Daha elimi büyütüyorum. Ben Nottingham deplasmanından kaçmasını unutamıyorum ya.
5: O da var.
4: Kaçtı kardeşim.
5: Kaçtı evet.
4: Kaçtı. Kaçmayan adam Antalyaspor maçında oynayamazdı 3 gün sonra.
5: 2 hafta diye açıklandı sakatlığı.
4: 5 hafta. 5 maçtan önce. Sonra 3 haftaya düştü.
5: Hoca dememiş miydi 2 hafta diye basın toplantısı?
4: Hoca uzun sürecekti de. Hemen anlamış hoca da doktor gibiydi bizim hoca. Ya muhtemelen ona oyuncu tabii söyledi tabii. Ben bu sakatlığı yaşadım dedi. Karın kası dedi. 5 hafta dedi. 5 maç mı dedi öyle bir şey. Araya şey geliyordu ondan. İki maç oldu. Bir takım arası vardı o dönem.
5: Ha tabii.
4: Abi 3 gün sonraki yani perşembe gecesi oynamadı arkadaşımız. Çok

0: sakat olan pazar akşamı Antalya'da oynadı. Bir çoğu zincirde berbat etti yediği gollerle. Abi ben bu karakterde bir adamı Fenerbahçe kalesine yakıştırmıyorum. Aa, inşallah bizi utandırır. Bu sene çok candan, çok yüksek aidiyetle o kaleyi hakkını vererek korur. Yani.
1: Evet. Vallahi benim de dediğim gibi bu transferler yapılması için çıkılması gereken bana göre ilk isim Ederson, ikinci isim de Semedo. Ama
2: sen Fred ve Talisca hiç.
1: Ya ben, bana göre hayır, bence Talisca olmalı. Ama hani siz zaten hiç belli bir onlu, hani Murat abi yaptı o onluyu. Ben de oradan iki kişi çıkartmak üzerinden. Hani Talisca'yı zaten hiç koymadınız bile oraya. Yoksa bana kalsa Talisca da kalmalı bence. Jayden gitmeli, Talisca kalmalı. Öyle diyeyim hatta.
2: Kurala göre toplantı yapıldığında o zaman söyleniyor zaten hocaya. Burada diyor Fred ve Talisca da dışarıda kalacak diyor. O zaman zaten hoca Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Ama 10+4 kuralında Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey yok. Ya transfer yapmayacağım, bunlarla devam edeceğim. Ya da transfer yapıp bunlardan bazılarını yollayacaksın. Başka seçenek yok Fenerbahçe'de.
1: Zor. Allah çok zor. Yani
2: o yüzden söylüyorum. Fred ve Talisca bu bence denklem yok. Fenerbahçe'de bundan sonra gelecek oyuncularla ilgili bizim yapacağımız şey, bunların dışarıda kalacağını düşünerek söylüyorum. Üçüncü Leo geldiğinde Leo'yu bu 10 içerisine koymak için kimi yollayacaksın? 10+2+2 olursa o zaman başka bir senaryo.
1: Ha, bu saatten sonra bu kural değişmez ama ya bence. Hani ya Ağustos geldi
2: orada
1: falan.
2: Orada bir şey olabilir.
0: Tam değişmedi de
1: revize. Regüler, ha regüler.
2: Ve orada bir hamle olabilir.
0: Hani ana yani olmaya dokunmuyorum deyip +2'yi 2'ye bölüyorum onu.
2: Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ben arka tarafta özellikle bu konuda bir koalisyon kurduğunu ve federasyonla çeşitli görüşmeler yürüttüğünü düşünüyorum. Ya da olabilir mi diye sorduklarını.
0: İsmail Hoca'nın böyle bir şeyi kafasına uydurma ihtimali yok. İsmail Hoca muhtemelen şube yöneticileri dedi ki hocam sen bir dur sakin ol. Biz belki onu bunu değiştirebiliriz. Ufak bir revizeye gidebilir bu kural demişler belli.
2: Ya da federasyonda şöyle bir panik de olmuş olabilir. Ya o, hoca bunu söylüyor da bu nereden çıktı şimdi?
0: İşte
2: üzerimize ne geliyor diye. Hani İsmail Kartal.
0: Şeye benzedi biraz.
2: İşte İsmail Kartal bu sözleriyle şeyi de batırmış olabilir yani. Arkada
0: şeye benzedi çünkü bu.
2: Bir belki
1: görüşmeyle batırmış. Öyle mi oldu acaba hakikaten?
2: Bilmiyorum bak.
0: Hocanın yüz ifadeleri şeyle aynı değil mi? Ben iki basın toplantısını yan yana koymuşlar. Gördünüz mü kurun içi? Aynı bak. Yüz ifadeleri aynı.
1: Ben böyle gülünce çok kızıyorlar
2: ya
1: ama.
2: Benim o sözlerle ilgili...
0: Şey ben aynı videoyu yapanlar Fenerbahçe'ler editlemiş, ben orada gördüm.
1: Hayır, gülüş
2: şekli. Benim o sözlerle ilgili bir tahminim var da.
0: Kurun içiyle ilgili mi?
2: Yok. Ha. İsmail Kartal'ın bu kadar böyle belki değişir diye araya salmasıyla ilgili tahminim var. Tahmin olduğu için söylemiyorum.
0: Ya da kamuoyu baskısı oluşturmak istedim.
1: Değişiyle ilgili bir şey duyduğuyla ilgili bir şey mi? Senin
2: bence tahmin? Öyle.
0: Bence ben de öyle. Onu diyorum ya, kafasına atmamıştır diyorum bunu yani. Bir duyum almıştır.
1: Zaten dediğiniz pop kırdığım şeyde bir özgüven de var aslında.
2: Hayır, şöyle bir durum olmadı mı? Şimdi sen İsmail Kartal olarak bunu söyledin. Masada kalktın söyledin. Şimdi Galatasaray ne diyor yeri geldiğinde? Bu federasyon Fenerbahçe ile işbirliği içerisinde diyor. Doğru mu?
1: Diyor.
2: Ha bu arada Galatasaray'da transferler tartışılıyor da. Abi Galatasaray'ın bu yabancı kuralı ile ilgili bir resmi görüşü var mı? Var.
1: Vardı.
2: Var. Yani Galatasaray mesela bu konuyla ilgili niye hiçbir şey söylemiyor?
1: Galatasaray bu yaz herhangi bir şey söylemedi.
2: Hayır, neden bu yabancı kuralıyla ilgili bir şey
0: söylemiyor? Galatasaray transfer de yapmıyor, bir şey
2: neden
0: söylemiyor?
2: Neden mesela yabancı kuralıyla ilgili bir şey söylemiyor? Federasyon tarafında da şöyle bir durum var. Şimdi ben o gün gördüm. İsmail Kartal'ın bu sözleri sonrası değişecek diye algılandı mı bu mesele?
1: Evet.
2: Algılandı. Galatasaray hesaplarından nasıl yorumlar yapıldı? Vay, Fenerbahçe ile federasyon işbirliği içerisinde. İşte bunu itiraf etti. İsmail Kartal bunu itiraf etti diye. Bak federasyon tarafında özellikle bu sözlerle ilgili deniyor ki ya kardeşim böyle bir şey yok. Bir de şimdi üstümüze de sen durduk yere hiç böyle ortada bir şey yokken Galatasaraylıları Beşiktaşları salmaya başladın. Hani biz istiyoruz olmuyor, Fenerbahçe istiyor oluyor gibi bir hava oluşuyor. Yani İsmail Kartal'ın bu sözünün arkasında mutlaka bir gerçeklik var, onu
0: kesin
2: söyleyeyim.
0: Kesin var ya. Ben
2: bak net şey söylüyorum.
1: Hayır, bu arada Okan Hoca da söyledi değişmeli bu kural diye. Onu da atlamayalım.
2: Ama Fenerbahçe kadar Galatasaray sesini çıkarmıyor. Galatasaray sesini çıkarmıyor.
1: Ben işin şurasındayım. Fenerbahçe'den de herhangi bir yönetici kural değişsin.
2: Söyledi. Kimdi? Mahmut Uslu çıktı dedi. Kardeşim
1: ilk
2: böyle
1: gün,
2: kural
1: tabii,
2: mı olur?
1: O aday o seçim günü falan söyledi onu.
0: Ya bu arada bunu söylüyorlar aslında. Böyle kural hakikaten olmaz bu arada. Yani
1: olmaz abi, zaten olmaz.
2: İsmail Kartal'ın sözleri de zaten yönetim resmi görüşü. Biz niye başka milli takımlara bu İsmail Kartal'dan önce duydum ben. Birkaç tane Fenerbahçe yöneticisinden duydum. Başkandan da duydum. Barış Köktürk de söyledi. Şey de söyledi. Mahmut Uslu da söyledi. Fenerbahçe
0: aynısı
2: o noktada.
0: Aynısı Okan Buruk da söyledi. Aynı cümle birebir aynısı. Evet. Biz niye yabancı ülkeler oyuncuyuz?
2: Ama
0: cümle bir kalıp onu herkese vermişler.
2: Şimdi mevzu şu. Benim merak ettiğim konu şu. Bu konu abi bütün özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından bu mesele önemli mi? Ha Galatasaray diyorsa ki ben 10+4'te benim için sıkıntı yok. Ben böyle devam edeceğim. Bir problem yok. Plan değiştiyse eğer. Ama aslında bu konuda ilk kurşunu atan kimdi? Galatasaray'dı. Okan Buruk geçen sene çıktı. Dedi ki böyle yabancı kuralı olmaz. Bizim Avrupa'daki başarımızın önünü kesen bir şeydi. Sonra şöyle bir durum oldu.

0: Ben bunu çok duydum. Senin olduğun yerlere de duydum. Ya aslında bu kural Galatasaray'ın işine yarar. 12 artı 2 olursa Fenerbahçe'nin işine yaramaz. Galatasaray çünkü artı 2'den de baba oyuncu alma hakkına sahip olur gibi görüşler de vardı. Şimdi Galatasaray'da birden bu konuda bir sessizlik var. Arka planda Galatasaray bu işi ne kadar götürüyor onu bilmiyorum. Ama şunu da biliyorum ben mesela. Aziz Yıldırım yeri geliyor Kulüpler Birliği'nde. Çünkü ben bir kere gideceğim ve konuşacağım dedi Kulüpler Birliği'nde. Ne o bu Kulüpler Birliği toplantısında yakın zamanda tekrar bu mesele gündeme gelir mi onu bilmiyorum. Burada Fenerbahçe başkanlar düzeyinde bu konuda bir görüşme yapar mı? Ben en azından Aziz Yıldırım'ın şunu yapmayacağını düşünüyorum onu söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu arayıp bu konuda ya şöyle yapalım diye bir taleple gideceğini düşünmüyorum.
1: Ben aralarında bir iletişim olduğunu da düşünmüyorum.
2: Ben de.
0: Yani o mesele o
1: ama ben şöyle ben Galatasaray tarafından yani. Düşünsem şimdi dışarıdan baksam. Yani
0: Galatasaray niye sessiz mesela bu konuda? Niye?
2: Ama ben abi sessiz teknik direktörümüz söylüyor şu daha ne yapmak lazım? Tamam,
1: Galatasaray o buçuk kuyu aldı ya. Eğer şimdi bu Ponomarenko'yu da alıyorsa Dinamo Kiev'deki dün biz verdik dünya yayında da Ponomarenko bu 23 yaş kontenjanı. Galatasaray'dan 3 tane işi bitirip bekle şunu diyor Galatasaray değişmesin diyor kardeşim. Ben onu artı 4'e göre yapıyorum transferimi. O buçuk kuyu aldım. Yaga mı ne o var?
2: Yaga.
1: Ponomarenko'ya abi ben bazı isimleri...
0: Ben kafada netleştirirse sorun yok zaten.
2: Hayır, ben şöyle birkaç bir şey gördüm. Şimdi dediğin şeyi anlamakla birlikte aslında yazın başında Galatasaray kuralın değişmesiyle ilgili federasyona gidiyor. Ve sonradan hani Fenerbahçe vesaire istemiyor gibi bir şey gördüm. Sonra Fenerbahçe hani biz bu kadar yabancıyı nasıl satacağız deyip olumluya dönüyor. Sonra bu sefer de Galatasaray ben Fenerbahçe'nin istediği yere bu sefer de ben gelmiyorum deyip hani bayağı böyle bir arada resleşme gibi bir şey.
0: Abi, federasyon diyor ki, bak federasyon tarafında da olanı söyleyeyim. Federasyon diyor ki Galatasaray'a Fenerbahçe'ye bakma bu konuda koalisyonlar arkadan çalışıyorlar. Onu söylüyorlar. Abi ama biz değişmeyeceğiz diyorlar.
2: İkisinin de işine gelir abi o kuralın değişmesi. İkisi de kadrolarını güçlendirir. Avrupa'da da daha güçlü olur. Ligde de daha güçlü bir şekilde rekabet ediyor olurlar tabii. Falan. Hani tavanın seviyesini aşağı çekmek kime ne yarayacak? Avrupa'da daha güçsüz olmamıza yarayacak. Başka da bir artısı var mı bilemiyorum. Bence yok. Yavaştan bu Musiala işlerine girelim mi?
1: Buyurun.
2: Abi şimdi ilk haberi veren insan olarak seninle biraz bu konuyu değişmek
1: Estağfurullah.
2: İsterim.
1: Estağfurullah. Şimdi Burhan Can Terzi de tweet atmış herhalde. Bilmiyorum. Biz yayında söyledik. Sonuçta ben Galatasaray'la ilgili çok fazla kaynağım yok ama çok fazla Galatasaraylı arkadaşım var. Yani birçoğu da genel kurul üyesi. Ya ben dün yayına girerken ben başka bir oyuncuyla ilgili aslında. Bana da başka bir arkadaşım da hani Reinders'la ilgili Galatasaray'da yol kat ediyor dedi. Brahim olmuyor dedi.
2: Dün o konuşuldu evet.
1: Brahim olmuyor dedi. Reinders'la yol kat ediyor. O sırada bambaşka bir yerden şöyle bir mesaj geldi. Dedi ki %100 değil ama dedi çok büyük yol kat etmiş bizim yöneticiler dedi. Musiala kiralık dedi bir sene. Ve işte Ponomarenko dedi Dinamo Kiev'deki.
2: Abi o da işte 5 yıllık sözleşme uzattığı için o biraz kafama tam oturmuyor ama daha yüksek para ister diyorsun sen
1: daha vesaire. Daha bir der ki benim 5 senelik kontratım var ona göre bir mukavele verin der yani. Bonservis ödeyin der. Bu işler olur. Bu işler kendi tarafındaki tepkiyi azaltmak için de olur. Ya biz uzatmıştık ama ne yapalım işte çok iyi teklif geldi. Ya bunların 50 tane hikayeleri var tabii bilmiyorum.
2: Hayır, en son kulüp bazında yalanlanan transfer Greenwood olduğu için.
1: Insan ben sana son 10 yılda yalanlanıp sonra olan ve Salah da olacak. Salah da yalanlanacak.
2: Salah oldu gibi bile hatta
1: zaten. Ne oldu yalanlandı.
0: Galatasaray bu yalanlamayı bir saat içinde yaptı değil mi?
2: Bir saat değil abi.
1: Biz daha yayındaydık ya. 7
2: dakika içinde falan yaptı ya. Bayağı aşırı hızlı yaptı yani.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Yani çok fazla hızlıydı.
0: Direkt fazla kapattılar yani konuyu.
2: Yani olursa bir rüya gibi bir şey hakikaten. Çünkü ya ben 5-6 yıldır Bayern Münih maçlarını izlerken böyle Musiala ile ilgili ağzımın suyunun aktığını bilirim.
0: Niye oluyor bu durumda şey Musiala'yı mı Bayern mi?
2: Nasıl?
0: Niye yolluyor?
2: Abi şöyle.
0: Ayağı kırıldı. Onu biliyorum.
2: Aynen sakatlıktan döndükten sonra sıkıntılı döndü. Mevzu bu ve hani biz ön tarafımızda işte Saibari aldık, Leonard Carlo var, Olise, zaten Luis Diaz, Kane falan derken Musiala da o bizim hayal ettiğimiz top seviyesinde değilse biz bir sene challenger bir takıma kiralayalım. O orada kendine gelsin, rehabilite olsun. Seneye de bize mis gibi dönsün.
1: Saibari Galatasaray'a önerilmiş 40 milyon fazla demişler. İlk PSV çıkışında.
2: Neyse.
1: Yani bu da şey bilgidir yani. Gurme. Bana dünya kupası önce söylemişti.
2: 40 fazla. Peki.
1: Türkiye'de yaşamayan bir Galatasaraylı arkadaşım.
2: Ya neyse sonuç bu suyalarla bitecekse 40 fazla olsun zaten o önemli değil de. Bir Ali Naci abimizi arayalım mı? Şey mi mümkün müdür? Ali Naci abimiz de biz de...
1: Nasıl bağlanıyoruz?
0: Bak çözmüşler.
2: Üst düzey şeylerle.
0: Bunu yeni görüyorum. Şuma gitti yalnız bu
1: iş. Abi var bir şeye böyle bağlanmıştık. Geçen sene bir dosyada Emrullah Erdinç'in birisine böyle bağlanmıştık yine.
2: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aslında direkt şeyden de olur ya. Vimix video call üzerinden de olur. Sesli olarak.
1: Çok eski usul.
0: Yo direkt.
2: Ya her şey olabilir ama. Aydın
1: Radyo Spor'da geldi ama beni Vimix'ten şey atardı bana.
0: Yok Vimix'ten ya bağlanır. Değil de. Hayır.
1: Radyo call mi o zaman? Bir yerde yok bana Vimix satıyordun devamlı ya. Kaydı alıyordun ya sonra can veriyordun.
0: O normal. Açmıyor mu ne oldu? Dijitale geçtikten sonra ya.
2: Ciddi mi konu mu?
0: Abi Radyo Gol'de niye normal telefonla bağlanıyorsun?
1: Şimdi konuşturacağım yani.
0: Kayıt yaparken mi?
2: Bayağı.
1: Ben Vimix senden biliyorum. Hayatımda Vimix mi duymuşum?
2: Hakikaten. Murat abi nereden bilsin ki Vimix'i?
0: Şey zamanı ya. Futbol arena zamanı işte ilk.
1: Futbol arena da olabilir.
0: O zamanlar ya. Görüntü kaydı için de. Sonra ya bu telefon kaydı olarak da kullanılabilir diye söylüyorum.
2: Evet açmıyormuş. Açar ama abimiz. Belki de şu an hakikaten en sıcak haberlerde kalıyor.
1: Transferinde şu anda. Tabii. Yürütüyor.
2: Abi şu an muhtemelen Galatasaray'la bağlantılı olan herkes o transferin içinde bir şeyler araştırıyor, soruşturuyor. Yani ben gözümü açtığımdan beri sabah Musiala dışında bir şey konuşulmuyor benim WhatsApp'ımın içinde mesela. Peki diyelim yani Ali Naci abi bağlanana kadar onu, o tarafını konuşalım. Diyelim ki oldu hani seni bir Fenerbahçeli olarak ne kadar huzursuz. Mesela Bruno gelirse canım sıkılır falan tarzı açıklamalar ne oluyor da o minvalde soruyor.
1: Bruno gelirse canım sıkılır diyorsa Musiala gelirse de canım sıkılır.
2: Yani. Onu sormak için.
1: Hani, yani şöyle bakarım.
2: Düşüşmüşüş o
1: ben
2: halde.
1: Bu transferden şöyle bakarım. Galatasaray Musiala aldığı zaman şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım da bir seviye yukarı çıkabilir. Santfor işinde ya da Solon işinde. Yani Leao'yu değil de o zaman zorlayalım Rashford'u alalım diyebilir yani. Bilmiyorum şu anda. Atıyorum kafamı.
2: Abi bence Leao Rashford'dan iyi oyuncu ya.
1: Ya hayır.
2: Bence yani.
1: Tabii. Attım şu anda isimleri ya. İsme takılma ne bileyim. Oli Watkins'i alayım diyebilir Santfor ya. Vedat bizi kesmez bu yarışta. Oli Watkins'e girelim diyebilir. Hani biraz daha sınırları zorlar. Çünkü ben transfer işinin böyle olduğunu düşünüyorum. Efendim?
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
5: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle hızlı bir giriş yapalım. Naber abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cihan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Ben de yayına biraz böyle hani gülümseyerek girdim. Evet. Radyoda bir klima değişimi olduğu için bu yalıtımlar söküldü. Sen de çok güzel yakaladın. Taktik tahtası da gelmiş buraya dedin. Evet, taktik tahtasını da andırıyor. Mimarın
1: evet,
0: o çizgileri
1: ben
0: var.
1: Ben şurayı kale falan olarak düşündüm. Gayet böyle ekran falan derken böyle konfor alanımız bir hayli şey oldu, böyle genişledi.
0: Canın mı çekti şuraya, ben de bir taktik falan yapayım?
1: Bilmiyorum, bir yana böyle bir şey oldu. Ayağa kalkıp, biz de biliyorsun, o çok seviliyor o iş yani. Hemen herkes teknik taktik anlamında uzman yani. Hemen eline kalemi kağıdı alan. Oraya gider, bu buraya gelir diye.
0: Evet, normal.
1: Hatta şimdi şeyden de devam edelim. Ya teknik anlamda acayip şeyler oluyor. Acayip yorumlar alıyoruz. Acayip mesajlar alıyoruz insanlardan. Yani bizim düşüncemize katılmayabilirsin. Bunda hiçbir anormallik yok yani. Herkesin oyuna karşı düşüncesi var. Ya beraber futbol oynadığımız arkadaşlarımızla bile bir araya geliyoruz. İkimiz de çok farklı düşünebiliyoruz. Bunda bir anormallik yok da. Ya öyle şeylere inanıyor ki toplum. Şimdi bir arkadaşımız şundan bahsediyor. Yani Galatasaray'ın işte Okan Buruk'un bilerek hazırlık maçlarında işte kötü performans sergilediğini, buradan yönetime bir mesaj verdiğini düşünüyor.
0: Dün bana gelen
1: hadi kabul edelim.
0: Biriydi o.
1: Tamam, hadi kabul ettik. Yani hadi Okan Hoca böyle düşünüyor. Oyuncular burada belirleyici olan oyuncu değil mi? Sen şimdi oyuncusun. Çok iyi oynayıp transferin ortadan kalkmasını mı istersin? Kötü oynayıp yapılan transferden sonra gitmek mi istersin? Kalmak istersen iyi oynamak zorundasın.
0: İyi oynayacağım tabii.
1: Ya bunu düşünmüyor mu arkadaşımız mesela? O yorum yapmadan önce bir, yani insan ağzından çıkarken bir şey önce bir süzgeçten geçirmesi gerekmiyor.
0: Talip olması lazım.
1: Yani talip olacak. Ona da

0: Bir şey var ya, talip olma süzgeçten, onları konuşma diyor, hiçbir şey söyleme diyor.
1: Bence onlar olması gerekenler.
0: Ha, yapacak bir şey yok. Yani o yüzden hani bir şey söylerken hakikaten bir düşünelim yani. Mesela bu fikstürle ilgili de öyle. Ya, enteresan enteresan. Fikstür şikesi diyor, ayarlıyormuş. Ya Galatasaray tutmuş Şampiyonlar Ligi'ni ayarlamış. Nedir o? Süper Ligi ayarlamış. Bir de ona itiraz eden aklı kıt arkadaşlar. Hani ona da itiraz eden aklı kıt.

0: öyle. Birisi mi yazdı?
1: Yok yok sana? Ya şimdi bak öyle enteresan şeyler var. Muhatap da olmak istemiyorsun ama yani tahrik de ediyor seni ya. Yani.
0: Bu dinleyici değil yani. Bu ya, da yayıncı.
1: Şimdi eski bak şu başıma herhalde gelen bir olay anlatayım hani şimdi. Ben geçen gün A-Spor'da demem şey, yok asla yani.
0: Yayıncı hani, bir şey
1: ya hiç kimseye o ifadeyi kullanmam da. Şimdi mesela A-Spor'da bir programda Talişka ile ilgili bir düşüncem ki sen geçen seneden beri değil mi? Ben Talişka'nın en yoğun istatistiği yakaladığından beri benim oyun düşünceme göre oyunun bütününde bu kadar kaybolan bir oyuncuyla ben teknik direktör olsam planlama yapmam. Attığı gollerinde istatistik anlamında Fenerbahçe'nin işine yaramayacağını o gün de söyledim bugün de aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'nin de işine yaramadı bugüne kadar. Şimdi bu yorumu ben teknik bir yorum yapıyorum. Eski biz futbolcu olarak, sporcu olarak. Şimdi bir tane eski herhalde insanlar çalışmadığında, işsiz kaldığında, yaşı da ilerlediğinde yapacak iş bulamıyor. Birilerine sataşmaya çalışıyorlar, anladın mı? Şimdi şey çok önemlidir. İnsan zihnen de fiziken de güzel yaşlanması önemlidir. Yani bazılarını Allah onu nasip etmiyor. Hem zihnen hem fiziken iyi yaşlandırmıyor yani. Şimdi bu arkadaş abi diyemeyeceğim çünkü saygısızlaştığı için bunu söyleyeceğim. Ve bu arkadaş da ben Galatasaray 2004'te transfer olduğumda benimle röportaj yapmak isteyen insan. Diyor ki ya bu kim diyor nereden buluyorlar bunları falan benimle ilgili böyle bir ifade kullanıyor. Bu kim dediği kişi de 2004 yılında röportaj yapmak için muhabir olduğu dönem aradığı kişi. Şimdi üzülüyor insan tabii ki yani hani ne derdindeler ne peşindeler bilmiyorum ama yine işsizlik çaresizlik insanları demek ki bir yere itiyor birilerine sataşmaya itiyor. Diğer hadisede diğer altına yorum yapan da yine o da herhalde Fenerbahçe'de falan muhabirlik yapıyormuş tanımıyorum. O da diyor ki ya bu tarz adamlara diyor haber yaptırma PR hani benim adım orada geçerse o şahıs benim adımı ben de popüler olacağım onlar sayesinde. O yüzden bana o primi vermemesini söylüyor diğer arkadaş da. O da fikstür şikesi olduğunu iddia eden yani o kadar kafası çalışıyor yani. Ya şeyin Fenerbahçe'nin yani fikstür şikesini de şöyle düşünüyorlar yani. O arkadaşı da o işin içine katayım onu düşünen herkes için söyleyeyim. Fikstür şikesini niye söylüyorlar Cihan? Galatasaray dönüyor diyor İstanbul'da oynuyor diyor değil mi? Avantaj olduğunu düşünüyor kendi sahasında oynadığı karşılaşmaların. Ya aklı... Kıt arkadaş. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon nerede kaybetti maçlarını? Mesela Kasımpaşa maçı, Rize maçı şeyde mi? Uzak Doğu'da mı oynadılar yani? Ya bunun ne alakası var Kadıköy'ü, Antalya'sı, Diyarbakır'ı? Orada kaybetti ya Fenerbahçe. Rize'yi de, Kasımpaşa'yı da nerede kaybetti maçı yani? Şimdi üzücü olan da, ya hayır bunu düşünemiyor. Düşünmeye çalışan insana da saldırıyor. O yüzden ya benim tavsiyem herkesin eyvallah anlattığı değerlidir, kıymetlidir ama bir şey söylüyorsak hepimiz için geçerli yani. Altını doldurmak zorundayız. Ben Montella gidecek diyorsam ya da kalacak diyorsam ben burada yorumcu olarak altını doldurmak zorundayım. Teknik bir yorum yapmak zorundayım. Ya Montella kötü niye? Gitsin niye? Kalsın niye? Bilmiyorsun etmiyorsun hayatın hiçbir alanında orayı deneyimlememişsin ve hayatı orada geçmiş insanı anlamaya çalışmak yerine saldırıya geçiyorsun ve kendini de öyle bir yere koymuşsun ki yani senin yazacağın bir şeyle de insanlar da vay be böyle bir adam mı yaşıyor bu yapmayın yani hakikaten yapmayın yani hani bir şey dememek için insan gerçekten zor tutuyor kendini ama tabii eğitimin de bir parçasının bu olduğunu düşünüyorum sonuçta ben çok uzun zamandır bu işi yapmıyorum. Yani futbolculuk bambaşka bir şey, antrenörlük bambaşka bir şey, yorumculuk çok bambaşka bir şey. Bir sürü hakaretle karşılaşıyorum. Mesela arkadaşım bana diyor ki işte hakaret edenler var. Ya bunları diyor versene diyor. Bir avukatla git görüş ver bunları diyor. Ya diyorum ki ya adam o an için yapmaması gerekiyor. %100 ama şimdi ağzından bir şey çıkmış veririm.
0: Kim bunlar ya merak ettim şimdi. Söyle bence onlar sana yazıyorsa. Bence söylemelisin.
1: Yok ya isim vermem hiç. Hiç isme misme girmem yani. Onlar kendilerini.
0: Söz hakkı doğru belki. Ben de yayını alırım. Böyle, böyle severim karşılıklı atışmaları.
1: Ya şeyde yazan Twitter'da yazıp çiziyorlar. Neyse önemli değil. Şimdi onların hiç ismini de vermeyeceğim. Yani bir tanesi Fenerbahçe'de bir tanesi de herhalde Habertürk'te müdürlük mü yapmış daha önce. Yani benim futbolculuk döneminde de muhabirmiş. Milliyet'te muhabirlik yapıyormuş yani. Hani o dönem benimle röportaj yapmak istediği dönem muhabirmiş benim Galatasaray'a.
0: Baş harfi ne hiçbir bilmiyorum.
1: Ben bilmiyorum onu.
0: Fenerbahçe'dekini anladım. A ile başlıyor öyle bitiyor.
1: Fenerbahçe diğerini bilmiyorum. Ya ne gerek var abi yani ben gerçekten bir şey demeyeyim çekme beni bu işin içine. Yani ben senin ağzında diline de konuşmayı biliyorum. Hani...

0: beni oraya çekme rica ediyorum. Konuyu oradan toplayayım, Galatasaray'a getireyim yani. Şimdi Galatasaray'ın hazırlık maçları üzerinden istersen biraz oradan başlayalım. Çünkü son 4 senenin şampiyonu, 4 sezondur aynı teknik direktörle tekrar yapıyor. Aslında 4. senenin sonunda evet transferler çok önemlidir tabii ki, oyuncu kalitesi belirleyici oluyor ama bundan ziyade bu kadar fazla tekrar yapılan oyuncularla en azından çok net bir şekilde bir oyun modeli üzerinden bir şey anlatman lazım. Bak, altyapıdaki oyuncular dahi o organizasyonda olsa, iki maçı da izledim hazırlık maçlarını, tanınmaz halde bir Galatasaray vardı. Yani şöyle düşün, yani altyapıdan oyuncuları, hiçbir araya gelmeyen oyuncularla bile bir araya getirsen o karşılaşmada, yani bir saat önce statta bile buluşsalar, ya kenarda bir teknik direktör var, hiç olmazsa maçtan 15 dakika önce sistem anlamında bir şeyler anlatsa daha kötüsü ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Yani tanınmaz halde bir Galatasaray var. Bu transfer dedikoduları bir hayli sıkıntıya sokmuş Galatasaray'ı. Bence teknik direktör burada çok etkilenmiş. Çünkü oyuncu o işte çok fazla ilgilenmez Cihan. O çıkar işini yapar ama Okan Hoca'yı bu durum bir hayli strese sokmuş diye düşünüyorum. Kabul ediyorum, evet eksikleri var Galatasaray'ın ama bu kadroyla da Galatasaray 4. senenin sonunda bu sezon başı kampında oynanan oyunların çok daha iyisini oynaması lazım. Hep aklıma şey geliyor, geçtiğimiz sezon Galatasaray sezon başı kampını izlediğimde hazırlık maçlarında, hatta çok iyi Galatasaraylı bir arkadaşım var, ya onu arayıp şey demiştim, yani inanılmaz bir takım izledim, yani bayıldım Galatasaray'a demiştim hazırlık kampında. Ya önde basan, rakibe alan, zaman vermeyen, takım savunmasında işte oyunu önde oynamaya çalışan, ya bir sürü olumlu hadiseleri içinde barındıran bir Galatasaray vardı ama bu son iki hazırlık maçı yani gerçekten Galatasaray adına bir hayli problemli. Okan Hoca'yı yani o kampta bu süreçte bir hayli stresli dönem geçirdiğini tahmin ediyorum. Yani kolay değil çünkü bu sezon, bu oyuncular, bahsettikleri oyuncular da gelse bu kadar kısa sürede Galatasaray'dan hemen geri bildirim vermesi bir hayli zor. Yapılan transfer üzerinden bir yorum yapayım. Leste burada en merak ettiğim oyuncuydu. Ya iki maçın sonunda korkunç büyük hayal kırıklığına uğradım. Yani Cihan,
1: ben şöyle bir şey söyledim. Tabii senin lafını keseceğim. Hani. Ben tabii burada bir işi biraz dolandırmaya çalıştım. Galatasaray işte sezonu Venezia'dan bir hafta önce açmıştı. 8 gün önce açmıştı. Venezia'da o gün açmıştı sezonu. Ben de dedim ki ilk bir hafta Galatasaraylı oyunculara çok yükleme yapıldığı için bu bacaklar, kaslar doluyor. Galatasaray sahada hantal gözükebilir dedim. Ya belki biraz böyle işin birazcık daha nasıl diyeyim, kıvırma boyutunu anlattım. Ama doğru olan bu. Aslında doluyor bacaklar.
0: Söylediğin %100 yani.
1: Ama Venezia'da yeni açmış ya sezonu. Ama onunki daha kötü sonuçta.
0: Yani Galatasaray burada o işin zaten büyük bir çoğunluğunu hallediyor. İstanbul'daki kamp halletmiş olması lazım ya da daha doğrusu. Yani ilk etapta başlanıyor ya yavaş yavaş yükleme çalışmaları. Yani hazırlık maçı seviyesine geldiğinde şu oluyor. Mesela Galatasaray burada Ümraniye ile oynadı. Niye Ümraniye'yi tercih etti Galatasaray? Ağır bir kamp döneminde oyuncuların senin söylediğin yükleme ile alakalı yaşayacakları sıkıntıları daha zayıf takımla oynayarak ortadan kaldırması. Ama buraya gittiğinde artık bu lige yaklaşan en önemli maçlar değil mi? Lige yaklaşan süreçteki artık burada biraz daha seviye anlamında, yani İtalya Serie A takımı ile oynuyorsun değil mi? Şimdi artık orada seviye daha arttığı için antrenman şiddeti buradakinden biraz daha düşüyor. Çünkü şöyle olmuyor Cihan, bir antrenman planlaması yapılırken bir haftalık, 10 günlük, bir aylık yapılmıyor. Onlar sezona yayıyorlar antrenman programını. Yani teknik direktörlere sezon takvimi verildiğinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, neyse lig, Türkiye Kupası, hepsi verildiğinde 3 aşağı 5 yukarı planlama sezon üzerinden yapılıyor. Yani insanlar orayı karıştırmasınlar. Yani sezon başı kampı yapılıyor ve ondan sonra sezon başı kampı bittikten sonra hadi bir 15 günlük daha bir planlama değil. Sezonun planlaması yapılıyor. Yani Galatasaray bugün yükleme çalışmalarını yaparken devre arasına kadarki süreci de hazırlıyor. Şimdi planlama öyle yapıldığı için, yani o bahsettiğin hadise konusunda evet %100 haklısın. Oyuncularda orada bir ağırlık oluyor ama sezon yaklaştıkça artık o ortadan kalkmak zorunda. Planlama ona göre yapılmak zorunda. Bu takvime göre Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum Ümraniye maçından çok daha iyi durumda olması lazım fiziksel anlamda. O da bize neyi anlatıyor? Sanki Galatasaray burada İstanbul'da pek istediği gibi çalışmamış. O yüklemeler burada sanki iyi yapılmamış. Hatta ben duydum, şimdi Galatasaray muhabir abilerimizden duyduğum, Daha problemli ki eğer bu gerçekten doğruysa Galatasaray gelecek adına ciddi sıkıntı bekliyor. İstanbul'daki o ara ağır antrenman dönemlerinde bazı oyuncular, ismi büyük oyuncular bazı antrenmanlara katılmamış. Şimdi bu Galatasaray'ın
1: Avusturya'ya gelmeden önce.
0: Evet, İstanbul'daki mesela burada çünkü bir planlama yapılıyor Cihan. Burada yüklemeler yapılıyor, oraya hazırlanıyor. Orada da ekstra bir yüklemeler yapılıyor. Bu hani ligin boyuyla alakalı, ligin yaklaşan zamanıyla alakalı antrenman planlamasından bahsediyorum. Bu antrenmanlar çok kıymetli. Burada var ya hani insanlara basit gelebilir. Yükleme döneminde kaçırılan iki antrenmandan ne olur da diyebilirler. O kadar önemli ki o iki antrenman. Kaçırdığın an o planlamanın dışında kalıyorsun. Geriden geliyorsun, yetişmek zorundasın. Şimdi biz hep şey duyuyoruz ya, Okan Hoca ile ilgili hemen hemen her oyuncu özellikle yabancılar ne diyor? Bizi idare ediyor. Şimdi Okan Hoca'nın teknik anlamda ya da taktik anlamında teknik direktörlüğünden çok idare konusunda, önemli oyuncuları idare etme konusunda hep konuşuyoruz değil mi? Önemli, bu da önemlidir. Hani değersizleştirmeyeyim, o kadar önemli oyuncuyu idare etmek de kolay değildir yani. Hem onları oynatacaksın, hem dinlendireceksin, hem performans vereceksin. Birine özgürlük verirken diğerini sınırlamak zorundasın falan. Bunlar kolay değil. Bunu bu süreçte Okan Buruk iyi yapıyor. Ama bugüne kadar en iyi yaptığı o oyunculara özgürlük verme hadisesi, eğer bu olay doğruysa, İstanbul'da yapılan bazı çalışmalara katılma hadisesi gelecek adına Galatasaray'ı ciddi sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. Gelelim Leslie'ye. Leslie'nin ağırlığı da muhtemelen senin söylediğinden yorumlanıyor olabilir. Çok ağır antrenmanlardan dolayı, çünkü bana göre anormal ağır. Yani çok şaşırdım yani, hani çok ağır Cihan. Ve işin diğer tarafı ne biliyor musun? Galatasaray hiç böyle bir oyuncuyla oynamadı. Hiç uzun, ağır, statik bir oyuncuyla Galatasaray oynamadı bugüne kadar Okan Buruk'la. Bak hep orta saha rotasyonuna bak. Torreira, Lemina, Sara. Değil mi? Hiç böyle uzun, ağır, statik bir oyuncuyla oynamadı. Hatta Galatasaray ilk hazırlık maçında yediği ikinci golü hatırlayalım. Kazımcan'ın arkasına atılan pasta merkeze orta yaptığı bir oyuncu ve oradan atak sonlandı. Orada Nelson aslında doğru yerindeydi. Yani pozisyonu izleyenler hafızalarında bir canlandırdığında Nelson doğru yerdeydi. Kazımcan doğru yerindeydi. Ama Leslie o stoperlerin arasına girdi. Arasına girince adam alan konusunda bir anda o paylaşım sorunu yaşadılar. Kazımcan'la Nelson'un arası açıldı. Nelson öne gitti ve oraya pası attılar. Galatasaray golü orada yedi.
1: Penaltı olan pozisyon. Bacak arası falan attılar.
0: Yok, Kazım'ın arkasına tamam. Atılan gol olan pozisyon. Direkt gol olan pozisyon. İlk maçtan bahsediyorum. Şimdi o net bir şekilde hiç alışık olmadığı bir oyunun problemini yaşadı Galatasaray. Girdi stoperlerin arasına uzun bir oyuncu. Çünkü Galatasaray'da hiç ne Serar, ne Lemina, ne Torreira hiç girmiyordu stoperlerin arasına o kadar. Şimdi bu girdi. Şimdi Galatasaray bir de onu deneyimliyor. Yani o gelecek adına mesela izlediğim iki maçta Galatasaray için biraz problemli bir hadise diye düşünüyorum. Yani Leslie'nin bugüne kadar iki maçtaki performansına bakınca, çünkü genelde ne oluyor mesela Galatasaray'da hep böyle bu tarz beklentisi yüksek oyuncular geldiklerinde çok ses getiriyorlar değil mi performanslarıyla. Yani mesela Torreira geldi, yani taraflı tarafsız herkes evet, ya da Sara evet, yani Lemina evet. Değil mi? Hiç buralarda mesela, ama Leslie çok ciddi bilinmezliği bence içinde barındırıyor Galatasaray oyunlarında. Ve çok ağır buldum. Evet, sezon başı kamplarında katıyorum o işin içine. Çok taksızlık yapmayayım. Ama gelecek adına Leslie'li Galatasaray oyunlarını çok merak ediyorum. Ama bugünkü düşüncem bir hayli problemli.
1: Yani tabii böyle karma karışık 11'le son 30 dakikada bunun da analizini çok yapabilir miyiz? Ama en azından bir öngörümüz olabilir değil mi? Yani?
0: Oyuncu performansından olabilir, davranışından olabilir şimdi. Yani tabii ki ben orada yeni oyuncular, sürekli oyuncu değişiyor, gençler. Tabii ki onların eksiklerini biliyorum ama dışarıdan baktığında şunu görebilirsin Cihan. Ya evet, burada oyunun temelinde bir sorun yok. Oyun anlayışında bir sorun yok. Bir teknik direktör dokunuşu var ama ya işte o Luş kardeşlerden biri oyuna girdi. O biraz oyunu geriye itti. İşte Ada önde biraz top tutamadı oldu. O ayrı bir şey. Ama bütününde çok kopuk bir Galatasaray var. Takım savunmasında var, ön tarafta var, orta sahada var. Yani bu gelecek adına bir hayli problemli bir durum. Şimdi insanlar neye sığınıyor Galatasaray'da? Transferler gelir, problemi çözer. Değil mi? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'da en yüksek performansı veren oyunculara bak. Icardi o şampiyonluk sürecinin en önemli oyuncusuydu değil mi? Ne zaman geldi? 9. hafta falan da herhalde. İlk resmi maçını oynayan. Ligin ilk başlarında yoktu diyelim yani. Kaleci Uğurcan, değil mi? Yani
1: sezon açılmadan geldi de.
0: Hayır, yani o ana kadar hiç yoktu Uğurcan planlamada.
1: Son gün geldi.
0: Son

0: gün işte ondan bahsediyorum. Çünkü hala Galatasaraylılar neye güveniyor? Son gün transferleri bizi ayağa kaldırır diyor. Osimhen için de benzer ifadeyi kullanırım değil mi? O da yoktu başladığında ya da son gün neyse. Şimdi bu kadar fazla geçmişte problemi bu şekilde halletmiş bir kulüpten ister istemez taraftarlar evet endişe duyuyor ve diğer sığındıkları limanda şu. Yine gelir iki tane transferle biz oyunu başka bir seviyeye çıkartabiliriz. Ama sanki bu sene adına biraz o işler problemli. Çünkü Cihan geçtiğimiz sezon bir oyun vardı hazırlık maçlarında. Yani gelen oyuna bir şey katabiliyordu.
1: Bir de yanlış bir algı var, özür diliyorum sözünü kesim. Ya işte Galatasaray hazırlık maçlarında hep böyle deniliyor. Geçen sezon müthiş kamp geçirdi.
0: Geçen seneyi de
1: Lazio falan evet yani muazzamdı.
0: Müthişti. Yani çok beğenmiştim Galatasaray'ı geçen sene. Hatta olumsuz düşüncelerim de vardı gelecek adına.
1: Osimhen de yoktu o maçta.
0: Evet işte ondan bahsediyorum zaten mesela. Osimhen'in olmadığı bir oyunu oynadın o zaman sen hatırla. Osimhen geldi senin oyununu başka bir seviyeye götürüyor. Ama bir şey vardı dışarıda, bir şey görebiliyordun. Şimdi burada mesela Galatasaraylılar ne konuşuyor? 10 numara değil mi? 10 numara yedek forvet 10 numara. Şimdi ne diyorsun mesela oyun? Abi Galatasaray'ın ciddi stopere de ihtiyacı varmış yani. Stoper çok aksıyor. Sonra dönüyorsun ya Jakobs yoksa Galatasaray'ın Eren'in olduğu yere de oyuncuya ihtiyacı varmış. Bak sayı artmaya başladı hazırlık maçlarından sonra. Şimdi muhtemelen Okan Hoca da bunları değerlendiriyor. Şimdi bir anda Galatasaray'da şöyle bir hadise de olabilir. Yani sezona başlarken ya 2-3 oyuncuyla biz bu işi halledebiliriz düşüncesinden çıkıp bir anda 7-8 oyuncuyu Galatasaray kadrosunda da görebilir yani. Aman olmuyor oyuncular gelsin bu problemi çözsün düşüncesine de gidebilir Galatasaray.
1: Yok başkanın hani transfer yapacağız doğru zamanı bekliyoruz dediğini biliyorum ve ben demiş sosyal medya baskısından etkilenmem.
0: Yani başkana hak veriyorum.
1: Bana onlarla gelmeyin diyor.
0: Başkana nerede hak veriyorum biliyor musun? Aslında planlama bak onu. Planlama tamamen yanlış. Hiç yani zamanlama diye bir şey yok. Sen zaten lig biterken senin bir kere Icardi ile o zamanı kaybetmemen gerekiyordu. Bu bir biz yani alternatif bir santrafor konusunda bugün o işi halletmen lazım. Orta sahada hücum organizasyonlarında ön plana çıkacak orta saha oyuncusu 10 numara diye adlandırdığımız bir oyuncunun bugüne kadar Galatasaray'da 50 bin defa gelmesi gerekiyordu. Çünkü o dünün problemi şey bugünün problemi değil ki Galatasaray lig devam ederken de yani Mertens geçtiğimiz sezon gitmedi ki. Bir önceki sene gitti Mertens değil mi? Sen bir de geçtiğimiz sezonu 5 beraberlik 5 mağlubiyetle bitirdin. Yani Fenerbahçe ya da Trabzonspor bu işi sağlıklı götürse zaten sen geçen sene şampiyon olamıyordun. Onlar o kadar fazla hata yaptı ki ve sen de aslında bunu dile de getirdin teknik direktör olarak. Ders çıkardık dedin değil mi? Çünkü sen de teknik direktör olarak çok birçok eksiği içinde barındırdığını gördün. Ama çok geç kaldın. Ha başkan burada neye? Başkana hak verdiğim konu ne? O niye sığınıyor? Diyor ki arkadaş biz bugüne kadar hiç planla yapmadık ki. O Icardi'yi planla getirmedik. O Osimhen'i planla getirmedik. Uğurcan Çakır'ı planla getirmedik. Yine planla bir oyuncu getirmeyiz. Bir anda çıkar bizim problemimizi çözer diyor. Geçtiğimiz 4 sezon böyle çözdük diyor. Doğru mu? Değil tabii ki yani. Ama geçmişte bunu bu şekilde yapıp olumlu bir geri bildirim alması belki de o düşünceye itiyor başkanı.
1: Evet tabii bugün Fenerbahçe'nin maçı da var ama Galatasaray'la girdiğin için devam edeyim biraz daha. İşte bu az önce bahsettin Galatasaray'ın 10 numaradan ziyade stoper eksikliği de var dedin ve Davinson'un gitme olasılığı konuşuluyor. Yani Davinson giderse o bölgeye işte Lukumi konuşuluyor. Kendi takım arkadaşı Kolombiya milli takımdan ama Beşiktaş da ilgileniyor bu stoperle. Yani bu stoper bölgesine oyuncu genelde adapte etmek zor oluyor. Çok zor. Dün bir dinleyenimiz mesela Vida'dan örnek verdi Beşiktaş için. Çok haklı. Maaşı yüksek diye yolladılar ve o bölgeye yapılan
0: bir
1: transferler.
0: Bir türlü birini koyamadılar.
1: Belki 3 katını para harcadılar. Yani sence Sanchez'i yollamalı mı Galatasaray?
0: Yani İşte senin söylediğin çok değerli. Merkezdeki uyum çok belirleyici oluyor. Hele hele o merkezde uyum yakaladığın diğer oyuncu çok fazla aksadığı bir hadisede. Yani birini aldığında Abdülkerim'le oynatman lazım. Abdülkerim'in performansına baktığında yavaş yavaş aşağı giden Abdülkerim. Yine Sanchez'le beraber o uyumla idare eden ama onun olmadığı bir organizasyonda yanındakini de bozabilir yani. Getirdiğin oyuncuyu da bozabilir. Yani birinci zaten Galatasaray'ın bence planlaması kesin Sanchez'le devam etmek olmalı. Yani onu göndereyim para kazanayım yok. Hoş bu zaten aslında şöyle yapılması lazım. Yine planlama konusunda eksiklik. Hazırlığın olması lazım Cihan. Zaten Galatasaray'ın bugüne kadarki en büyük problemi idari anlamda. Galatasaray hiçbir şeye hazırlanmamış ki. Hiçbir şeye hazırlanmamış Galatasaray. Bu kadar taraftarı endişelendiren hadise de zaten bir hazırlık görmemeleri. Göremiyor Galatasaray taraftarı bir hazırlık. Yani mesela 4 senenin sonunda sence Türkiye'de, Avrupa'da, Afrika'da ne neresiyse ya Galatasaray birilerini bulamaz mıydı bu süreçte ya? Ya biz yarışırken ya Cihan'ı da bulduk. Cihan 16-17 yaşında ya acayip bir potansiyel.

0: de var. Biz bunun geleceğine dokunacağız. Ya da X bir yerde. Diyebilirdi yani.
1: Evet, bir de bu sen denk geldi mi bilmiyorum. Galatasaray'da yıllardır süre gelen bu saç kesme olayı var biliyorsun hani.
0: Zamanımızda da
1: var. Var mıydı? Mesela o şimdi şey gibi de olabilir. Hani bizden biri gibi olduğun jesti gibi de duruyor ama diğer taraftan bakınca da abi, hani böyle biraz tatlı sert bir zorbalık yok mu orada? Hani artık bilemiyorum yani.
0: Şöyle söyleyeyim, o zaman orada o zamanı geçirmiş, başına da böyle bir şey
1: çünkü
0: gelmiş.
1: Çünkü bazı çocuklar çok mutsuz gözüküyordu abi, fotoğraflarda.
0: Başına da böyle bir şey gelmiş biri olarak söyleyeyim mesela.
1: Ama
0: ben
1: sen
0: de çok...
1: altyapıda değildin ki ya.
0: Yok, Adana Spor'a transfer oldum. 18 yaşındaydım. Hmm. Tuttular, kestiler saçımızı. Bir de saçımı da o zaman daha da seviyorum yani. Hani abi niye kesiyorsun sen benim saçımı benim isteğim olmadan, sırf büyüksün diye böyle bir şeyde bir de gelenek adı altında söylüyorsun.
1: Evet, o yüzden ya tatlı sert zorbalık mı dedim.
0: Varsa oyuncunun rızası kes, ama kesme, niye kesiyorsun ya insanların saçını, psikolojisini niye bozuyorsun çocukların yani.
1: Belki de o saçına çok iyi baktı.
0: Ya ondan bahsediyorum, iyi hissediyor kendisini ya, aynaya baktığında saçı hoşuna gidiyor, mutlu oluyor. Niye kesiyorsun sen, hepsinin kız arkadaşı var, ailesi var yani. Ben o dönem kız arkadaşım vardı mesela, saçımı kestiğimde ayladım bir ara görüşmeyelim dedi.
1: Evet yani.
0: Uzun bir ara görüşmeyelim dedi beni mesela, öyle gördüm.
1: Yani sempatik yani gözüküyor ama hani artık biraz demode oldu.
0: Yok
1: sanki.
0: Yok ya
1: yani.
0: O artık öyle sempati olmaz, evet, ya. Onlar mesela de şöyle geleneği değiştiriyoruz. Biz abilerimizin saçını kesiyoruz yapsalar mesela hiçbir, bir dönemde. Kabul etsene bakayım sen de onu. Seni de kessin bakalım Abdülkerim saçını da. Bak ne oluyor ondan sonra yani elinizde şeylerle yani. Ya bazen işte bizde mesela böyle, şimdi Yunus'un başına gelmiş ya.
1: Hoşuna giderek yapıyor.
0: İşte benim geldi sende.
1: Askerdeki devrecilik
0: gibi. Aynen ya, onu diyecektim. Askerde devrecilik hadisesi. Ya olmaz ya, şimdi sana yapmışlar. Sen mutlu olmamışsın. Sen de yapma o çocuğa o zaman yani. O çocuğun günahı ne ya? Hani biz mesela, bizde hep şey vardı. İşte abi duşa girmeden girmezse. Böyle bir saçmalık var mı ya? Niye adam orada bekliyor, ben duşa gireceğim. Onu niye bekliyorum? Gir abi duşa yani. Mesela şey derlerdi, bizim zamanımız işte abiler bizi duştan çıkarıyordu, siz de çıkın. Ya seni çıkarmış, saçma sapan aptalca bir şey yapmış, sen niye aynısını o çocuğa yapıyorsun yani? Yani değil mi mesela, hani güzel bir şey varsa gelenek anlamında sürdür tabii ki onu. Hani genç oyuncuları al, kaldır, havaya at, sev, okşa, tamam eyvallah da saçını niye kesiyorsun çocuğun ya? Rızası. Rızası olanlardan varsa, gelenekse sor, rızan var mı, var. Topla beşini, kes saçını da. Yani bana da aynı şey geliyor. Çok mantıklı bir durum,
1: evet,
0: değil yani.
1: Yani devrecilik olayı benim de hiçbir zaman hoşuma gitmeyen bir olay olmuştur. Abi Fenerbahçe'ye geçelim. Bugün Gornik Zarbze ile maçı var Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Semedo ve İsmail Kartal katılmıştı. Semedo da konuşmasının ardından böyle bir ayağa kalktı. İsmail Hoca da herhalde ona da selam vereceğini düşündü. Elini kaldırdı. Semedo bir şey yapmayınca o da böyle kaşı...
0: Omzuna vuracaktı.
1: Omzuna
0: öyle
1: vuracaktı
0: yani.
1: Yüksekte. O da sonra böyle işte kaşını falan sildi. Elini alnına falan götürdü. Yani bunu şöyle yorumlayanlar da var. İşte Semedo ve oyuncuların İsmail Kartal üzerinde ağırlığı yok diyenler de var. Kimisi de ya kardeşim o adam idmana yetişecek. O ara heyecanlıydı. Yapmamış olabilir diyen de var.
0: Ya şöyle yani, şimdi tabii ya ben artık İsmail Kartal üzerine çok bir şey konuşmak istemiyorum. Şöyle biraz artık şeye dönüyor. Hani İsmail Kartal yorumcu için ciddi anlamda malzemedir. Bak bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Her yorumcu için ciddi mi? Çünkü İsmail Hoca yani söze başlarken bitişte birçok kez kendiyle çeliştiği, yani yorumculara bu anlamda malzeme vereceği maalesef çok şey var. Ben hatta geçtiğimiz haftada benim önerim, ben idareci olsam orada net bir şekilde kaytı o anlamda temsilci seçerim. Yani bu hocanın bu işi bilmediği anlamına gelmez. Bazıları bildiği şeyi, değil mi, yani aktaramıyor, duygularını aktaramıyor. Bu onun bilgisiz olduğu anlamına. Ben mesela öyle insanların yazılarını okuyordum mesela, yazarın işte köşe yazısı. Acayip ya, mest oluyorum yazıdan.
1: Ama konuşamıyorum.
0: Sonra programda bir izliyorum aynı adamı. Nasıl olur diyorum ya. Ya bu yazıyı yazan adam ya bu ifade edemiyor yani. O yazdığı duyguyu şeye dökemiyor. Anlayabiliyorum onu yani. Şimdi İsmail Hoca için de öyle düşünüyorum. Ya içinde gerçekten teknik anlamda şahane donanım var. Ama onu ifade etme konusunda problem var. O zaman kayıta bunu teslim edersin. Hem uluslararası yani kaytın, değil mi, Avrupa'nın her yerinde de karşılığı olan biri. Kulübü de temsil ediyor ya, sonuçta bu da bir PR değil mi yani o takımların orada. Çıkar onu konuşturursun. Çünkü her, ben adım gibi eminim, her basın toplantısında hep böyle şey olur. Ya Önder Özen sataşacak ona, ya Semedo ile ilgili bir hadise olacak. Bak lig biraz daha kızışsın, daha bir sürü şey çıkacak.
1: Ama yani birilerinin ben İsmail Hoca'ya biraz egolu görün dediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Yani İsmail Hoca beyefendi bir kişiliği olan, sakin bir insandı. Şimdi sürekli sanki böyle biraz demişler ki ya kardeşim sen koskoca Fenerbahçe'nin hocasısın, birazcık egolu ol demişler gibi. Ya da hoca önceki 3 seneden amiyane tabirle ders alıp mı böyle davranıyor?
0: Ya bence konuşacak bir şeyi yok hocanın.
1: Yok, öfkeleniyor. İsmail Hoca genelde işte, bazen mütevazı yapar, bazen ben yapardı da hani işte genelde mütevazı.
0: Ya şöyle var. Konuşacak yeni bir şey olmadığı için, anlatacak yeni bir hadise olmadığı için o yüzden gidiyor mesela geçmişteki oyunculara sarılıyor. Çünkü Genduzzi'yi anlatacak yeni bir şey olması. Dinlemez Genduzzi senin 99 puanını. Anladın mı? Hakkın yendiğini, kurşun dinlemez Genduzzi ya da Semedo. O yüzden İrfan'a sarılıyorsun, Mert Hakan'a, Çağlar'a sarılıyorsun, işte Fred'e sarılıyorsun. Şimdi basın toplantılarında öfkelendiğin hadise ne? 99'un dışında anlatacak bir hikayen yok. Bu süreçte geliştirmemişsin o anlamda. Yani yeni sözler söyleme adına bir birikimin yok. Olmadığı için aynı şeyleri söylüyorsun. Ve senin anlattığın 99'un burada bir karşılığı olmadığını da görüyor insanlar. Ona sinirleniyorsun. Öfkelendiğin için de işte öyledir ya hani... Bilgi konusunda ne kadar eksiklik duyarsan ya o kadar dışarıya farklı gönderirsin. Hep bu şeyden anlatılır ya bir de. Mesela onu biz de çok yapardık yani. Kıyafet hani marka bizim futbolculuğumuzda özellikle mesela çok marka giyerdik değil mi? İşte hani dış görünüş öyledir yani içerisi ne kadar boşsa dışarıya o kadar süslü göster ki hani çünkü kıyafet şey öyledir ya böyle bir söz vardır ya hani insanlar işte kıyafetiyle karşılanır hani bilgi görgü eğitimle de uğurlanır yani. Yani tamam seni bir dış görünüşte vay ne şık adam derim ama giderken bu ne lan derim hani içerisi dışarı ne kadar değerliyse içeri o kadar boş o da öfkelendiriyor muhtemelen hocanın öyle bir sıkıntısı var diye düşünüyorum yani
1: şey bu Amorim gibi mesela Amorim'e sormuşlar işte Manchester'da hep eşofmanla geziyordun sen Milan'a geldin neden takım elbise giyiyorsun burası şey demiş modanın başkenti demiş yani.
0: Burada seni eşofmanla göndermezler şeye, uyarır ya, yani. Maldini uyarır seni yani
1: evet. Öyle mi oluyor yani?
0: Şevçenko'ya da öyle yapmışlar ya öyle bir söz vardı yani Şevçenko'yu almış Maldini İtalya'da bir yere göndermiş baba bunu güzel güzel giydirin böyle getirin burası şeydi Milan demiş. Milano'da hani buraya gidecek, burada giyinecek gibi yani.
1: Fatih Terim de imajı oradan kaptı herhalde. Gitti. Normalde.
0: Fatih Hoca mesela normalde çok şık giyiniyor yani. Ama tabii şimdi Fatih Hoca için o ifadeyi kullanmam.
1: Ya kızları
0: yani.
1: Da modacı ya belki
0: çok
1: onun da etkisi var.
0: Çok şık giyiniyor vardı. Ama altında dolduracağı bir sürü hadise var değil mi? Yani Fatih Hoca'nın da bir de yani bagajı bir hayli dolu yani hani bilgi birikim konusunda. Bu da önemlidir yani.
1: Evet dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Biraz onları eritelim olur. Abi istersen devam ederiz. Çünkü şimdi Galatasaray'ı bitirdik. Fenerbahçe'ye geçtik. Hani böyle tekrar geriye gitmiş gibi olmayalım. Ne demiş? Cem Dizdar güzel konuşuyor. Ben hep onu dinlerim. Çanakkale'den selamlar. Sizi de dinliyorum demiş. Saç mevzusu çok önemli değil. Takılmayın bu kadar diyor. Takılmadık zaten Ramazan'cığım. Konuştuk.
0: Takılmayın dediği kişi de benim. Başıma gelmiş canım yanmış diyorum ki takılma diyor yani.
1: Ya hiç konuşulmasını istemiyor.
0: Ya anlıyorum da bak genel olarak sorunumuz bu. Yani mesela başına gelmiş canı yanmış biri olarak söylüyorum. 18 yaşında saçı kesilmiş kız arkadaşı tarafından.
1: Terk edilme noktasına yani gelmiş.
0: Yani görüşmeyelim.
1: Ben de askerden gelince öyle olmuştum.
0: Tamam mesela. Şimdi yani niye bunu anlamak yerine bunu kulüpleşmiyoruz? Yani şimdi bunu muhtemelen oradan yorumluyor. Yani Galatasaray'da bunu böyle anlatırsan orada hani oyuncular arasında bir sorunu anlatıyormuş gibi değil ya bu konu Galatasaray Fener Beşiktaş değil. Kesmeyin rızası olmadan çocukların saçını ya yani. Rızası olmadan saçı kesilmiş mutsuz olmuş biri olarak söylüyorum yani niye bunu başına geldiyse eyvallah mesela o arkadaşımız da futbolcuysa futbolculuğunda da böyle bir şey yaşadıysa eyvallah derim ki o da farklı bir futbolcu bakış açısı derim onun canı yanmamış derim.
1: Kolay gelsin diyor futbolculuk döneminde İbrahim abi bütün yükleme antrenmanlarına katıldı mı diyor.
0: Ya ben çok fazla sakatlık yaşadım ama mesela ben Ankara Gücü'ne gidene kadar fiziksel anlamda hiç sakatlık yaşamadım. Sezon başı kamplarını en iyi geçiren oyunculardaydım. Ankara Gücü'nde yani Galatasaray'dan o Ankara Gücü'ne gittiğim dönemde Gençler Birliği maçında bir kas sakatlığı yaşadım. Hep söylerim zaten kas sakatlığı yaşanan oyuncular eğer o rehabilitasyonu sağlıklı yapmazsa kronikleşirse geçmiş olsun. Ve ben o dönemden sonra yani ne oluyor 23'te yaşamışım o sakatlığı 32'ye kadar o 9 yıl boyunca sürekli kas sakatlığı yaşadım ve sezon başı kampların neredeyse tamamını yakalayamadım yani hepsini kaçırdım ve onun da bedelini 32 yaşında futbolu bırakarak ödedim. Yani ben geçiremedim. O yüzden çok önemsiyorum sezon başı kamplarını. Çünkü yaşadım. Kampı iyi geçirdiğim dönemde sezon içerisinde çok rahat ediyordum. Bak şöyle düşünsünler. Futbolcu duygusuyla anlatayım. Fiziksel anlamda kötü olduğunda ne oluyor biliyor musun Cihan? Sağ büyüyor. Bak sağ büyüyor resmen. Nefes, ulan diyorsun.
1: Nefesim mi yetmiyor?
0: Bak diyorum ki mesela. Şimdi buradan vereceğim gideceğim geri dönemem diyorum. Fiziksel olarak iyi olduğumda da bildiğin o sağ küçülüyor. Her yere gidebileceğim.

0: inanıyorum yani. Şimdi buradan yorumlayabilirsiniz oyuncunun fiziksel olarak hazır olması ya da olmamasının ne kadar önemli olduğunu.
1: Evet, başta Nelson olmak üzere önümüzdeki sezon düşünmediği oyuncuları hazırlık maçında neden oynatıyorlar? Fenerbahçe de bunu yapıyor, anlamıyorum demiş. Ya vitrine çıkarıyordur, satmak istiyordur yani.
0: Yapamaz öyle bir şey zaten. Yani ha şeye katılırım. Hiç düşünmüyorsa aynı fikirdeyim. Götürme kampa, bozar antrenmanını ama hoca o ifadeyi kullanmıyor. Yani bir de şimdi bu kadar stoperle ilgili belirsizliğin olduğu bir yerde yarın Sanchez gitse oraya birini yerini koyma konusunda bu kadar problemin olduğu bir yerde kolay kolay da Nelson'dan vazgeçemezsin yani. Ama şeyi biliyoruz. Nelson'la Okan Hoca ile arasının çok iyi olmadığını değil mi? O grey mure bir şapka mapka bir şeyler vardı hatırlıyor musun?
1: Evet
0: o dönem?
1: Evet bir de zaten onu şu an biliyoruz problem yani. Çıkarıyor yani. 10 artı 2 kuralını bildiği
0: ben
1: için.
0: Ben mesela geçen gün hazırlık maçında hiç beğenmedim. Mesela Okan Hoca çok beğendi. İnanamadım yani Okan Hoca'nın. Belki Okan Hoca orada hani biraz oyuncuyu dili yumuşatıp oyuncuyu kazanma anlayabiliyorum ama çok kötüydü yani Nelson.
1: Bence gitsin diye yapıyor da olabilir. Demiş ki ben gitmiyorum. Hani burada oynayacağım. 10 artı 2 kuralı var. Galatasaray'da birilerini yollamak zorunda. Belki de onun o yüzden belki tatlı cici davranıyor olabilir Nelson.
0: Ama çok
1: açık
0: zor.
1: Açık söylüyormuş tabii, ya. Tabii. Ben gitmiyorum. Kural
0: tabii tabii. Yani Nelson onu o sözleşmeyi sonuna kadar kullanacak. Size zorluk çıkartacak. O net bir şekilde belli yani.
1: Arda Turan'ın iletişim dili sizce nasıl? Bence Türk hocalar için de en iyisi demiş Musa.
0: Ya Arda'nın çok büyük avantajı var. Yani mesela çok değerli bulduğum Arda Turan'daki en önemli hadise. Bak daha futbol oynarken antrenörlüğe kafa yormaya başlamış. Şimdi ne diyor anlatıda? Luis Enrique'nin diyor Barcelona'da çalışırken hücum organizasyonları diyor. Bak hücum organizasyonları ne demek? Antrenman planlaması ile ilgili bir sürü şeyi kafaya yazmış o zaman. Belki de not bile almıştır yani. Dönüyor Atletico Madrid'de Simone ile çalıştığı dönemlerle ilgili Simone'nin savunma organizasyonları. Yani aslında antrenmandan bahsediyor. Hücum organizasyonları, savunma organizasyonları. Tabii üzücü olan ne? Bir tane Türk hoca yok bunların içinde.
1: Fatih Terim var.
0: Ama nerede var?
1: Hırsıyla var.
0: Hırs. Yani iletişimden bahsediyor. Önemli mi? Önemli. Onu da değersizleştirmiyor ama bence şey daha önemli. Teknik örnek alma açısından savunma ve hücum prensibi daha önemli. Ama Fatih Hoca'nın da iletişiminden bahsediyor. Ya Arda Hoca ile ilgili sadece şöyle bir tavsiyem olabilir. Hani onunla Galatasaray'a geldiğim dönem altyapıdan çıkıyordu. Bayrampaşa, Gazi Osmanpaşa mesafesinde yakın olduğumuz için ben Arda'yı her sabah alıyordum evden. Antrenmana gidiyorduk. Tekrar bırakıyordum. Yani bir sezon boyunca bu samimiyetimiz var. 5 yaşta büyüğüm. Hani bayağı da bir sohbetimiz, hukukumuz
1: oldu. Kaç yaşında
0: oldu.
1: O ara? Ufak mı? 13-14 mi yaşında? Yoksa biraz
0: şöyle,
1: daha...
0: Şöyle yok. Ben Galatasaray'a geldiğimde 21-22 17 yaşında işte yani. Tabii 17 yaşında Arda.
1: Yetişkin yani.
0: Tabii yani. A takım seviyesinde. Ki o dönemde çok fazla haksızlığa uğramıştı mesela. Hacı tarafından çok fazla haksızlığa uğramıştı mesela. Çift kale yapıyorduk ya. Arda'yı dışarı gönderiyordu. O dönem Hacı'nın çünkü Cafercan'dı prensi. Oynattı da Cafercan'ı o dönem. İşte Mülayim Erdem vardı, Cafercan vardı. Uğur Uçar vardı işte o kadronun içinde. Onların içinde tutmadığı tek adam Arda Turan'dı. Mesela Amerika kampına gittiğimizde de öyleydi. Ama işte Erik Gerets, özellikle Ersun Yanal tabii. Arda Turan'ın Ersun Yanal dokunuşunu hiç unutmamak lazım. Teknik direktörlüğüne gelince de çok fazla bir şeyleri ifade etmeye çalışıyor. Yani çok fazla tevazu da sanki iyi bir hadise değil yani. Hani onu görüyorum Arda'da. Çok fazla tevazu. Yani bilmiyorum, bir şey demiyorum ama bugüne kadarki teknik direktör davranışları şahane.
1: Acaba bir yerde anlattı mı Hacı ile olan hikayesini? Herhalde anlatmamıştır. Ya, Hacı çünkü ilgili, çok üst düzey Galatasaraylılar çok seviyor ya.
0: Evet, Hacı ile ilgili Arda olumsuz bir şey söylemez. Tabii. Ben yaşadım, ben söylüyorum. Ama Arda söylemez.
1: Çünkü artık çünkü o bir Hacı, ikon gibi bir
0: evet,
1: şey oldu.
0: Hacı Galatasaray efsanesi. Arda da Galatasaray efsanesi. Şimdi bir efsanenin diğer efsane için olumsuz bir şey söylemesi insanlar. Hatta ben mesela ben Galatasaray'a Fatih Terim beni getirmişti Galatasaray'a. Fatih Hoca gidince Hacı teknik direktördü. Ben Hacı'nın Galatasaray'da teknik direktör olduğunu bilsem o dönem gitmeyebilirdim. Çünkü tanımıyorum Hacı'yı ama Fatih Hoca'nın gençlere verdiği değeri biliyorum. Mesela ben gittiğimde Hacı'yı gördüm, davranışını gördüm, idareciliğini gördüm. Neden teknik direktör olamadığını yaşadım orada, gördüm yani. Hacı orada bir teknik direktör değildi, idareci değildi. Bildiğin oyuncular yönetiyordu. O dönemin ismini veremediğimiz abi.
1: Takımı onlar kuruyordu yani.
0: Yani çok güçlülerdi. Yani çok gerçekten ben hani onu gözlerimle gördüm yani. Hani birini kadroya almadığında mesela o dönem Ümit Karan'a yapılan haksızlığı ben gördüm orada yani.
1: Ümit abi onu hep söyler ama.
0: Gördüm ben ama
1: kendi
0: şimdi
1: de
0: yani.
1: Söylüyor onu yayınlarda.
0: Ümit abinin dışında kimse onu söyleyemiyor ama değil mi mesela? Niye?

0: Çünkü efsane. Benim abim demişti bana hatta. Ya Hacı ile ilgili olumsuz bir şey söyleme. O Galatasaray efsanesi. Bak abim Galatasaraylı. Kabul etmiyor kimse. Ama ben bunu Hacı'ya bir düşmanlık olarak falan. Ben hani efsane isimlerin, futbolculuğu efsane olanların neden teknik direktörlükte bocaladıklarını anlatmak için oradan örnek verdim yani. Ama Arda ile ilgili yani bugüne kadarki süreci şahane gidiyor. Şeyin çok erken olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela milli takım Galatasaray bence erken. Yani Arda Turan'ın bir tane daha takımda bir tekrar yapması gerektiğini düşünüyorum. Buraya Galatasaray'a da milli takıma öyle bir planlamanın içerisinde gelirse darmadağın eder o kalabalık onu. Çünkü Arda biraz duygularıyla hareket eden bir insan.
1: Ya yani da yurt dışından devam mı etsin?
0: Bence devam etmesi gerekiyor. Çünkü öfkesini de sevincini de çok dışarı fazlasıyla vuran bir insan. Şimdi böyle durumda Galatasaray'da öfkeni kontrol edemezsen burada senin canını okuyan bir kalabalık var. Bak bugün sana saygı duyan, seni alkışlayan, ki unutma futbolculuğunda başına gelenleri. O statta bu kadar para kazandırdığın kalabalık yuvladı seni, değil mi? Fatih Hoca ile o hadiseden hatırlıyorsun değil mi? Yani geldiğinde Başakşehir'le.
1: Tabii sonra el öpme mevzusu falan.
0: Tamam ama o kalabalık sana onu yaptı. Yani bugün seni alkışlayan o kalabalık yarın milli takım başına geldiğinde işler biraz kötü gittiğinde aynı şeyi yapar. Ben olsam hiç devam oradan. Devam, tekrar devam. Tabi biraz şeyini, duygularını törpülemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada çünkü çok belirleyici. Yani duygularını yaşa. Simone de duygularını yaşıyor. Ama yani onu törpülemek zorundasın. Oyuna özgü hale getirmek zorundasın. Yani hayata özgü hale getirdiğinde o onun çok karşılığı olmuyor. Yani bir yere kadar o duygularını yaşamana müsaade ediyor.
1: Ben böyle şeyleri dinleyince hiç böyle ağzımı açmak istemiyorum. Hani eski anılar, olan futbolcularla olan anılarım falan benim çok acayip hoşuma gidiyor. Böyle zaman zaman çıkarsa çok sevinirim abi.
0: Eyvallah. Yani tabii ben şimdi aklıma geldikçe anlatıyorum.
1: Şimdi şöyle düşün. Yani ütopik oluyor, anladın mı? Diyorsun ki Hacı ile çalıştım. İşte Ronaldo ile birebir maç yaptım falan, anladın mı? Ya yani Arda ile konuştum falan. Şimdi şey geliyor yani. İnsan, ben bu hikayeleri çok seviyorum.
0: Ya benim bir tane Murat Temel diye bir abim var spor salonunda. Çok iyi Fenerbahçeli, tamam mı? Şimdi böyle sohbet ederken işte eskilerden anlatıyoruz falan. Şimdi adam dedi ki, şimdi ben İngiltere'de Ümit Bil takımında oynadığımızda maç sonu Joe Cole'le forma değiştirdik, tamam mı?
1: Duruyor mu forma?
0: İşte ya forma duruyor da annem makineye atmış onu. Joe Cole'ün birkaç harfi gitmiş ama tarih burada duruyor işte mil takım.
1: Kalitesizmiş forma.
0: Ya şöyle, ya atılır mı o makineye? Atılmaz. Annem nereden bilsin? Ben de o işe çok, şimdi öyle anlatınca şey dedi bana adam. Çok uzun zamandır da tanıdım. Ya İbrahim dedim, sen böyle anlatınca sana saygım artıyor.
1: Ya işte yok.
0: Seviyor insanlar o hikayeleri. Yani şimdi Michael Carrick, ben şimdi Michael Carrick, Ameobi, Wright Phillips, Joe Cole, şimdi bunlarla karşılıklı oynamışsınız. İşte o an bir anımı anlatıyorum. İşte Joe Cole'le maç bitmiş, karşılıklı oynamışız. 90 dakika formaları değiştirmişiz gibi. Ya benim için de iyi oluyor tabii ki. Yani o tarihe gidip o duyguları yaşamak da önemli. Her ne kadar bizim gazeteci, muhabir abilerimiz bizim adımız orada geçerse, onlar bizim adımızı geçirirse, bunun büyük PR olduğunu söylese de.
1: Evet ya, Joe Cole'u çok severdim. Yani. Coventry's diye transfer olduğunda çok üzülmüştüm. Yani ne işim var orada demiştim. Ama yaşı geçti tabii o zaman. 34-35 yaşlarındaydı. Programın tekrarını nasıl dinleyebilirim? Güzel soru Ali. Yani bir podcast şeyi yapacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlara söyleyelim, yayınlar orayı yüklesinler. Ya da YouTube'dan Radyo Gol'ü yani 24 saat boyunca geri sarabiliyorsun. Yani 24 saatten öteye saramıyorsun ama mesela gece oldu, akşam oldu, biraz geri sarıp buraya denk getirebilirsin. Şöyle devam edelim. İyi yayınlar. İbrahim Bey'in yorumlarını çokça dinliyorum. Genel olarak öyle yorumları var ki futbola dair ülkemizde yapılan hataların tamamına bir çözümü var demiş. İbrahim Bey herhangi bir kulübe danışman olsa da biraz böyle sorunlar eflese ediyor. Gebze'den Erdoğan Aydın selamını iletmiş bizlere. Adana Spor Taraftarlar Derneği İbrahim Yavuz abime selamlarımızı iletiyoruz demiş. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu Adana
0: ben
1: Spor?
0: Ben de orada geçirdiğim zamanı orada kurduğum insanlarla diyaloğu hiç unutamam. Benim hayatımın en güzel günleriydi Adana Spor'da geçirdiğim 3 yıl. Yani şampiyonluk yaşadık, küme düştük, Süper Lig'de iyi dönemde geçirdik ki Adana Spor her futbolcunun hayatına dokunmuştur. Hemen aklıma Necati Ateş geliyor o dönemden. beraber gelmiştik Galatasaray. Necati benden önce gelmişti devre arası. Ve bir araya geldiğimizde eski futbolcularla hep şey diyoruz. Yani herkesin hayatından bir Adana Spor geçmesi gerekiyor. Yani geriye dönüp baktığında ya futbolculuğumda Adana'da, Adana Spor'da oynadım. Adana Demirspor için de benzer ifadeyi kullandım. Yani o şehirde futbolcu olmak benim adıma şahane anılar bıraktı.
1: Evet, mesela geçenlerde o Paris'in meşhur nehirinde denize giriyorlardı. O havaların çok sıcak olduğu dönemde. Ya işte Adana'da olunca beğenmiyorsunuz, Paris'i hepiniz beğeniyorsunuz diye insanlar böyle tabii laf atıyordu. Yani Adana'dakiler de yani keyfi olarak girmiyor. Öyle bir kanalda, sıcak ki yani kanalda. Tabii,
0: kanalda sürekli orada biz, bir de bizim antrenmana otobüste gidiş yolumuzdu yani. Ben tabii şimdi İstanbul'dan 18 yaşında Adana'ya geldim. Benim için de enteresan, hiç görmediğim şeylerdi yani. Ben İstanbul'da da birilerinin Gazi Osman Paşa'da, hoş öyle bir alan da yok da, hani görmediğim için orada çok enteresan geliyordu küçücük çocukların. Ama mesela oradan çok iyi yüzücülerin çıkması lazım. Acayip acayip atlıyorlar ve o kanalda yani ciddi şiddetli akıntıya karşı yüzüyorsun yani. Hani hala mesela bizim yüzmede ya dünyada çok söz sahibi bir ülke olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Boğaz'da da sen daha iyi bilirsin tabii, şimdi Sarıyer'de orada da antrenörlük yaptığımda da çok görüyordum. Ya acayip yüzüyorlar akıntıya karşı falan. Yani o da önemli diye düşünüyorum. Hani oralardan nasıl biz çok üst düzey sporcu çıkartamıyoruz, çok enteresan yani.
1: Kadınlarda fena değiliz de erkeklerde çıkmıyor gibi.
0: Derya Büyükuncu var değil mi? Yani evet. Hafızamda bir o var.
2: Survivor'dan.
1: Evet.
0: En son oradaydı.
1: Evet. Kolay gelsin diyor. Sabahtan beri Galatasaray'ın transfer yapmamasından bahsediliyor. Benim de şöyle bir şey aklıma geldi demiş. Erden Timur içeri girip çıktıktan sonra bu transferi yapmıyorlar artık gibi bir şey söylemiş Çağatay Gözbüyük. İbrahim Yavuz'u televizyonda izledim. Moderatör Kerem ve Nevzat abi alınmasın ama aralarında en yakışıklı olan İbrahim Hoca'ydı. Aykut yazmış. Kim kızdırdı İbo abi seni diyor. Böyle bir mesaj var. Hemen şöyle devam edelim.
0: Ya ben... kızma da değil de ya, insan üzülüyor ya. Yani vallahi üzülüyor ya. Ya ne gerek var abi insanlar ya? Niye böyle davranıyorsunuz? Bir de yaşını almış. Hani bizde öyle değil mi? Yani yaşı ilerlemiş insanlar o anlamda hani seni daha çok sağduyuya çeker, anlatır, eğitir, öğretir. Bir sürü şey de öğrenirsin. Ben bu yorumculukta ne gördüm biliyor musun? Hayranlıkla izlediğim, tanıdığım, yani uzaktan tanıdığım, sonra yakınlaştıkça büyük hayal kırıklığı yaşadım. Çok insanı gördüm ben yani gazeteci anlamında böyle yani var ne özel insanlar falan. Sonra onlarla iletişime geçtikten sonra ya inanamadım yani. Hani senin bir yere gelmenden korkunç rahatsız olan insanlar var. Yani sana bir yerden bir iş gelmesi acayip o. Hani bizde çünkü şöyleydi ya, futbolculuğumuzda da öyle olduğu için o paylaşım hadisesi var ya. Hani hep diyoruz ya Cihan hani çocuklarınızı futbola gönderin. Futbolcu olmasalar bile futbol onlara çok şey öğretir. İşte paylaşımdan bahsettik değil mi? Mesela tabii. Nedir? İşte hatta Galatasaraylı çocukların, o minik çocukların bir araya gelip o videoyu izledin mi? İşte bir tane sözcü diyor ki işte pas yapacağız diyor. Sen şunu yapacaksın diyor. Bak ufacık çocuklar ya, acayip hoşuma gitti o video. Yani beraber hareket etmeyi öğrenir, disiplini öğrenir. Mesela arkadaşı gol atıyor ya. Düşünsene mesela golü sen atıyorsun. Ama ben senin attığın gole seviniyorum. Ya arkadaşımın aslında ön plana çıktı, onun başarısını seviniyorum. Mesela paslaşıyorsun değil mi? Yani pas veriyorsun. Ya paylaşmayı aslında öğreniyorsun. Yani orada bize birçok şeyi öğretiyor hayat. Yani hiç bir şey olmasa, futbolcu olmasa da topluma sağlıklı birey yetiştiriyorsun yani. Ki üst düzey CEO, yönetici olan insanların aslında geçmişine baktığında hep bir sporculuk altyapısı oluyor. Ama basketbol, ama voleybol, neyse. Çünkü orada en azından beraber hareket etme, problem çözme adına bir sürü şey öğreniyor. Şimdi öyle olduğu için biz mesela futbolcumuza bir yere gittiğimizde orada bir eksiklik varsa hemen Cihan'ı arıyoruz. Ya da tanıdığımız insanların hani boştaysa iş bulmasını sağlıyoruz, yardımcı olmamız. Ama burada şeyde gördüğüm en büyük problemlerden biri, yorumculuk tarafında gördüğümü, burada tam tersi. Yani seni oraya götürmemek için böyle ciddi bir şey var yani. Hani ya adam iyi yerde diyor ki mesela ben olayım sadece diyor. Şimdi isim de vermek istemiyorum. Çok ağır şeyler söyleyeceğim insanlar da var burada tanıdığım. Hani siz, bizim de televizyonlarda gördüğümüz, ama içine girdiğinde böyle büyük hayal kırıklığı yaşadığında örneklerle de verebilirim de. Neyse yani o yüzden işin bu yorumculuk tarafı, hani her tarafı zor, neresi kolay diyecek şimdi mesela, hayatın her alanı zor. Sabah kalkıp işe giden adam için de o işe gitme süreci değil mi? Metroya biniyor, otobüse biniyor, orası zor. Futbolcu diyorsun, futbolcunun o baskı, antrenör, her taraf zor. Hoş bir şey diyemiyorum yani. Şimdi bunu yapmasan ne yapacaksın? Çok daha güzel bir...

0: işin zorlukları var. İşte bunlara da direnç göstermeye çalışıyoruz ama üzüldüğümüz konular. Yani seni geçmişte arayıp tanıyan biri, senden yaşça büyük biri bugün bu kim ya, bir de böyle ukala şey söylediğinde insanın siniri bozuluyor yani.
1: Abiler isyanım var demiş. Şu maçı bile şifresiz kanalda izleyemiyoruz. Bize hak mı bu diyor. Önleme maçları var.
0: Bence de ya.
1: Evet.
0: Ya hazırlık maçını bile izleyemiyoruz ya. Galatasaray'ın hazırlık maçı bile şeydeydi yani. Ben normal şeyi öğrendim yani. Söylemeyeyim mi?
1: Söyle yani. Bir problem yok.
0: Ya ekrana yansıtma şeyi varmış. Ben mesela biraz bir teknoloji konusunda telefondan ekrana yansıtma hadisesi varmış.
1: Var. Onun üyeliğini alırsam var.
0: Ben bilmiyordum onu ya. Onu bir arkadaşım öğretti bana sağ olsun. Dedi sen ne uğraşıyorsun ya küçücük ekranda dedi. Yansıtsana televizyon. Nasıl dedim.
1: Televizyon Apple'sa seninki. Apple yansıtabiliyorsun. Android'de her yere
0: yansıtıyorsun. Arkadaşım benim öyle bir televizyon yok. Arkadaşım televizyon.
1: Anladın. Android
0: zengin yansıdı. Bir arkadaşım vardı diyeyim o zaman. O ekrana yansıyor. Gayet güzel ekranda böyle şey. Evet. Öyle izledim maçı ama şey yani aynı fikirdeyim. Ya bırakın da insanlar tamam anlıyorum artık futbol bizim o çocukluğumuzda değil artık endüstri çok büyük reklam para gelir onu da kulüpler düşünmek zorunda ama zaten hani çok önemli karşılaşmaları öyle izliyoruz. Biraz da bunları da en azından takımları da bir görsünler tanısın. Hoş eskiden şey çok güzeldi ya Cihan bak şimdi aklıma geldi ya. Açılış vardı sezon başı hatırlar mısın?
1: Açılış maçları.
0: Ama açılış var futbolcu tanıtılıyordu. Hatırlıyor musun onu mesela? Sen de küçüksün.
1: Yok,
0: sana da
1: o
0: şimdi öyle
1: yok.
0: Bir şey söyledim ki abi sen de. Eskiden nasıldı biliyor musun? Mesela sezon başı şeyden örnek vereyim. Adana Spor'a ben transfer olduğumda mesela işte bir hazırlık maçı ayarlanır ama işte Süper Lig takımıyla bir hazırlık maçı ayarlanır. Maçtan önce sanatçı gelir işte neyse. Oyuncular yeni transferler tek tek tanıtılır şeye tribünlere. Aslında bir hazırlık maçı yapılır. Hem yeni transferleri orada ilk defa görürler. Hem bir tanıtım olur.
1: Panayır alanı gibi.
0: Hani mesela geleneksel işte saç muhabbeti var ya kesme saçı mesela gelenekle alakalı sürdür geleneğini. Mesela bu geleneği keşke sürdürmüş olsaydı takımlarımız. Bilmiyorum Avrupa'da böyle şeyler geçmişte var mıydı ama bizde mesela keşke devam etseydi. Galatasaray sezonun ilk maçında bir hazırlık maçı öncesi yeni transferler. Şimdi tabii şeye döndü. Tribüne çağırıyorlar imza töreni falan hazırlanıyor. Biraz tabii belki de bu endüstriyi biraz onu da yok etmiş
1: gelen,
0: olabilir ama.
1: Gelen sanatçı şey mi? Oranın sanatçısı mı oluyordu yoksa üst?
0: Paran varsa üst, paran yoksa. Parana göre yani. Şimdi.
1: Ya da gelen futbolcuya göre.
0: Yani şimdi mesela Adana Spor'da var para ünlü birini
1: mesela
0: getiriyor.
1: Trossard'a kim gelecekti mesela? Trossard'ı yaptılar mesela. Kim olabilir?
0: Trossard işte Murat Boz Beşiktaşlı diye biliyorum. Getir Murat Boz'u yani değil mi mesela? Yani Beşiktaşlı o şey. Öteki Icardi'nin şarkısını söyleyen hanımefendinin ismini unuttum. Sağın. Simge Sağ'ın gelir. Galatasaraylılar da çok seviyor. Yapabilirsin sanki.
1: Fenerbahçe'de Ande Yener olabilir belki.
0: Olabilir. Ande Yener olabilir. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Bilmiyorum yani. Hani biraz daha insanları da orada bir araya getirmeler.
1: Trabzon'da Ekin Uzunları verdik hadi senin için ya.
0: Trabzon'da çok var.
1: Trabzon'da
0: ya,
1: çok var.
0: Çok var yani.
1: Selçuk Bey var. Resul var. Evet ya Trabzon'da çok var. Bu arada hani az önce söyledi yani şifreli kanal diye bu sezon mesela bütün maçları izlemek isteyenler, bütün platformu izlemek isteyenler yaklaşık böyle 1650-1700 lira aylık bir para ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü hepsi farklı noktalarda yayınlanacak. Onu da aktarmış olalım. Abi ben Rüştü Rençber'in Barcelona transferinden sonra sezonun ilk maçıydı sanırım. Orada öyle bir tanıtımla çıkmışlardı maçı. Orada izlemiştim diyor.
0: İşte, evet o dönemler vardı çünkü kendim ben de Adana'ya gittiğim dönemden hatırlıyorum yani.
1: Kurban da kesilirdi abi diyor açılış
0: evet,
1: maçlarında.
0: Evet evet kurban
1: şeyler.
0: Kesilir.
1: Nurullah Salalı yazmış. İbrahim hocama Bursa'dan selamlar. Birincilik maçlarını izlemeyi seviyorsun biliyoruz. Bu sezon Bursa'ya gelip maç izleme planın var mı?
0: Yani inşallah. Çok keyif alırım yani.
1: Hazırlık maçını gördüm ya. Tabii, 40 ya bin Bursa, kişi oynadılar ya.
0: Şaka, Bursa ben gibi. Eski statta Bursa Spor'a karşı oynama fırsatı buldum. Yani, çok keyifli tabii. Orada... Bursa Spor'a karşı o statta o seyircinin önünde oynamak şahane. Bu statta da maç izledim.
1: Bir hadsiz bir espri yapmışlar Twitter'da işte Bursa Spor taraftarı 40 bin kişiye değildi işte Shakhtar'ın muhabirini görmeye geldi diye adamı gerçekten linçlemişler yani o da gerçekten hadsiz bir espriydi.
0: Ya tamam.
1: Takımına
0: ya,
1: onun... geliyor yani yıllardır geliyor
0: evet,
1: Bursa yani. Sorumu sorar mısın gerçekten merak ediyorum demiş. Hemen sorayım. Galatasaray'da son hazırlık maçında bir serbest vuruşta topun başına Barış geçti. Geçen yılda son haftalarda aynı Barış kornerleri de kullanmıştı. Barış'ın ayağı çok temiz değil. İkincisi de kafaya çıkan oyuncunun serbest vuruş veya korner kullanması ne kadar mantıklı diyor. Kafaya.
0: Bir daha şeyi söyler misin?
1: Yani,
0: kafaya.
1: Yani diyor ki boyu uzun.
2: Yani orada olsun. Burada niye oluyor?
1: Neden diyor. Duran top

0: Bu kullanıyor. Neden korneri kullanıyor diyor.
1: Yani bence de Barış sanki o işi çok iyi yapabilecek durumda değil gibi geliyor bana da. Hani duran top kullanma konusunda. Orada biraz ekstra meziyet isteyen iş. Bir de bir takımda böyle sen de kullan o da kullan olmaz. Sanki Galatasaray'da bunu en iyi yapabilecek oyuncu Sara gibi gözüküyor değil mi? Yani Sara varsa bu işi sahada Sara halleder gibi geliyor bana. Yani şu an en meziyetli. Şimdi eskisi gibi de eskide çok net işte Alex vardı, Hacı vardı, Sergen Yalçın vardı. Hani bunlar duran top olduğunda bu işi çözebilecek oyunculardı. Şimdi öyle çok yetenekli de duran top ustası da daha çok şut anlamında yani sert vuran oyuncular daha ön planda.
0: Evet, dediğin gibi eskiden böyle kadife bilekler çok ortayı keserdi. Şimdi mesela Arda Güler ona uyuyor. Xabi Alonso ona uyuyor.
1: Tabii tabii. Yani, evet. Ama az sayı yani.
0: Evet evet, Barış Alper'in çok dediğin gibi ceza sahası içine risk oluşturması biraz sıkıntı. Oğluma bir defa Pele'nin hayatını anlatan filmi izlettim. Çocuk bir haftadır Pele ile yatıp kalkıyor. İzlemeyen varsa izlesin. Bence süper demiş. Şu an mesajını atmış. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Sağ ol Hüseyin. Beşiktaş ve Fenerbahçe kalburun üstünde kalabilir mi diyor. Yani üstlerde oynayabilir mi demiş.
1: Ben Beşiktaş'ı bu sene Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin önünde görüyorum yani. Eğer Beşiktaş yani şu ana kadar sezona başladığı düşünceyle devam ederse, yani sportif direktör, teknik direktör, teknik anlamda planlama yaptığı, işin idarecilerin sadece ekonomi tarafında dışarıda olduğu planlamayla devam ederse Beşiktaş bu sene 1-2 oyuncu da, yani stoper, işte ön taraf santrafor konusunda 1-2 oyuncu orta saha konusunda takviye yaparsa, bence bu Beşiktaş bu teknik direktör davranışıyla özellikle Önder Hoca'yı da o işin içine katayım. Onun da özellikle son basın toplantısında yani bir sportif direktörün takımda olmasının, teknik donanım olmasının ne kadar önemli olduğunu. Yani o basın toplantısının Serdar Adalı'nın yaptığını düşünsene. Salah konusunda. Yıkılırdı ortalık biliyorsun değil mi? Bak, büyük bir çoğunluğu Beşiktaş'ların ikna oldu değil mi? O konuşmadan sonra. Şey çok önemlidir, ifade çok önemlidir. Mesela İsmail tabii. Kartal Fenerbahçe adına böyle bir konuşma yaptığını düşünsene.
0: Sıkıntı. Ya da işte Önder abi iyi anlattı bence.
1: Şahane anlattı yani. Hani o yüzden çok önemlidir teknik donanıma sahip insanların orada olması. O yüzden Beşiktaş'ı ben bu sene ikisinin de önünde görüyorum.
0: Ama yani. Hiç birbirimizi dinlemiyoruz ey İbrahim. Mesela sen anlatıyorsun. Anlattığın üstüne ben sana aynı soruyu soruyorum. Yani Önder Hoca Salah'ın affedersin inciğine boncuğuna kadar anlattı. Yine bir muhabir arkadaş çıktı dedi ki süreç neden tıkandı dedi.
1: Ya çünkü şöyle bir durum var. O muhabir arkadaş kendi sorusuna odaklanmış. Söylenen dinlemiyor. Oraya girdiğinde soru bu diyor. Çıkarmış soruyu hazırlamış.
0: Bir tane mi hazırlıyor yani?
1: Bir tane hazırlıyor bence. Yoklar. Ben hatta hep söylüyorum ya, basın toplantılarına giden muhabir arkadaşlara inanamıyorum ya. Ya oraya sizin eğer böyle bir donanımınız yoksa bu işte donanımı olan teknik direktör ya da eski futbolcu ya da birine sorun. Acayip sorular çıkar yani. Ya geçen gün ben Montella ile ilgili şansınız nedir diyor Dünya Kupası'na giderken. Sonuncu olacağız deseymiş keşke Montella'ya. Ne diyecek ya bir teknik direktör? Ya oraya gitmişsin, sana bir söz verilmiş, soru soracaksın. Sayılı insansın değil mi? Ne demek ya yani? Mesela Ozan Kabak o gün orada. Ozan Kabak'la ilgili 50 bin tane hikaye çıkar ya. Galatasaray'dan altyapıdan gitmiş Türkiye'ye dönmüyor. Şeyi sorabilirsin orada. Türkiye'deki ve buradaki oyuncu davranışı, farklar ne? Buradan altyapıdan yetti mi? Bir sürü şey sorabilirsin. Milli takım sürecini sor. Abi diyor ki kaçıncı oluruz diyor. Sonuncu oluruz desin o da yani. Ya acayip acayip sorular soruyorlar yani.
0: Salah transferi de tıkandı şimdi. Yani Türkiye'deki forma satışından %50 istemiş. Mısır'dan satılanlardan tamamını hepsini istemiş. Alırım ben demiş.
1: Ama işte orada bir şey eksik yaptınız belli yani. Oradaki süreçte bunlar en başında konuşuluyor. Bir de şey de var yani. Hani her şeyi doğru da yapsanız menajeri, oyuncu gelmemek için de bazen yapıyor oyuncular. Mesela başımıza geldiği için söylüyorum. Aslında bu o paraya talip olmak değil aslında. Gelmemek için yani, bunu da kabul etse Beşiktaş Salah'ta anladığım kadarıyla bir başka şey çıkartacaktı. Onu da ben alırım diyecekti. Yani aslında burada ben şöyle yorumladım. Salah beni almayın menajeriyle beraber bizi almayın mesajı verdi Beşiktaş'a. Aslında bu gelmek istemiyoruzdur çünkü.
0: Masaya hiç oturmaz o zaman.
1: İşte bence oturdular o süreçte, rahatsız oldu. Oturursun masaya, ben seninle otururum masaya. Niyetim de iyidir. Ama geçen süreçte rahatsız olduğum bir şey vardır. Başka bir teklif vardır. Farklı bir planlamam vardır. Şimdi seninle de oturdum. Şimdi sana söz de verdim. Bu sefer olmaması için diretmeye başlarım. Derim ki baba bu mikrofon olmuyor. Bana başka bir mikrofon. Bu bardak değil. Sen de dersin ki topla yani baba, ben seninle uğraşamam. Bu radyo senden büyük. Hani mesela onu da çok enteresan buluyorum. Mesela yorumcu arkadaşlarımızın.
0: Beşiktaş
1: Salah'tan büyük falan. Böyle bir şeye de niye buradan mı? 120 yıllık sen kimsin falan saldırıya gir. Ya o kendince bir neyse hakkı
0: oyuncu talep gelmeyince edin. Tabii böyle
1: gelmeyince sen kimsin ya,
0: ya. Doğru bir şey bu arada. Yani doğru tabii ki 120 yıllık kulüpler
1: abi,
0: ama yani.
1: Abi kabul ediyoruz. Adamın öyle bir derdi yok ki. Ben yani 120 yıllık kulüpten daha büyüğüm demiyor ki ya. O sana bir hak da. Yani niye oradan saldırıyorsun adama? Yani ama ilk adı duyulduğunda futbol tarihinin en önemli, Beşiktaş tarihinin en önemli oyuncusu oluyordu. Değil mi yani? Oradan sonra sen kimsine dönüyor iş. Bizde hani yaparsan işine geliyorsa, işine gelmiyorsa hemen başka yüzü çıkıyor insanların.
0: Evet tabii, bir de Icardi konusu var yani. Beşiktaşlı da yüksek sesle anılıyor adı.
1: Yoktur ya. Ben mesela şimdi bu kadar teknik ve idari anlamda sportif direktörün teknik direktörle uyumunun, planlamasının ne kadar önemli olduğunu söyledikten sonra sen bana Icardi dediğin an, hele hele onlar Icardi'yi buraya getirirse ya, sükut hayal olur benim için yani. Darmadağın olabilirim yani hani bu düşünceden sonra. Çünkü ben en çok bu sportif direktörlükle alakalı bunu savunan, bunların orada olması gerektiğini düşünen insan olarak Önder Özen'le İtalyano Icardi'yi buraya getirirse benim için konu kapanmıştır yani.
0: Evet, biraz da asıl bence sıkıntı menajerdeydi yani. Dedi ki sen git kafanı dağıt, sana ne istersen verirler dedi yüksek ihtimal. Komisyon uğruna boşta da kaldı diyebiliriz. Ben öyle
1: kim için diyorsun?
0: Icardi için diyorum Galatasaray.
1: Ya bence
0: ben öyle düşünüyorum.
1: Icardi için, bence Icardi için süreç şöyle. Ya o süreç tamamı yanlış idare edildi. Yani Icardi burada iyi niyetli değildi. Bak menajeri de bir tarafa bırak. Ya düşün ya, seninle burada program yapıyoruz. Hep buradan örnek verelim, daha sağlıklı anlaşılsın. Bir yıl boyunca sen bana sürekli yardım ediyorsun. Bak sürekli yardım ediyorsun. İşte benim o an ekonomik olarak sorunlarım var. Sen burada onu ortadan kaldırıyorsun. Ben yayına gelmiyorum, uzaktan bağlanıyorum, idare ediyorsun. O gün bir şey miydi? Ama sen hep buradasın. Bütün üzerine düşen vecibeleri, mesela benim maaşım konusunda her şeyi ödüyorsun. Eksiksiz bana karşı olan bütün sorumluluğu yerine getiriyorsun ama ben hiçbirini getirmiyorum. Günün sonunda ben ne yaparım biliyor musun? Ya derim ki Cihan, Radyo Gol'de bana bir sene boyunca maaşımı ödedi. Problemlerim vardı, problemlerimi çektik. Buraya geldim, yarım saatte tüydüm gittim, çalışmadım. Uzaktan bağlandım. Gelmemek için 50 tane iş yaptım ama Cihan her gün buradaydı. Ben bu sene Cihan'la para konusunda hiçbir şey konuşmam. Geçtiğimiz sezonki eksikliğimi ortadan kaldırdım.
0: Bir de senin reytinglerde düştü mesela.
1: İşte ondan bahsediyorum yani. Zarar uğratmışım seni ya. Yani en çok ihtiyacın olan reyting anında yokum. Olduğum anlarda reyting hiçbir şey yok abi. Sana hiçbir şey katamamışım. Yani Icardi'yi de öyle düşsünsünler. En çok ihtiyacı olan Saint-Julien maçında yok. Liverpool maçında oyuna bile girmek istemedi. Hatırla o zaman ya. Şimdi bu kadar içinde eksikleri barındıran birinin gelip burada şöyle yapması lazımdı. Arkadaşlar ben geçtiğimiz sezon çok sizi yalnız bıraktım. Gittim İtalya, Milano, Arjantin, Madrid çok gezdim. Ben arkadaşlarım kampa gitsin, ben burada çalışacağım, fiziksel olarak kendimi hazır hale getireceğim. Sözleşmeyi de yaparız, hiç problem değil. Siz zaten bana para vermek için hazır ciddi de bir kalabalıksınız burada demesi gerekiyordu. Ya ilk gene Japonya'ya, benim arkadaşım, bir kız arkadaşım Japonya'ya gitmiş, oradan fotoğraf attı bana. Icardi ile fotoğraf çektirmişler. Dedim ne ara gitti, daha takım burada. Yine dedim soyunma odasından uçağa binip mi gitti Japonya'ya yani. İlk giden oydu. Bir de bak diğer hadise, bilmiyorum ama ona da çok üzüldüm. Hani bu vefa hadisesi var ya, bu önemlidir. Biz çok önemseriz öyle işleri değil mi yani? Hani mesela aslında önemsediğimizi de gösteriyor. Icardi sakatken, ailesiyle ilgili sorunlar yaşarken çok ciddi bir kalabalıkta arkasında durdu. Yani onun sorununu benimsedi yani. Çoluk çocuk fark etmez. Ya sen Galatasaray'la ilgili bir tane paylaşım yapmadın ya. Okan Hoca seninle ilgili yaptı. Galatasaray veda. Yapmadın abi. Şimdi öyle diyormuşsun, sen çıkartıyormuşsun abi ya, şimdi bak ya. Ben şöyle bu yorumu
0: yok
1: şey, en son baktığımda yapmamıştı yani.
0: Yok, yapmadı zaten.
1: Ha, yapmadı mı yani?
0: Yapmadı bu.
1: Ya nasıl yapmazsın ya? Yani ulan bu
0: onu
1: kadar.
0: Ben biliyorum.
1: Şimdi ben var ya, hemen ne düşünüyorum biliyor musun? Icardi'nin eşi, o dönemki eşi, Türkiye ve Galatasaray'la ilgili söylediği her şeye inanıyorum.
0: Evet, kız arkadaşını paylaşmış yeni. Yani dün akşam onun dışında
1: bence şey, bakmayın yani.
0: Onun dışında bir şey yok. Dediğim.
1: Şimdi olur mu Cihan? Yani demek ki Icardi'nin eşi neydi adı bir önceki?
0: Çina Suarez. Vandanara mı?
1: Vandanara. Vandanara Icardi ile ilgili bir şeyler söyledi. Türkiye ile ilgili. Demek ki Vandanara'nın söylediklerinin tamamı doğru. Çünkü Icardi hiç buraya ait bir şey paylaşmadı. Hiç bak yok, işine gelmedi. Yani Galatasaray'a teşekkür ederiz, biz sana o parayı vermeyeceğiz dedi. Aynı Icardi. Demek ki Icardi'yi burada Galatasaray'da tutan şey değilmiş, duygu değilmiş, paraymış. Kandırmış Icardi sizi. Hani dedi ya bana şuradan 300 be, yokmuş. Demek ki öyle bir durum. Yoksa şu an bu kadar kulübe borcu olan biri şeyde hemen kaldırın çocukları.

Asal yapmış bir kimse hiçbir şey yapamaz. Her sene öyledir. Pepelerin Kuarejmaların olduğu zaman Beşiktaş şampiyon olduğunda çocuklar Beşiktaş'ta oluyordu. Ailesinden bağımsız. O gün de Pepe yaptı, Kuarejma yaptı, Gomez yaptı. İşte Olcay Şahan yaptı. Neyse. Bu böyledir yani. Icardi geldi birilerini Galatasaraylı yapmadı. Bu böyledir ya. En çok şampiyon olan takımın en ikon oyuncusu ön plana çıkar. Ben 80

0: Bence yok, biz ona bir şey yükledik.
1: Yok mesela şimdi Osimhen de geldi, daha üst düzey performans sergiledi. Sunum, ama mesela
0: sunum.
1: Evet abi yani.
0: Sunum. Bak Icardi'ye en çok o konuda kim destek verdi biliyor musun? Bu algıyı yaratan kimdi biliyor musun? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım çıktı, Icardi çocukları Galatasaraylı yaptı dedi. Bak o kongrede.
1: Evet.
0: Bak ondan sonra abi bak, rakip takımdan en güçlü isim bunu söylediği an, normalde bu Fenerlerin canını acıtacak bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Ve bunu en efsane söylediği an o algı artık her şeyi kontrol ediyor.
1: Ama bunu o başkanlar da inanmış olacak ki, mesela Saadettin Saran da okul gezdi, Serdal Adalı da okul gezisi yaptı. Mesela çocukları için, yani sempatik gözükmek için bunu yaptılar.
0: Ya olmaz tabii şimdi Serdal Adalı, onları oyuncudan bahsediyorum ben yani.
1: Yok hani başkanlar da okul gezileri yaptılar ondan.
0: Ama şey, Aziz Yıldırım orada o algıyı yarattı. Çocuklar, Icardi çocukları Galatasaraylı yapıyor algısını ortaya çıkaran o ismi.
1: Ama bir dönem
0: önemli.
1: Hatırlasana abi, okullarda şey falan oldu, bu challenge mi derler artık. Bütün okulda teneffüslerde falan aşkın olayımı falan çocuklar hep bir ağızdan falan söylüyor.
0: Tabii kabul ediyorum, sunum zaten yani öyledir
1: sosyal
0: zaten.
1: Sosyal medyanın etkisi
0: ya
1: de bak, var tabii.
0: Aşk, ya sosyal medyanın korkunç etkisi var. O şarkının acayip etkisi var. Yani,
1: şarkı da güzel.
0: Kabul ediyorum, burada hani şey demiyorum yani, Icardi hiçbir şey yapmadı, hak etmedi demiyorum. Tabii ki yaptı. Burada Aziz Yıldırım'ın söylemi çok ön plana çıkıyor. Çünkü mesela bunu Galatasaraylı söylerse, Dursun Özbek Icardi çocukları Galatasaraylı yaptı demesiyle Aziz Yıldırım'ın Icardi çocukları Galatasaraylı yaptı demesi bambaşka hadise yani. Ve bunu mesela o kulübün efsanesi, Fenerbahçe tarihinde 3 tane başkan sayarsan değil mi, işte Metin Aşık'ı söylersin, Ali Şen'i söylersin, Aziz Yıldırım'ı söylersin değil mi? 3 tane söylersin. Onlardan biri bu açıklamayı yaptığında acayip karşılığı olur yani. Şimdi aynı insanlara hemen önerim, gidin o Icardi ile ilgili çocuklara bir de bu hikayeyi bir de buradan anlatın çocuklara da, bak bakalım onların hayalindeki Icardi ile bugünkü Icardi aynı Icardi mi? De mesela çocuğa de ki, mesela çocukların büyük bir çoğunluğu da Icardi'yi paylaştılar mesela. Çok gördüm ben. Çocukların büyük bir çoğunluğu. Evet. Şimdi o çocuğa git, 8 yaşında çocuğa de ki Icardi paylaşmadı de Galatasaray'la ilgili. Tek bir şeyde paylaşımı yok.
1: Yani tarihte de bazı olumsuzluklar bize okulda anlatılmaz ya. Hani bu çocuklara da bu olumsuzluğu söylememek mi lazım? İşte. Kandırmak gibi bir şey mi oluyor
0: bence,
1: bilmiyorum tabii.
0: Şeyle yüzleş. Tarih için de geçerlidir. Yani tabii, yüzleşirsen geçmişinle lazım. Öyle gelişirsin, aydınlanırsın ya. Burada da öyle. Anlat Icardi'nin hiçbir şey paylaşmadığını. Onlar da desin ki lan aslında Van Danara da lan haksız da sayılmazmış aslında. Bak çünkü Van Danara'nın söylediklerini destekler bir davranış Icardi'den.
1: İbrahim abi, seni severek dinliyorum. Evet biliyorum, vereceğim istatistikleri hiç takmayacaksın yazmış. Talişka forvet değil. 4-2-3-1, 4-2-4 gibi dizilimlerde serbest oyuncu, sahte 9 gibi oynuyor. Ve bir buçuk sezonda 41 gol katkısı verdi. Neden istemiyorsun bu adamı? Bence satılacak adam Kante'dir demiş.
0: Ya şöyle. Şimdi 41 gol diyorsun ya. Ya istatistiği nerede yakaladığına bir bak. Mesela bu yorumuma şöyle cevap veren arkadaşlar da var. Mesaj atmışlar. Diyor ki tamam da diyor, küçük maçlar belirleyici oluyor ya diyor. Ben de diyorum ki sen o maçları şeysiz de çözersin.
1: Talişkasız da
0: çözersin. Senin ihtiyacın olan, ya bir gelecek inşa ediyorsun. Ben sana diyorum ki gelecek inşa et diyorum. Şimdi Icardi ile Talişka ile gelecek yapamazsın yani. İnşa edemezsin. Ben sana diyorum ki gelecek inşa et. Talişka ile gelecek inşa edilmez. Bak benim söylediğim nerede daha anlaşılabilir olur biliyor musun? Sal diyorum ya, sal. Bak geçtiğimiz sezon Talişka'nın sözleşmesi uzatıldığında Tedesco dedi ki şahane bir şey dedi, uzatılması dedi. Ben de diyorum ki arayın Tedesco'yu. Bak şahane bir şey. İstatistiği o gün o da vermişti. Benzer istatistiği verdi Talişka'nın istatistiğini. Ben de diyorum ki arayın. Hocam yarısını biz ödeyeceğiz. Bak tamamı da değil ha. Yarısını biz ödeyeceğiz. Al de. Al var bakalım alıyor mu Talişka'yı. Ya da ara Acun Ilıcalı'yı. O da gelişinde çok etkiliydi. Talişka'nın gelmesini çok istiyordu. Alsın Hals diye. Alsın Hals diye ya. Yine paranın yarısını sen öde. Benim anlatmak istediğim şu. İnsanları şuna ikna etmeyin. Ya burada oyun böyle oynanıyor. Fiziksel olarak bu kadar olmaz. Bak Talişka ile rakip takım oyuncusu da gelişmez. Talişka ile kendi oyuncun da gelişmez. Gelişmez. Fiziksel olarak oyuncu hazır değil. Sen diyorsun ya mesela küçük o istatistiği sayıyor. Ben de sana diyorum ki bak. Yanlışsam düzelt beni. Talişka geçtiğimiz sezon 2 Rangers maçında ne yaptı sana? Talişka Galatasaray maçlarında ne yaptı sana?

0: Talisca Benfica maçlarında ne yaptı sana? Gel Aston Villa maçına, ne yaptı sana? Niye bunu görmek istemiyorsun? Ve Talisca biraz tempo arttığında sakatlanıyor ya, geçtiğimiz sezonda sakatlandı ya. Şimdi sen diyorsun ki Talisca Beyoğlu Yeni Çarşı'ya attı. Yazarım o istatisi. Talisca Erzurum'a attı. Yazarım o istatisi. Ya yaz. Bence işine yaramaz ama sen taraftar olarak mutluysan ver 7 milyon euro Talisca'ya. 6 mı ne veriyorlar? Ver. Razıysan al ama bence işine yaramayacak. Sonra deme fikstür şikesi oluyor, bilmem ne oluyor. Olmuyor işte. Talisca gibi oyuncuların fazla olması senin o güçlü oyununu ortaya çıkartamıyor. Oynayamazsın Talisca'yla. Fenerbahçe'nin bir tane öyle oyuncu lüksü var. Bak bir tane. Asensio. Benzer yorumu Asensio için Avrupa'da yaparım. Bak Asensio'nun girsinler, Avrupa'daki istatistiğine baksınlar geçtiğimiz sezon. Ya girip bakar mısın lütfen, rica ediyorum. Kaç tane gol asisti var Asensio'nun geçtiğimiz sezon Avrupa'da? Şey diyormuşsun, 15 gol 8 asist.
1: Şey mi, Avrupa maçlarında?
0: Avrupa maçlarında geçtiğimiz sezon Talisca. Çünkü izlediğim kadarıyla yani çok, o da çok orada. Asensio'dan bahsediyorum.
1: Tam Asensio'yu.
0: Geçtiğimiz sezon bak lütfen yani.
1: Bir dakika, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 21 dakika süre almış. O bu sene için geçerli.
0: Kötü, fiziksel olarak kötüydü. Geçtiğimiz sezondan bahsediyorum
1: tamam,
0: Asensio
1: ona
0: için.
1: Ona bakıyorum.
0: Yani onu şeyden görürsün, transfer marketten görürsün.
1: Süper, Avrupa Ligi'nde 9 maçı var, herhangi bir şey yok.
0: Yok değil mi Avrupa'da mesela?
1: Evet, 552 dakika süre almış.
0: Gol asist?
1: Yok.
0: Ya şimdi bak burada.
1: Türkiye Kupası'nda 2 maç var.
0: Bak burada. Süper Lig'de
1: 2 golü var.
0: Süper Lig'de?
1: Süper Lig'de de 25 maçta şöyle bakıyorum. 11 gol ve 13 asisti var.
0: Şimdi diyorum ki, şimdi bak diyorum ki istatistik aynı istatistik. Şimdi ben Talisca'ya mı talip olayım, Asensio'ya mı? Çünkü bir tanesine talip olabilirsin. Ben de diyorum ki Talisca'yla zaman kaybetme. Bir tane böyle bir oyuncu istatistiğin gideceksen peşinden, Asensio'nun peşinden git. Kadro planlıyoruz ya biz. Kadro planlıyoruz ya. Bununki daha çok işine yarar. Bunu geliştirebilirsin. Bak Asensio'nun temposunu yukarı çıkartabilirsin. Bu sonra sana Avrupa'da da. Ama Talisca'nın fiziksel durumu bu. Yukarı çıkartamazsın. Teknik direktörün söylüyor ya, maçtan sonra İsmail Kartal söyledi ya.
1: Söyleyeyim mi maçları? Dinamo Zagreb maçında 90 dakika oynamış. Katkısı yok. Nice maçında 64 dakika. Stuttgart 82 dakika. Pilsen maçında 30 dakika. Ferencvaros 60 dakika oynamış. Bran maçında sakatmış, bir kas problemi var, oynayamamış.
0: Orada yapardı mesela. Bran maçı tam Asensio'luk maçtı. 3 tane atar orada.
1: Fener 4 attı zaten.
0: Atar da. Yani. Bran ona çok uygun bir
1: Aston takım. Villa'da 90 dakika oynamış. Bir şey yok.
0: Aston Villa'da
1: Nottingham 90 dakika ve diğer maç 27 dakika.
0: Şimdi diyorsun playoff ki bu istatistik maçında önemli. Bence bir de buradan bak yani. Çünkü hepsini yapamazsın. Bak hocan da söyledi ya. Yani İsmail Kartal'ın aslında yıldızları bir arada oynatma konusundaki söylemi oydu. Tam ifade edemedi bence. Yanlış anlaşıldı. Hani çok yıldız oynatamam dedi ya hoca maçtan sonra. Aslında hoca şunu söyledi. Asensio'da, Talisca'da, Semedo'da, Kante'de, ya bunlar yaşı ilerlemiş oyuncular. Bunlarla yüksek şiddetli oyun çıkmaz demek istiyor aslında. Burada aslında hocanın anlatısında bir problem yok. Yok diyorum ki, ver bak. Ben sana net bir şekilde söylüyorum. Talisca İtalya'da, İngiltere'de bak maçı geçtim. Antrenman temposunun üstüne çıkma şansı yok ki yani. Şimdi sen niye beni ikna etmeye çalışıyorsun buna? Bence işine yaramayacak. Ya inşallah yanılırım. Ben sana Nene ile ilgili de söyledim sezon başı değil mi? Uçuyor kaçıyor, ortalık yıkılıyor dendiği zaman. Ya Nene ile bir gelecek inşa edilmez. Ben statta gördüm. Top ayağına büyük geliyor abi. Gördüm. Vallahi billahi gördüm yani. Şimdi ben nasıl o gördüğüm çocuğun Fenerbahçe'nin 18'e alıp 38'e satacağını söyleyeyim. Şimdi bunu görmeniz lazım. Şimdi yani.
1: Talisca'ya da baktım. O da Avrupa'da. Bran maçında hat-trick yapmış. Ferencvaros maçında bir golü var. Onun dışında bir katkısı yok.
0: Ya olmaz. Nasıl yapacak ya? Ya olabilir mi öyle bir şey yani? Ya ben bak, bu da dün gelmedi. Ha. 1,5 senedir burada yani. Yanıltsın beni ya. Ben de diyeyim ki ya çok özür dilerim. Ben böyle baktım. Bu da benim oyunu anlama açısından benim gelişimime %100 faydası olacak. Ben Talisca ile ilgili yanlış yorum yapmışım diyeyim.
1: Ben de tutmuyorum Talisca'yı ama Fenerbahçe'nin ilk maçtaki skoru Talisca'dan geldi. Maç önemsiz.
0: Bak şimdi nereden, bak nereden kaçırıyorlar biliyor musun? Talisca'dan geldi değil mi?
1: Frikik olarak.
0: Talisca orada olmamış olsaydı, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olsaydı 3 tane de atabilirdin yani. Oradan bak. Onun varlığı senin atacağın golleri de ortadan kaldırmış olabilir. Bir de oyunu öyle izle. Sen atılan frikikle ilgileniyorsun. Bak o tempoda bir oyuncu atacağın 3-5 golünü de engellemiş olabilir. Olması gereken yerde hiçbir zaman değildi Talisca. Hep merkeze geldi. Oradan bak. Niye Guardiola gol atan oyuncuyu çekip, gol atan, gol atmış adam ya. Çekiyor diyor ki çocuğa. Bak diyor.

0: evet gol attın ama diyor bu yaptığın koşuyla atacağımız diyor 3-4 golü de engellemiş olabilirsin diyor. Bak şahane bir analiz. Sen atan golle ilgileniyorsun. Bu da diyor ki attı ama diyor bu yanlış yere koştu. Atılacak golleri de engeller.
1: Semih'e de aynısını söylemişti hocası. Hatırla Cagliari maçında ama uzaktan şutu vardı ya hani sağ taraf boştu. Aynısını söyledi basın toplantısında. Evet Semih çok güzel bir gol attı ama arkadaşın da görmesi gerekiyor.
0: Çünkü doğrusu pas atması gerekiyor. Evet attı ama bununla bir tane atar 10 tane golümüzü engeller. Sen de Talişka ile atabileceğin 10 golü engelledin. Sen bir tanesini satın alıyorsun. Alma diyorum ben de sana. Bir de o bakış açısıyla bir düşün, değerlendir. Çünkü Avrupa'da üst seviyede böyle yapıyorlar bu işi. Ben öyle gördüm. Onların planlamaları böyle. Sen ısrarla bizi buradaki yerli teknik direktörlerin seni çaresizliğe mahkum etmesini satın alıyorsun. Böyle olsun diyorsun. Ya olmasın, niye olsun? Bak biz dün bizim hem yorumcu hem eski futbolcu arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Şimdi, milli takımlardan sohbet ediyoruz ya. Ya finalde şöyle yorum geliyor yani arkadaşlarımızdan. Ya burada böyle oluyor bu işler. Şimdi o bizi bir çaresizliğe itiyor. Abi baş kaldırmamız lazım. Yani şöyle olmaması lazım. Senin düşüncen bu ülkeye uygun bir düşünce değil. Niye? Niye abi? Sen niye bu ülkeye uygun değil yani? Niye biz o şeyi değiştirmiyoruz? Bak bu bambu ağaçları vardır. Uzak doğuda yetişir. Bilir evet, misin?
1: Tabii tabii.
0: Bilirsin değil mi ya bambu?
1: Her şey yaparlar onunla. Bayağı bak, sağlamdır.
0: Onun hikayesini bilir misin? Mesela o... Mesela 4 yıl her yıl gidersin onu işte gübrelersin sularsın 4 yıl toprağın altında filiz vermez bak 4 yıl. Mesela onu şöyle yapabilirsin biliyor musun Cihan mesela hani bize uyarlamak için söylüyorum. Ulan bu bundan bir şey olmaz deyip 2. yılda vazgeçebilirsin 3. yılda vazgeçebilirsin. Sonra ne oluyor biliyor musun 4. yılın sonunda 5. yılda yine gübreliyorsun suyunu veriyorsun ya Cihan. O 5. yıldan sonra 5 hafta ya da 6 haftada 25-30 metrelere çıkıyor. Bak 5. yılın sonunda bak filiz vermeyen ağaç 5. yılın sonunda 5-6 haftada 25-30 metre. Sence o 5 haftada mı 25-30 metre oldu? 5 yılda mı oldu? Bence 5 yılda oldu.
1: Tabii ki 5.
0: Yani planlama evet planlama öyle. Sen bir şey görmüyor olabilirsin şurada. Görmediğin için de şey diyebilirsin. İyi de baba orada o gelişmez. Ben sana bir gelişimden bahsediyorum. 5. yıl sen o toprağın toprakta filizi görmediğin için bir şeyin olmadığını zannediyorsun. Ben de sana diyorum ki o dışarıda gözükmüyor ama şeyde kök salıyor. Sağlam kök salıyor. 5. yıl 25 metreye çıkıyor. Sen oradan bak olaya. Burası Türkiye burada bu olmaz dersen o zaman kusura bakma yani yapacak bir şey yok yani.
1: Zor şeyler süreden çok sabır gerektirir diyorsun yani güzel örnek.
0: Böyledir evet. Ama yani hayatta da bu sadece oyunla alakalı değil ki bu. Ama burada önemli olan şu tabii. Yani filiz vermeyecek bir yere de gidip ekme 10 sene yani onu da gör bir zahmet yani o da donanımında olsun yani. Hani...
1: Bize kere bekleriz 6. yıl neden filizlenmiyor?
0: Olmaz ama şimdi onu da bak yani toprak ıvır zıvır neyse yani ona uygunsa gidip ya olmayacak bir şeyin de peşinden gitme yani. Hani bu örneği de yanlış anlama yani hani sabit dur bekle şey seni bulacak muhabbeti var ya hep diyorlar ya dur bekle bulacak ya öyle de olmuyor işte. Git araştır oku fark yarat bir şey yap yani.
1: Çocukları kim Galatasaraylı yaptı bilmiyorum ama oğlumu antrenmana götürdüğümde 30 Galatasaray formalı 7 Fenerbahçeli 3 Beşiktaş formalı çocuk vardı diyor.
0: Normal çünkü son 4 senenin şampiyonu Galatasaray olduğu için burada aslında üzücü bir durumda ne biliyor musun? Mesela toplum olarak da problemimiz şu eskiden bir aidiyet de vardı mesela aile takıma olan aidiyetidir babadan gelirdi mesela.
1: Hala var ya.
0: Var tabii mesela benim Osman Çetin diye arkadaşım var. Beşiktaşlı. Çok iyi Beşiktaşlı. Çocuğuna bakıyorum mesela. O da görüyor Icardi'yi değil mi çocuğu? Ama çok iyi Beşiktaşlı. Bak onun çocuğu da çok iyi Beşiktaşlı değil mi? Onun çocuğu şey yapmıyor mesela. Kaybederken de yanında oluyor takımının. Diğerinin çocuğu sadece kazanırken o daha tehlikeli. O kaybederken hemen bırakabilir Galatasaray'ı ya. Sen kaybederken yanında olan çocukları yetiştir. Onlar sana ileride fayda sağlar. Hayatta da fayda sağlar. Yani o çocuğu şey de yapar sonra hep duyuyoruz yani baba vermediği zaman babadan kötüsü.
1: Yani eskiden hani bir tık daha sanki böyle babalara saygı daha çoktu. Hani şimdi biraz daha bu yeni nesil tabii yine vardır tabii de hani şimdi biz babayı görünce el pençe divan.
0: Ya şimdi yani. Bak ben örnek vereyim çok çok güzel vallahi o kadar güzel bir şey söyledin. Geçen yine
1: hiç
0: böyle
1: şamar
0: sohbette.
1: Yemedim ama mesela bakışı yetiyordu bak, Allah'a var Allah önemli, rahmet eylesin.
0: Bak çok önemli yani geçmişte bu zaman arasındaki en temel şimdi biz sonuçta ben Gazi Osman Paşa'da büyüdüm benim. Annem babam Yugoslavya'dan gelmiş yani onların eğitimle falan uğraşacak zamanı yok yani karınları doyduğunda hayatta kaldıklarında tamamdır diyor yani.

0: Yani şimdi hiç eğitim görmemiş insanlardan bahsediyorum. Yani okulla ilgili kısımdan. Ama bu insanların biz üç kardeştik yani. Temel eğitim konusunda o kadar güzel şeyler öğretmişler ki. Çünkü çocukken o öğreti hafızanda kalıyor. Hiç unutmuyorsun ve hayatının tamamında seninle beraber geliyor. Mesela bizde babam eve geldiğinde babamın para kazanması, kazanmaması, çalışması, çalışmamasından bağımsız. Onu bize mesela annem öğretmişti. Ayağa kalkın, elini öpün. Babacım hoş geldin. Hani babacım para kazandın mı, bir şey getirdin mi değil yani. Hani bunu da hani şöyle hayal etsinler. En yoksul mahallede büyüyen bir ailenin çocuğu olarak anlatıyorum yani. En temel eğitim. Benim annemin bizi öğretti. Ya da misafir varken evde işte yemeğe oturulmayla alakalı. Ya da otobüse bindiğinde, minibüse bindiğinde yaşlı, işte hamile kadın onlara yer vermeyle ilgili. Şimdi sen niye kaybettin ki bunları mesela bu aileyi? Niye mesela diyor ki ben oğlumla arkadaş gibi. Niye arkadaşsın abi sen oğlunla? Sen babasın ya. Niye arkadaşsın? Bırak oğlun arkadaş. Arkadaş gibi olursan çocuğun da seni toplumun içinde yalan der senin söylediğin bir söze. Bak bize babanın sözünü kesme, baban toplumda konuşurken sakın ya bunu yapan da benim annem babam şey değil ha yani profesör falan değil yani ben de lise mezunuyum yani ama bize temelde geçmişte öğretilenler bu sadece benim ailem için geçerli değil. Benim büyüdüğüm bütün mahalle böyleydi.
1: Evet, o biraz dominantlıkla alakalı ama hem arkadaş olup hem baba da olabilir ya.
0: Abi
1: Yapabilir.
0: Arkadaş olma. Ben bu
1: Ya
0: arkadaş olma
1: arkadaş derken
0: hadisesini
1: yani.
0: abi ben gördüm bak çok gördüm. Benim gözümün önünde var. Hatta bir tane bir ortamda ya bu diyor babasına ya. Bu diyor. Ya ne bu diyor ne konuşuyor diyor. Bu diyor. O da gülüyor. Ve arkadaş gibi de arkadaşı ya. Ulan insan babasına bu der mi ya? Bu
1: Evet,
0: olur mu öyle şey ya? Yani şimdi baban da müsaade etse olur mu ya? Bu diyor abi. Yalan diyor. Çünkü o babaya yaptığı o saygısızlığı topluma da devam ediyor. Dışarıda sana da yapıyor. Otobüse bindim geçen gün. İki tane çocuk oturuyor. Yaşlı kadın ne bak diplerinde en ufak bir şey yok. Dürttüm dayanamadım şöyle omuzundan. Bir yer versene abicim dedim. Böyle bir isteksiz verdi ama bana da içinden bayağı bir saydırmıştır yani. Sonra bir arkadaşımla böyle bir ortamda bahsettim. Arkadaşımın eşi dedi ki ya tamam da dedi bizim çocuklarımız dedi sabahtan akşama kadar okuyor da onu mu bilmesinler dedi. Bak dedim sen 65 yaşında değilsin. Sen dedim 30 yaşındasın değil mi? Ama o 65 yaşındaki 30 yaşında oldu. O biliyor 30 yaşı yani. Sen o 65'i bilmiyorsun. Sen de oraya geleceksin. 65 yaşında bir insana çıkmasın o zaman sokağa gibi ifadeyi 65 yaşında sana sorarım ya. Ya senin çocuğun gerekirse 2 saat daha ayakta kalsın ya ne olacak yani? Kalsın abi 2 saat ayakta senin çocuğun. Niye sen bu şeyi ortadan kaldırıyorsun? Senin çocuğun çok yoruluyor. Ne yapıyor senin çocuğun çok yoruluyormuş? Eve veriyorsun ondan sonra şeyi nedir o bilgisayarı veriyorsun uğraşsın. Yani kaybetme abi bunları. Niye kaybediyorsun yani? Çocuğun ayakta yok kalacak abi senin çocuğun ayakta.
1: Bizim bir bu kadar da yerin altında var diyeceksin diye bekliyorum herhalde. Yani. Hayır, benim de mesela benim de en rahatsız olduğum konu bu toplu taşımalarda yani telefon çalabilir. Yani 2-3 dakika konuşursam.
0: Yüksek sesle değil mi?
1: Yol boyunca mesela evet 45-50 dakika telefonla konuşuyor. Ya
0: bütün
1: bence
0: aile meselelerine şahit
1: bence
0: oluyoruz.
1: Bence bu da
0: yani.
1: İnanılmaz saygısızlık
0: bence de.
1: yani.
0: Zaten şu mesela temelde de toplu taşımada bence bir kurallardan biri de telefonla konuşmamak olması lazım. Yani acil durumların dışında kısa kesmek. Abi ben bağıra bağıra şunu dinledim abladan ya. İşte kayınvalidesine gitmiş, oraya gitmiş, öteki oraya. Bağıra bağıra ya.
1: Mesela İrfan 25'i uyaracağım bugün. Hep metrobüste konuşuyor. Mesela 25 dakika Çağatay abinin yayında konuşuyor. Ya abi ya
0: ben de çok şahit oluyorum.
1: İnsanlar Fenerbahçe'yi,
0: şey
1: Galatasaray'ı
0: yani
1: dinlemek
0: İrfan
1: zorunda.
0: 25 ama çok enter. Her o saatte metrobüste mi oluyor?
1: Hep
0: yani
1: metrobüste. Sürekli Sözcü Gazetesi, Radyo Gol, Dici Futbol falan. Ya abi yani insanlar
0: evet,
1: dinlemek
0: evet.
1: zorunda değil yani.
0: Yani
1: müsait
0: bence
1: değilim diyebilirsin. Tamam çok seviyorsun. Yayın aşkın var anlıyorum ama yani.
0: Evet evet onlar yani toplum içinde yani
1: gerçekten
0: bazı
1: çok kısık
0: temel
1: konuşuyor.
0: şeyler, bak temel şeyler bence kaybedilmemesi gerekiyor. Yani ya bu ne ol değil abi. Yani kaybetme. Bırak oğlunla Allah'ınızı seviyorsanız şu çocuğunuzla arkadaş falan olmayın yani. Olmayın abi yani. Çocuğun senin arkadaşın değil, senin evladın. Yakınlıktan, sevgiden bahsetmiyorum. Tabii ki orada sınırsızdır ama senin çocuğun çünkü sana lan dediğinde, sana yalan dediğinde, sana bu dediğinde ondan sonra o çocuk sana bunu deme hakkı bulduğu zaman dışarıdakilerin anasını ağlatıyor yani. Yani babaya dediği için yani babaya bu kelime kullanılıyor. Burada bir sorun yoksa dışarıya her şeyi söyleme hakkı görüyor. Ondan sonra diyorsun ki çocuğum hakkını ara. Öyle hak aranmaz yani. Öyle çocuk hakkı aranmaz yani.
1: Evet, biraz da böyle sosyoloji mi dedik ya, hayat bilgisi vardı.
0: Yok,
1: ona da girdik.
0: Şey
1: ya bence arkadaş olma ile arkadaş olma arasında fark var. Orası ince ya, bir çizgi ya.
0: Benim o söylediğimi zaten çocuğu evet, olanlar anladık, çok iyi anlıyor yani. De. Hani şimdi onu ben şey demiyorum, git despot çocuğuna öt öt demiyorum tabii ki yani, ama o çocuk bilsin yani, sınırını bilsin çocuk. Çocuk çünkü çocuk bilmez. Ben mesela abimin de çocuğu var, yeğenim var ufak. Hep böyle sohbette diyorum. O çocuk abi, o bilmez. Sen ona verdiğin özgürlüğü o kullanır sonuna kadar. Bilmez çünkü çocuk. Normal olduğunu zanneder ya. Yani babaya böyle denmenin, amcaya böyle denmenin, yalan denmenin o normal bir şey olduğunu zanneder. O çocuğun kabahati değil ki. Sonra topluma karıştığında abuk subuk bir çocuk olur yani. Herkese saygısız bir şey. Çünkü babaya bunu söylemesinde bir problem yoksa Cihan'a da söylerim der. Bunda bir sorun yok yani.
1: Evet. Yani yavaş yavaş da programın sonu.
0: Trabzonspor'la ilgili de çok kısa bir şey söyleyeyim. O hazırlık maçını da izledim. Sonra hani teknik şeyle tamam, de bitirelim.
1: Yok, mesajları da okuyacağım, merak etme.
0: Teknik bir şey çok var, onu da söyleyeyim Cihan. Yine hani teknik direktör analizinin ne kadar önemli olduğunu hep anlatıyorum ya. Fatih Hoca'nın Frankfurt maçı sonrası yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü maçı izledim. Trabzonspor neredeyse maçın tamamını kendi yarı sahasında oynadı Cihan. 3-0'da mağlup oldum. Maçtan sonra hoca dedi ki bugünkü dedi oyun planımız, tamamen oyunculara da söyledim, oyunu ikinci bölgede kabul etmek. Yani biz Avrupa'da sert maçların dedi bir testini yapıyoruz dedi. Şimdi bir düşünelim, anlaşılabilir bir durum mu? Olabilir. Bir teknik direktör olabilir, tamam. Devamında dedi ki maçla ilgili de dedi gayet oyuncularımdan memnunum dedi. Çok da iyi oldu dedi. Hemen orada bir dur. İyi oldu dediğin 3-0 mağlup olmuşsun. Devam edelim. 3 tane şanssız gol yedik dedi. Biri penaltı olmak üzere. He. Şimdi orada Trabzonspor oyununun bir sonraki sezon neden gelişmeyeceğini teknik direktörü anlattı. Gelişmez. Niye gelişmez biliyor musun? Maçı izledim. Trabzonspor birinci golü nasıl yedi? İzleyenler bir hafızasında canlandırsın. Korner, Frankfurt korneri ikili kullanmaya gitti Cihan. İki oyuncu. Trabzonspor'u tek oyuncuyla karşılamaya gitti. Şimdi ne diyor oyun disiplini? İki oyuncuyla gidiyorsa sen de iki oyuncuyla karşıla değil mi? İkiye iki eşleş diyor. Öyledir yani değil mi? Mantıken yani ikili korner kullanıyorsa ya da frikik, orada iki kişi karşıla ki eşleş.
1: Tabii.
0: Sen orada bir oyuncuyla karşıladın. Bak ne oldu sonra? Ön direkte Trabzonspor'da bir oyuncu vardı. O tek kalınca pastan sonra yerini boşaltıp oraya doğru koştu. Onun oraya doğru koştuğunu gören Frankfurtlu oyuncu topu oraya attı Cihan. Orada da ön direkte Frankfurtlu oyuncu topuyla vurdu. Evet yani biraz zor bir toptu. Topuyla vurdu, gitti, gol oldu. Şimdi sen teknik direktör olarak şeyle ilgilendin. Finalle. Topuğuna vurdu, gol oldu. Yani sana göre bambu ağacı 5 haftada çıktı. Şey yok. O her sene suladın, gübre verdin yok. O hikaye, bak o hikaye orada sen eşleşmede hata yapmayla başlıyor. Temel eğitim orada başlıyor. Teknik direktör olarak orada yedin golü, dedin ki şansı. Gel Trabzonspor'un penaltı yaptıran, Melih'in penaltı yaptırdığı kaba sakalın pozisyonunu hatırlayalım. Yine savunma dengesinin dağıldığı, merkez orta sahasının asla gitmemesi gereken yere gidip orada penaltıyla sonlandırması. Demek ki o da şans değil. Orada da teknik anlamda oyuncunun hata yapmış. Dolayısıyla seninle alakalı bir durum. Gel üçüncü gole. Üçüncü golü Frankfurt en geriden başladı Cihan. Pas, pas, pas, pas ve her pasta senin hattını kırdı. Her pasta attığını kırdı. Üçüncü de orta yaptı. Kendi kalene attın. Sen teknik direktör olarak o ana kadar kırılan hatlarla ilgili hiçbir şey görmek istemedin. Kendi kalesine gol attı diye şanssız dedin.
1: Çubuk ya, şanssız.
0: İyi olarak düşündüğün savunmanın tamamı problemli. Şimdi sen teknik direktör olarak o takımı geliştiremezsin. Kusura bakma hocam. Ve Trabzonspor önümüzdeki sene umarım yanılırım ama bu düşünceyle çok problem yaşar.
1: Yani ilk dörde oynayamaz mı diyorsun?
0: Çok problem yaşar. Diğerleri belirler Trabzonspor'un durumunu. Bu teknik direktör analizi. Çünkü o iyi olduğunu düşünüyor. İyi savunma yaptığını düşünüyor. Bak çünkü benim eğitimim belirleyecek ya. İyi savunma yaptığını söylüyor. Ben de sana iyi savunma yapmadığını, şanssız olmadığını, teknik anlamda eksik olduğunu tek tek anlattım değil mi? Yediği gollerde. Yapmamış ki iyi savunma. Ama şimdi o ne yapacak biliyor musun? Sen de oyuncusun Cihan. Diyecek ki sana maçtan sonra müthiş.
1: Mesela hocalar neden bunları böyle basın toplantısında, maç sonu röportajlarında söylemiyorlar?
0: Çünkü analizi sağlıklı yapmıyorlar. Sonuna bakıyor. Yenilen gole bakıyor. Çünkü oradaki problem de ne biliyor musun? Türkiye'de şöyle bir durum var. Maalesef böyle bir durum var. Bana çok geldiği için söylüyorum. Olumsuz konuşma. Abi olumsuz bir şey varsa olumsuz konuşurum. Kazanılan bir maçtan sonra olumsuz yarım yapma. Kazanılan bir maç

0: yaptıktan sonra olumsuz bir durum varsa olumsuz yorum yapılır. Olumlu ne kadar varsa. Kaybedilen maçtan sonra eğer teknik anlamda eksik şeyi görürsem, söylersem taraftar karamsarlığa kapanır. Ben orada taraftarı şeye itiyorum. Bak biz aslında bilerek bunu yaptık ama goller şanssızdı. Şimdi taraftar mantığı nedir? Teknik bilgisi olmayan bir insan ne der? Adam haklı der. Niye? Penaltı, kendi kalesine gol, topuyla gol. Değil mi? Düşündüğünde. Evet hoca haklı der. Ama bloklar arası hattın kırılması, adam alan konusunda paylaşım hatası, merkez orta sahanın gittiği yanlış yer. Bunları bilmez ki taraftar. Bunu sen bilirsin. Sen bunu anlatmazsan, anlatmama sebebini de şuradan anlıyorum. Anlatırsam insanlar karamsarlığa kapılır. Ben de diyorum ki o ağaç 5 haftada oraya gelmiyor arkadaş. 5 sene sen onu nedir o, gübresini suyunu verdin. Bu düşünceden dolayı Trabzonspor'un ben çok problem yaşayacağını düşünüyorum.
1: Evet tabii, uyum süreci vesaire nasıl olacak bakalım Fatih Tekke ile. Ama yani Trabzonspor'un geleceği tek Fatih Tekke'ye bence çok bağlı değil. Yani bu yılda senin de dediğin gibi bence bir hoca değişikliği olabilir. Yani geçen sezon diğer takımların da kötü gidişat sebebiyle biraz tutunmaya çalıştı. Evet.
0: Kaymağını yedin onun. Ama bu sene bu Beşiktaş eğer yani Icardi olay olur zaten darmadağın olurum. Bu düşünceyle devam eder. Ne olursa olsun Galatasaray, ne olursa olsun oynama alışkanlığı, teknik direktör, Fenerbahçe ne olursa olsun kadro kalitesi bence son 10 senenin en iyi kadrosu. Yani bunların hepsini ki bence Göztepe hiç izlemiyorum ama hemen geçmişte yaptıkları önemlidir benim için. İyi kötü bir şey görebilirim. Benzer durumu Samsunspor için söylerim. Orada da bu anlamda işler iyi gidiyor. Çorum'u o tabii biraz bizim şeyimiz. Yani Uğur Uçar'ın orada olması biraz gönlü olarak da talep etmemiz. Uğur Uçar oradaysa o problemi bence ortadan kaldırır. Umarım o zamanı bulur. Ve o sayı işte Diyarbakır için, Ahmet için aynı şeyi söyleyebilirim. Orada oynamış biri olarak söyleyeyim. Futbolculuğun bir dönemini orada geçirmiş. Orada insanların oyunu olan sevgisini, tutkusunu bilen biri olarak. Yabancı bir teknik direktör var. Çok merak ediyorum planlama konusunda neler yaptığını. Hepsini bir araya getirdiğinde sanki bir önceki seneye göre daha zor geçmesi beklenen bir lig olacak.
1: Evet, ben de heyecanlı, keyifli geçmesini bekliyorum. Tabii hani Fatih Tekke'den sen Süper Lig'e bağladın ama evet. O scout şefinin gitme olayı da hani biraz Fatih Hoca'nın kıskandığı söyleniyor ama ben o haberlere de çok inanmıyorum. Çünkü dördüncü kez istifa edip tekrar alınmış Eren Mert. Onda çok kişinin bilgisi yok o konuda da.
0: Eren Mert'i ben İstanbulspor'dan
1: 4 kere istifa
0: çalıştığı dönemde
1: gelmiştir Trabzonspor'a.
0: Tanıyorum.
1: Belki başka bir durumlar vardır. İyi biri mi? Hani şey çok samimiyetin var mı? Ya sohbetin yok.
0: Sohbetim var var. Yani var, sohbetim var o dönemden beri. Ben gayet böyle hani bana karşı olan davranışlarından gayet saygılı, çok da böyle sevdiğim, bir şey rica ettiğimde de hiç şey yapmayan öyle biri olarak tanıdım. Hatta çok da mutlu oldum. Yani bu süreçte scouting başarısındaki en önemli parçalardan biri olması çok önemliydi. Bundan sonraki sürecini takip edeceğim. Çok önemlidir. Hull City aldı onu bildiğim kadarıyla. Acun Bey oraya götürmüş. Çok önemlidir. Trabzonspor'un bundan sonraki onunla beraber olan scouting başarısı, o olmadıktan sonra bakalım neler değişecek Trabzonspor'da. Yine bu çok önemli diye düşünüyorum.
1: Ayakta alkışlıyorum İbrahim abi seni demiş herhalde az önceki şey konusundan dolayı. Alp Türkmen, babaya hiçbir şey söyleyemeyiz demiş. Demiş biz babaya hiçbir şey söyleyemiyoruz diyor. Olması gereken seviyordur demiş. Ayberk mesajını atmış. Radyo Gol ailesi, İbrahim kardeşim bravo bravo bravo, baba arkadaş değil baba olsun, seni dinlemekten zevk alıyorum diyor Ali Subaşı. Güzel sözler demiş Hakkı Koca. İbrahim abi bildiğin taşlı tarla çocuğu gibi konuştun diyor Can Kanal. Talişka bin attığı gibi değil de ne demiş? Anlayamadım alayım mesajınızı ya. Ha şey diyor herhalde, Talişka ile Osimhen'i karşılaştırmış. 150 milyonluk Osimhen kaç gol attı diyor. 150 milyon.
0: Sen attığı golle ilgili Osimhen'in.
1: 75 ya. 150'ye Osimhen nereden çıkarttı?
0: Çıkar abi şimdi. Fark olunca o sayı durmaz yani. O gider yani.
1: Galatasaray şu an yani 150'ye verir tabii de. 75 ya bence. 125'e de vermem de hani. 75
0: piyasada. Sen Osimhen'in attığı golle ilgilenme. Oyunun bütününde katkısını unutma. O ama Antalya maçı nasıl kazanıldığını unutma yani. Sen Talişka'dan öyle bir şey hiç görmedin. Göremezsin de yani. O defansa gelip yardım ettiği, o savunmada bir fazla olma hadisesinde kattıklarını sakın göz ardı etme. Onun orada olmaması demek Galatasaray'ın bir tane daha belki de fazla yiyeceği gole sebep olur ve devamında şampiyonluk gider. Sen atan gol istatistikle ilgileniyorsun. Yanıltır istatistik diyorum sana. O zaman Fenerbahçeliler En-Nesyri'yi niye gönderdiler ki yani? Onun da

0: Penaltısız 30 tane gol attı adam ya. Niye gönderdiniz ki onu ya?
1: Yani dediğin gibi abi, burada şimdi Osimhen'le bence de Talişka'yı karşılaştırmamız lazım. Valencia'yı da göndermezdin o zaman.
0: Daha bile az atsa bak, Osimhen Icardi şeyden nedir o, Talişka'dan daha az bile atsa Osimhen'in yanına yakla. Bırak şey yanına yaklaştırmam. Oyunun bütününden bahsediyorum ya. Yani değişen oyunun bütününde arada siyahla beyaz kadar fark var iki oyuncunun arasında.
1: Evet. Biraz daha az offside'e düşse herhalde müthiş olacak. Onda da tabii pas atan oyuncuların da belki kabahati olabilir. Belki pozisyon almakta da zorlanıyor olabilir. Göztepe çok harika işlere imza atmaya devam ediyor. Göztepe bu sistemle giderse önümüzdeki senelerde Avrupa'da sahneye çıkabilir demiş. Bu arada reklamsız gidiyoruz.
0: Evet evet.
1: İki saattir güzel gidiyor o yüzden. Yıllar önce gol filminde teknik direktör pas vermeyen oyuncunun önüne topu atıyor. Koş diyor. Adam topu yakalayamıyor. Top senden hızlı diyor. Güzel bir örnek demiş. Evet, çok güzel filmdir. İzlemeyenler izleyebilirler. Beckham'lar, Figo'lar, Raul'ler falan da oynar. Öyle herhalde izlemeyen yoktur gol filmini. Hoca sürekli azarlıyor pas atmayan oyuncusunu. İşte topa atıyor böyle. Hadi koş bakayım diyor, sen toptan hızlı mısın falan. Öyle ilginç şeyler var. Duygusallıklar var. İzmir'de yaşıyorum. 68 doğumluyum. Severek dinliyorum demiş. Eskiden maçlarda stada gittiğimizde A takımdan önce PAF takım, yani genç takımlar oynardı. Çok zevkli oluyordu. Evet. Bu maçlarda oynayan gençler gelişim açısından daha iyiydi.
0: Çok
1: sanki.
0: Önemliydi. Tabii çok önemliydi. Yani o da aslında gelişimin taraftara karşı oynama, o baskıyı ortadan kaldırma adına en önemli parçalarından biriydi.
1: Abi Musiala'yı hiç konuşmadınız diyor. Galatasaray alsa maaş yükünün altından
0: kalkar. Musiala ile ilgili hemen söyleyeyim. Bence almasın Galatasaray Musiala'yı. Musiala'nın son durumuna baktınız mı? Geçtiğimiz sezon alt adale sakatlığından 31 maç kaçırmış bir oyuncudan bahsediyorsun. Bir önceki sene ve ondan önceki senelerde aynı kas sakatlığı problemini yaşamış bir oyuncu. Zaten benim şaşırdığım neydi biliyor musun? Ya böyle bir oyuncu nasıl bırakır bunlar dedim ya. Sonra bakınca istatistiğine tamam. Yani bu oyuncunun sakatlık riskinden dolayı. Yani sen Musiala'yı alırken Singo'daki riski içinde barındırıyorsun.
1: Ayağı kırıldı ya.
0: Faydalandın mı şeyden? Kas sakatlığı konusunda da çok problem yaşamış. Şeyle ilgili Singo ile ilgili problem yaşadın mı? Yani sakat bir oyuncuya talip oluyorsun, ondan bahsediyorum. Singo ile ilgili faydalanabildin mi Singo'dan?
1: Yani bir iki maç. O kadar.
0: Ama bütününde faydalanamadın
1: yani. Bence yararlanamadın.
0: Şimdi sakatlık sorunu yaşamış bir oyuncunun niye biz riskine talip olalım? Yoksa oyunculuk yetenekleriyle ilgili ne diyebilirsin sen Musiala ile ilgili yani? Şimdi sakatlık sonrası niye biz buna talip oluyoruz? Mesela ya da Galatasaray niye buna talip oluyor ki? Son 4 senenin şampiyonu olmuş Galatasaray yani. Değil mi yani? Ben hani sakatlık riski sonrası bu kadar ara vermiş bir oyuncunun belirsizlik var. Tutabilir de ama tutmama olasılığı çok yüksek. Çünkü bu tarz sorunu yaşamış oyuncuların büyük bir çoğunluğu tutmamış yani.
1: Evet, yani bir de bu ayak kırılmasından sonra bir travma olur ya sende. O bacağı yine aynı yere sokamayabilirsin.
0: Kas, öncesinde kas sorunu da yaşıyor oyuncu zaten. Bak, kas sorunu da yaşıyor. Yani 23-24'ten başlıyor sakatlık sorunları. Yani onlar aslında bu tarz sakatlıkların da biraz hazırlayıcısı oluyor. Sonrası da senin söylediğin gibi çok daha zor oluyor.
1: Ya iyi dönenler de var. Yani Luke Shaw falan onda kırılmıştı. Totti'nin kırılmıştı mesela. O adamlar tekrar iyi döndü ama işte bazı futbolcular da dönemiyor yani. Onu da bakmak lazım.
0: Maaşı... Dönmez demiyorum. Risk diyorum. Ha. Ve buna kim vazgeçiyor? Mesela niye bunun dönüşünü Almanlar talip olmuyor? Benim bendeki soru işareti o. Çünkü onlar bizden bu işi daha iyi yapıyorlar. O niye mesela demiyor ya, sakatlık problem değil ya, döner 31 maç kaçırmış oyuncu problem değil, seneye gelir halleder demiyor ama Cihan. O niye demiyor? Hiç düşünüyor mu mesela onu? Niye ben onun almadığı riski alayım ve ben Galatasaray'ım yani? Ve yani hedefim Şampiyonlar Ligi. Benim en çok işimi Şampiyonlar Ligi'nde görmesi lazım Musiala.
1: Bayern'den 18-20 milyon falan alıyor. Bir de o parayı alacak kiralık gelirse.
0: Para büyük para yani.
1: Osimhen'le yakın şimdi maaş yani.
0: Para büyük para. Olmaz demiyorum ama şimdi Singo önümde var. Aynı sorunlarla gelmiş Singo'da, sakatlık sorunuyla. Singo için de ne olacak ya Singo? Şimdi baktığın zaman özellik olarak Cihan, Singo şu an yani çabukluk, sertlik, yani bana göre Avrupa'nın en önemli stoperlerinden biri yani. Hani o enerji, sertlik olarak, çabukluk olarak. Ama oynayamıyor ki oyuncu, zırt pırt sakatlanıyor yani. O yüzden bence vazgeçtiler ondan zaten, sana geldi. Vazgeçmezler böyle oyunculardan onlar. Ve ben bugüne kadar bu tarz transferlerin daha tuttuğunu görmedim yani. Şimdi bu kadar önümde olumsuz bir örnek varken
1: ya biz böyle
0: almam o riski yani.
1: isim transfer ya, severiz yani böyle şeyleri. Ama dediğin gibi Dursun Özbek de yok dedi. Yani Galatasaray da yalanladı Musiala'ya. Biraz Burhan Can'ın başı ağrıyacak gibi duruyor bu transfer haberinden. Ha, gelirse de bence tebrik etmek lazım yani. Uğur Uzuneli Trabzonspor'da, Trabzonspor'un başında demiş. Eren 2 numaraydı. Mert'in yardımcısıydı o demiş. O geldi 1 numara oldu. Hmm. Uğur Uzuneli scout işinde iyidir demiş. Teşekkür edelim. Mesut sağ ol.
0: Önemli bilgi, teşekkür ederim.
1: Ben Fenerbahçeliyim. Leao Fenerbahçe'de çok tutacağını sanmıyorum. Savruk dengesiz ve istikrarsız bir futbolcu diyor. Leao.
0: Leao için.
1: İlgileniyor şu an Cihan Bey de orada. Cihan Kamer. Gerçi en son dönecekti. Görüşmeyi gerçekleştirdi. Osimhen dünya starı mı Türkiye starı mı emin değilim demiş.
0: Böyle yok ya, dünya starı yapmış şimdi. Napoli'de sen Osimhen'in attıklarını yaptıklarını yok mu sayıyorsun ya?
1: Atıyor, milli takımda da atıyor yani çocuk. Okay. Takım o kadar.
0: Hani şöyle dersin ya, Napoli'de bu seviyeye çıkmamıştır. Ya bir tereddütün olabilir. Ya orada yapamamış şimdi, sende yapmış evet yani, ama orada da yapmış ya oyuncu.
1: Atıyor Şampiyonlar Ligi'nde falan da.
0: Yani. Dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde de senin en çok katkı sağlayan oyuncu yani.
1: 9 iş başı yapıyorum. Akşam 17'ye kadar Radyo Gol'ü dinliyorum. Her gün yayın yapsan dinlerim İbrahim abi demiş. Ayna, merhaba Ayna. Trabzonspor'un hakkında yazdığı söylediklerinize katılıyorum. Fatih Hoca çok düz bir adamdır. Kimseyi dinlemez, kimseden fikir almaz. Dediğim dedik bir hocadır diyor. Şöyle bakalım daha neler var. Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri saymıyorlar galiba. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen gelir kazandı, Juventus'u bitirdi demiş. Böyle bir mesaj var. Biz de yavaş yavaş programı noktalayacağız. Hepsini dinlemeye çalışıyoruz ama tam müşteriye geldim demiş. Ha, İbrahim Yavuz ne zaman konuk olsa yavaş kargo dağıtıyorum. Ha, ne demiş? Tam müşteriye geldim, konu dikkatimi çekti. Biraz yavaş yavaş gideyim demiş. Tuzla'dan Burak selam olsun. Kolaylıklar selam olsun, dileyelim. Burak. Herkes işinde gücünde.
0: Eyvallah.
1: Umarım yani arabayla dağıtıyordur, motorla bu sıcakta da yani çok
0: zordur. Evet.
1: Evet.
0: Allah kolaylık versin.
1: Kolaylıklar yani. Dileyelim tüm çalışan dostlarımıza. İbrahim abi sağ olsun. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim Cihan. Herkese, katılım gösteren herkese de çok teşekkür ediyorum.
1: Bugün oraya buraya girdik. Evet, biraz evet, hayatın güzel. İçinden. Evet. Hayatın biraz, dışında.
0: Yoksa hep teknik, taktik, ona da zaten zaman bir hayli fazla yani.
1: Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim bugünkü karşılaşmada. Umarız Gornik Sarpsborg'u en azından yenilmeyerek yani turu atlayacak.
0: Halleder. Yani benim ondan çok bir oyunla ilgili bir karamsarlığım yok. Hatta sanki buradaki karşılaşmadan daha rahat bir oyun bekliyorum ben orada.
1: Ben Beşiktaş'ın rakibinden çekiliyorum.
0: O biraz daha zor olacak.
1: Daha, biraz evet. Daha buradaki fırsatı kaçırdılar. 10 kişi rakibe. Ben de 3-4 atmaları lazımdı. Evet. Sağ ol abi.
0: Teşekkür ederim. Ben görüşmek üzere.
1: Falan bugün A-Spor.
0: Bir saat sonra 15'te A-Spor'da olacağım. Süper. 18'e kadar.
1: Süper. İbrahim Yavuz'u da buradan takip etmek geçeceğim. İsterseniz Instagram'dan İbrahim Yavuz. Evet,
0: benim bu Instagram takipçi sayıma Cihan'ın bir hayli katkısı oldu.
1: Yani. Bulamazsınız Cihan Dişli'ye
0: zaten
1: gidip.
0: Zaten takipçiler geldikten sonra Cihan Dişli'ye
1: seviyorum ben ya. Gerçekten ortak sağ olsunlar. Ben de onları takip, sohbet muhabbet ediyoruz. Ya. Yani yazabildiğimi yazmaya çalışıyorum. Eyvallah. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Galatasaray'da yol kat ediyor dedi. Brahim olmuyor dedi.
6: Bir o konuştum, evet.
5: Brahim olmuyordu. Reinders'da yol kat ediyor. O sırada bambaşka bir yerden Şöyle bir mesaj geldi. Dedi ki %100 değil ama dedi, çok büyük yol kat etmiş bizim yöneticiler dedi.

0: Musiala kiralık dedi bir sene. Veya işte Ponomarenko dedi Dinamo'daki.
1: Abi o da işte 5 yıllık sözleşme uzattığı için o biraz kafama tam oturmuyor ama daha yüksek para ister diyorsun sen
0: vesaire. Daha Dinamo'daki der ki benim 5 senelik kontratım var, ona göre bir mukavele verin der yani. Bonservisi değiller. Bu işler olur. Bu işler kendi tarafındaki tepkiyi azaltmak için de olur. Ya biz uzatmıştık ama ne yapalım? İşte çok iyi teklif geldi. Ya bunların 50 tane hikayeleri var tabii, bilmiyorum.
1: Hayır, en son kulüp bazında yalanlanan transfer Greenwood olduğu için
0: insan ben sana son 10 yılda yalanlanıp sonra olan ve Salah da olacak. Salah dayı.
1: Salah oldu gibi bile
0: yaptı zaten. Ne oldu? Yalanlandı.
2: Galatasaray bu yalanlamayı bir saat içinde yaptı değil mi?
1: Bir saat değil abi.
0: Biz daha yayındaydık ya.
1: 7 dakika içinde falan yaptı ya. Bayağı aşırı hızlı yaptı yani.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Yani çok fazla hızlıydı.
2: Direkt kapattılar yani konuyu.
1: Yani olursa bir rüya gibi bir şey hakikaten. Çünkü ya ben 5-6 yıldır Bayern Münih maçlarını izlerken böyle Musiala ile ilgili ağzımın suyunun aktığını bilirim.
2: Niye hani... oluyor bu durumda şey Musiala'yı mı Bayern Münih?
1: Nasıl?
2: Niye iyi oluyor?
1: Abi şöyle.
2: Ayağı kırıldı. Onu biliyorum.
1: Aynen, sakatlıktan döndükten sonra sıkıntılı döndü. Mevzu bu ve hani biz ön tarafımızda işte Saibari aldık, Leonard Carlo var, Olise, zaten Luis Diaz, Kane falan derken Musiala da o bizim hayal ettiğimiz top seviyesinde değilse biz bir sene Challenger bir takıma kiralayalım. O orada kendine gelsin, rehabilite olsun. Seneye de bize mis gibi dönsün. Sezon
0: başı Saibari Galatasaray'a önerilmiş, 40 milyon fazla demişler. İlk PSV çıkışında.
1: Neyse.
0: Yani bu da şey bilgidir yani. Gurme. Bana dün yapmasın önce söylemişti.
1: 40 fazla. Peki.
0: Türkiye'de yaşamayan bir Galatasaray arkadaşım.
1: Ya neyse, sonuç bu suyalarla bitecekse 40 fazla olsun zaten, önemli değil de. Bir Ali Naci abimizi arayalım mı? Şey mi, mümkün müdür? Ali Naci abimizle biz de...
0: Nasıl bağlanıyoruz?
2: Bak çözmüşler.
1: Üst düzey abi. Şeylerle.
2: Bunu yeni yorumluyoruz. Şuma gitti yalnız.
0: Abi bu var, bir şeye böyle bağlanmıştık. Geçen sene bir dosyada Emrullah Erdinç'e için birisine böyle bağlanmıştık yine.
1: Öyle mi?
0: Evet.
2: Aslında direkt şeyden de olur ya. Vimix video call üzerinden de olur. Sesli olarak.
0: Çok eski usul.
2: Yo direkt.
1: Ya her şey olabilir ama.
0: Aydın Radyo Spor'da gelen devamlı bana Vimix'ten şey atardı bana.
2: Abi, yok Vimix'ten ya bağlanırsın. Değildi.
0: Hayır. Radyo call mi o zaman? Bir yerde yok bana Vimix atıyordun devamlı ya. Kaydı alıyordun ya sonra can. Veriyordun.
2: O normal. Açmıyorum, dijitale geçtikten sonra ya.
1: Ciddi bir konu mu?
2: Abi Radyo Gol'de niye normal telefonla bağlanıyorsun?
0: Şimdi konuşturacağım yani.
2: Kayıt yaparken.
1: Bu bayağı.
0: Ben Vimix senden biliyorum. Hayatımda Vimix mi duymuşum ben?
1: Hakikaten. Burada nereden bilsin ki Vimix?
2: Şey zamanı ya. Futbol arena zamanı işte ilk.
0: Futbol arena da olabilir.
2: O zamanlar ya. Görüntü kaydı için de. Sonra ya bu telefon kaydı olarak da kullanılabilir diye söylüyorum.
1: Evet, açmıyormuş. Açar ama abimiz. Belki de şu an hakikaten en sıcak haberlerde kalıyor.
0: Şu anda. Tabii. Yürütüyor.
1: Abi şu an muhtemelen Galatasaray'la bağlantılı olan herkes o transferin içinde bir şeyler araştırıyor, soruşturuyor. Hani ben gözümü açtığımdan beri sabah Musiala dışında bir şey konuşulmuyor benim WhatsApp'ımın içinde mesela. Peki diyelim yani Ali Naci abi bağlanana kadar onu, o tarafını konuşalım. Diyelim ki oldu, hani seni bir Fenerbahçeli olarak ne kadar huzursuz. Mesela Bruno gelirse canım sıkılır falan tarzı açıklamalar ne oluyor da o minvalde soruyorum.
0: Bruno gelirse canım sıkılır diyorsan Musiala gelirse de canım sıkılır. Yani.
1: Sonra onu sormak için.
0: Hani, yani şöyle düşüş, bakarım.
1: Düşüşmüşüş o
0: ben
1: halde.
0: Ben bu transferle şöyle bakarım. Galatasaray Musiala aldığı zaman şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım da bir seviye yukarı çıkabilir. Santfor işinde ya da Solon işinde. Yani Leao'yu değil de o zaman zorlayalım Rashford'u alalım diyebilir yani. Bilmiyorum şu anda. Atıyorum kafamı.
1: Abi bence Leao Rashford'dan iyi oyuncu ya.
0: Ya hayır.
1: Bence yani.
0: Tabii. Attım şu anda isimleri ya. İsme takılma, ne bileyim. Oliver Watkins'i alayım diyebilir Santfor ya. Vedat bizi kesmez bu yarışta. Oliver Watkins'e girelim diyebilir. Hani biraz daha sınırları zorlar. Çünkü ben transfer işinin böyle olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Greenwood'u aldığı için şu anda Galatasaray bu isimlere gidiyor.
1: Bence de.
0: Fenerbahçe Greenwood'u almasaydı Galatasaray şu isimlerin hiçbir geçmezdi adı.
1: Şu işleri ilk başlatan isim Erden Timur'a da hakikaten bir teşekkür etmeden ben kendi
0: bu
1: adıma...
0: Bu işleri ilk başlatan isim Aziz Yıldırım'dır da aslında bundan çok eskiye gidersek.
1: Ama abi şimdi gözünü seveyim. Yani bir ara seviyeler 2020-21'lerde falan...
0: Burada Aziz Yıldırım yok işte, onu diyorum.
1: He. Tamam yani işte...
0: Yani bu işler nerede başladı? Bana soruyorsan bu iş Roberto Carlos'la, Anelka'yla, Fanoy Donk'la başladı yani.
2: Hazırmış Naci.
1: Evet, Ali Naci abimiz geliyor. Geldi mi? Hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk, selamlar. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Tabii sağ olasın abi, nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Herkes iyi inşallah.
1: İyiyiz vallahi. Seni bir Fenerbahçe özele bağlayacağımı hiç düşünmezdim ama ortalık yanıyor. Senden de son bilgileri, gelişmeleri almak isterim. Musiala ile ilgili.
3: Evet.
2: Günaydın Naci. Evet.
3: Günaydın, selamlar. Gerçekten
2: sesten anlıyoruz ya. Sesten anlıyoruz. Günaydın.
1: Yok, biz bir saat önce konuştuk telefonda ya.
2: Olur abi.
3: Ya dün akşamdan beri gerçekten de yani Musiala çok büyük bir oyuncu kaldı ki Bayern Münih'in göz bebeği. Yani Galatasaray'daki Barış Alper neyse, Galatasaray'daki Osimhen neyse, Musiala da açıkçası Bayern Münih için benzer denklikte büyük bir yıldız. Ama tabii ki yani herhangi bir gazeteci kaldı ki orada kimin cebinde

0: feragat ederek Galatasaray takımını takip etmeye çalışıyordum. Kimi kurumu gönderiyor, orada Galatasaray'ı açıkçası takip etmeye çalışıyor ama bu haber nereden çıktı? Bu haber kampta Galatasaray'ı takip eden basın mensupları, özellikle işte sadece Burhan Can değil, TRT, beIN Sports, TV bu başta olmak üzere birçok kurum son dakika gelişmesi olarak Galatasaray'ın Musiala ile anlaştığı bilgisini iletti son dakika gelişmesi olarak. Ki Burhan da gerçekten de uzun süredir Galatasaray'ı çok yakından takip eden bir isim. Kaldı ki transfer habercisi de değil bence. Gazeteci diye niteleyebileceğimiz isimlerden bir tanesi Burhan Can Terzi. O yüzden bu haberi verenlere saygı duyuyorum %100. Ama net bir şekilde hem oyuncu tarafı, hem Bayern Münih tarafı, hem Galatasaray tarafı bu iddiaları yalanlıyor. Gerçek olmadığını dile getiriyor. Musiala hiç mi Galatasaray'ın gündemine gelmedi, hiç mi masasına gelmedi? Ya, çok büyük bir oyuncu bir kere. Tabii ki geldi ama işte menajer üzerinden geldi, Bayern üzerinden gelmedi. Kaldı ki Galatasaray son yıllarda Bayern Münih kulübüyle ilişkileri çok güçlü olan, sürekli kontak halinde olan, işte 2023-24'teki Şampiyonlar Ligi maçından itibaren Sacha Boey'un gidişi, kiralanması, Kim Min-jae için Galatasaray'ın görüşmeleri vesaire. Burada bazı isimler, bazı futbol adamları Galatasaray'a şu infoyu veriyor. Ama bundan 1,5-2 ay önce işte Salibari'yi alacak Bayern Münih. O bölgede çok fazla oyuncusu var. Gnabry var, Havertz var. İşte Musiala var. Ki Musiala'nın işte ayağı kırıldı. Orada gelişmesi için bir kulübe verebilirler, bir fırsat çıkabilir gibi bir umut vaat ediyor Galatasaray'a. Ama bu umut ileri gidiyor mu? Benim bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde ileri gitmiyor. Hatta sabah saatlerinde bir aslında konuştum, bu transfer görüşmelerinde çok deneyimli, çok önemli bir isim. Almanya'da transfer yapar futbol adamlarından bir tanesi. Söylediği cümle şu: Bayern Münih gibi büyük kulüpler planlamasını asla ve asla son dakika yapmazlar. Yani ben şu anda Galatasaray cephesinden de görüştüğümüzde aldığımız bilgi, hem de Almanya tarafından net bir şekilde Bayern Musiala'yı kiralık da olsa herhangi bir kulübe vermeyi düşünmüyor. Kaldı ki gelişimi adına X bir kulübe kiralayacak olsa Bayern niye Galatasaray'a versin? Borussia Dortmund'a verir.
1: Abi niye versin? Bir dakika, lig içindeki rakibine niye versin en iyi oyuncusunu ki? Ben tam tersi şöyle düşünüyorum.
0: Ya, Dortmund'a bile verir, Türkiye'ye vermez diyor Almanlar.
1: Almanlar çok biliyor gibi geldi.
2: Naci, bir sorun var Naci.
0: Tabii
2: bana
0: ki.
2: Bütün şimdi 14-15 saattir bu mesele yoğun bir şekilde dönüyor. Şimdi senin anlattıkların var. İşte gazeteci arkadaşlarımızın söyledikleri var. Galatasaray'dan gelen apar topar yalanlama var. Peki sorulardan bir tanesi bence şu. Burada böyle bir haber üzerinden birilerine medya üzerinden operasyon mu yapıyor Galatasaray'da? Başka bir anlamı çıkmıyor bunun.
1: Ne güzel soru değil mi abi? Murat abi.
2: Çünkü şöyle bir durum var. Gazeteciler diyor ki, dün bu arada biz yayında konuşuyoruz. Burhan Can vermiş haberi. Sonra beIN Sports girdi haberi, tamam mı?
1: Tamam.
2: Şimdi beIN Sports sıradan bir yer değil. Yani beIN Sports dediğim şeyin ligin resmi yayıncı kuruluşu.
1: Bu toplara pek girmezler transfer
2: yarı
1: etmeye.
2: resmi, evet, öyledir çünkü. Yani beIN Sports girince orası önemli bir kaynaktır. beIN Sports bunu girdi diye. Şimdi burada başka benim aklıma bir şey gelmiyor. O zaman birileri medya üzerinden birilerine operasyon yapıyor Galatasaray'da. Katılır mısın?
1: Zor katılır, ne acaba buna?
2: Katılır.
0: Yok yok ya, Galatasaray'da hangi muhabir bir haber verse açıkçası bunun perde arkası ya da kimden aldığı ya da kime muhalif olduğu vesaire, sürekli olarak o bahsettiğim içerideki güç savaşları muhabirlerin verdiği ya da gazetecilerin verdiği haberler üzerinden de yaşanıyor işte
2: Ya
0: Galatasaray'da.
2: tamam, da ama Naci,
0: Kimi
2: şimdi
0: doğru?
2: Galatasaray'da başkan, futbola bakan yöneticiler. Şimdi bu haber kimden çıkmış olabilir abi?
1: Herkesten.
0: Abi işte sen de şimdi işte komplo teorisi üretiyorsun. Galatasaray'da herkes, yani sosyal medyayı takip eden taraftarı da, içeride transferde etkili olan yönetimi de, genel kurulu üyesi de, herkes komplo teorisi üretiyor. Bu haberi kim vermiştir? Ya şimdi diyelim ki Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ya da Abdullah Kavukçu Musiala'nın %1 daha ihtimali olsa iş bitmeden bitirdik der mi? Ya biz seninle az karşı değil miydik? John Duran sürecini ya yaşadık.
2: Tamam doğru doğru da.
0: %100 bilgi geldi. Orada neler yaşadık daha sonra bana kulüp sitem etmedi mi? Niye bitmeden imza almadan verdin demediler mi?
2: Doğru.
0: Yapamayacağız demediler.
2: Doğru.
0: Şimdi kulüp bitireceği bir transferi zaten kalkıp bitti geliyor diye vermez. Eğer ki kesin bir imzası yoksa, ıslak imza yoksa. Yani Musiala gibi bir oyuncuyu bitirse Galatasaray, bunu sence bitmeden bitti der mi?
2: Demez. Demez.
0: Kaldı ki bence Galatasaray Musiala'yı alma ihtimali keşke alabilse ama %1 diyorum yani şu anda.
2: İlginç oldu olay bilmiyorum. Bana ilginç geliyor abi.
1: İlgi zaten ilginç
0: ama her haberde gazeteciler de töhmet altında bırakılarak bir komple teorisi üretiliyor. Bu işte Abdullah Kavukçu'dan almıştır haberi. Bu Sayın Başkan'a yakındır. O öteki ya zaten Sayın Dursun Özbek bu konularda şu saatlerde kulüpte bir toplantı yapıyor. Ki kampa da gidecek. Ya bu durumlar çok rahatsızlık verici. Yani Galatasaray şu anda iş yapamıyor. Ama burada tabii ki ne yazık ki seçim sonrasında yaşanan o güç savaşlarının, koltuk savaşlarının çok büyük bir etkisi var.
1: İş yapamıyor'yu biraz açabilir misin Ali Naci abi?
0: Efendim?
1: Galatasaray şu anda iş yapamıyor diyorsun ya, onu biraz açabilir misin? Tam ne demek istedin?
0: Hayır, iş yapamıyor derken yani Galatasaray çok gereksiz konularla vakit kaybediyor deyim yerindeyse. Ya şu...
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'den ben Çağatay Çıtlak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. İşiniz, gücünüz inşallah yolundadır. Takvimlerin 29 Temmuz 2026 Çarşamba'yı gösterdiği bir günde yine her zaman olduğu gibi Türkiye'de futbolun gündemini sizlerle belirlemek için Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. 0212 273 1010 zaten mesajlar yağmış. Maşallah iyi ki yazmışsınız. Elleriniz dert görmesin inşallah. 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattımıza takımınızla gönül verdiğiniz renklerle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yollayabilirsiniz. Şu ana kadar yapılan ya da yapılamayan transferler konusunda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ya da ben WhatsApp kullanmıyorum, Instagram kullanıyorum diyenler için de Instagram üzerinden Çağatay Hoca yazmanız yeterli. Çağatay Hoca adresinde de bana direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tabii bugün Türkiye'nin her zaman olduğu gibi en çok takip edilen, en çok dinlenilen, izlenilen bütün spor yazarlarından birkaç tane sürprizim yine olacak. Yine farklı farklı isimler olacak. Yine sizler tarafından en çok tercih edilen isimler olacak. Ama onun öncesinde bugün yayına gelmeden önce 2 saat 15 dakika boyunca filenin efelerini A milli erkek voleybol takımımızın Slovenya ile oynadığı maçı izledim. Gerçekten çok başarılıydılar. 3-0 yenildik ama çeyrek final müsabakasında 3-0 sizi

yanıltmasın. 25'te bitmesi gereken setin biri zaten 35-33, diğeri de 39-37 kaybettik ama hepsini alınlarından öpüyorum. Gerçekten çok büyük gurur yaşattılar bize. Olsun, hiç önemli değil. Yani futbolu hepsine, bence hani futbolcularımıza özellikle örnek olsun. Bundan sonraki yapılanmalara örnek olsun. Çünkü voleybol takımlarımız da, basketbol takımlarımız da hep böyle doğru bir planlamayla giderlerse çok doğru yapıyorlar zaten. Ben hemen Çağatay Hoca Instagram adresindeki mesajlarınızla başlamak istiyorum. Çünkü o kadar çok mesaj geldi ki telefonun şarjı takmak zorunda kaldım. Çünkü %10 yetmeyebilir. Bayram olacağı her zamanki gibi. Çağatay Hocam, Fenerbahçe nasıl oynarsa tur atlar, yorumlarsınız sevinirim demiş. Tabii ki yorumlarız, ne demek. Allah sana hayırlı ömür nasip etsin. Sizlere de Uğur Bey çok teşekkürler. Bence Beşiktaş iki kanatta oynayabilen bir oyuncu alıp Trossard'ı 10 numara ya da serbest oynatırım. Sen ne dersin demiş. Bunu iki gün önce söylemiştim. Evet, böyle bir düşünce de var. Tabii ama Trossard'ın asıl mevkisi de sol açık, bunu unutmayalım. Tabii bu teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tasarrufuna kalmış bir şey ama ben yeni teknik direktörü çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden haberlerle başlayacağız. Çok çok önemli, sizler tarafından en çok iste kalan isimlerden bir tanesi. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu sevgili Abdullah Ercan az sonra canlı yayınımızda konuğumuz olacak ama bugün Fenerbahçe biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi yolunda çok kritik bir maça çıkıyor. Polonya'da tur gecesi var. Gornik Zabrze'yi İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti Fenerbahçe. Bugün rövanşta da hata yapmak istemiyor. Hedefse tabii 17 yıllık Devler Ligi hasretini bitirmeye bir adım daha yaklaşmak. Gazetelerin 11'lerine bakalım. Bu Sözcü gazetesi değil mi? Artık şeylere bakmadan da sayfalardan anlayabiliyoruz. Sözcü gazetesinde Fenerbahçe'nin 11'i, hemen hatırlatayım bu arada, dinleyicilerimiz de yazmıştı, dün de sormuşlardı maç hangi kanalda diye. Saat 21'de Esport Plus tarafından naklen yayınlanacak. Saat 21'de Esport Plus tarafından. Fenerbahçe'nin 11'ine bakalım. Sözcü gazetesinde Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ostorvalde, Levent, Genduzi, İsmail, İrfancan, Asensio, Kerem ve Talişka 11'i gözüküyor. Bir diğer gazeteye bakalım. Bir farklılık var mı? Hürriyet gazetesi turla gel Fenerbahçe'm demiş. Arena'da Zabrze, Arena'da Türkiye saatiyle 21'de başlayacak karşılaşmayı söylediğimiz gibi Sport Plus naklen yayınlayacak. Fenerbahçe'nin 11'i Mert Günok, Semedo, Şikrinyar, Ake, Ostorvalde, Genduzi, Asensio, İrfancan, Fred, Kerem ve Talişka. Hürriyet'in 11'i sanki daha doğru olmuş gibi gözüküyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama önce 0212-273-10-10'da sizlerden gelen WhatsApp mesajlarıyla devam edelim. Yılmaz Bey diyor ki, Çağatay abi, Galatasaray transferini anlatır mısın? Son durum ne? Dursun Başkan açıklama yapacak mı? Evet, bu aralar Galatasaray'dan bir transfer haberi bekliyorum açıkçası. Çünkü yani bugün ayın kaçıydı? 29'uydu. 14 Ağustos'ta da lig başlıyor. Zaten 15 gün kalmış. Ankara'dan Aydın Bey ne demiş? Çağatay abi, Yılmaz Erdoğan Vizontele'nin devamını çekmeyi düşünüyor mu diye sormuştum size. Bu ara haberleri geliyor, yeni Vizontele çekilecekmiş. Konuyla alakalı değil ama kusura bakmayın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, devamı çekilecek. Sevgili Yılmaz abiyle zaten bunun sohbetini de yapmıştım ben. Hüseyin Mecit demiş ki Abdullah Ercan katılırsa çok çok selam söyle. Bugün Galatasaray yönetimi ne yapıyor? 10 numara yok, yedek forvet yok, hiç kimseden ses yok demiş. Yine sizlerden gelen yorumlarla devam edelim. Özkan Bey diyor ki, ben Özkan, Bayrampaşa'dan iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Salah Beşiktaş için sıkıntılı transfer olurdu. Bence olmaması daha hayırlı demiş. Bugün haberi bekleniyor. Oyuncu tarafından bir dönüş olacak çünkü Salah ve menajeri tarafından ama ben hala nedense Muhammed Salah'ın Beşiktaş'la anlaşacağını düşünüyorum. Bilmiyorum.
Hüseyin Topçuoğlu, Çağatay Hocam iyi yayınlar demiş. Hüseyin Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Nedim Kalın, uzun zaman yoktun, neredesiniz? Bu akşam karşılaşmada Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Leo

transferi hem ülkemiz adına hem Fenerbahçe adına iyi bir prestij sağlar. Umarım, sizleri seviyorum canı gönülden, tekrardan iyi yayınlar demiş. Sağ olsun Nedim Bey. Murat Aşık yayına bağlama şansınız var mı hocam? Fenerbahçe gündemini bir öğrensek demiş. Murat Aşık'ı da artık yeni almıştık yayınımıza. Selamlar diyor.

0: etmişti. Abi Ukoçukwu'yu futbolcu olarak yorumlarsınız sevinirim demiş Ahmet Ertaş. Yorumlayayım ama şöyle yani güçlü yönlerinden de bahsedebilirim. Geliştirmesi gereken yönlerinden de bahsedebilirim. Hepsini anlatabilirim ama önce şunu söyleyeyim. Tabii önümdeki programda 5-6 tane spor yazar arkadaşım da var. Onlar da bekliyorlar. Onları da bekletmemek adına merak etmeyin. Hepsini yorumlayacağım ama önce Abdullah...
1: Efendim?
0: Abdullah Ercan'a bir kulak verecek. Vereceğiz. Evet, şu anda telefonun diğer ucunda. Sizlerden o kadar çok istek aldı ki... Her zaman başarılarıyla gurur duyduğum, mutluluk duyduğum bir dostum. Hem çok iyi bir teknik direktör, hem çok başarılı, objektif bir yorumcu. Televizyona da çok yakışıyor. Hem de bir dönem Türk futboluna damga vuran isimdir Abdullah Ercan. Örnek alınması gereken bir kişiliktir. Efendiliğiyle, mütevaziliğiyle ki o yüzden de dört büyük takım taraftarı tarafından da bu kadar çok sevilen bir insandır. Sevgili Abdullah Ercan. Yayınımıza hoş geldin Abdullah, o kadar çok istenildin ki dün sadece onlarca dinleyici Abdullah Ercan'ı istiyoruz dediler. Ben de zaten her gün görüştüğümüz için sana da bir sormak istedim. Ama sen dedin ki halkla arama girme Çağatay, o yüzden bizi birbirimize bırak. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Güzel dileklerin, temennilerin için çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
0: Ne demek sevgili Abdullah. Bugün Fenerbahçe tur için tabii deplasmana çıkacak. 1-0'lık bir skor var. Programda da 11'i verdim ama Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Osorvalde, Gündüz'i, Asensio, İrfan Can, Fred, Kerem, Talişka diye sevgili Abdullah 11 var. Evet. Sen neler söylemek istersin Fenerbahçe maçı için?
1: Şimdi şöyle başlamak yanlış olmaz herhalde. Bir ilk maça gidelim. İstatistiklerde çok önde olan bir Fenerbahçe ama bunu skora çok yansıtamayan. Gerçi özellikle ikinci yarının maçı izleyenler hatırlayacaktır. İkinci yarının başında özellikle Talişka'nın iki tane gol denemesi var. Biri direkten döndü, biri de şanssızlık kalecinin ayağına çarptı. Bartu'nun vurduğu bir direkten dönen var. Sonuç itibariyle 1-0 kazanılan bir maç. Bir kere şunları söyleyelim Çağatay. Hem kadro değeri olarak hem kadro oyuncu kalitesi olarak Gornik Fenerbahçe'nin çok gerisinde bir takım. Ama özellikle bu eleme maçlarında iç sahayı çok iyi kullanıyorlar. Taraftarlarıyla bayağı iyi bütünleşiyorlar. Futbolda da önemli bir konu var. Anları iyi oynamak lazım diye bir şey. Hakikaten ben buna inanıyorum. Ne demek istiyorum? Özellikle belki bugünkü maçın başı, belki son 15-20 dakika ki Gornik takımı fiziksel olarak ciddi anlamda güçlü bir takım. Buralarda Fenerbahçe'nin oyun içindeki davranışları bence turu geçip geçmemesinin kararını verecek. Ama genel anlamda Fenerbahçe dediğim gibi yani turu geçmeye daha yakın bir takım, daha iyi bir takım. Özellikle gol bulabilirse oyun bizim açımızdan daha rahat olacak diye düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin misyon olarak burada devam etmesi lazım sevgili Çağatay. Neden devam etmesi lazım? Tamam, birinci ana hedef Süper Lig şampiyonluğu ama Fenerbahçe'nin kadro değeri 400 milyon eurolara yaklaşıyor. Bu kadronun mutlaka Şampiyonlar Ligi'nin içinde olması veya en azından ben öyle tahmin ediyorum bir sonraki turda Graz'ı geçip playoff'u oynaması gerekiyor. Öyle de olacağına inanıyorum. Ben Fenerbahçe'nin anlarda biraz zorlansa bile oyunun genelinde yani topa yine sahip olacağını, o baskı yediği zamanlarda pas yaparak bunu kıracağını, özellikle rakibin orta sahada kaptıracağı toplarla da iyi bir geçiş oyunuyla bu akşam turu geçeceğini düşünüyorum. Yani farklı bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü hakikaten Fenerbahçe kadro kalitesi olarak, kadro değeri olarak Gordon

0: en çok önünde bir takım.
1: Evet. Dinleyicilerimizden yoğun mesajlar gelmeye devam ediyor sevgili Abdullah Ercan. Adem Bey diyor ki kulağım sizde ama ne olursa olsun Abdullah Bey gibi bizim dönemimizin ender oyuncularından birisi bağlanınca ne kadar yoğun olsam da mesaj göndermek istedim. Lütfen lütfen darılmayın Çağatay Bey demiş. Abdullah Bey her gün bağlansa bıkmadan dinleriz. Vallahi aynı şeyi
0: teşekkür
1: ben,
0: ederim.
1: Aynı düşüncelere ben de sahibim. Keşke hep bağlansan, her gün bağlansan da.
0: Teşekkür ederim Çağatay'cığım. Şimdi vallahi yüzüm kızarıyor benim bana böyle şeyler söylüyorsun.
1: Ama evet, hak ediyorsun sevgili Apo.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol Çağatay'cığım. Çok sağ ol.
1: Kendisine göre bugün Fenerbahçe ofansif bir oyun mu sergilemeli yoksa defansif skoru koruyucu bir oyun mu sergilemeli demiş, sormuş.
0: Vallahi ben oyunundan taviz vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben ilk maçın devre arasında A Spor yorumunda şöyle bir şey kullandım. Bana sordular, Gornik takımı ikinci devre golü yedi, açılır mı diye. Talişka'nın attığı frikik golü sonrası. Ben onlar maçı bu skorla götürüp en azından Polonya'ya taşımak niyetinde olacaklarını düşünüyordum ve düşüncelerim de gerçekleşti. Hı hı. Şimdi bugün de ben yine aynı görüşteyim. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bence çok önde Gornik'ten. Bizi sadece zorlayacakları, dediğim gibi, o bir sekans yakalıyorlar. Hı hı. Çünkü Çağatay, bu takım geçen sene ligi ikinci bitirdi ve kupayı kazandı. Ama istatistiklerine dikkat ettiğin zaman şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Gornik takımı bir iç saha takımı. Özellikle dediğim gibi taraftarıyla bütünleşip o sekansları, anları iyi oynayıp orada skoru buluyorlar. Ama öyle çok yetenekli, birkaç oyun iyi oynamaya çalışan, Fenerbahçe gibi elinde çok iyi oyunculara sahip olan bir takım değil. Zaten kadro değerinden de bu ortaya çıkıyor.
1: %100 katılıyorum sana.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin normal oyununu oynayacağını, yani ne Gorni, yani oyun pozisyon ne gerektiriyorsa, sonuçta futbol pozisyon oyunu. Hı hı. Pozisyon ne gerektiriyorsa onu oynayacağını düşünüyorum. Ya ben çok büyük bir zorluk çıkacağını zannetmiyorum. Tamam, gör kağıt üzerinde her maç zor. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu, bunu da katılıyorum, ama ya bakıyorum isimlere, ilk oynanan oyuna bakıyorum. Sevgili Çağatay, ilk oynanan oyunda adamlar ikinci devre bizim kaleye gelmedi. Mert'e top gelmedi. Zaten maç boyunca yakaladıkları bir tane kenardan şut var. O da Mert'in üstüne gitti. Aksine biz o istatistiklere göre oyunu 2-0'a, 3-0'a getirmemiz lazımdı ki bugün daha rahat edelim. Ama dediğim gibi, yani ben eğer böyle büyük bir futbol mucizesi olmadığı sürece, hı hı, Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.
1: Mehmet Bey, soyadını da okuyayım. Mehmet Yıldırım diyor ki, Abdullah Ercan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sol açığıdır. Futbol sevdalısı bir insandır. Çocukluğunda Taksim Meydanı'nda, Taksim İlkokulu'nda teneffüslerde futbol oynardı. Doğru mu?
0: Hepsi doğru. Beni tanıyan birisi muhtemelen.
1: Peki yine bir soru var, enteresan, bak bunu Abdullah Kaleş ya da Keleş. Çağatay Hocam, adaşım Abdullah abiye söyler misin? Mustafa Denizli'nin köşe vuruşundan kendine pas verdirttiğini hatırlıyor mu? Gol atmıştı diyor.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Vay,
0: hatırlıyorum.
1: Be, neler neler yazmışlar.
0: Vallahi neler çıkıyor Çağatay senin programında. Ama güzel şeyler bunlar. Evet. Yani ki beni çok memnun eden şeyler, insanların beni tanıması, takip etmesi, unutmaması. Tabii senin de bu söylemlerin de çok önemli yer kaplıyor benim için. Sana da çok teşekkür ederim.
1: Ne demek, sen de benim idolümdün sevgili Abdullah.
0: sağ ol.
1: Yurt dışına çıkıp seninle milli takım adına oynamışlığımız var ya, veteranlar
0: evet,
1: adına.
0: Evet biliyorum, evet.
1: Diyor ki İzmir'den İltu Bey, Abdullah Ercan'ı bağladığınız için çok sağ olun Çağatay Hocam. Anadolu kulüplerinde, oynadığı kulüplerde hakkını veren efsanevi futbolcudur Abdullah Ercan demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok soru var. Peki o zaman sevgili Abdullah, sana şunu da sorayım. Tabii ligler, tamam, Polonya'da senin de söylediğin gibi işte başladı. Onlar için avantajlar. Aynı şey evet. Danimarka Ligi de Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland için de geçerli. Beşiktaş'ın da yarın karşılaşması var. O da 1-0 bitmişti. Beşiktaş'ı da değerlendirebilir misin birazcık? Çünkü evet, hani garanti bir skor değil. senelerce futbol oynadın, bir futbol

0: futbolcunun evet. gözüyle, psikolojisiyle bakmanı istiyorum senden.
1: Ya Beşiktaş'a konuşurken biraz daha açıkçası temkinliyim. Bu temkinliğim Beşiktaş'a inanmadığım anlamına gelmiyor. Bence Beşiktaş ilk maçta Çağatay işi bitirebilirdi. Özellikle rakibin 10 kişi kaldığı bölümde skoru mutlaka arttırabilirdi. Hatta şunu da söyleyeyim, Beşiktaş 11'e 10, 11'e 11, 11'e 10 daha iyi oynadı Midtjylland'dan. Ama şöyle bir gerçek var. Beşiktaş'ın karşılaştığı takım bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Bir de onlar geçen hafta Danimarka Ligi başladı. Aynı Polonya Ligi başladı. Maçı da kazandılar. Hı hı. Bu arada Fenerbahçe'nin rakibi de maçını kazandı. Ben Beşiktaş'ın sıkıntı yaşarsa ilk maçta skoru arttıramadığı için sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın yeni hocasının oynattığı oyuna çok büyük saygı duyuyorum. Çok keyif verdiler. Ama Beşiktaş'ın hala kadro olarak eksikliği var. Yani eksik olan bölgeler var. Hemen ona da bir çırpıda cevap vereyim. Hala bir sol stoper arayışı var. Bence bir 8 numara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Sağ öne bir oyuncu ihtiyacı var ve bir tane de bence bir santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş çok doğru planlanıyor, çok doğru yapılanıyor. Doğru oyunculara gidiyorlar. Hoca seçimleri çok doğru. Hı hı. Ama hala kadro derinliği konusunda bence Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde. Hemen bu Salah mevzusuna da bir fikrimi söyleyeyim istersen.
0: Çok
1: sana katıldım. Hı. Gerçi televizyonda da söyledim ama. Ya şimdi bu transferler büyük transferler. Camiaya hava getirir. Ne bileyim, taraftar çeker, forma sattırır. Sevgili Çağatay, hepsine eyvallah. Ama bu transferler transfere kulübün anahtarını da verdirmemesi lazım. Ki Beşiktaş bu konuda çok dik duruşu olan bir takımdır. Yıllarca bunu yapmıştır. Ben son dönemde bu transfer sürecini yönetme tarzını Beşiktaş'ın çok doğru buluyorum. Özellikle şuna da oyuncuların temsilcilerinin, yani menajerlerin özellikle bu son dönemde çok ön plana çıktığını görüyorum. Hı hı. Ben ne Aziz Yıldırım'ın ne de Serdal Bey'in bunlara taviz vereceğini zannetmiyorum. Taraftar çok istiyor, sloganı bile hazır. Ama şunu söyleyeyim, yani bunlar palyatif çözümler. Eğer Beşiktaş bir istikrar yakalayacaksa Salahsız da yakalayabilir. Orada kullanacağı oyuncu var, Fakri var, Serni'yi kullanıyor hoca. Ha, transfer de yapacaklar. Ben transfer sürecini takip ettim ama sonda Beşiktaş'ın aldığı karara çok büyük saygı duyuyorum. Onu da hemen belirteyim.
0: Sevgili Abdullah, 9-10 tane aynı soru gelmiş. Onu da iletmek istiyorum sana.
1: Evet.
0: İşte Umut Bey var, Mehmet Bey var, Hakan Bey var. Abdullah tamam. Ercan Fenerbahçe'nin paşasıdır diyor. Selam olsun ona diyor. Abdullah Bey'e sorar mısınız? Leao transferi nasıl olur? Lütfen yorumlayabilir mi demiş dinleyicilerimiz.
1: Ya Leao transferi önemli bir transfer. Olsa büyük katkı yapar mı? Yapar. Neden yapar? Çünkü Fenerbahçe Kerem'den istediği verimi alamadı. Çok ciddi de bir yatırım yaptı. Hı hı. Ama benim Leao transferindeki görüşüm okeydir. Hiçbir sorun yok. Ya bir tarafta Greenwood, bir tarafta Leao, hem tribüne hem de tabelaya çok büyük etki yaparlar. %100. Ama orada da süreci bence Aziz Bey çok iyi yönetiyor. Konuşular, rakamlar. Ya bir de Çağatay, ben bunu anlamıyorum ya.
0: Niye?
1: Mesela Leao transferi geliyor. İşte 100 milyon eurolar, 80 milyon euro. Fenerbahçe bunu nereden ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Ya siz Fenerbahçe'nin şeyi misiniz ya? Nedir onun ismi? Parasını sayan insan mısınız? Bir kere o rakamlar değil. Hı hı. Bunları söyleyenler Fenerbahçe'nin güçlenmesini istemeyen insanlar. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmasını istemeyen insanlar. Ben o süreci Aziz Bey'in çok doğru yönettiğini, ki Aziz Bey'le çalışmış bir futbol adamıyım. Önce futbolcusuydum. Yani çok doğru da yönettiğini düşünüyorum. Ya Fenerbahçe eğer Leo'yu alacak imkanı varsa kulübün şartlarına uygun bir şekilde almasını ben çok isterim. Onu söyleyeyim. Ha, hemen şunu da ekleyeyim Çağatay. Fenerbahçe'nin birinci önceliği Sol kenarda

0: Leo mudur yoksa santrafor mudur? Onu da tartışırım. Bence birinci önceliğinin santrafor olması lazım.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
0: Geçen sene Fenerbahçe devre arasında Galatasaray'ın ikramlarının değerlendirememesinin en büyük sebebi santraforlarını göndermesiydi. Onun için sadece bu Vedat Muriç'le yürümez. Santrafor olmayan bir Talişka'yla yürümez ve kusura bakmayın Şerif'le de yürümez.
1: Evet.
0: Fenerbahçe oraya net bir tane golcü U23 yaş bandına uymayan çok net bir golcü almak zorundadır. Bakın eğer almazlarsa lig yarışında belki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe o konuda çok sıkıntı çeker. Onun için Leo ile ilgili görüşüm böyle. Ayrıyetten de santraforla ilgili düşüncem de bu.
1: Abdullah bir soru var. Erkan Bey diyor ki Abdullah hocama çok çok selamlar. Bir soru sormak istiyorum kendisine. Fenerbahçe buyurun. İçin sezona Avrupa kupalarıyla erken başlamak ligde avantaj sayılır mı?
0: Ya onun tabii hocalar planlamasını yapamıyor. Yani onun planlamasını biliyorsun UEFA yapıyor.
1: Hı hı.
0: Eğer Fenerbahçe şampiyon olsaydı Galatasaray gibi direkt katılacaktı turnuvaya. Şimdi ikinci önelemeden başlıyor. İkinci olunca böyle bir dezavantaj var. Bunları avantaja nasıl çeviririz Çağatay? Maçları kazanarak ülke puanını arttırarak.
1: Aynen.
0: Ki şu an iyi gidiyoruz. Hı hı. Fener kazandı, 0-20 aldı. Başakşehir berabere kaldı. Galatasaray'da zaten katılıyor 1.5. Bunlar ülke puanı açısından gelecek 2 sene sonraki sıralama açısından çok önemli puanlar. Dediğim gibi yani şunu sorarken şunu düşündüyse bir nebze avantaj. Ne gibi? Ligi biraz daha erken açıyorsunuz. Form grafiğiniz ilk haftalarda yüksek olabilir. Eğer bu düşünceyle soruluyorsa katılıyorum, evet.
1: Yine bir dinleyicimiz diyor ki Abdullah Bey'e sorar mısınız İlhan Fakıl hakkında ne düşünüyor? Sol kanatta hazırlık maçlarında ve Avrupa maçımızda bayağı evet. Bir ön plana çıktı. Kendisinin görüşlerini öğrenebilir miyim demiş.
0: Valla Çağatay, İlhan Fakıl'ı ben Ümit Milli Takım'dan takip ediyorum. Ben şu andaki İlhan Fakıl'ı performansını beklediğimin çok üstünde görüyorum.
1: Hı hı.
0: Ben hocanın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Keza Beşiktaş taraftarının da. Ama İlhan Fakılı'nın şöyle bir dezavantajı var. Orada Trossard oynuyor. Ya daha doğrusu oynayacak. Ama mutlaka kadronun içinde bulunacağını, alternatif oyuncu olarak süre alacağını ve o süre zarfında Beşiktaş'a çok katkı yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın transfer planlamasında bir genç oyuncu planlaması olarak çok doğru bir transfer olarak görüyorum.
1: Abdullah, son olarak da Galatasaray'da değerlendirmeni rica edeceğim.
0: Evet.
1: Kısa olarak Trabzonspor'dan bahsedersek çok mutlu olurum.
0: Vallahi Çağatay, Galatasaray'ı anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Transfer anlamında mı?
0: Evet, transfer anlamında. O iki tane maçını seyrettim. İşte Monza'yla şeyle oynadılar.
1: Hı hı.
0: Ya ben Okan Hoca'nın çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Transferler yok. Ya takım tamam, bu takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt girecek. Tamam, geçen seneden oturmuş bir kadrosu var. Ama Çağatay, yeni insanlar gerekmiyor mu? Yeni heyecan gerekmiyor mu? Takımın iskeleti olsa bile önemli yerlerde eksikliği var. Hala bir 10 numara eksikliği var. Hala bir kanat oyuncusu. Icardi gitti, Osimhen'e bir şey olduğu zaman santraforu yok. Yani nasıl bir süreç üretiyorlar, inan anlamakta çok zorlanıyorum. Ha şuna güveniyorlarsa, ya biz 4 senenin şampiyonuyuz, kadromuz istikrarı yakalamış bir kadro, 4 senedir aynı kadro.
1: Hı hı.
0: Ama Çağatay, rakipleriniz çok güçleniyor. Beşiktaş önemli transferler yaptı. Fenerbahçe yapıyor, yapacak da görünüyor. Trabzonspor geliyor farklı bir transfer stratejisiyle. Onun için ben Galatasaray'ın bu süreci neden böyle sessiz geçirdiğini hiç anlamıyorum. Okan Hoca'yı da anlıyorum. Şöyle, o kültürden yetişmiş, yönetimle beraber hareket ediyor. Yönetimi hiçbir zaman ortaya atmamaya çalışıyor. Ama Okan Hocam, sonuçta bu takım başarısız olursa ilk eleştiriler sana geliyor. 2 sene önce

0: önce hatırlıyorum. Şampiyon olmuş bir Galatasaray. Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-1 yenildi. Hı hı. Hoca gidiyordu neredeyse. Hoca gitmiyor muydu Çağatay? Hepimiz gördük. Bir de Galatasaray'ın öyle bir taraftar yapısı var ki başarısızlığı hiç kabul etmiyorlar. Yani sen başlıyorsun işte o oyuncuların isimleri geliyor. Büyük büyük oyuncuların isimleri geliyor. Transfere bakıyorsun. O koçu kuyu alıyorsun ve kiralık. Performansına bakacağım.
1: Yani burada yani A plus oyuncuların alınmaması mı? Yani B planı olmaması mı Galatasaray'daki en büyük sorun Abdullah?
0: Ben anlamıyorum. Yani ya ekonomik bir problem var ya da gidilen oyuncular. Mesela Galatasaray bize şunu alıştırdı. Osimhen'i alır mı almaz mı? Alırım dedi aldı. Sané'yi aldı. Galatasaray hiç soru işaretli oyunculara gitmiyordu ki. Icardi'yi getirdi. Davinson Sanchez'i aldı. Geçen sene Türkiye Ligi'nin en önemli transferi Uğurcan'ı aldı. Ama sevgili Çağatay şimdi kimse yok. Kimse yok. Aynı oyuncularla devam. Bir de Galatasaray'ın eleştirilmesi gereken bir konusu da şu bence. 4 senedir aynı oyuncularla aşağı yukarı oynayan takımın bir oyunu da yok. Bir oyun ezberi de oluşmamış. Galatasaraylılar şuna güveniyorsa eğer, ya bizim kadromuz aynı kadro, istikrar sağlayacağız bu kadro. Biz geçen sene bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de oyuncuları ne kadar yıprattığını da biliyoruz. Galatasaray'ın sol stopere ihtiyacı var. Olmaya yok denilen biriyle sabaha kadar tartışırım. Var.
1: Bence 2023 yılından itibaren sol stopere ihtiyaç var.
0: Aynen. Çağatay bir de oyuncular bu sene 55-60 maç bandında oynayacaklar. Kolay değil yani. Devamlı aynı oyuncu, devamlı aynı oyuncu kolay değil. Onun için Galatasaray isimleri okuyoruz işte. Fernandez ismi geçiyor, bir sürü isimler geçiyor. Ama ortada bir şey yok.
1: Ama geçiyor sadece.
0: Geçiyor. Sadece geçiyor dediğin gibi. Başkan lig bittikten 15 gün sonra... Transfer bütçesi her şey dahil 500 milyon euro diye bir şey açıklıyor. Bütün Galatasaraylılar heyecanlanıyor. Diyorlar ki 5. şampiyonluğumuz geliyor. Bu kadronun üstüne 3-4 tane A plus oyuncu alınacak. Yine ortada bir şey yok. Dediğim gibi eğer Çağatay şuna güveniyorsan, ya benim kadrom iyi, aynı oyuncular var. Ben bu ligi de Şampiyonlar Ligi'ni de Ziraat Türkiye Kupası'nı da götürürüm diyorsan yanılıyorsun. Benim görüşüm o.
1: Yaşar Kut demiş ki Abdullah Ercan abime sorabilir misin hocam? Yabancı sınırlandırması konusunda eski düzene döner mi yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararında ısrarcı olacak mı demiş.
0: Vallahi fikrimi söyleyeyim. Yabancı kuralının uygulamaya sokulduğunda Ümit Milli Takım sorumlusuydum. Bu kuralı insanlar biraz anlamakta zorlanıyor. Ben senin vasıtanla anlatayım. Bu kuralın ana amacı 14 tane yerli oyuncu kuralıdır. Yani Fatih Hoca bu kuralı deklare ederken şöyle bir şey söyledi. Arkadaşlar dedi 28 kişilik kadroyu yaparken ben size 14 tane yerli oyuncuyu almanızı mecbur kılıyorum. Ondan sonraki yabancı 14 sayısını da ister alırsınız ister almazsınız. Ama sevgili Çağatay, Türkiye'de öyle bir yabancı oyuncu hayranlığı var ki kalitesi kalitesizliği tartışmadan herkes 14 yabancı almaya başladı. Hı hı. Ya ben Fenerbahçe'yi anlıyorum, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı anlıyorum da ya diğer Anadolu takımlarını anlamıyorum. Hepsi 14 yabancı alıyor. Ama yabancı kuralıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Ben sayılarla bu futbolun doğru yönetileceğine inanmıyorum. Onun için ben yabancı ve yerli kuralının bazı kriterler koymak kaydıyla serbest bırakılması taraftarıyım. Artı 4'müş, artı 5'miş, işte 2003 doğumlunun üstü olsun. Ben bunların günümüz global futbolda çok doğru olmadığına inanıyorum. İşte takımlara sen plan yaptırıyorsun. 10 tane al oynatacaksın, 4 tane de işte 2003 ve üstü olsun. Ya ben yabancı oyuncuyu niye geliştireyim Galatasaray olarak? Ben Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e hedefliyorum. Ben niye genç oyuncuya yatırım yapayım? Sen beni serbest bırak ya. Keza Fenerbahçe.

0: Ondan sonra polemik çıkıyor. İsmail Hoca diyor ki bu değişir diyor. O şey Beşiktaş'ın menajeri diyor ki bu kural baştan konulmuş, değişmez ki, doğru söylüyor. Yani yabancı kuralıyla ilgili fikrim bu. Yani evet, bu sınırlamaların konulmasına karşıyım.
1: Sevgili Abdullah Can,
0: bu Trabzonspor'u konuşmam lazım.
1: Lütfen.
0: Trabzonspor'u var mı vaktin Çağatay?
1: Tabii ki. Sana her zaman.
0: Sağ ol. Şimdi Trabzonspor çok erken başladı planlamaya. Diğer takımlardan farklı bir planlama yapıyor. Yine genç oyuncular var. Bonservissiz oyuncular var. Ve kadrosunu ciddi anlamda alternatif olarak çok doğru bir şekilde planladı. Şöyle söyleyeyim, bazı oyuncularla ilgili, takımın temel taşlarıyla ilgili transfer söylentileri var. Eğer onları doğru planlayabilirlerse, yani ne demek istiyorum? Vivu giderse, yerine doğru bir oyuncu alırlarsa, sağ öne bir oyuncu alırlarsa, o zaman gelecek sene şampiyonluk yarışı, daha doğrusu ayın 14'ünde başlayacak şampiyonluk yarışı 4, 5 hatta 6 takımla devam eder diye düşünüyorum.
1: Sinan Yıldırım demiş ki ben bunu bilmiyordum. John Benjamin Toşak dünyada yılın oyuncusu oylamasında oyunu Abdullah, evet, Ercan'a vermişti diyor.
0: Doğrudur. Evet. Hakkını bana verdi. Çağatay, sen bizi küçümsüyorsun galiba.
1: Ya olur mu, öyle bir şey olur mu ya?
0: Yok, şaka yapıyorum.
1: Hakkını yiyemem ya. Hakkını ödenmez sevgili Abdullah.
0: John yani. Benjamin Toşak beni Deportivo La Coruña takımına istedi. Ama o zaman işte biraz kendimize güvenmememizden dolayı yurt dışına gidemedik. Daha başka takımlar da istedi. Schalke, Newcastle gibi. Ama şu andaki aklım olsaydı kesinlikle yurt dışında oynama keyfini yakalamak isterdim. Orada futbolumun da daha da gelişeceğini düşünüyordum ama işte biraz özgüvensizlikten tercih hakkımızı Türkiye'de kullandık.
1: John Benjamin Toşak 2010'da İspanya'yı Dünya Kupası'na aldırmadı mı? Şampiyon yapmadı mı? Ben öyle hatırlıyorum.
0: Ben o kadar detaylı bilmiyorum ama hakkını kullandığını gazeteler yazdı. Oradan biliyorum.
1: Vay be, hakkın ödenmez sevgili Abdullah Ercan. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah
0: Ercan.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: İyi ki katıldın. Teknik direktör, A-Spor yorumcusu, efsane futbolcu, say say bitmez.
0: Teşekkür ederim Çağatay'cığım. Her zaman biliyorsun senin programına katılırım. Başarıların devamını diliyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek umuduyla.
1: Görüşmek üzere sevgili Apo. Hoşça kal. İşin gücün rast gitsin inşallah. Abdullah Ercan'ı da uğurladıktan sonra şimdi tabii bir yandan da Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı var. Başkan Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları var. Dilerseniz ona bir kulak verelim. Daha sonrasında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: Başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Sami Yen yalnızca bir spor kulübü kurmadı. Asırları aşan bir kültürün, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının emanet ettiği bu büyük mirası aynı değerlere bağlı kalarak daha da ileriye taşımaktır. Bu vesileyle kurucumuz Ali Sami Yen'i bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyor. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli Hazırın, hepimizi sevince boğan diğer bir konuda voleybol kadın takımımızın elde ettiği dünya şampiyonluğu. Gerçekten gururlandık. Gerçekten bu takıma katkı veren bir kulüp olmaktan da oradan da büyük sevinç ve gurur duyduk. Bu konuda emeği geçen değerli federasyon başkanına, bakanlığımıza ve emeği geçen herkese Galatasaray Spor Kulübü adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkışlar.

Değerli arkadaşlar, öncelikle Divan Kurulu'na aynı üyemiz tarafından sunulan ve son günlerde de WhatsApp gruplarında dolaşan dilekçelerde yer alan bazı hususlara kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle değerli müdürümüz, okul müdürümüz ve Yardımlaşma Vakfı Başkanımız Galatasaray Spor Kulübü ile camiamızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu, ne kadar birbirlerine destek verdikleri konusunda bazı açıklamaları da bulundular. Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü, samimi ve yapıcı bir işbirliği ortamı tesis edilmiştir. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaraylar Derneği ve Yardımlaşma Vakfımız ile son derece uyumlu bir çalışma içindeyiz. İhtiyaç duyduğumuz her anda yanımızda oldukları gibi, biz de herhangi bir Galatasaray kurumunun desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda çoğu zaman talep dahi beklemeden yanlarında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, kulübümüzün eğitim vakfına ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Diğer bir ifadeyle, bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz maddi ve manevi desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımımız sadece bütçedeki bir rakamla değerlendirilemez. Kulübümüz imkanları ölçüsünde tüm Galatasaray kurumlarının yanında olmaya da devam edecektir. Diğer bir husus ise danışmanlarımızla ilgili eleştiriler. Galatasaray Spor Kulübü bugün ulaştığı büyüklük ve faaliyet hacmi itibariyle yalnızca yönetim kurulu üyelerinin omuzlarında taşınabilecek bir yapı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyor, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda danışmanlık ve destek alıyoruz. Dilekçede kastedilen kıymetli üyemiz de bu anlamda kulübümüze son derece değerli katkılar sunmaktadır. Huzurlarınıza kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kendisinin de burada olduğunu demin gördüm. Voleybol şubemizde Sayın Ömer Tümay'ın da bu şekilde son derece kıymetli kaygılarından yararlanıyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gayrimenkul projelerimizde, iletişim çalışmalarımızda ve daha birçok alanda çok değerli üyelerimizin, eski yöneticilerimizin ve hatta geçmiş dönem başkanlarımızın görüşlerine başvuruyor, onlarla istişare ediyor ve bilgi birikimlerinden yararlanıyoruz. Bunun bir zafiyet değil, tam aksine Galatasaray kültürünün en önemli güçlerinden biri olduğuna da inanıyorum. Değerli Hazırın, konuyla ilgili sunulan dilekçede söz konusu danışmanların nasıl tayin edildiği, yönetim kurulu kararı alıp alınmadığı konusunda bir soru sorulmuş. Şimdi tüzüğümüzün ve hatta bir tüzük maddelerine de ilişki kurulmak suretiyle soru sorulmuş. Tabii cevaplamak lazım. Orada deniyor ki tüzüğümüzün 90 ve 91. maddeleri çerçevesinde yetkilendirdiniz mi, yetkilendirmediniz mi? Değerli Hazırın, size şimdi tüzüğümüzün 90. ve 91. maddesini okuyorum. Madde 90. Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak yönetim kararı ile kulübü
90.1 yönetsel işlerde başkan ve ikinci başkanın münferiden yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği başkan yardımcılarından biriyle genel sekreter müştereken. 90.2 mali işlerde başkan, ikinci başkan yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği başkan yardımcılarından biriyle muhasip üyenin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam eder. Yetki verme konusu madde 91. Yönetim kurulu kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum yönetim kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir, burası çok önemli, bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine, tekrar okuyorum, bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir. Şimdi değerli hazırım. Dilekçeyi veren arkadaş şunu soruyor. İlgili maddeler gereğince nasıl yetkilendirdiniz bu danışmanları? Evet. Gördüğünüz gibi 90 ve 91. maddenin bu konuyla zerre kadar ilişkisi yoktur. Değerli arkadaşlar, ortak akıl, istişare ve dayanışma Galatasaray'ın en önemli değerlerindendir. Bu vesileyle kulübümüze katkı veren herkese huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak farklı görüşleri sansürlediğimiz yönündeki iddiaları da kabul etmemiz mümkün değil. Gerek yöneticiliğim, gerekse başkanlığım boyunca şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında çok ağır eleştiriler, haksız ithamlar ve zaman zaman iftira boyutundan varan yazılar yayımlandı. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir zaman bu yazıları engellemeye, yazan kişiler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaya çalışmadık. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olmayacaktır. Eleştiri Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın, saygı sınırları içinde yapılsın. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu mektuplar gerçi bugün divana ulaştı. Ama birkaç gündür WhatsApp gruplarında paylaşılıyor. Dolayısıyla hem konuya ilişkin olarak bir inceleme, bir araştırma yapmak ihtiyacı hissettim. Şunu söyleyebilirim. Çok net ve sarih. Çok net. Söz konusu sürecin, bu sansür olarak ifade edilen sürecin yönetim kuruluyla zerre kadar alakası yoktur. Ayrıca söz konusu olayın da Galatasaray Spor Kulübü ile ve Galatasaray camiasıyla da bir alakası yoktur. Dolayısıyla konu değerlendirilirken Sayın Divan'ın bu hususu dikkate almasını rica ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak konuyu incelemiş, konunun detaylarına vakıf birisi olarak söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü ile zerre kadar ilişkisi yoktur. Değerli Azor'un, bizim, benim ve arkadaşlarımın bütün gayesi tüm Galatasaray kurumlarıyla omuz omuza vererek ortak aklı hakim kılarak ve birbirimize güç vererek kulübümüzü ve camiamızı daha da ileriye taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sevgi iklimini tesis etme gayretine bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bir

Değerli Hazirun, gelelim şimdi kulübümüzü ilgilendiren ve aslında hasreten bu konulara ilgi duyularak bu konuların tartışılmasını arzu ettiğim projelerimizle ve oluşan gündemle sizleri ayrıca bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Mecidiyeköy Liao Rezidans Projesi'nde size söz verdiğimiz gibi teslime başladığımızı için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu dairelerin sahipleri ve görenler tarafından çok beğenilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projemizde elimizdeki bölümlerin satışıyla da kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum. Şimdi buradaki genel kurulda da ifade etmiştim. Özellikle yapacağımız projelere kaynak olması açısından Leo Rezidans'ın bugüne kadar bize sağladığı faydayı tarif etmek mümkün değil. Defalarca anlattım size. Bunu tekrara düşerek söylemek istiyorum, tekrara düşmeme rağmen. Leo Rezidans bize Florya'daki 45 dönüm araziyi kazandırmıştır. Yetmemiştir. Bakiye kalan dairelerin de hepinizin dikkatine sunduğumuz, genel kurulda sizden yetki aldığımız Aslantepe Vadisi'ndeki projemizle ilgili de kaynak oluşturmaktadır. Diğer bir projemiz, değerli Hazirun, NİMAK tarafından projelenen ve tasarımı içinde uluslararası bir yarışma açmıştı NİVAK. Bu projede NİVAK firmasına özellikle gösterdiği bu özenden ötürü çok teşekkür ediyorum, çok memnunum. Zira ne kadar iddialı bir proje ortaya çıkarsa, metrekare fiyatı ne kadar artarsa, bizim projeden beklediğimiz gelir de daha yukarıya çıkacaktır ve kulübümüze büyük bir katma değer sağlayacaktır. Kendilerine projeye gösterdikleri önem için müteşekkirim. Aslantepe projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an fore kazık uygulaması devam ediyor. Projenin finansman modelini de belirledik. Genel kurulda sizlerin dikkatine sundum. Aldığımız yetkiye uygun olarak burada en hızlı ve en doğru şekilde projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Projenin ilk aşaması dediğimiz iki faza bölülü konuda. Önce gerçekten büyük zorluk çektiğimiz buradaki İstanbul'un içindeki idari yapının tek bir binaya, kompakt bir sisteme taşınması için orada idari binamızı yapıyoruz. Ayrıca basketbol salonu da bu projenin ilk fazının içinde yer almaktadır. Aslantepe projesini futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum. Bunu da önce belirttim fakat yine tekrar etmek istiyorum. Biz Aslantepe'nin finansman modelini organize etmiş ve belirlemiş durumdayız. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Alanımız ve kalanmış tesislerimiz siz değerli üyelerimize yakışır şekilde kullanıma sokuldu. Adamızda arkadaki etkinlik alanında çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede onu da bitireceğiz. Orada biliyorsunuz sizlere verdiğimizde bir söz var. Bu etkinlik alanından gelecek geliri de su sporlarında kullanacağız. Bunun bütçesini oraya aktaracağız. Değerli

Bakın, şimdi size RIVA projemizle ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Özellikle sevgili Ayhan kardeşimin bu konuda da bir talebi var. Onu da cevaplamış oluyorum bu suretle. Her ne kadar genel kurulda detaylı açıklamaları yaptıysak da şimdi bazı konuları tekrar etmek suretiyle farklı bir şekilde sizi bilgilendireceğim. Bildiğiniz gibi RIVA arazimiz üzerinde geliştirilen Düşler Vadisi projesi iki etap olarak planlanmıştı. Birinci etap 2016 yılında yapılan hasat paylaşımı sözleşmesi kapsamında tamamlandı. Bugün üzerinde durmak istediğim asıl konu ikinci etap çalışmalarıdır. Sizlere daha önce birinci etapla Galatasaray'a sağlanan fayda, gelen gelir, bunlarla ilgili çok detaylı açıklamalar yapmıştım. Hatırlayacağınız üzere projeyi yürüten yüklenici firma ikinci etaba başlayamadı, işi bıraktı. Bunun üzerine kulübümüz 2016 yılında imzalanan ana sözleşmeden doğan haklarını kullanarak Kasım 2024'te emlak konut ile bir ek protokol imzaladı. Bu protokol sayesinde projenin inşaatı ve satış süreci yeniden planlandı. İnşaat faaliyetleri ve satış pazarlama organizasyonu emlak konut tarafından yapılıyor. Bunun karşılığında emlak konut toplam hasılattan %5 oranında proje yönetimi ve pazarlama payı alıyor. Geri kalan gelirden inşaat maliyetleri hak edişler doğrultusunda karşılanıyor ve kalan kısmı doğrudan kulübümüze geliyor. Bu model hem projenin güven içinde tamamlanmasını sağlıyor hem de kulübümüzün haklarını koruyan güçlü bir finansal yapı oluşturuyor. Değerli arkadaşlar, ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. Ve bu ikinci etabı da iki faz şeklinde yapıyoruz. Birinci faz, ikinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen satışların bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak yapılıyor. Yapılan satışlardaki vadeli satışlara isabet eden vade farkları da dahil olmak üzere yaklaşık bugüne kadar yapılan satışlardan 4.1 milyar lira gelir elde edildi. Henüz satılmamış villaların bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 3.8 milyar lira değerindedir. Şunu demek istiyorum. Tabii inşaatı devam eden kısım var. Değerlendirmeleri bugüne kadar ödediğimiz eskalasyonlar dahil inşaat maliyetleri de dikkate alınarak bugün cari satış fiyatları dikkate alınarak ortaya çıkmış rakamlardır. İnşaatın %76 kısmına ilişkin hak edişler tamamlanmış ve eskalasyon dahil yaklaşık 3.1 milyar liralık ödeme yapılmıştır. Kalan maliyetler ve emlak konutun %5'lik proje payı da dikkate alındığında yalnızca birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir bugünkü değerlerle yaklaşık 3.3 milyar TL'dir. İkinci faz ise, ikinci etabın ikinci fazı ise 331 villadan oluşuyor. Bu bölümün henüz ihalesi yapılmamış ve inşaatı da başlanmamıştır. Ancak bugünkü piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan çalışmalara göre
Maliyetler düşüldükten sonra ikinci fazdan beklenen net gelir yaklaşık 8 milyar liradır. Bunun yanında proje kapsamında yer alan ticari alanlardan da maliyetler sonrasında yaklaşık 1 milyar lira net gelir beklenmektedir. Dolayısıyla ikinci etapın tamamı değerlendirildiğinde birinci faz, ikinci faz ve ticari alanlardan finansman giderleri düştükten sonra kulübümüze bugünkü değerlerle yaklaşık 11 milyar liralık net gelir öngörüyoruz. Değerli Asyar'ın her zaman ifade ettiğim gibi Riva projesi yalnızca bir gayrimenkul projesi değildir. Bu proje Galatasaray'ın geleceğini güçlendirecek en önemli finansal kaynaklardan birisidir. Buradan elde edeceğimiz gelirleri günü kurtarmak için değil, kulübümüzün borç yükünü azaltmak, yatırımlarını finanse etmek ve sürdürülebilir başarıyı desteklemek için kullanacağız. Değerli arkadaşlar, biz göreve geldiğimiz, arkadaşlarımla beraber göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzün sahip olduğu her değeri, her aseti en doğru şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Riva projesi de bunun en önemli örneklerinden biridir. Projenin her aşamasını aynı titizlikle takip etmeye ve Galatasaray'ın menfaatlerini en üst seviyede korumaya da devam edeceğiz. Değerli Azor'un, futbolda da yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Futbol takımımız çalışmalarına başladı. Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Takımını daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Zaten Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. 2022 yılında göreve geldiğimizde bir önceki sezonu 13. sırada tamamlamış bir takım vardı. Henüz mazbatamızı almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başladık o dönemde de. Biz o gün de acele etmedik. Bir planımız ve hedefimiz vardı. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik. Kulübümüzün şartlarına dikkate aldık. Doğru oyuncuları doğru şartlarla kadromuza katmak için hareket ettik. Sonuçta kurduğumuz takım daha ilk sezonda şampiyon oldu. ...2023 yılında yine aynı eleştirileri aldık. Galatasaray'ın geç kaldığı söylendi. Transfer planlamamız sorgulandı. Biz yine günlük bu tartışmaların içine girmedik. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonunda kupayı kaldıran yine Galatasaray oldu. 2024-25 sezonunda da benzer tablolar yaşandı. Yine transferler konuşuldu. Yine eksikler üzerinden eleştiriler yapıldı. Biz takımımıza, teknik heyetimize ve yaptığımız planlamaya güvendik. O sezonda şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Zamanında
Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi

çok büyük katkılar olan oyuncuları takımımıza kattığımız gibi Zaha, Tete ve Ziyech gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızları olan ancak arzu ettiğimiz nispetle katkı alamadığımız oyuncu transferlerimiz de oldu. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim. İkinci sezonda şansına şampiyon olduk. Ya arkadaşlar, 4 senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Şimdi birinci sezona tesadüf diyelim. İkinci seneye şansına şampiyon olduk diyelim. Üçüncü seneye başka bir şey. Ya 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Aynı kadro, aynı yönetim, aynı anlayış, aynı değerlerle şampiyon oluyoruz. Tabii ki burada şunu ifade etmek istiyorum. Hiç eksilmeyen sizlerden gelen destek bu 4 sene arka arka şampiyon olmanın en büyük güvencesidir. Belki dışarıda kalan kişiler, dışarıdaki kişiler Galatasaray'ı illaki eleştiri yağmuruna tutmak isteyen kişiler bunun farkında değil. Şunu görmediklerini düşünüyorum. Ya bu camia kenetlendi, bu camia bir tek yumruk haline geldi. Başarının en büyük sırrı budur. Belki anlayamadılar. Onun için sizlere ne kadar büyük teşekkür etsem azdır. Bu başarıdaki en büyük pay değerli arkadaşlar sizlerindir. Dört sezon üst üste şampiyon olmak doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu plan sayesinde Sané, Osimhen gibi bir sürü yıldızı takımımıza kattık ve onlarla gururluyduk. Bunu siz değerli üyelerimizin başta olmak üzere tüm taraftarlarımızın görmesini istirham ediyorum. Özellikle bir konunun üzerinde de durmak istiyorum. Bakın yaptığımız en önemli transferlere baktığımız zaman Icardi transferine bakın. Geçmişteki yaptığımız transfer, önemli transferlerden çok değerli bir oyuncumuz. Osimhen transferine bak. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Değerli Azerun, değerli arkadaşlar. Transfer yapmak yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Transfer, takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşünü almak, scout ekibini getirilerini görmek, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek, aynı zamanda kulübün ekonomik dengesini de korumaktır. Biz Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün atılan yanlış bir imza kulübün gelecek yıllarında etkileyebilir. Bize emanet ettiğiniz bu göreve uygun şekilde sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız. Şunu iyi bilinmesini istiyorum değerli arkadaşlar. Transfer olayı hepinizin bildiği gibi çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Bugün yapılan eleştirilerin hepsinde şu var: bize niye bilgi vermiyorsunuz? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ya değerli arkadaşlar?
Biz falancıyı transferde haberiniz olsun.

transferleri bizim. Şundan son derece emin olmanızı istiyorum. Değerli Hazirun, değerli taraftarlarım, sizlere sesleniyorum. Bakın, bir Dünya Kupası geçirdik. Bazı Avrupa'daki takımlar sezonu daha yeni açtılar.

transferin bir alışveriş olduğunu, bu alışveriş yapılırken de nelere dikkat edilmesi hususunu çok iyi biliyoruz. Sekiz sene geçiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne başkan olarak hizmet ediyorum. Bu sekiz sene içinde 16 tane transfer dönemi geçirdim. Çok başarılı olduğumuz dönemler de oldu. Demin ifade ettim, hatalı yaptığımız kulübe uyum sağlayamayan transferler de oldu. Elbette bunlardan bir ders çıkardım. Elbette ki Galatasaray Spor Kulübü'nü bize emanet ettiği bütçesini en iyi şekilde kullanmanın peşindeyim. Kimse şu yargıya varmasın. Şöyle söylüyorlar. Başkan transfere fren yapıyor. Öyle mi? Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Türkiye'deki futbol tarihinin en büyük yıldızlarını Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye'deki futbol severleri izlettirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddüdümüz yok. Zerre kadar sizin de tereddüt içinde olmamanızı rica ediyorum. Demin ifade ettiğim gibi transfer olayı bir alışveriştir. Bu alışverişin doğası olarak elbette ki pazarlıklar, oyuncunun kalitesi, bize uyum sağlayıp sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilmelidir. Elbette ki pazarlık içinde bazı şartlar uygun olmuyor, kulübün menfaatlerine aykırı oluyor. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Bunların konuşmaları, tartışmaları da devam ediyor. Galatasaray'ın ekonomik dengesini yapılan transferlerde gözetmek zorundayız. Bunu üzerine basa basa söylüyorum ve bunun cımbızla bunun söylemim içinden çekilip bazı şeyleri alacak kişiler olacağını da biliyorum. Belki şöyle tasvir edecekler konuşmamı. Başkan transfere para harcamak istemiyor. Çünkü isterseniz bu söylediklerimi öyle de anlayabilirsiniz. Sizin ne anladığınıza bağlı olarak ben diyorum ki ben ve arkadaşlarım futbol takımımızın en üst seviyede başarılı olması için, özellikle ligde yaşadığımız 4 sene üste gelen şampiyonluğun dışında, bu sene inşallah Avrupa'daki faaliyetlerimizde de sizleri gururlandıracak neticeleri almayı planlıyoruz. Bu planlamayı yaparken elbette ki en iyi transferi, Galatasaray'ın şartlarına en uygun transferi yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız zerre kadar ödün vermeden de devam etmektedir. Ayrıca dikkate almamız gereken diğer bir husus. Son derece net. Federasyonun getirdiği şartlar var. Federasyon diyor ki şu kadar yabancı oyuncunuz olabilir. UEFA diyor ki harcamalarınız şu seviyede kalması lazım. Federasyon diyor ki harcama limitiniz bu kadardır. Allah'a şükür Galatasaray'ın federasyonun açıkladığı harcama limitleri içinde de şampiyon olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz diyoruz. Fakat bu bize şu güven, şu şeyi vermiyor. Ya bunu istediğin gibi harca. Hayır, öyle bir durum yok. Amacım Galatasaray Spor Kulübü'ne en iyi transferi yapmak. Avrupa'da ve Türkiye'de Galatasaray'ı temsil etmek için en iyi takımı kurmak üzere eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Bir sürü yazan çizen var. Yok inşaata, Aslantepe inşaatına ben bütçeyi ayırmışım. Futbol transferi yapmayacağım. Futbolda transfer yapmayacağım. Değerli arkadaşlar, transferin ne demek olduğunu anlattım. Sizin de bildiğiniz şeyler bunlar zaten.

size ifade ettiğim şeyler önemli. Yazılan çizilende provokasyon, farklı maksatlar bulunmaktadır. Hiç ilgilenmediğimiz, hiç gündemimizde olmayan onlarca oyuncu yazılıp çiziliyor. Sizlerden şunu istirham ediyorum. Bir düşünün. Bu söylediğimden sonra bir düşünün. Peki bunlar niye yazılır? Kulübün yapacağı transfer sayısı bellidir. Belli, yani federasyon açıklamış. Yazılan çizene bakarsanız 4 tane, 5 tane, 6 tane futbolcu zaten konuşmuşuz. Gelmek üzere işte uçaklar indi, uçaklar kalktı. Bir amacı olduğunu düşünüyorum. Yönetim açısından baktığım zaman. Ya Galatasaray'da nasıl bir kargaşa, nasıl bir kaos yaratabiliriz? Çünkü burada yazılanlara baktığınız zaman, demin de ifade ettim efendim, başkan parayı vermiyor, efendim parayı şeye ayırdılar, inşaata ayırdılar bilmem ne. Şunu hasreten belirtiyorum. Galatasaray futbol takımına katkı vermeyecek. Galatasaray spor kulübüne ekonomik açıdan uzun yıllar sıkıntı verecek ve Galatasaray'a fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Kimse bu söylediğimi şöyle algılamasın. Başkan transferi, hayır. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak, eksiklerimiz çerçevesinde hocamızla, teknik ekibimizle, scout ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla yaptığım istişareler sonunda Galatasaray'ı eksikleri çerçevesinde en kuvvetli takımı oluşturacak şekilde transfer yapacağız. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur.

Değerli arkadaşlar, Galatasaray yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Demin de ifade ettiğim gibi, hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçları almak istiyoruz.

değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi futbolda her yaz benzer tartışmalar başlar. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama biz şunu iyi biliyoruz. Önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Son 4 yıldır da sizin desteklerinizle bunu başardık değerli hocam. Çünkü biz günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazanan kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve siz değerli üyelerimizden tek isteğimiz takımımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize güvenmeye devam etmenizdir. Türkiye'nin en güçlü kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Galatasaray'ın hedefi yalnızca Süper Lig'de şampiyonlukta değildir. Avrupa'da yeniden ses getiren, herkesin saygıyla baktığı

0: bir Galatasaray'ı oluşturmak istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de aynı, yarın da büyük kulübün geleceğini koruyacak kararları da almaya devam ediyoruz. Hep birlikte inanacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki Mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Reklam.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
4: Günlünün 24 saati.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Ardından tekrar birlikteyiz. 0212-273-1010 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, programın başında söylemiştik, bugün Polonya'da tur gecesi var diye. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Górnik Zabrze ile rövanş mücadelesine çıkıyor. İlk maçı 1-0 hatırlarsanız kazanmıştı Fenerbahçe. Tur mücadelesi saat 21'de başlayacak. Çok az bir zaman kaldı ve dinleyicilerimizden yine geliyor sorular. Nereden yayınlanacak diye. Karşılaşma Esport Plus ekranlarında yayınlanacak. Sarı lacivertler tur atlamaktan başka bir şey düşünmüyor. 1-0'lık avantajı korumak istiyor Fenerbahçe. 17 yıldır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi yolunda ilk turu geride bırakmayı hedefliyor. Kanarya en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti Fenerbahçe. Eğer kötü bir sonuçla elenirse de Avrupa Ligi 3. ön elemeden yoluna devam edecek. Elersek rakip Sturm Graz haberi var Sözcük gazetesinde. Fenerbahçe Górnik'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Graz'ın 4-0'ın rövanşında deplasmanda Hers'i de 2-0 mağlup ederek tur atlamayı başardı. Evet, yine gelen sorular var ama bağlantılarımız da var. Hürriyet gazetesiyle de devam edelim. Hürriyet gazetesinde İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda oyunun hızının kesilmesini önlemek amacıyla yeni kurallar uygulanacak. Bu haber dikkatimi çekmişti. Çok teşekkürler Mustafa Kırbaş. Evet, soyadımı yanlış yazsanız da hiç önemli değil. Gönüller bir olsun. Yine bakıyoruz bir yandan da Yılmaz Bey'e de teşekkür ediyorum. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yılmaz Bey'in ardından bakıyorum buradan. Sedat Bey diyor ki Çağatay Hocam gecikmeli de olsa iyi yayınlar dilerim. Dursun Başkan ne dedin ben çok anlayamadım ama herhalde transfer yapacağız galiba. Bir Galatasaraylı olarak çok ümidimiz yok ama demiş inşallah A plus transfer olur yorumu yapmış. Evet, İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda oyunun hızının kesilmesini önlemek için yeni kurallar uygulanacak. Bu haber dikkatimi çekmişti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Her şey maçların akışını ve temposunu korumak için yapılacakmış. Kaleciye yapılan faul sonrası sakatlanması.

0: bir oyuncuyla çarpışması veya kanamalı durumlar kuralın dışında tutulacakmış. Gelen haberlerde hocam hoş geldiniz Refaiye'den selamlar demiş Mesut Kayoğlu'na da Refaiye'de selamlar. Rica ederim Mustafa Bey, ne demek? Her zaman olur böyle şeyler. İngiltere Premier Lig kaleci sakatlıklarının taktiksel mola gibi kullanılmasını önlemeyi amaçlayan sistemin IFAB tarafından da onaylandığını açıklamış. Buna göre bir kaleci sakatlık gerekçesiyle oyunu durdurup tedavi isterse teknik direktör saha içinden bir oyuncuyu hemen kenara almak zorunda. Sakatlanan kalecinin takımı oyun başladıktan sonra en az 1 dakika sahada 10 kişi mücadele edecek. Hoca oyuncu seçmezse kaptan kenara gelecekmiş. Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden sevgili İsmail Er vardı. Beşiktaş haberleri almak üzere dinleyicilerimizden de birçok istek var. Sevgili İsmail Er'den acaba Beşiktaş'taki son durumları bizle paylaşabilir mi diyor dinleyicilerimiz. İsmail Er, yayınımıza hoş geldin.
1: Sevgili kardeşim, biliyorsun yarın maç var. Bu nedenle transfer bugün askıya alındı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere. Stoper ve santrafor arayışları devam ediyor. Muhammed Salah'la yine dirsek teması devam ediyor. Menajeriyle beraber bir ön görüşme daha yapılacak sanırım. Ama büyük ihtimalle daha netleşmedi.
0: Birazcık geri vites yaptılar değil mi sevgili İsmail?
1: Evet, evet.
0: Menajer
1: evet.
0: Tarafında. Evet. Ben nedense bu transferin sonuçlandığını düşünüyorum. Bilmiyorum ya da içime öyle doğuyor, bilmiyorum.
1: Yani inşallah sonuçlanır ama bence Beşiktaş kulübünün o kadar para vermesine gerek yok. Çünkü o nitelikte kulübe para kazandıracak önemli oyuncular lazım. Gerçi genel kaptan Önder Özen de o konuda açıklama yaptı. Biz gelecek vadeden kulübe gelir sağlayan önemli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Bu konuda attığımız adımlarda da geri dönmeyeceğiz şeklinde önemli bir ultimatum gibiydi.
0: Bu nasıl sanırım... buldun bu arada basın toplantısında Önder Özen'in açıklamalarını, detaylarına kadar
1: yani,
0: verdin?
1: Yani gerçekçi olmak gerekirse transferi yapılamayan bir oyuncu için ilk defa bir basın toplantısı yapıldı. Yani olumlu ya da olumsuz nasıl değerlendirirseniz. Yani iç açıcı değil. Yani o basın toplantısında Salah transferinin perde arkası anlatılmalıydı. Maalesef günü kurtarmaya çalıştı. Ama tabii kulübün menfaatleri önemli. Önder Özen de kulübün menfaatleri doğrultusunda önemli açıklamalar yaptı. Ama bir spor adamı olarak, spor yazarı olarak ben de şunu söylüyorum. Yani transferi yapılamayan bir oyuncu için basın toplantısı yapılır mı? Yapılırsa da neden yapılmadı? Tek tek açıklanmalı. Yani açık kapı bırakılmamalı. Bu nedenle o da tabii kulübün stratejisi, kulübün projesi. Buna da saygı duymak lazım.
0: İsmail Er, yarın Beşiktaş'ın çok önemli bir karşılaşması var. UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland maçı var. Onunla ilgili de görüş ve düşüncelerini merak ediyorum. Aslında 1-0, yani ilk maçta çok kaçan gol oldu. Keşke bunlar değerlendirilebilseydi. Neler söylemek istiyorsun?
1: Yani ilk maçta öyle bir kamp yorgunluğu var. Oyuncuların heyecanı var. Ben yarınki rövanş maçında Beşiktaş'ın kazanarak yolunda devam edeceğine inanıyorum.
0: Evet. İsmail Er nasıl bir 11 bekliyor demiş acaba? Bülent Bey bizle paylaşırsa çok mutlu oluruz demişler.
1: Yani ilk maçta değişen bir şey olmayacak. İlk maçtaki kadronun aynısı sahaya çıkacak. Çünkü teknik direktör Vincenzo Italiano hep istikrardan yana düşüncesi. Bu nedenle sahaya yansıtacağı oyun sistemi de aynı olacak. Değişiklikler de aynı olacak ama tabii fazla oynama imkanı yok. Çünkü yeni transferler şu anda kadroya yeni adapte oldular. Bu nedenle Beşiktaş teknik direktör Vincenzo'nun oyun sistemi taktiğiyle deplasmandan galip gelerek yoluna devam edecektir. Şu anda hastanedeyim. Sizlere şey yapmak için
0: çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın şey sevgili İsmail Er.
1: Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, İsmail Er de hastanedeymiş. Acil şifalar diliyoruz. Bilmiyorum hastası mı var kendisi mi ama bu bilgiyi de paylaştı. İyi oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Tabii dostlarımız yine bakıyoruz. İyi yayınlar, Fenerbahçe'ye başarılar dilerim diyor Enver Kılıç yollamış. Mehmet Bey diyor ki sesinizi duyunca daha iyi oluyoruz. Sağ olun, siz nasılsınız öğretmenim? Saygılar, selamlar demiş. Çok çok teşekkürler. Uğur Bey, Dursun Özbek Başkan demiş. Dursun Özbek hala transfer yapmadı mesajları geliyor bir taraftan. Yine WhatsApp'ı açalım. WhatsApp'tan mesajlarınıza devam edelim. 0212 273 10 10 programında sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çünkü evet, yine bakıyoruz gelen mesajlarda, isteklere de baktık. Dursun Başkan A plus dediği oyuncular Osimhen gibi oyuncular mı acaba, ben çözemedim demiş Erdal Bey. Ona da mesajına teşekkür ediyoruz. Instagram üzerinde de Çağatay Hoca Instagram adresinde sizler de takımlarınızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi, transferlerle ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Oğuzhan Bey, hocam işten anca gelebildim, bu sefer sona yetiştik demiş. Evet, yani genelde zaten Dursun Özbey'in açıklamaları vardı, onlara da yer verdik. Bu arada bir köşe yazısı okuyacaktım. O da sevgili Ercan Taner'in bir köşe yazısıydı, onu da unutmayayım. Burada sizlerle paylaşalım. Hayatta başarılar Salah demiş. Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan Muhammed Salah normal olarak bütün kamuoyunda büyük ilgi gördü. Liverpool yıllarında gösterdiği sihirbazlık onu futbol dünyasında süratle zirveye taşımıştı. Yıllar geçti ve ayrılık zamanı geldi. 34 yaşına gelmişti. Premier Lig için yolun artık sonudur aldığı yaş. Oynar ama forma bulma şansı azalır. Çoğu maçta yedek kalır ve istediği maaşı alamaz. O da meşhur menajeriyle bir karar verdi. Artık ayrılık zamanıydı. Peki bu saatten sonra paraya çok mu ihtiyacı vardı? Demek ki var. Onun olmasa bile menajeri son final komisyonum yüksek olsun, ben de emeklilik ikramiyem ve kıdem tazminatımla bu işi kapatayım diye düşünmüş. Adam sadece Beşiktaş'a değil zirve mücadelesi yapacak takımlara da haber uçurmuş söylentilere göre. Beşiktaş ilgilenmiş, kendi imkanlarına göre teklif sunmuş ama yetmemiş Salah cephesine. İstedikçe istemişler. En son dünyada satılacak formaların bile gelirini istemişler. İddialar böyle. İnsaf kardeşim. Burası Patagonya değil. 25 yaşında olsan belki bu fedakarlıklar yapılabilir. 2 sene sonra başka teklif gelir, o zaman kar ederim diye düşünürsünüz. Artık son durağa gelmişsin, hala süper emeklilik ikramiyesi kovalıyorsun. Ve son olarak Ercan Taner şunları eklemiş. Köşe yazısında Beşiktaş yönetimi ve Önder Özen neşteri zamanında kullanıp sosyal medyanın gazına gelmeden bu işi çok iyi kapattılar. Takım içi mali dengeler diye bir gerçek vardır. Futbolda iki maç kaybedersin, kulisler başlar kadroda, kardeşim Salah kurtarsın o zaman maçları diye. Anlattığım mali şartlarla bu transfer olsaydı Allah kurtarsın Beşiktaş'ı diye yazacaktım. İkon haline gelmiş oyuncuların oynama isteği varsa ligimize gelmelerine karşı değilim. Ama kulüplerin anahtarlarını bile isterim anlayışına karşıyım. Bu anlayış futbolumuzdan uzak olsun, gölge etmesinler, başka bir şey istemem demiş. Ercan Taner Sözcü gazetesindeki köşe yazısında. Çağatay Hocam, eski Beşiktaşlı birini bağlayacaktın. Kimdi? Evet, Survivor'dan şampiyon olan dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ama onun da bugün yine antrenman saatine denk geldiği için yayınımıza bağlayamadık. O bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Evet, erkek voleybol milli takımımızla alakalı yorumlar gelmiş. Bugünkü maçı da izleyenler var. Çok güzel maçtı. 3-0 yenildik ama yani hepsini tekrar tekrar bir kere daha alınlarından öpmek istiyorum. Çok güzel maç çıkardılar. Onun da bilgisini vermiş olayım. A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finale çıkma karşılaşmasında Slovenya ile karşılaşmıştı. 2 saat 15 dakika sürmüştü. Ahmet Bey demişti ki hocam Ukoçukwu değil mi? İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Çünkü bazen böyle düşünüyorsunuz, yanlış söyledim mi söylemedim mi diye. Çok da aklınızda kalmıyor isimler. Yorumlayabilir misin demişti. Evet, yani şu an pek varlık gösteremese de güçlü yönlerinden bahsedebiliriz. Çünkü bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, güçlü

güçlü yönlerinde, ikili mücadelelerde başarılı, uzun bacakları var, geniş alan kapatabiliyor, fizik yapısı da gayet uygun, temiz top kazanabiliyor, rakip geçişlerini kesebiliyor, doğru konumlanıyor en azından, bu çok önemli. Dikine driplingle gidebiliyor, yani progresif dediğimiz topu ileriye taşıma özelliği de var, baskı altında sakin kalabiliyor. Çok genç, gelişime açık, yüksek potansiyelli. Gelişmesi gereken yönler nedir derseniz de işte pas kalitesine birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor. Riskli paslarda hata yapabiliyor. 6 numara rolü için çok uygun değil ama hava toplarında belki birazcık daha etkili olabilir. Top kaybettiğinde reaksiyonunu geliştirebilir. Bence daha çok savunmada kullanılmalı. Hani Galatasaray ne kadar dediğiniz noktasında da sevgili Mesut Yıldırım dostumuz, arkadaşımız, o da analiz yapmıştı. Galatasaray ne kadar konusuna gelince de fiziksel direnci arttırabilir, geçiş savunmasını güçlendirebilir, Torreira'nın yükünü paylaşabilir ve orta sahaya da dinamizm ve atletizm katabilir yorumu yapmıştı. Evet, Yunus Bey diyor ki peki son görüşmede anlaşırlarsa Salah'la ne olacak? Ercan Taner güzel konuşmuş diyor hocam. Evet, son görüşmede bence şartlar doğrultusunda anlaşacaklar diye düşünüyorum. Evet, yine Galatasaraylı taraftarlardan transferler konusunda serzenişler var. Yine yurt dışı basına şöyle bir göz atacak olursak ki önemli haberlerden bir tanesiydi. Notumu da almıştım. Evet, şimdi buldum. Fransa'da milli takım teknik direktörlüğüne Zinedine Zidane geldi. Bu haberi niye aldım, niye sizlerle paylaşıyorum? Çünkü Zidane ilk maçına Türkiye ile çıkacak. Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olduğu Zinedine Zidane. Hatırlarsanız Didier Deschamps'ın ayrılığı sonrasında horozların başına getirildi. Zinedine Zidane 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Fransız efsane. Fransa milli takımının başında ilk maçına A milli futbol takımımızın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde biliyorsunuz Kocaeli'de oynayacağı karşılaşma 25 Eylül'de yapılacak. Ferhat Bey demiş ki Galatasaray transfer yapmıyor diye biz takımımıza kızıyoruz ama Fenerbahçeliler kimseyi yollayamadığı için takımına kızması gerekiyor bence. Takımlarımız plansız tamamen yorumu yapmış, bizlerle paylaşmış. Evet, Fenerbahçe'nin elenmesi diye bir şey yok çünkü yine bir alt ligden Ali Bey devam edebiliyor. Yılmaz Bey, Beşiktaş tarafında bir transfer yok galiba demiş. Beşiktaş şu anda defansa söylenilen isimleri alacak gibi duruyorlar. Galatasaray Arda Güler'i kiralayamaz mı demiş Harun Bey. Ben Arda Güler'in, yani Real Madrid gibi bir takımda Mourinho ile yeni bir teknik direktörle yine devam edeceği düşüncesindeyim. Evet, sorular gelmiş. Bunları da zaten Abdullah Ercan'a da sormuştuk. Tabii liglerde takımların böyle yüklemelerinin yapılması, 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligimize de tabii erken form tutması ileriki zamanlarda problem olabiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Erken form diye bir de bir şey var. Fenerbahçe'nin maçı saat 9'da mı 10'da mı hocam, onu anlayamadık. Evet, Beşiktaş'la karıştırılabiliyor, doğru söylüyorsunuz. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe'nin Gornik-Zabze maçı. Gornik, gofret ismi gibi gerçekten. Saat 21'de başlayacak. Kanarya nasıl tur atlar sorusu var. Turun ilk maçında Kadıköy'de biliyorsunuz 1-0 bitmişti. Her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf oluyor Fenerbahçe. Ev sahibi ekip, yani Gornik, bir farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde fark değişmezse seri penaltı atışlarıyla turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik'in de 2 veya daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda etmiş olacak. Rafael Leao için

0: sorular var. Yine bakıyorum. Cihan Kamer, Fenerbahçe yöneticisi, İtalya'daydı. Milan kulübü ve futbolcuyla yaptığı teklifleri yazmış. Bakıyoruz burada. Büyük rakamlar gerçekten. La Gazzetta dello Sport'un haberi var. Sizlerden gelen mesajlar da var ama programın sonlarına doğru onlara da yer vereceğim. La Gazzetta dello Sport, Leao'ya Galatasaray'ın da talip olduğunu öne sürmüş. Milan 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 50 milyon euroya satın almış. Güncel değeri 50 milyon euro olan Leao geçen sezon 31 maçta oynayıp 10 gol, 3 asist üretmiş. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Hocam, Sturmgras tabanca gibi takım, beni korkuttular. Fenerbahçe çok dikkatli olması lazım demiş. Haklı, evet, Sturmgras Gornik'le karıştırılmamalı. Hocam düşünsene, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde rakip Real Madrid, hem Mourinho hem Arda Güler rakip demiş Yaşar Bey. Yine bakıyoruz. Beşiktaş yönetiminin çok kötü olduğunu düşünüyorum demiş Serkan Demirel. Çünkü Sergen Hoca ile yapılanmaya giriyoruz dediler. Rafa ve Muçi'yi kaybettik. Üstüne 18 milyona stoper aldık. Agbadu'dan bahsediyor. Madem kredisi düşüktü, neden bu kadar para harcattık? Şu anda Salah kovalıyorlar. Tamamen günü kurtarma derdinde. Bu plansızlıkla bu sene başarı zor gözüküyor. Abraham unutmuşum. Onu da eklemek isterim. Şu an santrafor arıyoruz demiş dinleyicimiz. İlk kafa atan Zidane diye anılıyor demiş Yılmaz Bey. Onu da unutmamış. Çok çok teşekkürler mesajlarınız için. Hala gelmeye devam ediyor ama bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de tekrar buluşmak üzere. Az sonra Berk sizlerle birlikte olacak. Onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bizlerden ayrılmayın. İşiniz gücünüz rast gitsin. Sağlığınız, keyfiniz hep yerinde olsun. İnşallah mutlu bir gün diliyorum. Takımlarımıza, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, hepsine başarılar diliyorum. Galatasaray ve Trabzonspor'u da söylemek isterdim ama onların daha vakti var. İnşallah yarın yine güzel haberlerle birlikte sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: I'm gonna be ready to do that tomorrow again.
3: Bunları duymak gerçekten çok güzel. Kendisine sözleri için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini, takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım.
4: Bardzo miło słyszeć mi te słowa. Dziękuję trenerowi za to, że je wypowiedział. Jestem przygotowany na bardzo ważny mecz i zdaję sobie sprawę z jego kontekstu i zrobię wszystko, żeby skończyło się to jak najlepiej.
5: Önce için son soruyu soralım. Süleyman Anadolu Ajansı, yarın başarılar diliyorum. Dünya Kupası'ndan geldi, çok fazla dinlemeden kendine iyi bakan bir oyuncu ve hoca da tercih etti. Geçen maç 11'de başladı. Şunu merak ediyorum, özellikle geçtiğimiz sezonla kıyaslarsak geçen maç hücumda çok etkili bir performans gösterdi. Bunun İsmail Hoca'nın oyun sistemiyle alakası var mı? Bütün sezon, geri kalan sezonda benzer performanslar görecek miyiz? Teşekkür ederim.
6: So first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. You came back from the World Cup and you didn't have much time to rest. And in the first leg, you were in the starting lineup. You played, and compared to the last season, we saw that you were more efficient in attack. Do you think that it can be related with the playing style of the coach? Do you think that we will see you like this more in this season?
4: Pytanie do zawodnika. Wróciłeś właśnie z Mistrzostw Świata. Nie miałeś czasu odpocząć. Czy myślisz, że to, co pokazałeś w zeszłym sezonie, będzie również kontynuowane teraz w tym teraźniejszym?
2: Yes, hopefully yes. I think was a good game offensively. We spoke about that and we've been working on that. Because also me, I want to improve on that and be more in the last third of the pitch to help the team on that. Was a good one. We still have a lot of things to improve, and we're gonna work hard every day to make it better and better and in each game.
3: Umarım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Aslında bu üzerinde konuşumuz, üzerinde çalıştığımız bir şey. Ben de 3. bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu. Ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
4: Mam nadzieję, że moja forma będzie się nadal tak samo kontynuowała jak do tej pory. Będę kontynuował grę w trzecim sektorze. Poprzedni mecz był bardzo dobry i mam nadzieję, że ten okaże się równie dobry jak poprzedni.
6: To was the last question.
2: All right. Good?
7: All right. See you in a bit.
8: Hocam maçın genel değerlendirmesiyle devam edelim.
9: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili değerlendirmemiz. İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz.
4: Przede wszystkim dzień dobry. Co do jutrzejszego meczu, to pierwszy mecz w Stambule, owszem, wygraliśmy, ale tylko jednym golem. Mogło być o wiele lepiej. Myśleliśmy, że skończy się wynikiem około 3 lub 4 goli. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na naszym przeciwniku. Oglądaliśmy poprzednie mecze. Wszystko zostało przeanalizowane. Mamy nadzieję, że jutrzejszy mecz skończy się dla nas wynikiem bardzo dobrym. Nasz przeciwnik gra u siebie, gra na swoim boisku, gra ze swoimi trybunami. Ich kibice również są bardzo głośni. I mamy nadzieję, że skończy się to jednak dla nas jak najlepiej.
10: Hocam başarılar. Yarınki mücadelede Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Tam baştan baş. Yarın Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Vedat Muriç'in de tedavisinde sona gelindi ama o da yok. Şu an için center for mevkinde Anderson Talisca görünüyor tek alternatif. Genel hatlarıyla forvet rotasyonunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çünkü sezonun uzunluğunu da varsayarsak.
9: Yarınki maçla ilgili dediğim gibi yani biz buraya futbol oynama gene aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncularım hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız yarın içinde.
4: Może wrócę do pytania odnośnie było odnośnie napastników. Pan dziennikarz pytał o pana Szerifa i pana Vedata, którzy są kontuzjowani i czy pojawią się jutro na boisku. Tutaj odpowiedź pana trenera. Jutrzejszy mecz będzie bardzo ciężki. Moi zawodnicy są w dobrej formie, niektórzy nadal trenują, próbują wrócić do odpowiedniej formy. Jutro, tak jak poprzednio, wszyscy będziemy najbardziej skoncentrowani.

0: najbardziej jak potrafimy i w najlepszej formie.
1: Ahmet Kuhan Şahbibol, hocam hoş geldiniz. Asensio konusuyla ilgili bir sorum var hocam. Size tanıyanlar ne kadar şeffaf olduğunuzu, böyle samimi konuşmaya çalıştığınız, iletişimi böyle tercih ettiğinizi bilir. Asensio konusunda da o işte %70-%70 muhabbetinde, %100 muhabbetinde aslında siz oyuncuyla olan sağlam ilişkinizi, diyaloğunuzu ortaya koymaya çalıştınız ama isteyen istediğini aldı, bir bardak suda fırtına koparıldı. Sonra arkadaşlar paylaştığı görüntüleri gördük. Samandıra Şanşakrak, iyi ilişkiler gayet güzeldi, yüzler gülüyor. Antrenman fotoğrafları, görüntüleri. Bununla ilgili bir toparlama yapıp artık bunu tamamen kapatmak ister misiniz hocam?
2: Ben bunlara yani gerçekten gülüp geçiyorum yani. Yani gerçekten pardon, siz konuşacaktınız.
0: Aynen. Tamam. Pytanie było odnośnie tego, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają relacje z trenera z Asensio. Wszyscy widzimy, jak tutaj trener wygląda miło i spokojnie, bardzo spokojnie odnosi się do pytań oraz do relacji.
2: Demin söylediğiniz gibi yani biz gerçekten ekip olarak şu an takımımızla birlikte her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. İyi çalışıyoruz. Biz yani bunlara yani gerçekten gülüp geçiyoruz yani. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum.
0: Odnośnie tych pytań, tak naprawdę odpowiadam na nie z uśmiechem. My jako ekipa jesteśmy teraz najbardziej skoncentrowani na naszej grze oraz meczach. Nieważne w jakiej drużynie byłem trenerem, trenowałem, zawsze jestem tam za zawodnikami. Nigdy nie mieliśmy żadnego problemu z Asensio i nie ma to nic wspólnego z tym o jakichś naszych złych relacjach. Razem z zawodnikami chcemy pokazać jak najlepszy futbol i jestem z nich bardzo dumny, że mogę z nimi współpracować. Mam nadzieję, że razem sięgniemy po zwycięstwo.
3: Süha Gürenol Ajansı'nız. Hocam başarılar diliyorum. Hazır olması, zamana ihtiyacı olması gereken oyuncular, zamana ihtiyacı olan oyuncular olduğunu söylediniz. Özellikle Greenwood çok merak edilen bir isim. Son durumu nedir? İlk maçta son bölümde şans verdiniz. Daha fazla süre alacak mı? Bir diğer soru da hocam, geçen maçtan sonra hatırlarsanız yabancı kurallarıyla ilgili bir açıklama yaptınız ki o da çok fazla eleştiri aldı. Üzülerek söylüyorum. Daha sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bir kuralın değişmeyeceğini söyledi. Bu konuda da bir yorumunuz olacak mı? Teşekkür ederim.
2: Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz. Orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız. Yani bu süreci yani biz ekibimize beraber doğru götürdüğümüze inanıyorum. Çünkü hem takımın gelişimini hem oyuncularımın gelişimine katkı verebilmemiz için çok çalışıyoruz. Birazcık da bazı oyuncuların zaman ihtiyacı var. Hazır olan oyuncular zaten yeri zamanı gelince de takım için, rakibe göre oynaması gerekenleri de oynatıyoruz.
0: Pytanie odnośnie zawodnika Greenwooda. Ostatnio miał lekkie problemy z kontuzją, był kontuzjowany. Jednak trener dał mu szansę zagrać w ostatnim meczu. Czy teraz nadal będzie miał szansę zagrać?

0: kolejnym. Odpowiedź trenera. Jest w bardzo dobrej formie, jest skoncentrowany, wszyscy są bardzo skoncentrowani na meczu. Nasza ekipa idzie do przodu i niektórzy potrzebują po prostu więcej czasu, żeby się zregenerować, ale wszyscy są w jak najbardziej dobrej formie.
1: Son sorusu.
2: Erhan Ağırıoğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam ilk maçta gayet iyi bir futbol vardı fakat skora yansımadı. Bu maçta bu skoru Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyor musunuz? Bir de tatlı bir rekabet var Fenerbahçe'de. Orta sahada Bartu'nun yükselen bir performansı var. İsmail var, çok önemli bir oyuncu. Daha Kante yeni katıldı. Bu tatlı rekabetin takıma olumlu yansıdığını bizler görüyoruz. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Bir de Levent Mercan için bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta ikinciye oyuna girdikten sonra çok daha iyi topu kullanabildi sol tarafta. Yarın için Levent Mercan'ın ilk 11'de görme durumumuz olabilir mi?
3: Söylediğim gibi takım içerisinde gerçekten çok güzel, çok tatlı bir rekabet var. İyi bir takım olma yönünde ilerliyoruz. Oyun felsefemizi her geçen gün oyuncularımız dediğim gibi benimsiyorlar ve bu konuda çok yüksek konsantrasyonla antrenmanda ortaya koydukları performans bizi çok mutlu ediyor. Ben ondan sonra da bu performansı yani biz gördükten sonra da diyoruz ki tamam biz yani bu oyuncularımızla bizim oyun felsefemizi almaya başladılar. Bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili de Levent veya diğerleri herhangi bir oyuncularımızla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Çünkü herkes hazır, herkes iyi çalışıyor, herkes oynamayı şu anda bu formayı hak ediyor. Yarın bakalım duruma göre, rakibe göre biz de ekip olarak kendi aramızda en iyi 11'i sahaya çıkaracağımızı düşünüyoruz.
0: Pytanie. W zeszłym pierwszym meczu wygraliście, owszem, ale tylko wynikiem 1-0. Jakie są poglądy trenera na teraz jutrzejszy mecz? Oraz kolejne pytanie odnośnie rywalizacji w środku pola pomiędzy zawodnikami klubu. I tutaj odpowiedź trenera. Nasza ekipa, owszem, w naszej ekipie jest rywalizacja w środku pola. Bardzo nas to cieszy, bo odnosi się to na wyniki. Mam nadzieję, że również jutro pokażemy to w jutrzejszym meczu. Co do Lewenta, tutaj nie ma potrzeby, nie chcę się wypowiadać na ten temat, żebym co do jutrzejszej jedenastki, każdy jest skoncentrowany i gotowy na udział w jutrzejszym meczu. Jednak nie chcę dokładnie odpowiadać na ten temat w stosunku co do zawodników.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde, 1-0'ın rovanşında 21'de Górnik Zabrze'ye konuk olacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçında Can Genç maç önünde saatler 20'yi gösterdiğinde, maç anında 21'den 23'e devre arası da dahil ve maç sonunda 23-12 arası gece yarısına dek sizlerle birlikte olacak. Ama o dakikalara dek şimdi 16'da 16-10'da olduğu gibi saatler 17'yi gösterdiğinde, 17.05'i gösterdiğinde kazandıran saatlerde yine sizlerle olacağız. Efe Uysal, Fehmi Kurtuluş sizlere kazandırmak için geliyor olacak. Bir de maça o açıdan bakacaklar. Oranlar açısından, bahis açısından bakacaklar. Bizler nasıl ki gündemi konuşarak, değerlendirerek tek tek madde madde işleyeceksek. Fenerbahçe Polonya'da tur peşinde kısmını, Beşiktaş Midtjylland karşısında 1-0'ın rovanşında bir nebze de olsa bir avantaj olan bir skorda. Fenerbahçe ve Beşiktaş için de bu skorlar öyle ya. Bu avantajı turu atlamaya, tur galibiyetine çevirme peşinde olacaklar diye oraları işleyeceğiz. Oradan önce Galatasaray'a döneceğiz. Galatasaray'da transfer sessizliği, hani 4-5 yıldır böyle olmuyormuş gibi, benim düşüncem o ki 4-5 yıldır Galatasaray'daki sistem bu değilmiş gibi bir eleştiridir ki gidiyordu. Bu eleştiriye Dursun Özbek Divan Kurulu'nda bugün yanıt verdi. Zamanımız olmaz belki 16 programında onu dinlemeye ama okuruz, detaylandırırız. Belki 19 seansında, 19 saatinde haber masasında yine sizlerle olacağımız bölümde orayı sizlerle paylaşıp detaylandırabiliriz, onu da aktarayım. Ama Dursun Özbek çok net konuştu. Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem. Ne yaptığımı biliyorum. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. Ben transfer yapmayacağım mı dedim de bunlar oluyor diyor Dursun Özbek. Yaptığı açıklamada tabii bu özet geçtiğimiz 4-5 cümleyle 3 paragrafla sizlere özet olarak aktardığımız, hatta daha da özetin özetini çıkartmamı isterseniz, ne yaptığımı biliyorum diyen, her sene aynı şeyle karşılaşıyorum diyen, yolumuzda ilerliyoruz, transfer yapmayacağız mı dedik diyen bir Dursun Özbek var. Onu çok daha kısaltırsak, Dursun Özbek böyle net konuşuyor. Ben açıkçası hak veren taraftayım buraya. Bir diğer tarafta Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesini konuşacağız ve sadece orayı da değil, Beşiktaş'ta transfer gündemi de konuşulabilir. Salah tarafında Salah'ın aklının bir nebze daha yattığı konuşuluyor ama tabii bunlar iddia, bunlar haber. Olur bunlar. Yani bugün öyle olan yarın farklı olur. O yüzden net bir adım Beşiktaş tarafında mesela bu haberi teyit edemedim ben. Okuduk, çokça değerlendirdik ama Beşiktaşlı kaynaklarla gün içerisinde yaptığım telefonlarda böyle bir şeyi, en azından Salah tarafından bir adım geldiğini, bir adım daha yaklaşıldığını, daha yumuşadığını fikrin özellikle menajer tarafında ben duyamadım, onu söyleyeyim. Ama haberler böyle medyada yer alan, medyamızda yer alan. Diğer tarafta Trabzonspor Avusturya kampını sürdürüyordu. Cabral dün açıklamalarda bulundu. Trabzonspor detaylarına da gireceğiz ki orada ne oluyor, ne bitiyor, tüm bunları konuşacağız. Ama hani konuşulduğu gibi bir Salah gündemi de Trabzonspor'da yok, onu söyleyeyim. Aynı zamanda Paolo Nacho TRT Spor'a özel konuştu. Orada da önemli açıklamaları vardı. Ernst Mucci yine aynı şekilde. Arnavut Yıldız, o da Bein Sports'a özel açıklamalarda bulunmuştu. O da Beşiktaş itirafında bulundu. Oraya da şöyle bir detaylarıyla bakacağız ama bir de Chelsea'den genç bir yıldız mı var? Heyecanlandıran bir isim mi var Trabzonspor'u? Tüm bunları konuşuyor olacağız. Tüm bunları değerlendiriyor olacağız. Ama önce Serkan Çetiner'e hoş geldin diyeyim. Serkan Çetiner, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Yine klasik 3-5 dakikayı bulan, bulmasın o kadar, 1-2 dakikada özetleyeyim artık bunu. Bak, kısa tutamıyorum bu bölümü diye kendi kendime de yayınlardan sonra hayıflandığım bir bölümü de geride bıraktık abi, sana pas atmadan evvel.
1: Evet, biraz gündem suni dolulukla devam ediyor.
0: Suni doluluk değil mi? Hakikaten yani, evet. Konuştuklarımın arasında iki tane maddeyi tutarım, önüne koyarım, haber değeri.

0: olan. Diğerlerini de ya işte Galatasaray'a ilişkin bir şey söyledik de. Şimdi hadi Trabzon, dürüst olayım ya, samimi olayım. Hadi Trabzon'a ilişkinde şunu şunu söyleyeyim. İşte Ernst Muçi böyle dedi. Cabral açıklamalarda bulundu. Orayı da üzmeyeyim başlıkları. Ben dürüst olayım. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız diyeyim ve o samimiyetle girelim yayına Serkan Çetiner.
1: Evet, yani gündemde hiçbir şey olmadığı için biz de...
0: hiçbir şey yok da diyemem tabii ama.
1: Ya bence yok yani. Hani herkes alan aldı, satan sattı, bekleyen bekliyor. Baktığın zaman yani sadece bir dedikodu var. İşte transfer dedikoduları var, başka da spor anlamında bir şey yok yani. Hani bugün başkan ne söyledi çok da dinleyemedim ama daha taze. Ama benim birazcık böyle ikisine baktığım kadarıyla bir iki cümlesinden, hı hı, Kibir'in Galatasaray'ın yönetimine Kibir tarafından hapsedildiklerine, böyle inanılmaz bir kibirli durumda olduklarını, teslim olduklarını Kibir'e görüyoruz. Yani dolayısıyla bu kibirle nasıl başarı elde edilecek bilmiyorum. Galatasaray eskiden Osimhen olmasaydı, Galatasaray gelmeseydi, Boya gittikten sonra devre arasında Avre'yi aldık, işte Yelert'i aldık. Hani yapılan transferlerde bir iki tane hani Osimhen ve işte Sané olsun, Osimhen olsun, işte Icardi olsun, bunlarda da başkanın payı vardır elbette ama bu transferler oluyor diye arkadaki 10-15 transferin yani plase olması, kötü yani kötü çıkması Galatasaray'daki korkuyu en çok tetikleyen şeyler. Çünkü baktığın zaman hepsi taraftarın gazına için yapılan transferler. Diğerleri de fırsat transferi. Hani planlama? Hani bir planlama transferiniz olsun da bir görelim yani. Şimdi 6 tane transfer yapacak diyorlar. Ağustos'un 10'unda ligler açıldıktan sonra. Ya hangi takım Ağustos'un 10'una kadar dünyada bir örneği var mı? 6 transferi bekletir. 6 tane transfer yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Bunların 3 tanesi U21, U23-6 olacak. Ya bari bunları alın. Yok. Çünkü niye? Biz bekleyelim, bekledikçe ucuzluyor. Bekledikçe ucuzlayan bir şeyi gördüm ben. Hiçbir şeyin ucuzladığını görmedim yani. Ben görmedim yani. Sadece pahalığını gördüm. Uğurcan Çakır'ı gördüm mesela. 20 milyona alabileceğin, belki de 18'e, 17'ye alabileceğin adamı iki katı paraya aldın. Cagney'i gördüm mesela. 5'e alacağını da bu 15'e aldın. Yani bekleyince, yumurta son dakikaya kadar bekleyince senin elinin boş olduğunu hem şeyleri, rakiplerin görüyor, hem menajerler görüyor, hem de kulüp başkanları görüyor yani. Galatasaray'ın bekleyip de aldığı kim olmuş? Bir de bir şey söyleyeyim yani. İyi futbolcunu son dakika verdin mi? Barış Alper'i son bir hafta kala ligler açılırken 40 milyon euro teklif geldiğinde verdin mi? Vermedin. Başkası niye versin? Sen akıllısın da onlar akıllı değil mi yani? Başkası niye versin? Elindeki iyi futbolcuyu, kadro planlamasını yapmış olduğu futbolcuyu başkası niye versin? Vermeyecek. Ne olacak? Galatasaray 10 Temmuz'a kadar, 10 Ağustos'a kadar kamplar bitecek, kadrolar herkes açıklayacak, satış listesine koyacaklar düşünmedikleri oyuncuları kadroda. Galatasaray, evet arkadaşlar, Galatasaray maalesef hiçbir kulübün düşünmediği oyuncuları transfer etmek istiyor. Bu da bir ayıptır. Bu taraftara ayıptır. Hani başkan diyor ya, bize bildiğimiz işi yaptık, 4 yıl şampiyon olduk. Başkanım yani ben son yıl şampiyonluğu saymıyorum. Bakın, son yıl şampiyonluk takımdaki hem doyma hem kibir. Takımda da kibir var. Takımda da doymuşluk var. Şimdi doymuş oyuncularla sözleşme yenilerin iki katı. Yaş gidiyor. Bu kadro geçen sene finalini getiremedi. Yani Palisca penaltıyı atsaydı belki de getiremeyecekti. Dolayısıyla seni tehdit eden bir kulüp 100 milyon euro harcamış. Sen buna hala kibirinle ne var canım? Bizim kadromuz hala iyi diyorsun. Senin kadron iyi değil. Senin kadronda Osimhen iyi. Artık Galatasaray kadrosunda, Galatasaray kadrosu iyi diyebileceğin bir şey kalmadı. Hem Beşiktaş, hem Trabzon, hem Fenerbahçe büyük tehlike. Birazcık daha transfer yaparsa Skolovsan'ı almış, Başakşehir de senin önüne geçebilir. Sende bir tane yıldız var.
0: Orhan Osimhen. Bey diyor ki geçen yıl böyle olmamış mıydı diyor. Bak o da benim dediğim.

değildi. Geçen yıl sakatlıktan döneceğini umut ettiğin bir Icardi onun önünde. Osimhen Haziran'da gelmiştir. Sané ve herkesin yaşının bir yaş geri olduğu bir ortam vardı. Yani şöyle söyleyeyim, Apoker'im 30 yaşındaydı. Lemina bir yaş daha performans veriyordu. Biz bu oyunculara güvendik ve bu oyuncular bu sene bunun %50 perf-

0: seviyeye değil, ortalama bir transferi mutlu etmek noktasına getirdiler. Bu tamamen yönetimdir. Tebrik ediyorum. Ben Musiala'yı transfer edeceklerini falan düşünmüyorum. Edeceklerse de bakın inanın düşünün. Bu adamları aldığı transferleri düşünün. Bir kere daha düşünün çünkü Musiala gelse bile Musiala'nın rehabilitasyon süresi varmış. Ayağında platin çıkacakmış. Yani adam şöyle bir şey söyleyeyim. 35 milyon euro gibi maliyeti var bu oyuncunun yıllık Bayern Münih'e. Ben bunun rehabilitasyon sürecini Galatasaray'da geçirttireyim. Sonra zaten alırım. Taş gibi de topu oynarsa bana hazır olmuş oyuncu gelir der. Bu da aynı John Duran'ın Fenerbahçe'deki yanımsaması gibi bize de bir yanımsama olur. Biz oyuncunun sadece ismine mutlu oluruz. Ama performansına acaba diyorum. Çünkü ben artık bu yönetimin bir şey yapabilecek kapasitesi olduğunu da düşünmüyorum. Yönetimde çünkü geçen sene transferi yapan adamın bu sene bu seriden haberi yok görüşmelerde. Adam hazırlık maçları izliyor. Bu adam bizim transferimizle ilgili ilgilenecek yönetici mi? Onun adını bilmiyoruz. Daha kimliği daha çıkmadı. Sportif AŞ'nin kim başında olduğu. Yani iki tane kardeş bizi 2016'daki Dursun Özbek yönetimine geri
1: İzmir'den,
0: götürdü. Yani Galatasaray 10 yıl ileriye gitti.
1: İzmir'den Nazan'ım. Çok büyük başarı. İzmir'den Nazan'ım diyor ki yok artık Çorum Spor'un gerisine düşeriz de bari Serkan Çetiner diyor. Başakşehir'in de yani gerisine düşecek transferde diyorsun.
0: Eğer bizim hedefimiz bakın.
1: Çünkü Başakşehir'le Galatasaray bir mi mesela Serkan Çetiner?
0: Değil.
1: Kadro yapılanması, hayır, hazır oluşu. Başakşehir mesela transfer yapmasa bu seneki hedeflerine büyük ölçüde yaklaşamaz mesela. Hedefi Avrupa'ysa ya da biraz daha üzerine koymasa ilk 5'se Süper Lig özelinde ama Galatasaray hiç transfer yapmasa öyle mi diye sorayım mesela sana.
0: Peki İtalya 2. Ligi 2 tane takımıyla maç yaptın hazırlık maçında.
1: Abi hazır değilsin. Orada seninle hemfikirim. Orada seninle hemfikirim. Hazır değilsin.
0: Tamam o zaman Başakşehir'de.
1: Bak ama şunu da hatırlatırım. Fenerbahçe'de de hep bu yıllarda düzeltiyorum bu aylarda özellikle Ekim'e kadar süren bir rüzgar olur. Hazırlık maçlarında şöyle iyiyiz. Bu sene şöyle geliyoruz. Bu sene böyle iyi geliyoruz. Bakın şu da var onu da unutmayın ha. Daha bu takıma bu gelecek. Ler konuşulur hep. Kronolojik olarak ilerleyelim. Tamam. Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları bu aylardır. Hatta Kasım aralığı da bulur. Ama Mart'ta, Nisan'da ya da işte Şubat ayında farklı şeyler konuşulmaya başlandı daha doğrusu. Bu yıl öyle olur mu bilmiyorum. Ayrı konu. Onu tartışırız, belki konuşuruz. Onu da hatırlatmak isterim.
0: Tamam. Bu Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'dan sonraki kaç yıl geçti Aziz Yıldırım'dan sonra? Bir 7-8 yıl geçti.
1: 8 yıl geçti. 8 sezonun ardından geldi.
0: 8 sezon önce olsaydı yani 8 yıldır bu dediğin gibi gidiyor. Ama unutmayın UEFA'yı, Süper Kupa'yı alan Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olan isim şu an Fenerbahçe'nin başında. Aldığı Mason Greenwood dediğimiz oyuncu şu an Galatasaray'ın sağ tarafında olsaydı, bak özel hayatını konuşmuyorum, sporculuğundan bahsediyorum, performansından bahsediyorum, Galatasaray taraftarı mutlu olurdu. Belki Sané ile takas yapsak birçok Galatasaraylı Greenwood'u alabilirdi. Doğru mu? Vedat Muriq Galatasaray'da olsa sevinir misin? Osimhen'in arkasında ki senin en iyi yerin orası olduğu için söyleyemiyorum ama Vedat Muriq de güzel bir genel geçer bir transfer. Ake Manchester City'den geldi. Sakatlığı olmazsa bu oyuncudan performans alacak mı? Evet alacak. Asensio var mı senin? Bir tane 10 numaran yok da. Hani orada oynatan Yunus mu Asensio mu? Tabii ki Asensio değil mi? Asensio. Tamam bunlar sende yoksa ne olacak abi? Ya Skriniar'ın mesela orada Davinson idare ediyor. Kalecin iyi. Osimhen'in iyi. Gerisi rekabet edebilecek oyuncular Fenerbahçe'de var. Hatta bir tık önüne geçecek oyuncuları da var. Dolayısıyla bizim hedefimiz eğer Başakşehir'le, Çorum Spor'la bir oyun olmaksa, onları yenmekse zaten yenersin. Ama ki bence artık yenemeyebilirsin diyorum. Neden? Çünkü sen Samsun'u yenemedin. 4 yedin Samsun'dan son hafta. Kocaeli Spor'a meydan okudun. Aynı oyuncularla yenemedin iç sahada 1-1. Demek ki bir problem var değil mi? Bu Leicester mi çözecek bütün bu yenilgilerin çözümü? Yok değil. Hiçbir şey yok. Paraları yok. Kimse elini cebine atmıyor. O zaman niye yönetici başkanlık yapıyorsunuz ki? Bu Galatasaray'ın başına biz de geçebiliriz o zaman. Ben de çok seviyorum Galatasaray'ı. Ben de geleyim. Beni de başkan yapın. Beni de herkes tanısın. Öyle ya. Prim yapayım. İhaleleri alayım. İstediğim her yer çözülsün. Başbakan, cumhurbaşkanına kadar çıkabileyim. Ama elimi cebime atmayayım. Öyle bir dünya yok. Bak Fenerbahçe'ye.

0: Herkes yönetici olmak için bile 30 milyon euro veriyorlar. Galatasaray'da 30 milyon euro veren adamın neler yaptığını gördük işte.
1: Yani yönetici kısmında katılıyorum oradaki eleştirinde de. Sen diyorsun ki ben bir Galatasaraylı olarak 8-9 yılda olduğu gibi görmüyorum bu işi diyorsun. Aziz Yıldırım'la beraber.
0: Alacaklar. Böyle gidersen elinden alacaklar o ünvanı. Eskiden aldılar. 2000'li yılların başında futbolu az çok takip edenler bilir. Şimdi, Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden bu ünvanı aldı.
1: Bu arada
0: bu ünvan senin.
1: Söz sende.
0: Bu ünvan senin ayağına gelmiş. Sen bu ünvanı kaybedeceksin. Aynı Aziz Yıldırım yapacak böyle. Çünkü TFF de senin karşında. Yani şöyle düşün. Lig 18 takımlık ligin 17 takımı senin şu anda karşında olacak. Ve TFF de dahil. Yani TFF'yi de bir takım olarak sayarsak. Çünkü başkan takımı. Yani başkan bir kulüp gibi yönetiyor TFF'yi. Dolayısıyla 18 takımla mücadele edeceksin. Bir Avrupa'dan Avrupa Şampiyonlar Ligi'n var. Orada da dayak yiyip geliyorsun. Deplasmanda dayak atıyorlar sana.
1: Evet.
0: Şimdi kalkıp bu kibirin anlamı ne hocam ya? Ben son 16'ya çıkmış takımın daha iyi planlama yapması normal değil mi? Yani Barcelona, Real Madrid böyle mi yapıyor? Bak en kim aldı Şampiyonlar Ligi'ni? Paris Saint-Germain aldı değil mi? Ya Paris Saint-Germain'in bu kadar kibiri yoktur ya. Ya sen Barcelona geçen sene senden daha iyi performans vermedi mi?
1: Bu arada Fenerbahçe'de de sen şimdi hatırlatınca mevki isimleri hatırlatınca hadi Girassi ile Leao'yu sona saklayayım da onlardan en son bahsedeyim. İşte stopere bakıyorsun, Ake var City'den. İşte tecrübeli bir oyuncu olduğunu biliyorsun. Skriniar'ın performansını tartışmazsın. Skriniar'ın var yine aynı şekilde. Stoper'de ki Paris Saint-Germain'den işte bonservisini aldığını yanlış hatırlamıyorsam. Yani Avrupa'da da bir yere çıktığında, Avrupa sahnesine çıktığında 11 oyuncunun 8'ini direkt hatırlarsın. Yani iyi bir futbol seversen Avrupa'da da burada da. Semedo Zira aynı şekilde. O da benzer isimler arasında anabileceğimiz Barcelona geçmişi olan bir isim ki bonservis bedelinin 2015'li 2020'li yıllarda 40 milyonlara dayandığını hatırlıyorum. Öyle bir dönemi vardı. İşte Skriniar'ı konuştuk. Skriniar'ı değerlendirdik. Ake dedik. Onun yanında Ederson diyorsun City'den geldi. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'de bu alanda, bu anlamda ön plana çıkıp tecrübesiyle hani bir Aziz Yıldırım kadrosunda olabilecek isimlerden. Yoksa da mesela geçen yıl takımda değilse de bu yıl bir fırsat olması halinde Aziz Yıldırım'ın da kadroya katabileceği isimlerden biriydi. Kaldı ki işte diğer tarafta Greenwood'un geldiğini görüyorsun. O da yaşadığı olumsuz gelişmeler sebebiyle işte aklandı kısmı konuşulsa dahi bunlardan dolayı böyle bir oralarda dışlanmış hisseden ya da oralarda olması istenmeyen bir oyuncu ve bunu performansını ön plana çıkararak değerlendirdiğin bir nokta. Manchester United'daki ve sonraki sezonlarda neler yaptığını ya da nasıl bir süreç yaşadığını hatırlıyoruz, biliyoruz. Kante desek, Kante için zaten benim bunları konuştuğum gibi ona parantez açmama gerek yok. Chelsea'sini biliyoruz oyuncunun. Ve burada neler yapar, üzerine neler katabilir, evet, onu biliyoruz. Asensio dayım, o da aynı şekilde. Yani dediğim gibi Paris Saint-Germain, Real Madrid derken tüm oyuncular böyle. Şimdi buraya bir de Leao, buraya bir de yani Milan'dan Leao, Dortmund'dan Girassi'yi düşündüğünde farklı bir yere taşıyabilir seni. Evet, bu Aziz Yıldırım döneminde farklı şeyi düşündürebilir ama ben bunu da söylemek istiyorum ki Galatasaray tarafında da transfer hep böyle gelişti ve 4 yılda işte hatırlaman belki zor olacak ilk etapta. 4 yılda şampiyon olundu, Avrupa'da iyiydik diyebileceğin bir nokta belki biraz zor götürecek seni oraya bu sözler, bu cümleler ama Serkan Çetin'den unutma ki bir de Galatasaray'ın Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde tüm bunları konuşurken bizi şaşırttığı sezonlar da var yani. Geçen yıl, çok uzağa gitmeden konuşalım.
0: Ben iyi yani her zaman evet, alkışladım ama yani şu anda biz geçen yılın
1: Juventus maçı, Liverpool maçı
0: dolayı. Evet. Şimdi sen bir tur geçtin. Yani zaten dediğim gibi yani yeni sistemde Galatasaray oynadığı rakiplere baktığın zaman bütçesinin 3'te 1'i takımlarla da oynadı. Yani sen Julia'yı mesela iç sahada yenildin sen Julia'ya. Ama Liverpool'u yendiğin için tolere edildi.
1: Transfer miydi mesela bunun sebebi? Geç transfer miydi? Yani
0: bak, nasıl?
1: Bunun sebebi geç transfer miydi?
0: Bunun sebebi kadro derinliğinin olmamasıydı. Mesela sen Julia maçında işte Icardi ile çıktık. Osimhen'in yedeği yoktu. Icardi'ydi Osimhen'in yedeği ve onun performansı yetmedi. Takımda birkaç tane daha yedek sakat vardı ve birçok rotasyon oyuncusuyla
1: yedekleri hatırlıyorum. Çok fazla genç vardı. Evet, doğru. Orada.
0: Evet. Ya şimdi bak, şöyle bir örnek vereyim sana. Bak, Buran Can Terzi'nin bir haberi. Hı-hı. Galatasaray şu anda otel değiştiriyor hazırlık kampında. Bak ben takımların, yani benim de bir otelim var. Takımlar bende de idman yapıyor. Bu bir planlamadır. Bu planlamayı bile yapamamışlar. Bak ben hiçbir takım benim otelimde iki tane aynı yerde iki otel değiştirmedi. Yani otel seni çıkaramaz, anladın mı? Yani bir planlama yok Galatasaray'da. Bak Galatasaray otelinde bile oyuncular kalamıyor. Ve bu adam otelci yani. Hani kendi mesleği bu ama kamp organizasyonu bile yapamıyorlar. Şimdi kamp organizasyonu da yapamayan insanların transfer yapıyor olması falan. Taraftara bakın. Bir menajer çıkacak gardi. Sana iki tane oyuncu getirecek. Karşılığında da senden 3-5 milyon euro alacak. Ve biz burada şakşakçılık yapacağız. Bakın şapka düştü, kel gözüktü artık. Ben Galatasaray'ın hiçbir transfer döneminde her zaman sert konuştum. Her zaman da biliyordum çünkü bunları. Bu iş birazcık böyle gidiyor. Galatasaray'da maalesef menajerlerin kucağına düşmüş. Ve menajer kucağında debelenen bir kulüp olmuş. Ben Leicester'in de bir menajer transferi olduğunu düşünüyorum. Bakın mesela, yani bilmiyorum ama Galatasaray Leicester'in menajerlik şirketinde en az 4 tane 5 tane topçusu vardı. Bak bunu sallıyorum yani. Belki yoktur bile ama olacağına da eminim yani. 3 tane en azından vardır yani. Çünkü niye? Galatasaray'ın transfer yapacağı adamlar şu anda yurt dışında olmalı. Bak Leao için gitti değil mi? Fenerbahçeli yöneticiler. Var mı bir Galatasaray'da hareket? Telefonla abi. Telefonla menajerle görüşüyorlar. Kendileri gidip tenezzül edip futbolcularla, zaten tanıyamazlar da, futbolcuyla bir görüşüp Erden Timur gibi futbolcuya bir proje anlatabilecek kapasitede bir insan yok yani. Çiftlik olmuş. Zaten tek başına aday olduğundan ben anladım bu kibir Galatasaray'ı götürecek. Galatasaray'ın bütün başarılarını iade edecek. Bize kan kusturacaklar. Çünkü bu iş böyle oluyor. 4 yıl bunlar başarılı oldu ya, artık tamam. Krallar yani. Galatasaray yapılabilecek her şeyi yaparlar. Yani, abi bak şöyle bir örnek söyleyeyim sana. Bak çok basit. Bak aradaki fark. Fenerbahçe deniyor. 14 milyon euro Carlos Cuesta'yı alıyor. 3 maç deniyor. Oyuncu sakatlanıyor. Como'ya gönderiyor. Fenerbahçe'nin transfer limitlerinde herhangi bir parasızlığını hissediyor musun? Yok. Ederson geliyor. Senden overpay yapıyor. Alıyorlar Ederson'u elinden. Herhangi bir şey gözüküyor mu? Fenerbahçe'de eksiklik yok. Fenerbahçe senden daha çok para harcıyor. Fenerbahçe senden daha çok deniyor. Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Senden daha çok hoca getiriyor. Paralar harcıyor. Ama parasız olan sensin. Paralı olan Fenerbahçe. Nerede hocam bu paralar diyeceksin. Veya biz işte başkan öyle... Ben bilmiyorum abi. Ben kimin hesabını... Şimdi şirket gibi Galatasaray şirket. Ama rakibin senden daha çok para harcıyor. Ben bir taraftarım. Bunun akçelerinin, karının, yararını ben görmek istiyorum ya. Hissetmek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin karavana transferlerinin karşılığında biz Carlos Cuesta'ya 6 milyon euro verildi diye ortalığı yıkıyorsak, bunun karşılığını görmem gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe 20 milyon euroya bu 21 alıyor, deniyor, olmuyor, gönderiyor. Bir tane santrafora, stopere 15 veriyor, olmuyor, gönderiyor. Dünyanın iyi hocasını getiriyor Mourinho'yu. Deniyor, olmuyor, gönderiyor. Bunları yaparken bunlar çakıl taşıyla olmuyor. Parayla oluyor. Galatasaray bu kadar hatasız gidiyor. Galatasaray'ın parası yok. Fenerbahçe'nin parası var. İşte taraftarın çıldırdığı nokta bu. Galatasaray taraftarın sormak istediği nokta bu. Rakibin senin bu kadar yanlış transfer yaparken ve peki, bu kadar hatalı yönetilirken tam, sen nasıl bu kadar geride kalabilirsin?
1: Tam da bu noktada devreye gireyim. Hani yapıyoruz ya zaman zaman böyle bir işin içinden çıkılmaz ya da çok uç görüşlerin olduğu dinleyiciler ve bizim aramızda bazı konularda yapıyoruz bunu. Yine yapalım. İşte Galatasaray taraftarı tam da bu noktada çıldırıyor dedin sen. Ben yanlış anlamadıysam az önce Serkan Çetiner. Serkan Çetiner'in bu görüşüne, bu düşüncesine, yani Galatasaray'da durumun böyle olduğuna ne kadar katılıyorsunuz, ne kadar katılmıyorsunuz? İlk 10 yorumu okuyacağım. Yani hatta soruyu özetle sen sor Serkan Çetiner. Senin sorun üzerine ilk 10 yorumu okuyalım. Dinleyicilerimiz ne diyor merak ediyorum. Aslında çok mesajı var ama onları okumadan önce bunu sormuş olalım.
0: Yani Ya benim, ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Benimle ilgili düşünceleri
1: ne? Bu eleştirilerde mesela ben mesela bu eleştirilerde dürüst olayım. Seni haklı bulmuyorum Serkan Çetiner. Şu açıdan Galatasaray'da hani Okan Buruk'a yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde en ufak bir kötü oyunda, en ufak bir puan kaybında. Ama diğer tarafta bunu transfer sezonunda da sürdüren bir Galatasaray camiası olduğunu görüyorum. Bu eleştirilerle. Öyle görüyorum ama sen bu eleştirilerinde haklısın diyen yazsın lütfen 0212 273 10'dan. Aynı şekilde benim düşündüğüm tarafı haklı bulanlar da yazsın. Merak ediyorum, fikirlerimizi çatıştıralım. Serkan Çetiner.
0: Ya ben burada Okan Buruk'u zaten eleştirmiyorum ki. Okan Buruk burada...
1: Hayır. Sezon içerisinde böyle devam eden eleştiriler finalde de transfer döneminde de böyle yönetim odaklı devam ediyor diyorum. Oradayım ben, o kısımdayım. Yani ikisi de haksız eleştiri ya, bence diyorum. 4 yıl bir şeyler yönetimi, bu kadar yanlış yapılmış olamaz diyorum. Yine aynı şeyler yapılıyor çünkü.
0: 4 yılı bölersek, yani 4 yılın içinde 2 yılı Erden Tümur'la devam edildi. Transferleri Erden Tümur'un yönetiminde oldu. Ve onun hala kurduğu iskelet kadro şu anda sana 2 yıl ekstradan şampiyonluk getirdi. Şimdi yarın Osimhen Galatasaray'dan gitse herkes biliyor ki Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Hadi oldu da Kasım ayında Osimhen'in bacağı kırılsa, herkes biliyor ki Galatasaray Osimhen olmadığı için şampiyonluğu kaybetti. Her şeyin Osimhen'e bağlı olduğu bir takımda hangi yönetim başarısından bahsedebilirsin ki? Ya kuş taşa çarpmış bir Osimhen gelmiş, dünya starı var. Başka da bir şey yok ki Galatasaray'da. Yok yani, oynayamıyor. Ya İtalya 2. ligi takım 10 numarasını alalım diyen taraftarlar var ya. Artık adamlar 10 numara o kadar görmemişler ki. Sana gol atan oyuncuyu alalım diyorlar. İtalya 2. liginde oynuyor. Venezia'da 26 yaşında Yeboah. Gelseniz Kıskalan'ı düşürttüler ya artık. Bu yani senin seviyeni 10 numara olmadığı için Galatasaray'da hasret kaldılar ya. Bir Mertens geldi.
1: Sen ne diyorsun peki oldu. Serkan Çetiner Yeboah için?
0: Yaptı. Dalga mı geçiyorlar ya? Öyle bir şey olabilir mi?
1: Peki.
0: Öyle bir şey yok tabii ki de. Yani. Hayır, düşünceni de. Var. Rakibin senin Asensio'yla oynayacak. Sen Venezia'nın... Yani bu oyuncu zaten daha önce yok muydu piyasada? Bir de bizim hazırlık maçımıza mı denk gelecek? O zaman scoutlara kovun yani. Eğer zaten öyle bir şey var yani. Hani Galatasaray maç yaptığı takımların oyuncularını seviyor ve Okan Hoca onları istiyor. Bu da bir saçmalık yani.
1: Peki. Dinleyicilerimize sorduk. Onlardan yanıt bekliyoruz. 0212 273 10 katılıyorum dediğiniz, katılmıyorum, çok abartıyorsunuz dediğiniz Serkan Çetiner özelinde. Tüm mesajlarınızı yazın lütfen. Hızlı hızlı okuyalım neler söylüyorlar. Serkan Çetiner'in her eleştirisine katılıyorum demiş bir dinleyicimiz. Bir farklı dinleyicimiz yine katılıyorum diyor. Beşiktaşlıyım, Serkan Bey'in tek bir cümlesine katılmıyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takım yine ağır favori demiş. Erkan ben demiş. Mesela ben Erkan Bey gibi düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Volkan ya Bey der ki
0: totem yapıyorsunuz.
1: Abi ben ama her yıl mı totem yaparsın Serkan Çetiner şimdi? Onu da düşünmek lazım.
0: Ya şöyle bak şimdi.
1: 4 yıl olmuş ya.
0: O zaman ben de derim. Ortada yani, çok şey. Güçlüsünüz falan derim yani.
1: Bu yıl daha farklı Fenerbahçe. Bak şunu söylemiyorum. O sene bu sene demiyorum ama bu yıl daha farklı Fenerbahçe. Çünkü tüm bunları yaptığın noktada, tüm bu transferlerle, tüm bu planlamayla girdiğin noktada, emin adımlarla yürüdüğün noktada başındaki isim değişti. Başındaki isim zamanında neden gittiği bugünlerde çok daha net sorgulatan, son 2-3 yıldır çok daha net sorgulatan, ah başkanım vah başkanım dedirten bir isim. Aziz Yıldırım gibi büyük bir isim. Yani geçtim onu, yani tüm bunlarla beraber transferde de Aziz Yıldırım'ın bir sözü var ya, geçen gün onu kaydettim. Yayınlarda kullan diye böyle benim özel kendi WhatsApp arşiv, not arşiv durumum var, yerim var. Orada onu kaydettim. Bulabilirsem ne hala şimdi, bulabilirsem dinleyelim onu. Çok da güzel, çok da net bir kısımdı. Onu söyleyeyim. Şöyle o sırada da lafı geveleyim. Yani şöyle.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım, yani şöyle. Galatasaray'ın egomanyasına son veren bir başkandan bahsediyoruz. Burada Galatasaray favori dediğin noktada bunu tecrübe etmiş zamanında diyorum yani. Galatasaray'ın o dönemki kadrosuna bakın. Çok ciddi bir yıldızlar topluluğu olan bir kadrodan şampiyonluğu aldı. Yani bu sene oraya baktığın zaman daha güçsüz gözüken bir Galatasaray var. Yani 2000'lerin başındaki bu anlattığım dönemi az çok denk gelenler bilir yani. Orada ya Okan'la Emre gibi bir orta sahan var. Hacin var ve sen şampiyonluğu kaybettin. Bu kibirle de bu sene de kaybedeceksin. Bak ben sana söylüyorum, bu kibir, ben olacakları gördüm. Çünkü biz ligin sonunu getiremedik. Eğer şampiyonluk Samsun deplasmanına kalsaydı biz Samsun'u yenemezdik. Biz şampiyonluk yarışında Kocaeli'yi yenemedik. Meydan okudun hocam. Hocan meydan okudu Kocaeli'ne. Göreceğiz dedi. Sergen Yalçın şampiyon olduğunda, meydan okuduğunda Hatay'a 7 gol attı. Ama sen meydan okudun ve 1-1 berabere kaldın. Demek ki senin takımının gücü de işte o abarttığımız gibi değil. Bunu anlatmak istiyorum. İçeride taraftarın gücüyle yendiğin her takımdan deplasmanda dayak yedin, 4 yedin. Hatta 5 yedin. Yani Zegrova atsaydı biz son 16'dan da bahsedemeyecektik. Son dakika Zegrova atsaydı belki de Galatasaray inanılmaz bir çöküşün, psikolojik olarak yıkımın içindeydi ve o gol olsaydı muhtemelen şampiyonluğu da verirdi.
1: Şöyle hızlıca Aziz Yıldırım'ın 5 Haziran 2026'da seçim sürecinde, az önce de söylediğim gibi, Fenerbahçe'de farklı bir akıl var ve farklı bir yol çiziliyor. Bununla beraber iyi transferler de yapılıyor. Sadece iyi transfer yapmakla, sadece kadro kurmakla kalınmıyor. Bazı hatalardan da dönülüyor gibi bir şey söyledim ya az önce. Daha farklı bir isim var. Başkan figürü değişti dedim. Özetle, tüm bunların özetiyle. Ben yapım hopa anlamam, iyi kadro kuracağız, şampiyon olacağız diyen bir Aziz Yıldırım var mesela. Onun o kesitini böyle kenarda tutuyordum. Mesela dinleteyim. Fenerbahçe'de bu değişti. Hızlıca. Tabii orada problem yaşamazsak dinletme konusunda. Sesi açabilmek konusunda. Hızlıca şöyle dinleyicilerimizle paylaşalım ki.
2: Yapım hapı anlamam. Bak yapım hapı anlamam. Benim anladığım şey, ben iyi takım yapacağım. Bu iyi takım tribünlerle buluşacak, onların desteğini alacak ve biz iyi futbol oynayacağız. İyi futbol oynayınca da biz kazanacağız.
1: Böyle diyor Aziz Yıldırım ve bunu düşünerek geliyordu Aziz Yıldırım. Tüm bunlarla gelen bir Aziz Yıldırım vardı bu süreçte. Ve Fenerbahçe'de bu değişti. Fenerbahçe'de bu akıl değişti. Aynı zamanda Serkan Çetinir'i, Aziz Yıldırım'ı böyle sizlerle paylaştık ama Serkan Çetinir'i kaybettik. Bağlantı olarak tabii Serkan Çetiner bizlerle birlikte. Serkan Çetiner yeniden bizlerle birliktesin. Yapım hapı anlamam diyen bir Aziz Yıldırım'ın sesini dinlettik.
0: Evet. Yani yapım hapı anlamının zaten alt cümlesi şu yani. Siz yıllarca yapıyla mapıyla başarısızlıklara bahane üreten başkanlar yerine ben hiçbir şeyi tanımıyorum. Yorumda yani herhangi bir bahanenin arkasına da sığınmıyorum. Ben bu sene şampiyon olacağım diye iddialı bir aynı eski yıllardaki gibi iddialı bir başkan figürü karşı karşıyayız yani. Daha önce de yaptı bunu yani.
1: Peki. Gelen mesajlara bakıyorum. Bir dinleyicimiz Galatasaraylı Ahmet Ertaş, ben katılıyorum Serkan Bey'e demiş. Osimhen bu sezonun yarısında yoktu. Söyle Serkan Bey'e lütfen demiş. Serkan Çetiner sürekli kibirden bahsediyor ama adam gayet mütevazi konuştu demiş. Serkan Çetiner karamsar oldu bence burada demiş. Katılmıyorum demiş. Farklı bir dinleyicimiz der ki Serkan Çetiner'e katılıyorum ama der. Bir de aması var. Katılmakla birlikte şunu ilave etmek isterim. Fırtına öncesi sessizlik, bu artı da olabilir demiş. Eksi de olabilir. Saygılar Mustafa Kırbaç ben diyor. Mesela Osimhen fazlalık bence takıma demiş. Galatasaray için Yeboa muazzam olur. Yeboa transferi yeter, takımın fazlası var. Eksiği yok demiş. Al sana algı demiş. Fanatik ve Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Al sana algı demiş. Serkan Bey'e söyler misiniz? Osimhen yokken de bu takım şampiyon oluyordu. En iyi transferler ve stratejiyi Galatasaray'ın uyarladığını ve uyguladığını anlasınlar artık demiş Kenan Bey. Hiç katılmıyorum Berk demiş Cihat mesela. Demiş ki bir senede şampiyon olmasınlar. Adamlar geçen sene 140 milyon euro bonservis harcadılar. Bence artık şımarıklığa doğru gidiyor bu iş demiş. Serkan Çetiner, ağırlıklı olarak katılmayanlar var ama katılıyorum yorumları da yok değil, onu da söylemek gerekiyor. Okan Buruk ne yapabilir ki, Osimhen arkasını kaliteli kanatlarla doldurmuyorlar. Şampiyonlar Ligi için 4 senelik şampiyonluğu anlatmamıza gerek yok, biz seneyi konuşuyoruz demiş. Abi Okan Okan Buruk konuya girdiniz, ben de oradan devam edeyim. İşte tam da sorun bu. Adamlar 10 tane teknik direktör gönderdi, o kadar futbolcu aldı gönderdi, kaç senedir şampiyon olamıyorlar, halen para harcıyorlar. Biz de diyoruz ki Galatasaray olarak şöyle de böyle de bırak bu işleri. Ben de şunu söylüyorum, bir Galatasaraylı olarak o zaman Fenerbahçeli yöneticilerin aidiyetini takımlarına karşı daha fazla anlar, daha iyi Fenerbahçeli. Bu kadar basit, altını siz doldurun demiş. Vallahi ben bu kadar basit dediğiniz noktada çok iyi anlamışsınız da yazmışsınız gibi Bu kadar basit demişsiniz ama ben o kadar basit anlayamadım yazdıklarınızı. Lütfen bu Google'ı açıp. Aynen. Dağıldık abi. Yani bu kadar basit diyorsunuz. Yani onu insan bu kadar basit kardeşim ya dersin ya mesela. Çok iyi anlattığını düşünürsün. Öyle değil işte o. Kim yazmış? Hemen bakayım. Ergün Bey. Aynen öyle yani. Bunun neden olduğunu hemen anlatıyorum. Hızlıca anlatayım. Çünkü çok meşgul ediyorum bunu anlatmakla yayınlarımızı. Yani alıyorsunuz telefonu, meşgulsünüz, yazmak istiyorsunuz ama yazamıyorsunuz. Arabadasınız mesela. Orada konuşuyorsunuz abi sese. Sesli bir şekilde. O sizi yazıya çevirerek yönlendiriyor. O yazıyı bize gönderiyorsunuz. Mesela Okan Dedenin demiş dinleyicimiz. Ne bileyim farklı farklı şeyler. Altını siz doldurun dediğinizi, bu kadar basit dediğinizi anladık. Haricinde hiçbir şey anlamadık mesela. Teşekkürler. Osimhen bu sezon yarısında yoktu. Lütfen yorumcunuza söyleyin demiş. Bak bu mesajlar çok
0: Osimhen,
1: geliyor.
0: Osimhen yarısında yoktu. Zaten yani Osimhen'in olmadığı maçları açıp izleyelim isterseniz. Olmadığı maçlarda kime ne kadar performans göstermişiz de yenmişiz. Yani acaba iyice takip ettiğinde görmedi mi sıkıntıları yani? Mesela şöyle söyleyeyim. Osimhen'in Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki olmadığı hiçbir maçı kazanamadı Galatasaray. Bırak puan da alamadı. Sence burada bir sıkıntı yok mu? Yani hedefimiz Avrupa takımlarını yenmek ya.
1: Peki Ergün Bey. Ergün Bey demiş ki abi ben de meşgulüm bu kadar ifade edebildim işte keşke karşında olsam demiş. Abi 31-11 Ergün Bey ben sizi bir gün radyoda misafir etmek istiyorum çaylı kahveli yemekli tatlılı. Artık hangi güne denk gelirseniz Ergün Bey. Siz bu samimi mesajı yazıyorsunuz ya hemen ardından. Teşekkür ediyorum bu samimiyetinize. Bu kusura bakmayın haklısınız dediğiniz nokta var ya. Siz haklısınız abi. Radyoda bir gün sizi misafir edeceğim. Mesajla yazmakta zorlandığınız işiniz sebebiyle yazmakta zorlandığınızı burada 20 dakika, 10 dakika, 5 dakika ne kadar konuşursanız sizin yorumcumuz olduğunuz bir günü ben hayal ettim abi şu an aklımda. Lütfen iletişime geçin İstanbul'daysanız ya da İstanbul'a geldiğinizde. Size özel 31-11 radyomuzda sizi bir gün misafir etmek isterim. Hızlıca Serkan Çetiner. Evet zaman zaman abi böyle uçuyoruz Serkan Çetiner. Evet, mesajlarla.
0: Yemek var.
1: Gaza geliyoruz.
0: Kahve var.
1: Evet.
0: Şey var.
1: Gaza geliyoruz abi.
0: Yani.
1: Çünkü dinleyicilerimiz bizler için çok değerli. Radyo Golf frekansında her dinleyicimiz için. Pişman etmeyin bizi dinlediğimize demiş sana kızmış bir dinleyicimiz İsmail Bey. Sen pişman etmişsin abi İsmail Bey'i.
0: İsmail Bey ben de yani eğer kötü sonuçlar alırsak yani Galatasaraylılığımızdan da pişman olmayın diye zaten bunları önüne söylüyorum.
1: Serkan Çetiner'in içine Hıncalı Uç kaçmış demiş biri. Rahmetli anadolu.
0: Öyle bir benzetmeler var.
1: Sonuna kadar katılıyorum diyen biri var mesela bak bu da var. Çünkü Aziz Yıldırım yapının kralıdır, icat edenidir demiş. Bunu neye göre dedi Kenan Yüksek bilmiyorum ama yani herhalde son 10 yıllık neyse çok konuşursam taraf gibi görüneceğim. Ama yani üstad kolay gelsin yayın anlamadım.
0: Büyük kitleleri yönetme şekli böyle oluyor genellikle. Bunu ülkenin yani çoğu ülkenin başkanlarından görebiliyorsunuz. Yani hayali bir düşman yap ve kitleleri oraya doğru gündemi meşgul etme olayı. Benzer şeyler evet. Dünyada görebiliyoruz evet. Yani.
1: Üstad kolay gelsin yayınlar ben katılmıyorum. O onu atsaydı, bu bunu yeseydi, bu bunu çıkarsaydı ile olmuyor o işler demiş Gökhan Bey. Bak Gökhan Bey'e katılıyorum mesela Serkan Çetiner.
0: Yani
1: Serkan Çetiner'le yani birlikteyiz.
0: O atsaydı, o tutsaydı diyoruz ama işte bazen o atamıyor, o tutamıyor. Senin de dördüncü yılında şampiyonluğun giderse biz de burada atmayanı tutmayanı konuşacağız gene. Biz önceden konuşalım, tahminlerde bulunalım ki yarın öbür gün ne olacağını söyleyelim yani. Evet. İnsanlar da bizi boşluğa dinlemesin diye diyoruz yani. Yani.
1: Peki.
0: Herkesin skor yorumculuğu yapmıyoruz yani. Hani burada Galatasaray'ı çok ülkeler dizmek zaten en kolayı şu anda. Hatta sivriliyorsun yani ama bu böyle bir şey yok. Görüyoruz yani dünya futbolunda insanların neler yaptığını görüyoruz. Onun karşılığı olan şeyleri söylüyoruz yani.
1: Ben arabayı sağa çekip yazıyorum abi demiş Kenan Bey. Ya ona kızmıyoruz aslında da dikkatli yazın yine. Biz bir şey demiyoruz canım ne haddimize ama yani okunmuyor mesaj. İşte o kadar diyorsunuz mesela çok böyle hararetli yazıyorsunuz ne kadar da güzel ama zaman ayırdığımız o uzun uzun okuduğumuz mesajınızı anlayalım değil mi? Size de cevap verelim istersiniz mesela. Ama veremiyoruz işte o kelimeler birbirine giriyor. Okan dedenin diye başlıyor. Bir bakıyorum bayramdan çıkmış mesaj ama bayram yerine farklı bir şey söylüyor. Barış diyor mesela. Barış Alper diyeceğine bayram yazıyor oraya. İlginç yerlere gidiyor konu. Galatasaray yükü ağır projeler, tesisler. Unutmayalım, kolay mı yahu, içimiz karardı. Yahu sanki Galatasaray 12 yıldır şampiyon olmuyor. Yeter yahu demiş Delfin Yunus ben demiş. Serkan Çetiner bu işin bir marka vermiş de hani bu aralar böyle çok trend ya. Bu işin buyuyuz, bu işin şuyuyuz gibi. Markayla devam etmiş. Anlayan anlamıştır onu. Bu işin osudur demiş yani. En iyi markalardan birini böyle anarsın da söylersin ya sonunda.
0: Kaliteli bir arabasına benzetmiş beni.
1: Araba da değil de o biraz daha farklı bir marka. Tekstile gidebilirsin. Bence Serkan Bey haklı. Şu anki mevcut durumu baz alarak yorumluyor demiş. Bunu diyen de var.
0: Tabii ki de. Zaten onu yorumluyorum. Yani yönetimin şeklini, Galatasaray'ın başarılarını ya da başarısızlıklarını değil. Galatasaray'ın şu an yönetim şekli. Galatasaray gittiği kampta bile oteli ayarlayamayacak kadar aciz durumda. Varın gerisini siz düşünün yani. Bırakın transferi yani. Adam yani kendi topçularının barınabileceği, yatıp yemek yiyip barınabileceği Avustralya kampını bile organize edemiyorlar. Bak iş uzadı, otel değiştiriyorlar. Bırakın yani hani transferi falan geçin yani. Hani mevcut topçusuna düştüğü duruma bak yani. Osimhen'e diyeceksin git. Valizini hazırla, çıkıyorsun gidiyorsun başka otelde yatacağız. Rezillik. Başka bir şey değil ki. Biz de yapıyoruz bu işi kardeşim.
1: Peki. Serkan Çetiner'le bağlantımız sürüyor hızlıca. Sanırım yorumcunuz reytingi sert yorumlarla buluyor demiş İzmir'den Hasan. Ben de makine başından yazıyorum demiş. Selamlar, kolaylıklar dilerim. O öyle de güzel bir tişört dikiyor ki, polo yaka dikiyor ki dinleyicimiz gördüğüm kadarıyla atölyede. Erkan Bey selamlar, saygılar size. Berk abi beni de çağır stüdyoya demiş. Abi gelin siz de gelin. Yok gelin siz de gelin abi. Tamam peki. Yazın. Eğer espri yapmadıysanız yazın. Bak ikinci kez bunu hemen böyle bir dinleyicimize daha paylaşmış, sözünü vermiş olalım. Bu işin peki, nokta noktasıyız mı demek istemiş, merak ettim demiş. Mehmet Küçüker aynen öyle. Tamam. Bahsettiğiniz marka.
0: Tamam, Galatasaray'a çok girdik de bir evet. Şey yapayım sana. Hani gündemden gene gideyim.
1: Abi
0: sana
1: evet.
0: Emekli ikramiyesini kim verecek sence? Trabzon mu Beşiktaş mı?
1: Kimin? Salah'ın emekli ikramiyesinin Trabzon'dan çıkmasını ihtimal görmüyorum ben. Yok yani. Trabzonspor Salah'ın maliyetine bir takım kurdu zaten. Aynı maliyeti sadece Salah'a bağlamaz. Bunu hiçbir kaynaktan bilgi almadan direkt yorum yaparak söylüyorum mesela ben. Sen ne dersin?
0: Valla ben en çok Ayder Yaylası'nın Araplara teslim olmasından kaynaklı bir espri yapmışlar ya, ona çok güldüm ya. Yabancı sayılmaz diye.
1: Evet.
0: Muhammed Salah'a yani olabilir mi? Niye diyorsun ki yani 15 milyon euroya geliyormuş. Belki menajer düşmüştü yani.
1: Evet. Bakalım. Peki Allah'a bugün...
0: Allah'a da olabilir yani.
1: Peki. Diğer tarafta açıklamalara devam ediyor Dursun Özbek. Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısında, yanlış görmüyorsam, hemen teyit edeyim, konuşuyor. Oraya döneceğim. Fenerbahçe'yi de konuşacak, değerlendirecektik ama Ahmet Konanç'a bağlantıyı herhalde bir diğer programımızda saat diliminde yaparız gibi duruyor. Dursun Özbek'in açıklamalarıyla toparlayacağız. Dursun Özbek konuşuyor Divan Kurulu'nda. Serkan Çetiner teşekkür ediyorum. Çok kısa belki bir cümle eklersen sorayım.
0: Yok, Dursun Özbek konuşuyor işte. Ancak bakalım. Konuşuyor. Bir icat yaparlarsa biz de mutlu olacağız yani.
1: Abi yine sert eleştiriyorsun. Peki. Bir şey demedim.
0: Yok, ben icat istiyorum artık. Peki. Konuşmak istemiyorum. Yani ya şöyle bir olay var ya. Peki. Galatasaray peki. Şu adamla durumunu sordu diyorlar. Yani görüşme artık tamam. Seviyeyi ne kadar ne noktalar indirdiyse, o yüzden inşallah icat görürüz diyorum.
1: Hıncalı Uç ayağa kalk büyüğün geldi demiş. O yorumla bitireyim o zaman. Dedo. Dedo yazmış. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ ol varım. Sağ ol varım. Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk hızlıca. Dursun Özbey'in açıklamalarına gidiyoruz.
3: Bakarız. Böyle bir yöntem anlayışı olmaz. Elbette ki Galatasaray'ı biz yönetirken, özellikle futbolu yönetirken esas aldığımız kriterler var. Uymamız gereken kriterler var. Bunlardan bir tanesi TFF'nin koyduğu kriterler. Elbette ki uyacağım. Ötekisi UEFA'nın koyduğu kriterler. Onu da mı öyle diyelim? Yani UEFA ileride bakarsın şöyle bir değişiklik yapar. Onun için bugün sen bunu dikkate alma. Şöyle yap, böyle yap. Böyle bir anlayışımız yok değerli Galatasaraylılar. Kuralların takibinde, kuralları takip eden, kuralların içinde kalmaya gayret eden ve o çerçevede de başarılı olmaya gayret eden bir kulübüz. Öyle de kalacağız. Sevgili İbrahim bir tespitte bulundu. Bugün yaptığım konuşmanın, transferlerle ilgili konuşmanın geç bir konuşma olduğunu söyledi. Halbuki benzer konuşmayı bundan bir 10 gün evvel de yapmıştım. Şimdi ifade ettim. Yazılanlar, çizilenler, bunlar 4 senedir bizim önümüze gelen farklı maksatlarla, farklı gayelerle yapılmış olaylar. Biz artık bunu çözdük. Adam sosyal medyada veya gazetede bir yazdığı zaman ne için yazdığını biliyoruz. Fakat her yazılana, çizilene cevap vererek bir tartışma ortamı veyahut da farklı bir platform yaratmak istemiyoruz. Bizim yapacağımız şey belli. Biz planımızı, projemizi, her şeyimizi yapmışız. Bir yerden sonra evet diyebilirsiniz ki ya adam yazıyor, algı oluşturuyor. Ya şimdi 100 tane, 1000 tane bu konuda yazılan şey var. Hepsine tek tek cevap vermek yerine bizim sahada verdiğimiz cevap, buradaki sağladığımız başarı en önemlisidir. Biz kendimizden çok eminiz. Yaptığımız işten çok eminiz. Reşit Ömer kardeşim bir tespitte bulunmuş. Diyor ki Dursun Başkan'ın diplomasi tarzı yumuşak diyor. Diplomasinin zaten karakteri budur. Yani diplomasinin içinde şiddet, agresif böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Diplomasinin kendi bir üslubu var. O üslup içinde biz de işlerimizi götürüyoruz. Bu sene işin zor olduğu doğrudur. Ama bu bizim tavrımızdan kaynaklanan bir konu değil. Bu gündeme gelecek konuların rakiplerimizin nasıl tartıştığıyla, nasıl gündeme getirdikleriyle ilgili bir konudur. Dolayısıyla bizim tavrımızda zerre kadar değişik olmaz. Bizim hedefimiz bellidir. Yapacağımız işler de bellidir. Mauro Icardi için bir şey söyledi. Biz Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmeti hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisinden gerekli, çünkü bir aylık dönemi gelmiştir. Burada kendisinden Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık periyodu, bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik. Kendisinin cevabını bekliyorum bu konuda. Çünkü biz bir şey, şunu dikkate almamız lazım. Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın başarı çizgisi her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetlerin hiçbir zaman inkarı içinde olmadık. Her zaman da taltif ettik. Son final kısmı içinde kendisini davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum. Vallahi Şahin Bey'e de katılıyorum. Yani genel kurullarımız yeterli çoğunlukta olmuyor. Olmasının Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Saat 5'e geldi, akşam oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah Ağustos ayında da iyi tatiller diliyorum. Tekrardan enerji dolmuş, enerji yüklemiş olarak Eylül limanında buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum.
4: Sayın Başkan'a teşekkürler.
1: Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekildeydi. Sizlerden gelen mesajları okuduk. Hepsini okumaya çalıştık Serkan Çetiner'le konuştuğumuz bölümde. Aynı zamanda Avrasya Tesisat'tan Ergün Bey'e, ona da çok teşekkürlerimizi iletelim ki mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadı o da. Hala mesajlarını bizlere iletiyor. Davet ettiğimiz bir dinleyicimiz de bir gün gelecek, o da kısmetse. Onun da yanında Instagram'dan, buradan yazıp da ulaşamadığınız her konuda Instagram Sayerberk hesabından ve Twitter'dan beni takip edebileceğinizi söyleyeyim. Ben Berk Sayar, parantez programının sonuna geldik. Az sonra Kazandıran Saatler sizlerle birlikte olacak. Lütfen bizden ayrılmayın diyeyim. Onun da yanında Instagram Sayerberk'ten beni takip edebileceğinizi de sizlere hatırlatayım. Efe Uysal az sonra Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak. Hoşçakalın.
4: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
5: Reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti. Reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türk kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zaman.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
7: Kazandıran saatlere hoş geldiniz. Evet, biraz da işin iddia kısmını konuşacağımız dakikalar. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme rövanş maçları, Vornik Fenerbahçe maçı başta. 8 maç, üstüne de Konferans Ligi ikinci eleme turundan karşılaşmalar var menümüzde. Metin Atakan'la birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi Metin'cim, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Herkese bol şans.
7: Umarım. Dinleyicilerimiz de 212-273-10-10'dan bizlere eşlik edebilirler. Soru, görüş, mesaj, buradayız. Tavsiyeleriniz de olursa alabiliriz. Evet, Gornik Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin oranı 1.36. Şu anda en çok oynananlar listesinde ikinci sırada Fenerbahçe maçı. Kopenhag galibiyeti birinci. Onu da konuşacağız ama tabii ki Fenerbahçe maçı önceliğimiz. Aynı ilk maçtaki gibi. Bu karşılaşmaya özel hem MBS1 hem de Dünya Kupası'ndan sevdiğimiz şutlar, fauller gibi istatistiklere dayalı bahisler de mevcut. Hepsini sevgili Metin Atakan'la konuşacağız. İlk maç Fenerbahçe büyük bir üstünlük kurdu istatistiklerde ama durum sadece 1-0, sonuç sadece 1-0 oldu. Rövanşı da oranlar Fenerbahçe daha rahat alabilir diyor. 1.36. Böyle durumlarda dün sabah maçında da gördük. Rövanşta biraz daha işi kolay olabiliyor takımların. Fenerbahçe'de bugün orandan bu oran kadar rahat kazanabileceğini düşünüyor musun?
8: Tabii ki genel beklenti Fenerbahçe'nin daha kolay kazanma ihtimali olduğu yönünde değerlendirmeler var otoriteler tarafında. Tabii ki belli bir bakış açısına göre haklı olunabilir. Ama Gornik Zagreb'de geçtiğimiz sezon Polonya Ligi'ni Lech Poznan'ın arkasından ikinci bitirmiş bir ekip. Genel itibariyle başarılı bir tablo çizmişlerdi Polonya Ligi ekstralar atsa da. İlk maçta 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak temsilcimiz. Rakibine oranla çok daha iyi bir oyuncu toplumuna sahip olduğu herkesin malumu. İstanbul'daki maçta mücadele gücü yüksek bir takım olduklarını gözlemledik Gornik Zagreb'in. Sahaya iyi yayıldıklarını söyleyebiliriz. Top da yapabilen bir takım. Tamamen mahkum kalmadılar. Zaman zaman çıkmaya çalıştılar. Ama tabii ki kalite farkı var iki takımın kadrosu arasında. Direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar, rakip kalecinin performansı da farkın artmasını önlemişti. Takımımızın maç ismi de yükseliyor. Deplasmanlarda gol veya gol bulması muhtemel diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin ilk yarıda gol bulabileceği kanaatindeyim Efe. Sağ ve seyirci avantajı da Polonyalılar da tabii ki eğer ilk golü takımımız bulduğu takdirde riskleri alacaklardır. Defans hattını ön bloğa çıkaracaklardır diye tahmin ediyorum. İlk golü ekibimiz atarsa ki öyle bir beklentim var benim kendi adıma. Bununla ilgili de bir bahis var. Bunu da değerlendirilebilir. 0 ile 30. dakika arasında 1.90 oranı var. 0 ile ilk yarım saatte gol olmaz.
7: İlk yarım saatte gol olur.
8: Bununla mantıklı ilgili açılmış özel maç bahis.
7: Hangi takım atarsa atsın.
8: Hangi takım atarsa iki takım için de geçerli. 0 ile 30. dakika arası 1.90. 0 ile 25 arası 2.15. Ama bu ilk yarım saat olarak değerlendirirsek Fenerbahçe veya Gornik Sabzen'in bu maçta ilk yarım saat içerisinde gol bulma ihtimali aslında hiç de azımsanmayacak. Bahis anlamında da değerlendirilebilecek mantık çerçevesinde mümkün bir bahis olarak görüyorum. 0 ile 30. dakika arasında gol olur. 1.90 oran. Hı hı. Evet. Değerlendirilebilir
7: diye düşünüyorum. Bence de güzel bir seçim. Fenerbahçe'nin evet. Ben de ilk yarıdan bir gol atıp biraz da olsun böyle rahatlayacağını düşünüyorum. Ben de 2 ve 1.5 üst tarafındaydım. Ama ilk yarı ilk 30 dakika bir golü de 1.90'dan sevdim. Çünkü 1'e 2 civarında bir oran yakalamak için evet. Ne tür bir combo yaparız onu bulmakta zorlanmıştım. 2 ve yok. 2.28 çok biraz riskli geldi. Bu 0.30 güzel olabilir. Takım bahislerinde dikkatimi çeken yine bütün alternatifler açık. Fenerbahçe'nin tabii şutları vesaireleri ilk maçta biraz ön plana çıkmıştı ama bugün oranlara baktığımda Gornik'in baremleri şu mantıklı.
8: İsabetli şutları mesela Efe. Gornik Zabre'nin 3 isabetli şutu kendi sahasında oynayacak. 1.65 olursa 1.65 gibi bir oranı var Gornik Zabre'nin. 4 isabetli şutunun 2.30'u var. 3 isabetli şut mantıklı bir tercih olarak ön plana çıktığını düşüncesindeyim. İlk maçta da gördüğümüz kadarıyla kendi saha ve seyircisi önünde bu takım defansta riskleri de aldığı takdirde ilk golü bizim Fenerbahçe'nin bulduğunu düşünürsek öyle bir senaryoda Gornik Zabre'nin 3 isabetli şut bulma ihtimali hiç de düşük bir ihtimal değil kanımca.
7: Değil. Ben de zaten yani biraz da aynı kapıya çıkıyor ama 10 toplam şut gözüme kestirmiştim 1.55. O da aşağı yukarı 3 isabetli oluyor 1.65. 12 toplam şutta 2.10 gibi bir oranı vardı. Yani eğer bu tip bahislere yönelmek istiyorsanız barem ve oran anlamında Gornik'in şutları biraz daha cazip. Gözüme çarpan Asensio'nun bir isabetli şutu oldu. Hazır şutları konuşurken
8: evet.
7: Bugün ilk 11 başlaması bekleniyor. Onun da oranı 1.65. O da böyle biraz dikkatler onun üzerinde olacak oynarsa. İsmail Kartal da onun hakkında açıklamalar yaptı. Evet. O açıdan onun bir isabetli şutu da bana böyle günün umut bozoklarından biri gibi görünüyor.
8: Mümkün. Tabii ki Talisca'nın iki isabetlisi 1.75 gibi görünüyor. Talisca mutlaka şut çekecektir. İki isabetlisi ilk maçta gelmişti iki isabetlisi. Bu maçta da gelme ihtimali yüksek. Talisca'nın şut çekmeyeceği bir maç olabileceğini de takdir edersiniz. Çok şutör bir oyuncu. Şutla var olan oyununu tarif edebileceğimiz şutör bir oyuncu. Fred ile ilgili değerlendirme yapabiliriz. Atletico Mineiro'nun talip olduğunu, Fred'in ayrılma durumu, tabii Fenerbahçe'nin 10+4 şablonuna oturmak babında göndermesi gereken oyunculardan biri olduğu söyleniyor. Fred'in bir isabetli şutun düz 3 oranı var. Takımdan ayrılmadan önce güzel bir veda yapmak da isteyebilir. Çünkü bu maç sonrasında ayrılmasıyla ilgili spekülasyonlar var. Medyaya yayılan ayrılması en kuvvetli muhtemel oyunculardan biri olarak görünüyor. Çünkü talibi var şu anda. Atletico Mineiro'nun
7: Brezilya Serie A Fred'in takımı. İsabetli şutu mu? Birazcık toplam
8: bir isabetli şutu.
7: Bir isabet mi? Toplamı 3'ten mi? Bir isabet.
8: Bir isabete 3 oran vermişler. Gayet yüksek bir oran.
7: Evet. Biraz çünkü isabet ettiremiyordu son maçlarda.
8: Yani 2'ye 0. Ama deniyordu. Maçta evet deniyor. Gitmesinden evvel belki güzel bir veda etmek isteyecek. Gollü bir veda golde. Da olabilir. Bu maçta ilk 11'de olacağını biliyoruz. İsmail Kartal Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Son teknik direktörlük yaptığı dönemde de Fred'in başarılı bir performansı vardı. Sonrasında giderek azalan, performansında düşüş olan bir oyuncuydu haliyle. Fred'in bir isabetlisi de dikkatimi çeken bir oyuncu bahsi olarak öne çıktı. Talisca'nın iki isabetlisi 1.75 oranla değerlendirilebilir. Yüksek oranı tercih eder. Risk seven bahis severler için, oyuncu bahsini özellikle seven, tercih eden bahis severler için Fred ve Talisca'yı önerebiliriz. Genel olarak 1.02 platformuna bu maçla ilgili yazdığım yazı, tabii ki iki gün öncesinde bu yazıları yazıyoruz. Her şeye rağmen gollü bir maç bekliyorum Efe ben. Boş alan vermemek, rakibi karşılamak anlamında tabii ki Gornik Zabra takımımızın teknik kapasitesi ve oyuncu kalitesiyle ilgili çekinceleri olabilir. İlk maç betleri savunma ağırlıkta oynayabilirler, maça başlayabilirler. Bu tabii ki teknik direktörlerin tercihi. Ama ben her halükarda erken bir golle bu maçın çok daha seyir zevki yüksek bir ritme ulaşacağını düşünüyorum. Bu maçın gollü geçme ihtimali, Gornik Zabra'nın da gol bulma ihtimalini değerlendiriyorum. İlk maçta kaleci iyi pozisyonlar kurtardı. Direkten dönen pozisyonlar vardı. 1-0'da neticede bir galibiyet var. Bu skor dezavantajından dönmek için Gornik Zabra golü de bulmak durumunda. Belki temkinli başlayabilirler maça. İlerleyen dakikalarda bir şekilde golü bulan taraf biz olursak bir dengeye getirebiliriz toplamda diye düşünebilirler.
7: Ama Avrupa'da en çok oynanan bahis 2.5 üst bu maçta.
8: Evet, 2.5 üst
7: Avrupa'nın birinci sırasında.
8: Benim zaten bu maçla ilgili platforma yazdığım yazıda 2.5 üst karşıtı gol var. 2.17 oranla bahis tercihimdi. Ama sonrasında özel bahisleri de değerlendirdiğimizde 0 ile 30. dakika arası 1.90 da çok cazip geldi. Belki kuponlarımda bu ilk yarım saat golü de değerlendirebilirim. Gornik Zabra'nın faulleri de değerlendirilebilir. 13 faulün 2.22 gibi bir oranı var. 10 faulün 1.50'nin üzerindeydi en son baktığımda. Gornik Zabra'nın 3 isabetli şutu 1.65, 4 isabetli şutu 2.30. Evet,
7: onlar güzel geldi. Ben de 12 şutu gözüme kestirdim Gornik'in. Evet. Birkaç mesaj okuyalım. Bankocu Tilki bugün Fenerbahçe yener ve 2 gol atar. Banko tercihim, penaltı oluru da denerim demiş. 2 ve 1.5 üstüne ben de katılıyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin 2-0, 3-0 gibi bir düşüncem vardı ama o kadar fazla tahtaya 2.5 üstler varlar girmiş ki yani Gornik'te belki dediğin gibi bir yerden sonra risk alabilir. Efe abi merhaba. Ev sahibi takım kendi evinde taraftarıyla birlikte baskılı ve tempolu başlayabilir. İlk yarı 7 korner düşünüyorum demiş. Kornerler açık herhalde bu maçta. Bazı maçlarda kapalı çünkü. Korner anlamında
8: görmedim en son baktığımda.
7: Ben de görmemiştim.
8: Özel bahisler, takım bahisleri açılmıştı Efe. Oyuncu bahisleri açıktı. Tabii ki çok geniş skalada olmamakla beraber çeşitli oyuncu bahisleriyle özel bahis ve takım bahisleri açıktı. Tabii sınırlı. Tamamen her mesela bir offside açık değildi en basitinden. Tam anlamıyla
7: dinleyicimiz bayağı maçı şey yapmış, okumuş. Zabra Fenerbahçe maçı yine kapalı kutu geçecek. İlk yarı Gornik 1-0 önde kapatabilir. Maç sonu 1-1 bitecektir. Ya da maçın sonlarına doğru 78. dakikada Skriniar atacak. Maç böyle bitecek. İyi yayınlar demiş. İlginç vallahi. Skriniar'ın bir golü canavar veriyordur. Bir isabetli şutu bile. Mantıklı ki çıkıp tabii yani vurabiliyor kornerde.
8: İlk maçta Skriniar'ı vermiştim isabetli olarak. Duran toplarla Skriniar'ın bu gibi maçlarda bir koz olabileceğini ve kornerlerde duran toplarda rakip ceza sahasında pozisyon aldığını görüyoruz maçlarda. Geçtiğimiz sezon ligde de golleri oldu. Milan Skriniar'da ciddi bir duran top tehdidi olarak rakip kalede pozisyon alabilir.
7: Bak Emrah Bey bugün sana pek güvenmiyormuş Metin. Çünkü dünkü tahminlerin hepsi gelmiş. Full çektiğin için bugün korkuyorum demiş. Çünkü genelde çok iddiada bir gün yaparsa.
8: Dün pek iyi bir gün değildi. Sanırım.
7: Ama var ve üst şeyde güzel belirledik. Oradan kaçırdık.
8: Ya tamamen kötü geçmedi tabii ki de. Çok da iyi geçtiğini söyleyemem. Çok daha iyi günlerimiz vardı. Onda 8'ler, 6'da 4'ler yaptığımız.
7: Demek radyoda çok. Çünkü bayağı güzel mesajlar geldi YouTube kanalına. Demek ki insanlar oradan Anaray güzel çıkarımlar yapmışlar. Peki. Bir dinleyicimiz Beşiktaş'la ilgili bir yorumda bulunmuş. Onu belki benden sonraki programda Berkler yanıtlarlar. Mustafa Kırbaş da ikimize de güzel bir yayın dilemiş. Her zamanki gibi şans seninle olsun. Bu şekilde mesajlar gelmiş. Bugün en çok oynananlar listesinde ikinci sıradaki maç Kayrat Omonia, yani Kopenhag'da var ama Kayrat'ta devam etmek istiyorum. Ben bugün yani Kayrat'ı birçok listede birinci sırada, Kayrat galibiyetini birinci sırada göreceğimizi tahmin ediyordum. Gerçekten de birçok listede üst sıralarda, Türkiye'de üçüncü sırada şu anda, ama Balkan tahtasında birinci sırada ve Kayrat galibiyeti gelmiş. Kayrat'ı yani artık bir sürpriz takım olarak değerlendiremeyiz. Geçen sezondan beri, 2-3 sezondan beri zaten bir yükselişi var. Aynı zamanda da iyi bir iç saha takımı olduğunu biliyoruz. Uzak evet. Deplasman, işte yolculuk vesaire. Nasıl Kayrat Omonia'ya, Güney Kıbrıs'a gittiğinde dezavantajlıysa, buraya gelen takımlarda dezavantajlı oluyor. Hatta Kayrat'ın oranı 1.95 falandı yayındayken. Ben demiştim evet. ki Kayrat bugün çok oynanır. Ona rağmen Kayrat'ın oranı yükselebilir. 2'nin üzerine çıkmasını bekliyordum. 1.97. Biraz buna görebiliyoruz. Yani çok eğilim olduğu zaman bir tık yükseliyor. Belki bir soru işareti yapma açısından. Ben de bugün Kayrat'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani oranlar falan biraz bizi korkutuyor gibi. Ama ben bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 1.97 tertemiz. İlk yarıdan da bir Kayrat golü olabilir ama galibiyetine ben de katılıyorum. Maç sonucu için hemfikir miyiz?
8: Tabii ki Kayrat'ın kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde son 36 takım lig aşamasına kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Elemelerde büyük başarı göstermişlerdi. Ama Sucesca maçını hatırlarsak, bir önceki turda Kayrat kendi sahasında çok zorlanmıştı Karadağ ekibi karşısında. Son dakikalarda golü bulup 2-1 kazanmıştı. Gol değmişlerdi. Maçın başı itibariyle biraz da yakaladıkları gol pozisyonlarında değerlendirememişlerdi. Tabii ki kaybettikleri oyuncular da var. Mesela genç bir wonderkidleri vardı. Chelsea'ye gönderdiler. Satpaya mesela. O iki tane Brezilyalı oyuncular vardı. Bir tanesi gitmiş. Edmilson kalmış. Gol noktalarında etkisiz kaldılar. Sucesi karşısında zorlukla elediler. Son derece zayıf bir takımı. Omonia karşısında da Omonia bir kişi eksik kalmasına rağmen maçtan 1-0 galip ayrıldı. Yani bunu bir kişi eksik oynayan takıma karşı bile gol atmayı başaramadı. Hucumda sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bilhassa geçtiğimiz sene elemelerde, en son playoff maçında Celtic'te elemişlerdi ve 36'ya kalmışlardı. Daha golcüydü. Geçiş hücumunu zaten çok iyi oynayan bir ekip. Şampiyonlar Ligi aşamasında da bunu ciddi takımlara karşı bile geçiş hücumu uygulayabildiklerini hatırlıyorum geçtiğimiz seneden. Ama hücum gücü eksilmiş gibi görünüyor. Hem Satpayev'i kaybettiler, Kazak futbolunun wonderkid'i. Hem Brezilyalı oyunculardan o skorer olan gitmiş anladığım kadarıyla. Yani skor dezavantajı nedeniyle ilk golü bulan taraf olmak isteyecekler. Risk alacaklar. Karşılaşmaya daha atak başlayacaklar. Bundan Omonia da faydalanabilir. Kazak Ligi devam ediyor. Maç ritimleri var. Ama bunu ne Karadağ karşısındaki birinci turda Sucreska karşısında görebildik hücumsal anlamda, ne de Omonia karşısında 10 kişi kalmış Omonia karşısında sergiledikleri futbol. Baskı kurdular Omonia'ya karşı. Bir kişi eksik oynuyordu Omonia ama neticede golü bulamadılar ve maçı kaybettiler 10 kişi rakibe karşı. Yüklenmişlerdi. Çok sayıda şut ve korner kullanmışlardı. Sanırım 12 tane korner kullandılar yanlış hatırlamıyorsam ama bir türlü golü bulamamışlardı. Her iki takımda pozisyonlar yakalayabileceği, golli geçmeye aday bir müsabaka bu da diye düşünüyorum. Kayrat'ı sahasında seyircisi önünde turu son ana kadar zorlayacaktır. Güney Kıbrıs takımları da hırslı mücadeleci yapılarıyla dikkat çekiyorlar. Ülke futbolunda da bir yükseliş var. Kulüp bazında da yükseliş son yıllarda bilhassa Pafos'la geçtiğimiz sezon ön plana çıktı. Omonia keza öyle. 2-3 senedir Güney

0: Önelemelerde fazla yemediğini
1: Evet.
0: gördüm. Ama tabii bugün bu sezonki Kayrat biraz farklı olabilir. Senin seçimin var ağırlıklı. Belki de 1-0 rövanşında. Ben de maçın 1-0 bitip bir uzatma görebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ligi açık takımların maçları benim hep ilgimi çekiyor.
1: Evet.
0: Klaksvík ve Víkingur'un maçları var.
1: Evet.
0: Kaunas Zalgiris'in de ligi açık. İlk maç 0-0. Bu maçla devam edelim mi? Bu maç bahis anlamında bana güzel, cazip bir maçmış gibi geliyor. Bir de bir
1: Klasik
0: önemli bir
1: Kaunas
0: bilgi var bu maçla ilgili.
1: Zalgiris maçı mı?
0: Evet.
1: Tabii Klasik son yıllarda Faroe Adaları'nı sıklıkla temsil eden bir kulüp. İlk eleme turunda da Lüksemburg ekibini iki maçta da yenerek, Atert Lüksemburg şampiyonunu iki maçta da yenerek Kaunas Zalgiris ile karşılaştılar. Kaunas Zalgiris de sponsor desteği olan bir kulüp. Zalgiris takımının çok sayıda yabancı oyuncusu var. Transfermarkt'ta kulübün yapısına baktım. Japonya'dan Avusturya'ya, Sırbistan'dan Belçika'ya, Fransa'ya, Arjantin'e, Brezilya'ya çok sayıda yabancı oyuncuları var. İç sahada da çok golcü bir ekip olduğunu gördüm. Son 3 maçta 8 gol atmışlar. Hırvat
0: Orayla ilgili
1: Teknikadan devreye
0: önemli bilgimi
1: gelmiş.
0: vereyim. Maç
1: Evet.
0: normal stadyumunda bir konser olduğu için burada oynayamıyormuş Zalgiris. Bunun da
1: Öyle
0: bilgisini
1: mi?
0: Fehmi verdi. Başka bir statta oynayacakmış. Teknik direktörleri de bununla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuş. Yani
1: O
0: böylesine bir
1: Hırvat teknik
0: önemli bir
1: direktörle
0: maçta.
1: beraber yükselişe geçmişler zaten. Hırslı bir teknik
0: Evet.
1: direktör anladığım kadarıyla. Çok sayıda da Hırvat oyuncuyu dahil etmişler. Kaunas Zalgiris'in
0: Bayağı da böyle
1: kadrosuna.
0: sert açıklamalarda bulunmuş hakikaten.
1: Evet.
0: Belki de biraz takımı da motive etmek adına. Böyle bir küçük bir ayrıntı var.
1: Evet.
0: Onu atlamayalım ama oynanacak stat da çok uzak değil. Dolayısıyla taraftar desteği anlamında bir sıkıntı
1: Mutlaka.
0: çekmeyecektir Zalgiris.
1: Dün zorlukla Floriana'yı Malta takımını iki maçta da yenerek, deplasmanda da yenip, evinde de yenerek turu geçmişti Kaunas Zalgiris. Zirita'da Konferans Ligi'ne dahil olmuştu. Gol oranında etkili bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi çok sayıda ülkeden yabancı futbolcuları barındırıyorlar kadrolarında. Aynı Şerif Trasvol gibi, Digas Scola gibi sponsor desteğiyle bir futbol yapılanması, bir futbol aklının olduğu, bir yatırım yapılan bir takım olduğunu vurgulamak istiyorum. Kaunas Zalgiris'in.
0: Doğru.
1: Dirita mesela Malta takımını dün uzatmalarda eledi Efe. 1-0 öndeydi Floriana. Son dakikalarda Dirita atabildi. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Samsunspor'u takip ederken bu takım son 16'ya kalmıştı. Dirita takımı.
0: Doğru.
1: Geçtiğimiz sezonda gücü olmadığını maç yazında dün belirtmiştim. Yayında da dile getirmiştim. Dirita maçını.
0: Doğru.
1: Dirita Floriana maçını değerlendirirken bu iki takımı da bu takımı da çok rahatlıkla elemiş bir ekipten bahsediyoruz, Kaunas Zalgiris'ten. Benim bu maçla ilgili düşüncem, ev sahibi 1.5 üstün 1.70 gibi oranı var. Kaunas Zalgiris'in 2 golü.
0: İki golü. Ben de Klaksvík'in bir golünü düşünüyordum. Tarafsız sağ gibi olacak için, esas orijinal sahasında oynamayacağı için bu ihtimal daha da arttı benim gözümde. Şimdi KG var 1.70'ten. Benim bir numaralı tercihim de hatta maçın belki böyle 1-1 bitip uzatmaya gidebileceğini falan diye de düşündüm.
1: Evet, bu takım Riga Sikola ve Şerif Trasbol gibi yatırım yapılan bir takım. Arkalarında sponsor gücü var. Kadrolu yapılanmalarından da çok sayıda ülkeden belli ki scout transferleri yapmışlar. Son derece gollü maçlar da oynuyorlar. Kendi liglerinde de iyi durumdalar. Bu takımın iki golünün mantıklı olduğunu düşünüyorum Klasik karşısında.
0: Tamam.
1: Kaunas
0: Hele
1: Zalgiris'in
0: öyleyse
1: ev
0: bol
1: sahibi
0: gol
1: 1.5 üst
0: olacaktır. Zaten
1: 1.70.
0: gollere de açık bir maç bence. KG
1: Evet.
0: var ve 2.5 üst 2.21. Kaunas Zalgiris'in de 2 golü mantıklı görünüyor. Esasında Klaksvík yükselişte olan bir takım ama tecrübesiz bir takım. Maçların çoğunda bir kırmızı kart görebiliyor. O kırmızı kart da bir anda maçın dönmesine neden oluyor. Ben Klaksvík'in öne geçip maçı kaybedebileceğini veya berabere kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden
1: Atert'i
0: esasında aynı
1: zorlukla
0: kap.
1: elemişlerdi Lüksemburg takımını. Lüksemburg
0: Evet.
1: takımından çok daha güçlü bir ekip bu
0: Güçlü değil mi
1: Kaunas Zalgiris.
0: Zalgiris? Tabii.
1: Bu Hırvat Hoca ile beraber
0: Haklısın.
1: yükselişe geçmişler. Yani bu takım
0: Evet.
1: çıkış arayan bir takım.
0: Anladım. O zaman KG Var'a yöneleyim daha çok. Bir sürpriz de olabilir diye düşünüyordum. Onu ben

0: sadece bir golüyle
1: Zaten
0: değerlendirdim.
1: deplasmanda 0-0'la dönmeyi başardılar. Yani
0: Dönmeyi
1: Krasniqi
0: başardı, evet.
1: kuzeyde Suniçim'de zor
0: Doğru,
1: şartlar
0: doğru.
1: altında gol yemeden döndüklerine
0: Kesinlikle.
1: göre kendi sahalarında bu takıma karşı
0: Gol
1: üstünlük kurabilirler
0: yemeyebilirler
1: Fener.
0: diyorsun. Peki. Chiava Vikingur maçı da yine ilginç bir maç. O da ev sahibi ekip görünen Chiava yine İsrail temsilcisi olduğu için tarafsız sahada oynayacak maçını. Yani Vikingur da aynı şekilde. Yani Vikingur dediğim anda aklıma bir golünü yazıyorum ki son 8 oynanan maçının 7'sinde gol atmış. Hem de bir tarafsız sahada oynanacağı için maç. Vikingur'un bir golü bence burada da cepte gibi geliyor. 1.31. Genelde de böyle ilk yarılardan attığını gördüm golünü. İlk maçı 2-1 kazanmıştı. Bir sürprizle çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası bu maçın. Ama sende notlar neler var bu maçla ilgili?
1: Tabii İsrail Ligi de başlamadı. Vikingur'da yükselişte bir takım. Çok formda bir ekipten bahsediyoruz. Geçtiğimiz sezon liglerinde sürdürerek en iyi takım konumundaydı ve şampiyonluğu elde ettiler. İlk maçı evinde kazanmayı başardı 2-1 Hapoel Birşeva karşısında. Son dönemde Avrupa Kupalarında dikkat çeken takımlardan biri oldu ülkesi adına Vikingur Reykjavik. Gol yollarında da etkililer. Liglerinde de ofansif başarılarıyla skoru yüksek maçlar oynuyorlar takip ettiğim kadarıyla, uzak takip anlamında. Şu anda da birinci durumdalar. Etegoyor takımını elediler birinci elemede. Macaristan şampiyonluğu elediler. Beklenmedik şekilde ciddi anlamda bir sürprizdi. Fizik kapasitesi yüksek bir ekip olduklarını zannediyorum. Süper Kupa'da da yenilmiş rakipleri Hapoel Birşeva. Maccabi Tel Aviv'e kaybetmişler. Bu maçla ilgili düşüncem Hapoel Birşeva hazırlık döneminde şu anda. İlk maç daha farklı skor da olabilirdi. Şöyle istatistiklere baktım Efe. Vikingur takımının 19 şutu var, 6 isabetlisi var. Hapoel Birşeva'nın 6 şutu var, 1 isabetlisi var. Muhtemelen Suniçim'dir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum Vikingur'un
0: Evet
1: sahası.
0: evet.
1: Bu da
0: Çok büyük
1: performansını son
0: ihtimalle.
1: derece düşürmüştür. %55 top oynamayla Vikingur oynamış. 19 şut 6, rakibi 3'te 1 kadar. Sadece 1 isabetli şutu var. 7 korner kullanmış Vikingur. 1 korner kullanmış İsrail ekibi. Bariz üstünlükleri var istatistikler anlamında ilk maçla ilgili ve skor 2-1 bitmiş. Benim bu maçla ilgili düşünüyorum Hapoel Birşeva'nın iç sahada rakibi İzlanda ekibini yenebileceği yönünde. Vikingur'un da tabii yükselişte
0: Favori de
1: olduğunu
0: onlar
1: düşün.
0: zaten.
1: Evet. Maç sonu 1.500-1.70 gibi bir oranı var. Maç ritmi yavaş yavaş kazanmaya başladılar. Süper Kupayı kaybettiler. Hazırlık maçları oynadılar. Şimdi Vikingur'la ilk maçı oynadılar. Tabii İzlandalıların liginin devam etmesi onların maç ritmi anlamında onlar için bir avantaj. Ama ben İsrail takımının kendi sahasında bu turu sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Kadrolarına da baktım. 2-3 milyon bandında oyuncuları da var. Çok iyi bir oyuncularını transfer döneminde kaybetmişler son dönemde. Daha iyisini yapabilecek bir takım Hapoel Birşeva ama tabii ki sezon başı olduğu için Vikingur ligi devam ediyor. İstim üzerinde bir takım. İlk maçı 2-1 kazandılar ama bu maç normal çimde Hapoel Birşeva'nın daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum ve maç sonu 1-1.5-1.70 oran Efe Uysal.
0: Güzel. Buna bir Vikingur golü de eklenirse 2.5 üst, 3.5 üste kadar da deneyebiliriz. Kornerler sonra canlıdan açılıyormuş.
1: Evet.
0: Ki evet,
1: Canlıdan.
0: Gornik maçında da böyle olmuştu. Evet, bir ufak bir reklam aramız geldi. O arayı verelim uygunsa, ardından da bölmeden diğer maçlarla devam ederiz. Herhalde uygundur reklam için. Galiba bir dakika erken anons etmiş olabilirim ama bir problem yoksa bir reklam arasını verelim. Ardından bölmeden devam edelim.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
9: Dünya katılım var.
11: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
3: Devam ediyoruz Metin Atakan'la birlikte günün maçlarını konuşmaya. Mesajlar da geldi reklam arasında, onlarla devam edelim. Vikingur ilk yarı karşılıklı gol olur, sürpriz isteyenlere duyurulur demiş. Ben Vikingur'un ilk yarı bir golünü 2.25'ten bekliyordum zaten. Yani Hapoel'inki de gelebilir ilk yarı. Bence ilk yarı var için hem bu maç hem Klaksvik maçı, Zalgiris Kaunas Klaksvik maçı uygun diye düşünmüştüm. Tabii ilk yarı varlar 3-4 civarında oranlarla kolay bahisler değildir ama ben bu iki maçın da çok uygun olduğunu düşünüyorum Metin bu seçimler için.
4: Evet, Vikingur isim üzerinde bir takım belirttiğimiz üzere ligleri de devam ediyor. Son iki sene itibariyle zaten bu takım başarısını kanıtlamış bir ekip. Elemelerde de Etegoyor gibi Macaristan şampiyonunu elediler. Az buz bir başarı değil. French Forosh'u geçerek, Puşkaş'ı geçerek geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde şampiyon olmuştu Etegoyor takımı. O takımı da elemeyi başardılar. Önemli bir husus. Tabii Vikingur ilk yarıda gol bulabilir. Ama benim içimden geçen sanki İsrail takımının maç ritmini yavaş yavaş yakalamakla beraber Süper Kupa oynadılar. Vikingur'la deplasmanda oynadılar. Neticede 2-1 yenildiler. Çok dezavantajlı bir durumda rövanş maçına çıkmıyorlar. Kazanma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum.
3: Kadro belli zaten. Hapoel-Berşeva maçın favorisi. Evet.
4: Yani Berşeva'nın sezon başı hazırlık kampında olması, resmi maçları yeni yeni oynamaya başlaması, liginin açık olmayışı, bunların hepsi Hapoel-Berşeva'nın ilk maçtaki mağlubiyetinin nedenleri olabilir. Kadro kalitesi olarak Hapoel-Berşeva Vikingur'un önünde. Mesela en iyi oyuncuları Kangva'yı Panathinaikos'a 3,5 milyon euroya satmışlar. Bunun gibi oyuncular da var. 2,5-3 milyon bandında değeri olan futbolcular var kadroda. Maç ritmi yakaladığında bir anda farklı bir oyun sergileyebilirler. Vikingur'un üzerinde bir takım. Kendi sahasında Vikingur'u yenmesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
3: Olmaz peki.
4: Tabii ki Vikingur
3: sen orada
4: devam ediyor iki gol maç ligine.
3: Hani doğru.
4: İki golüne değil, maç sonu 1-1,5 üst dedim ben.
3: 1,5 üst. Aynen.
4: Doğru, galibiyeti yani önerdin. Ben Hapoel Berşeva'nın galibiyetindeyim ben.
3: Galip. 1-1,5 galip üst varına yokuna ona girmem diyorsun. Ya, peki.
4: Hayır.
3: Emrah Bey'den mesaj gelmiş. Yine Talisca'nın 2 isabetli şutunu denemiş. Zaten evet. ilk maçta 4 isabet, 5 toplam, 2 gol, 1 gol falan bayağı zaten her şeyi yaptı Talisca. Yine 1.75 benzer bir oran vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kopenhag maçı 1-1,5 üst olarak kuponunda yer alıyor. Onu şimdi konuşacağız. Almaty Omonia maçı da KG var. Metin KG var'a güveniyor o maçta. Oranda 1.87. Ben biraz daha ev sahibi ekip galibiyeti tarafındayım ama Emrah Bey de sana destek çıkmış. Kopenhag maçı da bugün Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada. 1.40 oran. Konferans Ligi öneleme maçı bu. Açıkçası Kopenhag Konferans Ligi ön eleme oynarken, hele ikinci ön eleme oynarken görünce şaşırdım. Genelde Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda, lig aşamasında görmeye alıştığımız takımlardan biri. Ama belki de işte bu Kopenhag takımı geçmiş sezonlarda yaptıklarından dolayı bugün çok oynanıyor. 1-1,5 üst. Senin seçimin nedir? Biraz çekindim bu maçtan ya. Acaba 1.40 böyle çok daha düşük olmalıydı rakibini falan göz önünde bulundurursak ama çok da incelememiştim. Sende bu maçla ilgili neler var?
4: Kopenhag'ın kadro olarak eski gücünde olmadığı malum. Çok fazla satış yaptılar. Bir de tecrübeli oyuncuları kadrolarına kattılar. Yaşı ileri Thomas Delaney gibi işte Jordan gibi yaşlı oyuncuları kadrolarına kattılar ve performansları düştü. Bazı yatırım yaptığı oyunculardan beklentiyi karşılayamadılar. Yelerti satmışlardı. Yerine bir sağ bek almışlardı Meksika'dan Huesca. Oyuncu sakat çıktı. Birgen Melin keza sürekli sakatlandı sol bekte. Ve son iki sene itibariyle performansları düştü. Daha öncesinde Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi dönemini hatırlıyoruz. Eski günlerinde değiller. Neticede de şu anda Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar. Kopenhag takımı bundan 2-3 sene öncesinde İskandinavya'yı yarımada olarak düşündüğümüzde o bölgenin en güçlü takımı olduğunu söyleyebilirdik açık bir şekilde 2 sene öncesine kadar. Ama iç sahada etkili bir takım olduğunu söyleyelim. Gene de iyi bir kadroları var. Polesya'da Dinamo Kiev'i geçerek geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'in arkasından ligi ikinci bitirmeyi başardılar. Büyük sürpriz yaptılar. O tanınmayan bir takım olmalarına rağmen geçtiğimiz sene tüm zorluklara rağmen Ukrayna Ligi'nin tabii kendi içinde özel bir durumu var. Savaştan dolayı zorluklar içinde mücadele ediyorlar ama bu takım geçtiğimiz sene Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sayın Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i en çok zorlayan takım olduğunu vurgulayalım. İlk maçta 3-3 bitti. Haliyle beraberlikle dönmüş oldu Kopenhag. Neticede yenilmeden geldi. İlk sahada güçlü bir takım olduklarını düşünüyorum. Ve Kopenhag'ın bu maçı kazanacağı kanaatindeyim. Maç sonu 1-1.5 üstün 1.68 gibi bir oranı var. Kopenhag gol yollarında etkili bir ekip kendi saha ve seyircisi önünde Ukrayna temsilcisini yenecektir diye tahmin ediyorum. Maç sonu 1-1.5 üst 1.68 oran Efe Uysal.
3: Evet, Emrah Bey ile aynı şeyi düşünüyorsun. Belki de Kopenhag, ben şey diye düşünmüştüm sabah yayında. Ya dedim, bu Kopenhag yıllardır Şampiyonlar Ligi falan, acaba Konferans Ligi'ni göz ardı edip lige mi odaklanır? Ama Rahmi de dedi ki aksine, yani Kopenhag belki de Konferans Ligi'ni gözüne kestirip burada sonuna kadar gitmek isteyebilir. Ona da bu turda başlayabilir dedi.
4: İyi bir kadroları var. Yani kadro var. Olarak iyi bir kadroları var. Maddi imkanları olan da bir kulüp, satış yapan da bir kulüp. Evet. Genç isimlere de yatırım yapmışlar belli ki. Bazı yaptığı yatırımların karşılığını alamadılar ama hele daha hatır sayılır bir 11'leri olduğunu söyleyebilirim. Ve Polisi gibi bir Ukrayna temsilcisini deplasmanda da 3-3 berabere kalmaya başardılar. Kendi saha ve seyircileri önünde yeneceklerini, galip geleceklerini tahmin ediyorum.
3: Rıdvan Bey bir mesaj yollamış. Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 gol bekliyorum. Bence atacak demiş. Kerem ilk maç çok etkisiz kaldı. İsabetli bir şutu yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu sefer Gornik'in de biraz risk alacağını hesaba katarsak, daha Fenerbahçe'nin üzerine geleceğini hesaba katarsak, ya Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta bir golünü ben de denerdim. Yani iki golünü bilemem ama bir golü, oran 2.26, bilmiyorum yeterli mi değil mi ama evet, yani Kerem bence bugün Fenerbahçe'nin golünü atacak oyunculardan biri olacak.
4: Mümkün. Deplasmanlarda tabii ki defans arkasında koşu özelliğini kullanarak pozisyona girme ihtimali daha da yüksek. Eğer rakip takım risk alırsa, ilk golü biz bir şekilde bulursak, bu Kerem Aktürkoğlu'nun daha etkili oynaması için bir fırsat doğuracaktır. İstediği boş alanları bulmak anlamında defansın arkasında yapacağı topsuz koşularla gol pozisyonuna girebilir.
3: Bu Avrupa kupalarında diyor 18-19 maçları hep alt bitiyor, alt devam demiş bir dinleyicimiz. Tabii ki bu maçlar 18-19, şimdi Kayrat biraz daha ileride tabii saat dilimi olarak ama 18-19 Avrupa'nın göbeğindeyse, 17'ye falan başlangıcıysa tabii ki havalar çok sıcak oluyor. Yani 18'deki maçlar bile lokal saatte oynanan bayağı sıcak oluyor. Özellikle ilk yarılarda bunu çok net hissediyoruz. Yani Ağustos geldi neredeyse. O açıdan tabii ki bunu dikkate almak lazım. Avrupa'da da bayağı bir her yer yanıyor yani.
4: Ama dün gibi olacağını düşünmüyorum Efe. Bugün daha gollü geçer diye, yani bültene baktığımızda, bu maçları incelediğimizde düne nazaran daha gollü maçlar olma ihtimali yüksek.
3: Dün mesela yani Kuopion sabah o hava koşulunu o kadar hissetmedi. Dediğin gibi yani Lincoln Jalbi'de ilk maçın skoru falan. Belki bugün goller için daha uygun. Ama yine de hani ilk maç Kayrat. Ben de burada biraz daha 1-0 gibi bir skor bekliyorum ama bakalım neler olacak. Evet, aşağı yukarı sorular bu şekilde.
4: Evet. Önemli bir maç. Levski Sofia Üniversite Krovema maçının rövanşı Romanya'da oynanacak. Çok kritik bir maç. İki takımın güç dengesi anlamında bu gecenin önemli maçlarından biri olduğunu düşünüyorum ben.
3: O da sorulmuş zaten. 1-3 skor Levski 1, Krovema kaç göremedim ama onun da bir skor tahmini vardı. Klaksivike 2-2, Sheva Vikingura 1-3 skor demiş. Levski göremedim. Krajova, Levski 1 yazmış ama Krajova kaç atar mesajda yok. Ama Metin'den alalım skor tahminini.
4: Deplasmanda 1-0 kaybetti Üniversite Krajova. Leksikos'ta geçtiğimiz yıl liglerinde şampiyon olarak Ludogorets'in 14 sene süren hegemonyasına son vermiş bir ekipten bahsediyoruz. Tarih geçmişi olan Bulgaristan özelinde değerlendirdiğimizde tabii ki Ludogorets son yıllara damgasını vuran bir ekipti. Tekrar Leksikos'ta şampiyonluğu kazanmayı başardı. Romanya'da dış sahada savunma ağırlıklı bir futbol oynayacaklarını tahmin ediyorum. Leksikos'un ilk maçta elde ettikleri avantajı korumaya çalışacaklar. Onların da Maicon Everton gibi hızlı Brezilyalı oyuncuları vardır. Kontra atak arayacaklar kadınca. Rakipleri Üniversite Karayova'da gol yollarında etkili bir ekip. Kadrolarında Roma milli takımda oynayan çok sayıda oyuncu, kaliteli yabancı futbolcular bulunuyor. Romanya Ligi'nin de ikinci haftasında Dinamo Dinamo Bükreş'e sürpriz bir şekilde yenilmişlerdi geçtiğimiz hafta. Taraftarlarına kendilerini affetmek anlamında bu maçta bir reaksiyon gösterebilirler diye düşünüyorum. Efe 5-1 gibi bir skorla yenildiler Dinamo Bükreş'i. Geçtiğimiz yılın şampiyonundan bahsediyoruz. Çok önemli bir bozgun gibi bir mağlubiyet. Dinamo Bükreş'te onların doğal rakiplerinden biri.
3: Liglerin bunu da çok sık görüyoruz. Son şampiyonların evet, böyle bir hezimete uğradığını.
4: Hezimete uğradı. Sezona da iyi başlamışlardı. Süper Kupayı kazanmışlardı. Bulgaristan'daki maçta erken bir golle yenikten ona düştüler. Ama oyun üstünlüğünü ele almışlardı Bulgaristan'daki maçta. Ama bir türlü beraberliği yakalayamamışlardı pozisyonları yakalamalarına rağmen. Maç 1-0 bitmişti. Üçlü savunmayla oynuyorlar. İleri üçte de iyi oyuncuları var. Roma milli takımda oynayan Matei var. Enzima var, Fransız bir oyuncu. Etkili oyuncular mevcut. Maçı hızlı başlayıp ilk yarıdan skor avantajını ele almak isteyeceklerdir. 1-0'lık dezavantajlarını. O anlamda galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum ben kendi adıma. Üniversite Karayova bu sahasında ve seyircisi önünde 1-0 yenildiği ilk maçı dezavantajını almak anlamında ilk yarıdan da golü bulabilir kanaatindeyim. Tercihim maç sonu 1-1.5 üst 2-13 oranı var. Ben bu maçı Üniversite Karayova'nın Levski'yi yeneceğini düşünüyorum. Kanaatim
3: aynı önünde. Skorla yenebilir gerçekten. Bunlar öyle denk eşleşmeler ki mesela Almaty'yi de o yüzden iki maçı da ben ev sahibi ekiplerinin kazanmasını bekliyordum. Bu da senin söylediğin de çok benziyor ona.
4: Çünkü Karayova oldukça iyi bir ekip. Kadrosuna da baktım. 4-5 tane ilk 11 oynayan bu Roma milli takımında oyuncu var. Yabancıları da gayet iyi. İlk maçta da golü erken yediler. Karşılık vermek için her şeyi yaptılar ama bir türlü golü bulamadılar. Bu sefer şansları da yanlarında olursa, ilk golü bulan taraf olursa turu geçmek anlamında avantaj sağlayabilirler. Yani bu 1-0'lık skordan dönebilecek bir ekip Üniversite Karayova.
3: Peki. 1.85 düz oranı var. Bakın Kayrat'ın oranı, Kayrat Almaty'nin oranı şu an 2.11'e kadar yükseldi. Yani gerçekten şu oran değişikliklerini takip ede ede hakikaten bunu çok doğru tahmin ediyorum söyleyeyim. O kadar emindim ki tam 2.11 çıktı. Biraz böyle sanki bir hem de 11'ler açıldıktan sonra oran değişiklikleri. Ben yine de burada Almaty galibiyetinde ısrar ediyorum. Tabii MBS 3 birazdan canlıda takip ettikten sonra da MBS'ye de 1'e düşüyor. Oynamak daha doğru olabilir. Bir maçın böyle başlangıcına bakıp daha bir iyi bir şey, daha sağlıklı bir tahmin yapılabilir. Bir 5-10 dakikada hele bir gol olmazsa güzel bir durum, güzel bir tercih yakalayabilirsiniz. Lehpozan-Aarhus maçı da çok soruluyor. İlk maç gerçi 4-1 kazandı Aarhus. İkinci maça bir şey, Lehpozan deplasmanda ikinci maça bir şey kaldı mı bilmiyorum. Orada da çok erken geri düşmüş sonra 10 kişi. Yani Aarhus bir şey yapmaya çalışacak ama ilk maçın skoru bu maça nasıl etkiler?
4: Yani ilk maçta Lehpozan zaten çok güçlü bir kadroya sahip. Son Polonya şampiyonu. 4-1 gibi bir skorla galip geldi. Maç 1-0'dayken kırmızı kart gördüler. Aarhus, Danimarka ekibi, Danimarka şampiyonu. Onlar da büyük bir sürprizle geçtiğimiz sene Danimarka ligini şampiyon bitirmişlerdi. Çok üstün oynadıkları bir maçtan bahsedebiliriz Lehpozan. 4-1 gibi farklı galibiyet aldı ama 1-0'ken yenik durumdayken gördüğü kırmızı kartta da bu farklı galibiyetlerini etki etti diye düşünüyorum. Danimarka Ligi de bu hafta başladı. Brøndby ile iç sahada 1-1 berabere kalmış Aarhus. Son dakikalarda penaltıyla beraberliği yakalamışlar. Lehpozan da Polonya'da açılış haftasında berabere kalmış Krakowia'ya. 0-0 berabere kalmışlar. Çok üstün oynadıkları bir maçta bir türlü golü bulamamışlar ve haliyle maçı 0-0 berabere bitmişler. Yine şampiyonluğun en büyük adayı Polonya'da Lehpozan kadrosuyla. Ben bu maçın golü geçebileceği düşüncesindeyim. Aarhus da ilk maçta 4-1 yenilmesine rağmen rakip kaleye gidememiş değil. Rahat oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. Leh Poznan'ın da kendi saha ve seyircisi önünde gol pozisyonlarına girmesi kuvvetle muhtemel. Gollü bir maç olur diye düşünüyorum. 2.5 üst karşılık gol varın 1.70 gibi bir oranı var. Gollü bir maç olur. 4-1'in üzerine iki takım da çıkıp topunu oynayacaktır diye tahmin ederim. Gollü bir maç karşılaşma olması yüksek ihtimal kanımca.
3: Evet, bilgisayar tahminleri de 2-1, 3-1, 3-0 gibi. Ben böyle durumlarda Aarhus takımında, yani kornerler açılırsa kornerlere daha çok az korner olmasına oynarım. Ama böyle durumlarda belki Aarhus'un atacağı o gol, sonuçta Şampiyonlar Ligi, dediğin gibi onun üzerine gidebiliriz. O da var ve üstü beraberinde getirebilir. Şöyle bir son 3-4 dakikamız kaldı. Var. Kızıl Yıldız maçı. İlk maçı Kızıl Yıldız deplasmanda kazandı. Bir şey bulabilir miyiz rövanşına?
4: Zor bir maçtı. Şu anlamda söylüyorum, bahis anlamında söylüyorum. Şu anda incelediğim, program öncesi incelediğimde ilk maçı 4-0 kazandı Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız'ın zaten iyi bir kadrosu var. İrlanda şampiyonu Larned'dir. San Marino takımını biraz zorlukla elemişti Fiori takımını. Zar zor elemişlerdi. Rakip 9 kişi kalmıştı. San Marino takımına karşı bile çok zorlanmışlardı. Geriye düştüler hatta. Penaltılardan buldukları 2 golle maçı 2-1'e getirdiler. O şekilde elediler San Marino takımını. O derece zayıf bir takımdan, top yapmaktan aciz bir takımdan bahsediyoruz. Kızıl Yıldız güçlü bir takım. Yıllardır şampiyon oluyorlar. Geniş bir kadroları var. 3-5 milyon euro gibi bonservis bedelleri ödeme güçleri de var. Çok üstündeler Nen'in. Avrupa tecrübesi de olan bir ekipten bahsediyoruz. Kadrosunda Kurunic, Bruno Duarte. Mesela Kostov diye bir oyuncuları var. Bu çok üst düzey bir takıma transfer yapacak kuvvetle muhtemel.
3: Muhammed Çamsı. Orada da çok önemli bir şey var. Dediğin çok doğru. Kızıl Yıldız zaten bu tarz bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynasan bile burada attığın goller senin istatistiklerine Şampiyonlar Ligi'nde attığın gol olarak geçiyor. O yüzden Kızıl Yıldız'da böyle istatistiklerini de düşünecek çok oyuncu var. Böyle bir rahat bir rakibe karşı belki böyle bir 5-6 atıp dikkatleri çekebilirler diye düşünmüştüm ben de.
4: Şimdi yeni açıldı Sırbistan Ligi. Bu hafta birinci hafta oynandı Efe. Vojvodina'yı yendiler 3-1. İkinci hafta.
3: Bak.
4: Vojvodina'yı yendiler. Zaten çok iyi bir kadro var. Yabancıları meşhur Avusturyalı santrafor Arnautovic. Abufanli diye İsrail milli takımın önemli bir oyuncusu var. Esnik var. Bunlar bildiğimiz oyuncular. Trabzonspor'a gelip tutunamayan ama yetenekli bir oyuncu olan Muhammed Çam var. Bruno Duarte var. Kurunic var Fenerbahçe'den bildiğimiz. İyi bir kadrosu var. Benim bu maçla ilgili düşüncem, ilk maç 4-0 bitmişti. Toplam gol 2-3. Efe 2-38 gibi bir oranı var. İlk maç 4-0 bitmişti. Bu maçta da 2 veya 3 gol. Larne takımının kapasitesi belli zaten. Top yapamayan bir
3: ekip. Sen biraz daha keser diyorsun bir yerden sonra. Hız kesebilir Kızıl Yıldız.
4: Hız keser. Peki. Yani 4-0 kazanmış. 1-0 öne geçer. 2-0 öne geçer. Sonrasında herhalde hız kesip çok daha fazla yorulmamayı tercih edeceklerdir. Sakatlanma riskini göze almayacaklardır. Çünkü birkaç tane gelecekte üst düzey takımlara satmak hazırlığında oldukları, üst düzeylerin takımların takip ettiği, doğru, başta Kostov olmak üzere bunlar yıldız adayları, üst düzey takımlarda oynama ihtimali yüksek isimler. Kızıl Yıldız'ın kazanacağı bir maç olur. Toplam gol 2-3, 2-38 oran. Bu maçla ilgili ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetinden sonra Kızıl Yıldız'ın rahatlıkla turu geçeceği bir maç olur kanaatince.
3: Slovan Bratislava Iberia, evet, son 2 dakikamızda maçta, onu da düşüncelerini alırsak bütün Şampiyonlar Ligi maçlarını bitirmiş oluruz.
4: İlk maçı Slovan Bratislava 2-0 kazanmıştı İberya karşısında. İberya'da Gürcistan ekibi, son 1-2 yılda ismi duyulmaya başlanan bir ekip. Süper Kupa'da Torpedo Kutaisi'yi penaltılarla kaybetmişler. İlk resim maçları bu olmuş. Sonrasında Flora Tallinn'i elediler birinci turda. 2-2 ve 3-2. İki maçta 5 gol attılar Flora Tallinn'e ve deplasmanda aldıkları galibiyet beklenmedik, sürpriz bir galibiyetti ve Flora Tallinn'i elemeyi başardılar ve ikinci tura çıktılar. Slovan Bratislava'nın rakibi oldular. Şut istatistiği anlamında da 16 şutta 7 isabet yakalamışlar. %61 topla oynamayla Slovan Bratislava'nın İberia karşısında üstün olduğunu görüyoruz ilk maçın istatistiklerini incelediğimizde. Slovan Bratislava gol yollarında etkili bir ekip. Slovak Ligi'nin birinci haftasında da Dukla Prag'ı deplasmanda 4-0 yenmiş bu ekip. Dukla Prag'ı. Dukla, evet. Dukla takımını 4-0 yenmiş Slovan Bratislava. Maç ritmi de elde etmeye başlamış. Diğer İberya'nın ligi başlamamıştı Gürcistan. Sadece bir Süper Kupa maçı ve Floratelli'nin oynadıkları iki maç var. Ama bu iki maçta Floratelli'nin oynadıkları maçlarda da çok üstün performans sergilemiş. 5 gol bulmuş. Bunları da belirtelim. Bu İberya takımının deplasmanda gol atma ihtimalini düşünüyorum Efe. Yani Floratelli'ne 5 gol attı. Deplasmanda da 3-2 yenmişlerdi. Slovan Bratislava ilk maçı 2-0 kazanmış olsa bile iç sahada İberya takımının gol atma ihtimali
3: var ve üst bekliyorsun burada o zaman.
4: KG var. 1.76 oranı var.
3: Peki.
4: Floratelli'ne deplasmanda 3 gol atmıştı. Kendisi aslında 2-2 berabere kalmıştı.
3: Burada da bir şeyler
4: İberya takımı gol atabilir diye düşünüyorum Slovan Bratislava'ya. Slovan Bratislava tabii ilk maçın avantajı da 2-0'lık galibiyetin avantajı da turu geçecektir ama İberya takımı da gol atabilir diye düşünüyorum ve karşılıklı gol var 1.76 oranla. Bu maçla ilgili bahis önerim.
3: Pekala. Bu maçla beraber de programın sonuna geldik. Eğer tüm maçlarla ilgili bir ufak bilgi vermek istedik sizlere, aralarından seçimlerinizi yapabilirsiniz. Metin'cim çok teşekkür ediyorum.
4: Ben haftaya teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese bol şans.
3: Herkese bol şanslar. Hoşça kalın.

0: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
3: Preparações individuais, o que você acha da sua preparação, você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos, o que você acha disso?
4: Não sei, merhaba, günaydın, eu não sei. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
3: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
0: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
4: Rica ederim abi.
0: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
3: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
4: como minha equipa.
3: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
4: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
3: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
2: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
3: Como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
4: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pela pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
3: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
2: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
3: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
4: Eu estava feliz, como eu ouvi, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
3: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
0: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
3: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
4: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
3: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
0: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
3: Os adeptos ficaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
4: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar tudo junto.
3: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
3: O que significa İlkay para você?
4: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
3: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
2: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
3: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
4: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
3: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
3: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
4: Eu sinto mais a vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como uma posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com 3, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
3: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken, diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme,
3: o bölgedeki oyuncunun... CSS meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites... Se você faz diferença com perda menos bolas no meio campo.
4: É verdade, tem sempre razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
3: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
0: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
3: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
4: Para mim... Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
3: Tabii ki hem benim için, hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu, en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani
5: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda buluştuk. 0212 273 10.10'dan mesajlarınız bizlere gelecek ve gelmesi halinde her daim okuduğumuz gibi yine okuyacağız. Yine mesajlarınızla yeri gelecek, farklı düşüncelere gideceğiz. Yeri gelecek, ya yok çok da öyle düşünmüyorum deyip işte farklı farklı noktalarda olduğumuzu fark edeceğiz birbirimizin. Zenginliği de orada olacak işin. 0212 273 10.10'dan gelen mesajlarla. Ama yeri gelecek, onu da pek konuşmuyoruz ya, konuşmak lazım. Hemfikir olduğumuzda birçok konu olacak. 0212 273 10.10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen ve mesajlarınızı gönderdiğiniz noktada Serkan Çetiner'le yaptığımız parantez programında saatler 16 ile 17 arasını gösterdiği anlarda bir Galatasaray'ı uzun uzadıya konuşmuştuk. O kadar konuşmuştuk ki Fenerbahçe'yi konuşmaya fırsat kalmamıştı bugün. Hani olur ya bazen öyle, Fenerbahçe'yi konuşup Galatasaray'ı konuşmaya fırsat olmayan, ya da bugünkü gibi tam tersi mesela. İşte tüm bunlar olabiliyor. Bugüne, bu yayına sakladık ki Fenerbahçe saatler 21'i gösterdiğinde Zabrze karşılaşmasında, rövanşta Polonya'da sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesindeki detayları konuşacağız. Karşılaşma öncesini birlikte değerlendireceğiz ve tabii orayı değerlendirirken Beşiktaş'ı da, Michelin'i de konuşacağız. Avrupa'dan yola çıkmışken Michelin tarafına da döneceğiz. Michelin'i konuşurken, Beşiktaş'ı konuşurken tabii Trabzonspor'daki son gündeme, son gelişmelere değineceğiz. Tüm bunları değerlendirirken hepsiyle beraber, tüm bunlarla beraber sizlerin mesajları da bizlere yol gösterecek diyelim ve gündemi Fatih Demirkol'la açalım. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, gündemimizi Fatih Demirkol'la, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuşalım. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
0: Aynı zamanda iyi yolculuklar Fatih Demirkol.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol.
0: Abi, olduğun yerden bir trafik bilgisi alalım mı?
1: Yani şu anda tam Zincirkuyu'ndayım, karşıya geçmeye çalışıyorum ve trafik çok yoğun.
0: Çok yoğun diyorsun.
1: Yani ciddi manada bir trafik var. Ama bu İstanbul'un gerçeği.
0: Abi, muhtemelen Zincirlikuyu'ya da nereden bağlanıyorsun? Levent yönünden geldin.
1: Evet, Levent yönünden geldim.
0: Oradan bağlandın. Sana hemen hızlıca şöyle bir yol trafik bilgisi vereyim. Sana ve aynı zamanda bu vesileyle dinleyicilerimize. Orada bağlandığın yolda köprünün ayağına gelmeden, köprüye gelmeden, yani denizi gördün göreceksin derken tam trafik bitiyor. Aktarayım. Zincirlikuyu'dan köprüye bağlandığında Acıbadem'e kadar trafik yok. Acıbadem'de klasik bir küçük trafiği görüyoruz. Oradan E5'e bağlanarak devam edeceksen ki o nereye kadar gidiyor biliyor musun? Hemen hızlıca şöyle bir aktarayım. Nerede olduğumuzu göreyim. Trafiğin bittiği anlarda Göztepe'ye kadar trafik yok, öyle söyleyeyim. Zincirlikuyu'da köprüyü geç. Oradan sonrası kolay. Çok küçük bir yerde, işte Acıbadem tarafında. Biraz böyle bir sıkışıklık var. O da muhtemelen bir yol çalışması, farklı bir şey olabilir. Göremiyorum detayını. Onun detayını da, onun bilgisini de vereyim. Onu söyledin, bize de yardım et bari. Biz de karşıya geçiyoruz be kardeşim diyenleri de duyar gibiyim. Hemen hızlıca örneğin nereden? Ataşehir'den, Ataşehir tarafından gördüğüm kadarıyla bu Sahra-i Cedid kısmından girip Üsküdar yönüne doğru giderken sağ taraftan birinci köprü yoluna bağlandığınızda nereye kadar? Altunizade'ye kadar trafik görmeyeceksiniz. Altunizade'den Bağlarbaşı, Üsküdar tarafına yakın noktaya geldiğinizde o aralıkta trafik biraz var. Köprüde rahatlıyor. Sonra Mecidiyeköy'de sizi yeniden karşılayan ve neredeyse Haliç Köprüsü'ne kadar sizleri rahat bırakmayan bir trafik yoğunluğu var. Onu söyleyeyim. Birinci köprüde durum böyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durum böyle. Aktarmış olayım. Orayla başlamış olayım. Fatih Demirkol, bu saatlerde tabii yayın yapıyoruz ama sadece futbol değil. Her şey futbol değil. Futbol da zaten futbol değil. Sadece işte her şey demek bizler için. Bazen işte böyle bir trafik gelişmesine de, bilgisine de vesile olabiliyor. Farklı şeylere de vesile olabiliyor. Oradan bağlamış olalım. Nasılsın diyeyim ben, bir süredir yayın yapmıyoruz, bir hafta, bir buçuk hafta olacak belki. Son, en son yine Zabrze maçı sonrasında yapmıştık hatta.
1: Doğru. Gayet yoğun bir sürece başlıyoruz. Futbol, evet, başlıyor artık. Çünkü hani Dünya Kupası vardı, onu ayrı tutuyorum, ayrı bir şey olduğu için. Hı hı. Dünya Kupası ile ilgili tartışmalar da var. Infantino Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası haklarını girişimcilere, organizatörlere satmaya çalışıyor. Bununla ilgili UEFA ile çok sert bir tartışmanın içine girdiler. 2027'de Mart'ın sonlarına doğru FIFA başkanlık seçimi de var. Burada haftadaki tartışmalar oraya da yansıyacak. Cefer'in ve çevresindekiler Infantino'yu indirelim diye bir çalışma içindeler. Infantino Trump'la görüştü. Trump'tan daha çok paranın yolunu öğrendi. Trump'ın çevresindeki bu dev organizatörlerle bir görüşme yaptı. Dünya Kupası'nın bütün organizasyonunu satmayı düşündü. Ve bunun için bir çalışma içinde. Dolayısıyla orası da çok karışık. Biz de Dünya Kupası'nı takip etmiş olduk. Şimdi ligimize, kendi ana konumuza dönmeye başlayacağız yavaş yavaş. Ağustos'un 14'ünde lig başlıyor ama öncesinde Avrupa Kupaları. İşte bu akşam Fenerbahçe, yarın akşam hem Beşiktaş hem Başakşehir sahne alacaklar. Onlara da başarılar dileyelim.
0: Başarı dileklerimizi iletelim. Bununla beraber Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de muhtemeli aktararak başlayayım. Beklenen o ki Ederson kalede başlayacak. İlk maçın aksine. Semedo sağ bekte, Levent sol bekte. Osterwolde, Şikriniar ikilisi stoper tandeminde beklenirken İsmail Genduzi, Asensio ortalarını göreceğiz. Asensio dönüyor. İrfan Can Kahveci sağda, Kerem soldayken Talişka ileri üçte olacak. Fenerbahçe'de muhtemel budur. İsmail Kartal'ın kafasında bu 11 var der birçok kaynak. Fatih Demirkol, sen ne dersin?
1: Yani inşallah bu 11 yoktur. Çünkü
0: neden?
1: Ya da İsmail Hoca başka bir oyuna geçmek zorunda. Yani inşallah İsmail Hoca başka bir oyun bulmuştur. Şimdi UEFA'ya bildirilen liste için söylüyorum. 333 milyon euro Fenerbahçe, 24 milyon euro Gonik Zarpse. Fakat Fenerbahçe'nin bu aradaki rakam farkını ortaya çıkaran şey, Fenerbahçe'nin teknik kalitesi çok yüksek oyuncuları ve bonservisi çok yüksek oyuncuları. Oyun kalitesi olarak aradaki farkı görebilmemiz için Fenerbahçe'nin o kaliteyi ortaya koyacak konfor alanlarını oluşturabilmesi lazım. Bunun için de biraz koşması lazım. Özellikle İsmail Hoca ön alanda pres istiyor. Ön alan presi, rakibi boğalım, topu kaptığımız yerde basalım, birinci bölgeye yığalım oyunu. Hatta stoperler mümkünse rakip yarı alanında, rakip yarı alanının ortalarında olsun. Buradan rakipten dönen topları da toplayarak mümkün olduğu kadar arkadaki derin boşluklara rakibi sarkıtmadan orada bitirelim, rakibi eritelim diye bir düşünce var. İlk maçın istatistiklerine baktığımız zaman Gornik Zabse'nin 0.06 gol beklentisi vardı ama çok net benim hatırladığım bir de karambolden gol pozisyonu bulduklarını hatırlıyorum. Zaten beklentileri sadece bu. Yani 90 dakika içinde Fenerbahçe'nin bir şekilde boşluğunu bulup defans arkasına sarkabilir miyiz? Bunun üzerine kurulu bir oyun anlayışları var. Bunu ilk maçta çok fazla yapamamışlardı. Fakat şunu görmüştük biz. Ön alanda Talisca'yla, İrfan Can Kahveci ile pres yapamıyordu Fenerbahçe. Ve ön alandaki pres zincirini koparan ikili bunlardı. Şimdi onlara Asensio da eklenecek. Asensio fiziksel olarak şu anda fit durumda değil. Oynaya oynaya gelişecek. Zaten takım genel olarak fit durumda değil. Çünkü 3 tane ön alan presine katkı sağlayamayacak, adam kovalayamayacak, alanı daraltamayacak oyuncuyla Gornik karşısına çıkacak Fenerbahçe ve Gornik şunu bekleyecek. Yani bir şekilde pres yapmaya çalışırken Fenerbahçe topu kaptırır, takip edemezse defans arkasına ben nasıl sarkarım? Bütün plan bunun üzerine kurulu. O yüzden ben inşallah bu kadro değildir. Yani en azından Sıdıkı Şerif'in de sakatlığı tabii büyük şanssızlık oldu orada. Mur için sakatlığı büyük şanssızlık oldu. Hani Talisca oradaysa sahada daha atletik bir oyuncu olabilir mi acaba? En azından o İsmail Hoca'nın beklediği presi, ön alanda topu tutmayı başarabilecek birisi olur mu? Topla baskı zaten yapacak Fenerbahçe ama kaptırdığı toplarda dublaja ihtiyacı olacak ve futbolcuların yüksek şiddetli reaksiyonuna ihtiyaç olacak. Oyunun 90 dakikası düşünüldüğünde şu anki kadro bunu yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla merkezde orta sahada İsmail Genduzi'ye çok fazla yük binecek. Sağ bekte Semedo'ya çok yük binecek. İlk maçta zaten Semedo çok iyi performans sergilemişti ama bir noktadan sonra yorulmuştu artık. Çünkü İrfan gelmiyordu. İrfan çok içe kat ediyordu. Kaptırılmıştı.

0: lazım. Yani bunun içinde biraz atletizme ihtiyaç var. İnşallah bu akşam onun sıkıntılarını çekmez Fenerbahçe.
1: Tabii onun sıkıntılarını çekmez dediğimiz noktada sadece bu yok. İşte değişiklikler arasında bir Asensio dün çok da sorulduğu haliyle geçen hafta oynamamasının yanında %70'e 50-50'ler konuşuluyordu. İyi ya da iyi değil, hazır ya da hazır değiller konuşulurken Asensio'nun storiesinde bir paylaşımıyla beraber yine iyice ikiye bölünen bir camia vardı. Ya da en azından 3'te 1'e bölünen ayrı ayrı farklı farklı düşüncelerle 3'te 1 Asensio tarafında düşünen bir camia vardı. Bugün onun oynamasını nasıl görürsün, beklersin? Biraz orayı açmak isterim. Farklı bir şey oynamak zorunda dedin İsmail Kartal. Bence böyle olmamalı dedin. Onun biraz sebebini açtın ama Asensio kısmına biraz daha parantez açmak isterim.
0: Şimdi Asensio çok önemli bir oyuncu. Geçen yılın en skorer oyuncusu ve Fenerbahçe'nin bütün hücum organizasyonlarını yönlendiren, hücum karakterini belirleyen, son sözü söyleyen kişiydi. Dolayısıyla çok değerli bir oyuncu. Ben iki türlü de Asensio'nun yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir, bu tartışmalarla yıpratılmamalı. Yani sürekli gündemde tutulup üstündeki baskıyı artırmak doğru değil bence. Ona destek veriyor gibi oluyor ama taraftarlar bir tarafıyla onu baskı altına alıyorlar. Ondan beklentiyi çok artırıyorlar. İşte oynasın mı oynamasın mı arasında oynayınca kendini gösterme zorunluluğu hissediyor ama daha hazırlık aşamasında takım ve Asensio. İkinci konu da Asensio'yu eğer fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaramayacak durumdaysa belki de dinlendirmek en doğrusu. Yani son 15 girsin oyunu alsın, maçı alsın, bir gol atsın, bir asist yapsın, bitirsin. Ya da ne bileyim ilk yarı girsin, oynasın, ikinci yarı ama dinleneceğini bilsin. Şimdi buralarda zorladığınız anda sakatlıklar geliyor. Nathan Ake boşuna sakatlanmadı. Hazır değildi, zorladı, arka adele çekti. Bu akşam yedekler arasında ama mümkünse oynamayacak. Osterwold'e oynayacak orada. Yine aynı şekilde Vedat Mudrić tamamen yüklenmeyle alakalı, fazla baskıyla alakalı. O da aynı şeyi söylüyordu. Benden ne çok şey beklendiğini biliyorum ben. Ben Fenerbahçe'ye döndüm ve eski Vedat'tan çok daha iyi olduğumu göstereceğim psikolojisiyle aşırı yüklemeyle sakatlandı. Şimdi bizim bütün takımlar için söylüyorum. Yani bunu Beşiktaş için de, Trabzonspor için de, Galatasaray için de, Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum. Bizim şu anda en son konuşmamız gereken şey sakatlık. Çünkü sakat olduğu anda bir futbolcu sadece bir iki maç kaçırmıyor. Aynı zamanda yüklemeleri de kaçırıyor. Sakat olan futbolcunun geri dönmesi için önce iyileşmesi, sonra yüklemeleri yapması, takım standartlarına yaklaşıp sahaya çıkması lazım. Ama bu arada bu futbolcular sezon öncesi kampındalar hala. Yani tamam maçlarda var ama arada mümkün olduğu kadar şiddetli yükleme yapmaya çalışıyorlar ki bütün sezonu idare edecek çalışmalar bunlar. Şimdi bunlardan oluyor futbolcu sakatlandığında. Dolayısıyla buralarda işte o niye oynamıyor, bu niye var, o niye yok falan, bunun için daha zaman var. Yani Asensio'ya Fenerbahçe'nin Gornik Zabze maçında ihtiyacı olmasın. Bırakın da oynamasın yani. Gornik Zabze'yi de Asensio'suz yenemiyorsa Fenerbahçe, o zaman zaten çok ciddi bir sorun var Fenerbahçe'nin demektir. Bir şekilde bu turları, bu ilk maçları, hazırlık maçlarını, şunu bunu zorlamadan, koruyarak, Asensio'suz, Nathan Ake'siz, Greenwood'suz Fenerbahçe'nin geçebiliyor olması lazım. İleride zorluk derecesi arttıkça bu futbolcular fit hale gelip o zaman katkı sağlasınlar derim. Fakat şöyle bir şey var. Sanki yani şu anda hazır değil diyor mesela İsmail Hoca. Beyan esastır. Teknik direktör böyle diyor. Hatta Asensio ile konuştum. Bana %100 hazırım dedi. Ben dedim ki %70 hazırsın, daha tam değilsin. Dedim tamam, siz bilirsiniz dedi bana. Şeklinde oradaki diyaloğu da anlattı. Şimdi İsmail Hoca burada yalan söylüyor olamaz. Demek ki bunlar kendi aralarında bir şekilde çözüyorlar. Biz dışarıdan müdahil olunca bu kadar çok Asensio, bu kadar çok işte Greenwood niye oynamıyor, oynasın kardeşim falan filan deyince ortalık karışıyor. O zaman futbolcu da üstünde baskı hissediyor, teknik direktör de baskı hissediyor. Ya bırakın istediğini oynatsın adam. Sonuçta teknik direktör İsmail Kartal değil mi? Onun kararlarına saygı duymamız lazım bence. Ama yine söylüyorum, yarın öbür gün zorluk derecesi yüksek maçlarda bu futbolcular hazır olmazsa o zaman soru sorulur. Hocam nerede bu oyuncular denir. Oyuncuya sorulur, sen neredesin kardeşim denir. Ama bu dönem bu kadar da sıkıştırmamak, baskı altına almamak lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii bunun yanında gelen mesajlar arasında Talişka'nın ileride oynamasına ne diyor Fatih Demirkol'a sorar mısın lütfen? Vedat Muriç yoktu, hala Leao konuşuluyor. Jirasi alınmadı.

0: Leao'ya gidiliyor diye bir soru var dinleyicimizden. Talat Bey'in mesajı. Tabii bunun yanında sadece bu değil konu. İlk maçta oynamayan Ederson'un, bu maçta oynayan Ederson'un akıbetini de Fenerbahçe'de birinci kaleci kısmını da böyle bir detaylandıralım isterim. İrfan Caner Beyat konusunda da Gençler Birliği'ne gittiği konuşuluyor bugün itibariyle ki buna çok ihtimal verilen haberleri görüyorduk yaklaşık 2 haftadır medyada. Onun da yanında Mert'in Ederson'un olduğu bir rotasyon olacak gibi de duruyor.
1: Yani şöyle, önce bir Talisca'dan oynuyor,
0: Tabii.
1: çaresizlikten oynuyor. Yani alternatif bir forveti var mı Fenerbahçe'nin, striker'ı var mı? Yok.
0: Yok.
1: Sıdıkı vardı. İyi olsaydı, sakatlanmasaydı belki de bu maçın oyuncusu oydu. Niye? Yani ilk 45 dakika atarsın, yıpratır, ikinci yarı Asensio ya da işte Talisca girer, bitirir. Yapılabilirdi. Böyle bir şey. Atletizme ihtiyaç var çünkü. Bu tür takımlar, hatırlayın yani daha önce Tromsöler, ne bileyim işte şimdi aklıma gelmeyen bir sürü takım bizim büyüklerimizi yenip ilk turlarda elemeyi başarmışlardı. Niye? Atletizmle. Bizim takımlarımız daha hazır değildi. Onlar daha hazır oluyorlardı. Kuzey Avrupa ülkesi takımları bu dönemlerde çok daha hazır oluyorlar. Daha önce başlıyorlar antrenmanlara ve fiziksel yapıları gereği de çok daha güçlü oluyorlar. Dolayısıyla çaresizlikten Talisca oynayacak. Yapacak bir şey yok. Ama İsmail Hoca'nın istediği oyunun bir parçası değildir Talisca. İsmail Hoca net bir şey söylüyor bize. Diyor ki arkadaş ben ön alan baskısı oynatacağım. Ha, bunu değiştirirse İsmail Hoca yarın ben ikinci bölge oyunu oynatacağım. Top bende kalacak. Topun hakimiyeti bendeyse rakip atak yapamaz. Topun hakimiyeti bendeyse ben oyunumu oynarım, pozisyonumu bulurum diyecekse o zaman başka bir şey konuşuruz. Ama şu ana kadar bize gösterdi İsmail Hoca'nın rakibi boğan, topu bir an önce geri alan, sonra da o topla direkt topları arayıp rakip kaleye inen bir Fenerbahçe istiyor İsmail Hoca. Bu oyunun forveti, golcüsü Talisca değil. Ya bunu biliyoruz, tamam. Peki orada kim olmalı? İşte onu yönetim çözecek. Biraz önceki sorulardan bir tanesi. Vedat Muriç evet var ama yönetimin ikinci bir golcü daha alma planı var. Yani Cirasi olur, Watkins olur, ne bileyim Darwin Núñez olur. Ama olacak. Bir tane golcü alacak Fenerbahçe. Vedat'ı yedekleyecekler. Diğer konu, Ederson konusu benim içinde soru işareti. Nedir? Biz konuyu nasıl biliyoruz? En son nerede bıraktık? Eğer ben atladıysam da bana yardımcı olun lütfen. Ederson küstü, gitti. Ben oynamıyorum dedi. Ben milli takımda oynayacağım
0: Bu
1: dedi.
0: vardı, evet. Son günden buydu.
1: Bıraktı gitti en son. Sonra Sayın Aziz Yıldırım dedi ki onunla konuşmak lazım. O oyuncuya ihtiyacımız var bizim. Ben konuşacağım dedi. Burada kaldım ben.
0: Evet.
1: Peki konuştu mu? Konuşmadı mı? Konuştu, ne konuştu? Bu konularla alakalı bir bilgilendirme yapılmadı benim bildiğim
0: Bilgi de
1: kadarıyla.
0: alamadın belli ki. Yoksa sen bu konularda az çok bazı şeyi tahmin ederek konuşuyor gibi görünüp esasında altı bilgiyle doldurulmuş şeyler söylersin Fatih Demirkol.
1: Estağfurullah. Sadece benim
0: Yok
1: bildiğim
0: öyle ama yani
1: konuşmayla ilgili bir
0: mevcut
1: bilgilendirme
0: yönetimde özellikle
1: olmadı.
0: aldığın bilgiler yani seni bir yere götürürdü. Sen de bilmiyorsan.
1: Yani orada şu, Sayın Aziz Yıldırım'la konuştu mu ya da ne bileyim futbol şube sorumlusu olarak şu anda bizim gördüğümüz Sayın Geçgel'le ya da Sayın futbol şube sorumlusu diğer yöneticiyle konuştu mu konuşmadı mı bunu bilmiyoruz. Konuştuysa ne konuştular? Geçen yılın neresinde? Yani geçen yıl giden Ederson'la şimdiki Ederson arasında ne kadar bir fark var? Olmalı. Eğer yoksa büyük sorunumuz var. Yani gerçekten çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bir fark olmalı. Yani Ederson şunu demiş olmalı. Bunun bilgilendirmesini bekledim ben ama şimdilik öyle bir şey gelmedi. Belki önümüzdeki günlerde olacaktır. Ederson'la konuşuldu. Ederson dedi ki işte ben Fenerbahçe için mücadele etmeyi istiyorum. İşte sonuna kadar falan filan dedi. Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Tribünlerle en kısa zamanda İşte buluşacağız dedi falan gibi ya da doğrudan röportaj Fenerbahçe TV, Fenerbahçe YouTube bir yayın kanalından Ederson'un Fenerbahçe camiasından özrü ve Fenerbahçe adına düşüncelerini, hedeflerini anlatan bir bilgilendirmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yoksa çok ciddi bir sessizlik var ve bu sessizliğin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bu benim kafamda soru işareti. Ederson geçen yıl bıraktığı yerde ise ciddi bir sorunumuz var. zannetmiyorum öyle olduğunu. Bu akşam kaleye geçtiğine göre demek ki Ederson bir şekilde kafayı toparlamış. Nerede olduğunu farkına varmış. Fenerbahçe'nin ağırlığını, formanın ağırlığını anlamış. Geçen yılki gibi öyle garip gureba işler yapmayacak. Bundan sonra ciddi bir Ederson'u kalede göreceğiz demektir. Bunu anlıyorum ben. İnşallah öyledir. Türk futbolu için bu kadar önemli maliyetlere sahip ve kariyere sahip futbolcuların sahada en iyisini vermesini bekleriz biz. Türk futbolunu yukarı çeksin. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u neyse Avrupa kupalarında bizi temsil eden takımlarımızı yukarı çeksin. Üst turlarda onları temsil etsin isteriz bir bu futbolcuların. Yani %100'üyle olmalarını isteriz. Bunun için de Ederson'un da ikna olmuş olması lazım. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de bekliyoruz.
0: Peki diğer tarafta Fatih Demirkol'la konuşurken sesle bir problem oldu. Onu da çözmeye çalıştım bir süre ama son 10-15 saniyelik bölümü biraz sesle problem yaşamış olarak görebiliriz. Son kısmı ben tekrar rica edeceğim Fatih Demirkol. Duyulmadı.
1: Yani Ederson
0: kulaklığımda gibi, öyle gördüm.
1: Ederson gibi kariyerli oyuncuların %100'üyle sahada olmasını bekleriz. Çünkü onların hem Türkiye'de kendi takımlarını en iyi şekilde temsil etmelerini hem de Avrupa'da, Avrupa kupalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz.
0: Mişlant'a da geçeceğiz buradan ama Fenerbahçe'deki transfer gündemini de biraz daha deşelim isterim. Sadece maç özelinde kadronun muhtemel 11'iyle beraber öne çıkararak konuşalım istemem Fatih Demirkol. Diğer tarafta Fenerbahçe'deki Leao gündemi, Fenerbahçe'deki Girassi gündemi için neler söylersin? Her iki tarafta da hem Leao hem de Girassi gibi isimlerde kulüp ve oyuncu taraflarında ilk güne göre daha bir esneklik görüldüğü ki bu Greenwood transferinde mesela maddi açıdan öne çıkmıştı söylediğim şeyin örneğini orada da görmüştük. Daha bir esneklik görüldüğü Fenerbahçe'nin kulüp menfaatleri üzerinde ilerleyen biraz Yıldırım profilinin buralarda da ortaya çıktığı imajı var yok değil. Sen ne dersin? Senin aldığın bilgiler neler? Sen nasıl görüyorsun bu transfer görüşmesinde Fenerbahçe'yi hem Leao hem de Girassi transferlerinde neler söylersin transfer gündemine geçtiğimde Fatih Demirkol?
1: Şimdi benim anlayamadığım çok önemli bir konu var. Yani dünya üzerinde başka futbolcu kalmamış gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Leao için yine kapıştıklarını görüyoruz. Güya birbirlerine transfer çalımı atmak falan diye böyle saçma sapan aptal saptal bir takıntısı var ya Türk futbolunun. Yani işine yaramayan futbolcuya dünyanın parasını verip alıp sonra da kullanamama hali. Futbolcunun da havalara girip ben kimmişim ya baksana koca ülke peşimden sürüklendi. Bunlar da ülke mi, bunlar da futbol mu, futbolcu mu falan, kulüp mü bunlar falan diye üst perdeden çaldığı durumlar bunlar. İşte daha önce Zaha'da gördük. Ne oldu? Zaha işte çok büyük bir transfer çalımıydı güya. Galatasaray tarihin en büyük zararlarından birini yaşamış oldu. İşte ne bileyim İrfan Can Kahveci için, Mert Hakan Yandaş için falan böyle birbirlerine düşen kulüpleri gördük. Şimdi sıra geldi Leao'ya. Başka futbolcu kalmadı dünya üzerinde, yer küre üzerinde Leao için İki kulübün eğer iddialar doğruysa, İtalyan basını yalan söylemiyorsa, Leao için Galatasaray'ın da denklemde olduğu, Fenerbahçe'nin de denklemde olduğu ve İtalyan basınının yine yazdığına göre, biz burada tabii kulüplerden bilgi alamıyoruz çünkü bunlar çok gizli operasyonlar olarak yapılıyor ama İtalyan basını her şeyi öğreniyor, kulüpten öğreniyor, futbolcudan öğreniyor. Onların iddiasına göre Leao'nun zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'dan başka talip de yok. Kimse istemiyor bu futbolcuyu. Biz istiyoruz. Bizim için çok önemli. Şimdi Galatasaray alacak. Kanatta Barış Alper'i kesecek. Mesela Leao'yu oynatacak. Oynatmaya çalışacak. Zamanında işte Kerem'i kesip Zaha'yı oynatmak için yarım sezonu harcamıştı Galatasaray. Sonra Zaha'yı kesmek zorunda kalmıştı. Aynı şey, aynı film dönüp dolaşıp tekrar sergileniyor. Fenerbahçe Leao'ya ihtiyacım var. Benim iyi bir kanada ihtiyacım var dedi. Denkleme girdi. Futbolcuya transfer teklifinde bulundu. Ve şu anda işte 60 milyon euro ile başladı pazarlık. 50 milyona kadar düştü. Milan Fenerbahçe'de diyor ki 5 milyon euro kiralama bedeli artı 35 milyon euro satın alma, zorunlu satın alma opsiyonu koyalım. 40 milyon euro artı kolay bonuslarla 2 milyon euro 42 milyon euroya biz el sıkışalım diyor. Oraya kadar geldi. futbolcuya da 12 milyon euro yıllık garanti ücret, 4 yıllık sözleşme planlanıyor. Burada toplam işte futbolcuya 12 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme 48 milyon euro. Artı az önce bahsettiğim rakamları üst üste koyduğumuzda aşağı yukarı nereden baksanız 90 milyon euroluk falan bir paketten bahsediyoruz. Biz 90 milyon euroyu bir futbolcuya vereceğiz. Gelsin bizi kurtarsın beyaz atlı prensimiz diye. Ve bunun için çok ciddi bir çaba sarf ediliyor. Bugün yarın açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transfere çok yakın olduğunu öğreniyoruz. Sadece burada ödeme planı ile ilgili ciddi sorunlar var. Milan ödemenin büyük bölümünü işte yani 5 artı 35 yapmayalım. Anlaştığımız rakam bir kere 50 olsun artı bunun büyük bölümünü peşin alalım diye düşünüyor. Ama Fenerbahçe'nin limiti yok. Bunu Milanlı yetkililere anlatmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili pazarlıklar devam ediyor. Ama futbolcu kanadını ikna ettiklerini öğreniyoruz. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe'nin bu transfere çok yakın olduğunu söyleyebiliriz aldığımız bilgilere göre. Diğer taraftan Cirasi konusu şimdilik askıya alındı. Çünkü Borussia Dortmund'un istediği rakamlar ve hiç esnemiyor olması Fenerbahçe'yi biraz geri adım attırdı. Watkins konusu da yine futbolcudan bir cevap beklendi. Ondan da net bir cevap alınamadı. Ve alternatif golcüler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ama az önce de belirttiğim gibi Vedat Muriç'in yanına bir tane daha iyi bir golcü almayı düşünüyor. Fenerbahçe Greenwood sağda, işte Leao solda ve ortada golcü olarak diyelim ki Cirasi ayarında bir golcü Vedat'la dönüşümlü oynayacaklar. Arkada Asensio, onların arkasında Kante Gendouzi, onların arkasında Ake Şikrinyar'dan oluşan ve kalede Ederson'dan oluşan bir omurgadan bahsediyoruz. Yani planlama buna göre yapıldı.
0: Tabii bunun yanında planlama buna göre yapılıyor ama taraftar da hayal ediyor. Bence Fenerbahçe taraftarı hayal ettiği noktada o hayalindeki takıma çok yakın. Onu söylemek gerekiyor. Bugün konuştuk 16 yayınında da. Peki gelen mesajlar ne diyor? Dinleyicilerimiz ne diyor? Oradan ele alayım, oradan devam edeyim. Sonrasında Galatasaray'a döneceğim, Beşiktaş'a döneceğim. Fenerbahçe Berke'yi transfer etmeli, yabancı kontenjanı yabancı oyuncu ile heba edilmemeli. Leao ve Greenwood Fenerbahçe'nin doğru transferleri olmadı. Eksikliği santrfor olmalı. Leao iki takım içinde işe yaramaz. Fenerbahçe için 3 tane daha net golcü gerekiyor demiş. 3 net golcüye katılıyor musun mesela Fatih Demirkol?
1: Net golcü ifadesi kanat forvet gibi bir şey mi?
0: Kanat forvet olmaz diyor mesela. Yani doğrudan santrfor diyor. Dinleyicimiz.
1: Yani şey Musa Sow ve Minike kanatlarda da oynuyordu işte içine evet. Kat ediyorlardı falan. Yani merkez santrfor da oluyorlardı. Bu anlamda böyle özellikleri vardı. O anlamda mı söylüyor acaba?
0: Öyle demiyor. Yoksa kanat forvet olmaz diyor direkt. Kanat forvet olmaz diyor direkt evet. Doğrudan santrfor diyor.
1: Ya o kadar zor. Değil ya. Dinleyicimizin evet, zor. Görüşüne şöyle katılamam. Şimdi 3 net santrfor aldığınız anda oynamayan arıza çıkarır. Yani net santrfor diyor ya, yani kaliteden bahsediyor. Kimi oynatmasanız sorun çıkacak ama İsmail Hoca'nın da ne oynayacağı konusu burada yine öne çıkıyor. Şimdi İsmail Hoca 4-2-3-1 oynamak istiyor. Ve orada Asensio varken siz çift forvete dönemezsiniz zaten. Hani 3 tane net forvetim olsun 4-4-2 oynayayım. 2 forvetli oynarım ben diyebilirsiniz. Ya da 3-5-2 oynarım 2 forvetli oynarım diyebilirsiniz. Biri sakatlanırsa ya da yorulursa. Üçüncü forveti devreye sokarım olabilir ama tek forvet oynayacaksanız 3 net santrfor çok sanki olası değil gibi geliyor bana. Tabii net santrfor ifadesinin özellikle altını çiziyorum. Burada A kalite istiyor demek ki dinleyicimiz. O zor bir denklem tabii çok zor. 2 tane net santrfor Fenerbahçe'nin de şu anda planlamasında var ama 3'ü bilmiyorum.
0: Diğer yanda 4-4-2 en az 2 forvet, 2 tane de yedek olsun demiş. Bence biraz yani farklı düşünüyor dinleyicimiz ya.
1: Olabilir.
0: O kadarı
1: ama
0: bilmiyorum.
1: Ama yani Asensio'yu o zaman denklemden çıkaracak. Talisca ve Asensio yok demek oluyor değil mi? Yani o zaman evet. Çünkü 4-2-3-1'de kanatları tamam anladık. Merkezde 10 numarada birini oynatmak istiyor İsmail Hoca. Talisca olur, Asensio olur falan. O istediği 10 numarayı o zaman devreden çıkarıp 4-4-2'ye dönmek durumundasınız. Ona göre bir takım yapmanız lazım. 4-4-2'nin oyuncusu bambaşkadır. 3-5-2 bambaşkadır.
0: İyi hesap ettiniz ama Leao'nun maliyetini, Osimhen'in transferi ne kadardı? O maliyeti söyleyebilir misiniz acaba demiş.
1: 200 milyon euroydu. 200 milyon euroydu. Bu konuda da ben çok eleştiride bulundum. Yani bugün
0: ya şimdi, iş oraya dönüyor ya, ben orada kopuyorum Fatih Demirkol. Yani Leo'yu konuşana kadar Osimhen'i konuştunuz mu'ya geliyor ya iş. Yani kimse hatırlayamaz Osimhen'in geldiği gün kim ne konuştu, Radyo Gol'de ne konuşuldu, ne eleştirildi, ne övüldü ya da Osimhen'in gündemi olduğunda. Şimdi Leao'yu konuşana kadar onu da konuşun. Ya da ne bileyim 3 hafta sonra mesela Çorum maçında 2 hafta sonra Galatasaray Cuma günü çıkacak ve Galatasaray'ın lehine bir hata yapılacak. İşte sonra Fenerbahçe çıkacak. Fenerbahçe'nin lehine de bir hata yapılacak. Galatasaray'ı konuştunuz mu? Cuma günü susuyordunuz diyecek. Berksayar Cuma günü izinli olacak mesela. Ya da Fatih Demirkol Cuma günü konuşmuyor olacak. Abi çok ilginç şeyler. Hep aynı şeyler. Dön babam dönelim. Yine benzer bir sezon bizi bekliyor yani. Bu bizi bir yere götürmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Adı da yazmıyor ki dinleyicimizin. 50-79. Teşekkür edelim mesajınıza. Sağ olun, var olun ama yani bir yere götürmüyor bizi. Onu da konuştunuz mu? Önce onu konuşun. Ya Osimhen'i konuştuk tabii yıllar önce, aylar önce. Şimdi bırakın şu anki konuyu konuşalım değil mi? Önünü göremezsin, önünü bir kere. Hani bu yakınınla tartışırken, aileden biriyle tartışırken tartışmayın tabii de. Ne bileyim, iş arkadaşınla bir şeyi hararetli konuşuyorken önünü göstermez sana geçmişe takılmak. Ya bırak, bırak, çek süngeri. Şimdi bugünden bak, orada yanlış yaptı, bugün de mi yanlış yapsın Türk kulübü? Oradan bak biraz olaya ama zor. Maalesef zor. Fatih Demirkol.
1: Daily Mail mi? Mirror mı? İkisinden birisiydi. Tam hatırlamıyorum. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Petrolü ve çölü olmayan Araplar büyük transferler yapıyor. Türklerden bahsediyor. Türkiye için söylüyor. Petrolü ve çölü olmayan Araplar. Yani petrolü de yok. Bu adamlar bu paraları nasıl ödüyor demeye çalışıyor evet. Adam. Yani burada biz Greenwood'u konuşurken Osimhen'i niye konuşmuyordunuz? Şimdi mi muhasebeci oldunuz diye eleştirildik. Osimhen'i eleştirdiğimiz dönem işte bundan önceki transferleri niye konuşmuyorsunuz? İşte Ederson 80 milyon euroya mal oldu. Kante 100 milyon euroya mal oldu. Onları konuşmuyorsunuz da gelmiş Osimhen'i mi konuşuyorsunuz diye çok eleştirildik. Şimdi Muhammed Salah geliyor. Muhtemelen gelecek. Bence öyle olacak. O zaman da biz Salah'ı eleştirmeye başlayacağız. Ya bir futbolcuya bu kadar para verilir mi dediğimizde bu sefer orada insanlar diyecekler ki ne oldu Greenwood'u transfer ettiklerinde, Osimhen'i transfer ettiklerinde susuyordunuz da şimdi mi konuşuyorsunuz olacak. Bundan kaçarımız yok. Yapacak tabii. Bir şey yok. Yani Elinoğlu'nun ifadesiyle petrolü de olmayan Araplar diyor. Arap kafasından bahsediyor. Yani onlar öyleler ya, çok para verip alıyorlar diyor. Gene büyük transferler yapıyor diyor. Dolayısıyla biz o paraları böyle çuval çuval vermeyi ve işte kulüpleri anormal borçlandırmayı, batacak düzeye getirmeyi seviyoruz. Biz transfer seviyoruz. Bir futbol falan sevmiyoruz. Onu bir söyleyelim, netleştirelim de sonra diğerlerini konuşuruz. Futbolu sevmek başka bir şey, sporu sevmek başka bir şey. Biz transfer seviyoruz. Transfer sezonu bittiği gün 4 Eylül günü, bak 5 Eylül'e döndüğümüz gün yine beni yayına alırsan o günkü gazeteleri konuşalım. Fenerbahçe yapalım. Ara transferde şunu transfer edecek. Galatasaray bunu transfer edecek. Hedefte falanca transfer var diye haber okuyacağız. Daha bittiğinin ertesi günü onu okuyacağız. Niye? Tabii. Çünkü alıcısı var. İnsanlar transfer seviyorlar. Futbol falan sevmiyor insanlar Türkiye'de. Ve kavga seviyorlar. Kavga. Evet. Ya kavga için, tartışma için, karşı tarafı rencide etmek, evet. Saldırmak için bir sebebe, küçücük bir sebebe ihtiyacı var. Bu da varsa tamam,
0: dinleyicimizin savunması şu. Bak yine böyle bulduk reytinglik bir konu Fatih Demirkol. İşin esprisi. Tamam konuşulsun ama hepsi konuşulsun. Sadece Fenerbahçe'nin transferi değil. Ya Galatasaray'da ne konuşalım? Ne konuşturun bize? Transfer maliyeti açısından bugün. Ya da şunu mu istiyorsunuz siz? Her Fenerbahçe'nin yüksek maliyetinde bir taraftar gibi düşünen spiker. Fenerbahçe'de Leo çok tartışılıyor. Leo yüksek maliyetiyle öne çıktı. Ama Osimhen de öne çıkmıştı. Bunu da unutmayın. Bunu mu desin bir spiker ya da bir yorumcu? Böyle mi gelsin hep? Hep yani bir taraftar bakış açısıyla mı ilerlesin? Fatih Demirkol Haber Global'de böyle çıktığı bir yayında nasıl karşılanır mesela? Ya da burada biz konuşurken nasıl karşılarsın? Taraftar bakış açısıyla çok bakmamak gerekiyor burada konuşulana. Yani biraz daha ilerlersek şeye döner iş, bakın söyleyeyim. Siz ne meslek yapıyordunuz, ne iş yapıyordunuz diye size sorarız Fatih Demirkol'la. Biraz da sizin meslek acaba şöyle yapılabilir mi? Bunu böyle mi yapsak ya, onu öyle mi yapsanız diye oralara gireriz yani. Yapmayalım, girmeyelim. Fatih Demirkol ne diyorsun?
1: Yani burada ben doğru olanın doğru olanın adalet olduğunu düşünüyorum her konuda. Çünkü ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar derler. Kantarın ayarını bozmayalım.
0: Tartıyor.
1: Bir şey konuşuyorsak herkes için konuşalım. Herkes için ortadan konuşalım.
0: Peki.
1: Konuştuğumuz kulübün hangisi olduğundan ilgilenmeden olayı konuşalım. İyi bir şey yapıldıysa alkışlayalım hep beraber. Yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsak hep beraber eleştirelim. Öbür türlü zaten söylediğinizin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Evet. Bizim ligin adı Süper Lig. Bize ucuz futbolcu yakışmaz. Başarısız, düzeltiyorum ben yanlış okudum. Basarız parayı alırız adının hakkını vermek şart demiş Aykut Bey.
1: Çok güzel söylemiş. Aykut Bey'i tebrik ediyorum.
0: İyi bir rol.
1: O yüzden çok çok güzel söylemiş. Çünkü biz o yüzden Dünya Kupası'nda final oynadık. Galiba kazanmıştık. Ben yanlış mı hatırlıyorum?
0: Hı hı.
1: Yani Şampiyonlar Ligi falan her yıl bir tane takımımız alıyor. UEFA'yı zaten kimseye bırakmıyoruz. Biz her yerde bak altyapılarımız müthiş futbolcular yetiştiriyor. Dünyanın parasına, dünyaya şey yapıyoruz, satıyoruz onlara. Haklı. Yani öyle basıp parayı almamız lazım. Biz aşağısı kurtarmaz bizi. Haklı, çok haklı.
0: Peki. Galatasaray Okuçuk'un kasa fişini atmadıysa iade etsin. Hiç beğenmedim demiş. Senin yorumun ne? Okuçuk'u demiş ama adam doğrusunu unutturdu bana mesela. Adamın adını unuttum ben. Fatih Demirkol.
1: Leslie
0: deyip geçeceğiz ama.
1: Yorma kendini.
0: Yoruyorum abi, çok yoruyorum bak. Doğrusunu unuttum. Okuçuk'u nasıl buldun Fatih Demirkol diye soracaktım yani. Bu arada güldük. Sağ olsun var olsun Hüseyin Çolak mesajıyla bizleri güldürdü. Okuçuk'u diyelim. Evet. Söz sende.
1: Yani şöyle Galatasaray'ın şu anda futbolunu görmedik daha. Yani oynanan futbol Galatasaray'ın oynamayı planladığı futbol değildi. Zaten bunu Okan Hoca da söyledi. Maç sonu röportaja baktığımız zaman şu anda hem yükleme aşamasındayız, hem futbolcular daha yeni geldi, takım olamadık, artı bazı şeyleri deniyoruz. Tabii ki bu futbol bizim oynamak istediğimiz futbol değil. Ama bu dönem böyle geçecek dedi. Biz aslında kendimizi İstanbul'daki maçlarda görmeye başlayacağız. Yani şu anda yükleme aşamasındayız diye o durumu da anlattı. Tabii ki biz günlük yorumlar yapıyoruz. Yani Galatasaray'ın bugün oynadığı ya da işte Fenerbahçe'nin bugün oynadığı karşılaşmaları yorumluyoruz. Ama uzun vadede asıl bu takımları değerlendireceğimiz döneme daha çok var. Fenerbahçe'nin bugün resmi maçı olsa, Beşiktaş'ın yarın resmi maçı olsa da bu takımların tam performanslarını bizim görme ihtimalimiz yok. Sadece var olanla ne olacak ona bakmamız lazım. Galatasaray'da işte Leslie de daha yeni geldi. Onun uyum süreci var. Bu oyunun içinde ona bir rol biçilecek. O rolü ne kadar zamanda toparlayacak, kendine gelecek onları görmek lazım. Genç ve dinamik bir futbolcu istediler 6 numaraya. Oradaki enerjiyi yükseltmek istediler Galatasaraylı yöneticiler ve Okan Hoca. Geçen yıl çünkü Galatasaray bir çökme yaşadı. Şampiyonlar Ligi ve lig aynı anda olduğunda diğer Türk takımlarında da sık sık dile getirdiğimiz yorgunluk hali baş gösterdi. İşin enteresan tarafı şu. Yani sürekli teknik direktörler bir yorgunluktan bahsediyorlar. Ve özellikle Galatasaray'da bunu çok fazla duyuyoruz. Futbolcular yorgunluktan bahsediyor. Hı hı. Artık taraftarlar da bunu kanıksadılar. Yorgunluktan bahsediyorlar. Biz yorumcular işte iki maç, haftada iki maç abi çok yoruluyor falan diye biz
0: benimsedik bunları tabii.
1: Benimsedik ama yani benim anlamadığım bir tek biz yoruluyoruz.
0: Hakkını vermek, hakkını teslim etmek gerekir. Ben mesela bu konuda Tedesco'yu çok takdir ederdim abi. Ne derdi? Soru sorulduğunda kim soruyordu unutuyorum ama şimdi işte şu kadar maç oynadınız. Böyle bir şeye bekliyor. Böyle bir performans, böyle bir program sizi bekliyor. Ne düşünüyorsunuz gibi sorulara. Bunu bir ay önce de biliyorduk. Bu bizim için şu an problem değil. Buna göre hazırlanmış olmamız gerekiyordu diyor Tedesco. Yani 20 gün içerisinde 8 maç yapacak, 20 gün içerisinde 6 maça çıkacak gibi gibi böyle manşetlerimiz olur ya bizim. Ya da en azından başlık değeri taşımaz ama belki de haberin içerisine girdiğinde orada alt metni okuduğunda çıkar. İkinci cümlede karşılaşırsın mesela en kötü ihtimalle. Onu Tedesco mesela bir kenara atıyordu, yırtıyordu, atıyordu.
1: Doğru. Çünkü bu futbolcuların işi. Ve diyor ki bu futbolcular, arkadaş ben en üst düzeyde oynamaya adayım. Ben öyle bir profesyonel futbolcuyum ki hem milli takım oynarım, hem bu şampiyonluğa oynayan takımlarda oynarım. hem Avrupa oynarım, hem lig, hem kupa oynarım. Ona göre bana

0: para verin diyor. Mesela bak kapıyı açan 12 milyon eurodan 15 milyon eurodan falan açıyor. Bugün bahsettiğimiz oyuncu Leao 12 garanti istiyor adam. Niye? Diyor ki ben öyle bir futbolcuyum ki ben makinayım diyor bak. Çıkacağım diyor sizi anormal temsil edeceğim göreceksiniz diyor. Kulüp de diyor ki ha öyle mi? O zaman al kardeşim parayı diyor karşılığını alayım. İkinci maçta Leao diyor ki diyecek ki onu da göreceğiz geldiği zaman. Çok yoruldum. Ya var ya haftada iki maç ya ben mahvoldum perişan oldum böyle bir şey yok falan demeye başlayacak. E Milan'dayken perişan olmuyordun. Ya da işte diğer futbolcular için söylüyorum. Osimhen Napoli'deyken perişan olmuyordu. Ya da Torreira Arsenal'dayken perişan olmuyordu. Ama buraya gelince perişan oluverdiler bir anda. Bu bizim suçumuz olabilir mi acaba? Yani futbolcuya sürekli abi sen çok yoruldun ya gerçekten yazık sana falan diye diye hakikaten ya biz de çok yoruluyoruz. Hı hı. O kadar da yormaya gerek yok diyor olabilirler mi? Çünkü bu algı meselesi sonuç itibarıyla. Ben bu konuya çok rahatsız olduğum için özellikle girmek istiyorum. Dolayısıyla burada ben yorgunluk bahanesinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Dünyadaki diğer takımlardaki futbolcular ne kadar yoruluyorlarsa bizimkilerin de o kadar yorulmaya hakları var. Bence bizimkilerin daha az hakları var. Neden? Çünkü örneğin dünya üzerindeki diğer takımlar sürekli kazanan winner takımlardan bahsedelim. Winner takımlar şöyle sürekli olarak oynuyorlar, kazanıyorlar. Kazanmayı biliyorlar. Ve ya finallerde ya çeyrek finallerde falan onları görüyoruz. Bizim böyle şanslarımız olmadı. Bir tane UEFA kupası var müzemizde. Bir tane süper kupa var. Türk futbolu olarak söylüyorum. Onun dışında bir yarı finalimiz var. UEFA kupasında bir çeyrek finalimiz var. Yine Şampiyonlar Ligi'nde. Onun dışında bir şey görmüyorum ben. Varsa hatırlatsın sevgili dinleyicilerimiz. O zaman buraya gelirken niye geliyorsunuz abi siz? Hem yabancı futbolcular için söylüyorum hem de yerli futbolcular. Biz öyle futbolcularız ki bu başarıları size kazandıracağız diyorsunuz. Kazandırın o zaman. Diğer takımlarda
1: onlar, evet.
0: Zaten kazanma kültürü var. Onlar zaten kulüp kazanıyor. Sen o kazanan ekibin içine dahil oluyorsun. Buraya gelirken başka bir iddiayla geliyorsun. Ben çok büyük futbolcuyum diyorsun. Ve size çok büyük şeyler kazan. Salah mesela. O kadar çok şey istiyor ki. Niye istiyor? Diyor ki ben çok büyük futbolcuyum. Bana ona göre para verin diyor. Geldiği zaman o da yorulacak ama emin olun.
1: Şafak Malatya ile konuştuk. Ondan dinledik geçtiğimiz günlerde. Salah duyduğumuz o ki forma gelirinin büyük bir kısmını dahi istiyormuş.
0: Mısır'dakinin tamamını evet. diye anlattılar.
1: Evet. Şimdi bunun yanında hatta Şafak Malatya şöyle demişti. Trabzon'la anlaştığı haberleri çıktı bugün demişti. Trabzon'dan da böyle Sümeyye Manastırı'nı Uzungöl'ü istemezse şaşırmayalım. İsterse şaşırmayalım'a getirdi konuyu. Espriyle karışık. Yani bu istekleri ben hiçbir futbolcuda Türkiye'de, Türkiye sınırlarında, Avrupa'dan ya da farklı bir yerden fark etmez. Kimse de ben duymadım Fatih Demirkol. İlk defa duyuyorum. Hani derler ya bir yaşıma daha girdim. Öyle bir durum oldu yani bizlerde bu.
0: Yani şey oluyor. Hep söylenir ya o Kuzey Afrikalı futbolcudan uzak duracaksın işte ne yapacaklarına belli olmaz. Menajeri de bir tuhaf çıktı yani adamın menajeri de her tarafı oynak çıktı. Neden bunu söylüyorum? Ya tabii gelirsin benim yani anlayamadığım noktayı paylaşıyorum. Gelirsin dersin ki arkadaş biz açık açık söylersin ama net ortaya koyarsın. Biz 30 milyon euro yıllık garanti istiyoruz. Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Biz de deriz ki yok abi o kadar paramız. O zaman var olduğu zaman ararsınız biz dersen kapatırsın. Biz 20'ye razıyız deyip masaya oturup ha o arada biz forma da istiyoruz. Efendim şeyden pay da istiyoruz. Gelirden pay da istiyoruz. Şu kadar da bonus istiyoruz. 20 dedik ama bunu da istiyoruz. Efendim menajer ücreti %10'dur ama ben %35 istiyorum falan diye sonradan yarım porsiyon önümüze bir şey konulmaz. Bu Kuzey Afrika grubunda, futbolcusunda da, menajerinde de, işte bu dünyadaki insanlarında da gördüğümüz şeyler. Daha önce işte o coğrafyadan gelen oyuncularda da çoğu zaman böyle farklı davranışlar görüyorduk. İşte Salah biraz daha İngiltere görmüştür, biraz daha derli topludur falan diye beklerken, hiç alakasız bir imajla karşımızda Hayırlısı Allah'tan bakalım.
1: Çeyrek final hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de var demiş dinleyicimiz.
0: Sağ olsunlar hatırlattıkları için. Evet doğru. Ben şey diyorum zaten. Hani bizim öyle sıraya koyacağımız kupalarımız yok.
1: Doğru.
0: Çeyrek finalimiz var. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de. İşte bir yarı finalimiz var. Bahsettiğimiz kulüplerimiz 120 yıllık kulüpler. 120 yılda bir tane kazandığımız kupamız, iki tane Süper Kupayı da say, iki tane uluslararası arenada kulüpler bazında kazandığımız kupamız var. Milli takım bazında da zaten kazandığımız bir kupamız yok.
1: Evet.
0: Ama mesela olaya böyle bakmayan, oyuncu yetiştiren, kaliteyi alan, mücadeleyi yorulduk, of olduk, puf olduk falan demeden sonuna kadar devam ettiren Filenin Sultanları var mesela. Say say bitmiyor aldıkları kupalar.
1: Bir ekol olduk.
0: O kızların özel hayatları yok. Evlerine gidemiyorlar. Turnuva bitiyor, turnuva başlıyor. Sürekli maçlardalar. Özel uçakla da uçmuyorlar. Ekonomi sınıfından onlara yer ayrılıyor. Çünkü onlara para yok. Federasyonun parası yok maalesef. Ekonomi sınıfından 2 metrelik çocuklarımız 2 büklüm seyahat ediyorlar saatlerce. Ve buna rağmen hiç küsmüyorlar. Buna rağmen kupa kazanmaya devam ediyorlar. Ve biz hiç onlara yorulduklarından falan bahsetmiyoruz. Mesela gazeteciler, haberciler olarak da ya bu kızlar ne kadar çok yoruldu demiyoruz mesela. Ama futbolcuya gelince uf oldular, yazık, haftada 2 maç, ya yazık ya falan diyoruz. En başta söyleselerdi o zaman, abi ben yorulurum haberiniz olsun deseydi almasaydık. Ya da ben yorulurum, ben öyle çok para vermeyin bana 12 milyon euro, 10 milyon euro falan yıllık ne yapıyorsunuz? Ben yoruluyorum, uf oluyorum ben. O yüzden siz şu maaşı bir düşürün bakalım falan deselerdi. Biz de yorulacaklarını bilerek alsaydık. Masaya oturunca para isterken hiç yorulacaklarından bahsetmiyorlar. Biz makine aldığımızı zannediyoruz. Diğer kulüplerde nasıl davranıyorlarsa, işte Avrupa'nın transfer ettiğimiz diğer kulüplerinde nasıl makine gibi oynuyorlarsa burada da oynayacaklarını zannediyoruz. Buraya gelince uf oluyorlar. Hiç hazırlanamıyorlar. Sezona kötü başlıyorlar. Yaz tatilinin yan gelmiş yatmış oluyorlar. Ben şimdi bu Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da çok sevdiğim, Beşiktaş'ın da aynı şekilde, Başakşehir'in de çok sevdiğim arkadaşlarım var. Sağlık departmanlarında çalışan. Genellikle söyledikleri şey şu. Bugünkü kadrolar içinde söylüyorum. Yıllardır da aynı şeyi duyuyorum. Yani gelen oyuncuların %70'i yan gelmiş yatmış abi. Önce bunlara bir diyet uyguluyoruz. Kilolarını vermeye çalışıyoruz. Bazılarında 10 kilo falan fazlayla geliyorlar. Hiç antrenman yapmamış oluyorlar. Sonra kilo verdikten sonra kas kuvvetini belli bir noktaya getirdikten sonra antrenmanlara başlayabiliyoruz ki sakatlanmasın bu yavrucaklar diye söylüyorlar, anlatıyorlar. Yıllarca ben de gördüm bunu. Hı hı. Niye? Umurunda değil ki adamın. Ama mesela bu oyuncu Bundesliga'da olsaydı, İspanya'da olsaydı, burun kıvırdığımız Belçika'da olsaydı o halde gelemezdi kampa. Hoca onu antrenmana almaz. Bunun da karşılığı vardır, cezasını da çeker. Ama biz yalvar yakar bu futbolcuları getirdiğimiz, gelsin diye böyle günlerce yol gözlediğimiz, uçağa binince uçağını takip ettiğimiz, havalimanlarında gece yarıları binlerce kişi karşıladığımız futbolcular olunca adamın umuruna gelmiyor. Ya siz kimsiniz diyor ya. Ya bir de sizin için antrenman yapacağım öyle mi? Tatilimden feragat edeceğim. Yok ya. Hatta bazı transferlerin geç kalma sebebi şu. Açıkça söylüyorum. İmza ne kadar geç kalırsa o kadar çok tatil yaparım arkadaş. Şimdi kim gidecek de antrenman yapacak sıcağın altında? Ailemle mis gibi çıtır çıtır tatilimi yapayım. Bu arada karar verememiş olayım. Karıma bir sorayım. İşte çocukların okulunu bir düşüneyim falan derken mis gibi tatilini yapıyor. Sonra gelecek buraya, havasından geçilmeyecek. Hazır değil. Teknik direktöre baskı yapacağız. Hoca niye oynatmıyorsun? O kadar para verildi. Yönetim baskı yapacak. Oynat şunu, oynat şunu. Çıkacak sahaya oynayamayacak. Onu tolere etmeye çalışacaksın falan. Niye? Çünkü hayranıyız biz bu adamların. Yani keşke bu sevginin, bu paranın, bu ilginin karşılığını da verseler de biz de güzel bir şeyler görsek ama çok nadir veriyorlar. Bunun sebebi de biziz. Hepimiziz.
1: Peki Fatih Demirkol çok profesyonel bir konuşma yaptı. Trossard için ne der demiş.
0: Çok beğeniyorum.
1: Beşiktaş'ı öyle yani, konuşmuş olalım biraz da. Michelin'e geçeceğim oradan.
0: Evet, ya ben Trossard

0: çok beğeniyorum. Dünya Kupası'nda da gösterdi farkını. Futbolcunun çağdaş futbolda olmazsa olmazı teknik, top tekniği, teknik kapasitesi, koordinasyonu kadar fiziksel yeterliliği de çok çok önde. Az önceden beri anlatmaya çalıştığımız o. Trossard bu konuda çok iyi bir futbolcu. Arsenal'da yaptıkları ortada, milli takımda yaptıkları ortada. Çok yönlü bir futbolcu olması çok özel. Yani kanatlarda da oynar, merkezde oynar, gol vuruşu vardır, asistleri vardır. Ayağı çok düzgün. Bence çok güzel bir transfer. Zaten Thierry Henry konuyla alakalı çok eleştirel bir açıklama yaptı. İngiltere'de de Arsenal taraftarlarının sosyal medya hesaplarında yönetime çok ciddi bir tepki vardı. Yani bu futbolcuyu nasıl elden çıkarıyorsunuz, nasıl böyle bir şeye karar verdiniz diye ciddi bir tepki vardı. İnşallah burada buranın iklimine uymaz. İnşallah o buranın iklimini değiştiren futbolculardan biri olur ve bulundukları ortamı yukarı çekerler. Trossard gibi oyunculara ihtiyaç var. İnşallah Beşiktaş için de Türk futbolu için de çok güzel bir örnek olur.
1: Fatih Demirkol, ne kadar doğru söylüyorsun. Yemin ediyorum 10 numara adamsın abi demiş Halit Doğan.
0: Sağ olsunlar Haluk Beyler.
1: Peki Fatih Demirkol Fan Club'da toplandı. Taraftarlarında toplandı Fatih abi yavaş yavaş. Bitime yakın oluyor genelde bunlarda. Bağlantımızın sonuna yaklaştık ama Michelin'i soracağım. Kimsenin konuşmadığını konuşup içimizdekilere tercüman olan diyor dinleyicimiz. İçimizdekileri yansıttın, Allah razı olsun diyor. İnşallah üç büyükler demeyin öyle. Üç büyükler batar da demiş mesela. Ömer
0: yok
1: Bey.
0: Öyle demeyelim.
1: Batar da akılları başlarına gelir demiş. Ya bu çözüm mü yani?
0: Ya ne oluyor? Akılları başlarına
1: umudu
0: gelsin
1: kestiğiniz
0: de
1: birine inşallah hastalanır da çevrenize inşallah hastalanır da aklı başına gelir diyor musunuz ya? Bu öyle bir şey yani neticesinde. Dememek gerekiyor. Uzak durun lütfen. Diyelim ama ne kadar işler dediklerimiz bu konuda karşı tarafa, dinleyicimize. Selamlarımı ileteyim. Fatih Demirkol, Michelin'i sorayım öyle devam edeyim.
0: Şimdi özellikle Avrupa'da küçük bütçelerle büyük işler yapan takımlar sıralamasında en üstlerde yer alır Michelin. Kurdukları bir sistem var. Özellikle de bilimi futbolun içine sokma konusunda çok ısrarlılar. Üniversitelerle çalışıyorlar. Ve uzun yıllardır bunu yapıyorlar. Hatırlayamadım şimdi, bir sportif direktörleri vardı. O geldikten sonra başladılar bu futbol hamlelerine ve çok ciddi bir scout ekibi kurdular önce. Sonra bir atletizm departmanı kurdular. Üniversitelerle ortak çalıştılar. Futbolcular önce çok iyi keşfettiler. Bir oyuna onları taşıyacak bir teknik direktörle başladılar. Sonra da günümüzün futboluna en yakın futbolu, işte eldeki bütçeyle yeni parlayan yıldızlarla oynatmaya çalıştılar. Burada bir onların kendilerine ait bir felsefeleri var ve bunu da sahaya yansıtıyorlar. Beraber futbol, yüksek enerjili bir futbol ve bunu olabildiğince 90 dakikaya yayıyorlar. Vigilant'la ilgili en öne çıkan şeylerden bir tanesi vazgeçmiyor olmaları. Yani maç 3-0, 5-0 aleyhlerinde de olsa aynı topu oynuyorlar. 3-0 önde de olsalar aynı topu oynuyorlar. Bu arada 3-0'a yatalım gibi bir şey yok. Bu adamlar başka türlü bakıyor oyuna ve oyuncuların tamamına gelirken kulübe şunu söylüyorlar. Bak, burası bir basamak. Bunu böyle gör. Ve kendine hedef koy. Bundan sonraya kendini hazırla. Bize kazandırırken kendin de kazan. Çok güzel bir şey bu. Futbolcu da gitmek için kendini paralıyor. Olabilenin en iyisini veriyor. En iyi performansını sergiliyor ve başka takımlara gitmek, bir üst lige kendini atmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Bunun karşılığında çok az maaş veriyorlar. Ama onların en iyi şekilde işlerini yapmaları için uygun ortamları hazırlıyorlar. Gerçekten örnek bir kulüp ve ilk maçta kırmızı kart Beşiktaş için bir şanstı. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Teknik kapasite olarak, yıldız özellikleri itibarıyla Michelin Beşiktaş'ta boy ölçüşemez ama takım kurgusu, beraber oyun anlayışı, yüksek enerji ve vazgeçmeme hali onlarda çok daha önde tabii. Zor bir eşleşme ama inşallah Beşiktaş turu geçecek.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Trabzonspor gündemini de soran dinleyicilerimiz var ama Trabzonspor gündeminde yeni gelen transferi konuşuyoruz. Yeni gelen transferin haricinde iyi bir yapılanmayı konuşuyoruz. Rene Mitongo yeni gelen isim. Avusturya'ya kampa katıldı Rene Mitongo. Tabii buna ilişkinde özellikle Trabzonspor tarafına ilişkinde kısa belki gündem öyle konuşmamıza sebebiyet veriyor. Gündemin Trabzonspor tarafındaki ayağı. Kısa yorumunu rica edeyim son bölümde.
0: Mitongo'nun röportajında bir cümle var. Her şeyi anlatıyor. Diyor ki Trabzonspor'u seçmemin en önemli sebebi genç oyunculara yatırım yapıyor ve onları Avrupa liglerine, Avrupa'nın büyük takımlarına hazırlıyor olmak. Şimdi adama bak, bir hedef koymuş ve bunu
1: 18 yaşında.
0: Önemli bir yer olarak kabul etmiş. Bu çok güzel. Hedefi olan futbolcular çok güzel. Trabzonspor çok iyi gidiyor.
1: Ve Trabzonspor'da buna bir yeni isim daha katıldı. 18 yaşında santfor Belçikalı Mitongo. Az önce Belçikalılar diyorduk. Yine diğer tarafta Rene Mitongo'yu da ön plana çıkaralım. Belçika U19 takımının milli oyuncularından 3 maçta 1 golü var. Onu da hatırlatalım. U19 tarafında düşündüğümüzde. Fatih Demirkol, ağzına sağlık diyeceğim. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Selamlar. Teşekkürler. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerleydi.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Berksayar'da haber masası devam ediyor. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suati Temirkol'la birlikteydik ve sizlerden gelen mesajlar bizlere ulaştı. Okuyabildiğimiz kadarınca okuduk. Tabii reklama gittik ya, reklama gidince ne olur? Telefon ele alınır. Böyle bir araya gitmiş olursunuz. Ya böyle kahveni doldurursun ya çayını içersin. Çaycı mıyız, kahveci mi mesela? Onu yazalım değil mi? Hadi onu anketleyelim. Yok oraya kadar da gitmeyelim. İşi o kadar sulandırmayalım. Gevezeliğimizi oraya taşımayalım. Ama işte kahveyi doldurduk derken telefon ele alındı. Bildirimler bakıldı. Instagram'dan bir mesaj bildirimlerde, WhatsApp mesajlarının yanında. Ramazan Keserci oradan takip edip oradan mesajlarını ulaştıran dinleyicilerimizden 0212 273 10 önceliğimiz ama onu hatırlatayım. 0212 273 10 yayın haricinde sormak istediğiniz, önermek istediğiniz konularda Instagram Sayarberk'ten takipte edin lütfen. Instagram Sayarberk'ten mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ramazan Keserci der ki: Berkçim iyi yayınlar olsun. Sayın Fatih Demirkol'a sorar mısın? Ederson Fenerbahçe'yi daha ciddiye aldığını, Fenerbahçe'nin formasının büyüklüğünü anladığını, bu formaya layık olmanın gereksinimlerini, hangi hareketini gördü de böyle hissetti? Yani neyini gördü? En son nedense onun neyini gördü de bir demecini mi gördü? Bir oynadığı futbolu mu gördü? Neye dayanarak böyle bir tespit yaptı merak ediyorum demiş. Kaçırdık o bölümü haliyle Instagram'dan gelince. Şöyle devam etmiş Ramazan Bey. Türk futbolu çok kötü. Hakikaten çok kötü ama bu kötülüğün altında, bu kötülüğün sebeplerinden biri de sence de spor medyası değil mi? Oynanan futbolu, temposuzluğu konuşmayan futbolcuların magazinsel kısımlarına daha çok ilgilenen, buraları öne çıkaran, futbolcuların transferlerini daha çok takip eden, magazin işleriyle daha çok yoğunlaşan spor medyası daha suçlu değil mi demiş. Burada ben öz eleştiri yaparak çok yayın yaptığımızı hatırlıyorum bu konuda. Size de katılıyorum Ramazan Bey. Mesela Kimse Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kötü oyununu, kaleye bir kez daha gidememesini, bir şut dahi çekememesini konuşmadı ama Mourinho ile Okan Buruk'un birbirine ikram ettiği gündemi konuştu. O burun sıkma olayını hatırlayın lütfen. Kim haklı kim haksız, herkes onun peşindeydi. Camia olarak onun peşindeydi. Spor medyası değil ki sadece. Bizler değil yani sadece. Ama asıl sorgulanması gereken mesele, bas bas bağırdık, konuştuk. Haliyle burada büyük bir beklentim de yoktu. Biz konuştuk, neden bu gündem olmaz gibi öyle saçma sapan egovari işlerim de yoktur benim ama haliyle şöyle bir duruma da getiriyor işi. Azınlık kaldığınızda sesiniz duyulmuyor bu konularda. Mesela sizin mesajınızda nadiren hatırlıyoruz. Ya da işte benzer bir şeyi yaşadığımızda nadiren hatırlıyoruz. Biraz daha futbolun, biraz daha oyunun konuşulması için herhalde daha erken mi demek gerekiyor? Yeterli altyapı derler ya öyle şeylerde. Yeterli altyapımız yok. O yüzden bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Herhalde futbol, Türk futbolu o aşamada. Yeterli altyapımız yok. Hakikaten de altyapımız yok yani o konularda. Altyapı konuşa konuşa, yeterli olup olmadığını konuşa konuşa, diğer tarafta futbolu konuşmak için, gerçekten futbolla ilgilenmek için, gerçekten futbolun ilgilisi olmak için yeterli altyapımızın olmadığını da görmüş oluyoruz az çok. Ne dersiniz? Öyle düşünüyorum. O taraftayım. Yani bunu konuşmak gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi bu tarafa bakmak gerekiyor ama haliyle magazinsel kısmına da sadece siz değil, bekleyen bir kitle de var. Az önce Fatih Demirkol da öyle dedi ya. Bunu istiyorlar, bunu konuşmamızı istiyorlar dedi ya. Yoksa biz çok konuştuk Fatih Demirkol'la, Fenerbahçe şurada şunu tercih etse böyle olur. Galatasaray burada böyle tercihlere yönelse daha bir böyle olur gibi gibi birçok şeyi konuştuğumuzu net hatırlıyorum. Ama ben oradaki çabamı sürdürürüm mutlaka. Elbet yine bir gün denk gelir o çabayı sürdürebilmek için heveslenmemiz ama ben oradaki çabamı yetersiz gördüğüm noktayı, daha doğrusu çabamdan vazgeçtiğim demeyeyim ama yetersiz gördüğüm gün o gündü. Yani o işte Mourinho ile Okan Buruk'un hadisesinin olduğu gün. Hiç kimse futbolun kötülüğünü, hiç kimse yıllardır süre gelen ve eleştirilen, eleştirilirken de teknik direktörlerin kendilerine türlü türlü, fark etmez Türk olsun yabancı olsun, işte örneğini görüyorsunuz ya, Mourinho da öyle, Okan Buruk da öyleydi o gün. İşte hiç kimse teknik direktör olarak oyunun yetersizliğini, problemi konuşmuyor ya da yorumcu olarak oraya gitmemize izin verilmeyen bir gündem doğduruluyor. İşte doğuyor, birilerinin elleriyle mesela doğmasına sebep olunuyor ama günün sonunda futbol konuşulmuyor. İşte Mourinho'nun neden burnu sıktığı, Okan Buruk'un nasıl takla attığı, nasıl abarttığı, Mourinho'nun nasıl böyle terbiyesizleşebildiği, Okan Buruk'un nasıl bu kadar işte abartabildiği, hep bunun üzerine gidiliyor. Olumsuz anlamda bir de. Ah canım bak böyle olmuş. Acaba nasıl doldurdular da adamı burnunu sıktı? Ya da ya burnu sıkılmış adamın, burnuna müdahale edilmiş. Düşmüş, çok da kötü görünüyor. İyi taraftan da değil, orada da kötüyü çağırıyoruz bak. Orada da hep işte nasıl abartıyor, nasıl sıkabiliyor gibi gibi şeyler. Yani bırak futbolu konuşmayı, onun dahi negatifliğinin içerisindeyiz. Ama öyle gelmez, öyle gidiyor ama öyle de gelmez. Pardon, düzelteyim. Öyle geldi ama öyle de gitmez. Elbet değişir bu kısım. Berk, selamlar kardeşim. Seninle şahsen görüştüğümüzde radyonun önünde size ikram getirmiştim demiş dinleyicimiz. O gün neden radyo gol demiştin demiş, hatırlıyor musun demiş. Samimiyet güzel, yüksek frekans ve güzel bir enerjiniz var. O yüzden radyo gol. Sabah 7'den beri hala dinliyorum, çok da memnunum demiş Mustafa Kırbaş. Mustafa Kırbaş ne denir ki yorumunuza? Sağ olun, var olun. Saygıyla eğiliyorum. Radyo gol frekansını dinleyen, daima dinleyenlerimizden biri Mustafa Bey. Yeri geldiğinde böyle sert eleştirileri de olur. Onu da söyleyeyim yani. Hep böyle övmez bizi. O yüzden Mustafa Bey'e selamlar, saygılar, sağ olsun, var olsun. Şimdi ne yapacağız? Fenerbahçe'ye döneceğiz ama önce reklam. Reklamın ardından Fenerbahçe'yi daha detaylı konuşacağız. Maça da yaklaştığımız anlarda Erhan Alveroğlu'na döneceğiz. Polonya'ya gideceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor'yu ondan dinleyeceğiz. Ne oldu, ne bittiği ondan öğreneceğiz. Biraz da onun bakış açısıyla bakacağız. Reklamın ardından burada olacağım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Erhan Alveroğlu takımı dünden bu yana takip eden gazetecilerden biri. Fenerbahçe'yi de yıllardır takip eden gazetecilerden biri. Öyle ki dün sosyal medyada Aziz Yıldırım bir mekana girerken nasılsınız başkanım dediğinde Erhan Alveroğlu'nun ve o anları kayda aldığında senin ne işin var burada, iyiyim sen nasılsın diye karşılık verdiği, takımı takip ediyorum başkanım dediği isim Erhan Alveroğlu. O sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Bir hoş geldin diyeyim dedim. Bunu hatırlatarak hoş geldin diyeyim istedim. Erhan Alveroğlu.
5: Hoş bulduk Berk'cim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür kardeşim.
4: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. O anlar bayağı izlendi. Ne işin var senin burada dedi yanlar Aziz Yıldırım'ın.
5: Oğlum ne işin var senin burada dedi. Evet, biz Aziz evet. Başkan'la çok eskiden tanışırız öyle söyleyeyim. Onun öyle sempatik bir yaklaşımı oldu bana karşı. Ondan sonra da

şeyin içine, otelin içine girdi. Güzel bir andı. Birçok taraftar vardı ama Türk taraftar çok azdı. Genelde Polonyalı taraftarlar vardı ve

0: birçok alanı geniş bir program yapmaya gayret ediyoruz. Dakika skorlarda ki formatımızı zaten biliyorsunuz, maç önünde 3 tane konuğumuzla çeşitli bir şekilde karşılaşma endeksinde yorum yapıyoruz. Sonrasında 0-45 arasında dinleyicilerle beraber sohbet havasında kritik pozisyonları sizlere aktardığımız, dinleyicilerle sohbet ettiğimiz bir içeriğimiz oluyor. Devre arasında tabii ki her zaman olduğu gibi bir başka konuğumuz oluyor. Ufak bir aramızın ardından ki 2-3 dakika sonra da Eren Köylüoğlu bizlerle beraber olacak. O da hazırmış. Ona da 2-3 dakika diyelim. Sonrasında tabii ki Eren Köylüoğlu'nu bağlayacağız. Devre arasında konuğumuzu bağladıktan sonra onunla da ilk yarının üzerine, ikinci yarı tahminler üzerinden birazcık şekillendirdiğimiz bir akış. 45-90'ı da tıpkı 0-45'te olduğu gibi sohbetle geçiriyoruz. Kritik anlarda sizlere tabii ki karşılaşmadaki kritik pozisyonları sunmaya gayret ediyorum. Maç sonunda da şöyle bir yaklaşık bir 2-3 dakika soluklandıktan sonra yaklaşık 1 saat boyunca maç sonunda maçın enlerini, Z raporunu konuşuyoruz. Kadroyu puanlıyoruz. 10 üzerinden her zaman puan vermeye çalışıyoruz. Ki basın toplantılarına gidiyoruz, oyuncu röportajlarına gidiyoruz. Yani maç sonu biraz daha dinamik bir sürecimiz oluyor. Maç içinde biraz daha dostane olmaya çalışıyoruz. Olabildiğince dinleyicilerimizin istediği yönde, onların bizi yönlendirdiği sorularla sohbet ettiğimiz bir içeriğimiz var. Dakika skorları zaten geçtiğimiz yıldan da alışık olanlar vardır. Bu şekilde oluyor tasarrufumuz. Diyelim ki Fenerbahçe'nin ve Gornik Zarpsen'in de ilk 11'lerini bir kez daha sizlere aktarmak istiyorum. Biraz sonra Eren Köylüoğlu bizlerle beraber olacak. Şöyle bakılınca Gornik Zarpsen'in kalesini Schulz koruyor. Savunmada Saček, Janicki, Josema ve Janza. Orta sahada Diet, Urbanski ve Sadilek. İleri hatta İsmail, Dimi ve Prekop üçlüsünü görüyoruz. Fenerbahçe'mizin kadrosunda kaleyi Mert Günok koruyor. Savunmada Semedo, Skriniar, Akeve, Osterwolde dörtlüsü. Orta alanda Genduzi, Fred, Asensio. Sağ kenarda İrfan, sol kenarda Kerem, ileride ise Talişka görev yapacak. Ki yedekler arasında Mason Greenwood'un olduğunu da bir kez daha radyolarını yeni açanlar için hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki de şunu da sizlere aktarmak isterim. Ederson da yedek kulübesinde yer alıyor. Takıma bir tık daha geç katıldığı için diye varsaydık. Artun Saravan yanına sohbetimiz bu yöndeydi. Eren Köylüoğlu'na da soracağız. Kendisinden de tüm detayları alacağız ki İsmail Yüksek'in de yedekler arasında yer aldığını söyleyelim. Birazdan alıyoruz. Eren de hazır gibi, şu anda ses kontrolünü de yaptık kendisiyle. Aynı zamanda sizlere ilk 11'i ve yedekleri açıklarken ki Eren hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Abi vallahi özledik.
1: Ben de özledim vallahi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Sezonda açılışı yapmış olduk demek ki bu şekilde seninle abi. İlk yayınımız.
1: Hayırlı olsun.
0: Bu sezon abi maç önleri biliyorum tabii ki iç saha maçlarında genelde stadyumda yer alıyorsun ama deplasmanlarda maç önlerinde şöyle bir görüş almak hep istiyoruz abi senden.
1: Tabii ki seve seve.
0: Peki abi, ilk 11'i saydım tabii ki ama şöyle bakılınca aslında karşı olanları da görüyorum sosyal medyada. Destek verenleri de görüyorum. Eldeki malzeme buydu ve bu şekilde olmalıydı diye yorumlar da görüyorum. Hatta biraz sonra İsmail Kartal'ın da açıklamalarına gideriz senin sohbetimizden sonra ama ne diyorsun abi, ilk 11'i beğendin mi? Yani bu 11 çalışır mı? Bugün nasıl bir oyun ortaya koyar?
1: Ya bence tabii ki çalışır. Çok karşı olunacak veya çok desteklenecek de bir maç olduğunu da düşünmüyorum ben yani. Çok çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hı-hı. Ama mesela zor bir deplasman aslında. Taraftarları çok iyi ama oyun olarak saha içine bakacaksak mesela geçen maçta biraz gol pozisyonu yaratma konusunda zorlanmıştık.
0: Doğru.
1: Bugün Asensio var mesela, ben Asensio Kerem bağlantısı ve bu arada Asensio ve İrfan Can bağlantısını da ben merak ediyorum. Onun açısından da keyifli bir maç olacak. Hı hı. Ben yani zorlanmadan bol pozisyonlu bir maç bekliyorum açıkçası.
0: Peki abi şöyle mi koparırız yani şimdi ilk maç 1-0 bitti. Talişka'nın aslında duran toptan attığı bir golle bitti ama bugün böyle akan oyundan ilk yarıdan fişi çekecek bir Fenerbahçe mi görüyorsun yoksa nasıl yorumluyorsun? Yani ilk maç gibi esasında belki skor kısır olabilir ama Fenerbahçe turlar gibi mi yorumluyorsun? Çünkü Fener turlar dedin ama yine de onu sormuş olayım.
1: Ya gönlüm kopan tabii ki maçı ilk yarıda çözdüğümüz ama bu kadar kolay geçeceğini de tabii ki düşünmüyorum. Hı. Çünkü çok zor bir yapı.
0: Evet.
1: Geri bir oyunla da başlayabiliriz. Çok pozisyon vermeye ağırlıklı başlayabiliriz ilk 15-20 dakika. Hı. Ama oyun kurulumunda güzel pozisyonlar yaratacağımızı düşünüyorum. Özellikle

0: Özellikle Kerem, Asensio, İrfan Can, ortada Talişka'nın sırt dönük oyunuyla ben güzel fırsatlar yakalayacağımızı, bunları gole çevirebilecek isimlerin de olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki yani aslında kadroda herkesin şu anda birazcık kafasında bir şeyler mühendislik yapmaya çalıştığını görüyoruz Fenerbahçe'de. Çünkü 10+4 kuralı var ama esasında şüpheli oyuncular da var. Yani Semedo, Osterwolde, Fred ve Talişka dörtlüsünün bile bugün ilk 11'de yer alan 4 oyuncudan en az ikisinin gitmesi bile konuşuluyor. Böyle bir ortamda bu oyunculardan nasıl bir performans bekliyorsun? Bu pozitif mi etkiler oyuncunun takımda kalmasıyla alakalı, yoksa oyuncu moralsizleşir yani gideceğini biliyorsa biraz daha performanstan düşük bir performans mı beklemeliyiz bu oyunculardan?
0: Yani tabii ki ben bu saydığın isimlerden hangileri gidecek veya öyle şeyler konuşuluyor kulübün içinde de bilmediğimden onun kesin bir yorum yapamam, fakat yani gideceğini bilen oyuncu veya şüpheyle yaklaşılan bir oyuncunun çok aidiyeti aşağı düşeceğini düşünüyorum. O konuda gelecek olsam mesela ben tabii ki İsmail Kartal'a güveniyorum. Hani ne yapsa destekçisiyiz bir taraftar olarak özellikle, ama ben Fred ve İrfan Can Kahveci ısrarını çok doğru bulmamaktayım. Yani bence vedalaşılması gereken isimlerin başında gelen iki oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şöyle de sormak istiyorum. Yani ilk maçta esasında sen de muhtemelen stadyumdaydın, tam olarak bilmemekle beraber. Demin Artun konusunda orada bir gaf yaptık ama belki stadyumdaydın, belki izliyordun. Tabii ki maçı izlediğini de biliyoruz ama Kerem Aktürkoğlu'na çok fazla eleştiri geldi taraftarlardan. Yani esasında homurdanmalar gördüm diyeyim. Basın tribününden takip ettiğim üzere sağ ve sol tarafa baktığım zaman Kerem'in ayağına top geldiği zaman zaman zaman homurdanmalar gördüm. Yani Kerem'in performansı hakkında neler söylemek istersin? Kerem bu sezon İsmail Kartal tedrisatında çok daha iyi bir oyuncu olarak mı gözükür, yoksa geçen sene gibi esasında beklentinin biraz daha altında da olsa öyle bir sezon mu geçirir diye sormuş olayım.
0: Evet, dediğin gibi maalesef biraz homurdanmalar var, çünkü bizim taraftarımız demeyeyim, bütün takımların taraftarları da maalesef çok sabırsız, hemen sonuç odaklı bir şeyler olsun istiyor, ama yani futbol öyle bir oyun değil maalesef. Kerem'e de gelecek olursam, benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama ne yazık ki 28 milyon euro bonservis ödendi bu oyuncuya ve bunun yükünü kaldıramıyor bazen. Ve Kerem de aslında, Kerem'in iyi oynadığı sezonlara baktığımız zaman hep onun bağlantı kurduğu isimler var. Icardi ile çok iyiydi. Benfica'da Pavlidis ile çok iyiydi. Skora katkı verdiği, yani çok çabuk bir oyuncu ve çok kolay pozisyona sokabilen bir oyuncu kendisi. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Onun etrafında onun performansını arttıracak bir sistem saha içinde kurulursa ben Kerem'in her takımda maksimum performans vereceğini düşünüyorum. O yüzden bence en önemli oyuncularımızdan biri.
1: Peki aslında şunu işaret etmiştin ilk bölümde konuştuğumuz zaman, Asensio İrfan bağlantısı beni çok heyecanlandırıyor gibi bir cümle almıştım. Oradan enteresan bir şey çıkabilir gibi. Yani o bağlantıda Talişka ve Semedo'nun da katılımıyla sağ kanattan mı Fenerbahçe daha fazla atak geliştirecek gibi anlamalıyız bugün o cümlenden?
0: Ben biraz öyle olacağını düşünüyorum. Özellikle Semedo bütün kanadı kapatacaktır. Güzel de bindirmeler yapacaktır. Bana öyle geliyor açıkçası. Bilmem yanılır mıyım.
1: Valla göreceğiz abi. Peki bir de skor tahmini rica etmek isterim abi. Yani bugün nezdinde şöyle bir kafanda bir skor var mı? Çok fazla bizi iddia sever de dinliyor. O yüzden de şöyle bir skor tahmini varsa rica etmek isteriz. Golleri de duymak isteriz tabii senden abi.
0: Şöyle ben 1-0 veya 2-1 olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu iddiacılar için çünkü ayrı uç oldu. Onu da biliyoruz ama... 2-1 diyeyim o zaman. Bir gol.
1: 2-1. Peki. 2-1. Kimden geliyor gollerimiz?
0: Talişka ile Kerem diyorum ben.
1: Talişka ile Kerem geldi. Peki. Eren, çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Sağ ol. İyi yayınlar.
1: Evet, Eren Köylüoğlu bizlerle beraberdi. Eren'le de sohbetimizi ettik. İsmail Kartal da hazırmış. Bir İsmail Hoca'ya gidelim bakalım. İsmail Hoca maç önünde şu anda yayıncı kuruluşa bakalım neler söylemiş.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yanımızda. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. İlk resmi maç geride kaldı. Sezonun ilk deplasmanında 1-0'ın avantajıyla sahada olacak Fenerbahçe Beko. İkinci Gornik Zabrze maçından, rövanştan sizin beklentileriniz nelerdir?
3: İlk maç kendi evimizde gerçekten iyi futbol oynadık. 1-0 kazandık ama dediğim gibi bu küçük bir avantaj bizim için. Biz buraya bu avantajın arkasında yani sığınarak değil, maç 0-0'mış gibi burada iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek, iyi bir oyunla galip gelerek turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımıza da yani bu maça kadar olan süreçte çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Rakibimizin son oynadığı lig maçını da takip ettik. Dediğim gibi bugün burada iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz.
2: Hocam o maçta da geri düştüler aslında. Ondan sonra geri döndüler ve rakamlara baktığımızda çok baskın bir maç oynamadılar. İlk maçta da aslında topa çok sahip olma arzusuyla oynamayan ya da Fenerbahçe'nin onların topa sahip olma arzusunu tam tersine çevirdiği bir 90 dakika izledik. Bugün kazanmaya ihtiyaçları var. Farklı bir oyun bekliyor musunuz?
3: Son oynadığı lig maçlarında izledik ilk yarı. Çok vasat bir oyun ortaya koydular. 1-0'da geriye düştüler. İkinci yarı hocalar 3 tane hamle yaptı değişiklikle. Biraz önde baskı yaptılar. Birazcık daha oyunu kendi lehirlerine çevirdiler. Daha iyi pas yaptılar. Daha çok önde baskı yaptılar. Bugün birazcık daha bizim üzerimize geldiler.

0: kendi lehlerine çevirdiler. Daha iyi pas yaptılar, daha çok önde baskı yaptılar. Bugün birazcık daha bizim üzerimize İnşallah bugün de iyi mücadele edip turu geçmek istiyoruz.
1: Hocam orta sahada bugün biraz daha geride Guendouzi ve Fred'i beraber önlerinde de Asensio'yu göreceğiz. Bu da biraz hani rakibin gole duyduğu ihtiyaca yönelik bir tercih. Neler söylersiniz?
0: Yok, biz Asensio'yu konuştuğumuz gibi yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta işte geçen maçta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda Asensio. Çok da hırslı kendisi antrenmanlarda. Ön tarafta daha fazla top tutup daha iyi gol pozisyonlarına girebilmemiz için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca'la beraber yakaladıkları pozisyon daha şutör oyuncular olduğu için daha skor alabilme adına Asensio'yu tabii ki bu maç oynattık. Asensio çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Bizim ona her zaman ihtiyacımız var. Bugün de inşallah kendisinden beklenenleri bize ve bütün taraftarlarımıza göstereceğini düşünüyorum.
2: Hocam ilk İsmail Kartal dönemine baktığımızda sahayı özellikle çizgilerle böldüğümüzde o çizgilerin hepsinde olmaya çalışan, farklı yerlerde, farklı rotasyonlarda, yani bir oyuncu kenardaysa diğeri işte, bir içerisi ve bunlara siz ilk dönemlerinizde çok dikkat ediyorsunuz. Şu anda takımın geldiği nokta sizin kafanızdaki otomatik yerleşimle ne kadarlık bir paralel gösteriyor? Bunun için daha ne kadar bir zaman var sizce?
0: Şimdi daha zamanımız var. İşin doğrusunu söylememiz gerekiyorsa. Çünkü kamp başından bugüne kadar bizimle olanlar şu an iyi durumda. Milli takımdan gelenler, antrenman eksikliği var sayısal olarak. Sakat olan oyuncular vardı geçen seneden elimizde olan. Onlara ayrı antrenmanlar yaptırdık. Şu an hala yeni dönenler var. Onlara ayrı antrenman planlaması yapıyoruz. Takım bütünlüğünü, takımın bizim oyun felsefemizi anlayabilmesi için ya da şöyle söyleyelim, daha iyi yapabilmeleri için, otomatik hale gelebilmeleri için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü bütün takım olarak daha şu ana kadar bir antrenman yapamadık. Hep parça parça elimizdeki olan oyuncularla biz bugüne geldik. İnşallah dediğim gibi bu oyuncularımızla da aramıza katılalım.

0: Evet, İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekildeydi. Biraz sonra da Fenerbahçe'den bir oyuncu gelecek gibi görüyorum şu anda görüntülerde. Tabii ki sizlere de dinleteceğiz. Bartu şu anda yayıncı kuruluş.
1: İlk maç 1-0 Kadıköy'de bir galibiyet. İkinci maç öncesinde neler söylersin, takımdaki hava nasıl?
2: Tabii ki öncelikle ilk maçta iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum takım olarak. Skor tabii ki 1-0 bizim lehimize ama çok da bizi mutlu etmedi. Küçük bir avantajımız var. Derslerimize iyi çalıştık. Bugün de buraya iyi oyunla bize yakışır bir şekilde kazanıp eve dönüp turu geçmek istiyoruz.
1: Sezonun genelde bu baş kısımlarında daha çok şans bulduğunda da bunu çok iyi kullandığını görürüz. Aslında ilk maç da bu şekilde ilerlemişti. İkinci maç açısından kendi bireysel performansın, hocanın senden beklentileri açısından neler söylemek istersin?
2: Tabii ki hocam bana şans verdiği sürece ben takımım için, kulübüm için, camiam için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de hocam bana şans verirse takımıma yararlı olup inşallah en iyi mücadelemi sahada gösterip kendi performansımın da bir üstüne koyarak devam etmek istiyorum.
1: Bu yolun sonunda tabii Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme niyeti var Fenerbahçe'nin. Bu hedef uğrunda neler söylersin?
2: Tabii ki yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz ama önceliğimiz bu maça geçmek. Bu maça odaklandık takım olarak. İnşallah bu maçı kazanıp bir sonraki turlara da bakacağız tabii ki.
1: Çok teşekkürler Bartu, başarılar.
0: Evet, oyuncular geldikçe sizlere tabii ki açıklamaları dinleteceğiz sıcağı sıcağına. Bartu Elmas'ı da sizlere dinletmek istedim. İsmail Kartal'ın açıklamasında çok kısa bir dilim yayıncı kuruluş tarafındaki bir sıkıntı kaynaklı olarak seste bir problem olmuştu. Bunu da bir kez daha açıklamış olalım. Biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak bu arada. Onun da bilgisini sunalım. Kendisi de hazırmış. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra tabii ki alırız kendisini de. Bir açıklamaları arada dinletmek istedim. Bir de hatta radyolarını yeni açanlar için Fenerbahçe'nin ilk 11'ini bir kez daha açıklamak istiyorum. Kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake Osterwolde. Orta alanda Fred Guendouzi, Asensio. Kanatlarda İrfan, Kerem, Talişka şeklinde bir 11. Biraz da ben yorumlamak isterim ki maç içinde zaten epey yorumlayacağız ama bir kere ben maç önünde tabii ki Berk Sayar'ın programının arasında da bir iki cümle etmiştim. Ben çok rahat maç olacağını düşünüyorum bu arada. Yani tabii ki Gornik taraftarı şu anda görüyorum, hatta yayıncı kuruluş tarafından. Gerçekten maça ilgi göstermişler ki Berk'in programında da çeşitli bağlantıları dinlediğimiz vakitte taraftarın ilgisi olduğunu zaten çok net bir şekilde anlamıştık ama sadece içinde yani iki tane takım arasındaki sıklet farkının gerçekten dramatik bir boyutta olduğunu hem Kadıköy'de gördük. Yani Kadıköy'deki sonuç aslında bence oyunu da yansıtmıyordu. Oyun belki en iyi bir oyun değildi ki ben çok da iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum Kadıköy'de. Yani Fenerbahçe'nin gösterebilme, hatta kadrosun potansiyelinin bu takım önünde çok daha farklı bir oyunla gösterebileceğine inanan taraftayım. O yüzden de ya ilk maçtaki sonuca rağmen söylüyorum. Çünkü ilk maçtaki sonuç zaten 2-3 olması lazımdı. Buna rağmen oynaması gereken oyunun 4-5 olması gereken bir atmosfere de sahipti Kadıköy. Ama ben deplasmanda bu takımın Fenerbahçe'nin çok çok daha iyi oynayacağını, hele hele Asensio'nun da kadroya dönmesiyle beraber esasında saha içindeki maestrosuna da kavuşan takımın bugün farklı bir şey göstereceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum ki bütün temsilcilerimize şimdiden başarılar da dilemek istiyorum. Yarın da Midtjylland Beşiktaş maçında sizlere eşlik edeceğim. İlk maçında da eşlik etmiştim. Beşiktaş'a galibiyeti getirmiştik. Umarım bugün de ayağımız uğurlu gelir. Fenerbahçe'ye de galibiyeti getiririz. Her maçta tabii ki temsilcilerimizin yanındayız. Olabildiğince Radyo Gol'de uğurlu gelmeye de çalışıyoruz. Çeşitli biz de uğurlarımızı yapıyoruz sohbetlerimizde. Yani burada tabii ki zaman zaman çok daha ciddi bir şekilde sizlere pozisyonu aktarırken esasında sohbetimizde maç içlerinde özellikle zaman zaman tabii ki gırgır şamata da yaptığımızı tabii ki biliyorsunuz, bu işin doğasında bu da var. Radyoda bir sohbet programı yapıyoruz. Sohbet programında da tabii ki kimseyi incitmeden olabildiğince keyifli bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bütün teveccühünüzden dolayı da bütün dinleyenlerimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ki Efe Başak biraz sonra bizlerle beraber olacak. Efe ile de konuşacağız. Yani Efe'nin de görüşleri çok çok mühim. Her her zaman bizi kırmamasıyla beraber öncelikle teşekkürümüzü bizden her zaman alır ki o da hem off season'da hem normal sezonda bize her zaman destek verdi, vermeye de devam ediyor. Efe hoş geldin.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk Can, selamlar.
0: Abi valla açıkçası bu sezonun ilk yayını olarak kabul ediyorum. O yüzden de şöyle klasik soruyla başlamak istiyorum. Sezonun ilk yayını, ilk maç yayını seninle beraber yaptığımız diyeyim en azından. Sen de tabii ki Fenerbahçe'ni çok çok seven, çok çok yakından takip eden birisisin. Bu 11 nasıl yorumlarsın? Bugün ne yapar Fener?
3: Valla bugün Fenerbahçe üzerinde tek gördüğüm farklılık tabii senin de yayında bahsettiğin gibi Asensio'nun ilk 11 başlaması taraftarları da mutlu etti. Fenerbahçe gerçekten maestrosuna bir nevi kavuştu. Önceki polemikleri biraz kötüydü ama bu Gornik maçında Archie Brown'un iki maça da ilk 11 başlamaması beni şaşırttı açıkçası. Çünkü Fenerbahçe'nin henüz daha bir oyunu oturmuş değil. Bu da çok normal. Devam eden bir transfer sezonu var. Elinde gerçekten çok kaliteli oyuncular var Fenerbahçe'nin. Sana soracağım aslında. Gornik taraftarı bir hadise yaşamıştı Kadıköy'de. Bayağı kötü polisle bir sıkıntıları olmuştu. Umarım şu anda çok ateşli bir taraftar yoktur böyle.
0: Aslında abi bize, yani biraz şey gördüm. Açıkçası Berk Sayar'ı dinliyordum ben de gelmeden önce. Ben de yoldaydım. Berk'i dinlerken aslında oradaki bağlantıdan öğrendiğim kadarıyla. Yani baya motive bir şekilde gelmişler. Şu anda da yayıncı kuruluşun kanalından takip etmeye çalışıyorum. Yani yer yer tabii ki boşluklar var ama maçın başlamasına da 17-18 dakika var. O yüzden de şu anda yani muhtemelen içeride büfeden bir su alımı, bir sandviç alımı gibi bir hareketler olmuş olabilir. Ya bakalım, bilmiyorum. Bence biraz yüksek geliyorlar abi.
3: Etkileyeceği bir senaryo olabilir çünkü bu tarz Temmuz-Ağustos aylarında oynanan ön eleme maçlarındaki atmosferler çok kilit oluyor. Özellikle şimdi 1-0 gibi bir skorla biz oraya geliyoruz. Onlar için de avantaj. Ben açıkçası ilk golü yiyeceğimizi düşünüyorum. Bu böyle ters bir totem gibi olmasın ama ben Fenerbahçe'nin ilk golü yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an baktığımız zaman İrfan'ın da sağ kanatta oynaması, İrfan içeri mi kat edecek ama içeride Asensio var. Asensio ve Talisca'yı aynı anda 9.5 gibi mi kullanacak ileride? Çünkü belli bir pas istasyonu olacak. Yine bize topu verecekler büyük ihtimalle ama daha fazla bir baskı daha çok göreceğiz. Ara sıra onlarda oluyordu, bize baskılar oluyordu Kadıköy'de ama bence evlerinde olduğu için daha fazla baskı gösterecekler bize. Tabii ki biz de orada topla oynamamız, senin de dediğin gibi Asensio gibi bir maestro'nun Talisca, Kerem ve İrfan'la olan uyumunu göreceğiz. İlk yarıda bence ilk golü yiyeceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gidişat. Peki rotasyon da enteresan.
0: Ya evet, ama şunu soracağım, aslında çok iddialı bir cümle geldi. İlk yarıda ilk golü yiyeceğimizi düşünüyorum gibi bir cümle geldi. Yani hemen ardından bir hocadan hamle gelir mi peki, öyle bir şey olursa? Erken bir hamle bekleyebilir miyiz yoksa ilk yarının sonuna kadar değişiklik beklemez miyiz?
3: Sanmıyorum. Yani İsmail Hoca daha temkinli davranacaktır. Yani açıkçası sezonun çok başındayız. Bu tarz tabii ki çok önemli bir maç. Avrupa'ya devam edebilmemiz için çok çok önemli bir maç. Dediğin gibi riski 60'lardan sonra alabilir. Hala skor 1-0 devam ediyorsa. Hemen ilk yarıdaki bir aksiyonu düşünmüyorum. Çünkü gene bekleri ileri attığı bir oyunda, şimdi Semedo da Osterwold'e de daha çok ileri gittiği bir konumda İrfan'ın bir tık merkeze gelmesi gerekiyor. O kavramda da Asensio ile Talisca'yı o zaman biraz çift forvet gibi göreceğiz. Hani çapraz koşular olabilir, savunmaları hani alanları açan koşular olabilir, arkadaki oyuncuya pas istasyonu olabilir. Yani ama ben o tempoda, o atmosferde, bir de sezonun başında olduğu için, şimdi Polonyalılar da eminim bir tık daha şeydir taraftar anlamında da. O baskıyı hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe genelde bu tarz maçlarda böyle goller olabiliyor. Ev sahibi takım ilk golü atabiliyor diye düşünüyorum.
0: Valla ilginç bir görüş bu arada. Şunu sormak istiyorum. Yani şimdi kadroya da bakıyorum, kadro üzerinde. Ederson'u yedek kulübesinde görüyorum. Bir de Mason Greenwood'u görüyorum. Abi yani herkes şu soruyu soruyor. Senin görüşün çok kıymetli. Yani biz Greenwood'u kaç dakika izleyeceğiz bugün sana göre? Nasıl bir tahminin var? Ve Ederson bugün oynamamasını neye bağlıyorsun? Yani yeni katılması mıdır? Yoksa 10+4 kuralında esasında, yani şu tabiri yanlış olarak yorumlamayacağım. Yani kimse kırılmasın diye söylemiyorum. Yani kimse kırılmasın demek istiyorum. Ederson mu çekti kısa çöpü demek istiyorum. Yani 10+4 kuralında Ederson mu gönderilecek diye anlamalıyız diye de sormadan edemeyeceğim.
3: Yani açıkçası çok zor bir virajdayız 16-4 kısmında. En çok tabii Fenerbahçe'yi etkiledi. Hı-hı. İsmail Hoca'nın sanki hep kafasındaki oyunculardaki, yani özellikle bu süreçte, hani en hazır olan oynar. Şu anda Mert'le Tarık büyük ihtimalle yani Haziran'ın sonunda belki Temmuz'un başında idmanlara başladılar. Daha hazırlar büyük ihtimalle Ederson'a nispeten, tabii Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte. Hı-hı. O 2-3 haftada belki hazırlanmasını bekliyordur diye düşünüyorum. Yoksa Ederson'u kesinlikle kaleye koyar. Yani sizde Ederson varsa, hı-hı, yani onun dışında ben bir tercih göremiyorum. Yani kötü performans tabii ki sergilerse belli bir başka bir duruma geçer bu konu, ama senin de dediğin gibi aslında kısa çöpü Ederson mu çekti? Şöyle abi, yani çok değişti artık bu menajerler, futbolcuların piyasasını çok hakim menajerler var ve gerçekten kulüplere çok çabuk ulaşıyorlar. Çok çabuk senaryolar bir gecede değişebiliyor artık, böyle daha hızlı kararlar alınabiliyor yani. Ki Ederson gibi bir profili de neden olmasın, hani o maaşı verebilecek kulüp var mı? Aynı maaşı verebilecek kulüpler var. 33 yaşında bir kaleciye, yani kalecilerin herhalde en iyileri artık 38'e kadar 39'a kadar gidebiliyor.
4: Doğru, hatta yani Almanya milli takım kalecisi Manuel Neuer 40 yaşında. Wozniak 40 yaşında, bambaşka bir boyutta, hatta 2 yıl 3 yıl daha oynamak istiyorum diyor. Doğru.
3: Yani şöyle de bir kısa bir yorumda da bulunayım abi. Brezilya gibi bir futbol ikliminde, yani dostum çok var, Brezilyalı çalıştığım insanlar da var. Onlarla futbol konuşurken de fark ediyorum. Çok çok iyi bir seviyede futbol ülkesi olan ülkelerde artık bu, mesela hani elinde Ederson'u var, Alisson'u var, o tarz kalecilerde en iyisini görüyorlar. Ederson istediği kadar iyi olsun, o anki en iyi kimse hani mevkisinde. Adam mesela beğenmiyor bu takımı, bu takımdan hiçbir şey olmaz, 2002'deki takım çok iyiydi diyor mesela. Onun üstüne gelmedi. Hani aslında baktığında Brezilya her yıl bir takım çıkardı, iyiydi ama yani doğru, o tarz Brezilya ülkelerinde böyle biraz hani o duygusallık çok yaşanıyor. Şimdi Ederson da onu yaşıyor tabii yıllardır. Alisson kaleyi koruyor. Hı-hı. City dışında da bir ekstra performans olmadı ki, düşüş yaşadı City'de ve kulüp değiştirdi. Yaşından dolayısıyla da farklı alternatiflere de gitti City. Yine yapabilir Ederson transfer.
4: Yapabilir. Doğru. Katılırım bu arada abi yani.
3: Yani çok zor, şimdi herkes Fred'i yazıyor. Hoca Fred'le ilgili açıklamaları var, hocanın olumlu açıklamaları var. İşte bu tarz işlerde gerçekten zor karar vermesi, gerçekten yani o an bir gecede başka bir takımdan bir teklif alırsınız. İki gün önce İsmail Kartal'ın dediği şeylerin hepsi değişir.
4: Bir anda taca çıkar cümleler.
3: Biraz inanması lazım. İnsanların biraz çok gündem kovalıyorlar. Her gün bu mu olur, şu mu olur, nasıl göndereceğiz? Ya tabii ki bu, yani insanlar bunun farkında, kimse bunun üzerinde çalışmıyor değil. Ya böyle bir şey olamaz yani. Hani
4: tabii canım, %100. Yani bizlerin gördüğünü yöneticiler çok tabii daha net ki görüyor yani.
3: Yani bu tabii ki bunu her yönetici görüyordur. Yani elimizdeki futbolcuların, yani mesela Diego Carlos mesela, bakalım ne olacak, hemen gitmesi gereken oyunculardan biri. Livakovic için de iyi şeyler söylüyorlar ama Livakovic bakalım ne olacak. Yani çok fazla elimizde yabancı oyuncu. Amrabat da mesela keza yani.
4: Doğru.
3: Yazılmıyorlar ama hani Fenerbahçe bakalım nasıl bir virajdan geçecek. Tabii önemli olan Avrupa'ya devam edebilmek. Bugünkü maçı da ben 2-0. Pardon, özür dilerim, yanlış söyledim. İlk golü Gornik hata dedik. 2-1 gibi bir skorla Fenerbahçe'nin geçeceğini düşünüyorum.
4: Son olarak şeyi de sorayım aslında. 2-1'i aldım. Golleri sormadan önce en azından şunu sorayım. Ya aslında şöyle bir pattern benim dikkatimi çekti. Yani Gornik karşısında belki taktikle alakalı bir durumdur ama iki maçtır Osterwolde'yi sol bek görüyoruz. Yani ilk maçta tabii zorunluluktan ikinci yarı sol stoper oynadı ama hocanın birinci sol bek adayı Osterwolde midir? Öyle mi anlamalıyız?
3: Ben de o soruyu çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü yani iki tane benzer profilde, yani benzer profilden ziyade biri daha çok stoper oynamış Osterwolde ama yanındaki partneri Skriniar gibi partnerdi. Archie Brown üçlünün daha beki, sol öndeki oyuncuydu. Geçen seneki asist gol katkısı da oldukça iyiydi. Osterwolde'de stoperdi. Yani oyun tarzına bağlı. Şu anda ilk maçtan anladığımız, çok ileri götürüyor bekleri. Osterwolde'yi de ileri çıkarıyor ama o kadar topla oynamıyor Osterwolde. Sadece o ileri çıkışı yapıp geri dönebilen bir oyuncu. O hızıyla arkadan gelip topa müdahale yapabilen bir oyuncu. Çok hızlı çünkü gerçekten yani. Bunu Archie Brown o tarzda bir oyuncu. Archie Brown topla daha vücudunu, atletizmini, çizgi özelliğini daha iyi kullanan bir oyuncu. Zaten attığı goller ve bazı attığı şutlar da hani açıları ve topu çekişi, hani savunmayı diğer tarafa bırakışı, hani birazcık da Osterwolde bunları yapamaz açıkçası. O da Archie'nin daha ileri yönlü olmasından kaynaklı. Ama şimdi Kerem'e bakıyoruz. Kerem'le Archie'yi ben beğenmedim. Geçen sene bence iyi bir bek ve ön değillerdi.
4: Bir uyum yoktu bence de, katılırım.
3: Doğru anlaşamadılar. Yani Kerem de bakalım, hani ona da biraz parantez açmak lazım. Göreceğiz o maçta. Hani Talisca, Asensio, İrfan gibi gerçekten yaratıcı oyuncular var. 3 tane sol ayak var Kerem'in yanında şu anda.
4: Doğru.
3: Yani bir de solda Fred var, hani 4 tane sol ayak var. 4
4: solak.
3: Gerçekten
4: Osterwold'a yani, Ake'yi de ekleyince 6 solak, ama tabii sen yani hücum kreasyonuyla alakalı bir şey söylüyorsun.
3: Hoşuma gitmiyor mesela 4 tane solak. Aa, ben de solağım bu arada ama 6 tane solağın aynı olduğu takım hatırlamıyorum hiç.
4: Vallahi yok. Ve son yıllarda hep Fenerbahçe'de bir solaklıların baskın olduğu kadrolar çok da gördük. İlginç yani. Şeyi sorayım, goller kimden gelir diye sorayım. Sonra teşekkür edeyim abi.
3: Vallahi bir golü Şikrin yaratacak bence. Yine duran top organizasyonda bir kafa golü. Çünkü Kerem'in ortalarının başarılı olduğunu sezdim Kadıköy'de. Kerem de bir korner iyi kullanıyor. İrfan, Asensio gibi oyuncularımız da var ama onun yanında. Bir golü Şikrin yerden geleceğini düşünüyorum. Diğer golde yine bence Talisca atacaktır. Gerçekten çok enteresan futbolcu yani. Gerçekten tam forvet diyemiyoruz, tam on numara diyemiyoruz. Ama bitirici özelliği gerçekten çok nadir görülen futbolcularda bir yetenek bence, ayak.
4: %100. %100 katılırım.
3: Ve veriyor da bence kendini. Çok daha, bak çok daha kötü bir senaryo olabilirdi. İnsanlar dedi ki bu adam top oynamayacak Fenerbahçe dediler yani. O aldığı paralar artık doymuştur bu adam. Ya evet, öyle de olmuş olabilir ama bu tamamen motivasyon işi.
4: Bence son dönemde iş ahlakı yüksek görüyorum ben. Yani birçok aslında bunun aksini düşünen de vardır ama ben seninle benzer taraftayım. İş ahlakını yüksek görüyorum son dönemde. Yani açıklamalarına da yansımış durumda.
3: Kesinlikle. Ben terse yatırdı çoğu insanı. Bence çoğu insan medyada da hep işte rap şarkısı söylüyor. Daha bu geldiği zaman işte daha fazla böyle müzik yapacak, işte çok oynamayacak top. Yani Ceko'yla da oynadı açıkçası, işte El Nesri'de çok yapamadılar bir şey ama kendi de oynadı, çok da güzel goller attı. Ben yine Talisca, Şikrinyar ikisi gol atacak, 2-1 Fenerbahçe. Biraz zor bir oyun izleyebiliriz bugün, yine oturmamış bir oyun olabilir.
4: Peki.
3: Sabredeceğiz.
4: Bak bugünün belki de en akılda kalıcı cümlelerinden ve mesajlarından birinde sabredeceğiz diyor. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'yi iyi bilenler bile, en yakından bilenler bile sabredeceğiz diyor. Peki Efe Başak, çok çok teşekkür ederiz abi.
3: Ben teşekkür ederim yayına davet ettiğin için. Çok keyifli bir yayındı.
4: Her zaman abi, her zaman seninle sohbet etmek çok büyük zevk.
3: Bütün Türk takımlarımıza Avrupa kulvarlarında başarılar diliyorum.
4: Aynen, ben de aynı şekilde. Peki teşekkür ederiz Efe. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.
3: Görüşürüz Can, iyi akşamlar.
4: Evet, Efe Başak bizlerle beraberdi. Ben de tabii ki biraz sonra müsabaka başlayacak. Gornik Fenerbahçe müsabakası. Ondan önce çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından beraberiz.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel, Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası ile patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyen ise Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi.
7: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde tabii ki sizlerle beraber, konuklarımızla da beraber aslında maçın önünü yorumlamıştık. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini birçok kez açıkladık ama bizleri tercih eden dinleyicilerimiz açısından bir kez daha açıklamak isterim. Fenerbahçe'nin kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmada Semedo, Škriniar, Ake, Osterwolde dörtlüsü, orta alanda Guendouzi, Fred, Asensio. Kanatlarda İrfan, Kerem. İleride ise Talisca görev yapıyor. Fenerbahçe'de birinci dakikanın da içerisindeyiz. Fenerbahçe klasik çubuklu formasıyla sahada yer alıyor. İsmail Kartal da görüntüye geldi. Bu arada bir selamımız var. Ömer Babiroğlu bizi dinliyormuş. Ömer'e de kucak dolusu sevgilerimizi aktaralım. Tabii ki birçok mesaj atan dinleyicimiz de olacaktır diye düşünüyorum. 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilir, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, hatta canlıdan kuponlarınızı da gönderebilirsiniz. İster istemez tabii ki hepsini yorumlarız, hepsini konuşuruz. İlk maça bakılacak olursa iki takım arasındaki güç dengesinin çok net belli olduğu, ancak skor olarak belli olmayan bir müsabaka olduğunu bir kez daha açıklamış olalım. Bu arada Gornik Zarbze taraftarlarının da gerçekten stadı full bir şekilde doldurduğunu da görebiliyoruz. Hakikaten ilgi yüksek. Fenerbahçe'de de oldukça sakin bir şekilde oyun başladı. Yani çok net bir hücum olmadı şu ana kadar. Dakikalar 3'ü gösteriyor. Birazcık hazırlık pasları, ki genelde ilk 5 dakikada özellikle bu tip Avrupa maçlarında hazırlık paslarını görmek mümkün olabiliyor. Hele hele ev sahibi ekibin biraz daha esasında temkinli başlaması muhtemel olabiliyor. Rakip sizden daha güçlü olduğu denklemler için konuşuyorum. Tabii ki göreceğiz. Maç içerisinde göreceğiz ki İrfan Can'dan da ilk bir deneme geldi. Tam böyle yaklaşık 30 metre civarlarından İrfan Can'ın çok sevdiği sağ yarım daireden sola doğru çekip kaleyi yokladığı bir fırsat gördük. Ancak çerçeveyi bulamadı İrfan. Fenerbahçe'ye de bir kez daha başarılar dileyelim. Umarız tüm temsilcilerimiz bizi bu hafta güldürürler ki yarın da Midtjylland Beşiktaş karşılaşmasında sizlere eşlik edeceğim ben Can Genç. Bir kez daha hatırlatmış olalım, durum 0-0. Tabii ki ilk maçta Fenerbahçe'nin 1-0'lık avantajı da vardı. 1-0'lık avantajla, küçük bir avantajla döndüğünü ifade etmişti İsmail Kartal, ama çok da dikkatli olmaları gerektiğini tabii ki altını çizdi Fenerbahçe teknik adamı. Bu arada saha içerisinde de ufak bir gerginlik olduğunu da söyleyelim. Osterwolde ve rakip oyuncu Dimi arasında, Ivan Ikea Dimi, Osterwolde arasında bir gerginlik oldu. Ki saha içerisinde tabii ki tribünlerin bu kadar ateşli olduğu maçlarda ister istemez saha içinde de oyuncu grubunda tansiyonunun yükselmesi muhtemel olabiliyor. Maç önünde de, hatta tam böyle maç başlamadan 5 dakika önce gördüğümüz görüntülerde de meşaleleri birazcık gördük. Özellikle biraz daha bordo tonlarında, böyle sis gibi bir görüntüyü görmüştük. Gornik Zarpse taraftarlarından. Bu arada çizgi halinde Fenerbahçe şu anda savunmada. Kısa kullandı Gornik. Değişik bir organizasyon olabilir ancak düşündüğünü uygulayamıyor rakibimiz. Şöyle bakalım, iyi yayınlar demiş Yunus Bey. İsmail Kartal'ın aklının ucunda bizim için lig önemli. Şampiyonlar Ligi'nde çok yoruluruz diye bir cümle gelmiş. Avrupa'ya gitsek de fena olmaz düşüncesi var mıdır acaba sizce demiş. Olumsuz bir sonuçta Fenerbahçeli yorumcular bu şekilde yorum yapacaktır diye düşünüyorum diye bir aslında çok ilginç bir konu başlığı açtınız. Ya şöyle söyleyeyim, bugün ben de bir mesaj gelmişti, onu okuyacağım birazdan. Bugün ben de yakın çevremle sohbet ederken bir arkadaşım şey dedi. Yani Fenerbahçe elense Avrupa Ligi'nin bence net 3-4 favorisinden bir tanesi olur gibi bir cümle kurdu. Ama ben zannetmiyorum ya. Çünkü şöyle düşünüyorum birazcık. Yani ister istemez Avrupa Ligi'nde hangi temsilcimiz yer alırsa alsın. Yani bence hedef minimum çeyrek final olur. O yüzden de eğer böyle bir yorgunluk düşüncesi varsa orada elenmenin kredisinin daha düşük olduğunu ve ileriki turlara gittiğiniz vakitte ister istemez Şubat, Mart, Nisan takviminde işin sıkışacağını da düşünecek olursak. Valla bilmiyorum, bence böyle bir tasarrufa gitmez diye düşünüyorum. Yani bilinçli olarak gitmez zaten hoca da. Yani Şampiyonlar Ligi nezdinde ya takımın bu kadar yıldır katılamadığı bir durum olmasından da kaynaklı olarak, hele hele bu sene yolunda nispeten hani kağıt üzerinde takımların daha kolay olmasından da kaynaklı Fenerbahçe adına, bence zorlanacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin kalabileceğini de düşünüyorum. Yani sonuç olarak yani Gornik turunun üzerine Sturm Graz turu var. Ben bilmiyorum, isim olarak çok üstün Fenerbahçe. Kadro olarak da çok üstün. Hatta bugün biraz tabii ki yani tur geçilmeden rakibe niye bakıyorsun diyecekler olacaktır mutlaka bana, ama yani ister istemez biraz mesleki olarak da bakmak istedim bir Gornik takımından da ziyade Sturm Graz takımını. Hakikaten tanıdığım hiçbir oyuncuya rastlamadım. Ya bu kadar futbol izliyorum, bu kadar Avrupa futbolu izleyen birisiyim. Gerçekten tanıdığım hiç kimse olmaması bir değişik geldi. Yani Fenerbahçe'nin şu ana kadar tabii ki kendinden çok daha düşük kadroları eğlendiği denklemler de var. Hakeza diğer temsilcilerimizin de oldu, ama yani hiçbir ismini bilmediğim bir temsilciye elendiğini de yakın zamanda hiç hatırlamıyorum. Yani temsilcilerimizin en azından. O yüzden yani bilmiyorum, playoff'a kadar bence kesin gider Fenerbahçe diye esasında çok da objektif olmadan düşünüyorum, yalan yok. Onu da bir şekilde size açıklamış olayım, ama yani yine de yani yorumcular ne yapar bilmiyorum. Belki bardağın dolu tarafından bakmak isteyecek mutlaka yorumcular vardır. Bu arada pozisyonu anlatayım, ondan sonra zaten konuşuruz. Asensio ceza sahası dışından denedi. Hatta Fenerbahçe'de ilk köşe vuruşunu kazandı. Çok adamla gelmişti Fenerbahçe. Asensio da ceza sahasının yayından esasında kaleyi direkt bir şekilde yokladı. Urbanski'de takımın aslında İtalya'da bayağı bir enteresan işler gösteren oyuncularından, yeni transferlerinden Urbanski'de araya giren isim oldu. Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacak. Sonrasında Yunus Bey'in mesajıyla da devam ederiz. Tabii ki konuşmaya birçok mesajımız var. Teşekkür ederiz bu arada mesajlarınız için. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı yollayabilir, sohbetimize katılabilirsiniz diyelim. Evet, dakikalar 8'i gösteriyor. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Ön direğe doğru bir orta. Rakip uzaklaştırdı gibi görüyorum. Evet, hala daha sahanın içinde top. Bakalım bir köşe vuruşu daha mı kazanacağız? Taç atışı kazanmış olduk. Bakalım taçtan bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Rakibimiz ister istemez tabii ki biraz daha derinde ve daha çok hızlı hücumları kovalayacak bir şekilde yer alıyor karşımızda. Köşe vuruşu organizasyonumuz sırasında da Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda Skriniar'ın itirazlarını görüyorum şu anda, ama hakem pek oralı olmadı. Açıkçası yani çok bariz de bir müdahale var. Belçikalı hakem Lothar Dont çok doğralı olmamıştı, ama şu anda oyunda durdu. Bakalım bir inceleme mi var? Onu da anlamaya çalışıyorum. Dakikalar onu gösteriyor. Bakalım kilidi erkenden açabilecek miyiz? Buradan bir kez daha temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Evet, VAR'la konuştuğunu ifade ediyor Belçikalı hakem. Çünkü çok bariz bir müdahale vardı. ceza sahası içinde Skriniar'a yapılan, aslında sarılarak bir müdahale vardı. Evet, VAR incelemesine gidiyor karşılaşmanın Belçikalı hakemi. Temsilcimiz Fenerbahçe erken bir penaltı kazanmış olabilir. Dileriz ki bizim gördüğümüzü de Belçikalı görsün. Çok bariz bir sarılarak aslında oyuncunun istediği yere koşu atamamasını sağlayan bir görsel görmüştük. Yayıncı kuruluşun belki 2-3 saniye geldi ekrana ama gerçekten çok çok da barizdi. Bakalım karşılaşmanın hakemi bu konudaki tasarrufu nasıl olacak? Milan Skriniar yerde kalmıştı. Muhtemelen çok acemice bir hata aslında. Yani Gornik Zarpsi oyuncusundan Sadilek'ten, ki Sadilek de çok çok şey ümit edilerek transfer edilmiş. Tecrübeli 29 yaşında bir oyuncu Gornik takımına. Orta sahada belki kaliteyi getirebilecek isimlerden bir tanesi olarak transfer edilmiş birisiydi ama son derece amatörce bir hatanın ardından penaltı kazanıyoruz. Penaltı kullanacağız. Dakikalar 11'i gösteriyor. Evet, Sadilek'e de bir sarı kart. Penaltı kullanacağız. Umarız

Yayının öncesinde konuştuğumuz gibi Fenerbahçe adına pozitif bir akşam, iyi bir skor ve ilk yarıdan işi çözüleceği bir tablo söz konusu olur. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Sadilek de Çek oyuncu sarı kartı görüyor. Sparta Prag'da kendini net bir şekilde kanıtlamış bir isimdi. Anderson Talisca da penaltı noktasına geliyor Fenerbahçe'de. Talisca gerildi. Oldukça da sakin gözüküyor Talisca, onu da söylemiş olalım. Talisca kaleciyle topu farklı köşelere gönderiyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Anderson Talisca ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe adına bir kez daha golü kaydeden isim oluyor. Anderson Talisca. Bakalım 1-0'dan sonra da oyun nasıl olacak, nasıl şekillenecek? Açıkçası merak ediyorum. Gornik takımı yine arkada mı bekleyecek? Bunu göreceğiz. Mesajlarımızı tabii ki aktarmaya devam edelim. Yunus Bey'in mesajıyla da devam ediyorduk. Yani yorumcuların bu konuda nasıl yorum yapacaklarını bilemem ama kendi aramızda da yaptığımız istişarelerle arkadaşlarımızla beraber, yani umarız tabii ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Öncelikle bunu dileyelim. Ama Avrupa Ligi'nde de yani hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin çok ciddi aday olduğunu ben olası bir senaryoda çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Galatasaray bu sezon zaten Şampiyonlar Ligi gruplarında garantiledi. Ancak Beşiktaş'ın da kadrosun tamamlandığı koşulda gerçekten hani çeyrek final adayıdır bu takımlar. Minimum. Bütçeler bunu gösteriyor. Bu arada çok fazla meşaleden dolayı da oyun birazcık duracak gibi gözüküyor. Göz gözü görmüyor. Dakikalar 13'te de oyuncular, bu arada aslında teknik direktörler diyelim, oyuncular demeyelim, teknik direktörlerin oyuncu grubuna bir takım talimatlar verdiğini görüyoruz. Bir mini mola gibi bir tablo söz konusu. Dünya Kupası'ndan da sumolaların da alışığız tabii ki böyle taktikleri görmeyi. Hatta öncesinde turnuvanın öncesinde şey konuşuluyordu işte, o 3 dakikalık sürede teknik direktörlerin taktik vermesi yasak olacak falan diye. Valla veren verdi. Bunu da gördük. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz yazmış. Bülent Bey yazmış. Rakip futbol takımının adını doğru söyleyen şu ana kadar bir tek sensin hocam demişsiniz. Ya şöyle ya normal tabii ki telaffuzu zor abi. Yani Polonya, Çekya falan bunlar zor telaffuz. Yani böyle çok fazla şş pş sesler çıkarmak icap ediyor. Ya Gornik, Zarpje. Belki ben de demiyorumdur, doğru bilmiyorum. Yani bir anda mesela Polonyalı bir adam öyle değil falan yapabilir yani. Bir anda işte Gornik Zarpsk falan bir şey çıkabilir ortaya da. O yüzden hiç öyle bir iddiam yok Bülent Bey, onu da söylemiş olayım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Selam canım, yayınlar demişsiniz. Bu arada şu an stadyumun dışından bir açı var da. Yani gerçekten yani dumanlar stadyumun dışına kadar gelmiş durumda. Ya yani biz tabii İster istemez kameranın çektiği açıdan yani bir iki açıdan gördük birkaç tane. Hatta maç başında gördüğümde ifade etmiştim ama yani şu andaki tablo oldukça dramatik ama zaten bekliyorduk da. Oldukça tutkulu bir şekilde bugünü takip edecekleri de çok ortadaydı rakip taraftarın. Şu anda da görüntüye geliyorlar. Biz de en iyi cevabı sahada vermiş olduk diyelim Fenerbahçe olarak. Golü de bulduk. Şu anda bu durumlar esasında onların aleyhine işleyen durumlar. Biz ilk maçı da kazandık. İkinci maçta da 1-0 öndeyiz. Bu durumlar tabii ki onların son derece aleyhine işleyen durumlar diye düşünüyorum. Öyle yorumluyorum. Mesela şey geliyor aklıma ister istemez. Fenerbahçe taraftarının Sevilla maçında abi takım inanılmaz momentum yakalarken sahaya madde attığı bir sahne hatırlıyorum kale arkasından. İki tane, üç tane kendini bilmez diyelim orada. Sahaya attığı madde yüzünden takım bir anda ritim kaybetmişti. Hatta ondan sonra ya bu konuda çok da fazla konuşulmamıştı diye hatırlıyorum.
Ha, o yüzden biraz daha hani tabii ki ya hiç haddim olmayarak taraftar, yani herkes kendinden sorumlu ama takımına zarar veriyorsun yani. Mesela Gornik'te şu anda tabii ki yani belli başlı şeyler okey ama ya şu anda çok net bir şekilde rakibimiz kendine zarar veriyor. Bu da bizim işimize geliyor. Biz de keyifli bir şekilde sohbetimize devam edelim. Evet, Mehmet Bey şöyle yazmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa ekonomik olarak çok kötü duruma düşer. Türkiye'deki yayıncı kuruluşun verdiği para ile bu iş dönmez demiş. Yani çok haklısınız. Ya şöyle, şu anda bütün takımlarımızın Avrupa'daki gelirlere aşırı ihtiyacı var. Çok korkunç paralar dönüyor zaten yani şu anda futbol endüstrisinde. Mantıklı da paralar döndüğünde düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii ki ben sonuç olarak sektörün büyümesi belli açılardan iyi olabilir ama sürdürülebilirlik konularında gerçekten mantıklı bulmuyorum. Ya bunu sadece Fenerbahçe nezdinde değil, Galatasaray'ın da bu şekilde hareket ettiğini düşünüyorum. Mesela Trabzonspor burada en akılcı hareket eden camia olarak benim dikkatimi çekiyor. Beşiktaş'ı bu konuda şu anda çok büyük konuşmak istemiyorum çünkü ben iddialı bir cümle kurayım. Yani birçok kişi aslında hem yayınlarımızda muhabirlerimiz Beşiktaş konusunda Salah geldi şeklinde yorumlamıştı. Şu anda ortada net bir durum yok ama ben Can Genç olarak kendi adıma bütün sorumluluğu üstlenecek olursam da ben Salah'ın net geleceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Tabii ki transferde yani %99 diyelim. Ben hala daha çok net geleceğini düşünüyorum Salah'ın. Bunu da bir kez daha açıklamış olayım. Yani bunu şu yüzden hissediyorum diyeyim. Yani doğru bir ortam, doğru bir durum yakalanmış olsaydı zaten yani Salah adına Suudi Arabistan penceresinde bir şey olmuş olsaydı oranın kafa takımlarından 2-3 tanesinin zaten bu tip transferleri ne kadar erken ve ne kadar paraları olduğunu da biliyoruz. Yani orada bir pazarlıktan da ziyade tercih edilmediğini ben anlayabiliyorum. O yüzden de yani Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan'da belki sonradan bir durum ortaya çıkar, gidebilir. O da olabilir. Ama Türkiye pazarında da Galatasaray'ın pek de isteyeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sağ kanadında Greenwood var. Trabzonspor Salah ihtimali yazıldı. Hiç gerçekçi bulmuyorum. Yani bence Beşiktaş çok akıllıca bir hareket yaptı şu anda. Sayın Önder Özen'in açıklamaları da inanılmazdı bence bu arada. Dinledim ve hakikaten soluksuz dinledim. Müthiş bir iletişim. İletişim konusunda da yani bence birçok sektörümüzdeki demeyelim ama şöyle diyelim. Birçok sportif direktörü ya da kulübün basın sözcüsüne örnek olabilecek şekilde bir açıklamaydı. Ve tamamen Beşiktaş'ın menfaatini koruyacak bir açıklamaydı. Ben açıklamadan şunu almadım. Yani belli başlı spor sayfaları işte Rafa Silva işi, Rafa Silva diyorum. Muhammed Salah işi rafa kalktı gibi cümleler yazdılar ama ben o açıklamadan onu almadım. O açıklamadan çok net bir şekilde biz teklifimizi verdik. Bizim teklifimiz budur. Kulübümüzün duruşu budur. Kulübümüzün menfaatlerinin doğrultusunda verebileceğimiz tavan fiyatı verdik diyen bir adam gördüm. Ve açıklamaları da çok net bir şekilde buldum. Çok güzel açıkladığını düşünüyorum Sayın Önder Özen'in. O yüzden bilmiyorum ben bu açıklamanın ardından bile tabii ki oyuncular çok zeki adamlar. Yani bütün futbolcuların çok çok zeki insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun doğrultusunda belki oyuncu böyle bir iki hafta daha tatil yapabilir ama günün sonunda ben Muhammed Salah Beşiktaş'ta göreceğimize inanıyorum diyeyim. Dursun Özbey'in açıklamalarını nasıl buldun diye yazmış Mehmet Bey. Valla dinlemedim, Dursun Başkan ne dedi Mehmet Bey bilmiyorum. Ne zaman konuştu yani yaklaşık bir iki gündür ben de birazcık aslında kaçırdığım bir detay olmuş ama Dursun Başkan'ın söylediklerini dinleyemedim. Yani mutlaka ben de dinledikten sonra aslında yarın biraz daha yorumlarım isterim. Yarın maç içinde zaten sohbet içinde mutlaka yorumlarım ama yani Midtjylland Beşiktaş maçı içinde tabii ki daha net açıklamaları dinleyip yorumlarım. Şimdi iki satır bir şey okuyup sizi burada şunu dedi böyle şey etti diye yani hiçbir şekilde iki cümle okuyup ya da bir maçın özetini izleyip gelip de burada ahkam kesemem. Onu zaten yapmayacağımı bütün dinleyicilerimiz yani düzenli dakika skoru dinleyen birçok dinleyicimiz bilirler. O yüzden bildiğim üzere bildiğim konuları konuşmak daha çok tercih ederim. Sayın Dursun Özbey'in açıklamalarında tabii ki ben de merak ediyorum. Bugün mü açıkladı bu arada? Onu en azından sizden öğrenirsek çok çok iyi olur. Bugün gün içinde çok çok yoğundum çünkü benim de iş takvimimle alakalı belli yoğunluklarım vardı. O yüzden de bugünse zaten göremedim.
Bu arada sol kanattan Osterwolde ile Fenerbahçe geldi. Bir köşe vuruşu daha kazanıyoruz. Yaklaşık bir 6 dakika falan oyun durdu. Belki 6-7 dakika dahi olabilir. Yani ilk yarının sonuna dramatik bir uzatma dakikası gelecektir. Ki hala da aslında... Yani

atak hazırlığında olacağız. İlk yarıdan da ister istemez tabii ki iki yapmak istiyoruz gibi bir görüntü var. Sonrasında belki de sakatlık riski olan veyahut da sezon öncesinde çok fazla yükleme yapılmış oyuncuları dinlendirmeye de gidebilir 2-0'ın üzerine. İsmail Kartal ister istemez takımlar haftada bir maç oynamaya başladılar. Özellikle ön eleme turu erken gelen takımlarda bunu görebiliyoruz. Hem Beşiktaş'ta hem Başakşehir'de hem Fenerbahçe'de bunu görebiliyoruz. Trabzonspor 20 Ağustos'ta esasında ilk resmi maçını oynayacak. Diğer takımlarımız başladı. Başakşehir'e üzüldüm. İzlemedim Başakşehir maçını canlı bu arada, onu da söyleyeyim. Ama üzüldüm yani, açıkçası bu kadar düşük bir profil takıma karşı da yani pek de inanamadım. Ama dinledim biraz insanların yaptıkları yorumları. Yani hakikaten tek kale oynamışlar, birazcık da top dönmemiş gibi bir hikaye anlatılıyor. Tabii izlemediğim için çok da net bir şey söylemeyeyim. Beşiktaş'ı çok beğendim ben ilk maçta. 1-0'a rağmen, rakibin 10 kişi olmasına rağmen çok beğendim. Fener'i de çok da fazla yani evet 2-3'ü bulurdu ama daha iyi bir oyun beklediğim için çok aşırı beğendim diyemem. Kadıköy'deki maçtan bahsediyorum ama bugün bence gayet yeterli başladı. Hatta 2'yi bulacak gibiydi de olmadı. Fred'in de tıpkı ilk maçta olduğu gibi burada da çok istekli olduğunu görüyorum. Transfer açıklaması yaptı demiş. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Ha, evet, bir iki tane şey okudum, doğru. Şimdi siz böyle yazınca bir anda okudum, hatırladım. Açıklamayı komple dinlemediğim için bir şey demeyeyim ama birkaç satır ben de okudum tabii ki sosyal medyadan incelediğim kadarıyla. Yani Dursun Başkan'ın aslında vurgulamak istediği şey orada, yani 4 kere üst üste şampiyon yaptık. Yani biraz da bize güvenin gibi bir şey anlıyorum. Yani en azından ya oradaki duyguyu alamadığım için onu çok net bir şekilde yorumlamam doğru olmaz ama hani metinde sonuç olarak başkanın ağzından çıkan metin eğer bir şekilde doğru yazıldıysa o sosyal medya hesapları tarafından başkanın esasında yani bize güvenin. Biz zaten 4 senedir şampiyon yapıyoruz. Belli şeyleri iyi idare ettiğimize inanıyoruz ve bize güvenin. Biz her şeyi en olacağı şekilde yapacağız gibi bir aura aldım ben oradaki metinden. Ama dediğim gibi başkanın oradaki konuşması sırasında dinlemediğim için, sadece okuduğum için çok büyük bir yorum yapmam yersiz olur diye düşünüyorum. Çünkü yani birçok spor sayfası da çok yanlış, yani bir şey dinlemediğimiz vakitte çok yanlış bir şekilde bir cümle yazıyor ve o cümle bambaşka bir noktaya aslında algılarımızı çevirmemize gerektiren durumlar yaratıyor diyeyim. Bu arada Kerem'den aşırı şık bir hareket geldi. İnanılmaz bir hareket. Ama evet, pası da güzel oldu. Tekrardan anlayamadık. Yani Kerem'de pek bunu anlayamıyoruz. Acayip bir hareket. Sonrasında bir pas var. Pası oyuncu da anlamadı. O şiddeti biz de anlayamadık ama yerini buldu. Valla enteresan bir adam Kerem ya. Yani bir gün diyorum ki abi bu adam çok iyi futbolcu. Yani rakiplerini hiçbir anlayamıyor adam. İki tarafa da çalım atabiliyor diyorum. Bir gün diyorum ki abi bu adam ne yapıyor diyorum. Valla bilmiyorum ya. Enteresan bir adam. Hakikaten bu kadar zamandır izleyip de net bir fikre varamadığım bir insan olduğu için de kendisini tebrik ediyorum. Yani işimde belli konularda tutarlı ve fena da yorumlar yapmayan birisi olduğumu hissederek konuşuyorum. Valla Kerem, beni çok zorluyorsun. Ya çok anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Evet, taç atışı kullanacak rakibimiz Gornik. Bu arada savunmada da iyi durduk. Nathan Ake de esasında çok net bir şekilde kademeye girdi ve tablo istediğimiz gibi yani kademe de güzel. Tempo aşırı yüksek değil. Şu anda belki tabii ki skor anlamında değil ama oyun anlamında Fenerbahçe taraftarının tempo beklentisi, 3'ü 4'ü beklentisi var. Ama hocayı da anlıyorum. Yani 1-0 bu kadar erken öne geçtikten sonra biraz daha sakin olmak iyidir. Yani daha 2 tane daha tur var. Tabii ki iş bitmiş değil ama büyük ölçüde pozitif bir şekilde aslında bu turu bitireceğiz gibi gözüküyor diyelim. Fred'den de sağ kanada doğru aktarıldı. Özellikle

0: İlk yarıdan 2-0 yaparsak gitmesi gündemde olan oyuncuların performanslarını da biraz daha dikkatli izlemeye çalışacağım Fenerbahçe'de. Çünkü yayın öncesinde de birçok kişiyle konuşuyorduk. Şuna dikkat etmeye çalışacağımızı aslında ifade etmiştim sizlere de. Yani gitmesi konuşulan aslında işte Fred'dir, Semedo'dur, Talişka'dır, Osterwolde'dir. Yani ister istemez kontenjan kaynaklı, yoksa tabii ki hocanın gönderme niyetinin olmadığını çok net anlıyoruz. Hatta bugün ilk 11'de oynuyor hepsi. Ama bu oyuncuların performanslarını çok merak ediyorum. 2-0 sonrasındaki acaba iştahları nasıl olacak ki Osterwolde'nin bugün de sol bekte görev yaptığını bir kez daha aslında belki de telefonlarına bakamayan veyahut da müsabakayı yalnızca bizden dinleyen dinleyicilerimiz için hatırlatmış olayım. Rakibimiz de sağ kanattan aslında zorlamaya çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Osterwolde foul yapmadığını ifade etmeye çalışıyor hakeme ki tipik bir taktiktir. Genelde bunu bek oyuncularında çok fazla görürüz ama bir kanat oyuncusunun yaptığını söyleyeyim. Ikiadini'den sola doğru çekip aslında yerde kaldığı anda topu eliyle alıp yani hakemin başka bir ihtimalle düdük çalmamasını sağlama amaçlı olarak da aslında yere bıraktığı hareketleri görürüz zaman zaman ama burada müdahale var, onu söyleyelim. Mehmet Bey yazmış. Can Kerem Fenerbahçe'nin bence el freni olacak. Bu da biz Galatasaraylıların işine yarar demiş. Bu arada hakemin formasından çeken bir Gornik oyuncusu görüyorum. Evet, sarı kart da çıktı doğrudan. Yani çok enteresan ya. Ya Kerem'in el freni işine bakacağım. Yani onu biraz düşünüyorum. Çünkü ya olası konuşulan Leao ismi var. İşte Rashford şu an konuşulmuyor ama mutlaka konuşulacaktır bence bir 5 gün sonra falan. Yani Leao'ya bir alternatif de konuşulması lazım. 5 gün boyunca Leao gelmiyorsa bir alternatif daha konuşulacak. Yani bu işin mayasında bu var zaten. Ya da başka bir isim konuşulacak, bilmiyorum sol tarafla alakalı ama yani o oyuncu geldikten sonra zaten istese de bence el freni olamayacak çünkü yedek olacak. Bu arada inanılmaz vurdu rakibimiz serbest vuruşu. Mert de çok iyi çıkarıyor. Vallahi bilmiyorum ya, Kerem konusunda büyük yorum yapmak bence birazcık nasıl diyeyim, çok riskli. Neyse biz o riski alalım. Ya bence de ya taraftarla bir oyuncunun arasında bağ koptuysa ya da bir bağ oluşmadıysa diyelim, iş zor yani. Ya tabii bunun çok tam ters örneklerini de gördük ama yok abi, yani ilk maça gittim. Yani basın tribününde ben de özellikle birazcık sağ orada işte F blokla D blok olsa gerek, Fenerbahçe'de galiba öyleydi. O iki blo birazcık iyi bir şekilde inceleme fırsatım oldu. Yok yani suratlar Kerem'e karşı çok farklı yani. Yani mesela Mason Greenwood gelince yer yerinden oynuyor. Tabii ki yeni transfer olabilir. Veyahut da Milan Skriniar'a top gelince alkışlama var ama yani Kerem'de bir suratı düşüyor taraftarın yani. Ki Ederson konusunda çok merak ediyorum. Daha Ederson Kadıköy'de maça çıkmadı. Yani o da biraz enteresan. Onu da göreceğiz ama yani taraftarın da oyuncuyu kabul etmesi bu tip çok tutkulu camialarda çok önemlidir yani. O yüzden yani bu planlamanın sonunda esasında birazcık daha nihai kadroyu görünce Kerem el freni midir değil midir veyahut da el freni ise de takıma el freni olur muyu anlarız. Çünkü ilk 11 mi yedek mi olacağını anlarızdan aslında kastım bu. Onu da görmüş oluruz. Mert büyük kaleci demiş. Ederson'a bence boşuna o kadar maaş verilmemeli denmiş. Ya Mert konusunda ben form düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Evet, deminki frikikteki kurtarış çok çok iyiydi ama ya bir form düşüklüğü var sanki yani. Ya Beşiktaş'taki son dönemi artı Fenerbahçe'deki dönemi valla Tarık'a daha çok güven veren bir isim derim. En azından son 1-1,5 yıllık performansta kendi nezdimde böyle düşünüyorum. Bu arada bir köşe vuruşu kararı geldi rakibimizin lehine. Genduzi'den çıktığında söyleyelim. Yok, Genduzi'nin itirazı olduğunu söyleyelim. Onu net göremedik. Genduz'dan çıktı mı çıkmadı mı görürsek söyleriz direkt zaten. Ha, Genduz'e çarpıyor diye gözüküyor da Genduz'in de bu itirazı bu kadar da bariz olsa herhalde diğer oyuncuya son anda bir değiyor gibi mi bilmiyorum. Yani kötü açıdan gösterildi. Bu arada Mert de oldukça sakin bir şekilde açıldı. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey'in mesajlarına devam ederiz. Bülent Bey'den bir mesaj gelmiş. Gornik de yok, Sturm Graz da yok, tanınmış futbolcular yok, var demiş. Kerem Stepme, hocan aynı şekilde işe yarar ama yani size yol götürür demiş. Stepne lastikten örnek vermiş. Maç 1-0, bunu bir kez daha söyleyelim. Çok güzel bir uyarı. Teşekkür ederiz. Zaman zaman ister istemez sohbette biz de bunları yaşayabiliyoruz. Fenerbahçe ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Şu anda da Talişka'nın penaltı golüyle 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. 33. dakikanın içerisindeyiz. Çok sağ olsun, var olsun dinleyicimiz. Her zaman da Özcan Bey'den de mesajlar geliyor. Bülent Bey mesajına döneceğim. Yani Stepne işi konusunda şunu söyleyeyim. Ya hocaya bu yorum yapmak istemiyorum. Ama Kerem Stepne olabilecek kadar, yani şöyle diyelim, o kadar pahalı bir Stepne ki diyelim. Yani o paraya bir Stepne yok. O yüzden de ya Stepne yorumuna çok katılamıyorum Kerem konusunda. Ya bilmiyorum, farklı düşünüyoruz. Ama işte götürür işte diyorsunuz siz. Ben onu anladım. Ama tekliyor yani. Tekliyor, onu söyleyelim. Bakalım, umarız iyi oynar Kerem de. Yani sonuç olarak 10+4 kuralında son derece mühim, yerlilerinde iyi oynaması demek isterim. Konudan bağımsız bir soru gelmiş. Zeki Yavru ile alakalı, çok iyi transfer değil mi Bursa Spor konusunda? Bu arada yani Bursa Spor transferlerinin daha bitmediğini düşünüyorum. Ya iki tane çok çarpıcı da transfer var. Hem Lincoln Henrique hem aynı zamanda Iheanacho transferleri de enteresan. Zeki Yavru da lider karakterli bir oyuncudur. Ya Bursa Spor'da bir yatırım var belli ki. Zaten yani bu transferler bile ben seneye Süper Lig'deyim diyen tatlı transferler. Valla Bursa Spor'u görmek isteriz ya. İsteriz yani, gerçekten isteriz. Çünkü ya köklü camia, stat doluyor. Tribünler müthiş. Ki en son Shakhtar maçında acayip güzel görüntüler vardı. Bu arada İrfan Talişka'ya aktardı. Talişka vurdu ceza sahası dışından, ancak çerçeveyi bulamadı Brezilyalı. Ya şöyle, ya Bursa çıkacaktır. Ben TFF 1. Lig'in çok dinamiklerine aşırı hakim birisi değilim. Burada çok daha gurme yorumcular vardır. Benden çok daha iyi bilirler. Ama ya bu kadro şu anda ligin üzerinde gibi görüyorum en azından. Naçizane öyle düşünüyorum. Bursa iyi olsun. Hakikaten bu şey gibi oldu biraz. Hocama da selam olsun. Bursa hakikaten iyi olsun. Rahmi Çelikkola'ya da buradan geçen Bursa konuşurken de yine selamımızı yollamıştık. Yani çok sevdiğim bir arkadaşımın dayısıdır. Bir kez daha selam yollamış olayım. Yani Bursa Spor konuşunca ister istemez tabii ki aklıma Rahmi abi geliyor. Yani bütün çocukluğumuzda gerçekten inanılmaz enteresan Bursa Spor formalarıyla, özel tişörtlerle hep yanımızda olan birisi. Hatta kendisinin zamanında İvan Ergiç'le dostluğu da çok da hoşuma giden detaylardandır. Onu da söylemiş olayım. 35. dakikadayız, durum 1-0 Fenerbahçe lehine deplasmanda. Talişka'nın 12. dakikada penaltıdan kaydettiğini golü söylemiş de olalım. Bir dinleyicimiz Mustafa Bey yazmış. Mustafa Kırbaş, Can Genç güzel yayın oluyor demiş. Sağ olun, teşekkür ederiz. Var mı sorunuz, herhangi bir düşünceniz veyahut da Fenerbahçe ile alakalı daha çok sorular bekliyoruz ama yani bütün takımlardan da konuşuyoruz. İster istemez ben tabii ki mesleki deformasyon diyorum, şaka olsun biraz. Konuyu Fenerbahçe'ye tekrardan getirmeye çalışıyorum. Mesela yarın da bunu Beşiktaş versiyonunu yapmaya gayret edeceğim. Böyle sohbet ederken. İster istemez farklı takımların soruları sorulunca böyle biraz daha kısa konuşup oradan konuya doğru bizim rotamızı çevirmeye gayret ediyorum. 36. dakikadayız. Bu arada ufak bir teknik bir aksaklığımız var. Bakalım, umarız bu teknik aksaklık daha da fazla devam etmez. Evet, sağ kanattan rakibimiz geliyor. Şu anda yayınımızda sıkıntı giderildi. Ancak iyi bir şekilde araya girdik. Kerem'in de müdahalesini esasında övebiliriz. Bugün çok yerdik şu ana kadar ama biraz da esasında Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Rakibimiz tabii ki 1-0'dan sonra ister istemez birazcık daha topu almaya çalıştı bizden. Ama genel istatistiklere de şimdi bakacağım önümdeki akıllı ekrandan, sizlere onları da aktaralım. Toplu oynama verileri esasında birbirine yakın. 46-54 gibi üstünlüğümüz var. Şutlarda 5'e 2 üstünlüğümüz var ama iki takımın da birer isabetli şutu olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Başarılı pas sayılarında 125'e 96 gibi bir tablo söz konusu, üstünüz. İki köşe vuruşu kullandık ki birinden de esasında penaltıyı kazanmış olduk. Yani Milan Škriniar'ın ön direkte aslında topla buluşmaya çalıştığı esnada Genduzzi'nin o pozisyonda buluştuğunu söyleyelim. Škriniar'a sarılan Sadilek'in çok net bir şekilde aslında tecrübeli de bir oyuncu olmasına rağmen penaltıyı yaptırdığını söyleyelim. Takımın yani belki yeni transferi ama Avrupa piyasasında bu tip vitrin maçlarda oynamaya alışık bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak böyle amatör bir hata şu takımda kimden beklemezsiniz diye bana sorsanız, biraz araştırdığım için ister istemez tabii ki Sadilek'ten beklemezdim demiş olayım. O yüzden de beni açıkçası şaşırttı yani oyuncu. Bu arada sol kanattan geliyorlar, dikkat etmemiz lazım. İyi bir şekilde kapattık merkezi. Yaklaşık 2-3 dakikadır kalemizin önünde tehlikeliler. Umarız baskılarını kırabiliriz ki skor avantajı bizde olmasına rağmen mutlaka hocanın da istemeyeceği şeyler bunlar. Yani deplasmanda tabii ki skoru aldıktan sonra 2-3'ü kovalamamak belli yerde belki anlaşılabilir. Hele hele ilk maçı 1-0 kazandığınız ortamda daha temkinli durmak, biraz daha ekonomik hareket etmek anlaşılabilir belki. Ancak 2'dir sizden çok daha düşük bir profil takımın kendi sahanızda sahanıza gelmesi, bu kadar rahat gelebilmesi de hocanın da memnun olmayacağı bir detaydır diye düşünüyorum ki mutlaka devre arasında da o dilim konuşulacaktır diye varsayayım. Bu arada Fred'le Fenerbahçe orta alandan çıkmaya çalıştı ki Fred çok iyi sakladı topu. İki oyuncunun arasındaki Kerem tekrardan Fred'e oynadı ve Fenerbahçe de karşı alana yerleşti. Mustafa Bey yazmış. Sabah 7'den beri dinlemedeyim demiş. Emre abiden beridir dinliyorum. Bugün bizi de dinliyor. Sağ olsun Mustafa Bey, sağ olsun, var olsun kendisi. Zaman zaman tabii ki mesajlarını Mustafa Bey'in de görüyoruz yayınlarımızda. Şöyle bakıyorum. Arda Güler'i kiralayamaz mı Galatasaray demiş Harun Bey. Esasında ilginç bir konu başlığı açmışsınız. Ben çok zannetmiyorum. Çünkü ya şöyle söyleyeyim. Bir kere Jose Mourinho, yani yeni bir teknik adam geldi. Ki Real Madrid'de geçtiğimiz sezon Arda Güler'in rolü birazcık enteresan bir roldeydi. Yani şöyle açıklayalım rolünü. Oyunun üretim kısmında takımda üretkenlik sorunu olduğu zaman Real Madrid'de Arda Güler'in aslında birazcık sazı eline aldığı bir tablo söz konusuydu. Onu aktarmış olalım ki bu sene aslında Bernardo Silva da o rolü yapabilme konusunda bence yetenekli bir isim. Yani Bellingham'ın biraz daha ikinci forvetleştiği bir tablo oluyor Real Madrid'de. O yüzden ben ardından çıkacaklarını düşünmüyorum. Hele hele kiralık çıkacaklarını düşünmüyorum. Ama yani tabii ki böyle 100 üzeri, 100 milyon civarları bir teklif falan gelirse o zaman belki öyle bir tasarrufta bulunabilir diye varsayıyorum. Yani bunu Galatasaray nezdinde değil, yani yorumum şu değil. Galatasaray ya oyuncu gelmez gibi bir yorum yanlış anlaşılmasın. Yani Fenerbahçe nezdinde de eğer böyle bir girişim olsaydı benzer bir düşüncede olduğumu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe yayındayız. Yani Galatasaray Fenerbahçe muhabbetine dönmesin iş. O yüzden birazcık Real Madrid nezdinde sizlere Harun Bey naçizane görüşümü aktarmak istedim. Şöyle bakıyorum, sizin yorumunuz nedir? İzliyorsunuz şu anda, biz arabadayız, araba kullanıyoruz demiş. Fenerbahçe tat veriyor mu? Sonuçta Şampiyonlar Ligi demiş. Vallahi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe deplasman oyunu olduğu için yanlış bir oyun oynuyor dersem yalan olur. Yanlış olur ama ilk yarım saat, ilk 25 dakika bence çok net Fenerbahçe'nin istediği bir tablo vardı. Zaten skoru da elde eden bir Fenerbahçe vardı. Ki oyunun da bu arada 10 dakika arada durduğunu söyleyelim. Yani o kadar fazla meşale ve dumandan dolayı göz gözü görmeyen bir evre oldu ki oyunun durduğunu söyleyelim. Yalnızca bir 3-4 dakikadır rakip iyi. Yani genelde topu biz alıyoruz. Orta alanda top çevriliyor. Ama ya şunu daha görmedim Fenerbahçe'de. En azından yaklaşık işte 90 dakika ilk maç, 41 dakikada bu maç. Ya şeyi görmedik. Böyle Beşiktaş'taki Vincenzo Italiano'nun oynattığı ilk 60 dakikadaki o şefetli hücum baskısını bence çok net görmedik. Ya tabii ki Fenerbahçe iç sahada oynadığı maçın bence ilk 10-12 dakikasını çok iyi oynadı ama haricinde çok bilmiyorum yani benim beklentim daha yüksekti en azından öyle söylemiş olayım. Ama şeyi de anlayabiliyorum yani sonuçta şu anda takımlar ilk 11'leriyle oynamıyorlar. Ya tabii ki as 11'e en yakın 11'lerle oynamaya çalışıyorlar eldeki mevcut kadrodan. Ama eksikler de var, gelecekler var, gidecekler var. Yani şu şekilde zaten belirtiyoruz. Bilmiyorum ben bu örnekte bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum ama ya Fenerbahçe kulübünün şu anda oyuncu kadrosu 43 kişi, yemekhanede sığmayacak kadar oyuncu var Fenerbahçe'de. O yüzden yani birazcık sadeleştirmeye gitmeden belli başlı rollerin net bir şekilde verildiğini görmeden yani birazcık daha kadro azaltıldığı zaman bence oyun çok daha iyileşecek gibi düşünüyorum. Bir de sonuçta yeni hoca, yeni hoca da dersek yanlış olacak yani dördüncü dönem hocanın ama. Bilmiyorum yani ben bir tık daha iyi bekliyordum Fenerbahçe'yi. Yani ister istemez tabii ki Greenwood'un, Vedat'ın da katılmasıyla beraber farklı bir şey görebiliriz. Bu arada teşekkür ederiz Mustafa Bey, sağ olun güzel yorumunuzdan dolayı. Ya birazdan uzatma dakikalarında göreceğiz ama yani uzatma dakikaları böyle 10 dakika falan olacak, onu bir kez daha söyleyeyim. 7-8 de olabilir. Ama tabii ki bunun detayını da bir kez daha aktarmak istiyorum. Çünkü birçok kişi de Bülent Bey gibi bizi yoldan takip ediyor. İster istemez tabii ki böyle durumlarda yani uzatma dakikalarının durumunu bilemeyebiliyorsunuz. O yüzden hatırlatalım dedi. Diyelim 45. dakikadayız. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Şöyle bakıyorum. Evet, artı 10 geldi. Tam da tahmin ettiğimiz gibi artı 10'u gördük. Yani onu böyle biraz daha farazi söylemiştim. Yani muhtemelen 8-9 gelir diye düşünüyordum kafamda ama yani düz olsun 10 olsun diye söylemiştim. Biraz da şans oldu, yalan yok. Genelde böyle uzatma dakikalarını hep böyle 1 dakikayla kaçırırım. Yani asıl düşündüğümün 1 dakika fazlasını söyleyip aslında doğru tutturduk. Öyle de bir durum söz konusu oluyor zaman zaman. Tabii 10 dakikalık uzatma dilimi aslında ilk yarının son bölümüne geldik diyelim. Daha doğru bir Türkçeyle. Fenerbahçe'nin bu 3-4 dakikalık sıkıntılı aslında geçirdiği kısmı birazcık kırdığını, orta alanda biraz daha sakin bir şekilde top yaptığını söyleyebiliriz. Bu arada Ömer Babiroğlu'na bir selam daha yollayalım. o da şeye gülmüş. Yemekhaneye sığmayacak kadar oyuncunun olma detayı tabii ki orada güldürmüş kendisini. Yani doğru abi, yani sonuçta 43 tane personel var, 43 tane futbolcum var, bunun staffı var, bilmem nesi var abi, sığmazsın yemekhaneye yani. Ya tabii ki sığarsın, işi şaka boyutu o bir kenara da. Ya çok fazla abi, 43 kişi, işte Chelsea'de var bir. Yani Chelsea'de de işte böyle bir kalabalık bir tablo söz konusu. Olmaz yani, bu doğru değil. Yani mesela atıyorum bir tane sağ, mesela Fenerbahçe'nin tut ki şeyi, durumu pek de iyi olmasa ama zaten o zaman 42-43 oyuncu olmazdı ama abi yani tek bir sahada oyuncuların hepsinin beraber çalışma şansı çok düşük yani. Hani siz öyle korner bayrağına takılın, tekiler korner bayrağına takılsın falan, öyle bir şey olabilir yani. Yani nasıl sığacak ki yani? Bilmiyorum. Tabii birçok şey konuşulabilir, ben de yani tabii ki bilemem. Yani sonuçta ya gülüyoruz ediyoruz, bu arada yanlış anlaşılmasın. Yani burada bir eleştiri yaptığımız yok. Fenerbahçe taraftarlar kızmasın bizlere ama yani ben malum durumu söylüyorum ister istemez. Neyse, o konuyu kapatalım. O konunun üzerinden de çok konuşmayalım. Skoru söyleyelim. Birçok dinleyicimiz yolda maçı merak ediyor. 45+2'nin içindeyiz. Artı 10 verildi. Fenerbahçe 1-0 üstün. Talişka'nın penaltı golüyle Şikriner'in aldırdığı penaltı. Ki Skriniar senaryosu az kalsın oluyordu diye de aslında Efe Başak'tan da bir mesaj gelmiş. Ya yani Efe de maç önünde bize katıldı. Yani yaklaşık bir 10-15 hatta 20 dakika sohbet ettik Efe'yle de. Yani o Skriniar'dan golü bekliyordu ama golü aldıran kişi de Skriniar oldu. Efe hocam şey sayarım yani böyle belli başlı oyunlarda penaltı aldıran kişiye asist yazıyorlar. Hadi asist sayarım sizin için demiş olayım. Şu anda belli başlı böyle çeşitli gruplara bakıyorum. Gruplardan gelen mesajları da biraz incelemeye çalışıyorum. Sonuçta bizleri dinleyen birçok kişi var. WhatsApp hattımızın haricinde gruplardan da mesaj atanlar var. Onlara bakıyorum ama şöyle Fenerbahçelilerin aslında biraz daha kalabalık olduğu yerlerde Fred'e çok net bir eleştiri var. Yani herhalde gitmesini isteyen bir Fenerbahçeli güruh olduğunu anlıyorum buradan. Bu arada uzaklardan denediler. Prekop, Mert son derece soğukkanlı. Köşe vuruşu kullanacak rakibimiz. Ki köşe vuruşlarında da genelde şu ana kadar çok net bir şekilde merkezi iyi bir şekilde kapattık. Mert'in de yumrukladığını söyleyelim. Evet, 45 artı 5'in içine doğru giriyoruz. Köşe vuruşu öncesinde tabii ki biraz itişmeler, kakışmalar var ki maç içinde zaten iki oyuncu grubunun da bir tık gergin olduğunu ifade edebilirim. Tribünlerin de burada payı da vardır. Maçın başında Osterwolde'nin bir gerginlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Talişka'nın bir gerginlik içinde kısa bir an yaşadığını vurgulamak istiyorum. Fred şu anda rakip oyuncuyla beraber yer tutmaya çalışıyor ki dikkat edelim. Bu tip tahrik unsurlarından etkilenmememiz çok çok mühim. Bu arada Kerem de üstün bir mücadeleyle topu kazanmaya çalıştı ancak rakibimiz taç atışı kullanacak. İster istemez tabii ki skor avantajı bizdeyken bu tip rakibimizin küçük basit oyunlarına gelmememiz gerekiyor. Şu anda onların dezavantajlı olduğu çok açık. Bu arada Talişka yerde kaldı. Karşılaşmanın hakeminin devam kararı var ki Talişka'dan da çok büyük bir itiraz gelmedi. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Evet. Uzun oynadılar. Mert için de kolay bir toptu. Doğrudan zaten Mert de çok rahat sahip olabileceği bir topu bıraktı ve kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. 1-0 önde Fenerbahçe. Dakikalar 45 artı 6'yı gösteriyor. Yani bugün ilk yarı 55. dakikaya kadar gideceğiz. 10 dakikalık bir uzatma var. Minimum uzatma dakikası olduğunu da belirtelim. Tabii ki zaman zaman karşılaşmalarda uzatmanın uzatmalarını da görebiliyoruz. Ama 10 dakikalık bu dilimde şu ana kadar yani 6 hatta 7 dakika geride kaldı. Çok fazla oyunun ekstra durduğu bir durum yok. Yani evet çok düdük çaldı ama oyun seri başladı. O yüzden burada hakemin uzatmanın uzatmasına çok fazla şu ana kadar güncel yaşanan aksiyonlar kaynaklı olarak gideceğini düşünmüyorum. Nitekim yani 1-0'dan sonra ben 2'nin 3'ünün de gelebileceğini düşünüyordum ilk yarıda ama oyun Fenerbahçe'nin nezdinde hani böyle Fenerbahçe'nin tam temenni ettiği kadar fazla net pozisyonunu geçmedi. Yani maç önü tahminim biraz 3-0'a yakındı benim. İlk yarıdan da 2 olur diye düşünüyordum ama bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek onu da anlayacağız. Ve Gornik'in de beni yani bizim adımıza negatif ama yani 10-15 dakikadır en azından biraz daha elle tutulur gözüktüğü bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk maçta çünkü futbol oynamaya gelmiş bir takım görüntüsünde değildi rakibimiz. Yalan söyleyemeyeceğim burada. Ama bu maçta özellikle ilk 30-35 dakikanın ardından biraz maçın içine girmeye çalışan ve belli şeyleri yapmaya çalışan mütevazı bir kadronun mücadelesini görüyoruz. Evet. Köşe vuruşu kullanacak rakibimiz. Kontürpiyede kalmıştı Mert Günok. Kalabalık bir şekilde bizim yarı sahamızdalar. Ki biz de esasında ilk plan olarak topu kapıp Kerem'le beraber hızlı bir şekilde karşı kaleye doğru gitmeye çalışıyoruz ancak fikrimizi çok net bir şekilde uygulayamadığımızı da söyleyelim. Bu arada bir kez daha pozisyon bulacaklar. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Uzaklaştırıyoruz Guendouzi ile. İlk yarının son bölümünde birazcık zor anlar yaşıyoruz Gornik deplasmanında. Vallahi ilk yarının bitiş düdüğü belki biraz da rahatlatabilir temsilcimiz Fenerbahçe'yi. Taraftarın da desteğini şu anda görmek son derece mümkün. Evet, bir kez daha uzaklaştırıyoruz. Bu arada yani Fenerbahçe'de bardağın dolu tarafıyla alakalı bir şey söyleyecektim ama Kerem'le beraber bir kontratak ve Kerem kaleciyle karşı karşıya kalabilir ancak savunma bozuyor. Hedeflediği şeyi aslında Fenerbahçe buldu. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı ama Kerem'in orada son vuruş öncesinde dengesini kaybettiğini söyleyelim. Bardağın dolu tarafı demiştik. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak yani Fenerbahçe'de savunma yardımı ve yardımlaşması konusunda özellikle stoper oyuncularının beklerin kademelerine girmelerini çok çok beğendim. Özellikle baskı yediği vakitte Fenerbahçe'nin ve orta alanında savunmaya katkısı fena gözükmedi ama şu anda bu planın bu şekilde ilerlememesi gerektiğini de söyleyelim. Bu arada elle oynama olması lazım derken top ağlarımızda. Maalesef ama öncesinde bir elle oynama gördük. Gol gerçekten Gornik Sarpsis adına geliyorum diyordu. İlk yarının son diliminde de maalesef top ağlarımızda. Umarız tabii ki Vardan oradaki elle müdahale kaynaklı olarak döner. Böyle de bir ihtimal olduğunu söyleyelim. Ama maalesef ki top ağlarımızda. Evet, skor 1-1. Gornik Sarpsis taraftarının da şu anda oldukça coşkulu olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. İlk yarının son bölümünde işler iyi gitmedi bizler adına ki Kerem Aktürkoğlu çok net bir şekilde bir birebir de giderken bir pozisyondan yararlanamadı. Sonrasında dönüşünde kontrolle, yani elle bir kontrol olduğunu gördüğüm daha doğrusu pozisyonla ilgili ki çok yakın mesafe olduğu için hakemin kararı da farklı bir noktada olabilir. Ki bakıyorum vücuttan da aslında ele gelen bir top gibi de gözüküyor. Bakalım sonuç olarak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun İkinci maçında da var ki evet gol diye değerlendirildi. Skor 1-1. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun söz konusu olacak ama birazcık tabii ki iyi sinyaller vermiyordu Fenerbahçe'nin oyunu. Özellikle bir 15-20 dakikadır. Ki muhtemelen de evet ilk yarının son düdüğü de çalıyor. Skor 1-1. Avantaj hala bizde. Bunu tabii ki söylememiz lazım. İlk maçı 1-0 kazandık. Bugün 12. dakikada Talişka'nın golüyle de öne geçmiştik ki işler ilk 12 dakikada, 13 dakikada bizler adına pozitif ilerliyordu. Daha sonrasında oyun bir 10 dakika durdu. O oyun 10 dakika durduktan sonra ortada bir 10 dakika izledik. Biraz daha Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu bir 10 dakikaydı. Son bölüme doğru biraz tabii ki taraftarın da desteğiyle daha çok yüreklenen, artık kaybedecek bir şey kalmayan bir Gornik Sarpsis'e ve son derece aslında kaybedecek bir şey olmayan bir takımın arka arkaya hücumlarını gördük. Doğrusunu söylemek gerekirse Fenerbahçe'nin tek planının o bölümde Kerem Aktürkoğlu ile beraber karşı kaleye doğru bir dribling yaparak bu hattı kırmak olduğunu anladık. 1-0'dan sonra çok geriye çekilen bir Fenerbahçe ve sonrasında tabii ki bu kadar geri çekilmenin ardından İster istemez arka arkaya atakların sonucunda gelen ki elle oynama itirazında da bulunduğumuz pozisyon ama kolemizde gol olarak sonuçlandı ve ilk yarının da son düdüğü 1-1 olarak aslında çalınmış oldu maçın ilk yarısı 1-1 bitti ki selamın yayınlar demiş Sait Bey, Sait Kızılkaya. Abi İsmail Kartal hala korkak bir futbol oynatmaya devam ediyor. Bence lig başlamadan gönderilsin. İsmail Kartal'dan ne Fenerbahçe teknik direktör olur ne de oyun iyi bir oyun olur demiş. Bence korkak demiş. Yani tabii ki böyle bir şey söyleyemem ben. Tabii böyle bir şey söylemem hiç haddime değil ama yani şöyle söyleyelim. Şu anda çok bariz bir hata var ki burada hep beraber yayını sizlerle beraber takip ederken de yani 1-0'dan sonraki oyunun pek de parlak olmadığını hep beraber vurguladık. Yani ben de dinleyici mesajlarında tabii ki çok çok değer veriyorum ama benim de pek hoşnut olduğum bir oyun olmadığını %100 söyleyebilirim. Birçok şey konuşacağız devre arasında. Selim Payalan'la beraber konuşacağız ama hafif bir soluklanayım. Çok konuştum. Biraz gevezelik yaptım. Bu gevezeliğin ardından biraz soluklanayım. Ondan sonra Selim Payalan'la devre arasını konuşalım. İkinci yarıda tabii ki bütün dinleyicilerimizin mesajlarını almaya devam edeceğiz. Her zamanki gibi sohbetimiz sürecek diyelim.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
3: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
2: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp, Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, Dakika Skor heyecanımız kaldığı yerden devam ediyor. Selim Payalan bizimle beraber. Selim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
3: Çok çok teşekkür ediyoruz abi ki şu anda chat doldu taştı. Çok fazla eleştiri var ama aslında genelden özele gidelim istiyorum. O yüzden genel bir ilk 45 dakikanın yorumunu alırsak, hatta ilk 55 dakika dersek yeridir. İlk 55 dakikanın yorumunu alırsak abi çok seviniriz.
4: Aslında şöyle, golle birlikte golden sonra olanlar tam da temsilcimiz Fenerbahçe'nin istediği gibiydi. İlk rakibin baskısının geleceği dakikaları düşündüğümüzde hiç şüphesiz ilk 15 dakika 20 dakika bu maç için çok kritikti. Ve baskılı da başladılar. İstanbul'da yaptıkları gibi çok fazla topun arkasında beklemediler. Zaten gol bulması gereken taraf burada Gornik Zabje. Önde basmaya çalıştılar ama erken bir penaltı ve sonrasında Talişka'nın golü ve hemen arkasında o meşalelerin yanmasından dolayı ortaya çıkan o sis bulutunun dağılması için hakemin beklemesi gerekiyordu. Bunun tamamıyla Gornik Zabje aleyhine olacağını söyleyebiliriz. Yani 1-0 geriye düştüler. Oyun da durdu. Aslında tam o arada rakibi soğutma adına, rakibe bir darbe vurma adına Fenerbahçe çok önemli bence bir fırsat yakalamıştı. İyi aslında götürüldü ilk yarı. Ancak işte kader anları vardır. Bu tip Avrupa karşılaşmaları anların oyunudur. Öyle bir an gelir ki o anda doğru hamleyi yaptığınızda, iyi değerlendirdiğinizde maçı alıp götürürsünüz. Burada Kerem Aktürkoğlu, Prime Kerem Aktürkoğlu olsa, formda Kerem Aktürkoğlu olsa, hepimizin o bildiği performansında olsa o pozisyonda alır, golü yapar, ilk yarının sonlarında Fenerbahçe turu bitirirdi.
3: %100.
4: Ancak o pozisyonun kaçırılması, tam da ilk yarının sonlarında biraz sanki konsantrasyon eksikliği de yaptı ve rakip beklemediğimiz anda Saçi'nin golüyle golü buldu. Yani bu biraz şanssız oldu. Burada bir 50 saniye, 40 saniye

0: Fenerbahçe takımı oyuncularıyla birlikte orada soğutsalar işi, soyunma odasına 1-0'la gitse Fenerbahçe, ikinci yarı başlangıcı kesinlikle çok farklı olurdu. Ama sanki geçen sene ortaya çıkan son saniye travmaları bu dönemde devam ediyor şeklinde yorumlandı. Bu takım açısından da kritik önem arz ediyor. Yani sonunu getiremiyoruz mu düşüncesi ilk yarının sonunda ortaya çıktı. Dileriz ki bunun moral bozukluğunu ikinci yarının başıyla, iyi bir başlangıçla telafi ettiğini gösterir bize Fenerbahçe. Ama İsmail Kartal Hoca sanki takımının oyundan düştüğü anlarda biraz sessiz kaldı. İlla teknik direktör orada oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etmez. Kenara gelir, oyuncularını uyarır.
1: Doğru.
0: Oyuncu değişikliği yapmadan da hani takımının kendisine çeki düzen vermesini sağlar. O 10 dakika biz uzatma süreleri geçer ve ilk yarı böyle biter diye bakarken, o 10 dakikada müthiş bir baskı Gornik Zabje'den izledik. Mert kalesinde devleşti durdu ama artık buraya kadar dedi resmen. Hani o son pozisyonda yapacak hiçbir şey yoktu. Ceza sahası içinden bir türlü çıkartılamayan top maalesef beraberlik golünü getirdi. Kadro kalitesi açısından Fenerbahçe'nin hala bu turun en büyük favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk başlangıçta müthiş işler yapıldı. Fred Gendouzi'nin orta sahaya hakimiyeti, Asensio'yu çok hareketli gördüm. Sadece 10 numara pozisyonda değil, sürekli kendisini sola sağa atması, böyle inisiyatif kullanması çok hoşuma gitmişti. 1-0'dan sonra işlerimiz kolay gidecek derken işte o konsantrasyon kaybı, Kerem'in işi bitirememesi. 2-0 yapsaydı zaten ilk yarı 2-0 biter ve bu turu şu anda büyük ihtimalle geçmiş gözüyle bakacaktık. Ama adeta maç sanki Talişka'nın golü gelmedi de ikinci yarı, yani maçın ikinci yarısı biraz sanki şey gibi olacak. Bu maç yeni başlıyor. Biraz öyle görünecek. Çünkü ev sahibi zannediyorum yine maça başladığı gibi önde baskıyla başlayacaktır. Dikkatli olursak, evet, Kerem Aktürkoğlu'nun golü kaçtı artık. Çok geriye dönmemek lazım. O pozisyon etkisinde kalmaması lazım Fenerbahçe'nin. İyi başlayıp konsantre olursak, yani Gornik Zabje'nin çok üstünde bir takım Fenerbahçe.
1: %100.
0: Ama dediğim gibi anların oyunu Can. Yani o anlar size geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor Avrupa maçlarında.
1: Selim abi,
0: İkinci yarı dileriz ki bunu yaparız.
1: Selim abi, çok kısa bir tane daha soru sormak istiyorum. Çünkü çok ilginç bir istatistik gördüm. Hatta çok da mana veremedim. Tabii ki penaltı olduğu için belki de birazcık daha, bu arada bir değişiklik var. İsmail Yüksek oyuna giriyor. Ve Mason Greenwood oyuna giriyor. Asensio'nun kenara geldiğini görüyorum. İlginç bir değişiklik. Bunları da tabii ki sorarız. İrfan ve Asensio yerine de İsmail'le şu anda Greenwood oyuna giriyor. Bunları sorayım ilk başta, sonra o ilginç istatistiği paylaşırız ama doğru değişiklikler mi Selim abi, onu soralım.
0: Şimdi Greenwood'un durumunu en iyi İsmail Hoca bilir. İsmail Kartal hazırsa Greenwood her daim Fenerbahçe'nin zaten hücum gücünde ilk 11'in az değişmez parçası olacaktır. Ve İrfan Can İsmail Hoca ile en yüksek istatistikleri yakalayan bir oyuncuydu.
1: Doğru.
0: Ama sanki sezon iyi başlayamadı ve bunu da İsmail Hoca gördüğü için bu şansı ikinci yarının başında İrfan'dan almak istedi. Ve kritik de bir döneme giriyoruz ikinci yarıyla. Greenwood'u alarak orada bulunacak pozisyonu işi şansa bırakmadan skor üretmek istiyor İsmail Hoca. Diğer tarafta da rakip bu kadar ilk yarının sonlarında baskılı olmuşken, Gendouzi Fred biraz daha oynamaya yönelik bir orta saha. İsmail daha çok kapan, bozan, savunma katkısı olan bir isim. Yalnız şurada kritik bir dönemeç var. Bu değişiklik takıma şunu empoze ettirirse sıkıntı olabilir. Savunma yapın arkadaşlar, savunma yapın çocuklar. İsmail'i bu yüzden aldım. Şimdi İsmail girdi, tamam. İsmail'in meziyetlerini çok takdir ediyorum. Avrupa maçlarında bozucu ve kesici özellikle zirve. Ama oynamaya çalıştığınız anlarda orada Fred daha farklı, Gendouzi daha farklı ama işte...
1: Çok güzel anlattın
0: abi. 15 dakika, ikincinin 15 dakikası bunu göreceğiz. Greenwood'un 10 numara özelliği de var. Yani Fenerbahçe topa sahip olursa İsmail'in kesiciliği Fenerbahçe'nin lehine artı olur. Ama Fenerbahçe burada topu rakibe bırakır. Orada İsmail'i değerlendirmesi isterse olmaz. Bu sefer rakibin baskısı daha fazla üzerimize gelir. Rakip, bu tip maçlarda rakibe cesaret vermeyeceksiniz. Rakip doğru. Cesaretlendirdikçe sizin üzerinize daha iştahlı gelir. Doğru değişiklikler ama anlayış burada önemli. Yani İsmail Hoca takıma savunma mı yapın dedi. Göreceğiz birazdan maç başlamasıyla beraber. Yoksa oyununuza devam edin, ben İsmail'i sadece orta sahadaki sertliğimizi biraz daha arttırmak istiyorum mu diye aldı. Hep birlikte göreceğiz.
1: Peki çok kısa bir soru soracağım abi. Çünkü bunun cevabını çok merak ediyorum abi. Fenerbahçe ilk yarı 1.71 XG'ye vurmuş. Tabii ki penaltının da faktörü var ama 0.49 XG'ye bulan taraf Gornik'in özellikle son 15 dakikada aşırı baskılı olduğunu gördük. Yani sayılar mı yalan söylüyor bize, yoksa bizim yani buna katılır mısın yoksa sayılara mı katılırsın, tam olarak anlayamadım ben de. 1.71 XG bana çok fazla geldi Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununa göre. Nasıl yorumlamak istersin bu tabloyu abi?
0: Ya geçenlerde bu XG ile ilgili şu an ismini hatırlayamayacağım ama sen de takip etmişsindir. XG ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılıyor. Ben futbolun bu kadar çok rakamlarla değerlendirileceğini düşünmüyorum. Hatta efsane teknik direktör Alex Ferguson'a da bu soru sorulduğunda istatistiklerle ilgili, istatistikler önemlidir ama en önemli şeyi göstermez demişti. Böyle bir doğru, istatistiklere doğru. Çok değer vermediğini belirten. Hani şuradan işte şu pozisyonun XG'si bu. Futbol böyle bir oyun değil. O bölgeden yani tehlikeli bölgelerden futbolcunun şuta çekmesinde oradaki zihin yapısı, adalesindeki yorgunluk, ya bunlar çok daha belirliyor. %100. Ben XG'den ziyade oyunun nereye evrildiğine bakmaya çalışırım. İstatistikler bazı konularda önemli. İstatistiklere kesinlikle bakmak lazım. Ama gol gibi sonuç getirecek net kritik anları sadece istatistiklere bakarak değerlendirmek hata olur.
1: %100.
0: Oyunun götürdüğü ve getirdiği anlar burada çok kritik. İşte ilk yarının sonlarındaki baskı çok önemliydi. Yani Fenerbahçe'nin o XG'si baskıyı gördüğün o anda biraz değersiz kalıyor değil mi?
1: %100, yani %100 abi.
0: Rakibin baskısı nerede? Çok farklı şeyler bunlar.
1: O yüzden bayağı şaşırdığım için, yani merak ettiğim için sordum Selim abi. Hakikaten hani görüşünü çok merak ettiğim için, hani genel sorulardan ziyade onu da sormak istedim abi. Maç keyfini daha fazla bölmeyeyim. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkından dolayı.
0: Benim için de keyifti. Dileriz ki turu geçtiği bir gece olur Fenerbahçe'nin. Çünkü çok kritik. Bu turu geçmesi lazım Fenerbahçe'nin.
1: İnşallah Selim abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Selim Payalan bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kendisiyle de sohbetimizi yaptık. Tabii ki birçok dinleyici mesajımız da var. Onları da değineceğiz. Hatta bir dinleyicimiz biraz aslında Kerem Aktürkoğlu'yla alakalı bir eleştirisi vardı Bülent Bey'in. Hocam Kerem diye konuşuyordun dedi, demiş. Şampiyonlar Ligi kalecisiyle bu şekilde böyle bir aşamada karşı karşıya geleceksen o vuruşu en azından yapacaksın demiş. Ve o golü atacaksın demiş. 2-0'la koparacaktım bu işi demiş. Alın size Kerem demiş. Vallahi yani ben de ilk yarı aslında çok eleştirdim, bilmiyorum. Hani step ne yorumuna çok katılmadım, sadece çok büyük bonservisle olması kaynaklı olarak. Yoksa ya Kerem'in geçen maç gerçekten ayağına aldığı her topta olumsuz bir şey yarattığını ben de görmüştüm ki ya bu maçın planında özellikle tabii ki ister istemez ya ben böyle bir şey geleceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü rakibin bu kadar baskılı olabileceğini ve Fener'in bu kadar geriye çekilebileceği bir senaryo hiç hayal etmemiştim 1-0 olmasına rağmen. O dilimde de Kerem'le beraber belki bir kontratağa çıkılabilir gibi düşünüyordum ki nitekim bir tane fırsat yakaladık ama yani ya inanamadım yani normal şartlarda Kerem'in, Selim abi de çok güzel söyledi yani orada çıkıp en azından şutu vurabilmesi lazım. Yani şutu vuramaması çok acayip bir durumdu bence. Ya futbolda gol pozisyonu kaçar. Pozisyona giren, birçok pozisyona girip ve pozisyonları kaçıran oyuncular da var ama yani o pozisyonda şutu çıkaramamak bence oradaki endişe verici olaylardan bir tanesi diye yorumluyorum. Yani Kerem'i burada savunacak bir taraf yok. Kötü oynuyor adam yani. 51. dakikadayız. İki tane oyuncu değişikliği de oldu bu arada. Selim abi çok güzel yorumladı bence. Yani üzerine çok net bir yorum yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani bir kere zihniyet çok önemli burada dedi. Yani değişiklik evet iyi hoş ama zihniyet çok önemli. Ya çok gömüldüğünüz zaman 3 orta saha olduğu dönemde İsmail'in oyuna girmesi oyuncu grubuna şunu da anlatabilir demesi çok acayip bir yorum ve çok doğru bir psikolojik bir sentez diye düşünüyorum. Yani sizi arkada bekleyine
2: itedebilir ama siz eğer önde basmak istiyorsanız, biraz daha hani 1-1 sonrasında daha reaktif bir oyun oynamak istiyorsanız hele hele Greenwood'un dolduğu denklemde ve İsmail'in kesiciliğiyle beraber çok daha iyi bir şey yapabilirsiniz dedi. İnanılmaz katılırım yoruma bu arada. Devre arasında Selim abiyle de sohbetimizi bu şekilde yaptık. Selim Payalan bizlerle beraberdi. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz demiş ki maç sonu Fenerbahçe elenirse umarım Aziz Yıldırım Kerem'i gönderir, Leao'yu alır. Zaten aldı galiba demiş Leao'yu. Artı Aziz Yıldırım bir daha Galatasaray'ın Galatasaray'dan bir oyuncu almaz demiş. Falan bilmiyorum. Büyük konuşmamak lazım. Yani ben 30 yıllık yaşamımda benim öğrendiğim birinci öğreti varsa büyük konuşmamaktır. Onu söylemiş olayım. Leao konusunda da edindiğimiz istihbaratlara göre birçok tabii ki Fenerbahçe yorumcusuyla da konuşuyoruz. Çeşitli gazetecilerle, muhabirlerle ve aynı zamanda tabii ki zaman zaman yetkililerle ufak istişarelerimizde bir şey oluyor. Yani genel bütününden bazen resmi iyi okuyabiliyoruz. Bazen çok yanlış okuduğumuz da olabiliyor. Bilmiyorum ya, mesela Salah'ın ben geleceğini hala daha düşünüyorum ama bütün haberler herhalde iş bitti gibi. Hani olumsuz yönde iş bitti gibi lanse ediliyor şu anda. Ya benim anladığım Leo gelecek gibi duruyor. Hatta böyle zorunlu satın alma opsiyonlu bir şekilde gelecek gibi duruyor. Çünkü yani Fenerbahçe eğer oyuncu istiyorsa alabilir ama doğru hamle mi olur, o da tartışılır. Ben biraz daha Rashford tarafındayım. Leo'nun doğru bir, ya tabii ki çok iyi olabilir Leao da bu arada. Asla kötü bir oyuncu değil. Ama sadece ben stil olarak hani benzer maliyetler olduğu için Rashford'un daha uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Naçizane görüşüm ama tabii ki bana katılanlar da olacaktır, katılmayanlar da olacaktır. Yoksa Leao'nun gayet de iyi bir futbolcu olduğunu söyleyeyim. Yani 5 sezon yani son sezon biraz sıkıntılı ama ondan haricinde 4 sezon Milan'da double double yapmış. Çok rahat adam geçen, acayip çalım atan bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu mu lazım acaba, yoksa farklı bir profil mi? O insan onu da düşünüyor. O yüzden de benim birazcık daha düşüncem, hani bir kanatta zaten o tarz bir oyuncu var. Diğer kanatta genelde Süper Lig'de kazanan takımlarda o topa daha iyi basıp bir şeyleri daha iyi kreatif bir şekilde yapan oyuncular da çok iş yapmıştır şu ana kadar. Genel örnek buydu. Süper Lig'deki başarı formülünde biz bunu gördük. O yüzden iki kenar oyuncusunun da adam geçebilen, dribling yapan ve biraz daha oyundaki merkezden kopuk oynayan oyuncular olması sıkıntı olabilir gibi geliyor ki yani bakalım, göreceğiz. Tabii ki bunu, futbolu çok daha iyi bilen sonuçta kulüp yetkilileri var ve aynı zamanda teknik heyetler var. O yüzden oradan göreceğiz. Biz de onun üzerine değerlendiririz demiş olayım. Evet, abi demiş haykırıyoruz Allah aşkına seslenin demiş. Mesajı Osterwolde'yi Osterwolde'yi çıkarın adam. Kırmızı görecek, maç gidiyor demiş. Vallahi Osterwolde hep tansiyonlu oynayan bir oyuncu. Yani şu ana kadar Osterwolde'nin böyle çok sakin, ılımlı bir maçını ben hiç hatırlamıyorum Fenerbahçe'de. Öyle bir şey görmedik biz. Sarı kart da var bu arada ama vallahi bakalım, belki bir Levent değişikliği olabilir biraz sonra. Archie Brown'a hoca hiç şans vermedi. Yani Levent'e veriyor. Bakalım, olabilir ama en azından ya ikinci yarının başındaki tabloda şunu söyleyelim, 54. dakikadayız, durum 1-1. Biraz o hava kırıldı yani, o ilk yarının sonundaki o tatsız görüntüyü görmüyoruz kalemizde. Biraz daha esasında işler bizim adımıza daha yolunda gidiyor gibi bir görüntü var ama yani arka arkaya 3 tane 4 tane net pozisyon bulduk gibi bir cümle de kuramıyorum, yalan yok. Onu da söylemiş olayım. Kerem bu arada duran toptan şansını denemişti. Arka direğe doğru bir orta denedi ancak orada rakip uzaklaştırdı. Evet, köşe vuruşunu kullandık arka direğe doğru. Bir kez daha rakibimiz uzaklaştırdı. Dakikalarda 56'yı gösteriyor. 56. dakikanın içerisindeyiz. Evet, mesajlarımıza da değinmeye çalışıyorum. Yani evet, ben de bilmiyorum. Ya o konuda Osterwolde'nin yani özellikle genel karakteristik yapısının böyle olduğunu söyleyeyim. Yani stoperde oynayınca biraz daha aslında karttan kendini koruyabiliyor ama bek oynadığınız zaman ister istemez daha fazla temasla oynuyorsunuz. Kenar oyuncuları karşısında oynuyorsunuz ve sarı kart sayınız artıyor. O yüzden bu konuda Osterwolde'nin de mutlaka uzun vadede belli şeyleri daha fazla dikkat ederek yapması gerektiğini düşünüyorum. Onu da söylemiş olalım. Sevgili Can Genç demiş. Fenerbahçelilik böyle bir şey olsa gerek demiş. Hep bir tedirginlik, hep bir heyecan var demiş. Şöyle rahat rahat izleyemiyoruz demiş maçları demiş. Haklısınız yani. Gerçekten haklısınız.

manası yok ama ya oyunun ilk yarının sonu kötüydü. İkinci yarının başında en azından biraz daha bence elle tutulur bir oyun oynuyor Fenerbahçe şu anda. Değişikliklerle beraber İsmail'i görüyoruz. Greenwood'u görüyoruz. İsmail'i Genduzi ile beraber bir tık daha Fred'i öne kırılmış vaziyette 10 numarada görüyoruz ki Asensio'yu ilk yarı her ne kadar etkin görsek de Selim abi de çok güzel ifade etti. Yani iki kenara da aslında deplase olmaya çalışan bir oyuncuydu ama devre sonundaki o baskıdan bir şekilde Fenerbahçe çıkamamıştı. İkinci yarıda değişikliklerle beraber esasında baskıyı kırdığını görüyoruz ki belki rakibin bir stratejisi de olabilir. İkinci yarının başında hemen bütün enerjisini kullanmak istemeyen bir Gornik Zarbse takımı da vardır demek yanlış olmayabilir. Yani bunu maç içinde göreceğiz. Umarız İsmail Hoca ilk yarının sonundaki olduğu gibi oyunu bence hatalı okuduğu kısa bir dilimi yaşamaz. Umarım bizleri pozitif manada diyelim bugün nezdinde konuşuyorum şaşırtır demek isterim İsmail Hoca ile alakalı. Ki böyle bir beklentim benim bir kez daha altını çizerek söylüyorum hiç yoktu. Yani böyle bir durumun söz konusu dahi olabileceğini düşünmüyordum. Çünkü ya iki takım arasındaki kalite farkı yani çok gözle görülür de bir kalite farkı var. O dilim haricinde. Valla Fenerbahçe taraftarı haklı bu konuda, tedirgin ve bu heyecan işiyle alakalı, şöyle rahat maç izleyememe ile alakalı çok haklı. Ya ilk Gornik maçında da haklı, yani sonuçta ilk Gornik maçı bence de 3-4 olması gereken maçtı. Ha, iyi oyun var mıydı? Bence çok rahat akan bir oyun yoktu. Evet, çok fazla bireysel kalite var ve rakip o kadar kötü bir takımdı ki, ilk maçtaki rakipten bahsediyorum. Zaten 3-4 olması gereken bir maçtı. Ama Fenerbahçe iyi oynasa 6-7'ye gidebileceği bir maç olabilirdi. İlk maçtaki rakibe göre konuşuyoruz. Ki göreceğiz bakalım. Ya umarız şöyle bir 2'ye atarız da bir havaya gireriz istiyorum ben de. Her şeyin sonunda tabii ki yani bu tip ikili eşleşmelerde iyi oyun tabii ki beklemek mümkün. Ama netice her zaman çok çok önemlidir. Ve bugün de tabii ki taraftar ve bütün esasında teknik heyet de iyi oyun görmek ister. Ama her şeyden önce netice çok çok mühim Fenerbahçe açısından. Ki şunu da bir kez daha bilgi olarak aktaralım. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunu geçtiği takdirde minimum UEFA Avrupa Ligi garanti olmuş oluyor. Yani sisteme göre şöyle söyleyelim. Turu geçildiği halinde üçüncü ön eleme turu oynayacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Elendiği takdirde doğrudan Avrupa Ligi gruplarında olacak. Yani bu maçın bir önemi de esasında... Yani olası 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısında istemediğimiz bir sonuç olsa dahi minimum UEFA Avrupa Ligi'nin garanti olduğunu bize ifade ediyor. Bu arada bir kafa vuruşu geldi köşe vuruşunun ardından. Talisca kafaya vuran isim de ancak kaleyi bulmadığı vuruş Kerem ortaya yapan kişiydi ki iyi de bir orta geldiğini söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu'ndan Talisca bu tip vuruşlarda gerçekten becerikli bir isim olduğunu söylemek mümkün. Evet, bakıyorum mesajlarımıza. Tabii ki bir mesajımız var. Herhalde soy isim benzerliği olsa gerek. Uğur abiye de sevgiler olsun bu arada. Yani Uğur abiyi de çok severiz. Uğur Karakullukçu'yu, ama soyad benzerliği Karakullukçu ismiyle bir mesaj var. Şöyle bakıyorum, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Gerçekten çok enteresan. Yeni takım, yeni hoca, yeni başkan ama eski Fenerbahçe demiş. Kağıt üzerinde kolay bir maç gözükse de Fenerbahçe yine Fenerbahçe demiş. Vallahi doğru söze ne diyebiliriz ki? Yani burada çok şehvetli bir oyun bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Özellikle ben de, ama hiç onu görmüyoruz. Yani ilk 10-12 dakika yine hani replasman oyuna girmeye çalışıyor. İşte ilk 5 dakika hazırlık pasları ve gol de bulundu. Köşe vuruşu yakalandı. 1-0'ın üzerine hani 2 olmasını, 3 olmasını beklerken gerçekten böyle bir tablonun karşımıza çıkması bizleri şaşırttı. Yani ikinci yarının başında öyle baskı olmadığını da söyleyelim bu arada. Yani ilk yarının sonu hiç akrabalığı yokmuş. İsim ne bu arada? İsminizle hitap edeyim.

Onu da şey yapalım. Hatta ya bir an çok şeyden dolayı yani olabilir mi acaba diye düşündüm. Çünkü soy isim zor bir soy isim. O yüzden de ya Uğur abiyi de çok çok severim. Belki hani yani şeyden dolayı yani birisinin akrabasıyla yani tanımadığım için sizi söylüyorum. Yani belki sizin telefondan yazmıştır falan. Olabilir yani böyle bir durum. O yüzden de ister istemez bir sormak istedim. Mustafa Bey, başka bir Mustafa Bey yazmış. Bugün Mustafa Bey'in de Mustafa Kırbaşı'nda mesajları var. O yüzden Mustafa Karakullukçu'ya da selamlarımızı yollamış olalım. İsimler konusunda genelde isim ve bey veyahut da isim ve hanım diye hitap ediyoruz ama isimlerin çakıştığı arka arkaya mesajlarda da soy isimleri de belli etmeye gayret ediyoruz tabii ki. 63. dakikadayız, durum 1-1. Fenerbahçe biraz daha net bir şekilde karşı kalede fırsat yakalamaya çalıştığı bir evre içerisinde. Orta alanında şu anda top yaptığını söyleyelim. Genduzi'den Greenwood'a. Greenwood'da bir derin top aktardı Fred'e. Fred'den de şık pas. Talisca dönerse tehlike olabilir. Kerem aktardı. Kerem sağ ayağını aldı. İçeriye doğru çevirdi. Talisca vuruyor. Üstten out'a gidiyor. 63. dakikada iyi bir hücum geldi Fenerbahçe'den. Atağın başında derin bir top Greenwood'dan Fred'e. Fred'den Talisca'ya. Talisca baktı. Vuruş açısı kapalıydı. Kerem ekstra pastaydı. Kerem de tekrar Talisca'ya döndü. Ancak Talisca'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı. Esasında özlediğimiz, istediğimiz hücumlardan tabii ki sonu gol olanı istiyoruz ama biraz da bu tip hücumlara da ihtiyacımız var ki gol pozisyonlarına daha net bir şekilde girebilmek açısından. Bu arada rakipte en beğendiğim oyunculardan bir tanesi ilk maçta Klan oyuna girdi. Sol kenarda oynayan oyuncu 33 numaralı formasıyla Klan oyuna girdi. O da zaten ilk maçta hiç pozisyon bulamayan rakip adına yani bir tane sol kenarda böyle Musaba'nın yaptıkları gibi böyle topu sola çekip içeri çevirdiği bir tane tehlike vardı. İki kere de hat kıran dribling yapmıştı. Onun haricinde zaten yani hücum anlamında pek de fazla varlık gösteren bir takım görmemiştik. O yüzden de gördüğümüzün üzerine yorumladığımız bu maçı bu kadar şaşkınlıkla, en azından ilk yarının son bölümü hakkında bu kadar şaşkınlıkla karşıladığımı kendi adıma bir kez daha ifade etmek isterim. Osterwolde'nin de tabii ki dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Dinleyicimizin mesajı ve uyarısı çok çok doğru bir uyarıydı. Sarı kart olduğunda bir kez daha ifade edelim. Tabii ki Selim abiyle de sohbet ederken istatistiklerin esasında çok çok önemli olmadığını vurguladı ama biz yine de adettendir. Sonuçta yolda giden dinleyicilerimiz istatistikleri de belki görmek istiyorlardır. Bu arada Mert çok iyi çıkardı. Gerçekten oyuna giren Klan'dan oldukça tehlikeli bir şut gelmişti. Ha, dikkat etmemiz de lazım yani hakikaten. %57'ye 42 toplu oynama. Biraz daha topa daha fazla sahip olduğumuz bir akşam. Rakibin 10 şutu var, 5 isabetli. Bizim 8 şutumuzun yalnızca bir tanesi isabetli. O da zaten penaltı olduğunu söyleyelim. Daha fazla pas yaptık rakibe göre. 322-210 tablo. Köşe vuruşları oldukça fazla oldu karşılaşmada şu ana kadar. 11 köşe vuruşu izledik. 6'ya 5 tablo. İki takımın da çok fazla köşe vuruşu bulduğunu söyleyelim. Ki rakibimiz köşe vuruşu kullanıyor şu anda. Arkadaya doğru Mert çok iyi bir şekilde uzaklaştırdı. Hakikaten bugünün de iyi isimlerinden bir tanesi Mert Günok. Bugün Ederson mu oynayacak, Mert mi oynayacak tartışmaları vardı. Aslında birçok medya kuruluşu da bu konuda ikiye ayrılıyordu. Derken bir penaltı itirazı var rakibimizde. Bir elle oynama kaynaklı olarak penaltı itirazı var, bekleyin diyor. Yani içki de şiddetli itirazından dolayı sarı kart gördü. Saçek şutu çekmişti. Orada hiçbir şey de yok. Oyuncunun bir kere kolu kapalı. İlk başta kulağına çarpıyor top. Yani tabii futbolcularda bunu çok net görebiliyoruz. Var yani bu iş. Ama oldukça net bir şekilde
Ele temas daha iyi olmadığını söyleyelim. Rakibimiz köşe vuruşu kullanacak, bir kez daha dikkat etmemiz şart. 67. dakikanın içerisindeyiz. Hakikaten oyun bir hamle istiyor. Yani ikinci yarının başındaki hamlelerle biraz olsun belki dengeye getirdik diyebilirdik, ancak bir 3-4 dakikadır yine sıkıntı var. Yani skor avantajı bizde, tabii ki ilk maçı 1-0 kazandık. Şu anda 1-1 ile devam ediyor karşılaşma. Dakikalar 68'e geldi. Bu arada rakibimiz Kerem Aktürkoğlu ile bir pozisyona girebilirdik. Rakibimizden çok net ve yerinde bir müdahale geldi. Kerem orada pas aktarabilseydi gerçekten 2'ye 1 pozisyonda orta sahayı aşacaktık. Çok net önde kurulmuş vaziyetteler ve arka arkaya köşe vuruşları bulmaya başladılar. İlk yarının sonu gibi bir tablo söz konusu, yani hakikaten kötüyü çağırmak istemeyiz. Ama gördüğümü de söylemekte durumundayım. Evet, iyi savunalım. Bir problem olmasın derken ters bir vuruş gelebilirdi. Taç atışı kullanacak rakibimiz. Anderson Talisca. Ters bir müdahale. Ön direkte, arka direkte taç atışı kullanacak rakibimiz. Şu anda Greenwood bile Semedo'ya yardımcı o bölgede. Bu arada klandan 3 tane adamı geçti, ancak rakip sol kenar oyuncusu oyuna girdikten sonra son derece etkili. Can Fenerbahçe PSG ile mi oynuyor, ne oluyor demiş. Vallahi yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ben de izlediğim müsabakada. Çünkü yani ilk maçta oynayan takımla alakasız bir futbol takımı izlediğimizi söyleyeyim. Yani ilk maçı izleyenler mutlaka vardır. Bu maçı belki izleyemiyorsunuz, yoldasınız, ama yani ilk maçtaki futbol takımıyla alakasız bir ekip izliyoruz. Fenerbahçe'nin rakibi olarak konuşuyorum. Fenerbahçe ilk maçta bana göre zaten yani 2-3'ü bulması gereken maç olmasına rağmen iyi futbol oynamamıştı. Ama dediğimiz gibi yani ilk yarının belki 10 dakikası 15 dakikası dengeliydi. Ama bir problem var. Yani avantaj bizde, skor avantajı bizde. Tabii ki bu konuda bunu bir kez daha vurgulayalım. Ama bunu bile vurgulamamamız gereken bir karşılaşma olduğunda bir kez daha vurgulamak istiyorum yani. Yok yani gerçekten çok iyi hazırlanılmış mı denir buna, ya da rakip oyuncular taraftardan gücü aldı ve acayip motive mi diyebiliriz, bilmiyorum. Yani suçu kendimizde de aramalıyız bu arada. Yani şu anda skor avantajımız olabilir. Hatta belki birazdan golü de bulacak olabiliriz. Bir kontra atak yakaladık. Uzaklaştırıyorlar. Ama yani dediğimiz gibi ya bu yorum çok doğru yani. Can Fenerbahçe PSG ile mi oynuyor diye bir yorum var. Evet, Musaba girecek ki istiyor yani oyun. Bir farklı bir şey istiyor. Olmuyor yani. Evet, Kerem de çıkıyor haliyle. Olması gereken de nihayet oluyor. Yani bu kadar dakika zaten sabredilmesi de çok ekstraydı. Şöyle bakalım. Yani yedek kulübesine bakıyorum. Ya o kadar kendi sahamızdan çıkamadığımız bir evre yaşadık ki, mesela yine bir 4-5 dakika. Şimdi yine çıktık yani, karşı kaledeyiz ama dakika 71, 1-1 durum. Yani topla beraber mesafe kat edebilen belki Archie Brown ya da, yani gol pozisyona girmekten şu anda bahsetmiyorum. Birazcık daha kendi kalemizden topu uzaklaştırabileceğimiz bir oyuncuya gitmek bile bir seçenek olabilir. Yoksa Levent'in ayağının ben gayet yani yetenekli bir ayak olduğuna da inanan birisiyim. Ama şu anda birazcık zaman zaman üzerimize gelinen baskılarda Osterwolde yerine Archie Brown'u alıp en azından 35-40 metre topla kaptırmayacağı driblingi yaşatarak rakibin istediğinin önüne geçebiliriz gibi bir durum yaratabileceğimize inanıyorum.

belki uzaydın bir çözüm olabilir. Ki evet, biraz biraz şimdi kendimize gelmeye başladık. Talişka'dan iyi bir pas. Greenwood'un vuruşu savunmadan döndü. Bir kez daha Talişka'nın ayağında top. Sola çekerse tehlike olabilir ki çekti. İçeriye doğru çevirmeye çalıştı. Temas var mı yok mu? Evet, köşe vuruşu kullanacağız. Yine aynı senaryo demiş bir dinleyicimiz. Yine Kahırbahçe. Bizim yazımız bu değişmez demiş. İyi geceler olsun demiş. Ya belli olmaz. Bakalım yani, sezonun daha çok başı. O yüzden de çok büyük yorumlarda yapmaya gerek yok. Ama bugün nezdinde iyi veya kötü diyecek olursak, ben şu ana kadar beğenmedim. Ön direğe kestik. Vurduk. Az farklı out'a gidiyor. Talişka gole bir kez daha çok yaklaştı. Gol gelseydi kötü oynadığımız evrede oldukça değerli bir iş olabilirdi. Şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Serkan Bey yazmış. Kartal maçı yürekten izliyor, yüksekten izliyor demiş. Kerem tüm topları eziyor demiş. Yani 90 dakikanın sonu hayırlı olur inşallah demiş. Yani inşallah bu arada. Yani 90 dakikanın sonu umarım hayırlı olur ki Kerem'i zaten çıkardı hoca artık. Yani hoca da artık dayanamadı. Bu arada İsmail çok net pozisyon. Son anda kaleci. Yavaş yavaş kendimize geliyoruz. 2-3 hücumla beraber şöyle bir silkildik. Buna da çok ihtiyacımız vardı. Yani ister istemez ilk yarının son 10 dakikası ve yani şu 3-4 dakika öncesindeki 5 dakikalık dilim, 15 dakikalık dilim oldukça sıkıntılıydı. Ama iki hücumla, hem demin Talişka'nın pozisyonu hem de İsmail Yüksek'in pozisyonuyla şöyle bir silkelendik. Haydi bakalım şu köşe vuruşu gol olsun. Rakip uzaklaştırdı İsmail'den Genduzi'ye. Genduzi şöyle baktı arka direğe doğru. Ancak iyi bir sıkıştırma var. Rakip savunma Genduzi'nin ortasına izin vermedi ama biz de önde basıyoruz. Aslında oyun olarak cevap veren bir Fenerbahçe görmeye başladık en azından. Evet, Mustafa Bey'den bir mesaj gelmiş. Golün adı, maçın adı, turun adı Talişka olur demiş Mustafa Bey. Saygılar Can Genç demiş. Vallahi öyle gözüküyor yani, en çok istekli hücum hattında o gibi. Kaleye en yakın isim. Takım yani 3 dakikadır 4 dakikadır biraz toparlandı, 2 tane net pozisyona girdi. Sıkıştığınız anda 30 metreden bir şekilde o şutu çıkarabiliyor. Duran top vurabiliyor. Kafa vuruşu vuruyor. Yani neden olmasın diyorum ben. Mantıksız bulmadım yorumunuzu. Dakikalar 75. Durum 1-1. İlk maçı 1-0 kazandığımızı hatırlatalım. İlk maçta zaten Anderson Talişka frikikten atmıştı ilk yarı 37. dakikada. Bu karşılaşmada 12. dakikada penaltıdan kaydetti golünü. İlk yarının son diliminde rakibimizin golü gelmişti. İlk yarı 1-1 noktalanmıştı. İkinci yarıda henüz gol yok. Dakikalar 76. Bu arada bir pas hatası yaptık. 3'e 2 geliyorlar. Milan Skriniar'dan da sıyrıldı. İyi kapamamız lazım orada. Ancak oyuncu topu kaleden uzağa doğru sürünce orada kademede savunmamız devreye giriyor. Mason Greenwood'la çıkmaya çalışıyoruz. Ki nitekim topu da kaybetmiyoruz ve istediğimiz şekilde topa sahibiz. Greenwood da oyunu oldukça rahatlattı, ancak ikili bir sıkıştırma ve topu kazanıyorlar. Mehmet Bey yazmış. Ona da bakacağız. Karşılıklı top kayıpları olduğunu da söyleyelim. Evet, Can Fenerbahçe'ye çok transfer lazım demiş. Kerem gönderilmeli, kanat alınmalı. Fred ne alaka? Talişka ile devamlılık bence gelmez demiş. Fener'in işi zor demiş. Maçın skorundan bağımsız bunlar Can demiş. Vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim. Sezon öncesinde, yani sezonun başındaki şu dilimi de eğer Talişka... Yani Talişka'yı eleştiremeyiz bence. Talişka şu anda yani çok çabalıyor. Yani gerçekten ben kadroda 10 kişi arasında kalmaya çalıştığını düşünüyorum. Ya yani bugün nezdinde ben biraz daha kadronun, işte ilk yarıda da konuşuyorduk, çok kalabalık, biraz sadeleşsin.

zaman tanımlar beraber tanımlar biraz daha belli olur. İşler daha düzgün olabilir ama yani Ederson konusunu da merak ediyorum doğrusu. Yani sırf Kerem değil, taraftar oyuncu ilişkisi her zaman önemlidir. Yani taraftarla oyuncunun bağı koptuysa o iş zor abi. Ya mesela şöyle söyleyeyim, bana sorarsanız ilk Gornik maçında, ilk yani 1-0'lık maçta sahanın en iyi oyuncusu Fred'di yani. Ama 90. dakikada bir tane pas hatası yaptı, taraftar yine bağırdı. Yani şu anda taraftar çok net bir şekilde kafasına kadrosunu yapmış ve istemiyor abi adamı yani. Mesela ilk yarı yani sahada birçok sıkıntılı tablolu bir kişiler vardı. Ya bir bakıyorum mesela Fenerbahçe'nin çeşitli gruplarının içinde Fenerbahçeli olan kişilere, ya doğrudan Fred'e laf geliyor. Yani bilmiyorum, ben bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani Kerem bence de gönderilmeli. Yani orada maya tutmadı. Ama mesela Fred konusunda çok haksızlık ediliyor. Evet, bence de yine gönderilmeli bu arada. Yapacak hiçbir şey yok kural kaynaklı olarak. Ama yani şu tabloda, yani mesela atıyorum, sonuçta iki maçta da golünüzü atmış. İnanılmaz bir tabela yapıyor. İstekli, özverili bir Talişka'yı da gönderirseniz, vallahi bilemiyorum. Bana hakkaniyetsiz geliyor yani Talişka'nın gönderilme fikri. En azından sezon başında gördüğümüz İsmail Kartal oyununda en önemli oyuncu herhalde, işte bütün golleri atan adam. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Evet, 79. dakikaya girdik. Skor 1-1. Bu şekilde biterse turluyoruz bir kere, onu söyleyelim. Bu şekilde bittiği takdirde Fenerbahçe 3. ön eleme turuna yükselmiş olacak. Ki umarız bir iki tane daha atıp şöyle bir rahatlarız. Bu arada Greenwood'dan şık hareketler, iyi de bir çevirdi ama vuruşu yapamadık. Yunus Aydın da maç sonunda bizlerle beraber olacak. Kendisinden de mesaj geldi. Uzarsa ne yapacağız diye. Aslında tabii ki biz de kendi aramızda istişare yapıyoruz ki yani 12 dakikayı şöyle düşünüyorum.

Tabii yani zaman zaman bizler de planlarımızı yaparken maç uzar mı uzamaz mı ona göre tabii ki her ihtimali düşünmek zorundayız bu işte. Bağlantılarımızı da ona göre ayarlıyoruz. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. İster istemez tabii ki maç önünde hani Berksayar'ın programında hani böyle bir durum olabilir mi falan filan konusunun biraz muhabbeti geçmişti. Ben de belki şunu ifade etmiştim abi, yani biz yayıncıyız, ister istemez yani ben bunu düşünmek durumundayım. Eğer öyle bir şey olacaksa ona göre bir tasarrufumuz olacak diye öyle bir gırgır muhabbet yapmıştık. Yani zaten olmaz diye düşünüyorduk ikimiz de, ama olmayacaktır ya, herhalde olmayacaktır. Bu arada Talişka kenara geliyor, Oğuz Aydın girecek. Talişka'da golün ismiydi bugün Fenerbahçe adına. Can, peki Galatasaray ve Beşiktaş'a neden Talişka tabela yapmıyor diye. Aslında ilginç bir soru. Onu bilmiyorum verisini. Verisine bakmak lazım. Şu anda canlı yayında olduğum için bilmiyorum ama ya birazcık şöyle yorumluyorduk. Hatta bugün de bir yerde konuşuyordum. Burada mı konuşuyordum hatırlamıyorum. Şöyle bir yorum yapmıştım. Yani sonuç olarak yani bu takımlar 3 kulvar oynuyorlar ve size ligde yani 12 tane takım kapançık oynuyor. Böyle bir takıma karşı Talişka gibi bir kozunuz olması her zaman bence avantaj. Yani belki büyük maçta çok iş yapmıyor ama küçük maçta Fenerbahçe'nin rahat açamadığını da görüyoruz birçok karşılaşmayı. Yani bu bir üzerindeki havayla alakalı olduğunu söyleyen birçok dinleyici var ama yani sonuç olarak kapalı savunmayı aşma konusunda çok rahat olmayan bir Fenerbahçe görüyoruz ve bu tip alanlarda belki de acil durum butonu gibi, acil durumda camı kırınız çekici gibi bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu adamın gönderilmesinin ben yine de hata olacağını düşünüyorum. Ya belki ilk 11'de planlamada olmayabilir ama böyle bir oyuncuyu mutlaka bence Fenerbahçe kaybetmemeli diye varsayıyorum. Yani tabii ki birçok isim konuşuluyor ama ya şunu ifade etmeye çalışıyorum. 40 milyona gelen Leao'nun acil durumda o kırınız butonu olamayacağını demeye çalışıyorum. Yani Talişka farklı meziyetli bir oyuncu. Evet, tabii ki belki Leao daha fazla katkı verebilir ama bu demek istediğim şey biraz nasıl diyeyim size, ister istemez ligimizin yapısıyla alakalı bir durum. Yani bizim ligimizin yapısındaki Anadolu takımlarında özellikle çok fazla görüyoruz bunu. Yani yani geçen sene bence nispeten az gördük. Geçtiğimiz 2 sene biraz azaldı bu durum. Ama evvelinde hakikaten yani ligde 20 tane takım yer alıyorsa 15 tanesi neredeyse yani sadece büyükler karşısında kapanan takımlardı. Yani bu sene belki ona düştü sayısı. Ya birçok takım geride bekliyor abi. Ve artık savunmalar çok gelişti. Dünya Kupası'ndan görüyoruz yani. Teknik adamlar da her şeyin farkındalar ve izliyorlar abi yani. Ya sadece bizler izlemiyoruz. Teknik adamlar da izliyor ve belli şeyleri takımlarına yani monte ediyorlar. Yani Paraguay'ın yaptığı savunma anlayışı veyahut da oynadığı Alfaro'nun oynadığı, Gustavo Alfaro'nun oynadığı oyunu bir benzerinde bence mutlaka bir Süper Lig takımı şey yapacak, kopyalayacak yani. %100 kopyalayacak. Yani çünkü zaten belli başlı oyunlar, yani Paraguay'ın oynadığı oyunun nezdinde Dünya Kupası'nda bizim ligimizde hakem standartıyla alakalı uygulanması bence çok daha kolay. O yüzden kesinlikle bence deneyecekler diye düşünüyorum. Ya Dünya Kupası'nın tabii bize gösterdiği çok iyi bir örnek var İspanya, ama İspanya'yı örnek alandan ziyade Paraguay'ı örnek alacak takım sayısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani bu şey gibi düşünülmesin, işte Pep Guardiola'nın Barcelona'sı 2010'da herkes topa sahip olmaya çalışıyordu. Herkes kısa pas oynamaya çalışıyordu. Herkes onu örnek almaya çalışıyordu gibi değil. Zaten İspanya örnek alacağı, örnek almak için tamamen zihniyetleştirmek gerekiyor. Ve öyle bir oyun anlayışı yok. İspanya sadece pasa dayalı bir oyun oynamıyor. Ne oynadığını teknik adamların takımdaki oyunculara bence aksettirebileceğini ben çok düşünmüyorum. Belli takımlardan bahsediyorum. Bunu sadece büyüklerden, yani küçüklerden bahsetmiyorum. Yani birçok takım yapamıyor zaten bunu. O yüzden de daha fazla Paraguay'a örnek alınacak. Ve bundan dolayı da işte bu tip maçlarda Talişka'nın da en önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hakeza mesela atıyorum. Mesela duran top atma becerisi olan, uzaktan vurabilen, yani
takımla beraber üretmek değil, bireysel yetenekle bir şeyler yapabilen oyuncunun da elde olması bence çok iyi bir avantaj takımlarda. Naçizane bu şekilde düşünüyorum. Evet, şöyle bir mesaj gelmiş. Can Fransa'nın Zidane oyuncu olarak seçmesini nasıl yorumlarsın demiş dinleyicimiz. Ya şöyle, fena olmayabilir. Yani fena olmayabilir çünkü Zidane Real Madrid'le arka arkaya 3 Şampiyonlar Ligi alırken esasında biraz da şunu bizlere izletmişti. Yani evet, belki sürekli arka arkaya hücum pozisyonları bulan bir teknik adam değildi ama sürekli mesela o alanı doğru alanlarda müdahalelerini yapan ve bir milli takım hocası olabilecek bir adam görüntüsü vermişti. Yani zaten turnuvalarda çok başarılıydı. İşte o dönemi hatırlarsak Barcelona ile 30 puan farklı bir tane sezon var mesela. Tamamen Real Madrid ligden havluyu atmıştı. Ama arka arka 3 Şampiyonlar Ligi alınca da ister istemez tabii ki adam da öyle bir zaten futbolcuydu ki, benim izlediğim açık ara en iyi orta saha oyuncusuydu Zidane. Yani ben tabii ki belli bir yaştan sonra tabii ki futbolu izlemeye başladım. Ama tabii benden çok daha büyüklerim beni de dinliyor. O yüzden de her birine de hürmetlerimi sunarım, ellerinden öperim. Yani benim izlediğim gerçekten en önemli oyuncuydu Zidane. Evet, maça döner misin demiş. Bak Mustafa Bey demiş ki maça dön artık yeter demiş. Ne gevezelik yaptın demiş. Haklısınız. %100 haklısınız. Soruların üzerinden biraz gittik. 86. dakikadayız. Durum 1-1. Şu anda da Semedo yerde. Ufak bir kramp var gibi gözüküyor. Skriniar'da doğrudan müdahaleyi yapan kişi oluyor. Ya skor avantajı bizde tabii ki çok büyük riskler almamıza da gerek yok. Ama sadece yani naçizane yakışmadı diyorum. Yani 15 dakikadır, 15 dakikalık diyelim. İkinci yarı yalnızca 5 dakika, ilk yarının son 10 dakikası. Ya o dilimi yakıştıramadım yani ben. Bilmiyorum, bu kadar bu bütçeli bir takıma

Yani sadece parayla dokunmaz bu iş tabii ki %100. Ama bu kalitedeki bir takıma da diyelim. O daha doğru bir ifade olacak. Ben yakıştıramadım yani. Yani şu bir anlayış olsaydı ki aslında hani belki hoca şunu da denemiş olabilir diyeceğim. İşte biraz daha geride bekleyip acaba direkt hücumlarla çıkabiliyor muyuz? İşte Kerem'le aslında bir tane denedik ama Kerem bitiremedi. Ama yani öyle bir ortamda neden bunu yapasın? Bilmiyorum. Bardağın dolu tarafından da bakmaya çalışıyorum. Bu arada şu hatayı savuşturalım. Ondan sonra daha rahat bir şekilde yorumlarız. Evet, rakibimiz kalemizde şu anda savunma oyuncuları dahi orta sahaya kadar çıkmış durumda. Gornik Zarpşe'de. İyi bir şekilde durmaya gayret ediyoruz. Umarız tabii ki ilk yarının sonundaki gibi sıkıntılı bir panik havasında bir takım görmeyiz. Maalesef bir kez daha rakibimiz serbest vuruş kullanacak. Bu arada şöyle bir sarı kartlara da bakmak istiyorum. Belki arada kaçırdığım bir şey vardır diye. Evet, Semedo'yla Osterwold'e var bizden. Hatta Mert de Osterwold, Mert de Semedo'yla değişecek. Tabelada 27 yanıyor. Ve evet, son oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Şu ana kadar İsmail, Greenwood, Musaba, Oğuz Aydın ve Mert Müldür girdi. Semedo, Talişka, Kerem, İrfan Can ve Marco Asensio kenara geldi. Şu hatayı bir savuşturalım istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Rakipte oyuna girdikten sonra ilk maçın bana göre en iyi oyuncularından bir tanesiydi rakip adına. Yani aslında çok da bir şey yapmadılar hücum anlamında ama en azından hücum anlamında bir şeyler yapma potansiyeli olan oyuncu olarak konumladığım isim oyuna girince 5 dakika kılan bir şeyler gösterebilmişti. Ama rakibin de durduğunu ama tekrardan bir dakika önce başladığını söyleyelim. Karşı bizim kalemizdeler. Burayı sakin oynamamız lazım. Burada anlaşılabilir. Sonuç olarak skorun olduğu bu noktada yani 1-1 avantaj bizde. Bizim kalemizde daha çok olabilmelerinin toleresi yani şöyle söyleyelim anlaşılabilirliği var tabii ki. Ama maçın içindeki bütün birçok bölümde bizim kalemize geldikleri bu kadar arka arkaya geldikleri dilimlerdi. Bunun pek anlaşılır bir tarafını ben açıkçası görmüyorum. Takımımızın zaman zaman belli bir yerde iyi bir reaksiyon verdiğini ancak daha çok işimiz var. Da dedirttiğini taraftara %100 söyleyebilirim. 90. dakikaya gireceğiz. Birazdan da tabela yanacak. Bakalım kaç dakikalık bir uzatma olacak onu da göreceğiz. Muhtemelen bir 5-6 dakika bir uzatma bekliyorum. Yani ilk yarıdaki olduğu gibi aşırı dramatik bir bekleyiş olmadı ama tabii ki daha fazla yerde kalan oyuncu vardı. Daha fazla oyun durdu. Gerginlikler oldu. İtirazlar hakeme her iki taraftan da sürekli oluyor. Valla 5-6 dakika uzatır herhalde. Ya mesela öyle bir pozisyon var ki yani rakip elde itiraz ediyor. İnanılmaz ya. Evet, birazdan da tabelayı göreceğiz. Son dilimi de iyi bir şekilde atlatalım. Turu alalım. Hepimizin arzusu. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Lütfen şurayı da iyi savuşturalım. Evet, faulü de aldık. Mert orada. Rakip oyuncunun arkadan hızlı bir şekilde gelmesini fırsat bilerek topun önüne doğru kendini atarak esasında son derece akıllı bir şekilde faulü aldı. Evet, 4 dakikalık bir uzatma var. Gornik Zarpje taraftarları özellikle ilk yarı çok çok ateşliydi. Tabii ki ikinci yarıda desteklerini gördük. Bu arada Yaniçkin'in itirazları bitmiyor. Sarı kart da var abi. Karşılaşmanın hakemi devam kararını veriyor. Bu arada bazı Fenerbahçe taraftarlarını da şu anda statta görmek mümkün. Demin de görüntüye geldi. Bir kez daha oyun durdu. Mason Greenwood Yanza'yla ikili mücadele.

0: mücadele sırasında itişme olmuştu. Greenwood da sarı kartı gördü. Yanza ilk başta itiyor. Greenwood üzerine bir tepki veriyor. Greenwood'a çıkıyor sarı kart. Yanza'ya bir kart yok. Yani gerçekten evet, Fred'e de bir sarı kart çıktı. Ya bunlar çok, ya bilmiyorum. Yanza'ya niye sarı kart yok? Hadi tamam, hadi. Greenwood'un sarı kartı kesin sarı kart ama Yanza'ya niye sarı kart yok? Bu arada sol kanatta Oğuz Aydın'la bir tehlike yaratabiliriz. Ancak 3 kişi geldiler, söktüler, aldılar topu. Son bölümde tabii ki tansiyonun arttığını da söyleyelim. Her iki taraf için de avantajlı skor bizde. 1-1 bize yarıyor. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Kazasız belasız bitirelim şu turu. Mert Uzun oynadı. Orada İsmail de bir kez daha hata kesti. Fred. Karşı kaledeyiz. Çok fazla, çok sayıda top kaybı oluyor. Bu arada Matteo Guendouzi de topu uzağa fırlattığı için evet, sarı kartı gördü. Artık son bölüme geliyoruz. Rakip bastırıyor. Biz savunmaya çalışıyoruz ki son düdüğü bekliyoruz artık. 3'e 2 bir pozisyon. Atarsak golle bitireceğiz eşleşmeyi. Vuruyoruz ancak savunma engel oldu bu arada. Evet, son düdükte geliyor. Fenerbahçe 3. ön eleme turuna yükseliyor. Fenerbahçe 3. ön eleme turuna yükseliyor. Gornik Zarpiş'e karşısında istediğini alan taraf oluyor Fenerbahçe. Evet, biraz sonra da tabii ki şöyle bakıyorum, bağlantılarımızı yapacağız. Telefon bağlantılarımız olacak. Maç sonu programımız biraz sonra başlayacak, onu söyleyelim. Fenerbahçe 1-1 berabere kalmasına rağmen Polonya'da turu geçen taraf oluyor. Oyunu konuşacağız, birçok detayı konuşacağız. Esasında tabii ki bütün dinleyici mesajlarını okumaya çalıştık. O evrelerde bütün dinleyicilerin mesajlarının aslında yönüne göre de sohbet etmeye gayret ettik ama bir maç sonu programı öncesinde şöyle çok kısa bir soluklanayım. Sizlerin de takdiri, biraz soluklanıyorum. Ardından yaklaşık 4-5 dakika içinde, hatta 4 dakika içerisinde geliyoruz. Maç sonu programında dolu dolu konuklarımızla Gornik Zarpşe Fenerbahçe eşleşmesini konuşacağız. Fenerbahçe turladı. Fenerbahçe Talişka'nın golleriyle ilk maçta attığı gol, ikinci maçta bu maç 1-1 olmasına rağmen attığı gol ve Fenerbahçe turladı demek istiyoruz. Çok kısa bir ara. Aranın ardından maç sonu programıyla gireceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Bayern karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe turladığı 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la mücadele edeceğiz. Gornik Zarpşe eşleşmesinin ilk ayağında Kadıköy'de 1-0 kazanmayı başarmıştık Talişka'nın golüyle. İkinci maçta da en azından istediğimizi aldığımız bir skor oldu. 1-1'le turu geçen taraf olduk. Yunus Aydın bizlerle beraber ki çeşitli konuklarımızla beraber zaman zaman basın toplantısına gideceğiz. Zaman zaman da tabii ki aralarda oyuncu flash röportajlarına da gideceğiz ama Yunus Aydın, öncelikle hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki maç içerisinde de ben de yayındaydım. Birçok tabii ki dinleyicimizin de mesajı vardı. Fenerbahçe'nin görücüye çıktığı ikinci maçtı. Dersek yanlış olmayacak. İkinci resmi maçtı ve açıkçası insanların kafasında birçok soru işareti de kaldı. Ama her şeyden önce tabii ki detaylara gireceğiz ama genelden özele gitmek istiyorum Yunus. Yani 90 dakikalık, yani aslında 180 dakikalık eşleşmeyi de sorabilirim ama bugün nezdinde bu 90 dakikanın bir yorumunu alabilir miyim abi senden?
4: Ya öncelikle dediğin gibi aslında bugün birçok hani Fenerbahçe ikinci maçına çıkarken aslında herkesin aklında soru işaretleri vardı. İlk soru işareti şuydu: bu takım hazır mı? İkinci soru işareti: bu takım yeterli mi soruları vardı. İkisinin de cevabının net bir şekilde hayır olduğunu gördük. Yani biz bugün hani Gornik Zabze'ye karşı evet iki maçta hiç

0: kaybetmeden diyeyim, bir beraberlik bir galibiyetle üstüne çıktık ama ya baktığın zaman bugünkü maçı özellikle yani çok net bir kalite farkı var aramızda. Biz çok daha kaliteliyiz. Bunu görüyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? İşte normalde alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz. Talisca'nın dribblingle işte Greenwood'un basarak top alabildiği, yani Talisca'nın kafasıyla top indirebildiği. Yani böyle bir oyun gördük biz. Evet. Ama bu oyun skora yansıdı mı yansımadı. Ve işin hani acı tarafı hem bugünkü 90 dakika için hem de turun geneline 80 dakika baktığında akan oyundan golümüz yok.
1: Çok İki doğru. Gol.
0: Birisi duran top zaten free kick, diğeri penaltıdan geldi. Ya akan oyundan gol atamadığımız gibi akan oyundan gol yedik. Ya biz bugün bence turu geçti geçmedi üzerinden değerlendirmek yerine. Çünkü hani zaten burayı geçelim zaten. Yani biz
1: %100. Geçelim. %100.
0: Yani daha üçüncü eleme var, playoff var. Hani biz şu an takımımızın eksikleri olduğunu ve hani gerçekten işte İsmail Kartal mesela, Asensio'nun bence bugün özeline hani gelecek olursak hazır değil de bence haklı. Ya Asensio gerçekten hazır değil. Ama ya İrfan Can Kahveci hazır mı? Bence kesinlikle o da hazır değil. Yani Fenerbahçe'de şu an geçen sene kadro dışı bırakılmış, takımın hiçbir ana hattında yerinde düşünülmeyen oyuncu Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk 11 çıkıyor. Ya aynı şekilde bence yani İrfan Can da hazır değil. Baktığı zaman Kenan Aktürkoğlu ile alakalı yani zaten 2-0'a gelebilirdi maç. Yani defalarca kez özellikle ikinci yarıda Mert'in adını duyduk. Kalecimizin adını duyduk. Ya bu da gol miyim, defalarca kez geldiğini zaten gösteriyor. Kenan Aktürkoğlu orada bitirebilse, 2-0 yapabilse çok farklı şeyleri konuşacağız. Kenan geçen sene söylediğimiz gibi çok eleştirilecek şekilde başladı. Yani aramızda müthiş bir kalite farkı olduğu için, kalite farkını eksi olarak fizikalite olarak da Gornik kötü durumda olduğu için elenmediğimiz bir maç oldu. İyi oynadık mı dersen bence kesinlikle iyi oynamadık ama aradaki kalite farkı bu turu geçmemize yetti.
1: Yani %100 katılırım abi. Ya 90 dakikanın çok benzer, yani ben de tabii ki maç içindeki aksiyonlarda da esasla çok benzer bir şekilde yorumladım abi ama şunu sormak istiyorum. Yani biraz maçtaki bazı anlara gitmek istiyorum. Çünkü özellikle yani iki tane İlk yarıda an vardı ki maçta belli şeylerde beni çok şaşırtan. Çünkü şuydu, bir tanesi yani Talisca'nın penaltıdaki golünden sonra 12. dakika ile 20. dakika arasında oyun durdu zaten. Çünkü sahaya atılan madde sebebiyle burada aslında biz de sonuç olarak 2-0 önde olduğumuzu düşündüğümüz bir tablo var. İlk baştan 1-0 ve bu maçta 1-0. Yani bu bizim lehimiz olacak gibi bir şeyler düşünüyorduk. Hatta chatteki birçok insanla beraber bu düşüncedeydik ama o ilk yarının kalan bölümünde, yani özellikle ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde ne oldu abi? Yani Fenerbahçe takımı bu kadar mı esasında 1-0'ın üzerine artık arkaya çekilecek? Yani İsmail Kartal oyunu bu mu? Ben bunu aslında sormak istiyorum. Bilmiyorum, açıkçası ben çok şaşırdım. O yüzden de yorumunu aşırı merak ediyorum. O dilimle alakalı birazcık aslında detaylara girebilir miyiz?
0: Yani çok doğru bir yere değindin. Gerçekten 1-0 skoru aldıktan sonra bu kadar geriye çekilmemiz, ki bu kadar belirgin bir kalite farkı varken, yani arada mesela tam tersi bir şey olur. Kadro kalitesi olarak biz 10 kat daha değersiz oluruz da, yani bir gol atarsın zaten ilk maçtan avantajlısın. Geriye çekil, geçiş oyunu kolana gibi hani bir oyun oynayabilirsin ama ya bu kadar kadro kalitesi varken bu kadar geriye kapanmak bence iki şeyle açıklanabilir. Bir, takımın hani bu saha içi yorum olarak söyleyeceğim. Takımın gerçekten fizikalite olarak çok geride olması olarak açıklanabilir ki bence potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Fred de mesela buna dahil. Yani Asensio'yu çıkartıp Fred'i oyunda tuttu mesela hoca. Keza İrfan Can da dahil. İkinci olarak da şu, camia gerçekten çok kırılgan. Yani senelerdir gelmeyen şampiyonluk, zaten yıllardır konuşuyoruz bunu. Şampiyonlar Ligi'nden şu an elenebilme durumu başta İsmail Kartal olmak üzere, yani hem mevcut yönetimi ama en başta da İsmail Kartal'ı çok net bir şekilde hedef tahtasına koyacaktı. Bence takımda ve başta da İsmail Hoca'da bunun da tedirginliği vardı. 2-0 almışken deplasmanda, yani daha fazla bu işin üzerine gitmeyelim hissiyatını gördük ama Fenerbahçe gibi büyük takımlarda bu oyun uzun vadede ne oyuncuların kabul edebileceği bir oyun ne de Fenerbahçe taraftarının kabul edebileceği bir oyun. Bugün tur geçti diye belki göz ardı edilecek, biz etmiyoruz, konuşuyoruz ama mutlaka hani göz ardı edenler olur. Uzun vadede böyle bir oyuna başarı gelme ihtimali yok ki. Hazırlık maçlarında bizim gördüğümüz şu hazırlık maçlarında bile 5-0 kazanılan maçlar, müthiş oyuncu hırsları. Evet. Biz bunları bugün göremedik. Bunların bugün sahaya yansımamasında esas sebebinin dediğim gibi camianın uzun yıllardır gidemediği Şampiyonlar Ligi hasreti ve aslında İsmail Kartal'ın da bizim şu an sosyal medyada hissettiğimiz

0: başlayınca bence tribüne de yansıyacak. Kredisin Nazlı.
1: Ya tribün dedin, çok önemli bir yer tribün. Sonuçta bugün yayın içinde de çok fazla konuşuyorduk ve Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Gornik Zarpşe ilk maçında tribünde çok fazla tepki görmüştük ki bugün de esasında sıkıntılı bir performans gibi yorumladı birçok dinleyicimiz ki ben de buna katılırım. İlk 70 dakika boyunca sahadaydı. Evet, belki belli alanlarda takımın çok kapandığı alanlarda hücuma çıkarmaya çalıştı ama yeterli bir performans olarak görülmedi. Yani Ederson'un da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Bu oyuncular, taraftar ne zaman yani kazanabilecek mi? Taraftarla oyuncular ne zaman barışabilecek? Böyle bir hissiyatım var mı? Bunu çok merak ediyorum yani.
0: Şimdi bunun en belirgin senaryosunu biz geçen sene biraz hani filmi geri sarsak Yusuf En-Nesli'de yaşadık. Hı hı. Hatırlıyorsan yani. Doğru. Kadıköy'de En-Nesli bırak oyuna çıkmayı, ısıtmaya çıktığı anda inanılmaz bir tepki görüyordu. Ve oyuncuyla kulübün bağı koptu. Şimdi Ederson'da Aziz Yıldırım'ın daha başkan adaylığı sürecinde oyuncuya sahip çıkması ve bizim Yıldız oyuncuyu korumamız lazım demesi Ederson'u şu an camiaya tekrar bağladı. Yoksa zaten hepimiz sene sonunda hani gittiğini konuşuyorduk, hatta son gördüğü kırmızı kartı da hepimiz acaba bilerek mi gördü diye,
1: evet,
0: düşünüyorduk.
1: Doğru.
0: Yani ama bugün gelinen noktada ya ben Aziz Yıldırım yönetiminin o sertliğinin Ederson'u arayı bulduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama Kerem Aktürkoğlu konusu şöyle. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda birçok Galatasaraylı artık Kerem'den dolayı zaten bu iletişimi bildiği için Kerem'in duygusal oyunun duygusallığının Fenerbahçe'yle tam özdeşmeyeceğini anlatıyorlardı. Hmm. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok hızlı demoralize olan bir oyuncu ve gerçekten de baktığım zaman yüzü gülen bir insan da değil Kerem. Mizaç olarak değil yani.
1: Doğru.
0: Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe gibi senelerdir başarısızlığa sürüklenen camialarda iyi oynayamadığı zaman hemen hedef tahta olması çok kolay. Ve Kerem bence şu an bunun dezavantajını yaşıyor. Ama bu dezavantaj Kerem için gerçekten oyunu çok etkiliyor.
1: Çok katılırım. Peki şimdi tabii ki şöyle bakıyorum. Yunus tabii ki kadroya da bakıyorum. Hatta verilere de bakıyorum. Bugün nezdinde eğer... mesela atıyorum bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya dağıtacak olsaydın takımdaki hangi oyunculara bu madalyaları dağıtırdın? Sonuçta tur da geçildi. Evet, biz burada eleştiriyoruz. Biz çünkü burada iyiye iyi, kötüye kötü demeye çalışan yorumcularız diyelim. Futbol severleriz diyelim vesaire vesaire ama altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya da nedenleriyle aslında biraz da pozitif şeyleri biraz da konuşmak istiyorum. Bunları da bir sorayım dedim abi.
0: Ya tur genelinde tabii ben hani altını Talisca'ya. Yani çünkü iki gol atabildik turun tamamında. Hani ikisine duran toptan da olsa Anderson Talisca attı. Yani altını Talisca'ya verelim. Ben Nathan Aké'nin bu kadar yeni bir transfer olmasına rağmen hem gerçekten hırslı oynuyor. İlk yarıdaki %100 pas bu bizi çok etkilememeli. Çünkü ilk yarıda dediğin gibi geriye kapanan bir oyun oynadık. Ve bu pasların neredeyse baksana %85'i zaten soldan Osterwold'e.
1: Doğru.
0: Hani o yüzden hani çok etkileyici bir ileri çıkış görmedik Nathan Aké'den City'de gördüğümüz gibi. Ama hatasız bir oyun ve şu an bizim gördüğümüz çekingen Fenerbahçe'ye göre daha hırslı, daha mücadeleci bir oyun oynadı. Bu yüzden bence Nathan Aké'de ikinci sırada verebileceğimiz oyunculardan birisi. Tabii ki turun tamamında 180 dakikada bir gol yediysek de hani burada Şikrinyar'ın payı da büyük. Bence Talisca, Nathan Aké ve Şikrinyar'a bunları dağıtabiliriz diye düşünüyorum. İleride oynayan oyuncularımız için Asensio gibi, Kerem gibi, İrfan gibi, Musabba zaten daha sonra girdi. Bu oyunculara çok yüksek puanlar vermek çok da mümkün değil bence.
1: Peki yani şimdi tabii ki şöyle bakıyorum kadrolara ve Fenerbahçe kadrosunda bugün esasında bütün oyuncuların aslında tam az kadroya çıkmadığını görüyoruz. Tabii ki bir iki tane rotasyon var. Buraya eklenecek daha milli takımlarından ara sonrasında gelip oynayacak sakat oyuncular da var vesaire vesaire ama kafanda artık nasıl bir resim canlanıyor Yunus Aydın? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu takımda... Çünkü bütün medyada konuşulan, şu maç öncesine kadar konuşulan şey şuydu. Fenerbahçe bir tane sol ön veya forvet oynayabilen, her ikisini birden oynayabilen bir oyuncu alacak yabancı ve kadroda eksilmeye gidecek. Hala da aynı fikirde sabit misin? Veyahut da bugünkü oyun senin kafanda bazı kuşkular oluşturdu mu ve neden?
0: yani kuşkular oluşturdu. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe kanat oynayacak artı santrofor alacak isim. Aslında biraz böyle adı yönelik şimdi Rashford geliyor hepimizin aklına bence güncel piyasada. Ama United'da şimdi zaten sezon önü bir deniyor kendini. Şimdi Rashford'a yanında bir oyuncu alınacaksa bu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe hücumda tıkandığı anda işte Vedat yok, Talişka yoruldu, ön alanda baskı yapamıyor, Kerem'in durumu ortada. Fenerbahçe şunu düşündü, hoca da bunu düşündü. Ya Oğuz'u alayım, sağ atayım, Greenwood'u merkeze konumlandırayım. Şimdi bunu sezon içinde sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün değil. Biz bir an öncesinde konuştuğumuzda Vedat bu takımın birinci santroforu mu olacak acaba dediğimizde çok ciddi tepkiler geliyordu ve haklı tepkiler geliyordu. Bugün hani santroforda oynayabilen bir kanat oyuncusu bence Fenerbahçe için ligde yeterli olacağını düşünmüyorum. Bence bu takımın birinci santroforu Vedat şeklinde sezon bitirilmez. Talişka'yı da bence Vedat'ın arkasına konumlandırmak lazım. Yani hem Asensio hem Talişka ikisinden birisi yedek kalmayacak ya bu takıma merkez santrofor olmamak bence çok mantıklı bir iş değil. Burada işte bu isim Vlahovic'se, Oli Watkins'se, Ono Açun'sa herhangi bir isim kim gelecekse bence bu takımın bir merkez santrofora ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadroda net bir şekilde daralmaya da gitmesi lazım. Çünkü mevcut yabancı kuralı 10+4. Fenerbahçe 17+7 oynuyor. Yani çok ciddi bir, yani bugün mesela kadroyu kurtarıcı gibi giren Musabba aslında normal kadroda şu yoğunlukta mümkün değil. Yani hiçbir maç listesinde olamaz.
1: Kesin.
0: Baktığınız zaman yani Musabba zaten gideceğinin farkında. Bu arada mesela oyuncu Diego Carlos gibi vesaire gitmemek için zorlayan bir oyuncu da değil. Zaten Greenwood için aylardır bekleniyor. Greenwood da gelmese yerine yine zaten bir sağ ön alınacak. Bunu herkes biliyor. Musabba oynamayacaksan ben gideyim diyor. Yani artı dört kurallara uymasına rağmen. Ama Fenerbahçe'nin artı dörtte bile yedi oyuncusu var. Bu çok nedenle doğru. Çok ciddi bir kadro daralmasına gitmesi lazım. Mevcut oyuncuların teklif yok. Hani bunu hafta içi yayınlarında tabii daha rahat konuşursam maç sonu ama yani teklif gelmediği için satış da yapamıyor Fenerbahçe. Ama bence şu an eller rahat olsaydı ki Aziz Yıldırım'ın en çok şikayetçi olduğu konu bu. Oyunculara teklif gelmiyor olması. Bence Fenerbahçe'nin bir santrofor bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ama bu ikisini tek bir yerde eriteceklerse, Rashford gibi bir isim alacaklarsa biz 30 maçlık mesela lig senaryosunda, 34 maçlık lig senaryosunda en az 25 maç Vedat'ı birinci santrofor olarak göreceğiz anlamına gelir. Ya bunun da ben çok fazla şampiyonluk yolunda işte budur diyebileceğimiz takım oluşturacağını düşünmüyorum. Greenwood gibi, Talişka gibi çok yetenekli ayakların önde olduğu bir oyun bize her zaman çok büyük keyif verir. Tıpkı Talişli sezon gibi. Ama işte o oyunun atmamasında bir şey eksik dediğimiz o senaryo merkez santrofor. Bence Fenerbahçe'nin bu hatayı düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna mı daha çok ihtiyacı var? Bir santrofora mı daha çok ihtiyacı var?
1: Kesin
0: santrofora. Bence bir santrofora ihtiyacı
1: kesin,
0: var.
1: Kesin.
0: %100. Ocak ayında konuşurken yani N'Golo Kante mi Sherlock mu deniyordu? Ya bence o zaman Kante çok ihtiyaç değildi. Alındı, çok büyük bir star alındı. Ama Fenerbahçe'nin santroforsuz kalması bence şampiyonluktan olmasına mal oldu.
1: Katılırım. Peki şunu sorayım, aslında yani tersten soracağım. O gün konjonktüründe tabii ki Kante'nin yerine bir santrafor olsaydı çok daha iyi olabilirdi düşüncesine ben de varım ama bu iki maçta şimdi orta sahaya da düşününce Kante eğer bu iki maçta orta sahada görev yapabiliyor olsaydı çok farklı bir şey izler miydik yoksa benzer bir oyun mu izlerdik diye bir soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum aynı zamanda, yani Archie Brown'un özellikle kadroda olduğunu görüyorum ve hiç de tercih edilmediğini görüyorum. U20 yani sonuçta o artı kuralının devamında olduğu için Archie Brown'un tercih edilmediğini görüyorum. Yani hocanın planları arasında Archie Brown yok diyebilir miyiz? Birincisi ve ikincisi de tabii ki ilk sorduğum soruyu da bir kez daha iletmiş olayım sana.
0: Ya şöyle, şimdi Jadon Osterwold'de oynuyor Archie Brown'un pozisyonunda. Bence Jadon'a gelecek tekliflere göre Brown'un takımdaki kariyeri şekillenir. Yani bahsettiğimiz gibi hani Ocak ayındaki gibi 30 milyon euro teklifler yok Osterwold'e. Şu an hani Roma'nın mevcut ilgisiyle 10-12 milyon euro civarında. Fenerbahçe belki oynatarak onu tekrar değerli hale getirmeye çalışıyor ama sol bek tarafında oynuyor. Baktığında yani Semedo, şimdi baktığında biz geçen sene Semedo'yu birkaç maçta stoperde gördük.
1: Doğru.
0: Şimdi zaten merkez stoper. Nathan Ake zaten stoper sitede üçünün solunda da gördük ama Jadon Osterwold'de zaten geçen sene Fenerbahçe'de full stoper oynadı. Yani baktığında 4 tane stoper oynayabilen adamla savunmadasın. Bu da ileriye çıkışı bence zorlaştırıyor. Kante ile alakalı şöyle düşünüyorum. Kalite geçen senenin Ocak ayında Arabistan'dan geldiği süreçte fizik olarak kötüydü ama bir Dünya Kupası çalışması geçirmesi, bu yolun sonuna kadar gitmesi onu fizik olarak da diri tuttu. Bu tarz dönemlerde oyuncuların fizik olarak ne kadar ayakta olduğunun çok önemi var. Ya Ocak'ta, Şubat'ta herkes hazır oluyor sezon içinde antrenman temposunda ama Kalite'nin şu an

0: yazı da çalışarak aktif geçirmiş olması Dünya Kupası sebebiyle bence bu maç üzerinde olumlu etki edebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu baktığında en doygun durumlardan birinde. Yani zaten çok fazla kullanabilecek oyuncu grubu var. Bu nedenle bunun zorluğunu yaşamadı. Ama Kante bugün sahada olsaydı bence farkını hissederdik.
1: Kante bugün sahada olsaydık bence farklı hissederdik. Peki şöyle bakıyorum, yani aslında bu soruyu sordum.

0: yok. Yani yıllık 11 milyon euro verdikten sonraki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir salary cap, yani maaş dengesi, finansal fair play problemi olduğunu unutmamak lazım. Ederson oynamayacaksa Ederson çıkmazlar. Şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Biz müdahale, ya bunu hepimiz bilelim. Bu takımın aslında teknik direktörü de Aziz Yıldırım. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani çünkü Aziz Başkan şöyle dedi yani. Ben sözümü dinleyecek, aynı masaya oturduğumda futbol adına fikirlerimi söyleyebileceğim ve dinletebileceğim biriyle çalışmak istiyorum dedi. Bunu ağzından duyduk.
1: Doğru.
0: Zaten aslında Aykut Hoca ile anlaşılmamasının sebeplerinden birisi de bu. Sabek'te Taha'yı istemesi, Aziz Yıldırım'a uygun olmaması vesaire. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu kadar zorlu bir maaş yükü varken, Şikliniyarlar, Talişkalar, Edersonlar varken Fenerbahçe'nin 11 milyon euroyu yedekte bekletebilecek bir durumu yok. Yani bu takımın uzun vadede kalecisi Ederson olacak. Ama bugün bence Ederson'un da izinden yeni dönmüş olması, Dünya Kupası kampı vesaire geçirmiş olması bugün onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığı, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden oyuncuya güvenini, daha adaylık sürecinde hatırlıyorsan zaten desteğini belirtti.
1: Doğru.
0: Ederson'a karşı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Süper Lig'de bir şampiyonluk yarışına girecekse doğru yönetilen bir Ederson'un çok etkili olabileceğini de düşünüyorum. Sonuçta bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali gördü. Stile şampiyonluklar gördü. Ya Ederson bugün buradan tekrar Real Madrid'e uzanan bir kariyer yapsa kimsenin ne oldu demez.
1: Demez.
0: Yani bu nedenle elinizde böyle bir oyuncu varken bunu da doğru yönetebilmek lazım. Aziz Yıldırım ekibi bu konuda bir risk alıyorlar. Yani diken üstüne girecek bir şey. Hemen oyuncunun ilk hatasına tekrar ipler gerilebilir. Ama burada da bu yönetim başarısını göreceğiz. Ama ben hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca'nın önceliği Mert Günok'u oynatmak olsa bile Aziz Yıldırım'ın olayı el atıp 11 milyonu biz kenarda bekletelim diye vermiyoruz hocam diyeceğini düşünüyorum.
1: Çok net bir şekilde katılıyorum sana ya. Sadece görüşün çok merak ettiğim için sordum ki nitekim de tam da beklediğim yanıtı aldım abi senden. Bir tane daha soru soracağım. Bunun cevabını bilmiyorum ama yani bu soruyu, hani sorunun yanıtını bilerek sormuyorum bu soruyu. Onu da bir kez daha altını çizeyim. Kerem Aktürkoğlu sence bir yere gidecek mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konuşulan isim var işte. Rashford olsun, Leao'su olsun, sol tarafa birisi ya da forvet birisi. Biz bunu zaten demin bile konuştuk ama Kerem Aktürkoğlu böyle bir durumda Fenerbahçe forması giyecek mi yedek olarak? Veyahut da hocanın tasarrufu sana göre nasıl olur? Veyahut da Kerem gidecek mi? Yollar mı ayrılacak Kerem'le? Bunu da merak ediyorum. Var mı bir taliplisi? Bir duyumun var mı? Fikrin nedir? Çok çok merak ediyorum.
0: Benim bildiğim kadarıyla Kerem'e resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe Kerem'i resmi olarak satış listesine koyarsa, yani bunu bir şekilde menajerler aracılığıyla piyasaya bunu haber salarsa diyelim, Kerem'in talibi olur. Çünkü en nihayetinde 1,5 sene önce, 2 sene önce Benfica'da double double yapmış. Şampiyonlar Ligi elemesinde takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir oyuncu. Elbette Avrupa pazarında da gerekirse aynı şekilde Arabistan'da da kendisine teklif bulur. Bununla alakalı bence bir sorun yok. Hani ama Fenerbahçe şu an bence Kerem'i gönderip göndermeme konusunda da tereddütte. Çünkü baktığında oyuncu Tedesco döneminde çok önemli bir yer kapsıyordu. Çünkü baktığında Tedesco'nun önde baskı üzerine bir oyunu vardı.
1: Doğru.
0: Önde baskıyı çok seviyordu ve Kerem gerçekten bu iş için çok önemli bir oyuncu. Ama Kerem'i Benfica'dan getirdikten Pavlidis'in orada o bağlantı oyununu Fenerbahçe'de kurabileceği bir oyuncu grubu bulamadı. Özellikle Santofor bulamadı. Kerem'in parladığı her sezonda Galatasaray'da Icardi, Benfica'da Pavlidis hep bağlantı oyunu. Biz şu an Fenerbahçe merkez Santofor acaba birini koymayacak mı üzerinden konuşuyoruz. Kerem'in zaten böyle bir senaryoda var olması imkansız. Ama Kerem'i mesela sürekli yazılan kulüplerden birisi Hals'tı mesela. İşte Acun Hocalı Türkiye'deki oyuncularla ilgileniyor, parlayan oyuncularla vesaire diye ama ben mevcut Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı gerginliğinin Fenerbahçe içerisinde, yani bir satışa Fenerbahçe ile Hans Telsin bir transfer olacağına çok inananlardan birisi değilim. Unutmayalım, biz geçen hafta yani hepimiz
1: Loja şeyini konuştuk.
0: Loja konuştuk yani
1: doğru %100.
0: Yani Aziz Yıldırım da Acun Ilıcalı'ya oyuncu satmaz. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım döneminde bence Fenerbahçe'den oyuncu almaz. Hani o yüzden çok Hans Tikelam olayını bilmiyorum. Bence mümkün değil. Kerem'e resmi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama Kerem Fenerbahçe'den ayrılmayı kafaya koyarsa ya da Fenerbahçe Kerem'i göndermek isterse mutlaka oyuncuya teklif gelir. Ama Türkiye tarafından bence Galatasaray'ın kapılarını kapattı. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş'ın da kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya bunu unutmamak lazım. Beşiktaş belki isteyebilir. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın transfer olarak zaten son birkaç sene içerisinde etkileşim

0: defalarca kez oldu.
1: Doğru.
0: Yani belki Beşiktaş tarafı bir teklif yapabilir Kerem'e. Ama ben bunun haricinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Kerem aslında Avrupa futboluna gitti ve Avrupa futbolunda devam edebilirdi. Benfica'dan sezonu geçirdiğinde 10 gol 10 asistin üstünde bir sezon bitirdi.
1: Ki çok da iyi bir sezon oynamıştım.
0: Aynen öyle. Hatta biz o dönemde Kerem'in geldiği gün yine seninle yayındaydık. Çok iyi hatırlıyorum. Biz şunu söyledik, yani Kerem Aktürkoğlu sürekli futbolcu olduğu için tıçırsanıyor belki ama biz Portekiz ilgimden double double yapmış bir oyuncu alıyoruz.
1: Doğru, bu yorumu şu anda hatırladım sen yapınca abi. Gerçekten yani, tam olarak bu yorum yapmıştın ha.
0: Tam bunu konuşmuştuk ve geldiği noktada şimdi Kerem Avrupa'dan teklif alıyorken neden Türkiye'ye dönmek istedi? Kerem genel olarak daha mutansıp daha muhafazakar bir çocuk. Türkiye'de oynamak istiyordu. Hı-hı. Bu şekilde yeni evlenmişti. Şimdi yeni baba oldu bu arada. Yani Allah mutlu mesut etsin.
1: Aynen öyle.
0: Yani Türkiye, adam Türkiye'de hayatını yaşamak istiyor. Bu nedenle ben Kerem'in çok yüksek bir teklif almadığı sürece bir kere daha yurt dışı macerasına atılacağını düşünmüyorum. Elik yeni baba oldu. Ya onun bu tarz duyguları çok çok daha değerli bizler için. Ben Kerem'le alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de kalmak için abi yani çok büyük bir şeyden vazgeçti ya.
1: Öyle. %100.
0: Yani abi yani şunu konuşalım, yani Galatasaray'ın nefretini kazandı. Bunu kabul edelim. Yani çok büyük şey, yani biz bazı şeyleri mesela geçen sene Icardi ile ilgili konuşuyoruz. Hepimiz çok duygusal yerlerden bakmıyoruz ama Icardi Liverpool maçında sevilmiyor dendiğinde bir gün sonra kızlarının velayetini alan icra davaya çıktı Arjantin'de.
1: %100.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de böyle. En sevildiği kulübün bir anda nefretini kazandı. Fatih Hoca ile fotoğrafını silmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelmek için bu kadar büyük fedakarlıklar yapmışken, baba olmuşken, şimdi geldiği noktada Fenerbahçe'den hadi ben gidiyorum der mi? Bu hatayı kim yaptı? Bak ben sana söyleyeyim, bu hatayı kim yaptı? Cenk Tosun yaptı. Bir yıl için camiasız kaldı Cenk Tosun. Bir yıl Fenerbahçe'de oynayabilmek için, üst seviyede kalabilmek için Beşiktaş camiasıyla mental olarak, duygusal olarak bağlarını kopardı. Geldiğimiz noktada ben Kerem'in bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe tarafı Kerem'i göndermek isterse kesinlikle teklif bulur.
1: Bak çok çok net bir cümleyle bitirdin. Bunun üzerine çok daha fazla konuşabiliriz ama Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim bugünlük. Tabii ki benim de biraz sonra bazı flash röportajlara da gitmem gerekiyor. Hakikaten sağ ol var ol diyorum abi.
0: Ben teşekkür ederim hem sana hem Erkan abiye, yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, birazdan da Erkan Tiryaki bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki de biraz beklettik. Erkan Tiryaki'den de bir kez daha özür dileyeceğiz. Bu arada tabii ki sohbeti açtı Yunus Aydın'la, yine gevezeliğimiz tutmuştu ama Erkan Tiryaki de hazırmış. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle beklettiğim için herkesin huzurunda bir özür dileyeyim.
2: Yok, estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Bu arada tabii ki bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Gornik Sarpiş'e karşısında turu geçmeyi başardı ve 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Bugün de müsabaka 1-1 sonuçlandı. Erkan Tiryaki ile beraberiz. Yani açıkçası Erkan Tiryaki, yani birçok kişinin mesajı geldi. Maç içinde de yayındaydım ama esasında insanların çok da içine sinmeyen bir akşam oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla şey konuşuldu, o kadar fazla eleştiri mesajı geldi ki. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ama bir 90 dakikanın genel yorumunu ve bu kafalarda oluşan soru işaretleri hakkında senden abi tabii ki belli başlı yorumlar almak çok çok isteriz abi.
2: Olumlu taraftan bakmak lazım. Niye olumlu taraftan bakmak lazım? Çünkü ligin çok çok çok başındayız. Fenerbahçe için bu sınavın, Gornik'le eşleşmenin, bu turda eşleşmenin bir olumlu tarafı var. Fenerbahçe rakibini vasatın altında oynayarak iki maçta da geçmeyi başardı. Yine olumlu taraftan bakarsak eksikleri çok gözüktü Fenerbahçe'nin. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Tabii buradan ders çıkartılabilmesi kaydıyla faydalı oldu. Ve Bu kadar zor geçmesinin sebebi de sonuçta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsunuz. İsmail Hoca'nın 3 yıl önceki işte Avrupa Kupası serüvenini bekleyemezsiniz. Evet, orada playoff turunda Twente ile eşleşmişti ama Ağustos'un sonlarına doğru lig başlamıştı. Fenerbahçe daha hazırdı. Ondan önce çok basit takımlarla eşleşmişti Fenerbahçe. Gornik bir Avrupa takımı, Polonya Ligi ikincisi ve ligleri başlamış. Ve Fenerbahçe'den neredeyse bir ay önce, 3 hafta önce sezonu açmış. Tamamen hazır bir takım. Hiçbir oyuncusu Dünya Kupası'na gitmemiş. Geçen ay kadrosunu hemen hemen korumuş. Birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden turun zaten kolay geçmeyeceğini, evet %95 Fenerbahçe'nin favori olduğunu, elenirse çok büyük bir sürpriz olacağını biliyorduk. Fenerbahçe bir şekilde turu geçmeye başladı. Olumlu taraftan bakmamız gereken kısımlar bunlar. Olumsuz tarafları konuşacak olursak da şimdi 2 yıl önceki takım yok Fenerbahçe'nin elinde, İsmail Kartal'ın. O takımın İsmail Kartal kurmuştu. O takım Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Daha rahat, kafası rahat gelmişti. İsmail Kartal bir gecede Fenerbahçe'nin hocası oldu. Bayağı yani rüyasında görseydi Fenerbahçe. Bu arada hak edip hak etmemekle alakası yok. Yani Aykut Kocaman'ın olacağı
1: olanı aktarıyor Erkan Tiryaki. Evet. Sen
2: net, netti ki yani pazartesi açıklanmıştı herhalde. Pazar akşamı veya cumartesi akşamı, pazar akşamı görüşmüşler çünkü. Uykuya yattığı zaman hiçbir beklentisi yoktu. Beklentisi olmadığı için rüyasında görse ya yok canım derdi. Yoksa asla öyle bir şey demiyorum, hak etmediği vesaire, sakın yanlış anlaşılmasın ki en fazla hak eden iki yerli teknik direktörden birisi bence İsmail Kartal. Kafa olarak da çok hazır olmadığını zaten dünkü basın toplantısından önceki 3 basın toplantısında, artık kamptaki sohbet toplantısında zaten bize göstermişti. Dünkü basın toplantısında birazcık frene basmış. Belli ki olumlu, yani uyarı bizde hep kötü anlaşılır ama yerinde yapılan uyarılar faydalıdır. Bence yerinde bir uyarı yapılmış ki frene basmış İsmail Hoca. Oyunun geneline baktığımız zaman da evet, Fenerbahçe ilk maçı oranla daha fazla pozisyon buldu ama bunun sebebi, buradan da gözler yanılma, aldanmasın. Rakip kendi gücü çerçevesinde oldukça hücum yapmaya çalıştı. Özellikle 1-1'i ilk yarının sonunda 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarı. Bu kadar hücum yapınca da arkada tabii ki boşluklar buldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. 2'yi atabilirdi. 3'ü atabilirdi. Kazanabilirdi. Kazanarak tur atlayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin atacak oyuncusu yok.
1: Forvet eksikliği midir hocam? Direkt.
2: Yani Fenerbahçe evet oyuna girdi. Bir pozisyon yakaladı. İleride top tuttu. 1-2 dakika yedi. Fenerbahçe'nin %99,99'u, %100 takımdan gidecek olan, %100 takımdan gidecek. Yani gitmeme ihtimali yok. Yani gitmeme ihtimali şu kadar söyleyeyim.
1: Kırmızı kar yağması gibi.
2: Greenwood'un takımdan ayrılma ihtimaliyle eşdeğer. Musaba takımdan ayrılacak ve siz Santrafor'da Musaba'yla maçı bitiriyorsunuz.
1: İnanılmaz.
2: Yani takımdan, yani bu nasıl bir beklentidir? Musaba'yla şey yapıyorsunuz. Asensio'yu evet faydasız bir ilk yarı geçirdi. Geçen haftaki fikrinizdeyseniz bu hafta da oynatmayacaktınız hazır değilse. Kimse zaten Asensio'yu niye oynatmıyorsun diye İsmail Hoca'nın üzerine gitmedi.
1: O aradaki iletişimsizlik İsmail yüzünden değil mi hocam?
2: Hazır değil. İşte pek zaten hazır değil ifadelerini kullanırken, ya benim 11'imde yok izlenimini vermesi. Bunlardan dolayı eleştirildi İsmail Hoca. Yoksa hazır değilse oynamayacak tabii ki. Şunu diyeceksiniz: hazır olana kadar sakatlık riski de var. Onu yıpratmak istemiyorum. Benim değişilmez oyuncularımdan birisidir. Ama onu tam kapasiteyle sahada görmek istiyorum diyeceksiniz. İlk yarının sonunda İrfan Can Kahveci ile aynı kaderi yaşayacak kadar da kötü bir futbol oynamadı Asensio.
1: %100.
2: Kötüydü, verimsizdi. Ama İrfan Can Kahveci ile, çok önemli bir oyuncu İrfan Can Kahveci, Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Belki bundan sonra da patlama yapabilir. Yerli statüsünden dolayı Fenerbahçe'de kalıyor. Hani yabancı oyuncular serbest, tamamen serbest bırakılsa zaten bugün yollar ayrılır. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum, Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulabilmesi için, Nene'nin daha fazla forma şansı bulabilmesi için, çünkü Nene kalacak takımda. Alttan belki gelecek daha farklı genç oyuncuların oynayabilmesi için İrfan Can Kahveci ile hemen vedalaşılmalı. Çok net söylüyorum.
1: Vallahi çok
2: Fenerbahçe'yi kafasında futbolu bir türlü kuramamış. Yani bu yüzden şimdi İrfan Kahveci'yle aynı kariyerde Asensio yaşamasın lütfen. Bunlar da eleştirilecek kısımlar. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçına Vedat Muriç muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Hiç azımsanacak bir takım değil. Bundan 6-7 yıl evvel Fenerbahçe Vardar'a elendiği sezon Fenerbahçe önceki turda Sturm Graz'la eşleşmişti. Hatta evet. O dönem ben İstanbul'da Fenerbahçe muhabiriydim. O maçı da Graz'da ben takip ettim.

0: demiştim. Hı hı. Özellikle çok ateşli taraftarı var. Hiç azımsanacak bir takım değil. Avusturya takımları her zaman sürprizi açıktır. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip birinci santraforunu o maça bence yetiştirmesi lazım. Playoff'a bırakmaması lazım.
1: Vallahi Erkan Tiryaki hakikaten çok önemli detaylara değindin abi. Yani şimdi tabii ki bakılınca bugünkü özellikle dinleyici mesajlarını da biraz daha fazla önemsemek istedim. Sonuç olarak herkes takımını çok özledi. O yüzden de takımı hakkında herkes yorum yapıyor ama çok fazla Kerem eleştirisi okudum. Yani esasında Erkan Tiryaki neler söylemek ister? Yani Kerem Aktürkoğlu'yla alakalı yani bizler mi belli başlı şeyleri yanlış görüyoruz veyahut da Kerem'in artıları ve eksilerinin sadece bugün nezdinde değil ama taraftarın nezdinde Kerem konusuna biraz daha girmek istiyorum. Yani Erkan Tiryaki neler söylemek ister bu süreç ile alakalı?
0: Çok basit, çok çok basit söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder'den daha yetenekli bir oyuncu değil. Kerem Aktürkoğlu Emre Mor'dan da daha yetenekli bir oyuncu değil. Hatta Emre Mor ikisinden de daha yetenekli.
1: Doğru.
0: Emre Mor'un piyasa değeri bir ara 50-60 milyon, özellikle Dortmund'a transferinden sonra 50-60 milyon euroları, bugün işte Şampiyonlar Ligi'nden değerli oyuncusu, 6 top vesaire, Dembele ile beraber Dortmund'a transfer olmuş ve en büyük umutlarından birisiydi. Fena da ilk sezon geçirmedi hatırlarsın Borussia.
1: Çok iyi hatırlarım. Çok iyi hatırlarım.
0: Oynaması vesaire. Emre Mor'dan bence hiçbir yetenekli değildi de Cengiz Ünder'den de yetenekli değil, Emre Mor'dan da yetenekli değil. Onlardan ayıran kısmı daha hırslı, daha mücadeleci, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, asist özelliğinin bir tık daha fazla olması, onlardan ayıran kısmı Kerem'in. İkinci bir Cengiz Ünder, ikinci bir Emre Mor olma yolunda ilerliyor. İki yıl önce de Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
1: Doğru.
0: Bugün kiralansa büyük ihtimalle Anadolu takımlarından birisine gidecek pozisyona geldi artık. Emre Mor işte çok sıradan bir takıma gitti artık. Futbol
1: Mecklenburg diye biliyorum, hatam olabilir.
0: Buralara doğru gelir. Yani biraz bir önce toparlaması lazım kendini. Hele hele Leo transferi konuşuluyor vesaire. Forma şansı inanılmaz azalır.
1: Peki ya şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Erkan Tiryaki bizlerden bu konuyu çok çok daha iyi biliyordur ama ben bugün açıkçası Ederson'u bekliyordum kalede. Yani birçok kaynak da öyle söylemişti ama taraftarla alakalı bir durum mu Ederson, yoksa henüz hazır değil, yani bu şekilde hocanın tasarrufu budur mu diyoruz?
0: Kalecinin hazır olmaması imkansız. Kaleciyi çok fazla hazır hale getirmeye çalışmazsanız, bir sakatlıktan dolayı bir problemi yoksa. Ben bunu geçen hafta da bir duyum olarak almıştım. Bence çok büyük bir risk olur. Fenerbahçe yerli kaleciyle devam etmeyi düşünüyor. Yabancı kontenjanını açabilmek için. Ederson ve Livakovic'den çıkıldı. Zaten Livakovic'den çıkılacak ama Ederson'dan da yılda kazandığı 10 milyon euroya yakın bir para var. Bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Aziz Yıldırım'ın da hiç istemiyor. Kiralık gönderilen oyuncuların maaşını karşı tarafın %100 ödemesini istiyor ama herhalde %80 falan ödense, Ederson'un %70 ödense evet diyebilirler. Transfer politikasında yerli kaleciyle devam edilmesi, Mert Günok'la şu an zaten devam ediliyor ama Mert Günok'la ne kadar devam edebilirsiniz, taraftarın içine ne kadar siner, çok önemli bir kaleci. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptıkları ortada. Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de bir dönem çok iyi oynadı. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda belki bir maç oynadı ama kurtardığı penaltı, Fenerbahçeliler de sever. Ama Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadro düşünmediği bir kaleciyle, 38 yaşındaki bir kaleciyle siz sezona nasıl devam edebilirsiniz? Evet, belki Ederson ve şeyden çıkıp hem maaş bütçesi çok ciddi bir şekilde artar. İşte örneğin Berke'yi alabilirsiniz ama siz şimdi 40-50 milyon euro bandında bir santrafor transferi ya da Leao transferini düşünürken gidip 40 milyon euro da 30 milyon euro da yerli bir Berke'ye veremezsiniz diye düşünüyorum. Doğru. O bütçeyi açamazsınız. Bu düşünce var Fenerbahçe'de. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hocanın ısrarla bir Fred ısrarı var ama muhtemelen takımdan, yani bugün onu da gördük. Yani Fenerbahçe 8 numara, yani Fenerbahçe eğer Asensio ile 10 numara pozisyonunda ya Asensio ile oynayacaksın ya Talisca ile oynayacaksın. Geçen haftaki gibi işte Gendouzi, İsmail ya da işte Bart oynamıştı geçen hafta. Gendouzi, Kante, Fred oynadığınız zaman da hücum gücünüz inanılmaz derecede düşüyor. Orada ya 10 numara pozisyonunda Talisca oynayacak ya da santrafor oynayacaksanız Vedat Muriç artı alacağınız

0: santrafor ya da Asensio ile oynayacaksınız. Bu durumda arka ikiliniz Gendouzi, İsmail, Gendouzi, Kante ya da Kante, İsmail olmak zorunda.
1: Yaşar Bey'in de...
0: Fred'in, kimse kusura bakmasın, Fred'in Fenerbahçe'de de işi yok.
1: Valla Yaşar Bey öyle bir soru sormuş ki sorusunu hakikaten Erkan Tiryaki inanılmaz net bir şekilde yanıtladı. O yüzden sorusunu iletmiyorum. Hollanda'ya selamlarımızı iletelim.
0: Yani Amsterdam'dadır Yaşar abi, sıkı dinleyici. Radyoda selamlar olsun.
1: Aynen, kendisinden öyle bir soru gelince bir anda hakikaten benzer bir soru gelince ben de bu şekilde aslında bir kendisine bir selamımızı yollamak istedim. Bir dinleyicimiz Yunus Bey şunu sormuş ki son sorum olsun. Birazdan da İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğim. Ama Fenerbahçeli oyunculardan bazıları geçen seneden kalmış gibi demiş. Kendileri hala sıfırlayamamış ve mutsuz gibiler demiş. Yeni başkan, yeni hocanın takımda fark yaratması gerekmez mi? Gerekmiyor mu diye bir soru var. Ne kadar katılır Erkan Tiryaki?
0: Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Nathan Ake dışında zaten Fenerbahçe'nin yeni transferi yoktu bugün şeyde, ilk 11'de.
1: Doğru.
0: Geçen hafta da Nathan Ake oynadı. Aziz Yıldırım etkisi ve yönetim, yani yönetiminde bu kadar takımla iç içe geçebilecek bir isim yok Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu işi kendisi yürütecektir büyük ihtimalle. Yürütüyordur da. Onun etkisi Samandıra da olur, futbolcular üzerinde olur. Ama İsmail Hoca'nın zaten en büyük tedirginliklerden birisi de bu camia üzerinde. Daha sık işte ki ilk geldiği sezon Ersun Yanal gönderildikten hemen sonra, iki gün sonra yardımcı antrenördü zaten, bir gün sonra göreve başladığı zaman orada işte Mehmet Topallı, Volkan Demirel'le, Emre Belezoğlu, işte Caner'li, Gökhan'lı yerli futbolcu egemenliğinde bir takım vardı.
1: Doğru.
0: İşte ikinci dönemi zaten 6-7 aylık bir dönemdi. Ki orada da yerli egemenli. Üçüncü döneminde 99 puanlı dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin egemen olduğu, takım üzerinde hakimiyet sağladığı yine yerli oyuncu vardı. Şu anda Fenerbahçe'de hiç olmadı. İlk dönemde tamam Kaysol, Webo vardı ama Kaysol vardı ama onlar zaten hem Aykut Hoca zamanında hem Ersun Hoca zamanında işte Volkan Demirel gibi, Emre Belezoğlu gibi yerli futbolcularla zaten iç içe geçmiş karakterli yabancı oyunculardı. Şu anda da Fenerbahçe'nin çok karakterli yabancı oyuncuları var ama yabancı oyuncuları, yerli oyuncular üzerinde sağlamış olduğunuz o egemenlik bu dönemki yabancı oyuncularda hepsi de önemli başat oyuncular, yani üst seviye oyuncular, bu kadar egemenlik takım üzerinde kuramayabilirsiniz. Ondan dolayı zaten Dörkkayt hamlesi bundan dolayıydı. Ama Dörkkayt'la da hocanın birebir aynı dili konuşamaması, hoca çok geliştirdi kendini teknik taktik olarak, gerçekten işte ekibimi İngiltere'ye gönderdim şu bu falan diyor ama hocam yani 1,5 yıl boşta kaldınız. Yani A2 seviyesinden C1 seviyesine İngilizcenizi geliştirmeliydiniz.
1: %100.
0: Çünkü artık futbol ya İngilizce konuşulmayan bir tercüman aracılığıyla futbolcu istediğinizi geçiremiyorsunuz. Yani yok şöyle geliştirdik, biz boş mu kaldık, şu mu bu mu? Mesela Aykut Hoca'nın da üst seviye İngilizcesi yoktu diye biliyorum 5 yıl öncesine kadar, ama 4 yıldır belki görev almıyor, 3 seviye İngilizcesini çıkartmıştır bilmiyorum, ama İsmail Hoca tercüman aracılığıyla kayıt yardımcı antrenörüyle iletişime geçiyor. İşte kayıt ne kadar Türkçeyi hatırlıyorsa veya ne kadar hakimse. Bu takımın üzerinde işte o evet ölü toprağı dediğimiz toprağa burada birazcık dört kaytın devreye girmesi lazım. İsmail Hoca'nın moral motivasyon açısından gerçekten çok ciddi bir şekilde yabancı oyuncu egemenliğe ünün olduğu. Sadece bir oyuncu, bir Türk oyuncu oynatacaksınız. Yani orada da Türk oyuncu muhtemelen ya Kerem Aktürkoğlu olacaktır ya İsmail olacaktır ya da işte kaleci oynatacaksınız. Kaleci şeyinden dolayı. Fenerbahçe'de sahaya çıkan ideal 11'in onu yabancı olacak. Sonradan giren oyuncular da belki yabancı oyuncular olacak. Onun sıkıntısı çekiliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyunu hazırlık maçlarında fena değildi. Ama bu iki maçta bir frikikten, bir penaltıdan, iki duran toptan gol attınız. Kerem Aktürkoğlu'nun 45. dakikada girdiği pozisyonu saymazsak ki kontra ataktı.
1: Doğru.
0: Orada da yani 45. dakikada nefesi yetmedi Kerem'in. Az önce dediğimi bir daha hatırlatmaya gerek yok. İkinci Cengiz'in ikinci Emre Mor olabilir. Fenerbahçe'nin ikinci maçın ilk 45 dakikası ve diğer maçın 90 dakikasında akan oyunda ya bu da kaçar mı? %100 1 milyonluk gol pozisyonu dediğiniz pozisyonun olmaması da büyük düşündürücü. İki duran topla tur geldi. Sturmgraz maçları daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Çünkü Sturmgraz çok çok çok daha hazır.

0: çok daha tehlikeli. Mesela bugün rakip şutun biraz olsaydı ikinci golü bulurdu. Fener Tutbahçe tur atlar mıydı? Yine atlayabilirdi. Hı-hı. O şutun biraz kalitesinde hücum gücü olan bir takım olsaydı ikinci üçüncü golü çok rahat bulurdu.
1: Erkan Tiryaki hakikaten çok çok güzel yorumladın. Hakikaten yani benim de görmediğim birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ederiz abi. Hakikaten ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi ki biz de tabii ki bakıyorum İsmail Kartal'a bir gidelim. Evet, İsmail Hoca hazırmış. İsmail Kartal'a bir gidelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları sıcağı sıcağına maç sonunda.

0: Evet, öncesinde bir Nathan Ake'ye gidelim, sonrasında İsmail Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz.
1: Ama turu getirecek yeterli bir sonuç vardı. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? İlk görüşler neler?
2: For the result, you guys managed to qualify to the next round. Yes, we couldn't win the game, but the result was enough to qualify to the next round. So what would you like to say?
3: Yes, first of all, very happy that we qualified. You know, that's the main goal. I think the game we started okay. Obviously, we got the quick goal. But I think then we went too much on the back foot and we didn't play like ourselves, and we invited them to create chances in front of their own fans, and that makes it difficult for us, and we didn't really get out of that. Second half, I think much better, created some chances. If you score those, then it's a different game, but in the end it becomes tight because we didn't.
2: Öncelikle tabii ki turu geçtiğimiz için sevinçliyiz, çünkü bugünkü ana hedefimiz buydu aslında. Maça fena başlamadığımızı düşünüyorum. Hızlıca bir gol de bulduk, fakat golden sonra istemediğimiz bir şekilde geri çekildik. Rakibimizi üzerimize çektik ve pozisyonlar üretmelerine sebep olduk, ki bu bizim gerçek kimliğimiz değil, ama biz kendi kendimize maçı zorlaştırdık. Ama ikinci yarıda biraz daha iyiydik diyebilirim. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atsak farklı olabilirdi, ama o pozisyonları değerlendiremediğimiz için bu şekilde oldu sonuç.
0: Evet, Nathan Aken'in maç sonu açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi İsmail Kartal'a gidiyoruz.
4: Artık biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Birbirlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk yarı yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya, Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
5: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że, ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
6: Mam sorun. Hocam, tebrik ederim tur için. Hücumda 3-5'e döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Akeyi son adamalarla kullandınız. Skriniar sağ bek, Osterwald'ı sol bek şeklinde, daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Semedo da hücuma katıldı, ancak buna rağmen takımın rakibi yarı sahada topu tutmakta zorlandığını gördük ilk yarı olarak hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı, yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklanıyor?
4: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı

0: çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ha, ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
1: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Ake grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
2: Doğru teyze Mersh, TRT Spor. Hocam Türkçin tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwold'u sezonun geri kalanında da sol bekle mi göreceğiz, yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz?
0: Sezonun içerisinde dediğim gibi Osterwold'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi, geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
1: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
3: Erhan Aldıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu, sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerde.
0: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve İkili mücadelelere daha fazla sertleştik. İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber. Bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
1: Pytanie. Dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło jeden, przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny. I tu w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzi do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
4: Son soru. Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45+10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Talisca, Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuz

0: düşünmeliyiz. Teşekkür ederim.
1: Son sorudan başlayalım. Talisca çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar. Her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta dribblinglerle savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim. Yani sadece ön tarafta değil ilk devre. Takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşinde koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
2: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał odnośnie utraty, zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Talisca był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızdan bu kadar. Ben Can Genç. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi kutlayalım. Üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacağız. Umarız tabii ki bütün temsilcilerimiz adına da çok iyi bir hafta olur. Çok iyi haftalar olur demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
4: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
8: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın diyen yoktur. Yani bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
9: Ve Ake
8: yani sonunda stoper hani. İlk Kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk Kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerim, sordum ben, bir sorun yokmuş. Ben hayatımda şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Szymański gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numarasan baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail hoca bana yeter, ben turu alayım, yani doğru tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı, gelişecektir oyun.
10: Ben bu arada
8: düşünüyoruz
10: yani, ama ikinci yarı
8: enteresan yani. Görmedim Musaba kariyerinde kaç kez santrafor oynamıştır çok kısa bir süre olsa, vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
10: Yani belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
8: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
10: Onun yine bu arada hani Musa Ban'ın koşusuyla...
8: Oğuz'u... Santifor mu?
9: Evet.
8: Yani
9: hayır ya, yani en son Oğuz'u
8: ya da illa bir santrafor değişiksen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santrafor gibi oynatırsın en önde, hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
9: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
8: Tabii ki, buyurun.
9: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
8: Greenwood'la
9: Musaba.
8: Musaba.
9: Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii, şeyini.
8: Yani hani
9: görüyorsun.
8: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadığı takım Fenerbahçe'nin.
9: 5-0.
8: Böyle 5-0'lar. Deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak. Şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım. Ya
10: şöyle.
8: Santfor ne yapacağız, işte sol önünü ne yapacağız.
10: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detaylı özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devre arasında.
8: Şöyle söyleyeyim, ben en son öyle bırakayım Olcan'la. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
10: Evet.
8: Onunla bitireyim ben.
10: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Oğuzcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama. Yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
9: Yok.
10: Bu etkiledi mi sence?
9: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
10: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonunda dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
9: Evet.
10: İkinci yarının en net pozisyonu.
9: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok. Talişka'dan yok zaten, çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi, sivrilen bir performans yok. Orada topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio. Ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar, benim öyle bir bakış açım yok dese de ben Asensio'ya biraz... taktığını düşünüyorum yani. Kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye, nasıl, neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takımı açık ara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
10: Hep o zaman başlangıç itibariyle haklı.
9: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
10: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark, biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama ikili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha becerikli. Ya tamam, diye
9: daha becerikli,
10: düşünüyordur herhalde.
9: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli? Yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
8: De şöyle diyorsun.
9: Ya devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
8: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsunuz.
10: Geleceğim oraya.
8: Asensio artık daha iyi durumda.
10: Aynen.
8: Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
10: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, haberi geldi. Orada süremiz yoktu, konuşamadık.
8: Orada maç öncesi maç ratinglerinde, yani rating diye ben çok inanmasam da, Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 rating.

0: Rafinha, Asensio'nun 6.9'u Fred'in. Peki. Hani ya Fred'in, Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Ya bakıyorum şimdi rakamlara, rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Ya son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Ya Asensio'nun 60'a ya bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivedi olan ne? Hemen orta saha İsmail şey... Hoca şunu düşünmüş.
1: Bence orta sahaya İsmail
0: biz bir gol daha yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim. Başka aklıma bir şey gelmiyor.
1: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk yarıya göre?
2: Oyun
1: anlamında. Rakibin oyunu açısından söylüyorum.
2: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
0: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeye
1: çalışıyorum. Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
0: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
1: Olabilir.
0: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
1: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Belki bu soruları da yanıt verecektir.
0: Çünkü ben gerçekten, yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te, yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Yani kemente attıysan benim için yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım, öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyleyse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
2: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
1: Çıkarmazdım. Peki.
0: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu. Belli.
1: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
0: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine, yani Sayın Başkan'ın yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya, baktık. Onu dersen bu, bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla, bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca, Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil, profiliyle bence.
2: O zaman oyuncu aldırması lazım.
0: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte hoca.
2: Kaç maç oynayacak abi Fred?
0: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda, Asensio oynar diyor.
2: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
0: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha... Ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
1: Temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma. Koruduğun anda tur geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili... Mutlaka oyun gelişecektir.
0: Tabii ki
1: gelişecek. Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
0: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın yok. İçinde.
1: Ya bir hafta sonra Stuttgart maçı var.
0: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tamam değişik transferler oldu ama... Daha güçlü bir, hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Yani biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir. Şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
2: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
0: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
2: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
0: Böyle düşünüyor zaten.

0: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
1: Sinirlenme sen.
0: Rafael Leao mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
1: Tabii ki öyle.
0: Leao, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
1: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
0: Tamam Talisca olmasın santrafor olsun. Ya
2: Vedat var.
1: ne var?
2: Vedat var. Vedat
1: Ha,
2: oynayacak.
1: Vedat
0: Biz bu takımda Leao, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
1: Nadiren.
0: Abi burada bir
1: İç saha oyununda görürüz
2: Ben
1: yani iç
2: planlı olduğunu
1: sahada.
2: düşünüyorum. Planlı olduğunu
1: Ya
2: düşünüyorum.
1: da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
0: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor alacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
1: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
0: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail
1: Gördüğüm
0: Hoca
1: o.
0: bunu söyledi.
1: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha
2: Niye hoca
1: seni bir daha götürüyorum.
2: bütün düzeni oynayabilecek? Bütün hangi
1: Şimdi
2: sistem varsa hepsini oynayabilecek
1: hocanın hani herkes genelde
2: durumda izledi.
1: hukuktan gidelim, emsallerden gidelim.
2: Peki.
1: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadic, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istedi. Yani hiçbir zaman Tadic ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada, hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrfor ve o 10 numara olması lazım.
2: Bu bir hak mıdır? Haktır.
1: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağını dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya böyle sayarız üst üste üst üste üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
2: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
0: Hücumda çoğalma, hızlı hareket etme,
2: Hız oynayamadı yani.
0: top dolaştırma, topu ayakta tutma. Kanat
1: Hücum, bence hücum planı da yok ki.
0: ve bek
1: Hayır, hücum planı ne? Bakalım maça. At savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Talisca kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de o. Bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yere ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha şimdi, Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
2: 29.
1: 29'u. Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
2: Yani şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
0: Hiç.
2: Gördüğüm.
0: Daha geriye gitmiş
2: Yani
0: bile olabilir mi?
2: onu yaratmak
1: İkinci
2: için
1: yarı daha kötüydü. İkinci yarı
2: onu
0: daha kötü.
2: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarının başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadın.
0: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talisca'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Guendouzi daha geride konumlanıyorken, hatta ilk yarıda da orada Asensio varken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
1: Büyük bir problemdir.
0: 20 uzun top. Hava topunun her şeyin boy olmadığını haftalardır söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8'i isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attığı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır, orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onuaç varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın, topu ayağında tutamamışsın.
2: Zaten bu arada Fenerbahçe şeyi hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi? Yani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
2: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
1: Ama hocanın biliyorsun abi, çok yine en sert. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum, belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapıyor.
0: Evet.
1: Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştı.
0: Bu şey açılan ortayı... Ama
2: zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da...
1: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımla oynayacaksın Aydın. Ondan sonra...
2: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da... Bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
1: Tamam, bu 30'a 25, öbürü 17'ye 25 uzaklaştırma. Uzaklaştırmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de... Graz, hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
2: Tamam, burada biraz zaman da var.
1: Bir de abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'inin. Bu olmaz.
2: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
1: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
2: Toptan daha hızlı bir şey yok.
1: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
2: Abi hani. Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metre yatıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kart alacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık.
1: Bunu ben söylüyorum.
2: Yok, belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengizhan hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın, orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa, Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim, yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio'yla konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık, bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında... Bu...
1: Teorik olarak doğru.
2: Nasıl?
1: Geçen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı, süresi arttı.
2: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor. Şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu... O zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele. Altını çizeyim.
0: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şütör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup
2: sonra
0: girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
2: Peki bir soru daha var burada.
0: Bence
2: ben ikinci
0: cevap
2: yarıda...
0: bu zaten.
2: Olabilir. İkinci yarıda mesela... Özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani
0: evet.
2: Gornik'i de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim top alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
1: Ya bilmiyorum ama yani biz ya şöyle bir daha hazır. Bu arada bana şimdi gelen bir haber, bilmiyorum yani bu hep genelde doğru bir kaynak. Yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani.
2: Fark.
1: Yani 4-6 hafta civarı bir, yani tabii %100'ünden bahsediyoruz. Yani yavaş yavaş gelişecek o.
0: Belli zaten.
1: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta 1,5 ay falan ama bu normal yani.
2: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
1: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood'u oynatıyorsan Aydın, oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü, anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak. Boştayken bazen

Yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu birebir. Yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Bunu en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında olan Oğuz Çetin'di oyuncu.

0: Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi Fred 2 maçta 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
1: Abi bunu söylüyor zaten.
0: Abi yetmiyor.
1: Yani zaman... Göreve geldikten sonra İsmail Kartal diyor ki Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Bunu göreve geldikten hemen sonra da söylüyor zaten.
0: Doğan yabancı kuralı değişecek hakikaten.
1: Bunu yönetim onu söylüyor. Ve yönetim tarafından yapılan değerlendirmede de o zaman deniyor ki yani kural buysa eğer yani 10 artı 4'te ben özellikle bu Talişka'yı falan konuşuyoruz Oğuzhan. Yani ben gideceğini falan çünkü hani o tarafın söylediğini aktarıyorum ben. Bu kuralda bu iki adam dışarıda kalıyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu kadar adam alıyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız diye. İyi de, hoca burada meseleye böyle bakıyor.
2: Tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
0: İyi insan, çalışkan. Antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
2: olmadı. Ayaklar gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur? İşte
0: onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayakların, onu diyorum ben de işte. Hiç. Yoksa bir hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
2: Ama öyle davranıyor.
0: Yani. Valla Türk falan olsa anlayacağım yani. Ya, diyeceğim Türk oyunculuk seviciliği var falan filan, o da yok.
2: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
0: Valla bence de yok, yok da. Yani.
2: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan. Fred'i sürekli gülüyor.
0: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan demiyoruz.
2: Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. O yok, olmaz ya.
0: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
2: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
0: Yok.
1: Kante
0: Fred.
1: Asensio olmazdı diyorsun.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş ya, ikinci yarıda sokardı yine.
1: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
0: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
2: Müthiş oynadı.
1: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrinyar'ın zekasına da vurgu yapıyor.
0: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmazdı yan yana ama.
2: Diğer yandan. Şu tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç oynayabileceği.
1: Ake diyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydi. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
3: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe turladı. 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la mücadele edeceğiz. Gornik Zarpşe eşleşmesinin ilk ayağında Kadıköy'de 1-0 kazanmayı başarmıştık Talişka'nın golüyle. İkinci maçta da en azından istediğimizi aldığımız bir skor oldu. 1-1'le turu geçen taraf olduk. Yunus Aydın bizlerle beraber ki çeşitli konuklarımızla beraber zaman zaman basın toplantısına gideceğiz. Zaman zaman da tabii ki aralarda oyuncu flash röportajlarına da gideceğiz ama Yunus Aydın, öncelikle hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
6: Çok çok teşekkür ediyorum ki maç içerisinde de ben de yayındaydım. Birçok tabii ki dinleyicimizin de mesajı vardı. Fenerbahçe'nin görücüye çıktığı ikinci maçtı. Dersek yanlış olmayacak. İkinci resmi maçtı ve açıkçası insanların kafasında birçok soru işareti de kaldı. Ama her şeyden önce tabii ki detaylara gireceğiz ama genelden özele gitmek istiyorum Yunus. Yani 90 dakikalık, yani aslında 180 dakikalık eşleşmeyi de sorabilirim ama bugün nezdinde bu 90 dakikanın bir yorumunu alabilir miyim abi senden?
7: Ya öncelikle dediğin gibi aslında bugün birçok hani Fenerbahçe ikinci maçına çıkarken aslında herkesin aklında soru işaretleri vardı. İlk soru işareti şuydu: bu takım hazır mı? İkinci soru işareti: bu takım yeterli mi soruları vardı. İkisinin de cevabının net bir şekilde hayır olduğunu gördük. Yani biz bugün hani Gornik Zabrze'ye karşı evet iki maçta hiç kaybetmeden diyeyim, bir beraberlik bir galibiyetle üstüne çıktık ama ya baktığın zaman bugünkü maçı özellikle yani çok net bir kalite farkı var aramızda. Biz çok daha kaliteliyiz. Bunu görüyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? İşte normalde alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz. Talisca'nın dribblingle,

0: Greenwood'un basarak top alabildiği, yani Talisca'nın kafasına top indirebildiği. Yani böyle bir oyun gördük biz. Evet. Ama bu oyun skora yansıdı mı yansımadı. Ve işin hani acı tarafı hem bugünkü 90 dakika için hem de turun geneli 80 dakika baktığında akan oyundan golümüz yok. Çok İki doğru. gol. Birisi duran top zaten frikik, diğeri penaltıdan geldi. Ya akan oyundan gol atamadığımız gibi akan oyundan gol yedik. Ya biz bugün bence turu geçti geçmedi üzerinden değerlendirmek yerine. Çünkü hani zaten burayı geçelim zaten. Yani biz
1: %100. Geçelim. %100.
0: Yani. Daha ikinci döneme var, playoff var. Hani biz şu an takımımızın eksikleri olduğunu ve hani gerçekten işte İsmail Kartal mesela, Asensio'nun bence bugün özeline hani gelecek olursak hazır değil de bence haklı. Ya Asensio gerçekten hazır değil. Ama ya İrfan Can Kahveci hazır mı? Bence kesinlikle o da hazır değil. Yani Fenerbahçe'de şu an geçen sene kadro dışı bırakılmış, takımın hiçbir ana hattında değinde düşünülmeyen oyuncu. Şampiyonlar yönelmesiyle ilk 11 çıkıyor. Aynı şekilde bence yani İrfan Can da hazır değil. Baktığı zaman Kenan Türkoğlu ile alakalı yani zaten 2-0'a gelebilirdi maç. Yani defalarca kez özellikle ikinci yarıda Mert'in adını duyduk. Kalecimizin adını duyduk. Ya bu da Gormi'nin defalarca kez geldiğini zaten gösteriyor. Kenan Türkoğlu orada bitirebilse, 2-0 yapabilse çok farklı şeyleri konuşacağız. Kerem geçen sene söylediğimiz gibi çok eleştirilecek şekilde başladı. Yani aramızda müthiş bir kalite farkı olduğu için, kalite farkının eksisi olarak fizikalite olarak da Gornik kötü durumda olduğu için elenmediğimiz bir maç oldu. İyi oynadık mı dersen bence kesinlikle iyi oynamadık ama aradaki kalite farkı bu turu geçmemize yetti.
1: Yani %100 katılırım abi. Ya 90 dakikanın çok benzer, yani ben de tabii ki maç içindeki aksiyonlarda da esasında çok benzer bir şekilde yorumladım abi, ama şunu sormak istiyorum. Yani biraz maçtaki bazı anlara gitmek istiyorum. Çünkü özellikle yani iki tane İlk yarıda an vardı ki maçta belli şeylerde beni çok şaşırtan. Çünkü şuydu, bir tanesi yani Talisca'nın penaltıdaki golünden sonra 12. dakika ile 20. dakika arasında oyun durdu zaten. Çünkü sahaya atılan madde sebebiyle burada aslında biz de sonuç olarak 2-0 önde olduğumuzu düşündüğümüz bir tablo var. İlk baştan 1-0 ve bu maçta 1-0. Yani bu bizim lehimiz olacak gibi bir şeyler düşünüyorduk. Hatta chatteki birçok insanla beraber bu düşüncedeydik ama... O ilk yarının kalan bölümünde, yani özellikle ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde ne oldu abi? Yani Fenerbahçe takımı bu kadar mı esasında 1-0'ın üzerine artık arkaya çekilecek? Yani İsmail Kartal oyunu bu mu? Ben bunu aslında sormak istiyorum. Bilmiyorum, açıkçası ben çok şaşırdım. O yüzden de yorumunu aşırı merak ediyorum. O dilimle alakalı birazcık aslında detaylara girebilir miyiz?
0: Yani çok doğru bir yere değindin. Gerçekten 1-0 skoru aldıktan sonra bu kadar geriye çekilmemiz, ki bu kadar belirgin bir kalite farkı varken. Yani arada mesela tam tersi bir şey olur. Kadro kalitesi olarak biz 10 kat daha değersiz oluruz da. Yani bir gol atarsın zaten ilk maçtan avantajlısın. Geriye çekil, geçiş oyunu kolana gibi hani bir oyun oynayabilirsin ama ya bu kadar kadro kalitesi varken bu kadar geriye kapanmak bence iki şeyle açıklanabilir. Bir, takımın hani bu saha içi yorum olarak söyleyeceğim. Takımın gerçekten fizikalite olarak çok geride olması olarak açıklanabilir ki bence potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Fred de mesela buna dahil. Ya Asensio'yu çıkartıp Fred'i oyunda tuttu mesela hoca. Keza İrfan Can da dahil. İkinci olarak da şu, camia gerçekten çok kırılgan. Yani senelerdir gelmeyen şampiyonluk, zaten yıllardır konuşuyoruz bunu. Şampiyonlar Ligi'nden şu an elenebilme durumu başta İsmail Kartal olmak üzere, yani hem mevcut yönetimi ama en başta da İsmail Kartal'ı çok net şekilde hedef tahtasına koyacaktı. Bence takımda ve başta da İsmail Hoca'da bunun da tedirginliği vardı. 2-0 almışken deplasmanda ya daha fazla bu işin üzerine gitmeyelim hissiyatını gördük ama Fenerbahçe gibi büyük takımlarda bu oyun uzun vadede ne oyuncuların kabul edebileceği bir oyun ne de Fenerbahçe taraftarının kabul edebileceği bir oyun. Bugün tur geçti diye belki göz ardı edilecek, biz etmiyoruz, konuşuyoruz ama mutlaka hani göz ardı edenler olur. Uzun vadede böyle bir oyuna başarı gelme ihtimali yok ki. Hazırlık maçlarında bizim gördüğümüz, şu hazırlık maçlarında bile 5-0 kazanılan maçlar, müthiş oyuncu hırsları. Aynen. Biz bunları bugün göremedik. Bunların bugün sahaya yansımamasında esas sebebinin dediğim gibi camianın uzun yıllardır gidemediği Şampiyonlar Ligi hasreti ve aslında İsmail Kartal'ın da bizim şu an sosyal medyada hissettiğimiz lig başlayınca bence tribüne de yansıyacak. Kredisin Nazlı.
1: Ya tribün dedin, çok önemli bir yer tribün. Sonuçta bugün yayın içinde de çok fazla konuşuyorduk ve Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Gornik Zarpşe ilk maçında tribünde çok fazla tepki görmüştük ki bugün de esasında sıkıntılı bir performans gibi yorumladı birçok dinleyicimiz ki ben de buna katılırım. İlk 70 dakika boyunca sahadaydı. Evet, belki belli alanlarda takımın çok kapandığı alanlarda hücuma çıkarmaya çalıştı ama yeterli bir performans olarak görülmedi. Yani Ederson'un da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Bu oyuncular, taraftar ne zaman yani kazanabilecek mi? Taraftarla oyuncular ne zaman barışabilecek? Böyle bir hissiyatım var mı? Bunu çok merak ediyorum yani.
0: Şimdi bunun en belirgin senaryosunu biz geçen sene biraz hani filmi geri sarsak Yusuf Ennesli'de yaşadık. Hatırlıyorsan yani Kadıköy'de Ennesli bırak oyuna çıkmayı ısırmaya çıktığı anda inanılmaz bir tepki görüyordu. Ve oyuncuyla kulübün bağ koptu. Şimdi Ederson'da Aziz Yıldırım'ın daha başkan adaylığı sürecinde oyuncuya sahip çıkması ve bizim yıldız oyuncuyu korumamız lazım demesi Ederson'u şu an camiaya tekrar bağladı. Yoksa zaten hepimiz sene sonunda hani gittiğini konuşuyorduk, hatta son gördüğü kırmızı kartı da hepimiz acaba bilerek mi gördü diye düşünüyorduk.
1: Evet, doğru.
0: Yani ama bugün gelinen noktada yani ben Aziz Yıldırım yönetiminin o sertliğini Ederson'la arayı bulduğunu düşünüyorum. Ama Kerem Aktürkoğlu konusu şöyle. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda birçok Galatasaraylı artık Kerem'den dolayı zaten bu iletişimi bildiği için Kerem'in duygusal oyun duygusallığını Fenerbahçe'yle tam özdeşmeyeceğini anlatıyorlardı. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok hızlı demoralize olan bir oyuncu ve gerçekten de baktığım zaman yüzü gülen bir insan da değil Kerem. Mizaç olarak değil yani.
1: Doğru.
0: Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe gibi senelerdir başarısızlığa sürüklenen camialarda iyi oynayamadığı zaman hemen hedef tahta olması çok kolay. Ve Kerem bence şu an bunun dezavantajını yaşıyor. Ama bu dezavantaj Kerem için gerçekten oyunu çok etkiliyor.
1: Çok katılırım. Peki şimdi tabii ki şöyle bakıyorum. Yunus tabii ki kadroya da bakıyorum. Hatta verilere de bakıyorum. Bugün nezdinde eğer... mesela atıyorum bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya dağıtacak olsaydın takımdaki hangi oyunculara bu madalyaları dağıtırdın? Sonuçta tur da geçildi. Evet, biz burada eleştiriyoruz. Biz çünkü burada iyiye iyi, kötüye kötü demeye çalışan yorumcularız diyelim. Futbol severleriz diyelim vesaire vesaire ama altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya da nedenleriyle aslında biraz da pozitif şeyleri biraz da konuşmak istiyorum. Bunları da bir sorayım dedim abi.
0: Ya tur genelinde tabii ben hani altını Talişka'ya. Yani çünkü iki gol atabildik turun tamamında. Hani ikisine duran toptan da olsa Anderson Talişka attı. Yani altını Talişka'ya verelim. Ben Nathan Aké'nin bu kadar yeni bir transfer olmasına rağmen hem gerçekten hırslı oynuyor. İlk yarıdaki %100 pas bu bizi çok etkilememeli. Çünkü ilk yarıda dediğin gibi geriye kapanan bir oyun oynadık. Ve bu pasların neredeyse baksana %85 zaten soldan Osterwold'e.
1: Doğru.
0: Hani o yüzden hani çok etkileyici bir ileri çıkış görmedik Nathan Aké'den City'de gördüğümüz gibi. Ama hatasız bir oyun ve şu an bizim gördüğümüz çekingen Fenerbahçe'ye göre daha hırslı, daha mücadeleci bir oyun oynadı. Bu yüzden bence Nathan Aké'de ikinci sırada verebileceğimiz oyunculardan birisi. Tabii ki turun tamamında 180 dakikada bir gol yediysek de hani burada Şikinyar'ın payı da büyük. Bence Talişka, Nathan Aké ve Şikinyar'a bunları dağıtabiliriz diye düşünüyorum. İleride oynayan oyuncularımız için Asensio gibi, Kerem gibi, İrfan gibi, Musabba zaten daha sonra girdi. Bu oyunculara çok yüksek puanlar vermek çok da mümkün değil bence.
1: Peki yani şimdi tabii ki şöyle bakıyorum kadrolara ve Fenerbahçe kadrosunda bugün esasında bütün oyuncuların aslında tam az kadroya çıkmadığını görüyoruz. Tabii ki bir iki tane rotasyon var. Buraya eklenecek daha milli takımlarından ara sonrasında gelip oynayacak sakat oyuncular da var vesaire vesaire ama kafanda artık nasıl bir resim canlanıyor Yunus Aydın? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu takımda... Çünkü bütün medyada konuşulan, şu maç öncesine kadar konuşulan şey şuydu. Fenerbahçe bir tane sol ön veya forvet oynayabilen, her ikisini birden oynayabilen bir oyuncu alacak yabancı ve kadroda eksilmeye gidecek. Hala da aynı fikirde sabit misin? Veyahut da bugünkü oyun senin kafanda bazı kuşkular oluşturdu mu ve neden?
0: Yani kuşkular oluşturdu. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe kanat oynayacak artı santrofor alacak bir isim. Aslında biraz böyle... Adı yönelik şimdi Rashford geliyor hepimizin aklına bence güncel piyasada. Ama United da şimdi zaten sezon önü bir deniyor kendini. Şimdi Rashford'a yanında bir oyuncu olunacaksa bu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe hücumda tıkandığı anda işte Vedat yok, Kalişka yoruldu, ön alanda baskı yapamıyor, Kerem'in durumu ortada. Fenerbahçe şunu düşündü, hoca da bunu düşündü.

0: Ya Oğuzhan'ın sağ tim Greenwood'u merkeze konumlandırayım. Şimdi bunu sezon içinde sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün değil. Biz bir an öncesinde konuştuğumuzda Vedat bu takımın birinci santraforu mu olacak acaba dediğimizde çok ciddi tepkiler geliyordu ve haklı tepkiler geliyordu. Bugün hani santraforda oynayabilen bir kanat oyuncusu bence Fenerbahçe için ligde yeterli olacağını düşünmüyorum. Bence bu takımın birinci santraforu Vedat şeklinde sezon bitirilmez. Talişka'yı da bence Vedat'ın arkasına konumlandırmak lazım. Yani hem Asensio hem Talişka ikisinden birisi yedek kalmayacak ya, bu takıma merkez santrafor olmamak bence çok mantıklı bir iş değil. Burada işte bu isim Vlahovic'se, Oli Watkins'se, Onu Açuns'a herhangi bir isim kim gelecekse bence bu takımın bir merkez santrafora ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadroda net bir şekilde daralmaya da gitmesi lazım. Çünkü mevcut yabancı kuralı 10+4. Fenerbahçe 17+7 oynuyor. Yani çok ciddi bir, yani bugün mesela kadroyu kurtarıcı gibi giren Musa da aslında normal kadroda şu yoğunlukta mümkün değil. Yani hiçbir maç listesinde olamaz.
1: Kesin.
0: Baktığınız zaman yani Musabba zaten gideceğinin farkında. Bu arada mesela oyuncu Diego Carlos gibi vesaire gitmemek için zorlayan bir oyuncu da değil. Zaten Greenwood için aylardır bekleniyor. Greenwood da gelmese yerine yine zaten bir sağ ön olacak. Bunu herkes biliyor. Musabba oynamayacaksan ben gideyim diyor. Yani artı dört kurallara uymasına rağmen. Ama Fenerbahçe'nin artı dörtte bile yedi oyuncusu var. Bu nedenle çok ciddi bir kadrodan almasına gitmesi lazım. Mevcut oyuncuların teklif yok. Hani bunu hafta içi yayınlarında tabii daha rahat konuşursam maç sonu ama yani teklif gelmediği için satış da yapamıyor Fenerbahçe. Ama bence şu an eller rahat olsaydı, ki Aziz Yıldırım'ın en çok şikayetçi olduğu konu bu, oyunculara teklif gelmiyor olması. Bence Fenerbahçe'nin bir santrafor bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ama bu ikisini tek bir yerde eriteceklerse, Rashford gibi bir isim alacaklarsa biz 30 maçlık mesela lig senaryosunda, 34 maçlık lig senaryosunda en az 25 maç Vedat'ı birinci santrafor olarak göreceğiz anlamına gelir. Ya bunun da ben çok fazla şampiyonluk yolunda işte budur diyebileceğimiz takım oluşturacağını düşünmüyorum. Greenwood gibi, Talişka gibi çok yetenekli ayaklarının önde olduğu bir oyun bize her zaman çok büyük keyif verir. Tıpkı Talişka sezon gibi. Ama işte o oyunun artmamasında bir şey eksik dediğimiz o senaryo merkez santrafor. Bence Fenerbahçe'nin bu hatayı düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna mı daha çok ihtiyacı var? Bir santrafora mı daha çok ihtiyacı var?
1: Kesin santrafora.
0: Bence bir santrafora ihtiyacı
1: kesin,
0: var.
1: Kesin. %100.
0: Ocak ayında konuşurken yani N'Golo Kante mi Sherlock mu deniyordu? Ya bence o zaman Kante çok ihtiyaç değildi. Alındı, çok büyük bir sıra alındı. Ama Fenerbahçe'nin santraforsuz kalması bence şampiyonluktan olmasına mal oldu.
1: Katılırım. Peki şunu sorayım, aslında yani tersten soracağım. O gün konjonktüründe tabii ki Kante'nin yerine bir santrafor olsaydı çok daha iyi olabilirdi düşüncesine ben de varım ama bu iki maçta şimdi orta sahayı da düşününce Kante eğer bu iki maçta orta sahada görev yapabiliyor olsaydı çok farklı bir şey izler miydik yoksa benzer bir oyun mu izlerdik diye bir soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum aynı zamanda, yani Archie Brown'un özellikle kadroda olduğunu görüyorum ve hiç de tercih edilmediğini görüyorum. U20 yani sonuçta o artı kuralının devamında olduğu için Archie Brown'un tercih edilmediğini görüyorum. Yani hocanın planları arasında Archie Brown yok diyebilir miyiz? Birincisi ve ikincisi de tabii ki ilk sorduğum soruyu da bir kez daha iletmiş olayım sana.
0: Ya şöyle, şimdi Jadon Osterwold'de oynuyor Archie Brown'un pozisyonunda. Bence Jadon'a gelecek tekliflere göre Brown'un takımdaki kariyeri şekillenir. Yani bahsettiğimiz gibi hani Ocak ayındaki gibi 30 milyon euro teklifler yok Osterwold'e. Şu an hani Roma'nın mevcut ilgisiyle 10-12 milyon euro civarında. Fenerbahçe belki oynatarak onu tekrar değerli hale getirmeye çalışıyor ama sol bek tarafında oynuyor. Baktığında yani Semedo, şimdi baktığında biz geçen sene Semedo'yu birkaç maçta stoperde gördük. Diğer zaten merkez stoper. Nathan Ake zaten stoper stili üçünün solunda da gördük ama Jadon Osterwold'de zaten geçen sene Fenerbahçe'de full stoper oynadı. Yani baktığında 4 tane stoper oynayabilen adamla savunmadasın. Bu da ileriye çıkışı bence zorlaştırıyor. Kante ile alakalı şöyle düşünüyorum. Kante geçen senenin Ocak ayında Arabistan'dan geldiği süreçte fizik olarak kötüydü ama bir Dünya Kupası çalışması geçirmesi, bu yolun sonuna kadar gitmesi onu fizik olarak da diri tuttu. Bu tarz dönemlerde oyuncuların fizik olarak ne kadar ayakta olduğunun çok önemi var. Ya Ocak'ta, Şubat'ta herkes hazır oluyor sezon içinde antrenman temposunda ama Kante'nin şu an yazı da çalışarak aktif geçirmiş olması Dünya Kupası sebebiyle bence bu maç üzerinde olumlu etki edebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu baktığında en doygun durumlardan birinde. Yani zaten çok fazla kullanılabilecek oyuncu grubu var. Bu nedenle bunun zorluğunu yaşamadı. Ama

0: Kante bugün sahada olsaydı bence farkını hissederdik.
1: Kante bugün sahada olsaydı bence farklı hissederdik. Peki şöyle bakıyorum, yani aslında bu soruyu sordum ama Ederson konusunda biraz daha aslında belli etmek açısından soruyorum. Yani Ederson daha yeni katılmasından dolayı kalede görev yapmadı değil mi, yoksa hoca Mert'e mi güveniyor diye de bir sormak istiyorum.
0: Yok yani yıllık 11 milyon euro verdikten sonra ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir salary cap, yani maaş dengesi, finansal fair play problemi olduğunu unutmamak lazım. Ederson oynamayacaksa Ederson çıkmazlar. Şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Biz müdahale edeceğiz. Bunu hepimiz bilelim. Bu takım aslında teknik direktörü de Aziz Yıldırım. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani çünkü Aziz Başkan şunu dedi, yani ben sözümü dinleyecek, aynı masaya oturduğumda futbol adına fikirlerimi söyleyebileceğim ve dinletebileceğim biriyle çalışmak istiyorum dedi. Bunu ağzından duyduk.
1: Doğru.
0: Zaten aslında Aykut Hoca ile anlaşılmamasının sebeplerinden birisi de bu. Sağ bekte Taha'yı istemesi, Aziz Yıldırım'a uygun olmaması vesaire. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu kadar zorlu bir maaş yükü varken, Şikniyarlar, Talişkalar, Edersonlar varken Fenerbahçe'nin 11 milyon euroyu yedekte bekletebilecek bir durumu yok. Yani bu takımın uzun vadede kalecisi Ederson olacak. Ama bugün bence Ederson'un da izinden yeni dönmüş olması, Dünya Kupası kampı vesaire geçirmiş olması bugün onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığını, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden

0: onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığı, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden oyuncuya güvenini, daha adaylık sürecinde hatırlıyorsan zaten desteğini belirtti.
1: Doğru.
0: Ederson'a karşı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Süper Lig'de bir şampiyonluk yarışına girecekse doğru yönetilen bir Ederson'un çok etkili olabileceğini de düşünüyorum. Sonuçta bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali gördü, stile şampiyonluklar gördü. Ya Ederson bugün buradan tekrar Real Madrid'e uzanan bir kariyer yapsa kimsenin ne oldu demez.
1: Demez.
0: Yani bu nedenle elinizde böyle bir oyuncu varken bunu da doğru yönetebilmek lazım. Aziz Yıldırım ekibi bu konuda bir risk alıyorlar. Yani diken üstüne girecek bir şey. Hemen oyuncunun ilk hatasına tekrar ipler gerilebilir. Ama burada da bu yönetim başarısını göreceğiz. Ama ben hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca'nın önceliği Mert Günok'u oynatmak olsa bile Aziz Yıldırım'ın olayı atıp 11 milyonu biz kenarda bekletelim diye vermiyoruz hocam diyeceğini düşünüyorum.
1: Çok net bir şekilde katılıyorum sana. Ya sadece görüşünü çok merak ettiğim için sordum ki nitekim de tam da beklediğim yanıtı aldım abi senden. Bir tane daha soru soracağım. Bunun cevabını bilmiyorum ama yani bu soruyu, hani sorunun yanıtını bilerek sormuyorum bu soruyu. Onu da bir kez daha altını çizeyim. Kerem Aktürkoğlu sence bir yere gidecek mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konuşulan isim var işte. Rashford olsun, Leao'su olsun, sol tarafa birisi ya da forvet birisi. Biz bunu zaten demin bile konuştuk ama Kerem Aktürkoğlu böyle bir durumda Fenerbahçe forması giyecek mi yedek olarak? Veyahut da hocanın tasarrufu sana göre nasıl olur? Veyahut da Kerem gidecek mi? Yollar mı ayrılacak Kerem'le? Bunu da merak ediyorum. Var mı bir taliplisi? Bir duyumun var mı? Fikrin nedir? Çok çok merak ediyorum.
0: Benim bildiğim kadarıyla Kerem'e resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe Kerem'i resmi olarak satış listesine koyarsa, yani bunu bir şekilde menajerler aracılığıyla piyasaya bunu haber salarsa diyelim, Kerem'in talibi olur. Çünkü en nihayetinde 1,5 sene önce, 2 sene önce Benfica'da double double yapmış. Şampiyonlar Ligi elemesinde takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir oyuncu. Elbette Avrupa pazarında da gerekirse aynı şekilde Arabistan'da da kendisine teklif bulur. Bununla alakalı bence bir sorun yok. Hani ama Fenerbahçe şu an bence Kerem'i gönderip göndermeme konusunda da tereddütte. Çünkü baktığında oyuncu Tedesco döneminde çok önemli bir yer kapsıyordu. Çünkü baktığında Tedesco'nun önde baskı üzerine bir oyunu vardı.
1: Doğru.
0: Baskı çok seviyordu ve Kerem gerçekten bu iş için çok önemli bir oyuncu. Ama Kerem'i Benfica'dan getirdikten Pavlidis'in orada o bağlantı oyununu Fenerbahçe'de kurabileceği bir oyuncu grubu bulamadı. Özellikle Santofor bulamadı. Kerem'in parladığı her sezonda Galatasaray'da İkardi, Benfica'da Pavlidis hep bağlantı oyunu. Biz şu an Fenerbahçe merkez Santofor acaba birini koymayacak mı üzerinden konuşuyoruz. Kerem'in zaten böyle bir senaryoda var olması imkansız. Ama Kerem'in mesela sürekli yazılan kulüplerden birisi Hals'tı mesela. İşte Acun Hocalı Türkiye'deki oyuncularla ilgileniyor, parlayan oyuncularla vesaire diye ama ben mevcut Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı gerginliğinin Fenerbahçe içerisinde, yani bir satışa Fenerbahçe ile Hans Tarası'nın bir transfer olacağına çok inananlardan birisi değilim. Unutmayalım, biz geçen hafta yani hepimiz
1: Loja şeyini konuştuk.
0: Loja konuştuk yani
1: doğru %100.
0: Yani Aziz Yıldırım da Acun Ilıcalı'yı oyuncu satmaz. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım döneminde bence Fenerbahçe'de oyuncu almaz. Hani o yüzden çok Hans Tikelam olayını bilmiyordum. Bence mümkün değil. Kerem'e resmi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama Kerem Fenerbahçe'den ayrılmayı kafaya koyarsa ya da Fenerbahçe Kerem'i göndermek isterse mutlaka oyuncuya teklif gelir. Ama Türkiye tarafından bence Galatasaray'ın kapılarını kapattı. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş'ın da kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya bunu unutmamak lazım. Beşiktaş belki isteyebilir. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın transfer olarak zaten son birkaç sene içerisinde etkileşimi defalarca kez oldu.
1: Doğru.
0: Yani belki Beşiktaş tarafı bir teklif yapabilir Kerem'e. Ama ben bunun haricinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Kerem aslında Avrupa futboluna gitti ve Avrupa futboluna devam edebilirdi. Benfica'dan sezonu geçirdiğinde 10 gol 10 asistin üstünde bir sezon bitirdi.
1: Ki çok da iyi sezon oynamıştım.
0: Aynen öyle. Hatta biz o dönemde Kerem'in geldiği gün yine seninle yayındaydık. Çok iyi hatırlıyorum. Biz şunu söyledik, yani Kerem Aktürkoğlu büyük bir futbolcu olduğu için küçümseniyor belki ama biz Portekiz İbrahim'den double double yapmış bir oyuncu alıyoruz.
1: Doğru, bu yorum şu anda hatırladım sen yapınca abi. Gerçekten yani, tam olarak bu yorum yapmıştın ha.
0: Tam bunu konuşmuştuk ve geldiği noktada şimdi Kerem Avrupa'dan teklif alırken neden Türkiye'ye dönmek istedi? Kerem genel olarak daha mutansız, daha muhafazakar bir çocuk. Türkiye'de oynamak istiyordu. Hı-hı. Bu şekilde yeni evlenmişti. Şimdi yeni baba oldu bu arada. Yani Allah mutlu mesut etsin.
1: Aynen öyle.
0: Yani Türkiye'de adam Türkiye'de

0: hayatını yaşamak istiyor. Bu nedenle ben Kerem'in çok yüksek bir teklif almalı sürece bir kere daha yurt dışı macerasına atılacağını düşünmüyorum. Elik yeni baba oldu. Ya onun bu tarz duyguları çok çok daha değerli bizler için. Ben Kerem'le alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de kalmak için abi yani çok büyük bir şeyden vazgeçti ya.
1: Öyle. %100.
0: Yani abi yani şunu konuşalım. Yani Galatasaray'ın nefretini kazandı. Bunu kabul edelim. Yani çok büyük şey. Yani biz bazı şeyleri mesela geçen sene Icardi ile ilgili konuşuyoruz. Hepimiz çok duygusal yerlerden bakmıyoruz ama Icardi Liverpool maçında sevilmiyor dendiğinde bir gün sonra kızlarının velayetini alamayacağı davaya çıktı Arjantin'de.
1: %100.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de böyle. En sevildiği kulübün bir anda nefretini kazandı. Fatih Hoca ile fotoğrafını silmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelmek için bu kadar büyük fedakarlıklar yapmışken, baba olmuşken, şimdi geldiği noktada Fenerbahçe'den hadi ben gidiyorum der mi? Bu hatayı kim yaptı? Bak ben sana söyleyeyim, bu hatayı kim yaptı? Cenk Tosun yaptı. Bir yıl için camiasız kaldı Cenk Tosun. Bir yıl Fenerbahçe'de oynayabilmek için, üst seviyede kalabilmek için Beşiktaş camiasıyla mental olarak, duygusal olarak bağlarını kopardı. Geldiğimiz noktada ben Kerem'in bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe tarafı Kerem'i göndermek isterse kesinlikle teklif bulur.
1: Bak çok çok net bir cümleyle bitirdin. Bunun üzerine çok daha fazla konuşabiliriz ama Yunus Aydın çok çok teşekkür ederim bugünlük. Tabii ki benim de biraz sonra bazı flash röportajlara da gitmem gerekiyor. Hakikaten sağ ol var ol diyorum abi.
0: Ben teşekkür ederim hem sana hem Erkan abiye yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, birazdan da Erkan Tiryaki bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki de biraz beklettik. Erkan Tiryaki'den de bir kez daha özür dileyeceğiz. Bu arada tabii ki sohbeti açtı Yunus Aydın'la. Yine gevezeliğimiz tutmuştu ama Erkan Tiryaki de hazırmış. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle beklettiğim için herkesin huzurunda bir özür dileyeyim. Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Bu arada tabii ki bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Gornik Sarpiş'e karşısında turu geçmeye başardı ve 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Bugün de müsabaka 1-1 sonuçlandı. Erkan Tiryaki ile beraberiz. Yani açıkçası Erkan Tiryaki, yani birçok kişinin mesajı geldi. Maç içinde de yayındaydım ama esasında insanları çok da içine sinmeyen bir akşam oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla şey konuşuldu, o kadar fazla eleştiri mesajı geldi ki. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ama bir 90 dakikanın genel yorumunu ve bu kafalarda oluşan soru işaretleri hakkında senden abi tabii ki belli başlı yorumlar almak çok çok isteriz abi.
2: Olumlu taraftan bakmak lazım. Niye olumlu taraftan bakmak lazım? Çünkü ligin çok çok çok başındayız. Fenerbahçe için bu sınavın, Gornik'le eşleşmenin, bu turda eşleşmenin bir olumlu tarafı var. Fenerbahçe rakibini vasatın altında oynayarak iki maçta da geçmeyi başardı. Yine olumlu taraftan bakarsak eksikleri çok gözüktü Fenerbahçe'nin. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Tabii buradan ders çıkartılabilmesi kaydıyla faydalı oldu. Ve bu kadar zor geçmesinin sebebi de sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsunuz. İsmail Hoca'nın 3 yıl önceki işte Avrupa Kupası serüvenini bekleyemezsiniz. Evet, orada playoff turunda Twente ile eşleşmişti ama Ağustos'un sonlarına doğru lig başlamıştı. Fenerbahçe daha hazırdı. Ondan önce çok basit takımlarla eşleşmişti Fenerbahçe. Gornik bir Avrupa takımı, Polonya Ligi ikincisi ve ligleri başlamış ve Fenerbahçe'den neredeyse bir ay önce, 3 hafta önce sezonu açmış. Tamamen hazır bir takım. Hiçbir oyuncusu Dünya Kupası'na gitmemiş. Geçen yıl kadrosunu hemen hemen korumuş. Birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden turun zaten kolay geçmeyeceğini, evet %95 Fenerbahçe'nin favori olduğunu, elenirse çok büyük bir sürpriz olacağını biliyorduk. Ama Fenerbahçe bir şekilde turu geçmeye başladı. Olumlu taraftan bakmamız gereken kısımlar bunlar. Olumsuz tarafları konuşacak olursak da şimdi 2 yıl önceki takım yok Fenerbahçe'nin elinde, İsmail Kartal'ın. O takımın İsmail Kartal kurmuştu. O takım Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Daha rahat, kafası rahat gelmişti. İsmail Kartal bir gecede Fenerbahçe'nin hocası oldu. Bayağı yani rüyasında görseydi.

0: Fenerbahçe. Bu arada hakeli paketlememekle alakası yok. Yani Aykut Kocaman'ın olacağı...
1: Olanı aktarıyor Erkan Tiryaki, evet. Sen neyse.
0: Netti ki, yani pazartesi açıklanmış herhalde. Pazar akşamı veya cumartesi akşamı, pazar akşamı görüşmüşler çünkü. Uykuya yattığı zaman hiç bir beklentisi yoktu. Beklentisi olmadığı için rüyasında görse, ya yok canım derdi. Yoksa... Asla öyle bir şey demiyorum, hak etmediği vesaire, sakın yanlış anlaşılmasın ki en fazla hak eden iki yerli teknik direktörden birisi bence İsmail Kartal. Kafa olarak da çok hazır olmadığını zaten dünkü basın toplantısından önceki 3 basın toplantısında artık haftaki sohbet toplantısında zaten bize göstermişti. Dünkü basın toplantısında birazcık frene basmış, belli ki olumlu yani uyarı. Bizde hep kötü anlaşılır ama yerinde yapılan uyarılar faydalıdır. Bence yerinde bir uyarı yapılmış ki frene basmış İsmail Hoca. Oyunun geneline baktığımız zaman da evet Fenerbahçe ilk maçı oranla daha fazla pozisyon buldu ama bunun sebebi buradan da gözler yanılma, aldanmasın. Rakip kendi gücü çerçevesinde oldukça hücum yapmaya çalıştı. Özellikle 1-1'i ilk yarının sonunda 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarı. Bu kadar hücum yapınca da arkada tabii ki boşluklar buldu. Şimdi çok fazla gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. 2'yi atabilirdi. 3'ü atabilirdi. Kazanabilirdi. Kazanarak tur atlayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin atacak oyuncusu yok.
1: Forvet eksikliği evet. Midir hocam? Direkt.
0: Yani Fenerbahçe evet oyuna girdi. Bir pozisyon yakaladı. İleride top tuttu. 1-2 dakika yedi. Fenerbahçe'nin %99,99'u %100 takımdan gidecek olan %100 takımdan gidecek yani gitmeme ihtimali yok. Yani gitmeme ihtimali şu kadar söyleyeyim
1: kırmızı kar yağması gibi.
0: Greenwood'un takımdan ayrılma ihtimaliyle eşdeğer Musaba takımdan ayrılacak ve siz Santrafor'da Musaba'yla maçı bitiriyorsunuz.
1: İnanılmaz.
0: Yani takımdan yani bu nasıl bir beklentidir? Musaba'yla şey yapıyorsunuz. Asensio'yu evet faydasız bir ilk yarı geçirdi. Geçen haftaki fikrinizdeyseniz bu hafta da oynatmayacaktınız hazır değilse. Kimse zaten Asensio'yu niye oynatmıyorsun diye İsmail Hoca'nın üzerine gitmedi.
1: O aradaki iletişimsizlik yüzünden değil mi hocam?
0: Hazır değil. İşte pek zaten hazır değil ifadelerini kullanırken ya benim 11'imde yok izlenimini vermesi. Bunlardan dolayı eleştirildi İsmail Hoca. Yoksa hazır değilse oynamayacak tabii. Şunu diyeceksiniz. Hazır olana kadar sakatlık riski de var. Onu yıpratmak istemiyorum. Benim değişilmez oyuncularımdan birisidir. Ama onu tam kapasiteyle sahada görmek istiyorum diyeceksiniz. İlk yarının sonunda İrfan Can Kahveci ile aynı kaderi yaşayacak kadar da kötü bir futbol oynamadı Asensio.
1: %100.
0: Kötüydü. Verimsizdi. Ama İrfan Can Kahveci ile çok önemli bir oyuncu İrfan Can Kahveci. Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Belki bundan sonra da patlama yapabilir. Yerli statüsünden dolayı Fenerbahçe'de kalıyor. Hani yabancı oyuncular serbest, tamamen serbest bırakılsa zaten bugün yollar ayrılır. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Nene'nin daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Çünkü Nene kalacak takımda. Alttan belki gelecek daha farklı genç oyuncuların oynayabilmesi için İrfan Can Kahveci ile hemen vedalaşılmalı. Çok net söylüyorum. Kafasında futbolu bir türlü kuramamış. Yani bu yüzden şimdi İrfan Kahveci ile aynı kaderi de Asensio yaşamasın lütfen. Bunlar da eleştirilecek kısımlar. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçına Vedat Muriç muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Hiç azımsanacak bir takım değil. Bundan 6-7 yıl evvel Fenerbahçe Vardar'a elendiği sezon Fenerbahçe önceki turda Sturm Graz'la eşleşmişti. Hatta evet. O dönem ben İstanbul'da Fenerbahçe muhabiriydim. O maçı da Graz'da ben takip etmiştim. Özellikle çok ateşli taraftarı var. Hiç azımsanacak bir takım değil. Avusturya takımları her zaman sürprizi açıktır. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip birinci santraforunu o maça bence yetiştirmesi lazım. Playoff'a bırakmaması lazım.
1: Vallahi Erkan Tiryaki hakikaten çok önemli detaylara değindin abi. Yani şimdi tabii ki bakılınca bugünkü özellikle dinleyici mesajlarını da biraz daha fazla önemsemek istedim. Sonuç olarak herkes takımını çok özledi. O yüzden de takım hakkında herkes yorum yapıyor ama çok fazla Kerem eleştirisi okudum. Yani esasında Erkan Tiryaki neler söylemek ister? Yani Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yani bizler mi belli başlı şeyleri yanlış görüyoruz veyahut da Kerem'in artıları ve eksilerinin sadece bugün nezdinde değil ama taraftarın nezdinde Kerem konusuna biraz daha girmek istiyorum. Yani Erkan Tiryaki neler söylemek ister bu süreç ile alakalı?
0: Çok basit.

0: çok çok basit söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder'den daha yetenekli bir oyuncu değil. Kerem Aktürkoğlu Emre Mor'dan da daha yetenekli bir oyuncu değil. Hatta Emre Mor ikisinden de daha yetenekli.
1: Doğru.
0: Emre Mor'un piyasa değeri bir ara 50-60 milyon, özellikle Dortmund'a transferinden sonra 50-60 milyon euroları, bugün işte Şampiyonlar Ligi'nden değerli oyuncusu, 6 top vesaire, Dembele ile beraber Dortmund'a transfer olmuş ve en büyük umutlarından birisiydi. Fena da ilk sezon geçirmedi hatırlarsın Borussia.
1: Çok iyi hatırlarım. Oynaması
0: vesaire. Emre Mor'dan bence hiçbir yetenekli değildi de Cengiz Ünder'den de yetenekli değil, Emre Mor'dan da yetenekli değil ve onlardan ayıran kısmı daha hırslı, daha mücadeleci, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, asist özelliğinin bir tık daha fazla olması, onlardan ayıran kısmı Kerem'in. İkinci bir Cengiz Ünder, ikinci bir Emre Mor olma yolunda ilerliyor. İki yıl önce de Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
1: Doğru.
0: Bugün kiralansa büyük ihtimalle Anadolu takımlarından birisine gidecek pozisyona geldi artık. Emre Mor işte çok sıradan bir takıma gitti artık.
1: Mekdiğimegen diye biliyorum, hatam olabilir.
0: Buralara doğru gelir. Yani biraz bir önce toparlaması lazım kendini. Hele hele Leo transferi konuşuluyor vesaire. Forma şansı inanılmaz azalır.
1: Peki ya şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Erkan Tiryaki bizlerden bu konuyu çok çok daha iyi biliyordur ama ben bugün açıkçası Ederson'u bekliyordum kalede. Yani birçok kaynak da öyle söylemişti ama taraftarla alakalı bir durum mu Ederson, yoksa henüz hazır değil, yani bu şekilde hocanın tasarrufu budur mu diyoruz?
0: Kalecinin hazır olmaması imkansız. Kaleciyi çok fazla hazır hale getirmeye çalışmazsanız, bir sakatlıktan dolayı bir problemi yoksa. Ben bunu geçen hafta da bir duyum olarak almıştım. Bence çok büyük bir risk olur. Fenerbahçe yerli kaleciyle devam etmeyi düşünüyor. Yabancı kontenjanını açabilmek için. Ederson ve Livakovic'den çıkıldı. Zaten Livakovic'den çıkılacak ama Ederson'dan da yılda kazandığı 10 milyon euroya yakın bir para var. Bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Aziz Yıldırım'ın da hiç istemiyor. Kiralık gönderilen oyuncuların maaşını karşı tarafın %100 ödemesini istiyor ama herhalde %80 falan ödense, Ederson'un %70 ödense evet diyebilirler. Transfer politikasında yerli kaleciyle devam edilmesi, Mert Günok'la şu an zaten devam ediliyor ama Mert Günok'la ne kadar devam edebilirsiniz, taraftarın içine ne kadar siner, çok önemli bir kaleci. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptıkları ortada. Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de bir dönem çok iyi oynadı. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda belki bir maç oynadı ama kurtardığı penaltı, Fenerbahçeliler de sever. Ama Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadro düşünmediği bir kaleciyle, 38 yaşındaki bir kaleciyle siz sezona nasıl devam edebilirsiniz? Evet, belki Ederson ve şeyden çıkıp hem maaş bütçesi çok ciddi bir şekilde artar. İşte örneğin Berke'yi alabilirsiniz ama siz şimdi 40-50 milyon euro bandında bir santrafor transferi ya da Leao transferini düşünürken gidip 40 milyon euro da 30 milyon euro da yerli bir Berke'ye veremezsiniz diye düşünüyorum. Doğru. O bütçeyi açamazsınız. Bu düşünce var Fenerbahçe'de. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hocanın ısrarla bir Fred ısrarı var ama muhtemelen takımdan, yani bugün onu da gördük. Yani Fenerbahçe 8 numara, yani Fenerbahçe eğer Asensio ile 10 numara pozisyonunda ya Asensio ile oynayacaksın ya Talisca ile oynayacaksın. Geçen haftaki gibi işte Gendouzi, İsmail ya da işte Bart oynamıştı geçen hafta. Gendouzi, Kante, Fred oynadığınız zaman da hücum gücünüz inanılmaz derecede düşüyor. Orada ya 10 numara pozisyonunda Talisca oynayacak, ya çift santrafor oynayacaksanız Vedat Muriç artı alacağınız santrafor, ya da Asensio ile oynayacaksınız. Bu durumda arka ikiliniz Gendouzi, İsmail, Gendouzi, Kante ya da Kante, İsmail olmak zorunda.
1: Yaşar Bey'in de
0: Fred'in, kimse kusura bakmasın, Fred'in Fenerbahçe'de de işi yok.
1: Valla Yaşar Bey öyle bir soru sormuş ki sorusunu hakikaten Erkan Tiryaki inanılmaz net bir şekilde yanıtladı. O yüzden sorusunu iletmiyorum. Hollanda'ya selamlarımızı iletelim.
0: Yani Amsterdam'dadır Yaşar abi, sıkı dinleyici. Radyoda selamlar olsun.
1: Aynen, kendisinden öyle bir soru gelince bir anda hakikaten benzer bir soru gelince ben de bu şekilde aslında kendisine bir selamımızı yollamak istedim. Bir dinleyicimiz Yunus Bey şunu sormuş ki son sorum olsun. Birazdan da İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğiz ama Fenerbahçeli oyunculardan bazıları geçen seneden kalmış gibi demiş. Kendileri hala sıfırlayamamış ve mutsuz gibiler demiş. Yeni başkan, yeni hocanın takımda fark yaratması gerekmez mi? Gerekmiyor mu diye bir soru var. Ne kadar katılır Erkan Tiryaki?
0: Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Nathan Ake dışında zaten Fenerbahçe'nin yeni transferi yoktu bugün şeyde, ilk 11'de.
1: Doğru.
0: Geçen hafta da Nathan Ake oynadı. Aziz Yıldırım etkisi ve yönetiminde bu kadar takımla iç içe geçebilecek bir isim yok Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu işi kendisi yürütecektir büyük ihtimalle. Yürütüyordur da. Onun etkisi Samandıra da olur. Futbolcular üzerinde olur. Ama İsmail Hoca'nın zaten en büyük tedirginliklerden birisi de bu. Camia üzerinde. Daha sık işte ki ilk geldiği sezon Ersun Yanal gönderildikten hemen sonra, iki gün sonra yardımcı antrenördü zaten, bir gün sonra göreve başladığı zaman orada işte Mehmet Topallı, Volkan Demirel'le, Emre Belezoğlu, işte Caner Gökhan'la yerli futbolcu egemenliğinde bir takım vardı.
1: Doğru.
0: İşte ikinci dönemi zaten 6-7 aylık bir dönemdi. Ki orada da yerli egemenli. Üçüncü döneminde 99 puanlı dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin egemen olduğu, takım üzerinde hakimiyet sağladığı yine yerli oyuncu vardı. Şu anda Fenerbahçe'de hiç olmadı. İlk dönemde tamam Kaysol, Webo vardı ama Kaysol vardı ama onlar zaten hem Aykut Hoca zamanında hem Ersun Hoca zamanında işte Volkan Demirel gibi, Emre Belezoğlu gibi yerli futbolcularla zaten iç içe geçmiş karakterli yabancı oyunculardı. Şu anda da Fenerbahçe'nin çok karakterli yabancı oyuncuları var ama yabancı oyuncuları, yerli oyuncular üzerinde sağlamış olduğunuz o egemenlik bu dönemki yabancı oyuncularda hepsi de önemli başat oyuncular, yani üst seviye oyuncular, bu kadar egemenlik takım üzerinde kuramayabilirsiniz. Ondan dolayı zaten Dirk Kuyt hamlesi bundan dolayıydı. Ama Dirk Kuyt'la da hocanın birebir aynı dili konuşamaması, hoca çok geliştirdi kendini teknik taktik olarak, gerçekten işte ekibimi İngiltere'ye gönderdim şu bu filan diyor ama hocam yani 1,5 yıl boşta kaldınız. Yani A2 seviyesinden C1 seviyesinize İngilizcenizi geliştirmeliydiniz.
1: %100.
0: Çünkü artık futbol ya İngilizce konuşulmayan bir tercüman aracılığıyla futbolcu istediğinizi geçiremiyorsunuz. Yani yok şöyle geliştirdik, biz boş mu kaldık, şu mu bu mu? Mesela Aykut Hoca'nın da üst seviye İngilizcesi yoktu diye biliyorum 5 yıl öncesine kadar, ama 4 yıldır belki görev almıyor, 3 seviye İngilizcesini çıkartmıştır bilmiyorum, ama İsmail Hoca tercüman aracılığıyla kayıt yardımcı antrenörüyle iletişime geçiyor. İşte kayıt ne kadar Türkçeyi hatırlıyorsa veya ne kadar hakimse. Bu takımın üzerinde işte o evet ölü toprağı dediğimiz toprağa burada birazcık Dirk Kuyt'ın devreye girmesi lazım. İsmail Hoca'nın moral motivasyon açısından gerçekten çok ciddi bir şekilde yabancı oyuncu egemenliğe bunun olduğu, sadece bir oyuncu, bir Türk oyuncu oynatacaksınız, yani orada da Türk oyuncu muhtemelen ya Kerem Aktürkoğlu olacaktır ya İsmail olacaktır ya da işte kaleci oynatacaksınız. Kaleci şeyinden dolayı Fenerbahçe'de sahaya çıkan ideal 11'in onu yabancı olacak. Sonradan giren oyuncular da belki yabancı oyuncular olacak. Onun sıkıntısı çekiliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyunu hazırlık maçlarında fena değildi. Ama bu iki maçta bir frikikten, bir penaltıdan, iki duran toptan gol attınız. Kerem Aktürkoğlu'nun 45. dakikada girdiği pozisyonu saymazsak ki kontra ataktı.
1: Doğru.
0: Orada da yani 45. dakikada nefesi yetmedi Kerem'in. Az önce dediğimi bir daha hatırlatmaya gerek yok. İkinci Cengiz'in ikinci Emre Mor olabilir. Fenerbahçe'nin ikinci maçın ilk 45 dakikası ve diğer maçın 90 dakikasında akan oyunda ya bu da kaçar mı? %100 1 milyonluk gol pozisyonu dediğiniz pozisyonun olmaması da büyük düşündürücü. İki duran topla tur geldi. Şütüngraz maçları daha farklı olacaktır İnşallah. Diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Çünkü Şütüngraz çok çok çok daha hazır. Çok daha tehlikeli. Mesela bugün rakip Şütüngraz olsaydı ikinci golü bulurdu. Fener Tutbahçe tur atlar mıydı? Yine atlayabilirdi. O Şütüngraz kalitesinde hücum gücü olan bir takım olsaydı ikinci, üçüncü golü çok rahat bulurdu.
1: Erkan Tiryaki hakikaten çok çok güzel yorumladın. Hakikaten yani benim de görmediğim birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ederiz abi. Hakikaten ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi ki biz de tabii ki bakıyorum İsmail Kartal'a bir gidelim. Evet, İsmail Hoca hazırmış. İsmail Kartal'a bir gidelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları sıcağı sıcağına maç sonunda.

0: Evet, öncesinde bir Nathan Ake'ye gidelim, sonrasında İsmail Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz.
1: Ama turu getirecek yeterli bir sonuç vardı. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? İlk görüşler neler?
2: For the result, you guys managed to qualify to the next round. Yes, we couldn't win the game, but the result was enough to qualify to the next round. So what would you like to say?
3: Yes, first of all, very happy that we qualified. You know, that's the main goal. I think the game we started okay. Obviously, we got the quick goal. But I think then we went too much on the back foot and we didn't play like ourselves, and we invited them to create chances in front of their own fans, and that makes it difficult for us, and we didn't really get out of that. Second half, I think much better, created some chances. If you score those, then it's a different game, but in the end it becomes tight because we didn't.
2: Öncelikle tabii ki turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Çünkü bugünkü ana hedefimiz buydu aslında. Maça fena başlamadığımızı düşünüyorum. Hızlıca bir gol de bulduk. Fakat golden sonra istemediğimiz bir şekilde geri çekildik. Rakibimizi üzerimize çektik ve pozisyonlar üretmelerine sebep olduk ki bu bizim gerçek kimliğimiz değil. Ama biz kendi kendimize maçı zorlaştırdık. Ama ikinci yarıda biraz daha iyiydik diyebilirim. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atsak farklı olabilirdi ama o pozisyonları değerlendiremediğimiz için bu şekilde oldu sonuç.
0: Evet, Nathan Aken'in maç sonu açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi İsmail Kartal'a gidiyoruz.
4: Artık biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya, Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
5: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
6: Mam sorun. Hocam, tebrik ederim tur için. Hücumda 3-5'e döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Ake'yi sonu domalarla kullandınız. Skriniar sağ bek, Osterwelder sol bek şeklinde. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Semedo da hücuma katıldı, ancak buna rağmen takımın rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandığını gördük ilk yarı olarak hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı, yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
4: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
5: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akej grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
7: Doğru teyze Mer, TRT Spor. Hocam Turçin'i tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwold'u sezonun geri kalanında da sol bekte mi göreceğiz, yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz? Teşekkür ederim.
4: Sezon içerisinde dediğim gibi Osterwold'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
5: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
6: Erhan Aldıoğlu, Fotospor'da Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerde.
4: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık, bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve İkili mücadelelerde daha fazla sertleştik İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber. Bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
5: Pytanie. Dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło jeden, przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny i tu w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
6: Son soru.
8: Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45+10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Tarisca Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
4: Son sorudan başlayalım. Tarisca çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak, hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar, her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta driplinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim, yani sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşine koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
5: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał odnośnie utraty, zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Taliska był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
9: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
4: Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızdan bu kadar. Ben Can Genç. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi kutlayalım. Üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacağız. Umarız tabii ki bütün temsilcilerimiz adına da çok iyi bir hafta olur. Çok iyi haftalar olur demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
10: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
11: Kim ne dedi?
12: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
13: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın diyen yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
14: Ve Ake
13: yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerimle sordum ben, bir sorun yokmuş. Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Szymanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca, 10 numara sen baskı yapsın, gitsin hurra yapsın, şut atsın vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun, yani İsmail hoca bana yeter, ben turu alayım, yani doğru tur oyunu, mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
15: Ben bu arada ama ikinci yarısında bir fark görmedim.
13: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır çok kısa bir süre olsa, vallahi bilmiyorum, vardır muhakkak ama.
15: Ya belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
13: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
15: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla...
13: Oğuz santrfor mu?
14: Evet. Yani. Hayır, ya en azından Oğuz'u...
13: Ya da illa bir santrforu değiş.

0: Küçük Özgür eve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadı takım Fenerbahçe'nin. Böyle 5-0'lar deplasmanda da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım.
1: Ya şöyle,
0: Santfor'u ne yapacağız? İşte Solun'u ne yapacağız?
1: ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O
0: Yani
1: detaylar,
0: turu
1: özellikle
0: geçmek
1: transfer
0: önemli diyelim.
1: özelinde
0: Tebrik
1: de
0: edelim.
1: konuşuruz ama biz Oğulcan'la birlikte devre
0: Şöyle söyleyeyim.
1: arasında
0: Ben en son öyle bırakayım
1: söyle.
0: olacağım. Bu oyun şu durum gazeleme yetmez.
1: Evet.
0: Onunla bitireyim ben.
1: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Oğulcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii. Alan da bıraktılar. Musabar'ın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu. İlk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında. Oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var. Özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
0: Yok.
1: Bu etkiledi mi sence?
2: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika
1: Bu
2: mesela
1: arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı.
2: şimdi
1: İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu İsmail'in pozisyonu.
2: evet.
1: İkinci yarının en net pozisyonu.
2: Da konu genel performans ya. Şimdi Kerem sivrilen bir performans yok.
1: Yok.
2: Talisca'dan yok zaten çok yalnız kalıyor. Greenwood girdi sivrilen bir performans yok. Orada topu hızlandıracak kadrodaki en iyi oyuncu Asensio ama İsmail Hoca maalesef istediği kadar benim öyle bir bakış açım yok dese de ben Asensio'ya biraz taktığını düşünüyorum yani kafayı biraz taktığını düşünüyorum. Belli ki bu böyle gidecek. Niye nasıl neden oluyor bu anlamıyorum. Bu takımı açık ara hücumdaki en becerikli iki oyuncusundan bir tanesi. Greenwood'la beraber. Greenwood maç ritminde değil. Çok da belli. O tam sonradan girmesini anladık.
1: O zaman başlangıç itibariyle haklı hocam.
2: Hep aynı soruya geliyorum. Asensio'nun yapamayıp Asensio yerine forma şansı bulanların bu kadar farklı yaptığı ne var?
1: Bence şöyle düşünüyor hoca. Fred fiziksel olarak daha iyi. İkili mücadelelerde dahil olmak üzere takıma fiziksel olarak daha büyük katkı verir. O yüzden Asensio'yu çıkarıyor. Yoksa ikisi arasındaki temel fark biri gerçekten de oyun kilidini çözen oyuncu. Belki Fred konusunda da mesele ediyor ki bunu yapamıyor ama İkili mücadeleler, ayakta kalma, rakibin direncini kırma konusunda daha
2: Ya
1: beceriklidir
2: tamam
1: diye
2: daha
1: düşünüyordur
2: becerikli.
1: herhalde.
2: Bence de ilk maça göre çok daha iyi bir Fred gördük. Asensio fiziki anlamda ilk yarıda varlık göstermedi. Ben de diyorum ki ama tek Asensio'ya mı bu ceza kesilmeli yoksa Fenerbahçe çok daha agresif ve etkin oynamak durumunda kaldığı bir takıma karşı sahada becerili oyuncusunu tutmak mı durumunda? Bence tutmalı.
0: De şöyle diyorsun
2: Ya
0: sen.
2: devrede çıkacak oyuncu Asensio olmamalı. Bunu demek istiyorum.
0: Bir de dün ya da bugün maçtan önce de şöyle bir şey söylüyorsunuz.
1: Geleceğim oraya
0: Asensio
1: biraz.
0: artık daha iyi
1: Aynen.
0: durumda. Şimdi daha iyi durumdaki Asensio'ya niye ilk kement atıyorsun?
1: Aynen öyle. İlk değişiklik burada biz yayındaydık. Asensio çıktı, biri geldi. Orada süremiz yoktu,
0: Bu
1: konuşamadık.
0: arada
1: Maç
0: Sterling maç
1: öncesi
0: ratinglerinde yani rating diye ben çok inanmasam da Asensio Fred'in önünde bitirmiş. 7.1 ratingi Asensio'nun 6.9 Fred'in.
1: belki.
0: Hani ya Fred'in Asensio'nun ilk yarının sonunda oyundan çıkma sebebi ne mesela? Yani bakıyorum şimdi rakamlara bir sorun yok. Tamam mı? Son dakika golü Asensio yüzünden yemedin. Asensio'nun 60'a bir 15 dakikada niye bakmıyorsun Asensio'ya mesela? Bu kadar acil olan, ivedi olan ne? Hemen orta İsmail şey Hoca şunu düşünmüş.
1: Bence orta sahaya İsmail
0: Yatılmaz'dan yemeyelim. Ben orayı kapatayım, biz bir gol daha yemeyelim.

0: Başka aklıma bir şey gelmiyor.
1: Burada değişen bir şey olmadı benim gördüğüm. Değişen bir şey oldu mu ilk kereye göre?
0: Oyun anlamında.
1: Evet, oyun anlamında. Daha yani rakibin oyunu açısından söylüyorum.
2: Merkezde daha agresif kaldı Fenerbahçe. Değişim bu. Ya İsmail oraya agresiflik kattı. Bunu anlayabiliyorum. Dediğim gibi Fred bence ilk maça göre iyi bir maç çıkardı. Burayı da anlıyorum. Tekrar edelim. Konu Asensio'nun çıkması, X'in girmesi, X'in Y'nin devam etmesi değil. Asensio'nun 46'da çıkacak kadar aciliyet olan durumu nedir?
0: Aynı soruyu soruyoruz. Ben de yani bunu dile getirmeye
1: çalışıyorum. Şöyle bir şey olur tabii. Burada gerçekten de Fenerbahçe'de ikinci yarı bu değişiklik geldiğinde oyun bambaşka olsaydı.
0: Beni tek şu ikna eder. Hoca derse ki ağrı hissetti dizinde.
1: Olabilir.
0: O zaman bir şey diyemem, haklıdır derim yani.
1: Birazdan konuşacaktır zaten maç sonunda. Peki, belki soruları da yanıt verecektir.
0: Çünkü ben gerçekten, yani geçen hafta eleştirildin. Bir hafta boyunca eleştirildin. Maçtan önce dün övücü sözler kullandın. Bugün 45'te, yani 46'da oluyor tabii ikinci yarı başlarken. Yani kemente attıysan benim için aklı, yani ya çok kötü oynaması lazım. Hakikaten çok yani topu ezmesi lazım. Bir sürü top kaptırmış olması lazım. Çok pas hatası yapmış olması lazım. Bakıyorum öyle bir durum da yok. Hani yanlış bir şey mi izledik diye rakamlara baktım, öyle bir şey de yok. O zaman tek sorun ya sakatlığı olan dizinden ağrı hissetti. Tedbiren çıkarttık. Bunda bir sorun yok zaten. Öyleyse özür dileriz hocadan.
3: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
1: Bu arada 20 bin izleyenimiz bizimle birlikte yayınımızı beğenir ve Sports Dijital'e abone olursanız mutlu oluruz.
2: Bu arada Kerem dahi o ilk yarım saate göre çıkardı ama ben yine Asensio'yu çıkarmazdım.
1: Çıkarmazdım. Peki.
0: Kerem'e şunu bile diyebilirdiniz. Ya atamadın, döndü, yedik. Çocuğun morali de bozulmuş olabilir burada. Ya benim yüzümden oldu. Belli değiştirebilirsiniz.
1: Tamam. Şimdi burada ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bütün maçı biz Asensio üzerinden mi okuyacağız?
0: Ama şunu okurum ben. Kusura bakma. Bir sorun yok dersen bütün hafta. Özellikle kendine, yani Sayın Başkan'a yakın basın mensuplarına bir sorun yok ya, baktık. Onu dersen bu, bak sorun var demiyorum. Ben bu arada Asensio adına da takılmıyorum. Hocanın Asensio tipi oyuncuyla, bak bir daha aynı örneği vereceğim. Hoca Dušan Tadić de Fenerbahçe 10 numara diye geldi. Hoca direkt sağa attı onu. Hoca o merkezde farklı bir oyuncu istiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani derdi Asensio'nun kendisiyle değil, profiliyle bence.
2: O zaman oyuncu aldırması lazım.
0: Yok, Fred'in kalmasını istiyor işte.
2: Kaç maç oynayacak abi Fred?
0: Bilmiyorum. İşte o oynamadı maçlarda, Asensio oynar diyor.
2: Asensio Fred'in 10 numarada yedeği olacak.
0: Benim iddiam o. İkisi de kalırsa görürüz sezon bittiğinde hangisi daha fazla maç oynamış. Ben çok netim o konuda. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Ya şöyle bir daha söylüyorum. İsim ne Fred ismi ne Asensio isminden değil. Profil. Hoca öyle seviyor. Ya bugün desen ki hocam Şimanski geri gelsin ister misin? İster. İstediği profil o. Yani ha... Ya belki de daha söylüyorum bu arada. Birazdan belki de hoca çıkıp diyecek ki dizinde ağrı hissettiği için çıkartmak zorunda kaldım. O zaman bu söylediklerimiz hepsi boşa düşer zaten. Bunu da söyleyelim yani.
1: Temel olarak mesele tabii biraz da şuradan meseleyi ele alalım. Sezonun ikinci resmi maçı. Sonuçta böyle 1-0'lık bir avantajın var. Buraya geliyorsun, öne geçiyorsun. 1-1. Oyunu tutma, skoru koruma, koruduğun anda turu geçeceğin de aşikar. Oyunla ilgili... Mutlaka oyun gelişecektir.
0: Tabii ki
1: gelişecek. Sezonun hemen başı olması, yani burada şimdi hoca üzerinde bir büyük bir tartışma var ama bu kadar ümitsiz olacak bir tablo var mı?
0: Ümitsiz olacak bir tablo var demedi kimse. Bugün içinde ümit verici bir tablo da yok maçın içinde.
1: Ya bir hafta sonra Sturmgraz maçı var.
0: Geçen bir arkadaşım çok güzel pencere açtı bende. Hani bir önceki geliş daha hani çok hızlı başlamıştı ya Fenerbahçe. Ya dedi ki o takımı Jesus'tan teslim aldı yalnız dedi. Yani Jesus'un o takımı getirdiği bir seviye vardı. Orada tam değişik transferler oldu ama... Daha güçlü bir, hani mevcut oyuncular daha iyi durumdaydı. Yani biz burada geçen sene çok eleştirdiğimiz için sonuçta bu kadro geçen sene Zeki Murat Göle ile bitirdi yani teslim aldı hocanın. Bu da olabilir şu andaki bu mevcut durumun sebeplerinden bir tanesi.
2: Ya da geçen hafta gerçekten hiç popülist bir söylem yapmadı. Ciddi manada Talisca, Greenwood ve Asensio'nun beraber oynayamayacağını düşündüğü için... Greenwood'u sokarken Asensio'yu çıkardı.
0: Sen öyle düşünüyor. Biz bunu geçen hafta söyledim ben sana.
2: Yok hayır. O zaman gerçekten böyle düşünüyor.
0: Böyle düşünüyor zaten.
2: Abicim bak ben şimdi böyle olunca gerçekten çok sinirleniyorum.
0: Sinirlenme sen.
2: Rafael Leão mesela adı neden geçiyor o zaman abi? Yani ben şunu lütfen bana biri açıklayabilir mi?
0: Tabii ki öyle.
2: Leão, Asensio, Greenwood, Talisca aynı takımdayken ve siz maç önü yayınında bir de santrafor geleceğini iddia ediyorsunuz. Bana söyler misiniz? O zaman bunların hiçbiri beraber oynamayacak.
0: Zaten Talisca olmayacak o zaman.
2: Tamam, Talisca olmasın santrafor olsun.
1: Ya, evet var.

0: Ne var?
1: Vedat var. Vedat Hoca.
2: Biz bu takımda Leao, Asensio ve Greenwood göremeyecek miyiz?
0: Nadiren.
2: Abi burada bir
3: sağ oyununda görürüz.
1: Ben planlı olduğunu düşünüyorum. Planlı olduğunu
0: ya düşünüyorum. Da eski modern tabiriyle Aziz Silin olacak. Böyle oynayacağız.
2: Burada bir problem var. Yani yanlış anlamayın beni. Kenarlara 80 milyon bonservis gömüyorsun. Yıllık 20 milyon euro veriyorsun. İki oyuncuya toplam. Ortadaki adamına yıllık 8 milyon euro veriyorsun. Bir tane daha santrafor alacaksın. Yabancı ayarlarsan Talisca da kalacak. Ve bunlardan iki taneden fazlası ilk 11'de olamayacak.
0: Çoğunlukla %'ye vurursak bence olmayacak. Bence. Benim görüşüm o.
2: Abi sizin görüşünüz değil. Yani geçen hafta İsmail Hoca bunu söyledi.
0: Gördüğüm o. Geçen hafta bunu söyledi bir. Bak bir önceki dönemine bir daha.
1: Niye hoca bütün düzeni oynayabilecek. Bütün hangi sistem hocanın, varsa hepsini oynayabilecek.
0: Hocanın hani herkes genelde.
1: Durumda izledi.
0: Hukuktan gidelim. Emsallerden gidelim.
1: Peki.
0: Hocanın emsali son 99 gol 99 puan değil mi? Nasıl oynuyordu Fenerbahçe? İrfan Can, Tadiç, Şimanski. Yani ortadakinin hoca öyle istedi. Yani hiçbir zaman Tadiç ortaya geçmedi ki. Çünkü zorunluluktan galiba bir maç bile oynadı. Ya da iki maç. Hoca orada... Hoca şöyle düşünüyor. Benim yapacağım presin başlangıcı santrfor ve o 10 numara olması lazım.
1: Bu bir hak mıdır? Haktır.
0: Haktır ama şunu derim. Abi eldeki malzeme ona uygun değil. Yani Asensio ile onu yapamazsın. Ama Asensio da sana olacağını dediği gibi o mesela Şimanski'nin yapamayacağı sana. Yani mesela Şimanski Asensio'nun yapamayacağı bir tek onu yapar. Önde baskıyı. Ama Asensio Şimanski'nin yapamayacağı sana onlarca şey söyleyebilirim yani. Dikine gider, şut atar, adam eksiltir, onu yapar, onu ya. Böyle sayarız üst üste. Yani hocanın burada bence biraz eldeki malzemeye göre yemeğe dönmesi lazım. Yani ben hep aynı yemeği yaparım değil de eldeki malzemeye hangi yemek daha uygun acaba? Ya geçmesi lazım. Belki de geçecektir yani.
1: Bugünkü oyunda hangi defolar vardı sizce? Fenerbahçe'de.
2: Hücumda çoğalma. Hızlı hareket etme.
1: Hızlı oynayamadı yani.
2: Top dolaştırma. Topu ayakta tutma.
0: Kanat hücum planı da yok ki.
2: Kanat ve bek organizasyonları.
0: Hayır hücum planı ne? Bakalım maça. At! Savunmanın arkasına Kerem koşsun. At savunmanı ya da Taliş kalsın vursun dönüp. Ha bir tane artısı var bana göre. Duran topları etkili kullandı o gün Fenerbahçe. Yıllardır eksikti bence Fenerbahçe'de o. Bence bugün bayağı bir pozisyon var duran toplardan. Yani iyi ortalar, doğru yere ortalar, doğru belki organizasyonlar. Ya eksikler olması normal Aydın. Bak bugün daha bir daha Temmuz'un 28'i mi bugün? 29'u mu kaçı?
1: 29'u.
0: Ya daha tamam. Daha çok var. Daha ligin başlamasına bile işte 2 haftadan fazla var şu anda. Ama bugün de bunları konuşmak lazım. Ya bu mesela ders alınması gereken bir maç bu. Ya biz öyle oldu da bu bugünlüktü de böyle devam edelim. Buradan bir takım dersler çıkartması lazım hocanın. Bence.
1: Ya şöyle bu oyunla alakalı olarak bir kere oyunun değişmesi lazım. Oyunun hızlanması lazım. Ve Fenerbahçe'nin yeri geldiğinde oyunu tutabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilk yarıdaki büyük sorun bence... Oyunu tutabilmek nedir? Rakibi kontrol edebilmektir. Topu senin de altını çizdiğin gibi topu çevirebilmektir. Şimdi o yüzden özellikle biz Asensio'yu konuşuyoruz da ikinci ilk yarıdaki ilk 45 dakikadaki oyunla ikinci yarıdaki oyun arasında bir farklılık yok.
2: Hiç.
1: Gördüğüm.
2: Daha geriye gitmiş
1: yani bile olabilir onu, mi? Yani onu yapmak için.
0: İkinci yarı daha kötüydü.
1: Onu yapmak için ne yaptın? İkinci yarıya iki tane oyuncu değiştirerek başladın. İkinci yarın başlangıcı özelinde söylüyorum. Orada da bir ritim tutturamadım.
2: Bir sebep daha var. Kerem, Musaba, Fred, Greenwood, İrfan orada bir Talisca'yı ayırıyorum. Bu ön hat varken, Gündüz'ü daha geride konumlanıyorken hatta ilk yarıda da orada Asensio verken ve sonra Oğuz girmişken Mert Günok 20 tane uzun top vurdu bugün. Bu bir problem değil midir?
0: Büyük bir problemdir.
2: 20 uzun top. Her hava topunda her şeyin boy olmadığını haftalarda söylüyorum. Onda problem yok ama burada kafa top alabilecek bir oyuncu da yok. 20 yani şöyle aslında 8 isabetli olmuş. Hadi onlar da şeyde uzun top olarak sayıyor verilerde. Atıyorum Semedo'ya doğru orta saha attığı bir top. 20 tane ölü top demek aslında. Yani şimdi hücum planım vardır. Orada alacak bir oyuncu vardır. Vedat varken anlamlı olabilir mesela. Onaçu varken anlamlı, Osimhen varken anlamlı olabilir. Burada anlamlı olan bir durum yok. Sen demek ki kuramamışsın. Sen geriden top çıkaramamışsın. Topu ayağında tutamamışsın.
1: Zaten bu arada Fenerbahçe şeyi hiç yapmadı. Dikkat ettiniz mi?

0: Hani bu geriden oyuna başlarken kaleci alsın, hemen yakınındakine versin, onu yapsın, bunu yapsın. Bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. Doğrudan uzun toplarla rakip alana gitmeye çalıştı.
1: Fenerbahçe Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendiriyor.
2: Şimdi ama bu arada maçtan sonra İsmail Hoca şunu diyecek. İyi oynadık diyecek. Ben söyleyeyim istiyorsan buradan. Çünkü rakamlara bakacak. Rakamlara Fenerbahçe üstün.
0: Ya şimdi bu rakamlar meselesi...
2: Ama hocanın biliyorsun abi bak yine emsal. Hoca hep rakamdan okuyor işi. Diyecek ki biz daha fazla şut atmışız diyecek. Daha fazla pas yapmışız diyecek. Daha fazla XG üretmişiz diyecek. Onu çok demiyordum belki diyebilir artık. Ama mesela burada bir uzaklaştırma. Uzaklaştırma genelde şöyledir değil mi? Yani daha mahkum oynayan takım daha fazla uzaklaştırma yapıyor değil mi?
3: Evet.
2: Abi 15'e 27 uzaklaştırmalar. Yani Fenerbahçe 27 kez topu uzaklaştırdı.
3: Bu şey açılan ortayı
0: ama zaten adamlar çok defa da geldi yani ikinci yarıda da aynı.
2: Fenerbahçe'nin öyle getirmemesi lazım. Bak haftaya sen bundan bir tık daha zorlu takımla oynayacaksın Aydın. Ondan sonra...
0: İşte bak orada zaten sonuçlar geldi. Rakip ceza sahasına Gornik daha fazla girdi zaten. İlk yarıda da bu arada ilk yarıdaki oran daha yüksekti diye hatırlıyorum.
2: Tamam bu 30'a 25 öbürü 17'ye 25 uzaklaştırma. Uzaklaşmada ciddi bir fark var. 15'e 27. Bu arada şunu da söyleyelim. Abi bugün için yetti de. Hadi Graz'a da yetti. Abi sonra hedefin Şampiyonlar Ligi ya. Orada Bodo Glimt ya da Lyon'a yetmeyebilir diyorum ben.
0: Ben burada biraz zaman da var.
2: Bir de abi yine baktım Fenerbahçe yaşlı abi. 30,5 yaş ortalaması ilk 11'inin. Olmaz.
0: Oyunun hızlanması gerektiği görüşündeyim ben. Az önce.
2: Abi senin hep söylediğin var. Bu oyunu kim hızlandırır peki? Asensio hızlandırır abi. Topu hızlandıracak.
0: Toptan daha hızlı bir şey yok.
2: Yani Fred topu hızla. Fred alıyor. Muhakkak herhalde bir geri dönüyor. Yani bir pozisyon almak için belki de kaleyi bir göreyim.
0: Abi hani. Daha kısa mesafeli toplar atıyor. 2 metre, 3 metre. Belki en fazla 5 metre. Ama Asensio dediğin adam sağa sola 50-60 metreye atıyor. Şimdi Asensio niye bu kadar konuşuluyor? Belki senin dediğin gibi yani çıkacak İsmail Kartal olacak ki ikinci yarı bir ağrı hissetti kendisini. O yüzden çıkarmak tamam, zorunda kaldık.
2: Onu ben söylüyorum.
0: Yok, belki hayır. Belki onu söyleyecek ama burada özellikle hocanın tercihleri üzerinden kabul etmek lazım ki bir niyet okuması yapılıyor ister istemez. Bu niyet okumasının yapılmasının sebebi de hocanın açıklamaları üzerinden geldiğimiz nokta. Şimdi maç önünde Cengizhan hocanın bir açıklaması var. Sen oraya vurgu yaptın, orayı bir okuyalım. Çünkü anlamlı hale geliyor. Ve devamında da şu soruyu tekrar soracağım. Yani Fred çıksa, Asensio kalsa ikinci yarıda ne olurdu? İhtimal ama biraz daha konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Var mı o elimizde arkadaşlar? İşte söylemiştim, yavaş yavaş geliyor. Bugün de Asensio 11'de diye bir açıklaması var. Biz Asensio'yla konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık, bu maç ilk 11'de başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok daha hırslı. Şimdi 45. dakika sonrasında... Bu...
2: Teorik olarak doğru.
0: Nasıl?
2: Sen hafta 21 dakika oynadı, bu hafta 45 dakika oynadı, süresi arttı.
0: Tamam, aynen. Ve diyor ki zaten yavaş yavaş geliyor, şimdi hazırlanıyor demiştik. 45 dakika oynayacak durumdaysa eğer bu oyuncu... O zaman hazırlığında da eksiklik var. Bir tuhaf bir durum yani bu mesele. Altını çizeyim.
3: Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şütör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Ön tarafta top tutup
0: sona
3: girebilmek için Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiği için.
0: Peki bir soru daha var burada.
3: Bence
0: ben ikinci
3: cevap
0: yarıda...
3: bu zaten.
0: Olabilir. İkinci yarıda mesela... Özellikle ikinci yarı üzerinde söyleyeyim. İlk yarıda da çok görmedik ama ikinci yarıda yani Fenerbahçeli oyuncular hep bir kalabalığın arasına giriyorlar. Yani
3: evet.
0: Gornik'i de tebrik etmek lazım. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de kim topu alsa ya da pas opsiyonuna baksa onun yanında bir ya da iki kişi vardı. Yani çok kalabalık alanda. O yüzden topu tutmak ve sihirbaz gibi o topları da bırakmak gerekir. Hocanın özellikle ikinci yarı okumasında belli ki sıkıntı var. Bence öyle.
2: Ya bilmiyorum ama yani biz ya şöyle bir daha hazır bu arada bana şimdi gelen bir haber bilmiyorum yani bu hep genelde doğru bir kaynak yani Mason Greenwood'un o bildiğiniz hale gelebilmesi için daha epey bir süre var diyorlarmış yani.
0: Fark.
2: Yani 4-6 hafta civarı bir yani tabii %100'ünden bahsediyoruz yani yavaş yavaş gelişecek o.
3: Belli zaten.
2: İnsanlar korkmasın yani 6 hafta 1,5 ay falan ama bu normal yani.
0: Yani herkes daha flash bir başlangıç bekler.
2: Ya normal. Ya ama mesela şimdi sen Greenwood oynatıyorsan Aydın oyunda Asensio'nun muhakkak olması lazım. Ona birisinin o topu atması lazım çünkü anladın mı? Demarke yakalayacak, atacak, önüne atacak, boştayken. Bazen yıldızlar birbirine destek de olur. Ya der ki bunun meyillenmeye ihtiyacı var. Ben onu öyle bir atayım ki mesela. Bırakayım kaleciyle onu birebir. Yani yaparlar bunu. Bunları defalar. Buna en iyi yapanlardan biri de şu anda Fenerbahçe'nin futbol operasyonu başında olan Oğuz Çetin'di oyuncuyken. Öyle bir atardı ki oyuncu işin içine sokardı. Yani sen Greenwood'u aldın. Greenwood'a servisi yapacak. Yani bir tepsi hazırladın, yemek var. Yemeği taşıyacak garsonu çıkarttın oyundan. Yemek masada kaldı. Götüremedin yani servise. Tabii o da bir şeyler yapmak istiyor bir an önce. Yani hemen bir şey yapayım. O şey değil, çok kolay değil. Vallahi bakalım. Yani şimdi bugün Fred 90 dakika oynadı değil mi sahada? Abi Fenerbahçe'nin seneye yabancı olarak düşünmedi. Fred 2 maçtır 90 dakika oynuyor. Burada da bir tezat var. Demek ki o ciddi ciddi hakikaten tutmayı düşünüyor kadroda.
0: Abi onu söylüyor zaten.
2: Abi yetmiyor.
0: Yani göreve geldikten sonra İsmail Kartal diyor ki Fred'in kalmasını istiyorum diyor. Bunu göreve geldikten hemen sonra da söylüyor zaten.
2: Doğan yabancı kuralı değişecek hakikaten.
0: Bunu yönetim onu söylüyor. Ve yönetim tarafından yapılan değerlendirmede de o zaman deniyor ki yani kural buysa eğer yani 10 artı 4'te ben özellikle bu Talişka'yı falan konuşuyoruz Oğuzhan. Yani ben gideceğini falan çünkü hani o tarafın söylediğini aktarıyorum ben. Bu kuralda bu iki adam dışarıda kalıyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen yani bu kadar adam alıyorsak kimi göndereceğiz? Buradan göndermemiz lazım. Birinin bölge olarak fazlası varsa onu yollayacağız diye. İyi de hoca burada meseleye böyle bakıyor.
3: Tam da Fred'in takımda kalma sebebi iyi insan olması.
2: İyi insan, çalışkan. Antrenman devamlılığı var. Ya bu geçen sene de ben dedim ya, geçen sene de aynı cümleleri duyduk Ocak ayında ve bu yüzden santral
3: olmadı. Ayaklar gitmedikten sonra antrenman yapsa ne olur? İşte
2: onu, hoca demek ki gittiğine inanıyor ayakların, onu ya, diyorum ben de işte. Hiç. Yoksa bir, hani sonuçta babasının oğlu değil yani.
3: Ama öyle davranıyor.
2: Yani. Valla Türk falan olsa anlayacağım yani. Ya, diyeceğim Türk oyunculuk seviciliği var falan filan, o da yok.
3: Bu Fred şeyinin izahı yok ya.
2: Valla bence de yok da. Yani.
3: Ben de çok seviyorum Fred'i. Evet, hakikaten çok pozitif insan. Fred'i sürekli gülüyor.
2: Sevmeyen var mı? Biz Fred kötü falan, kötü insan demiyoruz.
3: Tribüne vursa da gülüyor. Çok sempatik ama yok yani. O yok, olmaz ya.
2: Ya bir de bazen çehreyi de değiştirmek lazım ya. Artık eskidi Fred Fenerbahçe'de. Yani çok kısa 3 sene olsa da yani çok başarısızlık oldu ya üst üste.
3: Bir elde arttırıyorum. Bugün Kante 2 hafta gelmiş olsaydı bugün yedek mi başlayacaktı Fred olduğu için?
2: Yok.
0: Kante geldi
2: Fred.
0: Asensio olmazdı diyorsun.
2: Evet.
0: Anladım.
2: Zaten 45 dakika oynattı. Abi öyle bir konuşuyorsun, sanki 80 dakika kaldı Asensio sahada. Ya zaten 45 dakika öngörmüş ya, ikinci yarıda sokardı yine.
0: Şimdi Ake'nin bir açıklaması var. Bu arada şeyle iyi bir ikili.
2: Bu arada Ake maçı %100 pas isabetiyle bitirdi.
3: Müthiş oynadı.
0: İyi oynadı. Ake bu arada Şikrinyar'la çok iyi bir ikili olacağız diyor. Yani özellikle Şikrinyar'ın zekasına da vurgu yapıyor.
2: Türkiye'de çok bilenlere göre ikisi olmazdı yan yana ama.
3: Diğer yandan. Şu tablodan hiç şüphe yok. Problem bu tabloyu sezon içerisinde kaç maç oynayabileceği.
0: Ake diyor ki maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Tam olarak böyleydi. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilir. Doğru.
1: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala da oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız tek Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribbling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol atmış 5 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim. Yani şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve hani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik hem savunma yönü güçlü hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin onu rahatlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak Bence bu transfer başarısı. Bence yönetiminde güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri için kaç diyorlardı? 54 mi 50 mi? Bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil. Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz. Biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak. Onun içinde biz o oyuncuya bakacağız. Onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Evet, maç sonu yayını, hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe turladı. 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la mücadele edeceğiz. Gornik Zalpşe eşleşmesinin ilk ayağında Kadıköy'de 1-0 kazanmayı başarmıştık Talişka'nın golüyle. İkinci maçta da en azından istediğimizi aldığımız bir skor oldu. 1-1'le turu geçen taraf olduk. Yunus Aydın bizlerle beraber, ki çeşitli konuklarımızla beraber zaman zaman basın toplantısına gideceğiz. Zaman zaman da tabii ki aralarda oyuncu flash röportajlarına da gideceğiz ama Yunus Aydın, öncelikle hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
5: Çok çok teşekkür ediyorum ki maç içerisinde de ben de yayındaydım. Birçok tabii ki dinleyicimizin de mesajı vardı. Fenerbahçe'nin görücüye çıktığı ikinci maçtı. Dersek yanlış olmayacak. İkinci resmi maçtı ve açıkçası insanların kafasında birçok soru işareti de kaldı. Ama her şeyden önce tabii ki detaylara gireceğiz ama genelden özele gitmek istiyorum Yunus. Yani 90 dakikalık, yani aslında 180 dakikalık eşleşmeyi de sorabilirim ama bugün nezdinde bu 90 dakikanın bir yorumunu alabilir miyim abi senden?
6: Ya öncelikle dediğin gibi aslında bugün birçok hani Fenerbahçe ikinci maçına çıkarken aslında herkesin aklında soru işaretleri vardı. İlk soru işareti şuydu: bu takım hazır mı? İkinci soru işareti: bu takım yeterli mi soruları vardı. İkisinin de cevabı net bir şekilde hayır olduğunu gördük. Yani biz bugün hani Gornik Zabze'ye karşı evet iki maçta hiç kaybetmeden diyeyim ki beraberlik bir galibiyetle üstüne çıktık ama ya baktığın zaman bugünkü maç özellikle yani çok net bir kalite farkı var aramızda. Biz çok daha kaliteliyiz. Bunu görüyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? İşte normalde alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz. Talişka'nın dribblingle, işte Greenwood'un basarak top alabildiği, yani Talişka'nın kafasıyla top indirebildiği, yani böyle bir oyun gördük biz. Evet. Ama bu oyun skora yansıdı mı yansımadı. Ve işin hani acı tarafı hem bugünkü 90 dakika için hem de turun geneline 80 dakika baktığında akan oyundan golümüz yok.
5: Çok
6: İki gol. Birisi duran top zaten frikik, diğeri penaltıdan geldi. Ya akan oyundan gol atamadığımız gibi akan oyundan gol yedik. Ya biz bugün bence turu geçti geçmedi üzerinden değerlendirmek yerine, çünkü hani zaten burayı geçelim zaten. Yani biz
5: %100.
6: Geçelim.
5: %100.
6: Yani daha ikinci önemi var, playoff var. Hani biz şu an takımımızın eksikleri olduğunu ve hani gerçekten işte İsmail Kartal mesela, Asensio'nun bence bugün özeline hani gelecek olursak hazır değil de bence haklı. Ya Asensio gerçekten hazır değil. Ama ya İrfan Can Kahveci hazır mı? Bence kesinlikle o da hazır değil.
5: Katılır.
6: Yani Fenerbahçe'de şu an geçen sene kadro dışı bırakılmış, takımın hiçbir ana hattında yerinde düşünülmeyen oyuncu Şampiyonlar Ligi'nin elemesinde ilk 11 çıkıyor. Aynı şekilde bence yani İrfan Can da hazır değil. baktığı zaman Kenan Türkoğlu ile alakalı yani zaten 2-0'a gelebilirdi maç. Yani defalarca kez özellikle ikinci yarıda Mert'in adını duyduk. Kalecimizin adını duyduk. Ya bu da Gorni'nin defalarca kez geldiğini zaten gösteriyor. Kenan Aktürkoğlu orada bitirebilse 2-0 yapabilse çok farklı şeyleri konuşacağız. Kenan geçen sene söylediğimiz gibi çok eleştirilecek şekilde başladı. Yani aramızda müthiş bir kalite farkı olduğu için kalite farkını eksi olarak fizikalite olarak da Gornik kötü durumda olduğu için elenmediğimiz bir maç oldu. İyi oynadık mı dersen bence kesinlikle iyi oynamadık ama aradaki kalite farkı bu turu geçmemize yetti.
5: Yani %100 katılırım abi. Ya 90 dakikanın çok benzer yani ben de tabii ki maç içindeki aksiyonlarda da esasında çok benzer bir şekilde yorumladım abi ama şunu sormak istiyorum. Yani biraz maçtaki bazı anlara gitmek istiyorum. Çünkü özellikle yani iki tane İlk yarıda an vardı ki maçta belli şeylerde beni çok şaşırtan. Çünkü şuydu, bir tanesi yani Talişka'nın penaltıdaki golünden sonra 12. dakika ile 20. dakika arasında oyun durdu zaten. Çünkü sahaya atılan madde sebebiyle burada aslında biz de sonuç olarak 2-0 önde olduğumuzu düşündüğümüz bir tablo var. İlk baştan 1-0 ve bu maçta 1-0. Yani bu bizim lehimiz olacak gibi bir şeyler düşünüyorduk. Hatta chatteki birçok insanla beraber bu düşüncedeydik ama o ilk yarının kalan bölümünde yani özellikle ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde ne oldu abi? Yani Fenerbahçe takımı bu kadar mı esasında 1-0'ın üzerine artık arkaya çekilecek? Yani İsmail Kartal oyunu bu mu? Ben bunu aslında sormak istiyorum. Bilmiyorum, açıkçası ben çok şaşırdım. O yüzden de yorumunu aşırı merak ediyorum. O dilimle alakalı birazcık aslında detaylara girebilir miyiz?
6: Yani çok doğru bir yere değindin. Gerçekten 1-0 skoru aldıktan sonra bu kadar geriye çekilmemiz ki bu kadar belirgin bir kalite farkı varken yani arada mesela tam tersi bir şey olur. Kadro kalitesi olarak biz 10 kat daha değersiz oluruz da yani bir gol atarsın zaten ilk maçtan avantajlısın. Geriye çekil, geçiş oyunu kolana gibi hani bir oyun oynayabilirsin ama ya bu kadar kadro kalitesi varken bu kadar geriye kapanmak bence iki şeyle açıklanabilir. Bir takımın hani bu saha içi yorum olarak söyleyeceğim. Takımın gerçekten fizikalite olarak çok geride olması olarak açıklanabilir ki bence potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Fred de mesela buna dahil. Yani Asensio'yu çıkartıp Fred'i oyunda tuttu mesela hoca. Keza İrfan Can da dahil. İkinci olarak da şu, camia gerçekten çok kırılgan. Yani senelerdir gelmeyen şampiyonluk, zaten yıllardır konuşuyoruz bunu. Şampiyonlar Ligi'nden şu an elenebilme durumu başta İsmail Kartal olmak üzere yani hem mevcut yönetimi ama en başta da İsmail Kartal'ı çok net şekilde hedef tahtasına koyacaktı. Bence takımda ve başta da İsmail Hoca'da bunun da tedirginliği vardı. 2-0 almışken deplasmanda ya daha fazla bu işin üzerine gitmeyelim hissiyatını gördük ama Fenerbahçe gibi büyük takımlarda bu oyun uzun vadeli ne oyuncuların kabul edebileceği bir oyun ne de Fenerbahçe taraftarının kabul edebileceği bir oyun. Bugün tur geçti diye belki göz ardı edilecek, biz etmiyoruz konuşuyoruz ama mutlaka hani göz ardı edenler olur. Uzun vadede böyle bir oyuna başarı gelme ihtimali yok ki hazırlık maçlarında bizim gördüğümüz şu hazırlık maçlarında bile 5-0 kazanılan maçlar, müthiş oyuncu hırsları. Evet. Biz bunları bugün göremedik. Bunların bugün sahaya yansımamasında esas sebebinin dediğim gibi camianın uzun yıllardır gidemediği Şampiyonlar Ligi hasreti ve aslında İsmail Kartal'ın da bizim şu an sosyal medyada hissettiğimiz lig başlayınca bence tribüne de yansıyacak kredisinin azlığı.
5: Ya tribün dedin, çok önemli bir yer tribün. Sonuçta bugün yayın içinde de çok fazla konuşuyorduk ve Kerem Aktürkoğlu'na özellikle Gornik Zarpiş'e ilk maçında tribünde çok fazla tepki görmüştük ki bugün de esasında sıkıntılı bir performans gibi yorumladı birçok dinleyicimiz ki ben de buna katılırım. İlk 70 dakika boyunca sahadaydı. Evet, belki belli alanlarda takımın çok kapandığı alanlarda hücuma çıkarmaya çalıştı ama yeterli bir performans olarak görülmedi. Yani Ederson'un da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da sıkıntılı olduğu bu tabloda diyorum. Bu oyuncular, taraftar ne zaman yani kazanabilecek mi? Taraftarla oyuncular ne zaman barışabilecek? Böyle bir hissiyatım var mı? Bunu çok merak ediyorum yani.
6: Şimdi bunun en belirgin senaryosunu biz geçen sene biraz hani filmi geri sarsak Yusuf Ennesli'de yaşadık. Hatırlıyorsan yani doğru. Kadıköy'de Ennesli bırak oyuna çıkmayı ısırmaya çıktığı anda inanılmaz bir tepki görüyordu. Ve oyuncuyla kulübün bağı koptu. Şimdi Ederson'da Aziz Yıldırım'ın daha başkan adaylığı sürecinde oyuncuya sahip çıkması ve bizim yıldız oyuncuyu korumamız lazım demesi Ederson'u şu an camiaya tekrar bağladı. Yoksa zaten hepimiz sene sonunda hani gittiğini konuşuyorduk, hatta son gördüğü kırmızı kartı da hepimiz acaba bilerek mi gördü diye
5: evet,
6: düşünüyorduk.
5: Doğru.
6: Yani ama bugün gelinen noktada yani ben Aziz Yıldırım yönetiminin o sertliğini neden sonuna değil bulduğunu düşünüyorum. Ama Kerem Aktürkoğlu konusu şöyle. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda birçok Galatasaraylı artık Kerem'den dolayı zaten bu iletişimi bildiği için Kerem'in duygusal oyun duygusallığını Fenerbahçe'yle tam özdeşmeyeceğini anlatıyorlardı. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok hızlı demoralize olan bir oyuncu ve gerçekten de baktığım zaman yüzü gülen bir insan da değil Kerem. Mizaç olarak değil yani.
5: Doğru.
6: Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe gibi senelerdir başarısızlığa sürüklenen camialarda iyi oynayamadığı zaman hemen hedef tahta olması çok kolay. Ve Kerem bence şu an bunun dezavantajını yaşıyor. Ama bu dezavantaj Kerem için gerçekten oyunu çok etkiliyor.
5: Çok katılırım. Peki şimdi tabii ki şöyle bakıyorum Yunus, tabii ki kadroya da bakıyorum, hatta verilere de bakıyorum. Bugün nezdinde eğer mesela atıyorum bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya dağıtacak olsaydın takımdaki hangi oyunculara bu madalyaları dağıtırdın? Sonuçta turda geçildi. Evet, biz burada eleştiriyoruz. Biz çünkü burada iyiye iyi, kötüye kötü demeye çalışan yorumcularız diyelim, futbol severleriz diyelim vesaire vesaire, ama altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya da nedenleriyle aslında biraz da pozitif şeyleri biraz da konuşmak istiyorum. Bunları da bir sorayım dedim abi.
6: Ya tur genelinde tabii ben hani altını Talişka'ya, yani çünkü iki gol atabildik turun tamamında. Hani ikisine duran toptan da olsa Anderson Talişka attı. Yani altını Talişka'ya verelim. Ben Nathan Ake'nin bu kadar yeni bir transfer olmasına rağmen hem gerçekten hırslı oynuyor. İlk yarıdaki %100 pas bu bizi çok etkilememeli. Çünkü ilk yarıda dediğin gibi geriye kapanan bir oyun oynadık. Ve bu pasların neredeyse baksa %85 zaten soldan Osterwold'e.
5: Doğru.
6: Hani o yüzden hani çok etkileyici bir ileri çıkış görmedik Nathan Ake'den City'de gördüğümüz gibi. Ama hatasız bir oyun ve şu an bizim gördüğümüz çekingen Fenerbahçe'ye göre daha hırslı, daha mücadeleci bir oyun oynadı. Bu yüzden bence Nathan Ake'de ikinci sıra verebileceğimiz oyunculardan birisi. Tabii ki turun tamamında 180 dakikada bir gol yediysek de hani burada Şikrinyar'ın payı da büyük. Bence Talişka, Nathan Ake ve Şikrinyar'a bunları dağıtabiliriz diye düşünüyorum. İleride oynayan oyuncularımız için Asensio gibi, Kerem gibi, İrfan gibi, Musabba zaten daha sonra girdi. Bu oyunculara çok yüksek puanlar vermek çok da mümkün değil bence.
5: Peki yani şimdi tabii ki şöyle bakıyorum kadrolara ve Fenerbahçe kadrosunda bugün esasında bütün oyuncuların aslında tam az kadroya çıkmadığını görüyoruz. Tabii ki bir iki tane rotasyon var. Buraya eklenecek daha milli takımlarından ara sonrasında gelip oynayacak sakat oyuncular da var vesaire vesaire, ama kafanda artık nasıl bir resim canlanıyor Yunus Aydın? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu takımda, çünkü bütün medyada konuşulan, şu maç öncesine kadar konuşulan şey şuydu: Fenerbahçe bir tane sol ön veya forvet oynayabilen, her ikisini birden oynayabilen bir oyuncu alacak yabancı ve kadroda eksilmeye gidecek. Hala da aynı fikirde sabit misin? Veyahut da bugünkü oyun senin kafanda bazı kuşkular oluşturdu mu ve neden?
6: Yani kuşkular oluşturdu. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe kanat oynayacak artı santrofor alacak bir isim. Aslında biraz böyle adı yönelik şimdi Rashford geliyor hepimizin aklına bence güncel piyasada. Ama United'da şimdi zaten sezon önü bir deniyor kendini. Şimdi Rashford'a yanında bir oyuncu alınacaksa bu olabilir. Ama bugün Fenerbahçe hücumda tıkandığı anda, işte Vedat yok, Talişka yoruldu, ön alanda baskı yapamıyor, Kerem'in durumu ortada. Fenerbahçe şunu düşündü, hoca da bunu düşündü. Ya Oğuz'u alayım, sağ atayım, Greenwood'u merkeze konumlandırayım. Şimdi bunu sezon içinde sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün değil. Biz bir an öncesinde konuştuğumuzda Vedat bu takımın birinci santroforu mu olacak acaba dediğimizde çok ciddi tepkiler geliyordu ve haklı tepkiler geliyordu. Bugün hani santroforda oynayabilen bir kanat oyuncusu bence Fenerbahçe için ligde yeterli olacağını düşünmüyorum. Bence bu takımın birinci santroforu Vedat şeklinde sezon bitirilmez. Talişka'yı da bence Vedat'ın arkasına konumlandırmak lazım. Yani hem Asensio hem Talişka ikisinden birisi yedek kalmayacak ya, bu takıma merkez santrofor olmamak bence çok mantıklı bir iş değil. Burada işte bu isim Vlahovic'se, Oli Watkins'se, Onu Açun'sa, herhangi bir isim kim gelecekse bence bu takımın bir merkez santrofora ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadroda net bir şekilde daralmaya da gitmesi lazım. Çünkü mevcut yabancı kuralı 10+4. Fenerbahçe 17+7 oynuyor. Yani çok ciddi bir, yani bugün mesela kadroyu kurtarıcı gibi giren Musabba aslında normal kadroda şu yoğunlukta mümkün değil. Yani hiçbir maç istesinde olamaz.
5: Kesin.
6: Baktığınız zaman yani Mustafa zaten gideceğinin farkında. Bu arada mesela oyuncu Diego Carlos gibi vesaire gitmemek için zorlayan bir oyuncu da değil. Zaten Greenwood için aylardır bekleniyor. Greenwood da gelmese yerine yine zaten bir sağ ön olacak. Bunu herkes biliyor. Mustafa oynamayacaksan ben gideyim diyor. Yani artı 4 kurallara uymasına rağmen. Ama Fenerbahçe'nin artı 4'te bile 7 oyuncusu var. Bu çok nedenle doğru. Çok ciddi bir kadrodan almasına gitmesi lazım. Mevcut oyuncuların teklif yok. Hani bunu hafta içi yayınlarında tabii daha rahat konuşursam maç sonu ama yani teklif gelmediği için satış da yapamıyor Fenerbahçe. Ama bence şu an eller rahat olsaydı ki Aziz Yıldırım'ın en çok şikayetçi olduğu konu bu. Oyunculara teklif gelmiyor olması. Bence Fenerbahçe'nin bir santrafor bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ama bu ikisini tek bir yerde eriteceklerse, Rashford gibi bir isim alacaklarsa biz 30 maçlık mesela lig senaryosunda, 34 maçlık lig senaryosunda en az 25 maç Vedat'ı birinci santrafor olarak göreceğiz anlamına gelir. Ya bunun da ben çok fazla şampiyonluk yolunda işte budur diyebileceğimiz takım oluşturacağını düşünmüyorum. Greenwood gibi, Talisca gibi çok yetenekli ayaklarının önde olduğu bir oyun bize her zaman çok büyük keyif verir. Tıpkı Talisca sezon gibi. Ama işte o oyunun artmamasında bir şey eksik dediğimiz o senaryo merkez santrafor. Bence Fenerbahçe'nin bu hatayı düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna mı daha çok ihtiyacı var? Bir santrafor mu daha çok ihtiyacı var?
5: Kesin santrafor.
6: Bir santrafora ihtiyacı
5: kesin,
6: var.
5: Kesin.
6: Ocak ayında konuşurken yani N'Golo Kante mi Sörlok mu deniyordu? Ya bence o zaman Kante çok ihtiyaç değildi. Alındı, çok büyük bir star alındı. Ama Fenerbahçe'nin santraforsuz kalması bence şampiyonluktan olmasına mal oldu.
5: Katılırım. Peki şunu sorayım aslında, yani tersten soracağım. O gün

0: konjonktüründe tabii ki Kante'nin yerine bir santrafor olsaydı çok daha iyi olabilirdi düşüncesine ben de varım ama bu iki maçta şimdi orta sahayı da düşününce Kante eğer bu iki maçta orta sahada görev yapabiliyor olsaydı çok farklı bir şey izler miydik yoksa benzer bir oyun mu izlerdik diye bir soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum aynı zamanda. Yani Archie Brown'un özellikle kadroda olduğunu görüyorum ve hiç de tercih edilmediğini görüyorum. U20 yani sonuçta o artı kuralının devamında olduğu için Archie Brown'un tercih edilmediğini görüyorum. Yani hocanın planları arasında Archie Brown yok diyebilir miyiz? Birincisi ve ikincisi de tabii ki ilk sorduğum soruyu da bir kez daha iletmiş olayım sana.
1: Ya şöyle şimdi Jaden Osterwold'de oynuyor Archie Brown'un pozisyonunda. Bence Jaden'a gelecek tekliflere göre Brown'un takımdaki kariyeri şekillenir. Yani bahsettiğimiz gibi hani Ocak ayındaki gibi 30 milyon euro teklifler yok Osterwold'e. Şu an hani Roma'nın mevcut ilgisi de 10-12 milyon euro civarında. Fenerbahçe belki oynatarak onu tekrar değerli hale getirmeye çalışıyor ama sol bek tarafında oynuyor. Baktığında yani Semedo, şimdi baktığında biz geçen sene Semedo'yu birkaç maçta stoperde gördük. Diğer zaten merkez stoper. Nathan Ake zaten stoper sitede üçlünün solunda da gördük ama Jaden Osterwold'de zaten geçen sene Fenerbahçe'de full stoper oynadı. Yani baktığında 4 tane stoper oynayabilen adamla savunmadasın. Bu da ileriye çıkışı bence zorlaştırıyor. Kante ile alakalı şöyle düşünüyorum. Kante geçen senenin Ocak ayında Arabistan'dan geldiği süreçte fizik olarak kötüydü ama bir Dünya Kupası çalışması geçirmesi, bu yolun sonuna kadar gitmesi onu fizik olarak da diri tuttu. Bu tarz dönemlerde oyuncuların fizik olarak ne kadar ayakta olduğunun çok önemi var. Ya Ocak'ta, Şubat'ta herkes hazır oluyor sezon içinde antrenman temposunda ama Kante'nin şu an yazı da çalışarak aktif geçirmiş olması Dünya Kupası sebebiyle bence bu maç üzerinde olumlu etki edebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu baktığında en doygun durumlardan birinde. Yani zaten çok fazla kullanabilecek oyuncu grubu var. Bu nedenle bunun zorluğunu yaşamadı. Ama Kante bugün sahada olsaydı bence farkını hissederdik.
0: Kante bugün sahada olsaydık bence farklı hissederdik. Peki şöyle bakıyorum yani aslında bu soruyu sordum ama Ederson konusunda biraz daha aslında belli etmek açısından soruyorum. Yani Ederson daha yeni katılmasından dolayı kalede görev yapmadı değil mi yoksa hoca Mert'e mi güveniyor diye de bir sormak istiyorum.
1: Yok yani yıllık 11 milyon euro verdikten sonra ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir salary cap yani maaş dengesi finansal fair play problemi olduğunu unutmamak lazım. Ederson oynamayacaksa Ederson'a çıkmazlar. Şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Biz müdahale edeceğiz. Bunu hepimiz bilelim. Bu takım aslında teknik direktörü de Aziz Yıldırım. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani çünkü Aziz Başkan şöyle dedi yani ben sözümü dinleyecek aynı masaya oturduğumda futbol adına fikirlerimi söyleyebileceğim ve dinletebileceğim biriyle çalışmak istiyorum dedi. Bunu ağzından duyduk.
0: Doğru.
1: Zaten aslında Aykut Hoca ile anlaşılmamasının sebeplerinden birisi de bu. Sağ bekte Taha'yı istemesi, Aziz Yıldırım'a uygun olmaması vesaire. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu kadar zorlu bir maaş yükü varken Şikniyarlar, Talişkalar, Edersonlar varken Fenerbahçe'nin 11 milyon euro yedekte bekletebilecek bir durumu yok. Yani bu takımın uzun vadeli kalecisi Ederson olacak. Ama bugün bence Ederson'un da izinden yeni dönmüş olması, Dünya Kupası kampı vesaire geçirmiş olması bugün onu sahaya atmasına sebep olmadı. Ben daha önce de söyledim, Aziz Yıldırım döneminin Brezilyalı yıldızlarla çok iyi anlaştığını, Aziz Yıldırım'ın da daha gelmeden oyuncuya güvenini, daha adaylık sürecinde hatırlıyorsan zaten desteğini belirtti.
0: Doğru.
1: Ederson'a karşı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Süper Lig'de bir şampiyonluk yarışına girecekse doğru yönetilen bir Ederson'un çok etkili olabileceğini de düşünüyorum. Sonuçta bu oyuncu Şampiyonlar Ligi finali gördü, stile şampiyonluklar gördü. Ya Ederson bugün buradan tekrar Real Madrid'e uzanan bir kariyer yapsa kimsenin ne oldu demez.
0: Demez.
1: Yani bu nedenle elinizde böyle bir oyuncu varken bunu da doğru yönetebilmek lazım. Aziz Yıldırım ekibi bu konuda bir risk alıyorlar. Yani diken üstüne girecek bir şey. Hemen oyuncunun ilk hatasına tekrar ipler gerilebilir. Ama burada da bu yönetim başarısını göreceğiz. Ama ben hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın, ya İsmail Hoca'nın önceliği Mert Günok'u oynatmak olsa bile Aziz Yıldırım'ın olayı atıp 11 milyon euro biz kenarda bekletelim diye vermiyoruz hocam diyeceğini düşünüyorum.
0: Çok net bir şekilde katılıyorum sana. Ya sadece görüşünü çok merak ettiğim için sordum ki nitekim de tam da beklediğim yanıtı aldım abi senden. Bir tane daha soru soracağım. Bunun cevabını bilmiyorum ama yani bu soruyu hani sorunun yanıtını bilerek sormuyorum bu soruyu. Onu da bir kez daha altını çizeyim. Kerem Aktürkoğlu sence bir yere gidecek mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla konuşulan isim var işte. Rashford olsun, Leao'su olsun, sol tarafa birisi ya da forvet birisi. Biz bunu zaten demin bile konuştuk ama Kerem Aktürkoğlu böyle bir durumda Fenerbahçe forması giyecek mi yedek olarak, veyahut da hocanın tasarrufu sana göre nasıl olur, veyahut da Kerem gidecek mi? Yollar mı ayrılacak Kerem'le? Bunu da merak ediyorum. Var mı bir taliplisi? Bir duyumun var mı? Fikrin nedir? Çok çok merak ediyorum.
1: Benim bildiğim kadarıyla Kerem'e resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe Kerem'i resmi olarak satış listesine koyarsa, yani bunu bir şekilde menajerler aracılığıyla piyasaya bunu haber salarsa diyelim, Kerem'in talibi olur. Çünkü en nihayetinde 1,5 sene önce, 2 sene önce Benfica'da double double yapmış, Şampiyonlar Ligi yönelimesinde takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir oyuncu. Elbette Avrupa pazarında da gerekirse aynı şekilde Arabistan'da da kendisine teklif bulur. Bununla alakalı bence bir sorun yok. Hani ama Fenerbahçe şu an bence Kerem'i gönderip göndermeme konusunda da tereddütte. Çünkü baktığında oyuncu Tedesco döneminde çok önemli bir yer kapsıyordu. Çünkü baktığında Tedesco'nun önde baskı üzerine bir oyunu vardı.
0: Doğru.
1: Baskıyı çok seviyordu ve Kerem gerçekten bu iş için çok önemli bir oyuncu. Ama Kerem'i Benfica'dan getirdikten Pavlidis'le orada o bağlantı oyununu Fenerbahçe'de kurabileceği bir oyuncu grubu bulamadı. Özellikle Santofor bulamadı. Kerem'in parladığı her sezonda Galatasaray'da İkardi, Benfica'da Paris hep bağlantı oyunu. Biz şu an Fenerbahçe merkez Santofor acaba birini koymayacak mı üzerinden konuşuyoruz. Kerem'in zaten böyle bir senaryoda var olması imkansız. Ama Kerem'i mesela sürekli yazılan kulüplerden birisi Hals'tı mesela. İşte Acun Hocalı Türkiye'deki oyuncularla ilgileniyor, parlayan oyuncularla vesaire diye, ama ben mevcut Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı gerginliğinin Fenerbahçe içerisinde, yani bir satışa Fenerbahçe ile Hans Tersen bir transfer olacağını çok inananlardan birisiydi. Unutmayalım, biz geçen hafta yani hepimiz
0: loja şeyini konuştuk.
1: Loja konuştuk yani
0: doğru %100.
1: Yani Aziz Yıldırım da Acun Ilıcalı'yı oyuncu satmaz. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım döneminde bence Fenerbahçe'de oyuncu almaz. Hani o yüzden çok Hans Tikelam olayını bilmiyordum. Bence mümkün değil. Kerem'e resmi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama Kerem Fenerbahçe'den ayrılmayı kafaya koyarsa ya da Fenerbahçe Kerem'i göndermek isterse mutlaka oyuncuya teklif gelir. Ama Türkiye tarafından bence Galatasaray'ın kapılarını kapattı. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş'ın da kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ya bunu unutmamak lazım. Beşiktaş belki isteyebilir. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın transfer olarak zaten son birkaç sene içerisinde etkileşimi defalarca kez oldu.
0: Doğru.
1: Yani belki Beşiktaş tarafı bir teklif yapabilir Kerem'e. Ama ben bunun haricinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Kerem aslında Avrupa futboluna gitti ve Avrupa futboluna devam edebilirdi. Benfica'dan sezonu geçirdiğinde 10 gol 10 asistin üstünde bir sezon bitirdi.
0: Ki çok da iyi sezon oynamıştım.
1: Aynen öyle. Hatta biz o dönemde Kerem'in geldiği gün yine seninle yayındaydık. Çok iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Biz şunu söyledik. Yani Kerem Aktürkoğlu büyük bir futbolcu olduğu için küçümseniyor belki ama biz Portekiz İbrahim'den double double yapmış bir oyuncu oluyoruz.
0: Doğru, bu yorum şu anda hatırladım sen yapınca abi. Gerçekten yani, tam olarak bu yorum yapmıştın ha.
1: Tam bunu konuşmuştuk ve geldiği noktada şimdi Kerem Avrupa'dan teklif alıyken neden Türkiye'ye dönmek istedi? Kerem genel olarak daha mutasip, daha muhafazakar bir çocuk. Türkiye'de oynamak istiyordu. Hı-hı. Bu şekilde yeni evlenmişti. Şimdi yeni baba oldu bu arada. Yani Allah mutlu mesut etsin.
0: Aynen öyle.
1: Yani adam Türkiye'de hayatını yaşamak istiyor. Bu nedenle ben Kerem'in çok yüksek bir teklif almadığı sürece bir kere daha yurt dışı macerasına atılacağını düşünmüyorum. Elik yeni baba oldu. Ya onun bu tarz duyguları çok çok daha değerli bizler için. Ben Kerem'le alakalı şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de kalmak için abi yani çok büyük bir şeyden vazgeçti ya.
0: Öyle. %100.
1: Yani abi şimdi konuşuyorum. Yani Galatasaray'ın nefretini kazandı. Bunu kabul edelim. Yani çok bir şey, yani biz bazı şeyleri mesela geçen sene Icardi ile ilgili konuşuyoruz. Hepimiz çok duygusal yerlerden bakmıyoruz ama Icardi Liverpool maçında sevilmiyor dendiğinde bir gün sonra kızlarının veda için alamayacağı davaya çıktı Arjantin'de.
0: %100.
1: Yani Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de böyle. En sevildiği kulübü bir anda nefretini kazandı. Fatih Hoca ile fotoğrafını silmek zorunda kaldı. Türkiye'ye gelmek için bu kadar büyük fedakarlıklar yapmışken, baba olmuşken, şimdi geldiği noktada Fenerbahçe'nin hadi ben gidiyorum der ve bu hatayı kim yaptı? Bak ben sana söyleyeyim, bu hatayı kim yaptı? Cenk Tosun yaptı. Bir yıl için camiasız kaldı Cenk Tosun. Bir yıl Fenerbahçe'de oynayabilmek için, üst seviyede kalabilmek için Beşiktaş camiasıyla mental olarak, duygusal olarak bağlarını kopardı. Geldiğimiz noktada ben Kerem'in bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe tarafı Kerem'i göndermek isterse kesinlikle teklif bulur.
0: Bak çok çok net bir cümleyle bitirdin. Bunun üzerine çok daha fazla konuşabiliriz ama Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim bugünlük. Tabii ki benim de biraz sonra bazı flash röportajlara da gitmem gerekiyor. Hakikaten sağ ol var ol diyorum abi.
1: Ben teşekkür ederim hem sana hem Erkan abiye, yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, birazdan da Erkan

0: Can, iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle beklettiğim için herkesin huzurunda bir özür dileyim.
0: Yok, estağfurullah,
1: olur mu öyle şey? Erkan Tiryaki bizlerle beraber. Bu arada tabii ki bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Gornik Sarpiş'e karşısında turu geçmeye başardı ve 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Bugün de müsabaka 1-1 sonuçlandı. Erkan Tiryaki ile beraberiz. Yani açıkçası Erkan Tiryaki, yani birçok kişiyle birçok kişinin mesajı geldi. Maç içinde de yayındaydım ama esasında insanları çok da içine sinmeyen bir akşam oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla şey konuşuldu, o kadar fazla eleştiri mesajı geldi ki. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi tebrik edelim ama bir 90 dakikanın genel yorumunu ve bu kafalarda oluşan soru işaretleri hakkında senden abi tabii ki belli başlı yorumlar almak çok çok isteriz abi.
0: Olumlu taraftan bakmak lazım. Niye olumlu taraftan bakmak lazım? Çünkü ligin çok çok çok başındayız. Fenerbahçe için bu sınavın, Gornik'le eşleşmenin, bu turda eşleşmenin bir olumlu tarafı var. Fenerbahçe rakibini vasatın altında oynayarak iki maçta da geçmeyi başardı. Yine olumlu taraftan bakarsak eksikleri çok gözüktü Fenerbahçe'nin. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Tabii buradan ders çıkartılabilmesi kaydıyla faydalı oldu. Ve bu kadar zor geçmesinin sebebi de sonuçta Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyorsunuz. İsmail Hoca'nın 3 yıl önceki işte Avrupa Kupası serüvenini bekleyemezsiniz. Evet, orada playoff turunda Twente ile eşleşmişti ama Ağustos'un sonlarına doğru lig başlamıştı. Fenerbahçe daha hazırdı. Ondan önce çok basit takımlarla eşleşmişti Fenerbahçe. Gornik bir Avrupa takımı, Polonya Ligi ikincisi ve ligleri başlamış ve Fenerbahçe'den neredeyse bir ay önce, 3 hafta önce sezonu açmış. Tamamen hazır bir takım. Hiçbir oyuncusu Dünya Kupası'na gitmemiş. Geçen yıl kadrosunu hemen hemen korumuş. Birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden turun zaten kolay geçmeyeceğini, evet %95 Fenerbahçe'nin favori olduğunu, elenirse çok büyük bir sürpriz olacağını biliyorduk. Ama Fenerbahçe bir şekilde turu geçmeye başladı. Olumlu taraftan bakmamız gereken kısımlar bunlar. Olumsuz tarafları konuşacak olursak da şimdi 2 yıl önceki takım yok Fenerbahçe'nin elinde, İsmail Kartal'ın. O takımı İsmail Kartal kurmuştu. O takım Fenerbahçe'ye geleceği belliydi. Daha rahat, kafası rahat gelmişti. İsmail Kartal bir gecede Fenerbahçe'nin hocası oldu. Yani rüyasında görseydi Fenerbahçe. Yani, bu arada hak edip hak etmemekle alakası yok. Yani Aykut Kocaman'ın olacağı
1: olanı aktarıyor Erkan Tiryaki. Evet.
0: Netti ki yani pazartesi açıklanmıştı herhalde. Pazar akşamı veya cumartesi akşamı, pazar akşamı görüşmüşler çünkü uykuya yattığı zaman hiçbir beklentisi yoktu. Beklentisi olmadığı için rüyasında görse ya yok canım derdi. Yoksa asla öyle bir şey demiyorum, hak etmediği vesaire, sakın yanlış anlaşılmasın ki en fazla hak eden iki yerli teknik direktörden birisi bence İsmail Kartal. Kafa olarak da çok hazır olmadığını zaten dünkü basın toplantısından önceki 3 basın toplantısında, artık kamptaki sohbet toplantısında zaten bize göstermişti. Dünkü basın toplantısında biraz frene basmış. Belli ki olumlu, yani uyarı bizde hep kötü anlaşılır ama yerinde yapılan uyarılar faydalıdır. Bence yerinde bir uyarı yapılmış ki frene basmış İsmail Hoca. Oyunun geneline baktığımız zaman da evet, Fenerbahçe ilk maçı oranla daha fazla pozisyon buldu ama bunun sebebi, buradan da gözler aldanmasın. Rakip kendi gücü çerçevesinde oldukça hücum yapmaya çalıştı. Özellikle 1-1'i ilk yarının sonunda 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yere. Bu kadar hücum yapınca da arkada tabii ki boşluklar buldu. Şimdi çok fazla gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe. 2'yi atabilirdi, 3'ü atabilirdi, kazanabilirdi, kazanarak tur atlayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin atacak oyuncusu yok.
1: Forvet eksikliği midir hocam direkt?
0: Yani Fenerbahçe evet oyuna girdi, bir pozisyon yakaladı, ileride top tuttu, 1-2 dakika yedi. Fenerbahçe'nin %99,99 %100 takımdan gidecek olan %100 takımdan gidecek. Yani gitmeme ihtimali yok. Yani gitmeme ihtimali şu kadar söyleyeyim.
1: Kırmızı kar yağması gibi.
0: Greenwood'un takımdan ayrılma ihtimaliyle eşdeğer. Musaba takımdan ayrılacak ve siz Santrafor'da Musaba'yla maçı bitiriyorsunuz.
1: İnanılmaz.
0: Yani takımdan, yani

0: Bu nasıl bir beklentidir? Mustafa'yla şey yapıyorsunuz. Asensio'yu evet faydasız bir ilk yarı geçirdi. Geçen haftaki fikrinizdeyseniz bu hafta da oynatmayacaktınız hazır değilse. Kimse zaten Asensio'yu niye oynatmıyorsun diye İsmail Hocam'ın üzerine gitmedi.
1: O aradaki iletişimsizlik yüzünden değil mi hocam?
0: Hazır değil. İşte pek zaten hazır değil ifadelerini kullanırken ya benim 11'imde yok izlenimini vermesi. Bunlardan dolayı eleştirildi İsmail Hoca. Yoksa hazır değilse oynamayacak tabii. Şunu diyeceksiniz. Hazır olana kadar sakatlık riski de var. Onu yıpratmak istemiyorum. Benim değişilmez oyuncularımdan birisidir. Ama onu tam kapasiteyle sahada görmek istiyorum diyeceksiniz. İlk yarının sonunda İrfan Can Kahveci ile aynı kaderi yaşayacak kadar da kötü bir futbol oynamadan sesliyor.
1: %100.
0: Kötüydü. Verimsizdi. Ama İrfan Can Kahveci ile çok önemli bir oyuncu İrfan Can Kahveci. Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Belki bundan sonra da patlama yapabilir. Yerli statüsünden dolayı Fenerbahçe'de kalıyor. Hani yabancı oyuncular tamamen serbest bırakılsa zaten bugün yollar ayrılır. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Oğuz Aydın'ın daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Nene'nin daha fazla forma şansı bulabilmesi için. Çünkü Nene kalacak takımda. Alttan belki gelecek daha farklı genç oyuncuların oynayabilmesi için İrfan Can Kahveci ile hemen vedalaşılmalı. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe'nin kafasında futbolu bir türlü kuramamış. Yani bu yüzden şimdi İrfan Kahveci ile aynı kariyeri daha sesliyor yaşamasın hocam. Bunlar da eleştirilecek kısımlar. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçına Vedat Muriç muhtemelen yetişir gibi gözüküyor. Hiç azımsanacak bir takım değil. Bunlar 6-7 yıl evvel Fenerbahçe Vardar'a elendiği sezon Fenerbahçe önceki turda Sturm Graz'la eşleşmişti. Hatta evet. O dönem ben İstanbul'da Fenerbahçe muhabiriydim. O maçı da Graz'da ben takip etmiştim. Hı hı. Özellikle çok ateşli taraftarı var. Hiç azımsanacak bir takım değil. Avusturya takımları her zaman sürprizi açıktır. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip birinci santraforunu o maça bence yetiştirmesi lazım. Playoff'a bırakmaması lazım.
1: Vallahi Erkan Tiryaki hakikaten çok önemli detaylara değindin abi. Yani şimdi tabii ki bakılınca bugünkü özellikle dinleyici mesajlarını da biraz daha fazla önemsemek istedim. Sonuç olarak herkes takımını çok özledi. O yüzden de takım hakkında herkes yorum yapıyor ama çok fazla Kerem eleştirisi okudum. Yani esasında Erkan Tiryaki neler söylemek ister? Yani Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yani bizler mi belli başlı şeyleri yanlış görüyoruz veyahut da Kerem'in artıları ve eksilerinin sadece bugün nezdinde değil ama taraftarın nezdinde Kerem konusuna biraz daha girmek istiyorum. Yani Erkan Tiryaki neler söylemek ister bu süreç ile alakalı?
0: Çok basit, çok basit söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu Cengiz Ünder'den daha yetenekli bir oyuncu değil. Kerem Aktürkoğlu Emre Mor'dan da daha yetenekli bir oyuncu değil. Hatta Emre Mor ikisinden de daha yetenekliydi.
1: Doğru.
0: Emre Mor'un piyasa değeri bir ara 50-60 milyon özellikle Dortmund'a transferinden sonra 50-60 milyon euroları bugün işte Şampiyonlar Ligi'nden değerli oyuncusu 6 top mesela Dembele ile beraber Dortmund'a transfer olmuş ve en büyük umutlarından birisiydi. Fena da ilk sezon geçirmedi hatırlarsın Borussia.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi
0: oynaması vesaire. Emre Mor'dan bence hiçbir yetenekli değildi de Cengiz Ünder'den de yetenekli değil, Emre Mor'dan da yetenekli değil. Onlardan ayıran kısmı daha hırslı, daha mücadeleli, oyunu iki yönlü oynayabilmesi, asist özelliğinin bir tık daha fazla olması, onlardan ayıran kısmı Kerem'in ikinci bir Cengiz Ünder, ikinci bir Emre Mor olma yolunda ilerliyor. İki yıl önce de Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
1: Doğru.
0: Bugün kiralansa büyük bir ihtimalle Anadolu takımlarından birisine gidecek pozisyona geldi artık. Emre Mor işte çok sıradan bir takıma gitti artık.
1: Nijmegen diye biliyorum hatam olabilir.
0: Buralara doğru gelir. Yani biraz bir önce toparlaması lazım kendini. Hele hele Leo transferi konuşuluyor vesaire. Forma şansı inanılmaz azalır.
1: Peki ya şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Erkan Tiryaki bizlerden bu konuyu çok daha iyi biliyordur ama ben bugün açıkçası Ederson'u bekliyordum kalede. Yani birçok kaynak da öyle söylemişti ama taraftarla alakalı bir durum mu Ederson yoksa henüz hazır değil yani bu şekilde hocanın tasarrufu budur mu diyoruz.
0: Kalecinin hazır olmaması imkansız. Kaleciyi çok fazla hazır hale getirmeye çalışmazsanız sakatlıktan dolayı bir problemi yoksa. Ben bunu geçen hafta da bir duyum olarak almıştım. Bence çok büyük bir risk olur. Fenerbahçe

0: yerli kaleciyle devam etmeyi düşünüyor. Yabancı kontenjanını açabilmek için Ederson ve Livakovic'den çıkıldı. Zaten Livakovic'den çıkılacak ama Ederson'dan da yılda kazandığı 10 milyon euroya yakın bir para var. Bu parayı verebilecek bir kulüp yok. Aziz Yıldırım'ın da hiç istemiyor. Kiralık gönderilen oyuncuların maaşını karşı tarafın %100 ödemesini istiyor ama herhalde %80 falan ödense Ederson'un %70 ödense evet diyebilirler. Transfer politikasında yerli kaleciyle devam edilmesi, Mert Günok'la şu an zaten devam ediliyor ama Mert Günok'la ne kadar devam edebilirsiniz, taraftarın içine ne kadar siner, çok önemli bir kaleci. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptıkları ortada. Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de bir dönem çok iyi oynadı. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunda belki bir maç oynadı ama kurtardığı penaltı, Fenerbahçeliler de sever. Ama Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı, kadro düşünmediği bir kaleciyle, 38 yaşındaki bir kaleciyle siz sezona nasıl devam edebilirsiniz? Evet, belki Ederson ve şeyden çıkıp hem maaş bütçesi çok ciddi bir şekilde artar. İşte örneğin Berke'yi alabilirsiniz ama siz şimdi 40-50 milyon euro bandında bir santrafor transferi ya da Leao transferini düşünürken gidip 40 milyon euro da 30 milyon euro da yerli bir Berke'ye veremezsiniz diye düşünüyorum. Doğru. O bütçeyi açamazsınız. Bu düşünce var Fenerbahçe'de. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hocanın ısrarla bir Fred ısrarı var ama muhtemelen takımdan, yani bugün onu da gördük. Yani Fenerbahçe 8 numara, yani Fenerbahçe eğer Asensio ile 10 numara pozisyonunda ya Asensio ile oynayacaksın ya Talisca ile oynayacaksın. Geçen haftaki gibi işte Gendouzi, İsmail ya da işte Bartu oynamıştı geçen hafta. Gendouzi, Kante, Fred oynadığınız zaman da hücum gücünüz inanılmaz derecede düşüyor. Orada ya 10 numara pozisyonunda Talisca oynayacak ya da santrafor oynayacaksanız Vedat Muriç artı alacağınız santrafor ya da Asensio ile oynayacaksınız. Bu durumda arka ikiliniz Gendouzi, İsmail, Gendouzi, Kante ya da Kante, İsmail olmak zorunda.
1: Yaşar Bey'in de
0: Fred'in, kimse kusura bakmasın, Fred'in Fenerbahçe'de de işi yok.
1: Valla Yaşar Bey öyle bir soru sormuş ki sorusunu hakikaten Erkan Tiryaki inanılmaz net bir şekilde yanıtladı. O yüzden sorusunu iletmiyorum. Hollanda'ya selamlarımızı iletelim.
0: Amsterdam'dadır Yaşar abi, sıkı dinleyeceğimiz radyoda selamlar olsun.
1: Aynen, kendisinden öyle bir soru gelince bir anda hakikaten benzer bir soru gelince ben de bu şekilde aslında kendisine bir selamımızı yollamak istedim. Bir dinleyicimiz Yunus Bey şunu sormuş ki son sorum olsun. Birazdan da İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğim. Ama Fenerbahçeli oyunculardan bazıları geçen seneden kalmış gibi demiş. Kendileri hala sıfırlayamamış ve mutsuz gibiler demiş. Yeni başkan, yeni hocanın takımda fark yaratması gerekmez mi? Gerekmiyor mu diye bir soru var. Ne kadar katılır Erkan Tiryaki?
0: Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Nathan Ake dışında zaten Fenerbahçe'nin yeni transferi yoktu bugün ilk 11'de.
1: Doğru.
0: Geçen hafta da Nathan Ake oynadı. Aziz Yıldırım etkisi ve yönetimi, yani yönetiminde bu kadar takımla iç içe geçebilecek bir isim yok Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım bu işi kendisi yürütecektir büyük ihtimalle. Yürütüyordur da. Onun etkisi Samandıra'da olur. Futbolcular üzerinde olur. Ama İsmail Hoca'nın zaten en büyük tedirginliklerden birisi de bu. Camia üzerinde. Daha sık işte ilk geldiği sezon Ersun Yanal gönderildikten hemen sonra, iki gün sonra yardımcı antrenör oldu zaten, bir gün sonra göreve başladığı zaman orada işte Mehmet Topallı, Volkan Demirel'le, Emre Belezoğlu, işte Caner'li, Gökhan'lı yerli futbolcu egemenliğinde bir takım vardı.
1: Doğru.
0: İşte ikinci dönemi zaten 6-7 aylık bir dönemdi. Ki orada da yerli egemenli. Üçüncü döneminde 99 puanlı dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin egemen olduğu, takım üzerinde hakimiyet sağladığı yine yerli oyuncu vardı. Şu anda Fenerbahçe'de hiç olmadı. İlk dönemde tamam Kaysol, Webo vardı ama onlar zaten hem Aykut Hoca zamanında hem Ersun Hoca zamanında işte Volkan Demirel gibi, Emre Belezoğlu gibi yerli futbolcularla zaten iç içe geçmiş karakterli yabancı oyunculardı. Şu anda da Fenerbahçe'nin çok karakterli yabancı oyuncuları var ama yabancı oyuncuları, yerli oyuncular üzerinde sağlamış olduğunuz o egemenlik, bu dönemki yabancı oyuncularda hepsi de önemli başat oyuncular, yani üst seviye oyuncular, bu kadar egemenlik takım üzerinde kuramayabilirsiniz. Ondan dolayı zaten Dirk Kuyt hamlesi bundan dolayıydı. Ama Dirk Kuyt'la da hocanın birebir aynı dili konuşamaması, hoca çok geliştirdi kendini teknik taktik olarak, gerçekten işte ekibimi İngiltere'ye gönderdim şu bu falan diyor ama hocam

0: yani 1,5 yıl boşta kaldınız. Hı-hı. Yani A2 seviyesinden C1 seviyesine İngilizcenizi geliştirmeliydiniz.
1: %100.
0: Çünkü artık futbol ya İngilizce konuşulmayan bir tercüman aracılığıyla futbolcu istediğinizi geçiremiyorsunuz. Yani yok şöyle geliştirdik, biz boş mu kaldık, şu mu bu mu? Mesela Aykut Hoca'nın da üst seviye İngilizcesi yoktu diye biliyorum 5 yıl öncesine kadar, ama 4 yıldır belki görevi almıyor. 3 seviye İngilizcesini çıkartmıştır bilmiyorum, ama İsmail Hoca tercüman aracılığıyla yardımcı antrenörüyle iletişime geçiyor. İşte kayıt ne kadar Türkçeyi hatırlıyorsa veya ne kadar hakimse. Bu takımın üzerinde işte o evet ölü toprağı dediğimiz toprağa burada birazcık Dirk Kuyt'ın devreye girmesi lazım. İsmail Hoca'nın moral motivasyon açısından gerçekten çok ciddi bir şekilde yabancı oyuncu egemenliği ne olduğu. Sadece bir Türk oyuncu oynatacaksınız. Yani orada da Türk oyuncu muhtemelen ya Kerem Aktürkoğlu olacaktır ya İsmail olacaktır ya da işte kaleci oynatacaksınız. Kaleci şeyinden dolayı. Fenerbahçe'de sahaya çıkan ideal 11'in onu yabancı olacak. Sonradan giren oyuncular da belki yabancı oyuncular olacak. Onun sıkıntısı çekiliyor. Ama Fenerbahçe'nin oyunu hazırlık maçlarında fena değildi. Ama bu iki maçta bir frikikten bir penaltıdan iki duran toptan gol attınız. Kerem Aktürkoğlu'nun 45. dakikada girdiği pozisyonu saymazsak ki kontra ataktı.
1: Doğru.
0: Orada da yani 45. dakikada nefesi yetmedi Kerem'in. Az önce dediğim gibi daha hatırlatmaya gerek yok. İkinci Cengiz, ikinci Ebrem Or olabilir. Fenerbahçe'nin ikinci maçın 45 dakikası ve diğer maçın 90 dakikasında akan oyunda ya bu da kaçar mı? %100 1 milyonluk gol pozisyonu dediğiniz pozisyonun olmaması da büyük düşündürücü. İki duran topla tur geldi. Sturm Graz maçları daha farklı olacaktır İnşallah. Diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Çünkü Sturm Graz çok çok çok daha hazır. Çok daha tehlikeli. Mesela bugün rakip Sturm Graz olsaydı ikinci golü bulurdu. Fener Tutbahçe tur atlar mıydı? Yine atlayabilirdi. Hı-hı. O Sturm Graz kalitesinde hücum gücü olan bir takım olsaydı ikinci üçüncü golü çok rahat bulurdu.
1: Erkan Tiryaki hakikaten çok çok güzel yorumladın. Hakikaten yani benim de görmediğim birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ederiz abi. Hakikaten ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi ki biz de tabii ki bakıyorum İsmail Kartal'a bir gidelim. Evet, İsmail Hoca hazırmış. İsmail Kartal'a bir gidelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları sıcağı sıcağına maç sonunda.

0: Evet, öncesinde bir Nathan Ake'ye gidelim, sonrasında İsmail Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz.
1: Ama turu getirecek yeterli bir sonuç vardı. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? İlk görüşler neler?
2: For the result, you guys managed to qualify to the next round. Yes, we couldn't win the game, but the result was enough to qualify to the next round. So what would you like to say?
3: Yes, first of all, very happy that we qualified. You know, that's the main goal. I think the game we started okay. Obviously, we got the quick goal. But I think then we went too much on the back foot and we didn't play like ourselves, and we invited them to create chances in front of their own fans, and that makes it difficult for us, and we didn't really get out of that. Second half, I think much better, created some chances. If you score those, then it's a different game, but in the end it becomes tight because we didn't.
2: Öncelikle tabii ki turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Çünkü bugünkü ana hedefimiz buydu aslında. Maça fena başlamadığımızı düşünüyorum. Hızlıca bir gol de bulduk. Fakat golden sonra istemediğimiz bir şekilde geri çekildik. Rakibimizi üzerimize çektik ve pozisyonlar üretmelerine sebep olduk ki bu bizim gerçek kimliğimiz değil. Ama biz kendi kendimize maçı zorlaştırdık. Ama ikinci yarıda biraz daha iyiydik diyebilirim. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atsak farklı olabilirdi ama o pozisyonları değerlendiremediğimiz için bu şekilde oldu sonuç.
0: Evet, Nathan Aken'in maç sonu açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi İsmail Kartal'a gidiyoruz.
4: Artık biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya, Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
5: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
6: Mam sorun. Hocam, tebrik ederim tur için. Hücumda 3-2-5'e döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Ake'yi sonu domalar kullandınız. Skriniar sağ bek, Osterwelder sol bek şeklindeydi. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Semedo'da hücuma katıldı, ancak buna rağmen takımın rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandığını gördük ilk yarı olarak hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı, yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
4: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
5: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akel grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
7: Doğru teyze maç Tespor hocam Türkçin tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada hepimiz görüyoruz. Osterwold'u sezonun geri kalanında da sol bekte mi göreceğiz yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz. Teşekkür ederim.
4: Sezon içerisinde dediğim gibi Osterwold'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
5: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
6: Erhan Ağabeyoğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerde.
4: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten.

0: Çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz. Takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık, bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve İkili mücadelelerde daha fazla sertleştik İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber. Bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
1: Pytanie, dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło jeden, przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny i tu w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałam, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
2: Son soru. Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45 artı 10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Tariska Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
0: Son sorudan başlayalım. Tariska çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak, hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar, her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta driplinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim, yani sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta, hem merkezde, hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşine koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz, yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
1: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Taliska był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
2: Dziękuję. Jak się nam zrobiło?
0: Adi, jak się nam zrobiło?
3: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızdan bu kadar. Ben Can Genç. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'yi kutlayalım. Üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacağız. Umarız tabii ki bütün temsilcilerimiz adına da çok iyi bir hafta olur, çok iyi haftalar olur demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Aydın Cingöz maçı değerlendirdi.
2: Turu geçmek buralarda önemli. Hep söylüyoruz, daha sezonun çok başı, daha Temmuz ayındayız. Buralarda oynamak da kolay değil. Amma ve lakin bu sene kurulan kadro, hatta hala kurulmaya devam eden kadro, Sayın Başkan'ın hedefleri, Sayın Başkan'ın vaatleri, İsmail Kartal'dan beklentiler, böyle hepsini bir araya getirdiğinde herhalde bugün mutlu olan Fenerbahçe taraftarı yoktur. Aa, turu geçtik yaşasın diyen yoktur yani. Bugün eğer Fenerbahçe bu maçta Fenerbahçe'nin takım adına en iyi oyuncusu Mert Günok'sa bunu oturup düşünmesi gerekiyor.
3: Ve Ake
2: yani sonunda stoper hani. İlk kement benim beklediğim gibi hiç şaşırtmadı hoca, sağ olsun. İlk kement hemen Asensio'ya atıldı. Yani bekliyoruz, bu olacak yani. Şuna hiç katılmıyorum, kimse kusura bakmasın. Sorduk biz, bazı gazeteci abilerimiz, sordum ben, bir sorun yokmuş. Ben hayatta şunu duymadım zaten. Ben sordum, sorun varmış diye hiç duymadım ki. Ne zaman sorsan sorun yokmuş denir zaten. Niye, ne diyecekler ki? Bence de bir sorun yok. Ama hocanın kafasındaki oyunda, ben geçen hafta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Asensio gibi bir oyuncu yok. Asensio demeyelim hadi artık. Öyle bir oyuncu yok. Şimanski gibi bir oyuncu var. Fred gibi bir oyuncu var. Öyle istiyor hoca. 10 numara. Sen baskı yapsın. Gitsin hurra yapsın. Şut atsın. Vesaire. Maçın ikinci yarısına bakıyorsun. Yani İsmail Hoca bana yeter. Ben turu alayım. Yani doğru. Tur oyunu. Mantıklı oyunu oynattı. Gelişecektir oyun.
4: Ben bu arada düşünüyoruz. Yani, ama ikinci yarısında bir fark görmedim.
2: Musaba kariyerinde kaç kez santifor oynamıştır? Çok kısa bir süre olsa. Vallahi bilmiyorum. Vardır muhakkak ama.
4: Ya belki çok yoruldu falan diye bunu tercih etmiş olabilir.
2: Tamam, Greenwood'u oynatabilirsin yani.
4: Onun yine bu arada hani Musaba'nın o koşusuyla...
2: Oğuz santifor mu?
3: Evet. Yani. Hayır, en azından Oğuz'u...
2: Ya da illa bir santifor değişiksen Kerem'i tutarsın, Kerem'i santifor gibi oynatırsın en önde. Hani milli takımda da oynadığı yerde. Hocanın da ben biraz paniklediğini düşünüyorum maçın sonuna doğru.
3: Çok temel bir şey söyleyebilir miyim?
2: Tabii ki, buyurun.
3: Oğuz Aydın, Musaba ve Greenwood arasında en iyi kanatlardan birebir oynayan ikili kim?
2: Greenwood'la
3: Musaba. Yani en temel şeyde bile zaten Oğuz Aydın'ın ön tarafta olma tabii şeyini
2: yani hani
3: görüyoruz.
2: Hoca da tabii panik olmasa normal ya. Şimdi yeni bir serüvene başladı. Çok iddialı bir Fenerbahçe'de başladı. Dördüncü göz göreve geldi. Yani biraz daha boş ver oyunu. Şimdilik bir skor alalım da oyuna sonra bakarız diye de düşünüyor olabilir. Ama bir önce geldiğine bak. Fenerbahçe taraftarı neyle umutlandı? Yanlış hatırlamıyorsam Zimbru'ydu oynadığı takım Fenerbahçe'nin.
3: 5-0.
2: Böyle 5-0'lar. Deplasman'da da öyle bir diye hatırlıyorum. Öyle başlamak tabii daha moral verici oluyor. Böyle başlamak şimdi yani bayağı bir eleştiri var. Muhtemelen şu anda Aziz Yıldırım da oraya kadar da gitmiş, maça kadar da Sayın Başkan. Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen uçakta soracaktır hani ne yapacağız, ne yapalım? Ya
4: şöyle.
2: Ne yapacağız? İşte solunun ne yapacağız?
4: Ya bazı şeylerin ben biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Birazdan onları zaten konuşuruz. O yani detayları özellikle transfer özelinde de konuşuruz ama biz Olcan'la birlikte devresinde...
2: Ben en son öyle bırakayım Olcan'a. Bu oyun şu durum biraz elime yetmez.
4: Evet.
2: Onunla bitireyim ben.
4: Temel meselelerden bir tanesi de bu ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk maçı oynayacak ve İstanbul'da oynayacak. Şimdi biz Olcan'la birlikte devrede de burada yayındaydık. İlk yarıdaki yani artılar, eksiler, oyunun gelgitleri, aslında Fenerbahçe bağırıyor. Hani gol geliyorum dedi ve golü yemişti. İkinci yarıda bir takım tabii değişiklikler, hamleler bekliyorduk. Yani merkezden Fenerbahçe adamlar rahat geliyor. Kontrolü elde tutmak lazım. Bunu çünkü sağlayamadığı için ilk yarının son dakikasında gol gelmişti. İkinci yarıya bakıldığında da aslında maçın başında biraz daha önde oynayan Fenerbahçe ama bir süreden sonra artık rakibin gelmeye başladı. Arkaya birkaç şey de bıraktılar tabii, alan da bıraktılar. Musaba'nın gelişi de aynı şekilde oldu. İlk yarının sonunda da oldu ama mesele şu, ilk yarıdaki sorun belliyken ikinci yarıda Fenerbahçe bunun ne kadarını çözebildi aslında, oradan başlayalım. Mesela Asensio kalmış olsaydı eğer biraz daha farklı bir ikinci yarı izler miydik? Çünkü bu konu üzerinden gidilecektir. Ha şöyle bir durum da var, özür dilerim biraz uzattım ama yani ilk yarı üzerinde Asensio olağanüstü işler mi yaptı sorusuna hayır yanıtı verilir. Ama topu hızlandıracak, topa yön verecek, topu sağa sola atacak bir adama ihtiyaç var. Orada ben Fred bekliyordum. Yani Fred'in çıkması, Asensio'nun girmesi. Ama hoca meseleye böyle bakmadı.
3: Yok.
4: Bu etkiledi mi sence?
3: %100 etkiledi. Fred çıkacak gibi değil zaten. Ben her geçen dakika mesela...
4: Bu arada fena toplar da atmadı bazen. Yani yeri geldi böyle ilginç toplar da bıraktı. Şimdi, İsmail'in pozisyonuna dahil olmak üzere. En net bu arada pozisyon oydu, İsmail'in pozisyonu.
3: Evet.